0: yapar ve yer. Ama Arap memleketlerinde dediğim gibi aşureyi sadece babaannesi Türk kızı olan, dedesi Osmanlı posta memuru olan adamlar biliyorlar. Evinde piştiği için ve güzel bir tatlı olduğu için ve saltanatlı bir tatlı olduğu için, yani basit bir tatlı olsa unutulur gider.
1: Tabii zahmetli bir tatlı.
0: Bir de 10 Muharrem'le alakası olduğu için. Hı. Yani onu hatırlatıyor.
1: Aslında hatırlamak için doğru bir yere.
0: Evet, bir de Anadolu'da pek çok kişi aşure gördüğü zaman ne der? Aşure günü gelmiş. Aşureyi görenler ne derler? Bu da bir şey, bu da bir ikaz.
1: İşte yani aslında bir çok doğru bir yere yerleştirmişiz aşureyi. Tabii bereketli bir tatlı. Az malzemeyle çok azıcık her şeyden az az bir araya geliyor. Çok lezzetli bir şey çıkıyor.
0: Ama pişirmesi kolay değil. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani pişirmesi kolay değil. Yani dikkatli olmak lazım. Çünkü her birinin pişişi farklı olduğu için hepsini birden attığınız zaman yenmiyor. Uzun süre tuttuğunuz zaman hamur oluyor.
1: Her birinin tek tek pişirilip sonra bir araya
0: getirmesi lazım. Yani. Şimdi ama ben şunu görürdüm mesela. Çalışan hanımlar bile bakardım aşure yaparlardı. Hı. Yenecek gibi değil belki ama o kültürün yaşatılması için mühimdi. Şimdi zaten hazır aşureler var. O bile bir şeydir yani, en azından kültürün yaşadığını göstermesi cihetiyle.
1: Hiçbir şey olmasın, yapamasanız bile evinizde aşure her yerde satılıyor.
0: Tabii.
1: Yani bizim açımızdan böyle bir avantajı var. Yani en azından o ay içinde bir kez aşure yemek bile insanları...
0: Ben mesela bir yerde tatlı yemek mecburiyetinde kalsam tercih ettiğim tatlılardan biri tavuk göğsüdür. Çünkü bizim evde pişmez. Biliyorsunuz tavuk göğsü çok zordur. Keşküldür. Çünkü badem bulacaksa edeceksin. Bak bunlar da ne kadar orijinaldir, bir ayrı mesele, ve aşuredir. Evet, aşure bize pişer ama belli zamanlarda pişer. Onun dışındaki, ben baklava yemem. Baklavayı her zaman yiyorsunuz. Yani ama bu tatlıları
1: iyi yapan birini bulduğunuzda aşureyi. Evet.
0: Mesela lokantalarda da ben dönerle kuşbaşılı pideyi tercih ederim. Niye? Onun dışındaki bütün yemekler bizim evde pişer. Daha iyisi pişer. Ama bunlar evde pişmiyor.
1: Evet.
0: Döner ve kuşbaşı bir de evde pişmiyor. Ne yapsanız bir olmuyor.
1: Ne güzel, böylece evdekileri de onore etmiş olduk. Öyle
0: Evet. Şimdi bizim yaşımıza gelince insanlar artık evindeki düzene ve oradaki yemeklere alışıyor. Başka şeyler onu yadırgıyor. Evet. Öyle olur insanlar.
1: O yaşa geldim diyorsunuz.
0: Çok şükür. Baştan beri alışıktık. Biz ev kültürüyle yetiştiğimiz için ben hep valideyle yaşadım. Hep hanım himayesinde yaşadık. Onun yemeklerine, kültürüne alışıktık. Bize devamlı yemek hazır. Evlendikten sonra öyle devam etti. O yüzden biz böyle alıştık.
1: Evet, ne güzel. Efendim Allah herkese nasip etsin diyelim.
0: Amin.
1: Bu kültür aslında toplumu ayakta tutan, birbirine bağlayan.
0: Elbette.
1: Ve özlediğimiz fotoğraf. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Tekrar görüşmek üzere.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını şöyle araladım da bir gazete kupürü ve bu kupürde de Diyarbakır'ın o eski güzelim evleri çıkıverdi. Biraz onlardan bahsedelim istedim bugün sizlere. Diyarbakır'da köklü bir mimari gelişimin varlığını ortaya koyan eski yapıların başında bugün de dikkate değer örneklerine rastladığımız evler gelir. En az 5000 yıllık geçmişi olan Diyarbakır'ın evleri şehrin tarihi kimliğine ve iklim koşullarına uygun bir duruma gelmiş ve böylece kendine özgü karakteristik özellikler taşıyan bir mimari doğmuştur. Diyarbakır evleri çoğunlukla kara bazalt taşından inşa edilmiştir. Bazen yalnız bodrum kısmı bazalt taşından, üst katsa arası tuğla dolgu ahşap karkas olarak yapılır. Yapımda iki türlü bazalt kullanılır. Biri fazla miktarda delikli olan ve yerli halk tarafından dişi taş diye bilinenidir. Dişi taş hafiftir, kolay işlenir ve sıcağın etkisini azaltır. Diyarbakır evlerinde ayrı bir yeri olan avlu dişi taşla döşenir. Öteki ise erkek taş denilen, nispeten daha az kullanılan ve kesif olan bir bazalttır. Diyarbakır'ın surları, camileri, hanları, dükkanları, parkeleri bu bazalttan, yani erkek taştan yapılmıştır. Türkler bazaltın renginden ve çok kullanılmış olmasından dolayı Diyarbakır'a Kara Amit demişlerdir. Surla çevrili eski şehrin içindeki sokaklar genellikle çok dardır. Diyarbakır sokakları sokaktan çok evleri birbirine bağlayan üstü açık koridora benzer. Bu şehre bir ortaçağ kimliği verir. Sokak tarafından evler görünmez. Evin çoğunlukla moloz duvar olan sokak cephesi kapılarda yontma taştan örülmüştür. Kapılar bir örnektir. Kapının üzerinde bekleyeni yağmurdan ve güneşten korumak için iki taş konsola oturmuş bir saçak bulunur. Dış kapı genellikle küçük bir hole açılır. Diyarbakır'da özellikle yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa karasal geçtiği için eski evlerde yazlık ve kışlık bölümler, hatta bazı tip evlerde dört mevsimlik bölümler vardır. Ama bir eski Diyarbakır evinin en dikkat çeken yeri yazlık bölümüdür. Yazlık bölümün en önemli kesimi eyvan denilen ilk giriş kapısından girilen büyük ve üstü genellikle açık olan boşluktur. Eyvanın önünde bir avlu, avlunun ortasında da fazla derin olmayan erkek bazalt taştan yapılan bir havuz bulunur. Eyvan Diyarbakır evinin ruhunu teşkil eder. Yazın bütün hayat burada geçer. Diyarbakır evlerinde avlu, eyvanın devamı ve tamamlayıcı ögesidir. Avlular sokağa bütünüyle kapalı olduğu gibi komşu evlerden de görülemezler. Avlu bina veya yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Avluda havuz ve çiçeklikler de bulunur. Sokaktan hareme, sokak arası denen bir geçitten girilir. Avlu ve damlarda yazın taht denilen yüksek ve genellikle ahşap karyolalarda yatılır. Diyarbakır evlerinde harem ve selamlık olarak iki bölüm vardır. Bu evlerin en önemli odası ise mabeyn odasıdır. İki bölümü birbirine bağlayan bu odadan evin erkeği harem kısmına geçer. Birinci kattaki odalara çardak ismi verilir. Bu odaların altında ve bodrum katında da ayrıca serdap denilen bir kiler bulunur. Diyarbakır evlerinde genellikle üst katlarda oda döşemeleri Horasan'dır. Ancak taş olanları da vardır.
Diyarbakır eski evlerinde mutfak harem bölümünde bulunur. Mutfak tek kemerli bir eyvan biçimindedir. Avluya açıktır ve zemini taş döşelidir. İçinde ocak bulunur. Tuvaletler avluda bir kenarda veya merdiven başlarında sokağa taşmış, çıkıntı yapmıştır. Diyarbakır'da özel hamamlar genellikle zengin ailelerin evlerinde bulunur. Diyarbakır evlerinde ahır da vardır. Bunlar selamlıkta olabileceği gibi harem bölümünde de olabilir. Diyarbakır evlerinde genellikle kapı ve dolap kapaklarında çok ince işlenmiş süslemelere de yer verilmiştir. Bazı zengin evlerinde duvarların çinilerle, taban döşemelerinin ise renkli mermerle döşenmiş olduğu görülür. Diyarbakır evlerinin duvar ve kemerlerinde cis denilen renkli bezemelere de rastlanır. Diyarbakır eski evlerine en iyi örnek olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı evidir. Diyarbakır il merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta bulunan yapı 1820 yılına tarihlenmektedir. Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Harem ve sedamlık olarak inşa edilen evin sedamlık bölümü sonradan yıkılmıştır. İki katlı bir yapıdır. Kesme siyah bazalt taştan inşa edilmiştir. Bu binada da içe dönük mimari plan uygulanmış olup cepheler iç avluya bakmaktadır. Tek katlı ahşap giriş kapısı dar bir koridorla avluya açılmaktadır. Binada mekanlar iklim koşullarına uygun olarak mevsimlere göre cephelere yerleştirilmiştir. Beyaz renkli cis veya kehal denilen süslemeler bu binada da en güzel biçimde kullanılmıştır. 1973 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilen Cahit Sıtkı Tarancı evi, şairin eşyaları ve Diyarbakır yöresi etnografisine ait eserlerle birlikte bir kültür müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sosyolog Ziya Gökalp'in evi de Diyarbakır eski evlerinden biridir. Taceddin Mahallesi'nde bulunan ve 23 Mart 1956 tarihinde müze haline getirilen evde Ziya Gökalp'e ait eşya, kitapları, Gökalp üzerine yazılan eserler, Diyarbakır Gazetesi'nin 1869-1878 yıllarına ait koleksiyonu, Diyarbakır Şer'iye Mahkemesi sicilleri bulunmaktadır. Aslında Diyarbakır evlerinin en güzel mimari örnekleri köşklerdir. Bu köşklerin en iyi korunan örnekleri Seman Köşkü ve Cihan Yuma Köşkü'dür. 15. yüzyıldan kalma bir ak koyunlu yapısı olan Seman Köşkü, Atatürk Köşkü olarak da bilinir. 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından Atatürk'e armağan edilen Atatürk Köşkü, Dicle Nehri'ne hakim bir konumdadır. Köşk, üst üste eyvanlarla, buralardan geçilen ve eyvanın iki yanında bulunan odalardan oluşmaktadır. Alttaki eyvan daha büyüktür. İçinde bir havuz ve sebil vardır. Bu eyvanda Dicle'yi gören ve çay odası denen odayla evin ortasına geçilir. Üst katta daha küçük kemerli ve alt kattaki eyvanın üstünde bulunan ikinci bir eyvan daha vardır. Buraya üst katın ortasından çıkılır. Üst eyvanın Dicle'ye bakan tarafından biri şahnisli iki odaya geçilir. Diğer tarafta evin ortasından geçilen bir oda vardır. Cepheler bir sıra beyaz ve bir sıra siyah taş olarak yapılmış olup eyvan kırık kemerlidir. Cihan Yuma Köşkü ise Dicle Nehri'ne ve surlara manzarası bulunan eski bir mesire bağında bulunmaktadır. 4. Murat burada misafir edilmiştir. Binanın 400 yıllık bir yapı olduğu tahmin edilmektedir.
Köşkün üç kemerli eyvan kesimleri mimari itibariyle birbirine benzemektedirler. Yalnız bu eyvan daha da yüksekte bulunmakta ve içeriden bir merdivenle çıkılmaktadır. Eyvandan Cehennüma ismini ilham eden manzaralı odaya geçilir. Alt katta evin ortasından girilen bir oda ve mutfak bulunmaktadır. Dördüncü Murad'ın misafir edildiği odanın ondan sonra kimse girmesin diye ev sahibi tarafından padişaha hürmeten yıktırıldığı söylenmektedir.

Evet sevgili dinleyiciler, insanın bu anlattığımız evlerden sonra şimdi oturduğu evlerde oturmayası, gidip sanki öyle bir ev yaptırası geliyor değil mi? Düşünsenize, her tarafı taş, yazın serin serin, kışınsa sıcak olan odalarda yaşıyorsunuz. Ah ah, nerede o eski evler dedirtecek türden. Şimdi böyleleri yapılmıyor. Neyse. Böylece bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Şimdilik kalın sağlıcakla. Ne kadar sürçülisan ettiysek...

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

0: Allah Teala 4 ayı Muharrem, hatta Zilkade, Zilhicce, Muharrem,
1: Recep
0: peş peşe geliyor.
1: Evet.
0: Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bir de 3 ayların başlangıcı olan Recep ayı. Bu 4 ay haram aylardan.
1: Sadece Kur'an-ı Kerim'de geçen aylar bunlar,
0: evet,
1: mı?
0: Bunlar. Evet, bunlar. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte Araplar da putperest olduğu halde bu aylara hürmet ediyorlar. Bu aylarda savaşmıyorlar. Ama kızdıkları zaman ayların yerini değiştiriyorlar. Şeyde de mesela Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşriflerinde, yani ana rahmine düştüğü zamankinde ayların yerini değiştirmişler. Onun için de Regaib Kandili'ni bazı kitaplar yanlış anlatıyor. Peygamber ana rahmine düştüğü zaman diye.
1: Zaman
0: değil o. Çünkü Recep ayını değiştirmişler. Savaşmak için yer değiştirmişler falan. Yani onlar da putperest oldukları halde hürmet ediyorlar. Hatta bir genç bir kızla şey yapıyor falan. Yeni Recep ayı hilal
1: buluşuyor.
0: Ediyor, buluşuyorlar. Bu neyin hilali diyor. Kız da diyor ki Recep diye. Hemen oğlan giyiniyor falan, diyor ki ne oldu? Hani aylardır aynı şekilde bekliyordum falan. Ya diyor, ben diyor babalarından duydum diyor, bu ayda güneş denmezmiş. Ya hürmet ediyorlar. Hürmet ediyorlar. Yani kıymetli bir ay. Şey değil. Ama daha çok Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği, yani Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'le bildirilen vahiyle bu aylar netleşti. Herkes tarafından duyuldu. Herkes biliyor haram aylar diye. İşte bu kıymetli, yani hürmet edilmesi gereken aylar. İşte bu kıymetli aylar içerisinde bulunan Muharrem ayının 10. günü de Aşure günü. Fakat Mustafa Bey, Aşure gününde çok enteresan hadiseler olmuş. Ya babaannem rahmetli böyle çocukken anlatırdı. Muharrem ayı için, Aşure için, oğlum doğduğumuz ay öldüğümüz ay diye. O kadar çok hadise vuku bulmuş ki.
1: Evet.
0: Kadın o şekilde ifade ediyordu. Şimdi Muharrem ayının 10. gecesi Aşure gecesi. 10. günü de Aşure günüdür. Muharrem ayı Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen 4 aydan biri. Aşure bu ayın en kıymetli gecesi ve günü. Allah-u Teala birçok duaları Aşure günü kabul buyurdu. Neymiş bunlar bak şimdi. Adem Aleyhisselam tevbesinin kabul olması. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin tufandan kurtulması. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından çıkması. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'un ateşinde yanmaması. İdris Aleyhisselam'ın diri olarak göğe çıkarılması. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam'a kavuşması. Ve gözlerindeki perdenin kalkması. Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan çıkması. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıktan kurtulması. Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'den geçip Firavun'un boğulması. Ve İsa Aleyhisselam'ın viladeti, yani doğumu, ve Yahudilerin öldürmesinden kurtulup diri olarak göke çıkarılması hep Aşure günü oldu. Ya babaannem haklıymış değil mi? Doğduğumuz gün, öldüğümüz gün.
1: Bütün dönüm noktaları yani.
0: Evet, dönüm noktaları. Ya bu Yahudiler de enteresan ya. 1000 kadar peygamber için İsa Aleyhisselam'ı da öldürmek için şey yapmışlar, saldırmışlar ya. Yani nemenen bir milletse.
1: Değişik
0: bir millet. Şimdi diyorlar ki işte çoluğa çocuğa ya 1000 tane peygamberi şey edilmişler bunlar. Tamam,
1: kendilerinden olanları öldürmüşler.
0: Hem de kendilerinden olan.
1: Evet.
0: Kendilerinden olan. Şimdi tabii Aşure günü olunca, iki tane mesele devreye giriyor. Bir, oruç tutmak. İki, Aşure tatlısı devreye giriyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki Aşure gününün orucu bir senelik geçmiş günahlara kefarettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret edince oradaki Yahudilere bakmışlar, oruçlular. Muharrem'in 10. günü. Resulullah Efendimiz diyor ki niye oruçlusunuz? Diyorlar ki bizim peygamberimiz bugün Kızıldeniz'den aynı şekilde Firavun'un şerrinden kurtuldu. Biz o günü yad etmek için aynı şekilde oruçluyuz. Peygamber Efendimiz diyor ki Musa Aleyhisselam benim karındaşımdır. Ben size, ben ona sizden daha çok yakınım. Döndü Eshab-ı Kiram'a, siz de oruç tutun. Fakat bunlar gibi değil. Siz Muharrem'in 9-10 veya 10-11. Günleri ya da 9-10-11. Günleri. Yani sadece 10. günü tutmayın. Onlara muhalefet edin buyurdular. Yani Aşure günü oruç tutmak isteyen ya Muharrem ayının 9-10'u veya Muharrem'in 10-11'i. Yahut da efendim ben 3 gün tutarım arka arkasına 9-10-11. Evet, tamam. Tutsun.
1: Tek tutulmaz yani.
0: Tek Muharrem'in 10.
1: günü tutulmaz.
0: Tek Muharrem'in 10. günü tutulmaz. Şimdi Aşure meselesine gelince, ama efendim işte Nuh Aleyhisselam doğru. Nuh Aleyhisselam

0: Yemeği de aşure tatlısı pişirdiği için Müslümanların Muharrem'in 10. günü aşure pişirmesi ibadet olmaz. Bakın orada Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki biz peygamberlerin Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin hepsine kabul ederiz.
1: İman ederiz.
0: Emru bu, iman ederiz. Birisini bir inkar küfürdür. Öyle itikad ederiz. Evet. Çünkü itikadımız budur. Ama ibadet olarak Muhammed Aleyhisselam ne buyurduysa biz onu yaparız.
1: Nuh Aleyhisselam'ın yaptığını değil.
0: Yani biz Muhammed Aleyhisselam'a tabiiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hani Yahudiler oruç tutuyor ki, tamam diyor Musa Aleyhisselam'a, ben sizden daha yakınım. Muharrem'in 10. günü siz de oruç tutun ama bunlar gibi değil diyor. 9-10-11 veyahut 9-10-11 3 gün tutun.
1: Evet.
0: Onlar gibi yapmayın. Ha o zaman ne oldu şimdi? Bize ibadet oldu o. Tamam mı? Evet. Bize ibadet oldu. Nuh Aleyhisselam aşure tatlısı yapmış olabilir. Daha doğrusu gemidekilerin hepsini birleştirmiş, pişirmiş olabilir.
1: Evet.
0: Ona kimse bir şey demiyor, itiraz da etmiyor. Ama ibadet değil bu. Peygamber Efendimiz bunu yapsaydı
1: veya bildirseydi, veya bildirseydi siz de aşure yapın.
0: Ha, o zaman ibadet olurdu. Onun için bizzat Muharrem'in 10. gününü hasreten aşure tatlısı yapıp dağıtmak ibadet değildir, sevap da değildir.
1: Peki bunu ibadettir diye yaparsa günah mı olur?
0: Günah olur. Günah olur. Çünkü Peygamber Efendimiz'e muhalefet etmiş olur. Peygamber Efendimiz muhalefet etmiş olur. Şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Bazılar diyor ki ya Osman Ünlü aynı şekilde aşure tatlısı yapılmaz diyor.
1: Aşure tatlısını sevmiyor herhalde.
0: Sevmiyor.
1: Diyorlar.
0: Diyebilir. Öyle değil o. Muharrem'in 10. günü dışında istediği kadar aşure tatlısı yap. Mesela şeyde de var ya Hristiyanların neolleri. Yılbaşı geceleri. Yani o güne mahsus olarak yeni bir şey yapma, yeni bir şey alma. Yani olağanüstü bir şey yapma. Normal her günkü yaşayışın gibi olsun, değişiklik yapma. Yoksa oraya saygı göstermiş olursun. Burada da Peygamber Efendimiz'e muhalefet etmiş olursun buyuruyor.
1: Evet.
0: Muhalefet etmiş olursun. Ama o da peygamber. Peygamber bildirmedi. Bildirmediği için de çünkü Muhammed Aleyhisselam ve Ashab-ı Kiram böyle yapmadı. Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı veya emrettiği şeyleri yapmak ibadet olur. Din kitaplarını yazmadığı, Ehl-i Sünnet alimlerin bildirmediği şeyleri yapmak sevap olmaz. Hani onu siz soruyorsunuz, günah olur. O gün herhangi bir tat yapmak, tanıdıklara ziyafet, fakirlere sadaka vermek de sünnetten ibadettir. Bak Peygamberimiz onu yapmış, onu yapabilirsin. Aşure günü, Berat ve Regaib geceleri camilerde toplanarak cemaatle namaz kılanlar bu toplantılarla sevap kazandıklarını sanıyorlar ise de bunlar fıkıh alimlerin söz biriyle mekruh dedikleri işi yapmaktadır. Hadi buyur şimdi. Hani cahil sofu şeytanın maskarası olur buyuruyor ya. Aynen öyle.
1: Aynen.
0: Aynen öyle. Ya mekruh olur, günah olur. Sen diyorsun ya sevap. Ne sevabı ya aynı şekilde? Mekruh olur.
1: Bildirilmeyen şeyi yani, kafana göre yapıyorsun.
0: Bildirilmeyen şey yapıyorsun. Peki mübarek gecelerde ibadet etmek çok sevap. İyi de geceyi ben tamamen aynı şekilde ihya edemem ki. Bu konuda Riyad-ül Nasi'nde deniyor ki İmam-ı Nevevi Hazretleri Eskar kitabında gecenin 12 kısmından bir kısmını yani bir saat kadar ihya etmek yani okumak, Kur'an-ı Kerim okumak, İlmihal kitabı okumak, namaz kılmak, kaza namazı kılmak, dua etmek, bütün geceyi ihya etmek olur. Yaz ve kış geceleri için hep böyledir buyuruyor. Şimdi İbn Abidin'de de böyle olduğu bildirilmektedir. Ehl-i Sünnet alimlerden Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Kolaylaştırmışlar efendim geceyi ben nasıl ihya edeceğim? Ya diyor bir saat kadar aynı şekilde ya Kur'an-ı Kerim okursun, namaz kılarsın.
1: Bütün geceyi ihya etmiş olursun.
0: Yani o geceyi aynı şekilde ihya etmiş olur musun? Evet o geceyi böylece ihya etmiş olursun. Ve aşure gününü de ihya etmiş olursun. Aşure gecesini de ihya etmiş olursun. Ha, efendim oruç tutacağım. Tamam oruç tutacak olanlar da Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdiği şekilde tutarsa bu sevap olur. Ücreti kat kat olur. Peygamber Efendimiz'e tabi olmadan yapılan işte hayır da olmaz, bereket de olmaz, sevap da olmaz buyuruyor.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan aşure günüyle ilgili bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sağdaki melek, soldaki meleğin amiridir. Kul bir iyilik yapınca 10 sevap yazar. Kötülük yapınca sağdaki melek, soldaki meleğe bekle der. O da 6 saat bekler. Eğer kul istiğfar ederse hiç günah yazmaz. İstiğfar etmezse tek bir günah yazar. Şevahidin Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaşındaydı. Bir gün amcası Ebu Talip Şam'a sefere çıkacaktı. Hazreti Resulullah'a amcasının ayrılığı ağır geldi. Ey amca, beni burada kime bırakıp gideceksin? Annem yok, babam yok, dedi. Ebu Talip bu sözlerden çok duygulandı ve onu da yanında Şam seferine götürmeye karar verdi. Kardeşleri, bu henüz çocuktur, sefere takat getiremez, dediler. Bunun üzerine Ebu Talip endişeye düştü. Bir gün Hazreti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlarken gördü. Niçin ağlıyorsun, diye sordu. Cevap vermedi. Benden ayrı kalacağın için mi ağlıyorsun, deyince, evet, diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Talip, yemin edip, bundan sonra senden hiç ayrılmayacağım, dedi. Onu da yanına alıp, Şam seferine çıktı. Onu kendi canından daha çok gözetip, daima dikkatle himaye etti. Şam topraklarında, Busra denilen bir yere ulaştılar. Orada, Bahira adında bir rahip vardı. O zaman, Nasara'nın, Hristiyanların en âlimiydi. Daha önce, o kafile nice kerreler yanına uğramıştı. Fakat hiç iltifat etmemişti. O sene Ebu Talib'in kafilesi yaklaşınca o kafileden bir şahsı beyaz bir bulutun gölgelediğini ve o nereye gitse bulutun onu takip ettiğini gördü. Kervan bir ağacın altına konaklayınca bulut da ağacın üzerinde durdu. Ağacın dalları gölgelemek için başı üzerine meylediyordu. Bahira bu alametleri görünce hemen bir sofra hazırlattı. Kafileyi yemeğe davet etti. Kafiledekiler gelince Bahira aralarında görmek istediği kimseyi bulamayınca "Büyük olsun, küçük olsun, sizden gelmeyen, geride kalan kimse var mı?" diye sordu. "Herkes geldi. Sadece küçük bir çocuğu eşyalarımızın yanında bıraktık," dediler. Bahira, "Onu da buraya getirin," dedi. Haris bin Abdülmuttalip bu sözü işitince yemin ederek Muhammed bin Abdullah'ı konakladığımız yerde bırakıp "Bizim burada yemek yememiz kerem ve mürüvvete sığmaz," dedi. Bahira Muhammed ismini duyunca onun getirilmesinde daha çok acele etti. Haris onu getirmeye gitti. Bahira bir de baktı ki, o ağacın altından ayrılınca, üzerinde onu gölgeleyen beyaz bulut da onunla birlikte hareket etti. Yanlarına yaklaşınca, Bahira kalkıp, tam bir hürmet ve saygıyla onu karşıladı ve dikkatli dikkatli ona bakmaya başladı. Önceki mukaddes kitaplarda okuduğu alametleri tek tek onun üzerinde gördü. Yemek yenip, herkes bir tarafa çekilince, Bahira, Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ne sorarsam, Lat ve Uzza hakkı için doğru söyle," deyip, Arapları taklit ederek yemin verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana Lat ve Uzza adına yemin verme. Ben onlara buğz ettiğim kadar hiçbir şeye buğz etmem," dedi. Bunun üzerine Bahira, "Allah hakkı için soracağım her şeye doğru cevap veresin," dedi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Her ne dilersen sor," dedi. Bahira, ona uykusundan, uyanık iken olan hallerinden ve diğer hallerinden sordu. Birer birer cevap verdi. Bu cevapların hepsini bildiklerine uygun buldu. Sonra, nübüvvet mührünü görmek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtını açmadı. Ebu Talip, "Ey oğul, ne olur aç, göster," deyince açtı. Bahira, mukaddes kitaplarda okuduğu gibi nübüvvet mührünü görünce hemen öptü. Sonra bir taraftan ağladı, bir taraftan da Ebu Talib'e, "Bu çocuk senin neyin olur?" dedi. Ebu Talip, "Oğlumdur," deyince, "Oğlun olmaması icap eder. Çünkü bu çocuğun babası ve annesi vefat etmiş olması lazımdır." Bunun üzerine, "Kardeşimin oğludur," deyince, "Bahira, şimdi doğru söyledin," dedi. Sonra, "Bu çocuğun gözlerindeki kırmızılık hiç kaybolur mu?" diye sordu. Ebu Talip, "Hayır, kaybolmaz," dedi. Sonra Bahira, Ebu Talib'e, "Kardeşinin oğlu, bu çocuk, bu ümmetin peygamberi olacaktır. Bunu çabuk kendi memleketine geri götür. Onu Yahudilerden koru. Eğer benim anladığım gibi onlar da halini anlarlarsa, bu çocuğa bir zarar verebilirler. Bizim üzerimizde bununla alakalı olarak çok ahd ve misak vardır," dedi. Ebu Talip, "O ahd ve misakı sizden kim bildirmiştir?" dedi. Bahira tebessüm ederek, "Allahü Teala İsa aleyhisselama gönderdiği kitapta bildirmiştir," dedi. Ebu Talip o seferden Mekke'ye döndükten sonra onu bir daha sefere götürmedi. Sefere gideceği zaman ayrılığı sebebiyle onun üzüleceğini anlarsa gitmekten vazgeçerdi.

0: Saadet nedir? Dünyadaki bütün insanlar mes'ud olmak ister. Fakat mes'ud olan pek azdır. Neden bu böyledir? Çünkü saadetin neden ibaret olduğu bilinmiyor. Asıl iş saadetin ne olduğunu bilmektedir. Saadet yalnız dünya saadetinden ibaret değildir. Aksine asıl saadet ahiret saadetini elde etmektir. Ahiret saadeti nasıl elde edilir? Ahiret saadeti için Allahü Teala'nın kanunlarına ve emirlerine, yani Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamberimizin aleyhisselam sözlerine itaat etmek lazımdır. Allahü Teala'nın emirleri arasında öldükten sonra tekrar dirilmek, yani ahirete inanmak da vardır. Cenab-ı Hak ahiretin nihayetsiz olduğunu, ebedi olduğunu bize bildiriyor. Dünya hayatı ise sayılı günlerden ibarettir. O halde saadet iki başlı demektir. Biri ahiret saadeti, öteki dünya saadeti. Bu iki saadetten hangisi önemlidir? Bunu akıl ve izan sahibi insanlar kolaylıkla anlayabilir. Aklımız ve izanımız ahiret hayatının dünya hayatıyla mukayese edilemeyecek kadar önemli olduğunu bize gösterir. Buna rağmen insanların dünya için gösterdikleri gayret ve çalışmaların onda birini bile ahiret için göstermedikleri meydandadır. Bunun akıbetinin ne kadar acı ve ne kadar korkunç olduğuna acaba inanmıyor muyuz? İnanmıyorsak kurtuluş ümidi yoktur. Allahü Teala'ya inanmayanların yeri ebedi olarak cehennemde yanmaktır. Eğer inanıyorsak Allahü Teala'nın emirlerini yapmamak bir gaflet, bir nevi uyku ve bir dalalettir. Bu uykudan uyanamayanlara yazıklar olsun.
1: Cuma namazının sahih olması şartları 7'dir. 1. Namaz kılacak yer Mısır olmak, yani şehir denecek kadar büyük olmaktır. 2. Hutbe okumaktır. 3. Hutbeyi namazdan önce okumaktır. 4. Orada imam veyahut devlet reisi tarafından mezun naibi olmaktır. 5. Öğle vaktinde kılınmaktır. 6. Cemaat bulunmaktır. İmam-ı Azam'a ve İmam-ı Muhammed'e göre rahimehumullahü teala bali ve akil ve erkek imamdan gayri 3 Adem ve İmam-ı Ebu Yusuf'a göre rahimehullahü teala imamdan gayrı 2 Adem olmaktır. 7. Namaza herkesin gelmesi serbest olmaktır. Hindiyye fetvasında diyor ki hür, sağlam ve seferi olmayan erkeklerin cuma namazı kılmaları farz-ı ayn'dır. Seferde olana ve hastaya ve kadınlara cuma namazı kılmak farz değildir. Şiddetli yağmur ve hükümet adamının zulmünden korkanlara da farz olmaz. Salih imamın kıldırdığı camiye gitmeli, fasık imam arkasında kılmamalıdır. Her kadının herhangi bir namazı cemaatle kılmak için camiye gitmeleri mekruhtur. Cuma'nın vacibi 5'tir. 1. Ezan vaktinde her şeyi terk etmektir. 2. Camiye say ederek gitmek. 3. Hatip efendi hutbedeyken nafile kılmamak. 4. Dünya kelamı söylememek. 5. Sükût eylemek. Cuma'nın müstehabı 6'dır. 1. Raihâ-i tayyibe. 2. Misvak. 3. Pak libas. 4. Tebkir. Tebkir, cuma namazı için camiye erken gitmeye derler. Zaman-ı saadette Eshab-ı Kiram radıyallahu teâlâ anhum ecmain sabah namazından sonra dağılmayıp cumadan sonra dağılırlardı. bu ümmetten ilk terk olunan şey tepkir sünnetidir. 5. Gusletmektir. 6. Salavat okumaktır. Cuma'nın mekruhları 5'tir. 1. Hatip Efendi hutbedeyken selam vermektir. 2. Kur'an-ı Kerim okumak. 3. Aksıran kimseye yarhamükallah demek. 4. Yemek ve içmek. 5. Mekruh olan her ameli işlemek. Hatip Efendi'nin hutbeyi uzatması da mekruhtur. Minarede okunan birinci cuma ezanından sonra Hatip Efendi minberin yanında cumanın ilk sünnetini kılar. Sonra minber önüne gelip ayakta kıbleye karşı kısa dua edip minbere çıkar ve cemaate karşı oturup ikinci ezanı dinler. Sonra ayakta hutbeye başlar.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Amasya ilinin Şirin ilçesi Gümüşhacıköy'den sesleniyoruz. Gümüşhacıköy'deki bazı tarihi camileri ve çeşmeleri anlatmaya çalışacağız. Yetiştiremediğimizi sonraki günlere bırakacağız. Burası gerçekten tarihi bakımdan zengin bir toprak. Gümüşhacıköy, Osmanlı'nın gümüş madenlerinin bulunduğu yer, ekonomik hayatın çok hareketli olduğu, çok kapasiteli olduğu bir yer imiş. Şimdi tabii gümüş madenleri kapatılınca insanı toprakla meşgul olmaya başlamış. Topraktan ne alabiliyorsa ondan işini götürmeye çalışıyor. Şimdi önünde durduğum Pınar, Arap Camii Pınarı. Arap Camii diye bir caminin hemen karşısında yapılmış. Camiyi yaptıran kişi hayır olarak burayı da yaptırmış. İhtimaldir ki gelip geçen cemaatin ve halkın içmesi için başka ne olabilir? Efendim Gümüşhacıköy, etrafı dağlarla çevrili bir ovada bulunduğu için, yüksek dağlara sırtını dayayan yerlerde de su sıkıntısı pek olmaz. Burada da 1943 zelzelesine kadar şehirde tam 360 tane çeşme vardı. Akarpınar vardı, lülelerinden akan. 360 adet. Şimdi tabii sıhhi sebepler dolayısıyla şehir suyu şebekesi döşendikten sonra bu pınarlardan büyük bir kısmı ya bir yolla şehir suyuna karıştırıldı, sağlıklı olanları, ya da artık atık su karanları vasıtasıyla insanlara herhangi bir zarar olmasın diye gönderiliyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir lülesi var, boş. Onun yanına şehir suyu şebekesiyle ilgili bir musluk konmuş. Gene insanlar pınar diye gelip içiyor. Bu cami ve çeşme 1820'li yıllarda yapılmış. Yani neredeyse efendim 200 seneye yakın bir zamandan beri bu çeşme ve bu cami var. Şurada gördüğümüz su teknesi, havtının mermerleri ta yapıldığı zamandan efendim. Bakınız nasıl dayanmış, nasıl korunmuş. Lülenin alnındaki bulunan şu taşlar tamamıyla bu yöre taşlarıdır. Ve güzel bir de rozet konmuş buraya şöyle oymacılık olarak. Ama ne hikmettir. Yani bu badana, bu boya, bu taşlarla neden hep birleştirilir ben onu anlamıyorum. Şu normal bir taş olsaydı çok daha güzel görünürdü. Herhalde siyah görünüyor, bunu beyaza boyayalım demişler. Badana etmişler efendim. Görüldüğü gibi. Şimdi sizlere buradan hemen şöyle dönüyorum ve Arap Camii'ni de göstereceğim. Tabii Arap Camii'nin dış görünüşü de, iç görünüşü de 200 yıl önceki camiden pek bize haber vermiyor. Belki temel taşları, toprağın altındakiler 200 sene öncesinin olabilir. Burada bir görev dolayısıyla gelmiş olan, tabii Arabistan tarafından gelen insanlara Anadolu insanının bakış açısı farklıydı. Sıcak bakarlardı. Hani sevgili peygamberimizin akrabalarından insanlardır falan diye. Bunu suistimal edenler de oldu. Ama iyi çıkan kimseler de oldu. İşte o taraftan gelmiş, buralarda iş güç sahibi olmuş, talebe okutmuş, eğitmiş olan bir kimse bir hayır da buraya bırakayım demiş. Bu ihtimaldir ki buraya komşu olan Merzifon'daki Arap Baba denilen kabirde yatan zattır. İhtimalen bunu yaptıran. Ama kesin de söyleyemiyorum. Çünkü onların Amasya'nın efendim ilk fetihleri zamanında böyle bir faydası olan insanlar olduğu söyleniyor. Rivayet, o da kayıtlarda bulamadım. Ya bu 1800'lü yıllarda gelen zattır, ya da Amasya'nın ilk İslamlaşmasında, Türkleşmesinde gelip de büyük hizmetleri olan zattır. Artık ne yapalım? Bu iki ihtimalde hatırlatıyoruz ki bağlayıcı bir söz söylemiş olmayayım. Şimdi ben dönüyorum Arap Camii'ni, sizlere de şöyle bir dıştan göstereyim. Onun hatırası da yad edilmiş olsun. Buradan başka bir tarihi esere gideceğiz. Şimdi görüldüğü gibi cami yenilenmiş, pencereleri yenilenmiş ve kubbesi yenilenmiş. Bu gördükleriniz de tütün sergiler efendim. Yani bunlar reklam için gelmedik biz buraya da. Tabii güneşi güzel aldığı için halk getiriyor güneşe göre. Bunların yerlerini zaman zaman değiştiriyor. Soldurma işlemi yapıyorlar. Bu yöre ziraatta soğan işleriyle uğraştığı gibi tütüncülük de yapmaktadır. Ekonomiye de katkılar olduğunu zannediyorum. Şimdi buradan başka bir camiye gideceğiz. İşte Arap Camii'ni sizlere bu kadar dıştan gösteriyorum. Eskiye tek alameti de yok. Gidelim öbür tarihi camimize efendim. Gümüş Hacı Köy'deki başka bir caminin önündeyiz. Fakat bu caminin içine gireceğiz. Çünkü içinde orijinalliği devam eden bazı bölümleri var. Bu camiyi 1900'lü yıllarda kaza müftüsü, Gümüş Hacı Köy'de müftülük yapmakta olan Hafız Mustafa Tevfik Efendi bizzat kendi kesesinden yaptırmış. Tabii caminin o zaman da bir şadırvanı vardı ama ahşap işçilik burada çok gelişmiş olduğu için ekseriyette şadırvanları hem direklerini hem çatılarını, kubbelerini, külahlarını ahşaptan yapmışlar. O da tabii uzun süre dayanamıyor. İyi bir koruma yapılamıyor demek ki veya işte ahşaplar fırınlanmıyor. O bu. Benim teknolojisini bilemediğim ustadan dolayı şimdi yeni bir şadırvan yapılmış. Bir asker kişi hayratı olarak yaptırmış bunu. Efendim arkamdaki gördüğünüz minare lambiriyle kaplanmış. Ama minarenin lambirinin içi orijinal. Yani 1900'lü yıldan yapılan ahşap minaredir. Minarenin şerefesi ayrı durmuyor. Bu böyle şerefeli olanlara, bu tip kapalı olanlara cihan nümalı minareler deniyor. Bu Mimar Sinan zamanından da yapılmış, kullanılmış bir şekil, bir stil idi. Şimdi bu caminin içerisine gireceğiz. İçerisinde de bazı değişik hususlar var. Onları da orada sizlere anlatmak istiyorum efendim. Gidelim o tarafa doğru. Şu anda Müftü Camii'nin içine girerken karar değiştirdik. Dedik ki şu pencereleri biz dıştan verelim, sonra içerisini gösterelim. Çünkü dışarıda bu pencere demirleri pek belli olmayacaktı. Diyeceksiniz ki siz demirin nesi var ki ya? Bunu her yerde görüyoruz. Görüyorsunuz ama bu ayrı bir şey efendim. Bendeniz bu kadar senedir program yapıyorum. İlk defa pencere demiri yerine ahşap bir kafes yapıldığını gördüm. Bakınız tam demiri kopya etmiş. Bu neyi gösteriyor? Bu yerleşim yerinin çok emniyetli olduğunu gösteriyor. Ahşap çeksem kırılır efendim, sallanıyor işte bakınız. Bunlar ahşap, bunlar ahşap, bunlar ahşap, geçmeler hepsi tamamıyla demiri taklit etmiş. Rengini de demire boyamışlar, demir rengine siyaha boyamışlar ama ahşap. Ne güzel değil mi efendim? Hani bir zamanlar diyorduk ya, işte kapılarını açık bırakırmış, cemaat camiye giderken dükkanın önüne bir iskemle koyarmış kapısına, gidermiş. Var mı şimdi cesaret edebilen birisi efendim? Ama bakınız Gümüş Hacı Köy'de penceresinin demir yerine ahşapla kafeslendiğini burada görüyoruz. Ne mutlu böyle yerlerde oturanlara. Şimdi girelim, bir de tavanını görelim. Fazla detaylı bir şey yok ama hani caminin içinde sizlere bir göstermek istiyorum efendim. Müftü Camii'nin şimdi iç mekanına girdik ve gördüğünüz gibi arkamda bir mihrap var, bir minber var. Bir de işte o yapıldığı zamandan kalan, orijinal kalan tavan var. Minberi orijinal ancak orijinal minberin üzerine lambiri geçirmişler. Şimdi orijinal tarafı içeride kalmış iskelet gibi, dışındaki de taze lambiri. Mihrabı ise bir değişik sistem yapmışlar ne hikmetse. Yani orada namaz kılmaya giren hoca efendinin yerini iyice çukurlaştırmışlar. Sanki camiden dışarıya çıkarmış gibi bir hal yapmışlar. Caminin dışından da inceledik. Bu çıkış, bu çıkartma orijinal Müftü Efendi'nin hayrına yaptırdığı, vakf olarak yaptırdığı cami zamanındaki sistem değil. Ama onu niye öyle yaptılar? Güya camiyi bir saf büyütmek mi istediler, bir saf daha cemaat alsın diye mi istediler bilemiyoruz. Bu caminin hem girişte alt katta müezzin mahfili ve yanında bir mahfil kısmı daha var. Hem de girişin hemen üstünde, yani son cemaat yerinin hemen üstünde bir ahşap mahfili var. O mahfilin de ahşapları yeni ama ilave bazı şeyler yapmışlar. Yani bugünün ahşap malzemelerini işleyen makinalardan istifadeyle işte kontrplak gibi şeylerden testere dişleri falan yapmışlar. Onları da sizlerle pek paylaşmak istemiyorum. Bu camide orijinal bizim gördüğümüz, hiçbir camide görmediğimiz pencerelerinin ahşap demir kopyalarıdır. Yani demire benzer pencerelerindeki parmaklıklardır. İşte gördüğünüz gibi tavanı yapıldığı zamandan kalmış ama tavanın yanlardan duvara birleşen yerindeki eski orijinal bağlantıyı kaybetmişler. Yuvarlayarak lambiriyle getirmişler. Efendim, Gümüş Hacıköy'deki çekimlerimiz bitmedi. Ama bugünkü programımızın zamanı bitti. Başka bir tarihi mekanda, yine Gümüş Hacıköy'de bundan sonraki programlarımızda buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Muhayrık radıyallahu anh. Pekala, siz de biliyorsunuz ki Muhammed ahir zaman nebisidir. Tevrat'ta açık seçik vasıfları yazıyor. Şimdi bize yakışan ona tabi olmak, zor günlerinde yanında bulunmaktır. Anlatmıştık. Bedir hezimetini sindiremeyen müşrikler muazzam bir orduyla gelir Uhud'a dayanırlar. Server-i kainat bir savunma savaşının az zayiatla atlatılacağını hesaplar. Fakat istişare toplantısına katılan gençler reylerini meydan muharebesinden yana kullanırlar. Bedir'de bulunamayanların da içleri yanar. Büyük bir aşk ile şehit olmayı arzularlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o cuma Müslümanlara cihadın faziletini anlatırlar. İkindi namazını kıldırdıktan sonra Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer'le birlikte hane-i saadete girer, zırh giyip kılıç kuşanırlar. Bu arada Sa'd bin Muaz'la Üseyd bin Hudayr radıyallahu anhüma sahabileri ikaz eder. Resulullah Medine'den çıkmak istemedi. Siz ısrar ettiniz derler. Gelin bu işi ona bırakalım. Allah'ın Habibini dinlemekte fayda var. Düşmanı Medine dışında karşılama fikrinde olanlar yumuşar. Pişmanlık duyarlar. Sözü Sa'd ve Üseyd'e bırakırlar. İkisi Efendimiz'i karşılar. Ya Resulallah, eğer Medine'de kalmak istiyorsan kalalım teklifinde bulunurlar. Sanırım gençler heyecana kapıldılar. Bir peygamber zırhını giydi mi çarpışmadan çıkarmaz. Ta ki Allah onunla düşmanları arasında hükmünü verene kadar. Allahu Ekber. Cevabın güzelliğine bakın. Müslümanlar 1000 kişi civarındadırlar. İçlerinden sadece 100'ü zırhlıdır. Müşrikler sayı, silah ve donanım bakımından açık ara fark atarlar. İslam ordusu Seniyye tepesine gelmiştir ki ekseri okçulardan mürekkep 600 kişilik bir birlikle karşılaşırlar. Efendimiz sorarlar. Kimdir bunlar? Abdullah bin Übey'in müttefikleri, Yahudi savaşçılar. Onlar Müslüman olmuşlar mıdır? Hayır ya Resulallah. Söyleyiniz, dönsünler. Yardımlarına ihtiyacımız yok. İslam ordusu Şeyhen tepelerine geldiği zaman Resul-i Ekrem ordusunu bizzat teftişten geçirir. 15 kadar yaşı küçük mücahidi geri yollarlar. Bunlardan biri de Rafi bin Hadic'dir. Boyunu uzun göstermek için parmaklarının ucunda dikilir, göğsünü dışarı çıkarır, çok cenk görmüş muharipler gibi gözlerini kısar. Sahabilerden biri ona destek çıkar. Ya Resulallah, Rafi çok iyi o kadar. Efendimiz şefkatle bakar, kalmasına müsaade buyururlar. Bu kez Semure bin Cündep ağlamaya başlar. Ama nasıl? Hüngür hüngür, katıla katıla. İnanın can dayanmaz. Babasının eteklerine yapışır. Ne olur, git Efendimiz'den izin al. Resulullah Rafi'ye müsaade etti,
2: Halbuki o güreşte bana rakip olamaz. Babası Mürey bin Sinan çaresiz Resul-i Ekrem'e çıkar. Efendimiz gülümser. Güreşin bakalım buyururlar. Semüre büyük bir hırsla hamle yapar. Akranını yıkar. Cihada katılma iznini bileğinin hakkıyla alır. Sevinçten kuşları uçar. Fahri alem diğer tıfılları Medine'yi beklemekle vazifelendirirler. Sevinli minikler güya evleri kadınları koruyacaktırlar. Server-i alem onlara değer verir. Gönüllerini yapar. Hiçbiri mahzun kalmaz. İşe yaramının huzurunu yaşarlar. Akşam olur. Bilal-i Habeşi ezanı sahrada okur. Namazını birlikte kılarlar. Resul-i Ekrem yatsı namazını müteakip Muhammed bin Mesleme kumandasındaki 50 kişilik bir birliği devreye yollar. Sonra kalanlara döner. Bu gece bizi kim bekleyecek diye sorarlar. Mücahitlerden arasından bir ses gelir. Ben ya Resulallah. Sen kimsin? Zekvan. Aradan az bir zaman geçer. Efendimiz tekrar sorarlar. Bu gece bizi kim bekleyecek? Mücahitler arasından bir ses yükselir. Ben ya Resulallah. Sen kimsin? Ebu Seb. Seb'in babası. Bir müddet bekledikten sonra üçüncü sefer sorarlar. Bu gece bizi kim bekleyecek? Yine bir ses yükselir. Ben beklerim ya Resulallah. Sen kimsin? İbni Kays. Resul-i Ekrem, üçünüz de kalkınız buyururlar. Yalnız bir kişi ayağa kalkar. Diğer arkadaşların nerede? Ya Resulallah, üç seferinde de sorunuza cevap veren bendim. Adım Zekvan bin Abdikays. Ama halk arasında Ebu Seb diye tanırlar. Efendimiz çok hoşnut olur. Git, sen bize muhafızlık et. Allah da seni muhafaza etsin buyururlar. Ne zaman ki iki ordu karşı karşıya gelir, Abdullah bin Übey ortaya çıkar. Sıradan gençler bizim gibi asillerle bir tutuluyor. Fikrimiz bile sorulmuyor. Şuracıkta niye can vereceğiz ki? Ben bu savaşta yokum der, ayrılır. 300 adamını da peşine takar. Haza ihanet. Sanki durur durur en kritik anda vururlar. Cenge dakikalar kala safları bozarlar. İslam ordusunda sadece 700 kişi kalır. Kureyşlilerin dörtte biri kadar. Halbuki bir Yahudi alimi olan Muhayrık, ırktaşlarını karşısına alıp tavrını koyar. Pekala, siz de biliyorsunuz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman nebisidir. Tevrat'ta açık seçik vasıfları yazıyor. Şimdi bize yakışan ona tabi olmak, zor günlerinde yanında bulunmaktır. Yahudiler, haklısın ama derler, bugün cumartesi, işte meşgul olunmaz. Bakar, ısrarın faydası yok, kılıcını kuşanır, net bir şekilde Müslüman olduğunu açıklar. Yakınlarına, eğer öldürülürsem mallarımın hepsi Muhammed'indir sallallahu aleyhi ve sellem. Dilediği gibi kullanmakla serbesttir şeklinde vasiyet yapar. Gidip İslam ordusuna katılır ve şehadet şerbetini yudumlar. Efendimiz onu Muhayrık Yahudi ırkından hayırlı bir kişidir şeklinde mehd buyururlar. Nitekim cenk biter, yaralar sarılır. Muhayrık'ın yakınları vasiyete sadık kalır, mülkünü Habibullah'a bırakırlar. Ki bunlar içinde Bisab, Safiye, Delal, Hüsna, Avaf, Bürka, Meşrebe adlarını taşıyan 7 meşhur bahçe ve bostan bulunmaktadır. Bu soğuk sulu bol meyveli araziler çok kıymetlidir. Parayla pulla alınmaz. Efendimiz bunları vakfeder. Fakir fukaranın istifadesini açarlar. İşte İslam medeniyetinde ilk vakıf geleneği Muhayrık radıyallahu anh'la başlar. Açtığı çığırın güzelliğine bakın.
1: makamı âlâ ola.
3: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, tövbe günahı temizler, iyilikler kötülükleri yok eder. Kul rahatlık zamanında Rabbini zikrederse Allahü Teala onu beladan kurtarır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz riya. Sevgili dinleyicilerimiz, ihlas gerek bedenle gerek malla yapılan farz veya nafile bütün ibadetleri Allah rızası için yapmaktır. Mal, mevki, saygı, şöhret kazanmak için yapılan ibadette ihlas olmaz, riya olur. Böyle ibadete sevap verilmez. Günah olur, azaba layık olur. Haram işleyenlerle, bidat ehliyle, kafirlerle arkadaşlık, komşuluk edenlerin ihlasları kalmaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, İbadet yaparken Allah-u Teala emrettiği ve beğendiği için yapmaya niyet etmelidir. Bütün işlerin, iyiliklerin hep ihlasla yapılması lazımdır. Kiminde ihlas kendini zorlayarak hasıl olur ve kısa bir zaman devam eder. Sonra kalbe nefsin arzuları gelir. Devamlı ihlas sahiplerine muhlas denir. Zahmet çekerek elde edilen devamsız ihlas sahiplerine muhlis denir. Muhlas olana ibadet yapmak tatlı ve kolay olur. Çünkü bunlarda nefislerinin arzusu ve şeytanın vesvesesi kalmamıştır. Böyle ihlas insanın kalbine ancak bir evliyanın kalbinden gelir. Muhlis olarak ibadet etmek övülmüştür. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, de ki ben ancak Allah'a muhlis olarak ibadet ederim. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, ihlasla yapılan ibadet az da olsa insana kâfi gelir. Murat, istek arzu demektir. Tasavvuftaysa murat, seçilmiş kimse demektir. Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturucu iki yol vardır. Birisi talipler yolu, ikincisi muratlar yolu, yani seçilmişlerin yoludur. Birinci yoldaki talipler sıkıntı çekerek yürürler. İkinci yoldaki muratlarsa sıkıntı çekmeden, hatta nazlı nazlı okşanarak maksada kavuşurlar. Bu yol peygamberlerin ilerledikleri yoldur. Bu yol bazı evliyaya da ihsan edilir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allah dilediğini kendine seçer, kendine kavuşmak isteyenlere de kavuşturan yolu gösterir. Devamsız olan ihlasla yapılan ibadetlerde zamanla nefsi zayıflatır, devamlı ihlas elde etmeye sebep olur. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, Allah rızası için niyet etmeden yemeğe davet edene bir günah, niyet etmeden gidene de iki günah yazılır buyuruyor. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, amellerinizi Allah için halis kılın. Çünkü Allah-u Teala ancak kendisi için ihlasla yapılan ameli kabul eder. İbadetlere riya karıştırmayın ki amelleriniz boşa gitmesin. İbadetleri ihlasla yap. İhlasla yapılan az amel kıyamette sana yetişir. İhlasla la ilahe illallah diyen cennete girer. Kur'an-ı Kerim'de salihler övülürken buyruluyor ki, onlar kendi canları çekerken yemeği yoksula, yetime ve esire verirler. Biz bunları Allah rızası için veriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz derler. İbadette esas, kalbini tamamıyla Allah-u Teala'ya bağlamaktır. İbadet bir adet olarak değil, Allah-u Teala'nın huzuruna çıkıp ona can ve gönülden şükretmek ve ona yalvarmak için yapılmaktadır. Riya olarak yapılan bir ibadeti Allah-u Teala kabul etmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir ibadetin ilmini öğrenmeyenin, şartlarını bilmeyenin yaptığı ibadet ihlasla yapılmış olsa da sahih olmaz. Hiç yapmamış gibi cehennemde yanar. Şartlarını bilerek ve gözeterek yapanın ibadeti sahih olur. Cehennem azabından kurtulur. Fakat ihlasla yapmadıysa bu ibadeti ve hiçbir iyiliği kabul olmaz, sevap kazanmaz. Allah-u Teala bu ibadetini, hayrat ve hasenatını beğenmeyeceğini bildiriyor. İlim ve ihlasla yapılmayan ibadetin faydası olmaz. İnsanı küfürden, günahtan, azaptan kurtarmaz. Ömür boyunca böyle ibadet yapıp da
küfr üzere vefat eden münafıklar çok görülmüştür. İlimle ihlasla yapılan ibadet, insanı dünyada küfürden, günahtan kurtarır ve aziz eder. Ahirette de cehennem azabından kurtaracağını Allahü Teala vaat etmektedir. Allahü Teala vaadinde sadıktır. Verdiği sözü elbette yapar. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, günahların büyüğü 3 tanedir. Bunlar cimrilik, haset, riya. Riya, namaz, oruç, sadaka ve yol cami yaptırmak gibi hayırlı amelleri insanlar görsün de beğensinler diye yapmaktır. İşte böyle bir maksatla yapılan işlerin hepsi riyaya dahildir. Riya küçük şirktir. Tövbe etmedikçe katiyen affolunmaz. İlmiyle amel etmemek, amelinde salah ve ihlas olmamak, din alimlerine, ibadet edenlere, ezana, mübarek günlere kıymet vermemek de şakavet alametidir. Farz olan zekatı açıkça vermek riya olmaz, daha sevap olur. Zekatın böyle alenen verilmesi, zekatını vermemiş olmak töhmetinden kurtarır, başkalarına da örnek teşkil etmiş olur. İbni Abbas Hazretleri, gizlice verilen nafile sadakanın sevabı, alenen verilenden 70 kat fazladır buyurdu. Açıktan verilen zekatın sevabı ise, gizlice verilenlere göre 25 kat fazladır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir kuruş zekat vermek, milyonlarla sadaka vermekten daha sevaptır. Zekat vermek, Allahü Teala'nın emrini yapmaktır. Sadaka ve hayratın çoğuysa, saygı ve nefsin şehvetlerini kazanmak için olur. Farzlar yapılırken araya riya, gösteriş karışmaz. Nafile ibadetlerde ise gösteriş çok olur. Bunun içindir ki zekatı açıktan vermek lazımdır. İbadetlerine riya karıştıranın sevabı azalır. Yahut tamamen riya ise sevap hasıl olmaz ama kafir de olmaz. İbadet yaparak Allahü Teala'dan dünya çıkarlarını istemek riya olmaz. Yağmur duasına çıkmak böyledir. İstihare yapmak da böyledir. Ücretle imamlık ve Kur'an kursu hocalığı yapmak, sıkıntıdan, hastalıktan ve fakirlikten kurtulmak için ayet-i kerime okumak da böyledir. Bunlarda hem ibadet hem de menfaat niyetleri bulunmaktadır. İbadet niyeti hiç bulunmazsa riya olur. İbadet niyeti çok olursa sevap hasıl olur. İbadetlerini başkalarına göstermek, onlara öğretmek ve teşvik etmek niyetiyle olursa yine riya olmaz. Hatta çok sevap olur. Allahü Teala'nın rızası için namaza başlayıp, sonra namaz içinde hasıl olan riyanın zararı olmaz. Riya ile yapılan farzlar sahih olur. İbadet borcu ödenmiş olursa da sevabı olmaz. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, ibadetine riya karıştırana ahirette git sevabını o kişiden iste denir. Hem ticaret yapmak hem de hac etmek için giden kimsenin hac niyeti çoksa sevap kazanır. Ticaret niyeti çoksa veya iki niyet eşitse hac sevabı kazanamaz. Fakat şartlarını yerine getirdiyse

Alaaddin Abizi Hazretleri buyuruyorlar ki, ağzına helva verenle ensene tokat atan Müslüman arasında fark gözettiğin müddetçe imanın kemale gelmiş değildir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ali bin Muvaffak rahmetullahi aleyh. Delinin cevabı. Allah adamlarından olan bu mübarek zat her gün talebesine ederdi çok nasihat. Bir günde bir yaz günü birkaç talebesiyle gezintiye çıktılar dinlenmek gayesiyle. Bir tımarhane görüp içeriye girdiler. Oranın doktoruna şöyle sual ettiler. Günah hastalığıyla dertli olanlar için şifa deva olacak bir ilaç bilir misin? O doktor bu suale cevap veremeyince bunu duyan bir deli söze girdi hemence. Bir teveccühüyle bu alim ve velinin dedi, ben biliyorum ilacını bu derdin. Önce tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla, kalp havanına koyup döv tevhid tokmağıyla. Sonra onu geçirip bir insaf eleğinden, pişmanlık gözyaşıyla hamur yap onu hemen. Aşkullah ateşinde pişirip kurutarak, aşk-ı Muhammediye balından da katarak, kanaat kaşığıyla yer isen gündüz gece, günah hastalığından kurtulursun böylece. Müslüman temiz bir genç gelerek bu veliye rica etti, bana bir nasihat eyle diye. Buyurdu, sen Allah'ın çok aciz bir kulusun. Hiç günah işleme ki sonra pişman olursun. Ölüm var, ahiret var, asilere azap var. Günahlardan el çek ki şiddetlidir azaplar. Öyle çok korkmalı ki kul günah ve haramdan içi kan ağlamalı bir günah gördüğü an. Yumuşak, güler yüzlüydü umumiyetle. Herkese davranırdı şefkat ve merhametle. Hiç yağmur yağmıyordu o beldede bir sene. Dua etmesi için geldiler kendisine. Kabul edip çıktılar sahraya dua için. Zira sıkıntıları pek çoktu her kişinin. O bütün ahaliye seslendi. Ey insanlar! Günahı sebebiyle kula gelir belalar. Bizim günahımızdan bu bela geldi bize. Gelin tövbe edelim birlikte Rabbimize. Sonra da el kaldırıp dua etti. İlahi, Kur'an-ı Kerim'inde bize sen bizatihi şöyle buyurursun ki, doğru söylerse bir kul, onun dualarını ederim elbet kabul. Biz de günahımızı itiraf ediyoruz. Pişmanız, tövbe ettik, mağfiret diliyoruz. Dileğimiz odur ki, olalım cümle mağfur ve sonsuz hazinenden ihsan et bize yağmur. Onun bu duasıyla öyle yağmur yağdı ki, böyle yağmur yağması olmamıştı hiç vakı.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, ayakların zinası dinin yasak ettiği yere gitmek, gözlerin zinası dinin yasakladığı haramlara bakmak.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Haziran Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın İran senaryosunu bozan lider Erdoğan başlıklı makalesini sunuyorum. İran'a ve bölgenin tamamına yönelik İsrail'in hangi hedefleri taşıdığını uzun zamandır biliyoruz. Katil Netanyahu'nun kendi siyasi geleceğine ilişkin kaygılarla bölgeyi nasıl bir ateş çemberine dönüştürdüğü artık herkesin gördüğü bir gerçek. Üstelik Siyonist zihniyetin bölge topraklarına yönelik işgalci yaklaşımı da yeni değil, tarihsel bir sürekliliğe sahip. Geçmişten bugüne Siyonist yapının dönemin güç merkezleriyle nasıl ortak hareket ettiğini tarihi veriler ortaya koyuyor. Netanyahu'nun küresel sistem içerisindeki ortaklıkları ve İsrail'in Siyonist yönetiminin nasıl bir gelecek tasavvuruna sahip olduğu da artık resmi açıklamalarla daha görünür hale geliyor. İsrailli eski askeri istihbarat müdürü Tamir Heyman'ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda bu gerçeğin dikkat çekici bir itirafı niteliğinde. Heyman açıkça şunu söylüyor: İran işgaline Erdoğan engel oldu. Trump'ı ikna etti ve Trump operasyondan vazgeçti. İran süreci neden önemli? İran meselesine tek boyutlu bakmak mümkün değildir. Bir tarafta İngiltere, Çin ve İran arasındaki dengeler bulunurken, diğer tarafta bölgesel istikrar konusu yer almaktadır. Ayrıca Türkiye'nin çevresinde yeni savaşların üretilmesi ya da mevcut krizlerin derinleştirilmesi bölgenin kaldırabileceği bir yük değildir. Dahası İran'ın istikrarsızlaştırılması Türkiye açısından da ciddi sonuçlar doğurabilecek bir gelişmedir. İsrailli istihbaratçının İran'da Kürtlerin ayaklanmasını Erdoğan engelledi sözleri de bu çerçevede dikkat çekicidir. Elbette bu ifadelerin içerisinde Kürtleri kışkırtmaya yönelik gerekçelerde bulunmaktadır, ancak Erdoğan'ın süreç boyunca ortaya koyduğu tavır son derece nettir. İsrail, Fırat ile Nil arasındaki coğrafyada kendisine daha geniş bir alan açmak istemektedir. Bu bölge aynı zamanda önemli su kaynaklarına sahiptir. İsrail ise bu hedeflerini çoğu zaman teolojik referanslarla meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla İran'a yönelik hamlelerin arka planı İsrailli istihbaratçının ifadeleriyle bir kez daha teyit edilmiş olmaktadır. Su kaynakları geleceğin meselesi gibi görünse de aslında bugünün stratejik mücadele alanlarından biridir. Bu nedenle geleceğe yönelik planları bugünden doğru okumak gerekir. Erdoğansa su kaynakları ve bölgesel hakimiyet üzerinden üretilen gerekçelerin boşa düşmesini sağlayan bir pozisyonda durmaktadır. İsrailliler bunu Türkiye Kürtlerin devlet kurmasını istemiyor söylemiyle açıklamaya çalışsa da meselenin özü bundan ibaret değildir. İsrail, Kürt ve Türk kartlarını kullanarak İran üzerinden daha geniş bir jeopolitik hedefe ulaşmak istemektedir. Bu hedefse demokrasi, özgürlük ve kadın hakları gibi kavramlarla pazarlanmaktadır. Oysa meselenin özü çok daha farklıdır. İsrail, demokrasi ve özgürlük söylemlerini kullanarak bereketli topraklar üzerinde kendi geleceğini inşa etmeye çalışmaktadır. İran meselesi de bu büyük planın önemli parçalarından biridir. Burada karşımıza çıkan temel unsur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Evet, Erdoğan bu coğrafyanın istikbalinde, geleceğinde İsrail'in söz sahibi olmasına ve bölgenin dış müdahalelere yeniden şekillenmesine engel olmaktadır. Bu coğrafya bin yıldır Türklerin ve İslam'ın bayraktarlığında şekillenmiştir. Bu nedenle İsrail'in kullanmak istediği Kürt kartıyla Türkiye'nin inşaya çalıştığı Türk-Kürt kardeşliği anlayışı birbirinden tamamen farklıdır. Terörsüz Türkiye hedefinin önemi de tam olarak burada ortaya çıkmaktadır. Suriye'de yürütülen sürecin temel eksenlerinden biri de budur. İsrail'in içinde bulunduğumuz çağa kendisinin bölgesel patron olduğu bir düzen kurma hedefiyle baktığı açıktır. Bu hedefin önündeki en önemli engellerden biri ise Türkiye'dir, Erdoğan'dır. İsrail'in bölgeye yönelik hayallerinin önüne geçmek yalnızca Türkiye'nin değil bölgenin ve insanlığın da yararınadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte üstlendiği tarihi rolün önemi her geçen gün daha net anlaşılmaktadır. Bu sürecin olmazsa olmazı bugünkü Türkiye'dir. Ve hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sürecin en önemli aktörlerinden biridir. Türkiye gazetesinde Sevil Nuriyeva'nın İran senaryosunu bozan lider Erdoğan başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Okan Müderrisoğlu'nun terör örgütünün tasfiyesinde yeni aşama başlıklı makalesini sunuyorum. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefinde yepyeni bir aşamaya geçiliyor. Ama ihtiyadı elden bırakmadan. Adına ister terör örgütü PKK'nın tasfiyesi densin, isterse demokratik entegrasyon. Ana doğrultu bellidir. Terör örgütünün silahtan arındırılması, siyasi alanın kontrollü biçimde açılması, idari, hukuki, sosyoekonomik düzenlemelerin yapılması. Bütün bunlar yapılırken şehitlerin aziz hatırasının ve gazilerimizin özverilerinin incitilmemesi. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz verilmemesi. Küresel örneklerde gösteriyor ki terör örgütlerinin silahsızlandırılması zor, zorlu, yer yer kesintili, çoğu zaman sancılı süreçlerden geçilerek belli bir noktaya gelebiliyor. Örneğin İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun silah bırakma ve tasfiye süreci resmi olarak 7 yıl, ilk ateşkes tarihinden itibaren ise 11 yıl sürmüş. İspanya'daki Bask ayrılıkçı terör örgütü ETA'nın nihai olarak tasfiyesi ilk kalıcı eylemsizlik kararından itibaren yaklaşık 7 yılı, silah bırakmanın başlamasından itibaren ise 1 yılı bulmuş. Bizde ise terörsüz Türkiye sürecinin temelinin atıldığı tarih olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te yaptığı konuşmalardaki şu mesajları esas alınabilir. Bizim her şeyden önce iç cephemizi yani milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini ve dayanışmasını tahkim etmemiz gerekiyor. İç cephemiz sağlam durdukça hiçbir sinsi oyun, hiçbir hain tuzak Türkiye'ye zarar veremez. Terörsüz Türkiye idealinin en kritik eşiğinin aşılmasındaysa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2025 tarihli grup toplantısındaki o ezber bozan çıkışının tarihi rolü vurgulanabilir. İmralı'ya atıfla terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. O günden bugüne pek çok aşama kat edildi. İmralı'nın silahlara veda ve örgütü fesih çağrısı, örgütün fesih kararını açıklaması, ilk silah bırakma hamlesi. 5 Ağustos 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması, 18 Şubat 2026 tarihinde komisyon raporunun ezici çoğunlukla kabulü. Ancak o raporda yasal veya idari düzenlemeye geçilmeden önce terör örgütünün silah bıraktığının ve kendini feshettiğinin devlet tarafından somut, ölçülebilir ve doğrulanabilir biçimde tespit edilmesinin şart koşulduğu da unutulmamalı. Zira ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a karşı başlattığı kirli savaşta Kürt kartının açılması, Siyonistlerce silahlandırılmış Kürt gruplarının rejime karşı isyana teşvik edilmesi, Türkiye'nin bu kanlı senaryoyu durdurması, İran'daki belirsizlik bahanesiyle Kandil'in silah bırakma kararını fiilen askıya alması, DEM Parti'den milletin sinir uçlarına basan çatlak sesler çıkması, sürecin derlenip toparlanması adına MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan için statü önermesi ve bu zincire eklenen güncel halka olarak 18 Haziran 2026 tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisindeki o cümle. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir. Ve nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü AK Parti grup toplantısındaki net ifadeleri. Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken yer teröristi Türkiye sürecidir. Peki bundan sonra ne olacak? Tabii ki fikri hazırlık çabaları, toplumun nabzını tutma faaliyetleri, iç ve dış gelişmeleri gözeterek seri adımlar atma gerekliliği ve milli hassasiyetler birlikte ele alınacak. Önce silah bırak sonra çerçeve yasa çıksın şeklindeki ön şartı endeksli model bir nebze esnetilecek. Bir bakıma eş zamanlılık modeline geçilecek. Terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakması halinde muhatap olacakları yasal ve yönetsel prosedürler ete kemiğe büründürülecek. Çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak ve meclis tatile girmeden çıkarılmasına gayret edilecek. Silahsızlanmanın mutlak zarureti gereği MIT'in sahadan bildirimi ve bu durumun MGK tarafından tespit ve teyit koşulları kod yazarı yasaya yazılacak, cezasızlık algısı oluşturulmadan örgüt üyesi olup suça bulaşmamışlarla örgütün lider kadrosunun durumu ayrı ayrı ele alınacak. Örgüt mensuplarına silah bırakmayı takiben girecekleri meşru çıkış yollarıyla günlük hayata veya siyasete iştirak edecekleri seçenekleri açık şans olarak sunulacak. Şansın kullanımı ise silahsızlanmaya bağlı kalacak. Sabah gazetesinde Okan Müderrisoğlu'nun terör örgütünün tasfiyesinde yeni aşama başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in "Bizim değil, Trinidadlıların, Honolulu'ların meselesidir" başlıklı makalesini sunuyorum. İngilizlerle arası çok iyiydi. I am okay, okay I am, okay. Do you know who I am or who am I? Am I a tencere, mayor I am? Şeklinde şifreli mesaj göndermesi boşuna değildi. Nimet şirketi üzerinden Eco Construction Sons şirketini büyüttü. 300 liralık 3 villayı 3 liraya satın aldı. Şehrin kasasından milyarlarca lira harcadı, bir o kadar borçlandı, otobüsler yollarda kaldı, paralar suyunu çekti. Organize işler gibiydi. Para nerede? Yoktu. Hizmet nerede? O da yoktu. Troll ordusu çoktu. Ortaklar, itirafçılar, sıvacılar, aldım verdim diyenler, bantlanmış kameralar, valiz valiz paralar. Neticede ekosistem çok geniş bir alana yayıldı. Kartelleşmek ve partiyi ele geçirmek için sermayeye ihtiyaç vardı. Eko'ya diğer eyaletlerden işlerinde Ozcan Yelhim, Motihen Bucak gibi isimlerin de yer aldığı onlarca belediyeden destek geldi. Pavilyonda pazarlıklar yapıldı, Mr. Kemal gönderildi. Lakin pavilyondaki hesap çarşıya uymadı. Pavilyoncular, ortaklar, kasalar, sıvacılar, kendisine az verildiği için isyan edenler yolsuzlukları ve kurultaydaki oyunu itiraf edip yargıya taşıdı. Yargı mutlak butlan dedi. Mr. Kemal geri döndü, korsan başkan düştü. Mr. Kemal tek tek silkelemeye başladı. Parti içinde kavga, küfür, kıyamet, gırla devam ediyor. Her hafta kürsüye kim çıkacak stresi var. Eko'yu unuttular içeride. Korsan President Can derdinde her hafta bekliyor kürsünün dibinde. Bütün bunlar nerede oluyor onu da söyleyeyim. Efendim Trinidad ve Tobago'da tabii ki. Gerçi olayın Mikronezya'da yaşandığını iddia edenler de var. Burkina Faso diyenler de var ama o çok zayıf bir ihtimal. Bunu niye özellikle belirttik? Çünkü karıştıranlar var. Özgür Özel diyor ya CHP'de hiçbir sorun yoktur. Tabii canım herkes görüyor. CHP içinde kavga gürültü yoktur, suçlama yoktur, ihanet yoktur, arınma, ikilik, ayrılık, gayrılık yoktur. Kemal'le Özgür'ün aralarından su sızmamaktadır. Mesele Trinidad ve Tobago'da gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış muhalif bir partinin arındırılmasıdır. ahlaki çöküşünün gözler önüne serilmesidir. Mesele Honolulu'ların peştemalları, Mikronezya'nın baklava kutuları, fil dişi sahillerinin para kuleleri, Papua Yeni Gine'nin pavyonlarıdır. Bakalım sonunda en fazla kim kimi silkeleyecek. Mokoko da oradaysa geçmiş olsun. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in "Bizim değil, Trinidadlıların, Honolulu'ların meselesidir" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Ekrem Kızıltaş'ın "Rahatlık" başlıklı makalesini sunuyorum. Sadece 28 Şubat'tan beri İran'ın yaşamak zorunda kaldıkları bile hava savunma sistemlerinin bir ülkenin güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu anlamak açısından yeterli. Aynı süreçte güvenliklerini Amerika'nın karşılayacağı rahatlığındaki birçok körfez ülkesinin savunma konusunda İsrail'in daha imtiyazlı olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldıkları da unutulmamalı. Ödedikleri milyar dolarlara rağmen hem de İran'ın misilleme saldırılarına maruz kaldıklarında hava savunma sistemlerinde kullanılacak mühimmat tedarikinde İsrail'in her daim ilk sırada olduğunu fark edip "bu bize ders olsun" demişler midir bilinmez. Amerika-İsrail saldırısının sadece İran'ın değil, bölgedeki diğer halkı Müslüman ülkelerin zayıflamasını da hedefleyip hedeflemediği üzerinde durulması gereken önemli konulardan. Suudi Arabistan ve Katar'da savaşın ilk günlerinde bazı tesislere sanki İran yapmış gibi gösterecek şekilde sabotaj hazırlığındayken yakalanan Mossad ajanları, özellikle de İsrail'in böyle bir şeyi hedeflediğinin delillerinden. Yine ilk günlerde Kuveyt ordusu tarafından sözüm ona yanlışlıkla düşürülen 3 Amerikan uçağından birinin pilotunu sopalarla esir alan Kuveytliler de yöneticiler ne derse desin bölge halkının dost ve düşman ayrımından ne anladığını göstermişlerdi. Yıllardan beri ambargolarla boğuşan İran'ın hava savunma sistemleri konusundaki eksikliği anlaşılabilir bir şeydi. Ancak Körfez ülkelerinin son yaşananlardan sonra bile ABD'nin savunma garantisinin çok da işe yaramadığını anlamamış olmaları ihtimali üzücü. Güvenliklerini ABD'nin sağladığını düşünenlerin bundan böyle kendilerini eskisi kadar rahat hissedemeyecekleri çok açık çünkü. Rahatlık denince bizde değişik versiyonları olduğunun altını çizmek gerek. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası birçok kuruluşun sayesinde dünyanın toz pembe olduğuna inanacak kadar saf olanlar uç noktalardan. Uluslararası sistemin bizim için iyi olanı daha iyi bileceği, dolayısıyla sözünden çıkılmaması gerektiği propagandası yapanların kendilerine atılacağını umdukları yağlı kemiklerin hayaliyle yaşadıklarını söylemek gereksiz. Yaklaşık 10 sene önce talep ettiğimiz Patriot hava savunma sistemini Amerika bize satmayınca Rusya'dan S-400 alınması üzerine iktidarı eleştiri yağmuruna tutanlar yağlı kemik beklentisinde olanlardı. Bir tür klişe gibi tekrarlansa da çevremiz ateş çemberi sözünün doğruluğu çok net. Bu sebeple dışarıdan gelen NATO bahaneli eleştiriler neyse aynı paralelde içeriden yükselen sesler her de karşı çıkılan S-400'ün bir savunma sistemi olduğu düşünüldüğünde kafa karıştırıcıydı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 24 yıldır yapılanları dikkatle takip eden milletimizin kahir eksiliği ise ecdadın "hazır ol cenge, ister isen sulhu salah" sözünün gereklerinin yapıldığını gördüğü için içi rahat. Takvim gazetesinde Ekrem Kızıltaş'ın "Rahatlık" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Muhammed Kutlu'nun "Sahi NATO'ya ilk kim başvurmuştu?" başlıklı makalesini sunuyorum. ...7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO zirvesi öncesinde başkentte asayiş ve güvenlik operasyonlarında hücre evleri basılıp çok sayıda şüpheli gözaltına alınmaya başlayınca CHP'sinden en marjinaline kadar sol basın kıyametleri koparttı. eli kanlı marjinal terör örgütlerine yönelik operasyonları bile NATO'ya koçbaşı olarak değerlendirdiler. İktidarın NATO aşkı, NATO'ya monarşiye geçit vermeyeceğiz gibi manşetlerle sözde anti-emperyalist solculuk örnekleri sergilediler. Ancak 2009 yılında Gladio kitabını yazmış biri olarak Türkiye'nin CHP döneminde Batı'ya ve Amerika'ya nasıl yanaştığına ilişkin kitapta yer verdiğim notlardan bazılarını buraya alarak işin aslını ortaya koymak isterim. Öncelikle şunu hatırlatalım. Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na ilk resmi üyelik başvurusunu Mayıs 1950'de İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı ve CHP hükümeti döneminde yapmıştır. O dönem reddedilen başvuru ancak 18 Şubat 1952 yılında kabul edilmişti. Şimdi Gladio kitabında yer verdiğim tarihi gerçeklerden örneklerle meseleye açıklık getirmeye çalışayım. Atatürk'ün 1923 yılında kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti bu özelliklerini ancak 1946 yılına kadar sürdürebilecekti. Atatürk'ün ölümünden sonra paralardan onun resmini kazıtıp kendi resmini bastıran, ondan sonra ülkede müthiş bir baskı rejimi uygulayan milli şef İsmet İnönü, Sovyet tehlikesi karşısında Amerikalılara yakınlaşmak için bir türlü yollara başvurdu. 3 yıl kadar genel yayın yönetmenliğini üstlendiğim Kırmızı Çizgi Dergisi'nin 2007 Temmuz sayısında yayınlanan bir araştırma, Türkiye'ye Amerikalıların nasıl girdiğini ve ülkemizin nasıl yüz kızartıcı dönemlere doğru itildiğini göstermesi açısından son derece düşündürücüydü. Ağırlıklı olarak Nevzat Üstün'ün 1967 yılında yayınlanan Türkiye'deki Amerika adlı eserinden yararlanılarak hazırlanan araştırmaları bazı bölümler şöyle. İkinci Dünya Savaşı galiplerinden Sovyet Rusya'nın lideri Stalin, Kars, Ardahan ve Boğazlar'da üs talep edince Türkiye 1948'de Marshall yardımı almaya razı oldu. 1952 yılında da NATO'ya girmeye mecbur kaldı. Başına da gelmedi kalmadı. Özellikle dış politikada izlenen tüm milli meselelerden önce Amerika'nın haberi oldu çünkü dış işleri uzman denen Amerikalılarla dolduruldu. Oysa Türkiye'nin tek arzusu Stalin tehdidinden ABD'ye sığınarak NATO'ya girmekti. ABD bu fırsatı değerlendirdi. Washington'da vefat eden Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi Münir Ertegün'ün cenazesini Amerika'nın en büyük zırhlısı Missouri ile Türkiye'ye göndererek ilk adımı attı. Türk hükümeti de bu jeste karşılık akıl almaz bir yaklaşım sergiledi. İstanbul'da konukları ağırlamak için hummalı bir çalışma yapıldı. PTT, Missouri için bir seri hatıra pulu bastırdı. Tekel ise piyasaya Missouri adında bir sigara çıkarttı. Gemi Dolmabahçe'ye yanaşacağı için Karaköy'den Beşiktaş'a kadar bütün evler aynı renge boyandı. Taksim meydanında ampullerden kocaman bir Missouri maketi yapılmış, geceleri ışıl ışıl yakılıyordu. Camilerin minaresine İngilizce Welcome Missouri yazan mahyalar bile asıldı. Tramvaylar, otobüsler, taksiler gelen emirle yıkanıp temizlendi. Gazetelerde çıkan haberlerde bu araçların sahipleri röportajlar veriyor, dost Amerikan askerlerine bedava hizmet edeceklerini, hiçbirinden para almayacaklarını söylüyorlardı. NATO'ya girebilmek için Amerikan askerlerine özel genelev hizmeti bile verildi. Türkiye'deki bütün genelevler taranarak en güzel kadınlar İstanbul genelevine taşındı. Ayrıca İstanbul genelevi en seçkin doktorların başkanlığında inceden inceye gözden geçirildi. Bütün kadınlara temiz ve güzel elbiseler giydirildi. Yukarıdan gelen emirle Missouri zırhlısı gidene kadar Türk erkeklerinin içeri alınmaması emredildi. Esnaflar zabıtalar tarafından tek tek tembih edilerek para vermek istemeyen Amerikan askerlerinin zorlanmaması istendi. Diğer yandan Emniyet Müdürlüğü Amerikan askerlerine yardımcı olmaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda bütün polis ve bekçilere kurs verdi. Amerikan askerlerine kolaylık gösterilecek, kesinlikle kötü davranılmayacaktı. İstanbul'un hem valisi hem de belediye başkanı olan Lütfü Kırdar, Amerikan başkanının özel temsilcisi ve gemi komutanları onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda ziyafet düzenledi. 5 Nisan 1946 Cuma sabahı Missouri zırhlısı Dolmabahçe önünde demirledi. On binlerce İstanbullu ünlü zırhlıyı ve Amerikan askerlerini görebilmek için Dolmabahçe önüne gelmişti. Elçinin cenazesi kimsenin umurunda olmamıştı. Bu nedenle ne zaman nasıl çıkartılıp nereye götürüldüğünü kimse göremedi. Ortalık bayram yeri gibiydi. Bu arada Amerikan başkanının özel temsilcisi ve komutanlar da zırhlıdan çıkarak onurlarına düzenlenen gemiye gitti. Truman'ın özel temsilcisi Weddell, Dolmabahçe Sarayı'ndaki yemekten sonra Milli Şef İsmet İnönü ile görüşmek üzere Ankara'ya hareket etti. Binlerce Amerikan askeri İstanbul sokaklarına dökülmüştü. En kısa zamanda hepsi kör kütük sarhoş olmuştu. Artık İstanbul tarihinde hiç yaşanmamış bir durum çıkmıştı ortaya. Önde sarhoş Amerikan askerleri, onların arkasında onların her istediklerini yerine getirmek için didinen görevliler. Barların, gece kulüplerinin önlerinde, yollarda yes, yes diye bağıran muhabbet tellalları. Amerikan askerleri güpegündüz yollarda, tramvaylarda kızlara sarkıntılık etmeye başladılar. Karşı koyan kadın, kız, nişanlı Amerikan askerlerinden dayak yemezse polisten azar işitiyordu. Çok zaman geçmedi ki karakollar dolmaya başladı. Ancak karakolları dolduranlar sarkıntılık eden Amerikan askerleri değil, şikayetçi olan İstanbullulardı. Polisler her ne olursa olsun Amerikan askerlerini karakola girmemeleri için emir almışlardı. Missouri zırhlısı 9 Nisan 1946 günü İstanbul'dan ayrıldı. Ancak yapılan anlaşma uyarınca daha fazla sayıda Amerikan askeri, uzmanı ve personeli Türkiye'ye gelecekti. Bu sayı Türkiye'nin NATO'ya üye olmasıyla birlikte 30 bin kişiyi aşacaktı. Amerikalılar gelmeden kısa bir süre önce gazetelerde Amerika'yı öven, Türklere Amerikalıları sevdirmeyi amaçlayan yayınlar yapılmaya başlandı. Gün geçmiyordu ki Amerikalılar Türkiye'de petrol buldular, zengin olduk, zengin maden yataklarımızı gün ışığına çıkaracaklar, petrol yataklarımız Suudi Arabistan'dan fazla haberleri çıkmasın. Ancak bu Amerikalıları gazete sayfalarında gündeme gelmeyen ancak vicdanları kanatan başka gelişmeler de yaşanmaktaydı. Amerikalılar Atatürk'ün resmini yırtıyor, çocuklara kurşun atıyor, fuhuş olaylarına karışıyor ancak bu olaylara karışanlara hiçbir şey olmuyordu. Amerikalıları Türkiye'ye ilk buyur eden İsmet İnönü bu konuda şunları söylüyordu. Daha bağımsız, şahsiyetli dış politika izlenmesini istiyorsunuz. Herkes aynı şeyden bahsediyor. Nasıl yapacağım ben bunu? Karar vereceğim ve işi teknisyenlere havale edeceğim. Onlar etraflı çalışmalarını yapacaklar. Yapabilirler mi bunu? Hepsinin etrafında uzman denilen yabancılar dolu. İfade etmeye çalışıyorlar. Muvaffak olamazlarsa işi sürüncemede bıraktırmaya çalışıyorlar. O da olmazsa karşı tedbir alıyorlar. Bir görev veriyorum, neticesi bana gelmeden Washington'a gidiyor. Sonucu memurumdan önce sefirden öğreniyorum. Böyle mi teslim ettik biz bu devleti? Böyledir bu işler. Peygamber edasıyla size dünyaları vaat edenler, imzayı attınız mı ertesi günü gelmişlerdir. Ondan sonra sökebilirsen sök, gitmezler. Ancak bu meselenin üstüne vakit geçirmeden eğilmek lazım. Fakat zannetmeyin ki kolay bir iştir. Savuşturulan 2-3 badire bunun yanında hiç kalır. Teşebbüs ettiğinizde başımıza neler geleceğini kestiremem. Ya işte böyle. Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi aleyhine yayınlar yapıp güvenlik ve asayiş önlemleri kapsamında yapılan operasyonları Amerika'nın koçbaşı diye eleştirmeden önce NATO'ya ilk üyelik başvurusunun CHP döneminde Milli Şef İsmet İnönü tarafından yapıldığını ve Amerikalıları ülkemize ilk davet edenin de İnönü olduğunu unutmamak lazım. Yeni Akit'te Muhammed Kutlu'nun "Sahi NATO'ya ilk kim başvurmuştu?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da İbrahim Güneş'in "Hırtlarla Yaşamak" başlıklı makalesini sunuyorum. Türk Dil Kurumu "hırt" kelimesini hal ve hareketleri kaba, görgüsüz, incelikten yoksun diye açıklıyor. Ve ne yazık ki hırtlar gittikleri her ortamda saygılı, kibar, dürüst, düzgün insanları sindiriyor, bastırıyorlar. Yediğini içtiğini kumsalda, ormanda bırakıp gidiyor. Otopark girişine araç bırakıp camına bir telefon numarası bile bırakmıyor. Binbir güçlükle bulup aracını çekmesini istediğinizde "ne var, çatladın mı?" gibi cevaplar veriyor. Kendisi yolu kapatırken hak, başkası yolcu indirirken eli kornada "yolu aç" diye tepkiler gösteriyor. Açıkçası korkunç insanlar ve saç kesiminden, davranış biçiminden bulaştığında seni bıçaklayabilir hissi veriyorlar. Ancak bu kadarı bunca yıllık gazeteci olarak beni bile şaşırttı. Paylaştığım fotoğrafı yaban hayatı ve kara kurak araştırmacısı Yasin İlemi'nin sosyal medya hesabından aldım. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için karetta karetta kaplumbağaları koruma altında. Yumurtladıkları plajlarda yavrularının çıkış yapacağı yuvalar zarar görmesin diye demir kafesler yapılıyor. Hani insanlar üstüne basmasın, hayvanlar kazmasın diye. Gece plaja alem yapmaya gelen hırtlar işte o koruma demirlerinin üstünde mangal yapmış. Bu arada hırt var, hırt var. Bir de başörtülü görünce sarımsak görmüş vampir gibi davranan hırtlar var. Sayıları az elbette ama mide bulandırıcılar. Sosyal medyada utanmadan hırtlıklarını paylaşıyorlar. Kendilerince mağdur edebiyatına yatıyorlar. Her kırıkta karşımıza çıkabiliyorlar. Bunların en ünlüsünü emcuk beyinliler söylemiyle CHP'li Özgür Özel bağrına basmıştı. Bu kafanın nasıl bir insanlık anlayışı vardır, nasıl mücadele edilir inanın bilmiyorum. Ama bunları gördükçe de karalar bağlamadan edemiyorum. Zira bunları her gördüğümde aynı şeyi düşünüyorum. Bunlar da bir ananın, bir babanın evladı. Zorunlu eğitimi de düşünürsek bunca eğitime rağmen nasıl bu kadar hırt olabiliyorlar anlamak mümkün değil. Barış İsrail'e rağmen gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında şans iğne ucu kadar dahi olsa Türkiye olarak barış için yapılması gereken her çabayı vermeye devam edeceğini söyledi. İsrail'in bu süreçte fitne kazanı kaynatmasına müsaade etmedik dedi. Terörsüz Türkiye mücadelesine dair önemli mesajlar verdi. Suriye'deki entegrasyon sürecini yakından takip ediyor, gerekli katkıları sunuyoruz ifadesini kullandı. Peki Erdoğan, İran ve Suriye konusunda neden uyarıda bulunma ihtiyacı hissediyor? Kürt kardeşlerimizin büyük zarar göreceği fitnelerin önüne geçildi. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar olarak ne kadar kanlı bir oyunu bozduğumuz ileride görülecek. Bölgemizin nasıl bir uçurumdan döndüğü daha iyi anlaşılacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihe not düşülecek ifadeler kullandı. Erdoğan, tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa meclise sunacağımız yasal düzenleme bunun zeminini oluşturacaktır görüşünü paylaştı. Şimdi tüm bu konuşmayı isterseniz biraz açmaya çalışalım. Önce geçen haftaya yansıyan

yan gelişmeleri bir hatırlayalım. Terör örgütü PYD elebaşı Ferhat Abdüşahin, Hollanda, Fransa ve İtalya'da temaslarda bulundu. Belli ki hala sırtını yaslayacak bir güç arıyor. İsrail'e kulak kabartıyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili medyaya PYD elebaşı Abdi'nin hiçbir temsil yetkisi olmadığını söyledi. Bu temasların Suriye'nin egemenlik hakkının ihlali olduğu, iç işlerine müdahale anlamına geldiğini belirtti. Sert tepki gösterdi. Trump'ın Irak ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak, PYD elebaşı Abdi ile Erbil'de görüştü. Barzani de yanlarındaydı. Verilen mesaj çok netti. Yıl sonuna kadar Suriye'deki entegrasyon işini tamamla, PKK'larla ilişkini kes, PKK'ları Suriye'den tamamen çıkart. Yani Amerika ile Türkiye meseleye aynı pencereden bakıyor. Terör örgütü artık miadını doldurdu. İran meselesine gelince her ne kadar İsviçre'deki masada Türkiye olmasa da diplomasi koridorlarında derin ve etkili bir Ankara vardı. Bunu Amerika, İran, Pakistan, Katar, Mısır kabul ediyor, teşekkür ediyor. Erdoğan'ın Kürt kardeşlerimizin büyük zarar göreceği fitnelerin önüne geçildiği ifadesi tam burada anlam kazanıyor. Hatırlayın, İran savaşının ilk günlerinde İsrail'in planı bölgedeki Kürtleri ayaklandırmak ve İran'a karşı kırdırmaktı. Türkiye ağırlığını koyunca Tel Aviv'in bütün planı akamete uğradı. Üstüne Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan'la öylesine diplomatik süreçler yürüttü ki İran'ın attığı füzeler İsrail'in sahte bayrak operasyonlarına rağmen savaşın Orta Doğu'ya tamamen yayılmasının önüne geçildi. Bu yüzden İsrail'in Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alması, nefret etmesi, karalamaya çalışması, elindeki tüm güçlerle saldırması elbette tesadüf de değil, şaşırtıcı da. Star gazetesinde İbrahim Güneş'in Hırtlarla Yaşamak başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye'de Salih Uyan'ın Hayran Gönüllü İnsanlar başlıklı makalesini sunuyorum. Bazı insanlar tanıyorum. Hayatında kendisi haricinde hiç kimse hakkında olumlu tek bir cümle söylemiyor. Annesinin yemeğini övmüyor, arkadaşının başarısını kutlamıyor. Yakın çevresindeki insanlara karşı duygusal bir kuraklık hakim. Ama aynı insan bir şarkıcı hakkında durmaksızın, bitmek tükenmek bilmez bir coşkuyla yazıyor, her şarkısını paylaşıyor, her konserini duyuruyor, her röportajını alıntılıyor. Yani tanıdığına çöl, tanımadığına nehir gibi akıyor. Burada bir yakınlık alerjisi var galiba. Yakın çevremizdeki birisini büyük gösterirsek kendimiz küçülürüz diye korkuyoruz belki. Bu yüzden uzaktaki ünlüye övgü yağdırmak daha güvenli geliyor. Bize rakip değil, tehdit etmiyor ve bir beklentisi yok. Psikoloji biliminde bu durum 1956 yılından beri biliniyor aslında. Horton ve Wall denen iki araştırmacı buna parasosyal ilişki demiş. Yani tek taraflı bağ. Bazı psikologlar da buna yalnızlık bandajı diyor. Parasosyal ilişkilerde genellikle narsisizmin izleri de var. Kendisine aşık insanlar yakın çevresindeki birisini övmekte zorlanıyor. Kendi liginde zirvede olduğu için hayran olmak için bir üst lige bakmak zorunda. Bunun sonucunda da bir ünlüyü buluyor ve başlıyor onu övmeye. Bu ünlünün yaşıyor olması veya olmaması da çok önemli değil. Hatta mümkünse yaşamasın. Hayranlık mı? Kültürel yatırım danışmanlığı mı? Hayranlıkla ilgili konu sadece duygusal mesafeyle sınırlı değil. Özellikle son dönemde hayranlık bir performansa, kimlik inşasına ve kişisel markalaşma aracına dönüştü. İnsanlar birisini över gibi yapıp kendilerine yol yapıyorlar. Ben sıkı bir Kafka hayranıyım. Ne oldu şimdi? Bu sana ne kattı? Kafka 100 yıl önce Prag'da bir odada tek başına kelimelerle cebelleşirken sen orada mıydın? Hayır. Sen sadece onu okudun. Ama onu okumuş olmak seni özel bir insan yapmıyor ki. Burada alt metin şu aslında. Benim hayranlık duyduğum kişilerin kalitesine bakarak benim kalitemi anlayabilirsiniz. Bu dolaylı bir özgeçmiş sunma biçimi değil mi?
Doğru kişiye hayran olursan doğru kitleye ait olursun. Yanlış kişiye hayran olursan dışlanırsın. Yani hayranlık artık bir zevk meselesi değil, bir sınıf meselesi. Kamu hayranıysan derinsin. Tarkovski izliyorsan sinefilsin. Komedi izliyorsan basitsin. Sanki hayranlığın bir borsa endeksi var ve bazı isimlerin hisse değeri diğerlerinden yüksek. Hayranlık tevazunun en zarif halidir. Birisinin bir özelliğine veya yaptığı bir işe hayran olursunuz. İçinizden ben bunu yapamam ama yapabildiğine şahit olmak bile yeterli dersiniz. Onun adına mutlu olursunuz. Güzeldir yani. Ancak gerçek hayranlığın özelliği sessiz olmasıdır. Gösterişe ihtiyaç duymaz. Birisinin çok sıkı bir hayranı olduğunu ispatlamanız için dövme yaptırmanız, tişörte resmini bastırmanız falan da gerekmez. Hayranlık duymak güzeldir ama hayranlık duyduğunu gürültüyle duyurmak bambaşka bir motivasyonun işaretidir. Biri içe dönüktür, sessizdir, seni büyütür. Diğeri dışa dönüktür, gürültülüdür ve aslında hayran olunan kişiyle değil, hayran olan kişinin kendisiyle ilgilidir. Yani pazarlanan şey, ödünç alınmış bir parlaklıktan başka bir şey değildir. Son olarak şunu söyleyelim. Bir insan için belki de en büyük talihsizlik, 5 kuruş değeri olmayan insanlara hayran olmak ve bir ömür bunların peşinden gitmektir. Türkiye Gazetesi'nde Salih Uyan'ın Hayran Gönüllü İnsanlar başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Topuz sunduk. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Çekereçe FM.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler huzura doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu huzura doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 9, Sure Araf Suresi 164-206. Ayetler, sayfa 171-175.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler.
1: Taha-i Hakkari rahmetullahi aleyh. Yürüyen ölü olmak. Taha-i Hakkari ki alim ve evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatleri vardır. Bir gün sevdiklerine buyurdu: "Ey cemaat, gözünüzü açın ki çabuk biter bu hayat." Hadiste buyurdu ki o Hüda'nın Habibi: "Olun siz bu dünyada garip ve yolcu gibi." Hadisin devamında buyuruyor ki hemen: "Addedin kendinizi yahut kabir ehlinden." Garip olmak şudur ki hiç kimseyi tanımaz. Her derdini sadece sahibine eder arz. Yolcu gibi olmanın şudur ki manası da, gözü olmaz dünyanın malı ve parasında.

0: bir ahiret yolcusu bilir zira kendini. Sokmaz asla kalbine dünya muhabbetini. Kendini ölü gibi addetmek de şöyledir. Öldü ölecek gibi ölümü yakın bilir. Böyle olmak elbette kıymetlidir bu dinde. En yüce bir rütbedir, hatta Allah indinde. Nitekim böyleydi Hazreti Ebubekir. Onun hali bu bapta en canlı bir örnektir. Ölüme öyle yakın bilirdi ki kendini, üstünde zannederdi hatta o kefenini. Yürüyen ölü görmek isterse her kim eğer, Ebubekir'e baksın buyurmuştur peygamber. Velakin bu zamanda her şey olmuş dünyalık. Ölümü hatırlamak imkansız olmuş artık. Vaktiyle bu yerlerde kum gibi veli vardı. Çünkü o gün insanlar bunu istiyorlardı. Zira insan dünyada ister ise her neyi, kolaylaştırır Allah onu elde etmeyi. Şimdi herkes dünyayı ediyor arzu talep. Rabbimiz de onlara dünyalık veriyor hep. Bir insanın gönlünde ne yatıyorsa eğer, odur alın yazısı, odur kaza ve kader. Kimin Allah sevgisi varsa eğer kalbinde, mutlaka doğru yola erer günün birinde. Sarılır ibadete, hizmetlere koşar hep. Zira böyle olmayı ediyordu o talep. Kim kılmak istiyorsa namazını 5 vakit, ona da bu şartları kılar uygun müsait. Her kim ne istiyorsa o şeye kavuşturur. Ve herkes yaptığından sorumlu, mesul olur. Kim nereye gitmeyi isterse bugün eğer, elbet oraya giden bir vasıtaya biner. İnince diyemez ki, niçin geldim buraya? Çünkü kendi isteyip bindi o vasıtaya. Hacca gitmek niyeti var ise bir kişinin, bir hac kafilesine katılır bunun için. Gitmek isteseydi şayet başka bir yere, o yerin kervanına katılırdı bu kere.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, tabiinin büyüklerinden Kabul Ahbar rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, kim ahiret şerefine kavuşmak isterse Allah-u Teala'nın büyüklüğünü ve kudretini tefekkür etsin, düşünsün. Böyle yaparsa alim olur. Günlük rızkına razı olursa başkasına ihtiyaç duymaz. Hatalarını hatırlayıp düşündüğü zaman çok ağlasın. Cehennem denizlerini söndürür buyuruyor Kabul Ahbar rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
3: İyi günler.
1: Buyurunuz.
3: Sorun, 2 tane sorum vardı.
1: Tamam, başlayın. Buyurun.
2: Dinliyoruz efendim. Sorun,
3: eşim öldüğü de ne kadar ev, hani çıkmama iddet süre ne kadar oluyor onu öğrenmek istiyorum. Bir de şöyle, hani bir fakir bulduğum zaman sürekli bir altınla devrini yapayım, istediğim zaman hani böyle verdiğim zaman zekatıma sayayım, olur mu acaba öyle?
2: Tamam efendim, başka var mı?
3: Yok, başka yok. Kolay gelsin.
1: Peki efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Hocamdan ailem, çocuklarım için dua isteyeceğim öncelikle.
2: Rabbim hidayet nasip etsin. Ahir zaman fitnelerden Amin. Muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle Amin. Karşılaştırsın. Son nefeste de iman versin inşallah.
4: Allah Teala razı olsun hocam. Aşure gününüze, Muharrem'iniz mübarek olsun.
2: Teşekkür ederiz. Sizinki de mübarek olsun. Buyurun efendim.
4: Hocam ben akşam namazının sünnetini kıldıktan sonra tesbihata geçmeden hemen evabin namazı kılıyorum. Bu doğru mu, yoksa tesbihatı çektikten sonra belirli bir süre sonra mı evabin namazı kılmalıyım? Akşam namazının sünnetini kıldıktan sonra.
2: Peki efendim.
4: Tamam hocam. Sorun bu kadardı. Allah'a Teala emanet
1: olun. Teşekkürler.
4: Olun.
1: Hayırlı günler efendim. Sağ olunuz. Aşure gününüz mübarek olsun hocam.
2: Amin. Allah'a Teala razı olsun. Teşekkür ederiz. Sizinki de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de aşure günler mübarek olsun. Rabbim bugünün hatırı ve hürmetine günahlarımızı affe mağfiret eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Borçlarımıza eda nasip eylesin. Dertlerimize de deva ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebdil eylesin. Eceli gelenler varsa Rabbim onlara da iman selameti ihsan etsin. Ve yine ahir zaman fitnelerinden bugünlerin hatırı ve hürmetine, sevdiklerin hatırı ve hürmetine, neslimizden gelecek olanları ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste onlara da bizlere de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Şimdi aşure günü için, yani Muharrem'in onu için kitaplarda çok enteresan bilgiler nakledilmiş. Rahmetli babaannem derdi, Muharrem ayı girince doğduğumuz ay, öldüğümüz ay ifadesini kullanırdı kadıncağız. Tabii daha önce de nakletmiştik bunları. Birçok hadise vuku bulmuş. Mesela Adem Aleyhisselam'ın Hazreti Havva validemizle buluşması, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulması, yanmaktan kurtulması, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un şerrinden Kızıldeniz'den geçerek kurtulması, İsa Aleyhisselam'ın diri olarak kaldırılması, İdris Aleyhisselam'ın diri olarak göğe kaldırılması ve buna benzer birçok hadiseler vuku bulmuş. Ve Hazreti Hüseyin'in şehadeti de ya, o Muharrem'de olduğu kitaplarda bildiriliyor. Hani bazıları bunları kendilerine aynı şekilde perde edirip başka şeyler aynı şekilde peşinde koşmuş. Yani şey ibadet değil. Dolayısıyla yani hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğunda işte Muharrem'in 10. günü Medine-i Münevvere'ye gelince oradaki Yahudilerin oruçlu olduğunu görüyorlar. Ve soruyorlar, niçin oruç tutuyorsunuz? Onlar da diyorlar ki bizim Peygamberimiz Musa Aleyhisselam Firavun'un şerrinden bugün kurtulduğu için biz o günü yad etmek için oruç tutuyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben Musa Aleyhisselam'a sizden daha yakınım. O da peygamberdi ve benim karındaşımdır. Dolayısıyla Ashab-ı Kiram'a dönüyor, siz de oruç tutun. Fakat bunlar gibi sadece Muharrem'in 10'unda değil Muharrem'in 9, 10 veya 10, 11. günleri oruç tutunuz buyuruyorlar. Veya 9, 10, 11 oruç tutmak isteyenler veya durumu müsait olanlar. Ha, bu oruçları tutanlar da kazaya kalan, ilk kazaya kalan veya son kazaya kalan diye niyet ederse hem bu Muharrem ayının 10. 9. 11. günü oruç tutma sevabına kavuşur. Hem de kaza borcunu ödemiş olur. Veya adak orucu varsa onu da tutabilir. Yemin kefareti varsa Muharrem'in 9, 10, 11. günleri yemin kefareti diye niyet eder. Hem aşure gününün sevabına kavuşur oruç tuttuğu için, hem de yemin kefareti borcunu öder. Şimdi bize gelen telefon, mail ve mesajlarda anladığımız kadarıyla mesela Recep ayında oruç tutmak, Şaban ayında oruç tutmak, on sonra Muharrem'in 10. günü 9, 10 ve hatta 11. günleri oruç tutmak, böyle mübarek gecelerde oruç tutmak kitaplarda tavsiye edilmiş. Tavsiye edildiği için de şimdi insanlar tabii altyapı gitti. Osmanlı gidince yani din adamları bile altyapıyı kaybetmişler. Yani vatandaştan o altyapıyı beklemek zaten saflık olur, olmaz o. Altyapı gittiği için tedirgin olanlar var. Ben diyor Muharrem orucunu, aşure günü orucu demedim diyor. Benim orucum kabul olur mu olmaz mı? Hangi gün tuttun sen? Muharrem'in 10. günü, 11. günü. Ve tamam. Aşure demene gerek yok ki. Aşure demene gerek yok.
1: Zaten aşure gününde tutuyorsun.
2: Hatta bunun en canlı misali Ramazan ayında biz farz orucu tutuyoruz, tamam mı Mustafa Bey? Ama biz niyet ederken niyet ettiğim Ramazan orucunu, farz olan Ramazan orucunu tutmaya demiyoruz. Yani diyoruz niyet ettim oruç ediyoruz. Bu kadar. Nebeti salmaya kadın Arapçası. Ne dedim yarın tutacağım oracağım. Bitti o kadar yani. Başka bir şeye gerek yok. Söylemene gerek yok. Ha namaz kılarken farz mı sünnet mi vacip mi onu ayırmak için kullanıyorsun farzı sünneti vacibi. Ondan mahsur yok. Ama sen mübarek gecelerde namaz kılıyorsun. Mesela orada da yapmışlar onu. Kadir gecesi namazı, Regaib gecesi namazı, Miraç gecesi namazı. Yok öyle bir şey. Miraç gecesinde Resulullah Efendimiz çok namaz kılmış. Kadir gecesinde çok namaz kılmış. Regaib kandilinde namaz kılmış. Ama bu namazların ismi Regaib, Miraç, Kadir gecesi namazları değil. Sonra da uydurmuşlar onu. Yani niye dedim Allah rızası için namaz ediyordu. Hatta şey bile anlaşılmadı ya. İtiraz ede Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kaza namazları konusunu saatte bir diye yazınca. Efendim bu olmaz. Sünnetlerine namaz kılınmaz. Bir ahmak adam. Aynı şekilde bir araştır bakalım. Bir Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarını oku bakalım. Bir Peygamber Efendimiz'in hayatını hemen lapır lapır lapır hadis-i şerifi söylüyorsun. Ve kendi kafana göre de tercüme edip milletin kafasında karıştırıyorsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde kendisine 17 rekat namaz emredildi. Bunun 2 rekatı sabah namazı vaktinde, 4 rekat öğle namazı vaktinde, 4 rekat ikindi vaktinde, 3 rekat akşam vaktinde, 4 rekat da yatsı vaktinde. Ne etti?
1: 17.
2: 2, 4, 6, 10, 13, 17 rekat. Farz olanlar bunlar. İşte el bitir hakkın diye başlayan bir hadis-i şerif var. İmam-ı Azam Übani Hazretleri bu hak kelimesinden vitrin vacip olduğunu bildiriyor. Hanefi mezhebinde 20 rekat ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 17 rekat namaza teşekkür için, şükür için bu 5 vakitte kılınan 17 rekat namazın bazılarının önünde, sabah ve ikindi olduğu gibi, bazılarının arkasında, akşam namazında olduğu gibi, bazılarının hem önünde hem arkasında namaz kıldı. Öyle ve yastıda olduğu gibi. Ve hiçbir kitapta Peygamber Efendimiz'in niyet ettiğim öğle namazının ilk sünnetini kılmaya diye niyet ettiği yok.
1: Zaten onun yaptığı sünnet.
2: Niyet ettim sabah namazının sünnetine diye niyet etmedi. Niyet ettim öğle ikindinin ilk sünnetine demedi. Niyet ettim yastının ilk sünnetine demedi. Yani dedi, niyet ettim Allah razı olsun namaza dedi. Dolayısıyla Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh orada bir nakil yapmış. Muhammed Sadık Efendi'nin eski Kudüs kadısı ve müftisi Nevadiriye Fıkhiye kitabından alarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara niyet ettim Allah razı olsun namaza diye niyet etti. Dolayısıyla sen buna orada bir ifade geçiyor. Önemli olan öğle namazının 4 rekat farzından önce 4 rekat namaz, sonra 2 veya 4 rekat. Yatsının farzından önce 4 rekat namaz veya yatsının farzını kıldıktan sonra 2 veya 4 rekat namaz kılmak sünnettir. Niyet ettim işte, hatta Saadet-i Ebediye'de buyuruyor ki hiç kaza borcu yoksa sünnetleri kılarken adakta bulunsun. Öğlenin ilk sünnetine niyet ettim işte adadığım 4 rekat namazı kılmaya desin. Daha çok sevap olur buyuruyor. Sen kazaya niyet ediyorsun. Dolayısıyla öğle namazının 4 rekat farzından önce 4 rekat namaz kıldın mı? Kıldın. 4 rekat farzından sonra 2 rekat daha kıldın mı? Kıldın. Sünnet yerine geldi işte. İşte o zat da öyle buyuruyor. Önemli olan öğlenin 4 rekat farzından önce 4, farzından sonra 2 veya 4 rekat namaz kılmak sünnettir. Buna illa öğlenin ilk sünneti, öğlenin son sünneti demen şartı yok. Kazaya de, adak de, namaz de. Fark etmez.
1: Mesela
2: yani
1: Ramazan-ı Şerif orucunu tutarken niyet ettim farz olan Ramazan-ı Şerif orucunu tutmaya demezsek
2: olmaz mı?
1: Ramazan orucunu tuttuğumuzu sevabını yazan melekler anlayabilir mi?
2: Nafile oldu derler mi? Olmaz. Olmaz. Ya bu ayda oruç tutmak farz, tamam mı? Sen de öğle namazı kılıyorsun. Öğle namazı farzından 4 rekat mı? Sünnet yerine geldi. Şimdi aşure günü ben oruç tuttum diye aşure diyecek miyim? Demene gerek yok. Israrla soruyor. Sevabını alır mıyım? Ya aşure günü tutuyorsun. Elbette sevabını alırsın. Tamam mı? Elbette sevabını alırsın. Dolayısıyla illa onu belirtmeye gerek yok. Ha efendim belirtirsen bir zararı olur mu? Yok, belirtirsen bir zararı olmaz. Niyet ettim ilk kaza kanun orucuma ve aşure günü oruç tutmaya dese bir zararı olur mu? Olmaz. Mesela ben babaannem onlara böyle şey yapmışlarmış. Yerleşmişti kadıncağızın. Her namazda sünnet, farz, son sünnet, bitir hepsinde namaz kılarken durdum divana, uydum Kur'an'a, yöneldim Kabe'yi muazzamaya, niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya. Böyle uzatırdı. Peki bunun mahsuru var mı? Yok. Öyle de böyle de mahsuru yok. Yani müdahale...
1: Ama böyle demezsen olmaz demenin mahsuru var.
2: Ha. Böyle demezsen kabul olmaz ve namaz olmaz demek mahsurlu. Ama böyle dersen mahsuru yok. Yani böyle niyet edebilirsin. Yani kendini şey yapma falan. Hani böyle vesveseye yakalanacaksan. Ama sonra da gene de yakalanır bu şekilde böyle titiz davranırsan. Gene yakalanırsın. Niye? E sen durdun divana demedin ki. Başta.
1: Hayır. Hadi dön başa.
2: Demedin ki. Gene döndürür seni tepe taklak ettirir. Niyet ettim. Öğlenin ilk sünnetini kılmaya. Veya niyet ettim ilk kaza kalan öğlenin farzını kılmaya. Bitti.
1: Niyet ettim vaktin farzını kılmaya. Bitti.
2: Niyet ettim vaktin farzını kılmaya. Bitti. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Yok, vakit de bitmiş galiba.
1: Bir de şey Muharrem ayı bizim ilk ayımız. Yani hicret takvimin ilk ayı. Peygamber Efendimiz'in hicreti olduğu için o ay
2: 1448'e girdik.
1: Evet. O ay başlangıç kabul edilmiş.
2: Başlangıç kabul edildi.
1: Yani Peygamber Efendimiz'in bir olmuş hicreti.
2: Şeyi yani konuyu açtığınız için yani tekrar etmekte fayda var. Kameri takvimde, hicri takvimde kurban kestiğimiz, hac ettiğimiz Zilhicce ayı miladi takvimdeki Aralık ayı gibi. 12. ay. Muharrem ayı da miladi takvimdeki Ocak ayı gibidir. 1447'den 1448'e geçtik. Yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicreti 1448 sene olmuş.
1: Allah. Ne kadar zaman değil. Birkaç gün önce takvime bakıyordum da orada Hazreti Ali'nin halife seçilmesi diyor. Hicri olarak 35. Ne kadar az bir zaman geçmiş.
2: Değil yani mi ya?
1: Hicretten. Daha Peygamber Efendimiz hayatta falan. Hepsini hesap edersek çok fazla yaşamamışlar yani.
2: Çok fazla yaşamamışlar.
1: Dördüncü halife. Tabii, Hazreti dördüncü ona halife. Kadar gelmiş 35 yıl olmuş daha.
2: 35. Hepsi bitmiş yani ha. Değil mi? Allah. Ha. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin inşallah. Ha. Bugün yapılacak iş tesbih, tahmid, tekbir, istiğfar, salavat. Okursan kelime-i tevhid. Salavat-ı şerife zaten. Ondan sonra kelime-i tenzih, kelime-i temcid. Ne kadar okursan. Hani bazıları ne kadar okursan. Vallahi ne kadar okursan. Yani bu bir hazine. Yerde serili durur. Cebin, torban, bavulun ne kadar arası doldur.
1: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.
5: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ölenin ardından matem tutmak. İslamiyet, kötüleme ve yas tutma dini değildir. Yas tutmanın caiz olduğunu gösteren hiçbir ayet ve hadis yoktur. Aksine yasaklandığı bildirildi. 10 Muharrem'de kendilerine eziyet etmek haramdır. Yas tutmanın Müslümanlıkla hiç ilgisi yoktur. Dinimizde yas tutmak günah olduğundan vefat eden veya şehit olan mübarek zatların hiçbirisi için matem tutmak caiz olmaz. Ancak ölü için sessiz ağlamak caizdir. Zira müminin ölümüne gökler ağlar buyuruldu. Ölü için yüksek sesle ağlamak, matem tutmak, siyah elbise giymek, siyah perdeler, rozetler, işaretler asmak, matem işaretleri veya resmini taşımak caiz değildir. Cenazeye ve cenaze çıkan yere siyah örtmek ve siyah giyinmek caiz değildir. Ebu Seleme'nin kızı Hazreti Zeynep anlatır. Resulullah Efendimizin zevcesi Ümmü Habibe validemizin babası ölünce, başsağlığı dilemek için yanına gittiğim zaman dedi ki, Resulullah'ın Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının ölen yakını için 3 günden fazla yas tutması helal değildir dediğini duydum. Cahş kızı Hazreti Zeynep'in kardeşi şehit olunca o da aynı şeyleri söyledi. Dinimiz nimetlere şükretmeyi, musibetlere de sabır ve susmayı emrediyor. Çocuk olunca akika kesmeyi bildiriyor. Ölünce hayvan kesmeyi veya başka bir şey yapmayı emretmiyor. Bağırıp çağırmayı, yas tutmayı yasak ediyor. Dinimize göre hem sevinç hem de üzüntü bulunan bir günün yıl dönümlerinde üzülmeyip sevinmek, o gündeki sevinçli şeyleri hatırlayıp üzüntülü şeyleri düşünmemek gerekir. Çünkü İslamiyet'te yas tutmak yoktur. Bütün hadis kitapları, Peygamber Efendimizin ölü için yüksek sesle ağlamanın ölüye sıkıntı vereceğini bildirmektedir. Bu hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir. Ölüyü överek ağlamak cahiliyet adetidir. Ölü, yakınlarının kendisine bağırarak ağlamasından sıkılır. Yas tutan ölmeden tövbe etmezse kıyamette şiddetli azap görür. Ölü için yas tutmak insanı küfre sürükler. Ölü için ağlayana da onu dinleyene de lanet olsun. Üzülünce elbisesini yırtan ve bağırıp çağıran bizden değildir. Matem tutmak, bağırıp çağırmak ilk olarak Muhtar-ı Sekafi tarafından ortaya çıkarıldı. Bu bidat zamanla bir ibadetmiş gibi yayıldı. Halbuki Muhtar-ı Sekafi bunu Kufe halkını aldatıp onları Emevilerle harbe sürüklemek, böylece hükümeti ele geçirmek için bir hile olarak yapmıştı. Peygamberlerden Hazreti Zekeriya ile Hazreti Yahya'yı keserek şehit etmişlerdi. İlk İslam şehidi Hazreti Yaser ve hanımı Sümeyye Hatun idi. Resulullah Efendimizin sevgili amcası Hazreti Hamza da feci şekilde şehit olmuştu. Peygamber Efendimiz, şehit olan peygamberlerin, Hazreti Yaser'le hanımının ve Hazreti Hamza'nın şehit edildiği günün yıl dönümlerinde matem tutmadı, matem tutmayı yasakladı. Matem tutmak yasak olmasaydı, herkesten önce Yahudi bir kadının bir yıl kadar önce verdiği zehirli yemeğin neticesinde vefat eden Peygamber Efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Hazreti Hamza gibi, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali de, Hazreti Hasan da şehit edildi. Milyonlarca Müslümanın mezhep imamı olan İmam-ı Azam Hazretleri de şehit edildi. Resulullah Efendimizin emrine uyularak bu büyük zatlar için de yas tutulmadı. Yas tutmamak o büyük zatları sevmemek anlamına gelmez. Babası gibi Hazreti Hüseyin gibi yüce bir imamın şehit edilmesi de bütün Müslümanlar için büyük üzüntüdür. Ama yas tutmak, ölüm yıl dönümlerinde dövünmek asla caiz değildir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorunu Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Şimdi Mustafa Bey, bu hani tabana duyulmuş, yayılıyor. Yayılması güzel bir şey. Ama bilginin doğrusunun yerleşmesi zaman alacak. Çünkü orada birçok şeyler devreye giriyor. Şimdi dedi ki, beyi ölen bir hanım ne kadar elden çıkmayacak? Şimdi burada aslında kadını koruyor İslamiyet. Kadını koruyor. Ama mesela Osmanlı Selçuklu döneminde altyapı güçlüydü. Devlet yetimi, dulu ve bunları ki öyle bir yaygın bir şekilde kontrol mekanizması yerleşmiş ki, yani bir mahallede, bir sokakta dul kadın varsa şeyler devreye giriyor.
0: Vakıflar,
1: sivil kuruluşlar devreye giriyor. Onun bütün ihtiyaçlarını temin ederler. Kadının ihtiyacı yok. Peki kadının iddet müddeti 4 ay dışarı çıkmaması. Bunun birçok sebepleri var. Yani diyelim ki gençtir. Çocuk dünyaya getirebilecek yaştadır. Bu 4 ay içerisinde gerçekten hani zevciyle beraber olmuştur. Hamilelik durumu varsa, bu çocuğun nesebi konusunda İslamiyet diyor ki bu kadın kimseyle görüşmesin, ihtiyaçlarını babası varsa babası temin etsin veyahut da bu şekilde vakıflar temin etsin. Çocuğun nesebi. Peki dışarı çıktı, kadına suizan olabilir. Kocasından gitmiş, fingirdeşmeye başlamış, bilmem nesinden hamile kalmış. O çocuk piç derler. Bunu da önleyemezsin. Çünkü bir söz var. Bir şeyin şuyuğu vukuundan beterdir. Şuyuğu, yani yayılması,
0: dedikodusu
1: yani vukuundan aynı şekilde beter midir? Yani olmasından daha beterdir. Bunun için de İslamiyet kadını korumak için 4 ay hani iddet müddeti. Şimdi biz bunu daha önce de çeşitli vesilelerle bazı dinleyicilerimiz sorduğu için naklettik ama bize geri dönüşüm olarak diyor ki o zaman diyor benim ihtiyaçlarım ne olacak? Bugün zaten hiç kimse tındığı yok ki, kocası ölmüş, karısı ölmüş, hani bakayım şey yapayım falan filan, öyle bir şey yok, babası filan aynı şekilde git çalış şey yap falan. Dolayısıyla kendi ihtiyaçları için dışarıya çıkabilir bugün şartlarda.
0: Çıkamaz diye bir emir yok bu tavsiye.
1: Bu Osmanlı döneminde o kadını yani İslamiyet korumak içindir. Mesela yolculukta yanında mahremi olmasının sebebi de o, korumak için. Bazı salaklar bunu anlamıyor. Efendim hürriyet var. Salak herif, hürriyet kalmadı bu. Yeni Amerikan başkanı dedi, demokrasi mi var? Ne demokrasi? Kanada benim dedi, Gönlant benim dedi. Hadi demokrasi. Bana oranın petrol lazım. Bak öğrendik şimdi ya. Bize de lazım. Gidelim bir yere.
0: Vuralım, kıralım biz de ya.
1: Ya tövbe yarabbim. Allah Allah. Şey falan yok yani öyle. Ancak İslamiyeti, yani doğru bir itikadı, doğru bir imanı. Bak ısrarla üzerine basıyorum. Doğru bir iman ve doğru bir itikadı olanda merhamet olur. Bidat fırkasında mensup olanlarda merhamet olmaz. Kendisinden başkasını düşünmez bunlar. Kafirlerde iş olmaz. Efendim işte yol bozukmuş da hani belediye başkanı seçti, yapmaz bunu. Adamın umurunda bile değil. Bunun için üzülmez bile. Aşver nasıl geçerlerse geçsinlerdir, tamam mı? Adamda merhamet yok.
0: Kendi küpünü doldurmaya bak.
1: Allah da öyle muhafaza buyursun. Efendim gelelim bugün şartlarda kadın dışarı çıkabilir. Ama müddetini sordu, 4 ay. Efendim dinleyicimiz hoşuma gitti. Tabii ya, bunun yayılması ve herkes tarafından tatbik edilmesi lazım. Biz bugüne kadar hala yardımcı oluyoruz. Dedi ki mesela dedi ben dedi bir fakirle bunu anlatıyorum biliyor. Dağıtacağım hayır hasenat veyahut da vereceğim paralar için geçmiş senelerin veya bu seneki zekatım olarak hesap ediyorum. Mesela 2 gram altın, 1 gram altınla devrini yapıyorum. Sonra dedi yeri geldikçe paket bedelini ayırıyorum. Biliyorum yahut da yazıyor. İlla ayırması da şart değil. Yazması kafi, hatırında tutması kafi. Ondan sonra bunları dedi peyderpey veriyorum. Yaptığım doğru mu? Doğru. Tebrik ederiz. Biz zaten dinleyicilerimiz ediyor. Mesela kitap hizmeti için gönderenler oluyor. Bazıları biliyor. Mesela bugün öyle bir geldi. Benim dedi geçmiş senelere ait usul borcum var dedi. Ama dedi bunun dedi ben kitap için gönderiyorum ama bunu dedi usul borcum için dedi vekil ettim dedi sizi. Bir devrini yapar mısın? Tabii yaparız. Seve seve. Seve seve yaparız. Çünkü bir Müslümanın dünya işlerine yardım etmenin sevabı, o herkese lazım olan iman kitabında hadis-i şerifler var. Muhammed Mansur Hazretleri'nin mektubundan nakil var orada. Oo, bir bakıyorsun ki hakikaten diyorsun müthiş. E peki ahiret işine yardım edersen, yani usul borcu, ondan sonra zekat borcu, kurban borcu, sadaka-i fıtır borcu için yardım edersen,
0: iskatı için yardım
1: edersen, veyahut da iskatı için yardım edersen, şimdi iskattan önce öbürleri, zekat farz, kurban vacip, sadaka-i fıtır vacip, usul farz, bunlar ahirette sorulacak. Ama dünyada İşte geçmiş senelerin usul borcu, geçmiş senelerin zekat borcu, geçmiş senelerin kesemediğim kurban borcu veya fıtıra borcu. Yani tamam, kitap hizmetine yardım ediyorsun, aleyhül ala sevap alıyorsun, o ayrı bir mesele ama bu borçtan da kurtulması lazım, yazıldı çünkü. Bak diğer kendi isteğinle yaptığın teberrülar, o sorulmayacak. Orada niyete bakılacak. Gerçekten niyetin saf, berrak, temizse, hiçbir hile hurda girmemişse, yani onun ecrini alacaksın. Mesela bu Kabul Ahbar Rahmetullah Aleyh Hazretleri de biraz önce sözünü naklettim. Bu zatın da bir sözü var. Yani kılınan iki rekat namazın sevabını insanlar bir bilse, yani gördüğün, yani cesamet itibariyle, büyüklük itibariyle, hani bize en yakın burada ne var? Uludağ diyelim, Bursa'nın Uludağ. Fotoğraflarda gördüğümüz Ağrı'da Esüphan Dağı var. Esüphan Dağı'nı ilk defa gördüm ya. Hep coğrafyada okuyordum falan. Hakikaten büyük bir dağ. Çıkmadım, merak etmeye, ben dağcılık yapmıyorum. Şimdi o dağ büyüklüğünde daha çoktur verilen sevap buyuruluyor. Ya farzlara verilen, onu zaten ilave etmiş Kabul Ahbar Rahmetullahi Aleyh. Oho, onun da hesabı bile yok. Dolayısıyla yani bu dinleyicimiz güzel yapmış, doğru yapmış, kendisini tebrik ederiz. Yani diğerlerine de aynı şekilde örnek olmasını tavsiye ederiz. Efendim ikinci ve son dinleyicimiz, ben dedi akşam namazının sünnetini kıldıktan sonra dedi ebabin namazı kılıyorum. Şimdi kitaplarda anlatırken akşam namazının farzından sonra kılınan namaza ebabin namazı deniyor. Evet, akşamı sünnet olarak iki rekat kılmış. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu iki rekat kılmış. Dört de kılmış. Altı rekata kadar kıldığı olmuştur. Ona ebabin deniyor. Nafile bir namaz. Nafile bir namaz. Peki efendim biz de kılabilir miyiz? Eğer kaza namazı borcum varsa akşamın farzını kıldıktan sonra niyet ettim ilk kazaya kalan akşam farzı kıl, üç rekat. Kalk bir daha, niyet ettim ilk kazaya kalan akşam farzı bir üç rekat daha kıl. Hem kaza borcun ödenir, hem de ebabin sevabına kavuşursun. Hani birinci bölümde anlattığımız gibi bu. Ama efendim aması yok ya. O vakitte kılıyorsun işte. Akşam farzından sonra kılıyorsun bunu. İster kaza diye kıl, ister adak diye kıl, ister nafile diye kıl. Fark etmez yani. O sünnet yerine geliyor, o sevaba da kavuşuyorsun. Kaza borcunu ödediğin için de daha çok sevap kazanıyorsun. Daha çok sevap kazanıyorsun. Hani dinleyicimizin merak ettiği, ben dedi o ebabin namazını, yani akşamın sünnetini kıldıktan sonra tesbihatı yapıp ondan sonra, hayır, onu da kılacaksın. Yani kılacağın namazlar varsa hepsini kıl, en sonunda tesbihatı çek, duanı yap. Yani kitaplarda bildirilen şekil bu. Ama efendim ben bilmiyordum falan, işte önce dua yapıyordum, sonra da işte kaza kılıyordum ya da ebabin kılıyordum. Onlar olmadı mı? Çünkü dinleyicimizin hatırına geliyor, altyapı yok. Oldu. Merak etme, o da oldu. Efendim ondan sonra işte tesbihat çekip dua edecek miyim? Etmene gerek yok. Ben ediyordum. O etsin, bir mahsuru yok. Yani namazına da zararı yok. Öyle dua etmenin de bir zararı yok. Orada tesbihat çekmişsin. 33 defa Subhanallah demişsin. 33 defa Elhamdülillah demişsin. 33 defa Allahu Ekber demişsin. Mübarek olsun ya. Zaten Rabbimizi hatırlatacak kelimeler, sözler ve şeyler aynı şekilde tavsiye edilmiştir. Niye bu kadar aynı şekilde işte diğer zamanlarda yolda giderken, gelirken, otururken, kalkarken bildirilen şunu okursan, yolculuğa çıkarsan. Niye? Allah Teala hatırlamak için Mustafa Bey. Hatta bir tane şey vardı da biz Türkiye gazetesini de aldırken, herkese lazım olan iman kitabında niçin Müslüman oldular? Böyle Alman'ı, İsviçre'yi, Japon'u, İngiliz'i falan Müslüman olanlar, yani kendilerine en çok tesir eden sebepleri anlatıyorlar. Gerçi herkese lazım olan iman kitabının yazıları küçük olduğu için o konuda çok şikayet gelmiş. Okuyamıyoruz diye. Yazılarını bürütünce de yani ya ikiye böleceksin yahut da bir forma çıkaracaksın. İşte o forma çıktı. Hani bazılar diyor ki efendim değiştirilmedi ya. O forma duruyor. forma duruyor. Ama yazılan büyütülme sebebiyle yani elzem olanlar kaldı. Bu çok lüzumlu olmadığı için o forma çekildi. Şimdilik çekildi. O kitapta duruyor. İleride aynı çekti. Baskıda tekrar konur. Şimdi orada bir kadın diyor ki ben diyor Müslümanlara bakıyordum. Tanıdığım Müslüman hanımlar da vardı diyor. Beş vakit namaz kılıyor diyor. Bir gün diyor o tanıdığım Müslüman hanımlardan kültürlü bir hanım ama diyor. Ona dedim ki diyor ya günde beş vakit bu çok değil mi? Yani günde beş vakit şey yapıyorsunuz falan. Fakat diyor o da diyor beni yani aşağı yukarı böyle yakinen tanıyor diyor. Ben piyano çalardım diyor. Bana sordu diyor. Sen piyanoya ne kadar zaman arıyorsun?
0: Piyano ayırıyorsun.
1: Ayırıyorsun. İki saat demiş günde. Ha iki saat. Ben demiş beş vakit namaza 40 rekat tamamı birer dakika olsa 40 dakika eder. Tesbihatlarla falan 50 dakika. Şişirsen bir saat. Bir saat. Sen piyano başında 2 saat. Her gün 2 saat piyano başında olmasan demiş piyanoyu unuturum. Onunla irtibatımı kaybolur. Müziğe de karşı aynı şekilde şey yapar falan. Yani piyanoyu müziğe olan bağlılığını, rabıtanı artırmak için yapıyorsun. Ve bunu unutmamak için yapıyorsun.
0: Bunu devamlı yapıyorsun.
1: Devamlı bunun için yapıyorsun. Evet diyor. Evet dedim diyor. Ben de diyor Rabbimle rabıtayı aynı şekilde devam ettirmek için günde 5 defa Rabbimi hatırlatan bu ibadetleri yapıyorum. Bunun demiş neresi fazla ki? Hani daha fazla olsa yani Allah Teala yarattığı kulu bildiği için daha fazlasını emretmedi. Çünkü insanlar aciz olarak yaratıldığını Kur'an-ı Kerim'de kendisi bildiriyor. Yaratan kendisi. Diyor bu Müslüman hanım arkadaşımın verdiği bu misal bana çok tesir etti. Bana çok tesir etti. Sonra düşündüm kendi kendime diyor. Hakikaten diyor ben piyano çalmazsam bir boşluk hissediyorum. Ve müziğe karşı olan bağlantım, rabıtam kayboluyor. Her şeyin sahibi olan Allah-u Teala ile rabıta var. Bağlılık halinde olmak için onu çok hatırlamak gerekiyor. Dolayısıyla böyle aşure günü falan da efendim ne okuyacağız? Subhanallah de, elhamdülillah de, estağfurullah de, Allahümme salli aleyhi seyyidine ve nebiyyine Muhammed de, sadaka ver. Mesela hastaları ziyaret etmek de aynı şekilde çok sevap mümkünse. Ve her şeyden önce de hiçbir şey yapamazsın arkadaş. Bir Fatiha 11 İhlas oku. Geçmişlerini de hatırla, onların da ruhuna hediye et. Eğer sen geçmişlerini hatırlarsan seni de ölünce hatırlığa çıkar.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, malı israf etmenin kötü bir şey olduğunu, hatta haram olduğunu, günah olduğunu biliyoruz. Peki, diyelim ki bir kimse çokça malı vardı diyelim ve malının tamamını da tuttu, hayır için kullandı. Bu kimse de israf etmiş olur mu?
2: Şimdi bu konuda kitaplarda din büyükleri böyle özlü bir şekilde, yani sualin cevabını aynı şekilde net bir şekilde verecek. Mesela buyurmuşlar ki din büyükleri, hayırda israf olmaz, İsrafta da hayır olmaz. Yani net bir şekilde ifade etmişler. Evet. Hani bu sözü yaz, koy ve her zaman da oku. Hayırda israf olmaz. Ne kadar çok versen ver. İsrafta da hayır olmaz. Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam önce yaşamış olan Hatem Tayi diye bir zattan bahsedilir. Çok cömertmiş bu zat. Çok cömertmiş. Hatta buna bir gün diyorlar, efendim sizin cömertliğinizi bugün diyorlar ya tetikleyen neydi falan diye. Yani ilham kaynağınız ne oldu diye. Diyor ki bir gün böyle ben diyor yolculuk yapıyordum seyahat ederken diyor. Baktım diyor. Duvar ören iki kişi var. Birisi usta, birisi amele, işçi. Şimdi diyor ustanın elinde kerpiç. Ne zaman diyor kerpici diyor duvara koyduğu an amele diyor ikinci kerpici getiriyor diyor. Dikkatle oturdum seyrettim bunu diyor. Ustanın elindeki yani koyacak yer bulamadı. Böyle bakıyor düşünüyor mesela. Nereye koyayım ben bir kerpiç? Şöyle mi koysam böyle mi koysam düşünüyor mesela. Elinde kerpiç bulunduğu süre içerisinde, bugün manada tuğla bulunduğu süre içerisinde ikincisi gelmiyor diyor. Ne zaman bırakıyor hemen tak diye ikincisi geliyor.
1: Eli ne zaman boşalırsa
2: evet
1: doluyor.
2: Ve diyor bana bu ilham kaynağı oldu diyor. Ha dedim diyor. Elimi boşaltırsam gelecek. Ben bunu tutarsam gelmeyecek. O sonra ben de diyor elime geçeni vermeye başladım. Ve hatta buna bir seferinde diyorlar ki efendim diyor sizden daha cömertine rastladınız mı? Arap Yarımadası'nda Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam önce Hatem Tayi cömertliğine nam salmış bir zatmış. Cömertliğine nam salmış. Diyor ki sizden daha cömert birisine rastladınız mı? Rastladım diyor. Nasıl birisiydi diyor. Nasıl anladınız sizden daha cömert olduğuna? Ben diyor bir yere misafir olmuştum. Ev sahibi diyor işte avlusu vardı gördüm diyor 10 tane koyun var. Koyunun bir tanesini kesti diyor bize ikram etti. Önüme getirdi, kızarttı, getirdi. Ben de önce böbreklerinden başladım diyor. Böbreklerinden başlayınca ev sahibi demiş ki böbreklerini çok mu seversin? Evet demiş, seviyorum demiş yani böbreklerin hayvanım. Kayboldu diyor. Yarım saat içerisinde bir baktım diyor. 9 tane daha böbrek diyor kızartılmış geldi. Onlar yedim dışarı çıktım. O 9 koyunu da kesmiş hemen karnını yarmış böbreklerini almış kızartmış getirmiş. Demiş niye demiş şey yaptın ki? Demiş bizde misafir bir şey beğendiği zaman ikram etmemek demiş ayıptır. Mürüvvete yakışmaz, insanlığa yakışmaz. Dinleyenler demişler ki demişler sen bir şey vermişsindir ona. Verdim demiş yani, ama cüzi bir şey verdim diyor. Ne kadar verdin? Adam bir önce kesmiş 9 koyun demiş 10 koyun. Yani 300 koyun bir şey verdim adama diyor. Diyor adam 10 koyun kesmiş sen 300 koyun vermiş sen ondan cömert. Hayır diyor o cömert diyor. Nasıl oluyor diyor. Onun diyor bütün koyunların adedi 10 taneydi diyor. Hepsini verdi o. Benim diyor 3000 koyunum vardı ben sadece 300'ünü verebildim diyor. Hepsini veremedim diyor. Hepsini veremedim.
1: O %100'ünü vermiş, o da %10'unu vermiş.
2: Evet. Şimdi işte bu zat, bu kadar uzattım. Bu zat diyor ki, bir gün kendisine çok verdiği için demişler ki, malı israf etmekte hayır yok demişler buna. Cevap, hayra verilen mal israf olmaz cevabını vermiş. Hayra verilen mal israf olmaz. Şimdi israf nedir? İsrafı tarif etmiş İslam haline. İsraf, Allah'a telen men ettiği, yasak ettiği yerlere harcamak. Ve bir de malı kullanmadan telef etmek. Mesela buğdayı topladın, yaktın, israf oldu. O sana evlerde mesela şimdi çok israf oluyor. Götürüyorsun ekmeği mesela, ucundan alıyorsun, gerisini çöpe atıyorsun, israf ediyorsun. Parasını mı ver, kim verirse versin. Elektriği çıkıp gidiyorsun, yanıyor evde. Parasını ben veriyorum. İsraf ediyorsun çünkü kullanmıyorsun. Muslukta suyu açıyorsun, şakır şakır akılıyor, açıyor, akıyor. İsraf ediyorsun, israf ediyorsun. Ama sen aynı şekilde diyelim ki evinde musluktan hortumla dışarı çıkardın, mahalledeki veyahut da komşuların aynı şekilde sular yoktu veyahut da dışarıda bostanlar vardı, arabalar vardı, kendi suyundan hepsini yıkadın. İsraf mı ettin? Hayır. Allah-u Teala kullarına yardım ettin. Parasını ver. Efendim işte çok su harcadın. Evet, doğrusu çok su harcadım. Ama faydalı yere harcadım. Allah-u Teala kullarına yardım ettim. Onlara faydalı bir şey oldu. Faydalı olan şey israf olmaz. Onun için din büyükleri, hayırda israf olmaz. Hayır yapıyorsun. Hayıra verdiğin zaman ne kadar çok verirsen ver, ne kadar çok verirsen ver, orada israf olmaz. Ama israfta da hayır olmaz. Mesela demin hortumu tuttun, aynı şekilde komşunun arabalarını yıkadın veyahut da bahçelerini suladın. Bu hayırdı. Ama bunun parasını ben veriyorum canım dedim, hortumu taktın, yağmur gibi böyle havaya tutuyorsun suyu, kimse de istifade etmiyor. Hayır yapıyorsun. Ne hayır yapıyorsun? İsraf ediyorsun. O israfta hayır olmaz buyuruyorlar. İsrafta da hayır olmaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, malı boş yere saçmayınız buyuruyorlar. Yani lüzumsuz yerlere harcamayınız. Malı Allah-u Teala razı olmadığı yerlere harcamak, o malı boşa atmak demektir. Peygamberimiz de onun için öyle buyurmuşlardır. Yemek artıklarını dökmek, çatalı, kaşığı, tabağı, taşı, ekmekle, tası, ekmekle sıyırıp yemeden önce kapları yıkamak, silmek israftır. Sofra bezi ve masa üstüne düşen ekmek, yemek kırıntılarını toplamayıp atmak israftır. Bu kırıntıları toplamayı hayvanlara yedirmek israf olmaz. Malı kıymetinden aşağı fiyatta satarak veya kiraya vererek veya kıymetinden yukarı fiyatta satın alarak yahut kiralayarak aldanmak israf olur. Meyitin kefenini miktar ve cins bakımından İslamiyet'te bildirilenden fazla yapmak israftır. Abdeste ve gusülde suyu sünnet olandan fazla kullanmak israftır. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu teala hazretleri abdest alırken Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Sa'd, suyu niçin israf ediyorsun buyuruyorlar. Abdest alırken de israf olur mu ya Resulallah diye arz edince, büyük nehirde de olsa abdeste fazla su kullanmak israf olur buyuruyorlar. Doyduktan sonra fazla yemek israftır. Yalnız misafir utanmasın diye ev sahibinin fazla yemesi, orucu rahat tutabilmek için sahurda fazla yemek israf değildir. İslamiyet'in izin verdiği, emrettiği yerlere vermek ve mubah olan şeyleri almak için verilen para, mal israf olmaz. Bu sayılanlar israftı. Ama İslamiyet'in izin verdiği, emrettiği yerlere vermek ve mubah olan şeyler almak için verilen para, mal ne kadar çok olursa olsun israf olmaz. Efendim dayanabilecekse buyuruyor mesela. Evli değildir, bekardır, çok malı mülkü vardır, hanları vardır, hamamları vardır, neyse. Bunların hepsini vakfetti, hayra verdi falan. İsraf etmedi. Yatırım yaptı. Nereye? Ahirete yatırım yaptı. Bu israf olmadı. Hayra yapılan şey israf olmaz buyuruyor. İmam Mücahit rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki, bir kimse Allah-u Teala'nın emrettiği yerlere dağ kadar altın harcetse israf olmaz. Bir dirhem, yaklaşık 5 gram gümüşü veya bir avuç buğdayı haram olan yere vermek israf olur. Ölçüyü çok açık, net bildirmiş İmam Mücahit rahmetullahi teala aleyh hazretleri. Yani Allah-u Teala razı olduğu, beğendiği yere dağlar kadar altın ver istersen israf olmaz diyor. Ama Allah-u Teala haram ettiği bir yere yani götürsen bir avuç buğday koysan aynı şekilde israf olur. Evet, israf olur buyuruyor. Sultan Beyazlı Veli zamanında yaşayan aşçı Yahya Baba sadece insanlara değil bütün mahlukat da severmiş. Her gün yemek dağıtımından sonra artan pilavı Tunca Nehri'ndeki balıklara dökermiş. Tabii bir süre sonra işte oranın ambar memuru her gün diyor pilavlar Tunca Nehri'ne dökülüyor, demek ki fazla geliyor, verilen pirinç miktarını azaltın diye emir vermiş. Kilerci her gün artan pilav kadar az pirinç verilmesine rağmen her zamanki kadar pilav yine artıyormuş. Aşçı Yahya Baba da yine bu pilavı kepçe kepçe Tunca Nehri'ne serpermiş. Tabi bu ta sultana kadar, Sultan Beyazıt Veli Hazretleri'ne kadar aynı şekilde ulaşmış. Ani bir baskın yapıyor. Tam artan pilavı atarken Sultan Veli Beyazıt Han, Yahya Baba bu yaptığın israf değil midir demesi üzerine binlerce balık başını sudan çıkarıp, sultanım devletin artığını bize çok mu görüyorsun, senin devletinin ikramı sadece insanlara mıdır deyince, Yahya babanın da sırrı açığa çıkıyor, oradıkça vefat ediyor. araçta vefat ediyor. Yani Allah-u Teala sevgili kullarını yaptıkları Allah-u Teala razı olduğu, beğendiği yere verirler. Yoksa lüzumsuz yere vermezler. Onun için Allah İmam Mücahit Rahmetullahi Teala Ali Hazretleri'nin buyurdukları gibi, Allah-u Teala razı olduğu, beğendiği yerler, dağlar kadar aynı şekilde elinde servetin olsa, malın mülkün olsa, hadi hepsini oraya vermiş olsan yine daha var mı demen lazım. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yapıyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varisi olan alim ve evliya-i kiramın hayatları da böyleydi. Geleni dağıtırlardı. Hatta Ali Rami Tenî Hazretleri var. Bu zata Azizan ve Pir-i Nessaç. Nessaç'ın piri olarak biliniyor bu Ali Rami Tenî Hazretleri. Elinde avucunda hiçbir şey olmazmış. Niye? Bunlar Peygamber Efendimiz varisi oldukları için, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hanesine sabah bir şey gelse akşama kalmaz, akşam gelse sabaha kalmaz, hep dağıtırlar. Yine bir gün böyle evde hiçbir şey bırakmamış, hepsini vermiş. O anda misafir geliyor, misafire ikram edecek bir şeysi yok elinde, yiyecek. Bir talebesi işte getiriyor, ikramda bulunuyor falan, çok hoşuna gitmiş, çok memnun olmuş. Evlat demiş de istersen dua edeyim. O da ne talebe ise demiş, efendim sizin gibi olmak istiyorum demiş. Evladım bu demiş, çok çok büyük, yüksek bir arzu, vazgeç. Yok demiş, başka bir arzum yok. Evladım vazgeç bu istekten, başka bir şey iste. Aa diyor, ölürsün diyor, yani takat getiremezsin bu yüke. Olsun diyor, bir defa öleceğim. Ama mübarek öyle bir dua ediyor, Cenab-ı Hak da ihsan ediyor. Onun için azizan diyorlar aynı anda. Fakat o yaratılırken o yükü çekecek şekilde yaratılmadığı için yani ayakta kalamıyor, küt diye gidiyor. 40 gün öyle baygın kalıyor, vefat ediyor. Ama o dereceye kavuşmuş mu? Evet, o dereceye kavuşmuş. Netice olarak mal büyük bir nimettir. Malı israf, Allah-u Teala nimetini hakir görmek, nimete kıymet vermemek, nimeti elden kaçırmak, kısaca küfran nimet, yani şükretmemek olur. Mal Allah-u Teala razı olmadığı yerlere vermek, harcamak israftır. Kötü bir huydur ve haramdır. İsrafta hayır, iyilik olmaz. İslamiyet'in emrettiği yerlere vermek ise hayırlıdır ve israf olmaz. Hani sözümüzün başında din büyüklerinin buyurdukları gibi, hayırda israf olmaz, israfta da hayır olmaz efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden
4: Peygamberler aleyhimüsselavatü ve teslimat, Allahü Teala tarafından kullarına gönderilmiş insanlardır. Ümmetlerini Allahü Teala'ya çağırmak, azgın, yanlış yoldan doğru, saadet yoluna çekmek için gönderilmişlerdir. Davetlerini kabul edenlere cenneti müjdelemişler, inanmayanları ve inanıp da yapmayanları cehennem azabı ile korkutmuşlardır. Onların Allahü Teala'dan getirdikleri her haber doğrudur, yanlışlık yoktur. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed aleyhisselamdır. Sallallahu aleyhi ve selleme aleyhi ve aleyhim ecmain. Onun dini bütün dinleri nesletmiş, yürürlükten kaldırmıştır. Onun kitabı geçmiş kitapların en iyisidir. Onun dini kıyamete kadar bakidir. Kimse tarafından değiştirilmeyecektir. İsa aleyhisselam gökten inecek, onun diniyle amel edecek, yani onun ümmeti olacaktır.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Abdullah-ı Dehlevi, 2. bölüm. Hindistan evliyasındandır. Silsile-i Aliye denilen büyüklerden olup seyyittir. 1745 Hicri 1158'de Hindistan'ın Pencap şehrinde doğdu. 1824 Hicri 1240 senesinde Delhi'de vefat etti. Kabri Şahcihan Camii yakınındaki dergahındadır. Binlerce seveni her zaman ziyaret edip feyz almaktadır. Delhi'de bulunan Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin huzuruna varıp kendisini talebeliğe kabul buyurmasını istedi. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri onu Nakşibendiye yolunun Müceddidiye koluna göre yetiştirip bu yolun esaslarını ve edeplerini öğretti. Abdullah-ı Dehlevi 15 sene onun sohbetiyle şereflendi. Evliyalıkta yüksek derecelere kavuşunca mutlak icazet, diploma alıp halifesi oldu. Hocasının vefatından sonra yerine geçip talebe yetiştirmeye başladı. Dünyaya ve dünyalığa rağbet etmezdi. Zamanın padişahı defalarca dergâhın ihtiyaçlarını karşılayacak bir yardımda bulunmayı teklif ettiği halde kabul etmedi. Vali Emirhan da dergâhın ihtiyaçları için yardım teklif ettiğinde talebelerinden Rauf Ahmed'e hediye gönderen Emirhan'a şu beyti cevap olarak yazınız. Biz fakr-ı kanaati şeref biliriz. Emirhan'a söyleyin, mukadderdir rızkımız. Ve biz Allahü Teala'nın semada ise rızkınız ve vaad olunduğunuz cennet vardır. Zariyat Suresi 22. Ayet-i Kerimesine güveniriz. Buyurdular ki, rüyada Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sual edip, ya Resûlallah, rüyada beni gören gerçekten beni görmüştür. Sizin hadisiniz midir? Dedim. Evet.

Dünyayı sevmek ve peygamberlerin efendisine sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak gibi olamaz. Abdullah-ı Dehrevi hazretlerinde bu iki haslet ziyadesiyle var idi. Hastalandığında vasiyetname yazdırdılar ve buyurdular ki, devamlı zikrediniz, büyüklere bağlılığınızı muhafaza ediniz. Güzel ahlaklı olup, insanlarla iyi geçininiz. Kaza ve kader hususunda nasıl ve niçini bırakınız. Yol kardeşleriyle birlik olmayı lazım biliniz. Fakr, kanaat, rıza, teslim, tevekkül ve feragat üzerine olunuz. Abdullah-ı Dehlevi'nin meclisinde dünya ile ilgili sözler konuşulmazdı. Birisi gıybet etse ona mani olur, gıybet edene o dediğine ben daha layığım derdi. Bir gün yanında padişahı kötülediler. O gün oruçluydu. Kötülüyene dönerek, eyvah, orucumuz gitti buyurdu. Siz kimseyi kötülemediniz ki dendiğinde, evet, biz gıybet etmedik ama dinledik. Gıybette söyleyen de dinleyen de aynıdır buyurdu. Abdullah-ı Dehlevi Müslümanlara çok şefkatliydi. Seher vakti onlara dua ederdi. Kötülük gördüklerine de iyilik yapardı. Hakim Kudretullah Han, Abdullah-ı Dehlevi hazretlerinin komşusuydu. Çoğu zaman Abdullah-ı Dehlevi'yi gıybet eder, aleyhinde konuşurdu. Bir gün hapse düştü. Abdullah-ı Dehlevi hazretleri onu hapishaneden çıkartmak için çok uğraştı. Fakat bunu ona söylemedi. Yine buyurdu ki, yüksek üstadımız İmam-ı Rabbani hazretleri bir gence yazdığı mektubunda buyuruyorlar ki, kıymetli oğlum, mübahların fazlasından sakınmalısın. Mübahları lüzumu kadar kullanmalısın. Bunları da Allahü Teala'ya kulluk etmek niyetiyle yapmalısın. Mesela bir şey yerken Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmek için kuvvetlenmeye, giyinirken avret yerini örtmeye ve soğuktan sıcaktan korunmaya niyet etmeli ve her mübah için gerekli niyetler yapmalıdır. Büyüklerimiz azimet ile hareket etmiş, ruhsattan elden geldiği kadar kaçınmıştır. Mübahları zaruret miktarı kullanmak da azimettir. Bu devlet, bu nimet ele geçmezse, mübahlardan dışarı çıkmamalı, haram ve şüphelilere taşmamalıdır. Allahü Teala kullarına çok merhamet ve ikram ederek mübah olan şeylerle zevklenmeye izin vermiştir. Pek çok şeyleri mübah etmiştir. Helal olan bu sayısız zevkleri, lezzetleri bırakıp da haram edilen birkaç zevke sapmak Allahü Teala'ya karşı ne kadar edepsizlik olur. Hem de haram ettiği lezzetleri daha fazlasıyla mübahlarda da yaratmıştır. Helal olan çeşit çeşit nimetlerin zevkleri bir yana, insanın işinden, Rabbinin razı olmasından daha büyük zevk olur mu? Bir kimsenin işini efendisinin beğenmemesinden daha büyük cefa, sıkıntı olur mu? Cennette Allahü Teala'nın razı olması cennet nimetlerinin hepsinden daha tatlıdır. Cehennemdekilerden Allahü Teala'nın razı olmaması cehennem azaplarından daha acıdır. Biz kuluz. Sahibimizin emrindeyiz. Başı boş değiliz. Her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim. Uzağa gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez.

0: Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Merd olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz. İhtiyarlık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakt ele geçmez. Vakt bulunsa kuvvetsizlik, halsizlik zamanında yarar iş yapılamaz. Bugün her vaziyet elverişliyken, ananın babanın varlığı büyük nimet iken, geçim derdi olmayıp fırsat eldeyken, güç kuvvet yerindeyken, hangi özür ile, hangi sebeple bugünün işi yarına bırakılabilir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yarın yaparım diyen helak oldu, ziyan etti buyurdu. Eğer dünya işlerini yarına bırakırsan ve bugün hep ahiret işlerini yaparsan güzel olur. Fakat bunun aksini yaparsan çok çirkin olur. Gençlik zamanında insanı üç din düşmanı olan nefs, şeytan ve kötü insanlar aldatmaya uğraşmaktadır. Bunlar karşısında az bir ibadet pek kıymetli olur. İhtiyarlıkta yapılan bundan kat kat fazla ibadetlerin bu kadar kıymeti olmaz. Düşman hücum ettiği zaman askerin ufak bir hareketi çok kıymetli olur. Sulh zamanında yapılan büyük talimlerin, manevraların bu kadar kıymeti olmaz. Oğlum, bütün varlıkların hülasası, özü olan insan, eğlence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak için, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. Muhammed aleyhisselamın bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allahü Teala'ya faydası yoktur. Candan teşekkür ederek minnet ile ibadet yapmalı. Tam teslim olarak emirleri yapmaya ve yasaklardan kaçınmaya çalışmalıdır. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde kullarını emir ve yasaklar vermekle şereflendirdi. Her şeye muhtaç olan biz kulların bu büyük ihsana bol bol teşekkür etmemiz, bunun için de emirleri yapmaya candan sarılmamız lazımdır. Ey oğlum, iyi biliyorsun ki dünyada biri mevki, rütbe sahibi olsa, emrinde bulunanlardan birine mühim bir vazife verse, bu vazifenin yapılmasında emir verene de faide olduğu halde, bu işçi bu vazifeye ne kadar çok ehemmiyet ve kıymet verir. Bu vazifeyi bana büyük bir zat verdi diye övünür ve seve seve, zevk ile yapmaya çalışır, değil mi? Yazıklar olsun, Allahü Teala'nın büyüklüğü, yüksekliği bu kimsenin büyüklüğü kadar değil midir de İslam dininin istediklerini yapmaya böyle çalışılmıyor? Utanmak lazımdır. Gaflet uykusundan uyanmamız lazımdır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmamak iki sebepten ileri gelir. Bir, Allahü Teala'nın emirlerine, yasaklarına inanılmamıştır. İki, Allahü Teala'nın emirlerine ehemmiyet vermemektedir. Bu emirlerin büyüklüğünü mevki, kumanda sahibi kimselerin büyüklüğünden aşağı görmektir. Bu emirlerin büyüklüğünü mevki, kumanda sahibi kimselerin büyüklüğünden aşağı görmektir. Her iki sebep ile de İbadet etmemenin şenaatini, çirkinliğini düşünmemiz lazımdır. Ey evladım! Yalancılığı çok defa görülmüş olan birisi, düşman bu gece filan yerden baskın yapacak dese, idareciler, akıllılar karşı koyma güçlerini düşünmez mi? O kimsenin yalancı olduğunu bildikleri halde, tehlike bulunan işlerde ihtiyatlı, tedbirli, uyanık bulunmak lazımdır demezler mi? Muhbir-i sadık, yani hep doğru söyleyici, doğruluğuyla şöhret bulmuş aleyhissalatu vesselam, tekrar tekrar açıkça ahiretin sonsuz azaplarını bildiriyor. Buna inanmıyorlar. İnanılsa da tedbir, kurtulma çaresi düşünmüyorlar. Halbuki muhbir-i sadık kurtuluş yolunu da göstermektedir. O halde muhbir-i sadığın sözlerine bir yalancının sözleri kadar kıymet vermemek nasıl bir imandır? İmanım var demek, Müslümanım demek insanı kurtarmaz. Kalbin inanması, yakin hasıl etmesi lazımdır. Halbuki yakin nerede? Zan bile yok. Belki vehm bile değil. Çünkü tehlikeli zamanlarda vehmedilen şeye karşı da tedbir almak akıl icabıdır. Hucurat suresi 18. ayetinde mealen Allahü Teala yaptıklarınızı hep görmektedir buyurulduğu halde haramları yapıyorlar. Halbuki herhangi bayağı bir kimse bu çirkin işleri görecek olsa, belki görmek ihtimali olsa yapmaktan vazgeçerler. Bu halin iki sebebi olabilir. Ya Allahü Teala'nın verdiği habere inanmıyorlar, yahut da Allahü Teala'nın görmesine ehemmiyet vermiyorlar. Haramları bu iki sebep ile işlemek imanı mı gösterir, kâfir olmayı mı gösterir? Yavrum, yeniden imanını tazelemelisin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, La ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyiniz. Sonra Allahü Teala'nın razı olmadığı işlerinden tövbe etmelisin. Yasak ettiği, haram eylediği şeylerden sakınmalısın. Beş vakit namazı cemaat ile kılmalısın. Gece namaz kılabilirsen, teheccüde kalkabilirsen büyük saadet olur. Zekat vermek de İslam'ın beş şartından biridir. Zekat vermek elbette lazımdır. Zekatı kolayca verebilmek için altından ve gümüşten ve ticaret eşyasından fakirlerin hakkı olan kırkta biri senede bir kere zekat niyetiyle ayrılıp saklanır. Bütün sene içinde istediği zaman zekat vermesi caiz olanlardan dilediğine verir. Her verişte ayrıca zekat için niyet etmeye lüzum yoktur. Ayırırken bir kere niyet etmek yetişir. Herkes fakirlere ve zekattan hakkı olanlara bir senede ne kadar vereceğini bilir. Buna göre zekatından ayırıp saklar. Ayırırken niyet etmezse fakirlere verdikleri zekat olmaz. İşte böylece hem zekat verilmiş olur hem de her zaman muhtaçlara yaptığı yardım yerini bulur. Bir sene içinde fakirlere yaptığı yardım zekat için ayrılandan az olursa artan zekatı yine kendi malından ayrı saklamalı, gelecek sene ayrılacak olan zekat ile karıştırıp vermelidir. Her sene böyle ayırıp yavaş yavaş vermek caizdir. Yavrum, insanların nefsi bahildir, cimridir, tamakârdır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmamakta inatçıdır. Onun için biraz aşırı yazdım. Yoksa malı da, canı da, mülkü de hep o vermiştir. Onun verdiğine el uzatmaya kimin hakkı vardır? O halde zekatı ve uşru seve seve vermek lazımdır. Her ibadeti seve seve yapmalıdır. Kul hakkına dokunmamaya, hakkı olanları ödemeye titizlikle çalışmalıdır. Üzerimizde kimsenin hakkı kalmamasına çok dikkat etmeliyiz. Hakkı dünyada ödemek kolaydır. Nezaket ile, yumuşaklıkla haktan kurtulmak mümkün olur. Fakat ahirette iş böyle değildir. Orada hak altından kurtulmak çok güçtür. Çaresi bulunmaz. İslamiyeti, dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. Bu mübarek insanların sözleri ve kitapları tesirli olur. Bunların nefeslerinin bereketiyle sözlerini yapmak kolay olur. Doğru alim, güvenilir kitap bulunamayan yerlerde bu gibilerden ancak çok lüzumlu şeyler sorulabilir. Vaazları, nutkları dinlenmez. Ey oğlum! Bizim gibi fakirlerin, yukarıda tarif ettiğimiz alçak dünya düşkünleriyle ne işimiz vardır ki onların gidişlerinin iyiliğine, kötülüğüne karışalım? Allahü Teala'nın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem lazım olan nasihatları açıkça bildirmiş, söylenmedik bir şey kalmamıştır. Fakat bu yavru bu fakirlere gelip nasihat ve yardım istemiş olduğu için bu yavrunun nasıl, ne yolda bulunduğu sık sık kalbe gelmektedir. Bu bağlılık bu satırların yazılmasına sebep olmuştur. Fakat bu yavrunun böyle sözleri çok işitmiş olduğunu biliyorum. Fakat yalnız işitmekle bir şey kazanılmaz. Duyduklarını, öğrendiklerini yapmak lazımdır. Bir hasta ilacını öğrenebilir. Fakat ilacı kullanmadıkça iyi olamaz. İlacı bilmek onu iyi edemez. Bütün peygamberlerin aleyhisselam ve alimlerin milyonlarca sözleri ve binlerle kitapları hep işlemek içindir. Bilmek kıyamette faydalı değil, şefaatçi değil, azap yapılması için hüccet ve şahit olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet günü azabın en şiddetlisine, en kötüsüne düşecek olan, ilminin faidesini görmeyen, gidişi ilmine uymayan alimdir. Yavrum, o zamanki tövbenin, bağlılığın bir netice vermediğini sen de biliyorsun. Çünkü Allahü Teala'yı seven ve unutmayanlardan uzak kalman, o saadet tohumunun açılıp büyümesine mani oldu. Fakat o tohumun çürümemiş olması, bu yavrunun yetişmeye elverişli, nefis bir cevher olduğunu göstermektedir. O tevbenin, o bağlılığın bereketiyle, Allahü Teala'nın bu yavruyu er geç sevdiği, seçtiği yola kavuşturacağı ümmid olunur. Her ne bahasına olursa olsun, Allah yolunda bulunanlara olan sevgiyi elden kaçırmayınız. Bunlara sığınmak, bunlarla beraber olmak iştiyakını kalbinize yerleştiriniz. Bu büyüklere olan sevginiz sebebiyle, Allahü Teala'nın kendi sevgisini içinize yerleştirmesini ve kalbinizi bu dünya çerçöplerine bağlamaktan kurtarıp, büsbütün kendisine çekmesini isteyiniz.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse, günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Bugünkü konumuz, kendini bilen Rabbini bilir. Değerli dinleyenler, insan kendi vücudunun ne muazzam bir fabrika ve laboratuvar olduğunun belki farkına varmaz. Eşrefi mahlukat olarak yaratılan insanoğlunun vücudu, sayısız odalardan meydana gelmiş muazzam bir bina gibidir. Bu muazzam binada çeşitli fabrikalar vardır. Bu fabrikaların bütün cihazları noksansızdır. Vücut binasında bir gıda deposu, alarm tertibatı, kalorifer tesisleri, işitme cihazları, hazır kuvvet, askeri üsler, radarlar, odalar arasında muazzam yollar, modern taşıma vasıtaları, yemekhaneler, kanalizasyon şebekeleri, rasathaneler, çöpçüler, kabristan gibi lüzumlu her teşkilat mevcuttur. İnsan vücuduna kısaca göz atacak olursak, sayısız harikalarla karşılaşırız. Vücuttaki kanın, hücrelerde lüzumlu gıda maddelerini sağlamak, gıdaların enerji haline gelmesine yarayan oksijeni hücrelere sevk etmek, vücuda dışarıdan girmeye çalışan düşmanlara hastalık mikroplarına karşı vücudu korumak, hücrelerde biriken kirli artıkları çeşitli kanallarla dışarı atmak, vücut ısısını ayarlamak gibi çeşitli vazifeleri vardır. Plazma denilen kan suyunun içinde al yuvarlar ve ak yuvarlar vardır. 1 milimetre küp kanda 5 milyon al yuvar, 6-8 bin kadar ak yuvar vardır. Al yuvarlar oksijen nakliyle görevlidirler. Ak yuvarlarsa kanın polis memurlarıdır. Vücuda mikrop girince sayıları artar. Vücuda girmeyi başaran düşman mikroplarını zararsız hale getirirler. Hastalık mikroplarının zehirli ve öldürücü tesirlerine karşı imha edici salgılarla vücuda mukavemet kazandırırlar. Kanın içinde al ve ak yuvarlardan başka kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombositler bulunur. İçinde ak yuvar bulunup al yuvar bulunmadığı için sarı renkte olan lenf sistemi, vücuda giren mikropları lenf düğümlerinde tutarak zararsız hale getirir. Lenf düğümleri ak yuvar imal eder. Ayrıca ikinci bir bakteri hücumuna karşı koymasına yardımcı olan bazı proteinleri imal eder. Aynı zamanda sindirilen yağları toplar, damarlara ulaştırır. Kanda bunun gibi çeşitli hayati faaliyetler cereyan etmekte, kimyevi hadiseler vuku bulmaktadır. Uzuvların hareketi kaslar sayesinde olmaktadır. Sinirler kasları, kaslar da uzuvları harekete geçirmektedir. Kasılma esnasında harcanan enerji, kaslarda depo halinde bulunan glikozdan temin edilmektedir. Oksijen azaldıkça kasta laktik asit çoğalır. Laktik asidin çoğalması, kasın yorulması demektir. Dinlenirken aldığımız oksijenin laktik asitle birleşmesinden meydana gelen enerji, kas hücrelerinde depolanır. Ölen kimsenin kas katı kesilmesi, oksijensizlikten, yani ölüm halinde kaslarda fazla miktarda laktik asit birikmesindendir. Dışarıdan gelen darbelere reaksiyon gösteren iskelet kaslarından başka, isteğimiz dışında çalışan düz kaslar da vardır. Mesela mide ve bağırsak kasları düz kaslardandır. Kalp kası çizgili kas olmasına rağmen isteğimiz dışında çalışır. Eklem kasları gibi isteğimizle çalışsaydı, ufak bir ihmal neticesinde kalbimiz duruverirdi. Uyurken çalıştıracak birisine ihtiyaç olurdu. Habersizce ayağımıza bir diken batsa, vücudumuzu saran telefon şebekesine benzer sinir sistemi sayesinde haberdar oluruz. Bu sistem beyin, omurilik ve sinirlerden meydana geliyor. Beyin, beş duyu faaliyetinin merkezidir. Hafıza, zeka, bilgi, düşünme gibi hareketler beyin tarafından idare edilir. Beyin aynı zamanda uzuvların ve kasların muntazam çalışmasını sağlar. Beynin altındaki omurilik soğanı, sorunum, boşaltım, dolaşım gibi hayati faaliyetleri idare eder. Omurilik, refleks hareketleri, iç uzuvların ve salgı bezlerinin faaliyetlerini idare eder. Bir ikazın nöron denilen sinir hücreleri tarafından teşekkürü elektrik akımına benzer. Felç halinde sinir sisteminde bozukluk olduğu için uzuvlar isteğimizle hareket edemez. Vücuttaki kemikler en hassas ölçüler içinde irili ufaklı yaratılmıştır. Kemikler vücuda dayanak sağlar. Çeşitli uzuvları korur, kasların irtibatını sağlar, vücudun hareketi için lüzumludur. Omurilik zedelenirse felç ve sakatlık meydana gelir. Bu bakımdan Allahü Teala onu 3 tabaka sağlam zarlar içinde muhafaza etmiş, en dışını da kolay kolay tahrip olmayan omurgayla kapatmıştır. İnsan yürüdükçe birbirine sürten omurların aşılmaması için conta vazifesini gören kıkırdaklar mevcuttur. Vücudun taşınması gibi mühim bir vazifesi bulunan kemikler, sağlam olduğu kadar elastikiyet sağlayacak şekilde yaratılmıştır. El, kol, bacak ve parmak gibi kemikler, eklemler sayesinde oynar, hareket eder. Her eklemin hareket kabiliyeti, o uzvun ihtiyacı nispetinde yaratılmıştır. Omuz eklemiyle dirsek eklemi aynı değildir. Vücuttaki taşımacılık işleri dolaşım sistemi tarafından yapılmakta, dağıtım ve ulaştırma işleri o kadar mükemmel yürütülmektedir ki vücut içinde ulaşmadığı bir nokta kalmamaktadır. Her uzuv, her makina gibi kalp de dinlenmeye ihtiyaç gösterir. Kalp çalışırken dinlenecek şekilde yaratılmıştır. Her kasılıp gevşedikten sonra yarım saniye kadar istirahate geçer. Kalbin pompaladığı kan, atar damarlar vasıtasıyla vücuda dağılır ve kılcal damarlarla dokulara kadar ulaşır. Böylece kandaki besin ve oksijen lüzumu kadar dokulara verilmiş olur. Burada besin maddesi oksijen tarafından yakılır. Açığa çıkan enerjiyle vücut makinesi çalışır. Bu yanmanın hasıl ettiği sıcaklık 37 derecedir. Buna karşılık hücrelerde biriken artık maddeler ve karbondioksit toplar damarlarla dışarı atılır. Bu işler kendiliğinden olmazsa hücreler gıdasız ve oksijensiz kalır. Hücre faaliyeti neticesinde meydana gelen artık maddeler dışarı atılamaz, her yer çöplük halini alır. Görüldüğü gibi herhangi bir sistemdeki arıza birçok rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Vücudun en büyük bezi olan karaciğer, 400'den fazla vazifesi bulunan bir fabrika, bir erzak deposudur. İnce bağırsakta emilerek kana karışan gıdalar, vitaminler karaciğerde depo edilir. İhtiyaç halinde vücuda yarayışlı hale getirilerek lazım olan yerlere gönderilir. Sindirim sisteminin kapıcısı durumunda olan dil, ağızdaki lokmaları çevirerek sindirime yardımcı olur, tat alır ve konuşurken telaffuzda kullanılır. Cenab-ı Hakk'ın dilde yarattığı hususiyetlerle gıdaların tatları bilinmekte, zararlı, faydalı ayrılmaktadır. Vücudumuzu örten deri, dokunma, vücut sıcaklığını koruma, vücudu dış tesirlerden koruma, soğuk ve sıcaktan koruma gibi vazifeler görmektedir. Deride kıl ve tırnaklar vardır. Sakal, kaş ve saçlar aynı keratin dokusundan meydana geldiği halde kaşlar belli bir boydan fazla uzamazlar. Kirpiklerimiz devamlı uzasaydı görmemiz zorlaşır, her zaman bunları kısaltmak icap ederdi. Canlı hücrelerden cansız kıllar meydana getiren Rabbimiz sonsuz hikmet sahibidir. Eğer bu kıllar canlı olsaydı tıraş olurken çok acı duyardık. Muntazamdır cümle efalin senin. Aklı ermez hikmetine kimsenin. Görüldüğü gibi vücudun böyle akıl almaz derecede mükemmelliği karşısında hayran olmamak kabil midir? Bunlar yaratıcının ne kadar büyük, ne kadar kudretli olduğunu göstermektedir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde sizden evvel gelip geçenlerin hayatlarını, gittikleri yolları ve başlarına gelenleri gözden geçirip onlardan ders alınız. Yerleri, gökleri, canlıları, cansızları ve kendinizi inceleyiniz. Gördüklerinizin içini, özünü araştırınız. Bütün bunlarda yerleştirmiş olduğum kuvvetimi, kudretimi, büyüklüğümü ve hakimiyetimi bulunuz, görünüz, anlayınız buyuruyor. Hadis-i şerifte de kendini bilen Rabbini bilir buyuruldu. O halde kendimizi, yaratılış gayemizi bilmemiz lazımdır. Allahü Teala vücut makinemizi işletip emir ve yasaklarına uygun olarak kullanmamız ve istifade etmemiz için bize teslim etmiştir. O halde bize verilen emanetleri emrine uygun kullanmalı, yasaklarından kaçınmalıdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Kendinizi sevmeyin. Ahmet Mekki Efendi büyük bir evliyadır. Sevdiği kimselere nasihatleri vardır. Bir günde buyurdu ki, yolumuzun esası asla terk etmemektir büyüklerle teması. Bir rehbere kavuşmak en büyük bir nimettir. Sonra yapılacak iş ona teslimiyettir. Yani kendine değil, o zata tam uyarak huzura kavuşmaktır, hem de sonsuz olarak. Velhasıl rahat, huzur ortada durmaktadır. Kavuşmanın yolu da bir rehbere uymaktır. Kim aklını terk edip tam uyarsa rehbere, o sayede kavuşur sonsuz saadetlere. Kim de hocası varken aklına uysa eğer, eksik olmaz başından üzüntü, gam ve keder. Bir hakiki rehbere olan teslimiyeti nispetinde her insan kazanır saadeti. Eshab teslim oldular Allah'ın Habibine. Yükseldiler cennetin en yüksek mevkiine. Kureyş kafirleri ise ona inanmadılar. Yalnız baş gözüyle bakarak aldandılar. Mesela dediler ki, bu nasıl peygamberdir? Görüştüğü kimseler fakir ve kölelerdir. Sırtında bir hırka var, dolaşır yalın ayak. Hiç yoktur onu bizden ayıran mühim bir fark. Eshab-ı kiramsa ona peygamber diye bakarak ulaştılar rızayı ilahiye. Öyle yükseldiler ki bu sevgiyle o zevat, onlar namaz kılsalar mesela iki rekat, gayrinin ömür boyu yaptığı ibadetten daha kıymetli olur indallah bu sebepten. Dünya ile ahiret zıttır birbirlerine. Birini kalbe koysan yer kalmaz diğerine. İki zıt şey bir anda bir yerde bulunamaz. Birisi varsa eğer öteki gider durmaz. Kim doğuya yaklaşsa batıdan uzaklaşır. Dünyadan uzaklaşan ahirete yaklaşır. Dünyaya yaklaşırsan kendini çok seversin. Kendini sevince de gayriyi sevemezsin. Aksine sen kendini sevmez isen hiç eğer, herkesi seversin ve herkes de seni sever. İki zıt şey bir yerde bulunamazlar elbet. Ya Allah'ın sevgisi ya da nefse muhabbet. Allah sevgisi varsa bulunmaz ötekiler. Ötekiler var ise Allah sevgisi gider. Kalplerin saf ve temiz olması lazım gelir. Bu da hak dostlarına olan sevgi iledir. Hak Teala Kur'an'da buyurur ki mealen, dostlar ile beraber olun mütemadiyen. O Allah adamları öyle kişilerdir ki, yanlarında olanlar olmazlar fasık, şakî.

0: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, ahirette azabın ve mükafatın devamlı olduğunu bilenlerin nazarında, birkaç günlük bela ve mihnet devamlı rahata sebep olduğundan rahatın ta kendisidir.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Devamı gelecek dedi. Kırgızistan'ı kalkındıracak diye de ekledi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da kutlama mesajı vardı bu önemli yatırım için. Hemen akite bakalım değerli izleyiciler. Kasa Ağababa diyor, başlığını atmış. Altında da Şer İttifakı deşifre oldu diyor. Ve Milliyet, zeka yapay tehlike gerçek diyor değerli izleyiciler. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da özellikle esnafa karşı sert davranışta bulunan yerel yöneticilere karşı uyarılar vardı. Yeni Şafak, soruları mahremler için çalmışlar, FETÖ'cüler canlı yayında itiraf etti diyor değerli izleyiciler. Ve hemen buradan Sabah gazetesine bir bakalım. İlkemiz inanç özgürlüğü diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşette. Trump Kaan'ın motoruyla Türkiye'ye jest yapacak diyor. Ve dünyayı sarsan deprem, Venezuela'daki deprem de sabahın manşetinde. Hürriyet, kongreye rağmen Kaan hamlesi diyor. Ve Butlan'dan sonra ilk kez yan yana geldiler diye de ekliyor değerli izleyiciler. Akşama bakalım. Mühendis Gamze tetikte diyor. Şov peşinde koşmayın demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ankara liderleri bekliyor diyor. Gördüğünüz gibi önemli bir haber. Ve ekonomi, kendi enerjisini üreten sanayiciye saat darbesi ve enflasyonda aşağı yönlü revize ediyor değerli izleyiciler. Evet, başlıklarımız da böyle. Her cuma olduğu gibi etiketimiz Sözsüz'de. Sözsüz etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
4: NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini söyledi az sonra. Başkent NATO zirvesine kilitlendi. Dünya liderleri Ankara'ya geliyor. Başkentte olağanüstü güvenlik ve trafik tedbirleri devreye alındı az sonra. Milli Eğitim Bakanlığı okul, kantin ve yemekhanelerine soğuk zincir dijital takip sistemi kuracak. Bu sayede veliler gıdaları üretimden tüketime kadar dijital olarak takip edebilecek. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
3: Değerli izleyiciler, milli takım ilk iki maçı kaybetmişti. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0 yenilmişti. Özellikle oynadığı futbolla da hem futbolcular hem de teknik adam Montella çokça eleştirilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yine eleştirilerin odağındaydı değerli izleyiciler. Takımı sürekli sağa sola pas yapıp ceza sahası içerisinde tehlike yaratmaması çokça eleştiriliyordu. Dünya futbolunun eski ve yeni büyük yıldızları da oynayanlar da Türk milli takımını eleştirdiler. Montella'nın sisteminin eski olduğunu, rakip takımların bunu çözeceğini söylediler ve çok da fazla böyle bir kreatif bir oyunda sergilenmedi. Bütün dünya eleştirdi ve milli takım iki maçların sonunda elendi. Bugün son maça çıkmıştı Amerika ile değerli izleyiciler ve uzatma dakikalarında Kaan Ayhan'ın golüyle Türkiye Amerika'yı, grubun güçlü takımını 3-2 yendi ama bir işe yaramadı değerli izleyiciler. Türkiye sonuncu oldu ikinci maçların sonunda. Türkiye elenmiş oldu kupadan Haiti ile beraber. Bu maçta formalite maçı oldu. En azından 3 puan aldı Türkiye. Onu da ekleyelim. 3 puanla dönüyor. Ama tabii özellikle dünyada da Türkiye bu kadar iyi futbolcusuna, Real Madrid'de, Inter'de veya diğer Avrupa takımlarında oynayan futbolcularına rağmen başarısız olması da eleştiriliyor değerli izleyiciler. Şimdi artık son maçlar oynanıyor. Yani gruplardaki son maçlar. Daha sonra da üçüncüler playoff için oynayacaklar ve böyle devam edecek ve Türkiye'de bugünden sonra artık yurda geri dönüyor. Tabii iyi bir sıkı bir öz eleştiri yapmak lazım. Niye böyle oldu? Türkiye bu kadar takım arasından nasıl çıkamadı? Bakın dün akşam Ekvator, Almanya gibi takımı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yendi. Çok iyi dayandı, çok iyi savunma yaptı. Oyunu bırakmadılar geriye düşmelerine rağmen 2-1 yendiler. Hani Ekvator maçın favorisi bile değildi. Düşünün. Ekonomisi son derece bozuk. Küçük bir Orta Amerika ülkesi bile geldi. Futbol devi 2-3 defa Dünya Kupası'nı kazanmış Almanya'yı yendiler değerli izleyiciler. Düşünün. Aynı şey Türkiye'den de bekleniyordu ama Türkiye bu başarıyı gösteremedi diyelim. Bağlantılarımız olacak biraz yayın boyunca da değerli izleyiciler. Onlardan size aktaracağız. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Biz bu kayıkçı kavgasının tarafı olmayız dedi Erdoğan. AK Parti yöneticilere de uyarılarda bulundu. Biz millete efendilik taslamaya değil hizmet etmeye geldik dedi.
0: Kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez.
4: Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Biz bu kayıkçı kavgasının tarafı değiliz dedi.
0: İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. AK Partili yöneticilere sosyal medya uyarısında bulundu.
0: Sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Bize göre siyaset millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir.
4: Erdoğan siyasetin hizmet işi olduğunu vurguladı.
0: Eğer sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılsaydı bugün iktidarda da Cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu. Ama sosyal medyadaki yankı odalarına da hapsolmayacağız. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik.
4: Erdoğan son zamanlarda başörtülü kadınlara hedef alan çirkin saldırıları hatırlattı. 28 Şubat özlemi içinde olanlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı.
0: İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Kimse bir başkasına dayatmada bulunamaz. Eski imtiyazlarını, eski nobranlıklarını özleyenler boş durmasa da biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemler inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muharrem Orucu iftarında hem Kerbela'yı andı hem de iç cephe vurgusu yaptı. Hacı Bektaşi Veli'nin sözleriyle seslendi. Bir olalım, iri olalım, diri olalım dedi.
0: Mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir buyuran Peygamberimizin tavsiyesi kurtuluş reçetemizdir.
4: Hacı Bektaşi Veli'nin asırlardır dillerden düşmeyen çağrısını hatırlattı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bir olalım, iri olalım, diri olalım dedi.
0: Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle andı.
0: Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerbela'nın acısını hala yüreğimizde taşıyoruz dedi. 14 asır geçmesine rağmen o hüznün ilk günkü kadar canlı olduğunu vurguladı.
0: Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Gönüller Sultanı'nın benim dünyadaki çiçeğim diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi vatandaşlara yönelik çalışmalara da değindi. Göreve geldikleri günden bu yana Alevi toplumunu ihmal etmediklerini söyledi. Yıl sonuna kadar 500 cemevine hizmet ulaştırılacağını açıkladı.
0: 2026 Mart ayı itibariyle 311 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat talebini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevimize hizmetleri sunacağız. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizdeki 113 cemevinin yine bu kalemler dahilindeki ihtiyaçlarını devlet olarak karşıladık.
3: Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez karşılaştılar. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yan yana durmadılar ama iyi sıkıştılar. 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sürç'ün düzenlenen cenaze töreninden yansıyan o karelere bakalım.
5: Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez karşılaştılar. Kameraların önünde el sıkıştılar. Kılıçdaroğlu ve Özel bundan 3 yıl önce CHP kurultayında rakip oldu. O kurultaya hançer tartışması damga vurdu.
6: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
7: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
5: Kurultaydaki şaibeler yüzünden siyaseten koptular.
8: Erdoğan bildiğim kadarıyla 4 veya 5 kez şaibeli kurultay dedi. Partinin genel başkanı dahil arkadaşların buna açık ve net yanıt vermeleri lazım.
9: Ben o kurultayda bir şaibe görmedim. Siz gördünüz mü?
5: Daha 2 ay önce meclis eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde karşılaştılar. Ancak yan yana dahi gelmediler. Bu kez 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sürç'ün mecliste cenaze töreni düzenlendi. Törene önce Özer geldi. Yanında tedbirli şekilde ihracı istenen Ali Mahir Başarır ve Grup Başkan Vekili Murat Emir vardı. Cenaze töreni için saf tuttular. Ardından Kılıçdaroğlu geldi. Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez meclise ayak bastı. Yanında kendisine yakın vekiller vardı. Birlikte tören alanına geçtiler. Herkesin gözü Kılıçdaroğlu ve Özel'deydi. İki ismin de gerginliği yüzlerinden okunuyordu. Kılıçdaroğlu sırayla herkesin elini sıktı. Özgür Özel'le de tokalaştı. Özel elini sıktığı Kılıçdaroğlu'na başıyla da selam verdi. İki isim törende yan yana durmadı. Kılıçdaroğlu tokalaşma sonrası Muharrem İnce'nin yanına geçti. Özel'in yanında ise Murat Emir ve Ali Mahir Başarır vardı. Tören sonrası her iki isim de aileye taziyelerini iletti. Önce Özgür Özel ardından Kemal Kılıçdaroğlu alandan ayrıldı. Kılıçdaroğlu soruları da cevapsız bıraktı.
10: Efendim merhabalar. Efendim bugün uzun süre sonra...
3: CHP Yüksek Disiplin Kurulu ihraç taleplerini görüşmek üzere toplandı. Aralarında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanı itirazı reddedildi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında karşılıklı hamleler devam ediyor. Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultayı için bastırırken Kılıçdaroğlu cephesi ihraç kartını çekti. Eski yönetimi destekleyen bazı önemli isimler tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
11: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
12: Kirli kimse onları... kapının önüne koyacağız.
5: Son olarak İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer disipline sevk edilmişti. Bu isimler disiplin sürecine itiraz etti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu da itirazları görüşmek üzere toplandı. Söz konusu isimlerin tedbir kararlarına ilişkin itirazları reddedildi. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı 1 saat sürdü ve 5 ismin itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Bu kişilerin 15 gün içinde karara yazılı ya da sözlü itiraz hakkı var. Yüksek Disiplin Kurulu geçtiğimiz hafta yine tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin itirazını görüşmüştü. Sadece İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırılmıştı. Diğer 8 ismin tedbir kararına yaptıkları itiraz reddedilmişti.
13: Partiyi arındırmak açısından zor da olsa... bu kararı almak zorunda kaldık.
5: Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in bu karara da itiraz edip dosyasının yeniden görüşülmesini istediği öğrenildi. Ancak bu talep gündeme alınmadı.
13: Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün arkadaşlarımıza da kapımız açık kalmaya devam edecek.
5: Öte yandan disipline sevk edilen isimler arasında yer alan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kendisine ihraç etmeye yetkisi olmadığını savundu. Yürütmeyi durdurma talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen mahkeme Başarır'ın yürütmeyi durdurma talebini usul hükümleri çerçevesinde reddetti. Bu gelişmeyi ve gerekçesini TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik Medya Kritik programında anlattı.
14: Siz CHP içindeki iç tüzük, iç hukuk yollarını tüketmediniz. Önce YDK'ya gideceksiniz. 30 günlük süre var.
15: Evet, o da
14: İşte onları tüketeceksiniz. Ondan sonra gidip mahkemeye dava açacaksınız.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uç'un muhalefeti erken değil, öne alınmış seçim çağrısı yaptı. Madem muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sandıkta yenme hedefi var, o zaman demokratik rekabeti alan açmaları gerekir dedi. Seçmen Erdoğan'ın aday olmasına engel olan siyasi aktörleri affetmez uyarısı da yaptı.
15: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur.
5: Seçim için tarih önermişti. 16 Nisan 2028'de yapılabilir demişti. MHP lideri Bahçeli de o çıkışına destek vermişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolunun açılması için muhalefete çağrı geldi.
16: Muhalefet 2028 yılında zamanında, yani döneminde yapılacak ama kısa bir süre öne alınacak seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez daha demokratik yarışa girecek mi? Yoksa demokratik rekabetten kaçacak mı? Makul olan odur ki demokratik yarıştan ve rekabetten yana olan hiçbir siyasi parti ve siyasi mecra kaçmayı tercih etmez.
15: Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum, ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın.
5: Uçum anayasaya göre meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verirse Cumhurbaşkanı'nın bir defa daha aday olabileceğine işaret etti. Meclisin iradesi gerekli ve yeterlidir dedi.
16: Türkiye seçmeni anayasal imkan olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olarak önüne gelmesine engel olan siyasi aktörleri de affetmez.
15: Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
5: Uçum bu açık hükümlere rağmen seçimin kısa süre öne alınmasını hile olarak niteleyenlere de cevap verdi. Bu bir kara propagandadır dedi.
16: 2023 genel seçimleri de ön alındı. Bir anayasal hile tartışması da söz konusu olmadı. Anayasal durum bu kadar açıkken anayasal hileden söz etmek tam bir demagojidir.
17: Meclis kararı alırsa Sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan aday olabiliyor.
5: Mehmet Uçum meclisin 9 ya da 15 Şubat 2028'de öne alınmış bir seçim kararı alabileceğini ifade etti.
18: İnşallah 2028 bir başka olacak.
3: 12. yargı paketinin görüşmeleri Meclis Adalet Komisyonu'nda tamamlandı. İBAN mağdurlarını sevindirecek düzenleme teklifi eklendi. Buna göre kişi yalnızca banka hesabı veya ödeme aracını kullandırmışsa cezası yarıya indirilecek. Mağdurun zararı karşılanırsa yine ceza indirimine gidilecek.
19: Sunduğumuz her madde aziz milletimizin hak arama yollarını sonuna kadar açmak ve adil yargılanma hakkını güçlendirmek içindir.
5: İBAN mağdurlarını sevindirecek hamle geldi. Sadece IBAN'ını paylaşan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek.
20: İBAN mağdurları ile ilgili bana da mesaj geliyor. Sosyal medyada da sürekli gündemde tutuyorlar. İnşallah bunu 12. pakete koymayı düşünüyoruz.
5: 12. yargı paketinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlandı. AK Parti ve MHP'nin verdiği önergeyle pakete IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Buna göre dolandırıcılara kendisinin veya başkasının banka bilgilerini vererek maddi menfaat elde edenlerin cezası yarıya indirilecek.
21: Hazırlanan düzenleme suç örgütleriyle mücadeleden taviz veren bir yaklaşımın değil, hukuk devletinin temel ilkelerini esas alan dengeli bir ceza politikasının ürünüdür.
5: Mağdurun zararı karşılanırsa savcılık aşamasında verilecek ceza 3'te 2'sine kadar, mahkeme aşamasındaysa yarısına kadar indirilecek. 6 ay içinde zararı karşılayanlar etkin pişmanlıktan faydalanabilecek. Mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek, durdurulmayacak.
21: Organize dolandırıcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken herkesin işlediği fiil ve kusuru oranında sorumlu tutulduğu adil bir sistemi güçlendirmeye devam edeceğiz.
5: Yargıtay aşamasında olan ve kararı kesinleşmiş hükümlülerde mağdurun zararını karşılamaları halinde etkin pişmanlıktan yararlandırılacak.
20: Mağdur kişi varsa bize rahatlıkla ulaşılabilecek.
5: Yargıtay'ın karar bozma etkisinin kısıtlanmasını öngören 27. madde tekliften çıkarıldı. Öte yandan paketle yargılama süreleri kısalacak. İki duruşma arasındaki süre zorunlu haller dışında 3 ayı aşamayacak. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek.
19: 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
5: Bilirkişilik uygulaması da sınırlandırılacak. Hakim ve savcıların kendi hukuki bilgisiyle çözebileceği konular bilirkişiye havale edilmeyecek. E-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek.
19: E-duruşma imkanıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
5: Düzenlemeyle miras kalan aile yadigarı malların yabancılara satışı zorlaştırılıyor. Devlete karşı doğrudan icra takibi başlatma dönemi de sona eriyor.
3: FETÖ terör örgütünün yargı ayağına HSK darbe vurdu. Ergenekon kumpasında yer alan 62 hakim ve savcıya tam 230 kez meslekten çıkarma cezası verdi. Devletin ödediği tazminatları hainlerden geri almasının yolu da açıldı.
0: FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur.
5: FETÖ'nün yargı ayağında elebaşı rolü üstlendiler. Ergenekon kumpas davalarını tezgahladılar. Savunma hakkı bile vermediler. Suçsuz insanları mağdur ettiler. İşte bu kirli oyunun içindeki sözde savcı ve hakimlere HSK ağır bir darbe vurdu. 62 hakim ve savcı hakkında tam 230 kez meslekten çıkarma cezası verdi.
1: Bu yüzyılda darbelere, vesayetçilere, hainlere yer yok.
5: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon soruşturma ve yargılama sürecindeki skandalları gözler önüne serdi. Sahte dijital veriler, tartışmalı gizli tanık ifadeleri ve FETÖ'nün kurguladığı belgelerin dava sürecinde kullanıldığına işaret etti.
20: Hali hazırda FETÖ terör örgütünden 217 iade talebimiz mevcuttur.
5: HSK masumiyet karinesinin ihlal edildiği, savunma hakkının kısıtlandığı ve kamuoyunun medya operasyonlarıyla yönlendirildiğini kayda geçirdi.
2: Hakimler ve Savcılar Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli konulardan biridir.
5: 62 hakim ve savcı hakkında 230 ayrı meslekten çıkarma kararı verdi. Ceza alan hainler arasında Ergenekon soruşturmalarının simge isimleri de bulunuyor. Zekeriya Öz hakkında 13, Hasan Hüseyin Özesi hakkında 19, Sedat Sami Haşıloğlu hakkında ise farklı dosyalardan 17 ayrı meslekten çıkarma kararı verildi. HSK yargı tarihinin en kapsamlı yaptırım kararlarından birine imza attı. Mağdurlara ödenen tazminatların FETÖ'cü sözde savcı ve hakimlerden alınmasının yolu da açıldı. Hayatını kaybeden iki kişi hakkındaki soruşturmalar da düşürüldü.
22: İnşallah AK Parti iktidarının 23. döneminde adaletin yüzyılı Türkiye yüzyılı olacak.
3: Venezuela'da yüzyılın en büyük depremi oldu. Ülke 40 saniye arayla 7.2 ve 7.5'luk iki depremle sarsıldı. Enkaz büyük. İlk belirlemelere göre 200'e yakın ölü, binlerce yaralı var. Yüz binlerce kişi sokakta, olağanüstü hal ilan edildi. Orada yaşayan bir Türk her yer cehennem gibi dedi. Amerika Başkanı Donald Trump durum iyi değil, yardıma geliyoruz açıklaması yaptı.

0: üzere olan bir binadan köpeklerini kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Ülkede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak ekipler yetersiz kalıyor. Deprem anına dair gelen görüntülerde ise insanların kendilerini korku içinde dışarı attıkları, panik halde ne yapacaklarını bilmedikleri görülüyor. Ülkeye yardım çağrıları yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump yardım yapacaklarını duyurdu. Trump, hükümetimizin tüm kurumlarına hızla harekete geçmeye hazırlanmaları talimatını verdim. Yeni ve büyük dostlarımızın yanında olacağız. İlk gelen haberler pek iyi değil dedi. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ülkede olağanüstü hal ilan etti. Depremlerin ardından tsunami uyarısı yapıldı ancak daha sonra tehlikenin geçtiği açıklandı, uyarı kaldırıldı.
1: İhlas Holding'in Kırgızistan'a yapacağı enerji yatırımları kapsamında Kazarman Hidroelektrik Santrali'nin temeli atıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la birlikte kapsüle ilk harcı koyan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, Orta Asya'daki yatırımların devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayınladığı tebrik mesajında İhlas Holding'in Kırgızistan'daki yatırımlarının ulaştığı aşamadan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

0: Dev yatırım için tarihi tören. Orta Asya'da enerji dengelerini değiştirecek dev proje için düğmeye basıldı. Bölgenin en stratejik yatırımlarından biri olarak görülen Kazarman Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin kapsül töreni yapıldı. İhlas Holding'le Orta Asya Investment Holding ortaklığıyla hayata geçirilecek projenin kapsül törenine Türkiye ve dünyadan devlet liderleri, bakanlar, iş insanları ve siyasetçilerden oluşan seçkin davetliler katıldı. Törende konuşan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'a teşekkür etti.
1: 2024 Kasım'ında Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurlarında ilk imzası atılan bu projede Cumhurbaşkanlarımızın desteği, ülkedeki idarecilerimizin, yetkililerimizin desteğine ve bütün çalışma arkadaşlarımızın katkısına şükranlarımı arz etmek istiyorum.
0: Ören, İhlas Holding'in Orta Asya'daki yatırımlarına devam edeceğinin altını çizdi.
1: Bu proje hem Kırgızistan için, hem sektör için, hem bu coğrafya için çok kritik anlamda bir önem taşımaktadır. Ancak bu İhlas Holding'in ilk projesi, ancak son projesi olmayacak. Arkasından yine planladığımız Kırgız topraklarında ve civar ülkelerde başka enerji projeleriyle devam edeceğiz inşallah.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da dev projenin kapsül töreni için bir tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem okudu.
2: Türkiye ve Kırgızistan olarak atalarımızdan tevarüs ettiğimiz kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atmaktayız. Ülkemiz Kırgızistan Cumhuriyeti'ndeki en büyük yatırımcı ülkelerin başında yer alıyor. Bu durum ata yurdumuza atfettiğimiz önemin iktisadi göstergesidir. İhlas Holding'in Kırgızistan'daki yatırımlarının ulaştığı aşamadan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Kazarman Barajı ve Hidroelektrik Santralı, enerji sektöründe Kırgızistan'ı daha ileriye taşıyacak, bölge kalkınmasına önemli bir adım olacaktır. Yatırımların önünü açan başta Sayın Cumhurbaşkanı Sadır Japarov olmak üzere Kırgız makamlarına teşekkür ederim. Projeye emeği geçen kişi ve kuruluşları tebrik ediyor, kıymetli misafirlerinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çok rahmet.
0: Törende konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov da projenin gelecek nesillere refah sağlayacağını söyledi.

0: Faaliyete geçtiğinde projenin ülkemizin enerji potansiyelini daha da yükselteceğine, Kırgızistan'ın sürdürülebilir kalkınmasına ve gelecek nesillerin refah içinde yaşamasına hizmet edeceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan'ın en güvenilir ortaklarından biridir. Bu vesileyle Kazarman Hidroelektrik Santrali'ni inşa etmek üzere yatırımcı olarak gelen Türkiye Devleti'nin tüm temsilcilerine şükranlarımı sunarım.
1: Türkiye Respublikası Kırgızistan'da en işenimdi.
2: Toplam 912 megawatt kurulu güce sahip olacak Kazarman HES projesi, Kırgızistan'ın enerji tarihindeki en büyük yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Proje sadece enerji üretimiyle değil, ekonomik kalkınma, enerji güvenliği ve bölgesel istikrar açısından da Orta Asya'nın geleceğini şekillendiren stratejik yatırımlar arasında yer alıyor. Kırgızistan ekonomisine önemli katkılar sağlayacak olan Kazarman HES projesi, ülkenin sanayi altyapısını güçlendirecek, üretim kapasitesini artıracak ve uzun vadede Kırgızistan'ı bölgesel enerji merkezi konumuna taşıyacak. Kazarman HES projesinin toplam ekonomik değerinin 3 milyar doları bulması bekleniyor.

0: Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, İhlas Holding'in Kırgızistan'da kuracağı Kazarman Hidroelektrik Enerji Santrali'nin temel atma töreninde konuştu. Ökem, projenin Kırgızistan'ı enerji ihracatçısı konuma getireceğinin vurgusunu yaptı.
1: İhlas Holding, Kırgızistan'ın yenilenebilir enerji potansiyelini harekete geçirmek için tarihi bir adıma imza attı. Kazarman Hidroelektrik Santrali için temel atma töreni düzenlendi. Törene Türkiye ve dünyadan çok sayıda seçkin davetli katıldı. Törene katılan Kırgızistan'ın Türkiye Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem TGRT Haber'e konuştu. Ökem, projenin Kırgızistan'ı ithalatçı konumundan ihracatçı konumuna geçireceğine vurgu yaptı.
2: Hem Kırgızistan'ın kendi içindeki enerji sorunlarını önemli ölçüde karşılayacak, hem de çevrede, bu coğrafyada, Orta Asya'da elektrik enerjisi sıkıntısı çeken çevre ülkelere de elektrik enerjisi ihracatçısı konumuna getirecek bir proje.
1: Büyükelçi Ökem, toplam ekonomik büyüklüğü 10 milyar doları bulacak projenin Orta Asya için arz ettiği öneme değindi.
2: Türk mühendisinin, Türk emeğinin ürünü Orta Asya'nın canlanmasına bir kez daha ve çok büyük bir ölçekte katkıda bulunacak.
1: Kazarman Hidroelektrik Santrali projesi iki dev kuruluş, İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding ortaklığında hayata geçiriliyor.
0: Evet, Erdecel milli takım Amerika'yı 3-2 yendi. Taraftarlar da maçtan şu an çıkıyorlar. Gördüğünüz gibi maç Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde oynandı değerli izleyiciler. Şu an giriyorsunuz tabii, saat farkından dolayı gece herkes maçtan ayrılıyor ve evlere, otellere doğru dağılıyorlar değerli izleyiciler. Çok sayıda Amerikalı da maçı izledi. Ünlüler de vardı, onu da söyleyelim. Brad Pitt'ten değerli izleyiciler, Leonardo DiCaprio'ya, Edward Norton'dan Ashton Kutcher'a kadar çok önemli oyuncular dünya çapında. Onlar da tabii Amerika'yı izlemek için gelmişlerdi ama Türk milli takımı da izlediler. Maça yoğun ilgi vardı. Amerikan medyası da maç ilgi gösterdi. Taraftarlar da, bizim taraftarlarımız da şu an gördüğünüz gibi maçtan ayrılıyorlar. En azından yendik 3-2. Yani tek tesellimiz de bu oldu. Evet, bu haberle araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
3: Ömer ve Özge'yi bekliyoruz. Neredesin Ömer? Neredesin Özge?
1: Pazar tezgahlarına aşk düştü. Paralar sevda sözleriyle mühürlendi. Gizemli bir aşığın banknotlara yazdığı ilan aşk tüm kenti büyüleyen sıra dışı bir aşk hikayesine dönüştü.
3: Ömer,
1: olay Adana Çukurova semt pazarında yaşandı. Kimliği belirsiz bir müşteri üzerinde Ömer Özge'yi çok seviyor, söyle Adana, Özge'yi Ömer çok sevdi diye yazılı banknotlarla alışveriş yaptı. Pazar esnafı durumu akşam hasılatı sayarken fark etti.
4: İlk defa böyle bir şey gördüm. Sermayemi sayarken pazar bitimi baktım, paralar hep üstü yazılı. Bana verdiler, yeşillikçiye verdiler, karşımdaki biberciye verdiler. Birçok kişiye dağıtıldı bu paralar.
1: Paraların tüm pazarda dolaştığını gören esnaf İshak Kaya büyük şaşkınlık yaşadı. Kaya gizemli aşıklara seslenerek ezber bozan bir çağrıda bulundu.
4: Yeter artık Allah için Ömer, Özge çıkın gelin. Bütün malımı bedava vereceğim. Yeter ki çıkıp gelsinler. Özge ve Ömer'i buraya davet ediyorum. Bütün düğün masraflarını ben karşılayacağım.
1: Pazardaki aşk mesajlı para gizemi kısa sürede kentin gündemi oldu. Şimdi kent el birliğiyle aranan Ömer ve Özge'nin ortaya çıkmasını bekliyor. Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi resmen belli oldu. Ulusal Seçim Konseyi oy sayım sürecinin tamamlanmasının ardından sağcı aday Abelardo de la Espirella'yı 2026-2030 dönemi için ülkenin yeni cumhurbaşkanı ilan etti. Resmi sonuçlara göre Espirella oyların %49,66'sını alırken rakibi Ivan Cepeda %48,70'te kaldı. Konsey sürecin sadece bürokratik bir işlem değil, halk iradesinin en titiz şekilde doğrulanması olduğunu söyledi. Kaplan lakabıyla seçim kampanyası yürüten ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen milyoner avukat Espriella, görevini 7 Ağustos'ta mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak. Yeni liderin seçim vaatleri arasında suçla mücadele kapsamında 10 mega hapishane inşa edilmesi, mevcut topyekün barış politikasının sona erdirilmesi ve silahlı gruplara karşı daha sert güvenlik önlemleri uygulanması öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Petro ise seçimlere hile karıştırıldığını, ABD ve İsrail'in bu işte parmağının olduğunu savunuyor. Petro yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini de belirtmişti.

0: Hatay Arap Kebabı, Müşebbek Tatlısı, Antakya Kerevici. Hepsi birbirinden özel, damak çatlatan lezzetlerdi. Şimdi tescillendi. Gastronomi şehrinde 6 yöresel ürün daha tescil aldı. Hatay Arap Kebabı, Müşebbek Tatlısı, Antakya Kerevici, Zahterli Kahke, Adesiye Yemeği ve Keşhir Dolması. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle koruma altına alındı.
1: Bugün bunlardan işte 5-6 tanesini daha tescillemiş oluyoruz. Bir dünya markası haline getiriyoruz aslında.
0: Böylece Hatay'ın tescilli ürün sayısı 70'e yükseldi. 2023 yılında 25 olan sayı yapılan çalışmalarla neredeyse 3'e katlandı.
2: Bu manada 6 Şubat 2023 tarihinde bizim 25 tane tescilli coğrafi işarete sahip ürünümüz vardı ve biz Türkiye 25.siydik. Bugün 6 yeni coğrafi işaretle birlikte coğrafi işaretli ürün sayımızı 70'e çıkartmış durumdayız ve şu an Türkiye 3.süyüz.
0: Hatay Valisi Mustafa Masatlı'ya göre hedef daha büyük.
2: Beraber bizler inşallah Türkiye 1.si olacağız. 6 coğrafi işaretli ürünümüzün başta Hatay'ımız olmak üzere ülkemize ve dünya gastronomisine hayırlı olmasını diliyorum.
0: Tescil süreci devam eden 50 ürünün daha onaylanmasıyla Hatay'ın 120 coğrafi işaretli ürüne ulaşması bekleniyor. Yetkililer eşsiz lezzetleri yerinde tatmak isteyenleri Hatay'a davet ediyor.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Aragaz'ı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.
2: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Küçük'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. 26 Haziran 2026 Cuma günündeyiz. Haftayı bitirdik. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili yöneticilere sanal medya uyarısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Biz bu kayıkçı kavgasının tarafı olmayız dedi. Erdoğan AK Partili yöneticilere de uyarılarda bulundu. Biz millete efendilik taslamaya değil hizmet etmeye geldik ifadesini kullandı. Ve Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel mutlak butlan sonrası ilk kez aynı karedeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Milletvekili Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası ilk kez karşılaştılar. 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde denk geldiler. Yan yana durmadılar ama el sıkıştılar. Ve İBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor. 12. arka paketinin görüşmeleri Meclis Adalet Komisyonu'nda tamamlandı. İBAN mağdurlarını sevindirecek düzenleme teklifi eklendi. Buna göre kişi yalnızca banka hesabı veya ödeme aracını kullandırmışsa ceza yarıya indirilecek. Mağdurun zararı karşılanırsa yine cezada indirime gidilecek. Ve petrol fiyatları savaş öncesi seviyede. Amerika ile İran arasında sağlanan uzlaşma küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere gerilerken gözler şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin yeniden canlanmasına ve diplomatik temaslara çevrildi. Ve gram altın 6.000 liraya düştü değerli izleyiciler. 6.000 liraya geriledi gram altın. Çeyrek ve tam altına da yansıdı. Bu arada Ajda bilezikle değerli izleyiciler aşağı yukarı 50.000 liraydı bir ara. 20.000 liraya kadar düştü. Bu hızlı düşüşten en çok etkilenenlerden biri de gümüş oldu. Evet, her cuma olduğu gibi etiketimiz Sözsüz'de. Sözsüz etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
3: NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini söyledi az sonra. Başkent NATO zirvesine kilitlendi. Dünya liderleri Ankara'ya geliyor. Başkentte olağanüstü güvenlik ve trafik tedbirleri devreye alındı az sonra. Milli Eğitim Bakanlığı okul, kantin ve yemekhanelerine soğuk zincir dijital takip sistemi kuracak. Bu sayede veliler gıdaları üretimden tüketime kadar dijital olarak takip edebilecek. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
2: Değerli izleyiciler, bir kitap tanıtarak başlayayım size hemen. Elvan Ezber'in Willis Poligonu kitabı. Şöyle gördüğünüz gibi değerli izleyiciler. Peki bu kitap ne anlatıyor? Elvin Ezber, Willis Poligonu Hayat isimli kitabında bir yıl önce beyin kanaması geçiren ve menenjit geçiren eşi Derya'nın hayata tutunma çabasını anlatıyor. Önce isimlerde karışık olmasın diye söyleyeyim. Elvan erkek olan değerli izleyiciler, eşi Derya da kadın olan diye söyleyeyim. Bazen de karıştırılabiliyor diye bunu hatırlatıyorum. İki gün zihin kaybı yaşayan ve ölümün sınırlarına dolaşan Derya'yı hayata tutan ise 20 yıl önce ölen babasının sevgisiydi. Eşinin babasına olan bağlılığını fark eden Elvan ona babası gibi davranarak iyileşmesini sağlamış ve bu da hakikaten romanda önemli bir yer tutuyor. Adını beynin bir bölgesinden alan kitabın kapağında ise yazar eşinin gerçek beyin MR görüntüsü de kullanılmış değerli izleyiciler. Onu da hemen söyleyelim. Kitabın kapağında da bütün kızların yolu babalarına çıkar, erkeklerin ise eşlerine demiş. Mutlaka okumanızı öneririz. Bir de böyle hastalıktan geçen veya zor zamanlardan geçen eserler her zaman daha kıymetli olur. Evet değerli izleyiciler, şimdi Amerika'ya gidelim. Türkiye milli takımı 2-3-2 yendi. Bir işe yaramadı ama en azından tesellimiz böyle. Refik Fidan, İhlas Haber Ajansı bölge müdürlerinden, kendisi Los Angeles'ta, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki stadın önünde. Evet Refik, Türkiye nasıl oynadı? Biraz daha iyiydi önceki maçlara göre. Amerika gibi güçlü ve iddialı bir takımı 3-2 yendik. Oradaki hava nasıldı? Tribünlerde de bayağı ünlü isimler de vardı bizim buraya yansıyan. Onlardan da bahsedersen seviniriz.
4: Cem Küçük, öncelikle size hayırlı sabahlar dileyelim. Evet, senin de dediğin gibi güzel oynadık. Avustralya maçında, Paraguay maçında, oynamamız gereken futbolu bugün Dünya Kupası'ndan elendikten sonra oynadık. Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kayhan Ayhan'ın son dakika attığı golle bugün Los Angeles'tan Türkiye'ye 3 puanla dönüyoruz. Bu futbolu en başta oynamamız gerekiyordu. Ben neredeyim? Şu anda Los Angeles'ta maçın oynandığı SoFi Stadyumu'nun hemen önündeyim. Biraz buradaki atmosferi de göstereyim sizlere. Ve o anda da maçta neler yaşandı? Senin de dediğin gibi ünlü isimler vardı. Bunları biraz anlatayım. İsterseniz maçın hemen öncesinden başlayayım. Şu anda gördüğünüz bu nokta bir güvenlik noktası. Burada bomba arama köpekleriyle maça giden herkes tek tek didik didik arandı. Aslında turnuvanın ilk gününden beri, takımların geldiği günden beri buraya olağanüstü güvenlik önlemlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Birçok takım biliyorsunuz yoğun aramalardan geçiriliyor. Taraftarlar da aynı şekilde yoğun aramalardan geçiriliyor. Buraya gelen havalimanından itibaren başlıyor aramalar ve stadın en yakın noktasına kadar devam ediyor. Ekranda da şu anda bomba arama köpeklerini görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri, özellikle federal polisler ve yerel polisler, eyalet polisleri oldukça sıkı güvenlik önlemi almış durumdalar. Ben bir tek Paris Hilton'u görebildim aslında. Ben bir tek Paris Hilton'u görebildim. Maçın başında sahaya çıktı iki tane çocukla beraber ve gösterinin tam ortasında yer aldı. Oldukça onun ünlü isimler kameraya yansıdı. Hem Türkiye tarafında hem Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin en görkemli statlarından bir tanesi. Cem Küçük, yaklaşık 70 bin taraftar vardı ve 70 bin taraftarın çoğunun Amerika Birleşik Devletleri taraftarı olduğunu söyleyebiliriz. Yine şunu özellikle söylemek istiyorum. 90 dakikanın sonunda biz buradan zaferle ayrıldık. Cem Küçük, sorun varsa alabilirim.
2: Evet, maçta futbolculardaki hava nasıl Refik? Şimdi ilk iki maç kaybedilince tabii çok eleştirildi. Şimdi sahada maç izlemekle ekranda maç izlemek aynı değil. Onu futbol severler olarak biliyoruz. Sahada duygular daha iyi görülüyor. Futbolculardaki genel duygu durumu nasıldı sence? Teknik direktörün, federasyon yöneticilerinin?
4: Şunu ben en başından beri söyleyeyim. Olayı aslında daha iyi anlarız. Takımımızda bence, ben gözlemlediğim kadarıyla Arizona'ya ilk geldiği günden itibaren bir moral bozukluğu vardı aslında. Taraftarımız yaklaşık 300-500 kişi Arizona'da takımımızın kamp yapacağı otelin önünde toplanmıştı. Takımımız geldi. İçeriye girerken taraftarlarımızın bir isteği oldu imza için. Fakat kimse arkasını dönüp bile bakmadı. Sadece Merih'in ve birkaç futbolcunun el salladığını söyleyebiliriz. O gün akşam bir taraftarı açık antrenman vardı. Yaklaşık 5-6 bin kişi toplandı oraya. Orada biraz bir şeyler oldu. Fakat bu maça kadar, bu maçın önüne kadar futbolcularımızın morali oldukça bozuktu. Benim gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum ben. Belki öyle değildir durum. Fakat iki maçı yenildikten sonra ilk antrenmanda futbolcuların hiçbirinin yüzü gülmüyordu. Bunu da biz haber haline getirdik. Bu haberden sonra sosyal medyaya da düştü. Birçok kişi haber yaptı. Sadece biz değil. Sosyal medyaya düştükten sonra bu ertesi gün oldukça farklı bir görüntü gördük. Futbolcularımızın hepsi gülüyordu. Yaklaşık iki gün önce bu şekilde bir antrenman gerçekleştirdik ve maç saatine kadar da yüksek bir moralle çalıştı milli takımımız. Bugün de maça oldukça moralli çıktılar. Hani demiştim ya, burası Amerika Birleşik Devletleri'nin en görkemli statlarından birisi. Gerçekten 70 bin kişi burada, müthiş gösteriler, hem ışık şovları, konserler ve maçın inanılmaz atmosferi vardı. Zannedersem futbolcularımız maça çıkarken o yüzlerindeki heyecanı yakından gördüm. Oldukça moralli bir şekilde maça çıktılar. Bunu da zaten bugün 3-2 biten bu skora, bu sahaya yansıttılar Cem Küçük.
2: Evet, teşekkür ediyoruz Refik. Milli takım için en azından bir galibiyet oldu diyelim. Sağ olasın oradaki gelişmeleri bize aktardığın için.
4: İyi yayınlar Cem Küçük.
2: Evet değerli izleyiciler, arkadaşımızdan Refik Fidan'dan, İlhas Haber Ajansı Bölge Müdüründen maçla ilgili genel görüşlerini aldık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 arama kurtarma tatbikatının deniz safhası nefes kesen anlara sahne oldu. Başarıyla tamamlanan tatbikatı TGT Haber ekibinden Aleyna Doğan ve Burak Taşan yerinde takip etti.
5: Helikopterler havadan, sahil güvenlik botları ve gemiler denizden harekete geçti. Şehit Teğmen, Caner Gönyeli arama kurtarma davet tatbikatının deniz safhası nefes kesen anlara sahne oldu. Senaryo gereği Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde tehlike alarmı çaldı. Kaçak göçmenleri taşıyan kuru yük gemisiyle ticari yat çarpıştı.
6: Keşif uçakları bölgeyi taradı, kazazedelere ulaşıldı ve ardından denizin ortasına mahsur kalan kazazedeler tek tek tespit edilerek arama kurtarma timleri zorlu şartlara rağmen yaralılara ulaştı ve güvenli bölgelere tahliyesini gerçekleştiriyor.
5: Denizin ortasında can pazarı yaşandı. Acil yardım sinyali üzerine ekipler harekete geçti. Önce uçaklar keşif yaptı, ardından helikopterler bölgeye ulaştı.
6: Sahil güvenlik uçağı duman kandiliyle bölgeyi işaretledi. Ardından gökyüzünden sarkıt atıldı. Denizde yaşam mücadelesi veren kazazedeler tek tek sarkıta alınarak emniyetli bölgeye çıkarılacak.
5: Yalnızca arama kurtarma operasyonları yapılmadı tatbikatta. Bir kuru yük gemisine gerçeğini aratmayan bir operasyon da düzenlendi.
6: Sahil güvenlik gemisi kuru yük gemisine dur uyarısı verdi ancak o gemiden uyarıya yanıt gelmedi. Bunun üzerine durdurma manevraları yapılıyor. Hala cevap gelmeyince sahil güvenlik özel harekat timleri harekete geçti ve operasyon nefes kesen anlara sahne oluyor.
5: Tatbikatın ikinci bölümü de nefes kesen anlara sahne oldu. Senaryo gereği Gazi Maus açıklarında yangın çıkan bir gemiye müdahale edildi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de adeta gövde gösterisi yaptı. Caner Gönyeli arama kurtarma davet tatbikatı bu eşsiz görüntülerle sona erdi.
2: Bir son dakika verelim. Suç örgütlerine operasyon tam 51 gözaltı var değerli izleyiciler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren liderliğini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şahısların yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması yönelik yürütülen çalışmalarda nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme suçları başta olmak üzere çeşitli suçlara karışıkları tespit edilen söz konusu 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne mensup şüphelerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir diyor. Bu sabah itibariyle yani 26 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezli Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl illerine düzenlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda tam 51 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan şüphelilerin tahkikat işlemleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Çiçeği burnunda polislere seslenen Erdoğan, "Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız" dedi. Güvenlik güçleri için yapılan yeniliklere de değindi. Mezuniyet töreninde aileler ve mezun polisler duygu dolu anlar yaşadı.
7: Uykusuz kalacaksınız. Zorlu şartlarda çalışacaksınız. Bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun, şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız.
8: Mezun olan polislere bu sözlerle seslendi. Güvenliği canınız pahasına sizler sağlayacaksınız dedi.
7: Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi 2026 yılı mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, polislere ve güvenlik birimlerine en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.
7: Reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum.
8: Erdoğan, akademinin Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde gerçekleşen törende 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı.
7: Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen, vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
8: Erdoğan hitabının ardından dönem birincilerine diplomalarını verdi. Düzenlenen törende yurt çapında 13.610 polis ve komiser yardımcısı mezun oldu. O polisler arasında 11 ülkeden 43 misafir öğrenci de vardı. Erdoğan'ın diploma verdiği Kongolu öğrenciyle diyaloğu dikkat çekti.
9: Sen şimdi Kongo'ya gidiyorsun.
10: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
9: Bizden de Kongo'ya selam götürüyor musun?
10: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
9: Hayırlı olsun.
11: Sor!
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından polis ve komiser yardımcıları yemin ederek görevlerine başladı.
12: Polis Akademisi'nden mezun olan 13.610 polis geçit törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.
8: Mezuniyet töreninde aileler ve mezun polisler duygu dolu anlar yaşadı.
13: Çok mutluyum, çok. İlk kez ağrım.
14: Tabii ki çok mutluyuz biz de.
15: Ya bizim için zordu, zor bir eğitim aldık. Ama layıkıyla görevimize başlayacağız. Hayırlı olsun vatana millete.
16: Ya mutluyuz.
17: Sağ olun.
2: Gençlere vergisiz eğlence ulaşım esnafına KDV'siz plaka satış imkanı getirildi. Sağlık gerekçesiyle meslekten çıkarılan polislere yeni bir hak verildi. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun teklifi kabul edildi.
18: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
19: Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasayla sağlık gerekçesiyle polis eğitim kurumlarından ilişiği kesilenlere yeni bir hak tanındı. Eğitimi tamamlayıp mezun olan ancak daha sonra memuriyetten çıkarılan kişiler genel idare hizmetleri sınıfı kadrolarına atanabilecek. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devri artık KDV'den muaf olacak.
18: Kanun teklifiyle mevcut taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarmalarından doğan kazançlar gelir vergisinden ve bu kapsama giren ticari plakaların satış ve teslimleri KDV'den istisna edilmektedir.
19: Belediye sınırları içindeki Luna Park, Sirk ve benzeri biletli eğlence alanlarında çocuklardan ve 25 yaş altındaki öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak.
20: Yaktın beni halim, lakin oldum yârim, çaldın beni benden.
19: Belediyeler ve il özel idarelerine ait taşınmazların satışında da yeni bir dönem başlıyor. Taşınmaz bedellerinin peşin ya da taksitli olarak ödenebilmesinin önü açıldı. Gazete, dergi ve internet haber siteleri basın yayın ilkelerine uygun yayın yapmakla yükümlü olacak. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu ilkelere aykırılık iddialarını re'sen inceleyebilecek. Kurumun yaptırım yetkileri de genişletildi. Basın yayın ilkelerine aykırı hareket eden gazete, dergi ve internet haber sitelerine bir günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanabilecek.
2: AK Parti hafta sonu Sapanca'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı kampta terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları, iç ve dış politikadaki gelişmeler masaya yatırılacak.
7: AK Parti ile özdeşleşmiş olan istişare ve değerlendirme kamplarımızdan 33.sünü inşallah bu hafta sonu Sapanca'da düzenleyeceğiz.
19: AK Parti Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kampa giriyor. 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak. Bunun yanı sıra partinin yeni döneme ilişkin yol haritası çizilecek.
7: Kampımızda bir taraftan son bir yılın muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek seneye ilişkin yol haritamıza şekil vereceğiz.
19: Vekiller ve teşkilat mensupları kampa cuma günü gelmeye başlayacak. Açılış konuşmasını cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Kampta bu yılda bakanların sunumlarından ziyade düzenlenecek oturumlar ön planda olacak. İlk olarak MYK üyeleriyle yapılacak parti politikaları oturumunda partinin kurumsal hafızası, gelecek hedefleri masaya yatırılacak, parti politikaları analiz edilecek.
7: İnşallah güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız.
19: Bakanlıkların temel icat alanlarının ele alınacağı ve değerlendirileceği ortak akıl oturumu da kabine üyeleriyle yapılacak. Vekiller ve teşkilat temsilcileri vatandaşlardan gelen talepleri doğrudan kabine üyelerine iletecek. 4 ayrı salonda tematik olarak gerçekleşecek güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum oturumuna da partililer dönüşümlü olarak katılabilecek.
7: Farklı fikirleri zenginlik bildik. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan bir fener olarak gördük. Şurası bir gerçek ki istişare sadece ortak akla vesile olmaz. Aynı zamanda bereketi artırır, ufku genişletir.
19: Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle hem cumartesi günü hem de pazar günü bir araya gelecek. Erdoğan'ın son gün yapacağı kapanış konuşmasıyla kamp tamamlanmış olacak. Erdoğan'ın ayrıca kamp boyunca parti teşkilatıyla bireysel olarak görüşmeler yapması da bekleniyor. Adında programda ayrıca kampa katılacak partilerin ihtiyaç duyacakları program akışı, salon planları, konuşmacı listeleri, oturum içerikleri ve güncel bilgilere ulaşmaları için AKKamp uygulamasını indirmeleri talep edildi. AK Parti kampında bu yıl ilk kez yapılacak sosyal faaliyetlerin başında açık hava sineması geliyor. Kampın ilk günü Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesini anlatan Şule Senin Hikayen adlı dizi izletilecek. Cumartesi günü ise Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinden uyarlanan filmin gösterimi yapılacak.
11: Ölüler. Kurtarın beni bu.
16: TGRT FM.
17: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
21: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
17: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
22: Şimdi reklamlar.
23: Garanti BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
24: DTS uğraşır.
23: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
24: DTS ile ödenir.
23: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
24: DTS kovalar.
23: Güzel de ne bu ya DTS?
24: Dinleyelim.
25: DTS yani doğru.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
0: TGRT FM Haber.
3: 9 kişi yaralanmıştı. O kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Hafif ticari aracın şoförü de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
4: Doblocu benzinliğe girmek için aynasına bakmadan sağa kırınca otobüsçü ona vurmamak için ki vurmuş da ağacı ve direği devirerek buraya kadar geldi. Ama içeride tam can pazarıydı.
5: Ankara'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda hafif ticari araçla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ego otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 9 kişi yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti.
6: Aniden iki şerit birden değiştirdi. Bir anda en sağ şeritten giden otobüsün önüne direksiyonu kırdı. Kaza kaçınılmaz oldu.
7: Birinci şeritten karşıdan Ego otobüsü seyir halinde durağından hareket etmiş ilerliyordu. İkinci şerit kısmından Doblo araç sinyalini verip içeriye girmek suretiyle hamle yapınca otobüs kendini kontrol edemedi.
6: O hata bir cana mal oldu. Hafif ticari araç sürücüsü Ömer Karatay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otobüs şoförü Aziz Özkan Çetin ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
3: Hürriyet'ten bir haber geçelim değerli seyirciler. Matematik ve edebiyatta iptaller olacak mı diyor. Geçen hafta sonu yapılan üniversitelere giriş sınavının ikinci oturumu AYT'deki bir matematik ve Türk Dil Edebiyatı sorusunda hata olduğu iddiaları var. Uzmanlar bu soruların iptal edilmesi gerektiğini savunuyor. ÖSYM'de soruları incelemeye aldığı bilirkişi raporları doğrultusunda öğrenci mağduriyeti yaratmadan gerekli adımlar atılacak diyor değerli izleyiciler. Bunu da söyleyelim. Türk Dili ve Edebiyatı sorusuyla ilgili lise akademisi görev yapan öğretmenler, bu soruların editörlerinin düzgün bir şekilde yapılmamış, karakterin adının yanlış yazılması oldukça yanıltıcı, adaylar tek bir isimle hareketle doğru yanıtı bulamayabilir demiş değerli izleyiciler. Onu da hemen söyleyelim. Yine matematikten de ÖSYM tarafından matematik sorusunun doğru yanıtı 1 ve 3 olarak ilan edilmiş ama bazı matematikçiler doğru cevabın yalnızca 1 olması gerektiğini de savunuyor. Bununla ilgili şimdi bilirkişi uzmanları karar verecekler. Kapalı çarşıda gram altın son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. 6 bin liraya gerileyen gram altındaki bu sert düşüş çeyrek ve tam altına da yansıdı. Son ayların favori yatırımı olan 10 gramlık Ajda bileziğin fiyatı bir anda 20 bin liraya düştü. Bu hızlı düşüşten en çok etkilenen de gümüş oldu.
8: 6 ay içinde o kadar farklı rakamlara ulaştı ki yeri geldi 8 bin liraya aştı, yeri geldi 7 bin liranın üzerinde satıldı. Son bir ay içinde 6500 lira civarında işlem gördü ve Haziran'ın son haftasında 6 bin liraya hatta onun altına bile düştüğü oldu. Böylesine keskin bir düşüş yaşayan gram altın.
9: En çok da yatırım yapmak amaçlı olarak yatırımını Ajda'ya yapanlar kazandı mı kaybetti mi?
10: Önce Ajda'yı şöyle söyleyelim. Şubat başında bu 74 TL'de 10 gram Ajda. Şu anda maalesef gramın 6 TL'ye düşmesi. Ajda abi şu anda 50 TL 56 TL'ye kadar düştü. Yani kısacası %30 bir zarar etti. Yani evlenecek olanlar, yani yatırım yapacak olanlar için güzel bir fırsat aslında bu fiyatlar. Çünkü altın artık yavaş yavaş dip noktalara yaklaşıyor. Belki 53'e kadar gelme ihtimali de var Ajda'nın ama ciddi bir değer kaybı yaşandı. Bunu biz izleyeceğiz zamanla.
8: Altındaki düşüşü Kapalı Çarşı'da döviz ve altın piyasası uzmanı Adnan Kapukaya ile konuştuk. Bu arada fiyat tablosu durmadan değişti. 6060 lira olan gram altın 4 lira artarak 6064 liraya, 9913 liradan satılan çeyrek de 7 lira zamlanarak 9920 liraya yükseldi.
10: Dip noktalara geldi. Hani borcu olanlar, işte almak isteyenler için aslında bir fırsat. Çünkü dolar sakin.
8: 6 aylık süre zarfında 50 bin liranın üstüne çıkan ata lirada da keskin bir düşüş var. 40.379 liradan satılan ata lira biz konuşurken 36 lira birden zamlanıp 40.415 liraya yükseldi. Adnan Kapukaya'nın iddiası altındaki düşüşün devam edeceği yönünde. Ona göre gram 5600 liraya, çeyrekte 9200 liraya kadar düşecek. Tabii dengelerin her an değişmesi de mümkün. Olur altın?
10: Altın şu anda artık yavaş yavaş yani dip noktalara yaklaştığını düşünüyorum ben. Yani bir ihtimal altın ons bazında belki bir faiz artışıyla birlikte belki 3800 ons, yani 3600 onsa gelebilir. O da TL bazında 5.60 seviyesi test ettirebilir. Çeyrekte de muhtemelen 920'ye kadar bir TL bazında gelebilir ama doların işte yıl sonu 50 civarında kapatacağından dolayı yani yine çeyrekte 11-11.5 civarında sene sonu görebiliriz. Ama muhtemelen artık dip noktada yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Muhtemelen bu Temmuz'daki NATO zirvesinde Trump'ın Türkiye'ye gelmesi, dünya piyasalarında açıklamalarına dikkat edilecek. İsrail rahat durursa bir nevi, rahat durmazsa gene sıkıntı başlayabilir. Çünkü 2 aylık bir süre uzun bir süre değil. Her an bozulabilir. Sadece işte bu nükleerde bir sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Çünkü Trump'ın her dediği çıkmadı şimdiye kadar ama seçimle yaklaşıyor. Ekim'de İsrail'de bir seçim var. NATO için çok zor dönem. Kasım'da Trump'ın seçimi var. Asıl soru burada. Yani Trump kaybederse, demokratlar kazanırsa bu altın ne olacak? Soru işareti burada. Yani
8: en büyük kayıpsa 180 liradan 86 liraya düşen gümüşte.
10: Altın yine kendini koruyor. Yine aldığı kayıp şu anda %30. Gümüşte %100'ün üzerinde bir zarar var şu anda, ciddi bir zarar. Muhtemelen bu yıl sonuna kadar çok ciddi bir hareketler olmaz ama gümüşte şöyle bir risk var. 50 TL'ye de gelebilir. Uzun vadede 200 TL'ye de çıkabilir.
8: Peki altın yatırımcısı ne yapmalı?
10: Ama şu anda piyasa sakinken insanlar yüksek faizden değerlendiriyorlar kendilerini. Muhtemelen paralar orada. Onların dönüşleri başlayacaklar 11-12. aylarda. O hareketlerde biraz daha canlılık yaşayacağımı söyleyebilirim. Bir aşağı bir yukarı devamlı yaşayacağız. Uzun vade, yüksek, kısa vade kredi sakın oynamasınlar. Özellikle gümüş her zaman söylemiştik. Hele bakır hiç bulaşmasınlar. Ciddi zararlar görebilirler.
3: İhlas Holding'in Kırgızistan'a yapacağı enerji yatırımları kapsamında Kazarman Hidroelektrik Santrali'nin temeli atıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la birlikte kapsüle ilk harcı koyan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, Orta Asya'daki yatırımların devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayınladığı tebrik mesajında İhlas Holding'in Kırgızistan'daki yatırımlarının ulaştığı aşamadan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

0: Dev yatırım için tarihi tören. Orta Asya'da enerji dengelerini değiştirecek dev proje için düğmeye basıldı. Bölgenin en stratejik yatırımlarından biri olarak görülen Kazarman Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin kapsül töreni yapıldı. İhlas Holding ile Orta Asya Investment Holding ortaklığıyla hayata geçirilecek projenin kapsül törenine Türkiye ve dünyadan devlet liderleri, bakanlar, iş insanları ve siyasetçilerden oluşan seçkin davetliler katıldı. Törende konuşan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'a teşekkür etti.
1: 2024 Kasım'ında Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurlarında ilk imzası atılan bu projede Cumhurbaşkanlarımızın desteği, ülkedeki idarecilerimizin, yetkililerimizin desteğine ve bütün çalışma arkadaşlarımızın katkısına şükranlarımı arz etmek istiyorum.
0: Ören, İhlas Holding'in Orta Asya'daki yatırımlarına devam edeceğinin altını çizdi.
1: Bu proje hem Kırgızistan için, hem sektör için, hem bu coğrafya için çok kritik anlamda bir önem taşımaktadır. Ancak bu İhlas Holding'in ilk projesi ancak son projesi olmayacak. Arkasından yine planladığımız Kırgız topraklarında ve civar ülkelerde başka enerji projeleriyle devam edeceğiz inşallah.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da dev projenin kapsül töreni için bir tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem okudu.
2: Türkiye ve Kırgızistan olarak atalarımızdan tevarüz ettiğimiz kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atmaktayız. Ülkemiz Kırgızistan Cumhuriyeti'ndeki en büyük yatırımcı ülkelerin başında yer alıyor. Bu durum ata yurdumuza atfettiğimiz önemin iktisadi göstergesidir. İhlas Holding'in Kırgızistan'daki yatırımlarının ulaştığı aşamadan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Kazarman Barajı ve Hidroelektrik Santrali, enerji sektöründe Kırgızistan'ı daha ileriye taşıyacak, bölge kalkınmasına önemli bir adım olacaktır. Yatırımların önünü açan başta Sayın Cumhurbaşkanı Sadır Japarov olmak üzere Kırgız makamlarına teşekkür ederim. Projeye emeği geçen kişi ve kuruluşları tebrik ediyor, kıymetli misafirlerinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çok rahmet.
0: Törende konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov da projenin gelecek nesillere refah sağlayacağını söyledi.
3: Faaliyete geçtiğinde projenin ülkemizin enerji potansiyelini daha da yükselteceğine, Kırgızistan'ın sürdürülebilir kalkınmasına ve gelecek nesillerin refah içinde yaşamasına hizmet edeceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan'ın en güvenilir ortaklarından biridir. Bu vesileyle Kazarman Hidroelektrik Santrali'ni inşa etmek üzere yatırımcı olarak gelen Türkiye Devleti'nin tüm temsilcilerine şükranlarımı sunarım.
4: Türkiye Respublikası Kırgızistan'dan en işenim diyor.
0: Toplam 912 megawatt kurulu güce sahip olacak Kazarman HES projesi Kırgızistan'ın enerji tarihindeki en büyük yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Proje sadece enerji üretimiyle değil, ekonomik kalkınma, enerji güvenliği ve bölgesel istikrar açısından da Orta Asya'nın geleceğini şekillendiren stratejik yatırımlar arasında yer alıyor. Kırgızistan ekonomisine önemli katkılar sağlayacak olan Kazarman HES projesi, ülkenin sanayi altyapısını güçlendirecek, üretim kapasitesini artıracak ve uzun vadede Kırgızistan'ı bölgesel enerji merkezi konumuna taşıyacak. Kazarman HES projesinin toplam ekonomik değerinin 3 milyar doları bulması bekleniyor.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelişmekte olan ülkelerin iklim hedefleri için yıllık 2,5 trilyon dolarlık finansmana ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise faiz adımları için Temmuz ayı enflasyon verilerinin bekleneceği mesajını verdi.
0: Ekonomi yönetiminden iki önemli mesaj geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iklim finansmanında gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu dev kaynağa dikkat çekti. Mehmet Şimşek, Londra'da katıldığı net sıfır emisyon zirvesinde mevcut iklim finansmanının ihtiyaçların çok gerisinde kaldığını söyledi.
6: Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerin iklim hedeflerine ulaşabilmeleri için 2030'a kadar yıllık yaklaşık 2,5 trilyon dolar finansmana ihtiyaç duyacakları öngörülüyor.
0: Şimşek'e göre iklim değişikliği artık geleceğin değil bugünün ekonomik riski.
6: İklim değişikliğiyle mücadelede başarısız olursak bunun maliyeti son derece yüksek olacak. Çalışmaların büyük bölümü harekete geçmemenin maliyeti.

0: Ona ilişkin verilerin yakından izlendiği aktarıldı. Böylece piyasalara verilen mesaj net oldu. Merkez Bankası'nın olası faiz adımları için Temmuz enflasyonu belirleyici olacak.
1: Şimdi yapraklı ekonomiye bakalım. Yaprak günaydın.
2: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize. Artık haftayı tamamlıyoruz. Oldukça hareketli bir Haziran ayı geçirdik. Yavaş yavaş Haziran'ı da tamamlayacağız. Tabii önümüzdeki haftaya birkaç günü kalacak ama artık böyle piyasalar açısından da inişli çıkışlı serüvenin olduğu bir aydan bahsediyor olacağız herhalde. Önümüzdeki yıllarda da bu ayı hatırlayacağız.
1: Peki.
2: İsterseniz döviz piyasalarıyla başlayalım.
1: Tamam, başlayalım.
2: Dolar ekranlara geliyor. Dolarda 46 liranın üzerindeki seviyeler vardı. Hafiften yükselişleri gördüğümüz bir hafta oldu dolarda. 46 lira 62 kuruş seviyelerinde. Euro'ya baktığımızda da bu hafta genelinde biz 53 liranın altını da gördük Euro'da. Tekrar 53 liranın üzerindeki seviyeleri görsek de bir miktar değer kaybına uğrayan bir Euro'yu gördük. Gram altın cephesinde ciddi düşüşler vardı. Beklentilerin dışında da düşüşler olduğunu hemen söyleyelim. 6021 lirada görünüyor ama 6000 liranın altını gördü. 5900'lere kadar gerileyen bir gram altın vardı iç piyasada. Birazdan güncel rakamları da sizlerle paylaşacağız. Borsaya baktığımızda hafif düşüşlerin olduğu bir BIST 100 gördük. Biz 14259 puanla haftanın son işlem gününe başlayacak. Bakalım hemen diğer verilere. Çeyrek altın ekranlara geliyor. 9879 lirada dün burada 10 bin liranın üzerindeki seviyeleri telaffuz ediyorduk. Yarım 19758 lirada tam 39395 lira. Az önce haberi de ekranlara getirdik. Arkadaşımız Özay Erat hazırlamıştı. Yani şu anda tabii bu düşüşleri özellikle borcu olanlar, düğün yapacak olanlar fırsata çevirebilirler. Bunun altını çizelim. Devam ediyoruz hemen diğer verilerle de. Kripto paraları ekranlarda, Bitcoin'de sert düşüşler var. Aslında altınla paralel hareket ediyor. Birlikte hareket ettiklerini söyleyebiliriz. 59.964 dolar. Litecoin 41 dolar. Ethereum 1557 dolar. Ripple, yani bu haftanın başındaki seviyesinin de bayağı altında. %5'e yakın bir düşüş olduğunu görüyoruz. 1 dolar seviyelerini söyleyelim Ripple içinde.
1: Evet, piyasalar böyleydi. Altında düşüş ya derinleşiyor. Gram altın 6000 lirada. Demin haberimizde de vardı. O ajlar denilen bilezik 50 bin liraydı. 20 bin liraya kadar düşmüş yaprak.
2: Yani olacak böyle? Vallahi bayağı düştü gerçekten. Şunu söyleyeyim özellikle, şimdi son bir aylık kayıp %10, yani ciddi bir kayıp esasında. Yıl geneline baktığımızda, yani yılın başından bu yana ise %5,5'luk kaybı var. Yani gram altında şunu söyleyelim, biz bu kadar düşüş, evet düşüş bekleniyordu ama bu kadar da beklenmiyordu. Hatta dengelenme ne zaman olur? Yönü ne, tekrar yukarı ne zaman döner? Burada da bir belirsizliğin olduğunu hemen ifade edelim. Evet, başlangıçta savaşa bağlı dedik. Savaştan çok da kopuk değerlendiremeyiz. Çünkü bu savaşa enerji maliyetlerini yükseltmesiyle birlikte artık merkez bankaların faiz artışına gitmelerine de neden oldu. İşte Japonya'yı ekranlara getiriyoruz, Avrupa Birliği'ni getiriyoruz. Keza Amerika'da da konuşuluyor. Şimdi biz de ekonomistlere soruyoruz. Acaba Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sene itibariyle bir faiz artışı olur mu? Ya yani zayıf görenler de var ama ihtimaller dahilinde olarak değerlendirenlerin de olduğunu hemen ifade edelim. Yani biz faiz indirimlerini konuşurken bambaşka bir senaryoyu konuştuk işte Mart ayından sonra. Şimdi gram cephesine baktığımızda düne göre hafif bir toparlanma olsa da düşüşün sürdüğünü söyleyebiliriz. Ons'ta 4016 dolar seviyeleri var bu sabah. Gram cephesinde de 6108 lira seviyeleri var. Ama savaştan önce biz ons'ta 5250 dolarları görmüştük. Yani ciddi bir düşüşün olduğunu, kaybın olduğunu söyleyelim. Keza benzer bir düşüş de kripto para cephesinde de var. Brent petrole sabah baktığımızda da 74 dolar seviyelerinde. Ya piyasalar merkez bankalarının, özellikle de başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, atacağı adımları, gelecek açıklamaları bekliyor diyelim emtia cephesinde.
1: Peki şimdi Barclays'den bir açıklama var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu yıl 300 bas puan faiz indirebilir. Yani %3 indirebilir diyor. Şu an %37'lerde resmi faiz. Bu %34'lere kadar düşer mi?

0: Vallahi düşme ihtimalinin olduğunu söylüyor. Barclays'in yorumu bu. Hatta şunu ifade ediyor. Yani Türkiye için özellikle Kasım 2026'ya kadar mevsimsel etkilerle birlikte enflasyonun hızının yavaşlayacağını söylüyor. Zaten Nisan'da bir pik yaptı. Mayıs daha düşük geldi. Haziran ayını da göreceğiz bakalım önümüzdeki hafta ne olacak. Bu arada Sayın Karahan'ın açıklamaları vardı Londra'da yapmış olduğu konuşmadan az önce ekranlara da taşıdınız. Özellikle Temmuz ayı verilerini bekliyor Merkez Bankası dedi. Yani toplantı bazlı hareket eden bir Merkez Bankası var ama Barclays'e göre bir miktar gevşeme olacak politikalarda. Orada da öngörüsü 300 bas puanlık bir indirime gidebilir. İşte o da %34'e gelir yıl sonu itibariyle tahmini var. Diğer taraftan tabii gecelik borçlanma acaba önümüzdeki toplantıda buradaki oranı değiştirecek mi Merkez Bankası? Piyasalar bunu da yakından takip ediyor. Öte taraftan da tabii ki bu adımların gecikmesi ya da hızlanması neye bağlı dersek enerji fiyatlarına, oradaki stabiliteye bağlı. Hatta her düşüş tabii ki haneye olumlu yansıyor maliyetler açısından da. Fakat gerçekten sıkı bir politika, para politikası izledi Merkez Bankası. Tabii Brent'in düşmesiyle birlikte doların da ağırlığı biraz daha yavaşlayacak, evet, zayıflayacak. O da bir avantaj olabilir diyor. Bir yandan da seçimlere ilişkin bir öngörüsü var Barclays'in. Biliyorsunuz seçim süreci, neden özellikle bunu da söylüyoruz? Bir seçim ekonomisi de yapılıyor her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de. Kasım 2027'yi biraz daha kuvvetli görüyor. Bu raporunda buna da yer vermiş.
1: Peki Amerikan ekonomisinin ilk çeyrek büyümesine bakalım. %2.1 büyümüş. Evet. Amerika aşağı yukarı 26-27 trilyon dolarlık bir ekonomi. Borcu da var ama ülkedeki asetlerin değeri, yani mal varlıklarının değeri 180 trilyon dolara yakın. Bayağı büyük, yani ilk çeyrekte iyi büyümüş.
0: Ama dış borcu da fazla olan bir ülke tabii ki. Yani burada
1: Ama mal ülkedeki şey çok. Yani 180 trilyon değer olunca 35 trilyonun bir önemi olmuyor herhalde yani.
0: Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ilk çeyrek rakamları, ilk çeyrek neden önemli? Savaşın başladığı Mart ayını da içeren bir büyüme rakamı olduğunu söyleyelim. 2.1'lik bir büyüme var. Yani beklentiler, şunu söyleyeyim, yani 1.6 gibiydi. Biraz böyle yakın, hatta biraz üzerinde gelen bir büyüme gördük Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama önceki dönemlerle kıyasladığımızda tabii ki onun altında gelen bir büyüme var. Fakat şunu söyleyelim, burada ilk çeyrek rakamları bunlar. İkinci çeyrek, üçüncü çeyrek daha önemli. Hatta ikinci çeyrek biraz daha bu işte savaşın etkileri görebileceğimiz bir döneme de işaret ediyor, denk geliyor. Yani bu büyüme rakamlarını neden konuşuyoruz? Enflasyonla birlikte verileri takip ediyoruz. İşte az önce Fed'in alacağı kararları ve atacağı adımları da tabii çok yakından ilgilendirdiği için biz bunu konuşuyoruz. Evet. Şimdi ikinci çeyrekle ilgili tahminler de gelecek. O da 30 Temmuz. Bakalım, orası da çok önemli. O tahminleri de yine burada paylaşıyor olacağız.
1: Peki. Teşekkürler Yaprak.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet Erzecer, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Araya gideceğiz. Ahmet Yedi Ankara'nın gündemine bakacağız. 10 dakika ara.
2: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
8: Mutlu sabah.
7: sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: Sana yalvarırım canı gönülden. Cümlemize doğru hal ver Allah'ım. Çiçekler kurudu, yaprak döküldü. Kurumayan ağaç dal ver Allah'ım. Bütün yaratılan hep sana muhtaç. Rahmet kapılarını kullarına aç. Hastalara şifa, yaraya ilaç. Hayırlı bir servet, mal ver Allah'ım. Ya Rab, doğrulara sen verme zeval. Üstümüzde eksik olmasın hilal. Eyleme kimseyi nefsine hamal. Dergahından rahmet bol ver Allah'ım. Müslümana layık Muhammed dini. Günahkar kulunum bağışla beni. Daim zikredelim aşk ile seni. Kapanan ağızlara dil ver Allah'ım. Sana yönelmişiz, kenara atma. Zalim zulmedenin içine katma. Anaya, babaya isyankar etme. Sen bizlere doğru yol ver Allah'ım. Yeter, yatma, uyan ey gafil insan. En son yerin olacaktır kabristan. Son günde nasip et din ile iman. Kanadımız kırık, kol ver Allah'ım.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
6: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: Bizlerle. Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
8: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli seyirciler. Cem Kürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız hemen. Öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Biz bu kayıkçı kavgasının tarafı olmayız dedi. Erdoğan AK Partili yerel yöneticilere de uyarılarda bulundu. Biz millete efendilik taslamaya değil hizmet etmeye geldik diyerek özellikle esnafa hoyrat davranılmasına karşı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk defa mutlak butlan sonrası aynı karede yer aldılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Milletvekili Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası ilk kez karşılaştılar. 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde denk geldiler. Yan yana durmadılar ama el sıkıştılar. Ve İBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor. 12. yargı paketinin görüşmeleri Meclis Adalet Komisyonu'nda tamamlandı. İBAN mağdurlarını sevindirecek düzenleme teklife eklendi. Buna göre kişi yalnızca banka hesabı veya ödeme aracını kullandırmışsa ceza yarıya indirilecek. Mağdurun zararı karşılanırsa yine ceza indirimine gidilecek. Ve petrol fiyatları savaş öncesi seviyeye geldi. Amerika ile İran arasında sağlanan uzlaşma küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere gerilerken gözler şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin yeniden canlanmasına ve diplomatik temaslara çevrildi. Ve gram altın 6 bin liraya kadar düştü. Altında sert düşüş devam ediyor. Çeyrek ve tam altına da yansıdı bunlar. Son ayların favori yatırımı olan 10 gramlık Ajda bileziği bir ara 50 bin liraydı. Şu an 20 bin liraya kadar düşmüş durumda değerli izleyiciler. Ajda bilezikleri de ve gümüş de bu düşüşten nasibini aldı. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Söz sizde etiketiyle görüşlerinizi yazın. Biz de ekranlara getirelim ve başlayalım.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini söyledi az sonra. Başkent NATO zirvesine kilitlendi. Dünya liderleri Ankara'ya geliyor. Başkentte olağanüstü güvenlik ve trafik tedbirleri devreye alındı az sonra. Milli Eğitim Bakanlığı okul, kantin ve yemekhanelerine soğuk zincir dijital takip sistemi kuracak. Bu sayede veliler gıdaları üretimden tüketime kadar dijital olarak takip edebilecek. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Değerli izleyiciler, Akın Gürlek Adalet Bakanımızın tweetini hemen ekranlarınıza getirelim. Mesajını Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin huzurunu, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini, esnafımızın emeğini ve kamu düzeni hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz diyor. 18 Haziran 2026 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında vurgulandığı üzere başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası devletimizin en temel önceliklerinden biridir diyor. Pazartesi günü 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğimiz organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelgemiz ile sokak çetelerine karşı ülke genelinde topyekün eş zamanlı ve tavizsiz bir mücadele başlattığımızı ilan etmiştik diyor. Ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya, devletimizin ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda diyor. Bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş. 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlemler yapılmıştır diyor. 31 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 24 ilde TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış. 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikte suçlara yönelik 10 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında da adli işlemler gerçekleştirilmiştir diyor. Ve bu tablo devletimizin suç örgütlerine karşı mücadelesindeki kararlılığın, yargı teşkilatımızın süratli refleksinin, kolluk birimlerimizin sahadaki etkinliğinin ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyonun açık bir göstergesidir diyor. Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve araçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Bu suç örgütlerini yöneticilerden finans sahalarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurları hedef almaya devam edeceğiz diyor. Ve Akın Gürlek Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza ve Cumhuriyet Savcılarımıza, sahadaki emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde Milli Güvenlik Kurulu'nun da ortaya konulan irade ve devletimizin tüm kurumlar arasındaki koordinasyonla kamu düzeninden ve vatandaşlarımızın güvenliğinden bir milim dahi taviz vermeden mücadele edeceğiz diyor değerli izleyiciler. 29 Nisan'da Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy sahipsiz köpek saldırısında hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen inceleme tamamlandı. İçişleri Bakanlığı ilk kez bir belediye başkanı hakkında olayda ihmali olduğu gerekçesiyle soruşturma izni verdi.
2: Bir çocuk hayatını kaybetti. Ardından gelen raporsa dikkat çeken kusurları gözler önüne serdi. İhmali tespit edilen Saray Belediye Başkanı'na soruşturma izni verildi.
3: Sorunlar hakkında soruşturma başlatılması içimize su serpti.
2: Acı olay 29 Nisan 2026 tarihinde meydana geldi. 5 yaşındaki Hamza Özsoy kuzeniyle evinin bahçesinde oynarken başıboş köpeklerin hedefi oldu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O saldırıyı yarayla atlatan kuzeni ise olayı böyle anlatmıştı.
4: Hem koşturur geldiler, ben de kaçarken eve düştüm çamurda, onları da beni tuttu.
2: Olayın ardından İçişleri Bakanlığı müfettişleri harekete geçti. Saray Belediyesi'nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini rapor etti.
5: Çok üzücü bir olay. Hamza Özsoy kayıptı. Cesedini bulduk çocuğun. Köpekleri yemiş halde onu bulduk. Buradan da hayvanseverlere bir sesleniyorum. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu?
2: Bakanlık, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen onlarca başvuruya rağmen belediyenin sahipsiz hayvanları toplamadığını açıkladı.
3: Razı olsun İçişleri Bakanlığı'ndan. Güzel bir yaklaşımdı bu olaya.
2: Saray Belediyesi'nin hayvanları toplamak için aracımız yoktu savunması da resmi belgelerle çürüdü. Müfettişler söz konusu hizmet aracının belediyeye teslim edildiğini tutanaklarla ispatladı. İhmali tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. Bakanlık vatandaşların can güvenliğini koruma konusundaki kararlılığın altını çizdi.
6: Daha kaç çocuk ölecek? Daha kaç kişinin canı yanacak da bunlar son bulacak?
0: Bir son dakika verelim değerli izleyiciler. Şile Belediyesi'ne yeni bir operasyon oldu. Üçüncü dalga operasyon. 16 kişi gözaltında. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı yönündeki tespitler üzerine 26 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezi olmak üzere İzmir ilinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonunda 16 kişi gözaltına alınmıştır diyor. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam etmektedir diyor. Tekrar edelim, Şile Belediyesi'ne 3. dalga operasyon oldu. İmar, iskan, doğrudan temin ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldı ve rüşvet alındığı iddiasıyla 16 kişi gözaltında. İmam Hatip liselerindeki meslek derslerine branşlaşma geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin buna ilişkin olarak YÖK'le birlikte yeni bir çalışma yürüttüklerini duyurdu.
7: 2023 yılında tekrar başladıktan sonra bu kez şimdi başka bir konuya odaklandık. İmam Hatip meslek derslerinde branşlaştıracak bir adımı YÖK'le beraber yürütüyoruz.
2: YÖK'le yürütülen bu yeni çalışmayla meslek dersleri daha profesyonel bir altyapıya kavuşacak. İmam Hatip liselerindeki meslek dersleri branşlaşacak. Gelişmeyi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu.
7: İmam Hatip okullarında okuyan çocukların önlerine kat sayı zulmü adıyla bildiğimiz bir uygulama getirildi. Maalesef Türkiye bu günleri yaşadı.
2: Tekin, Ankara Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada İmam Hatip liselerindeki gelişimi anlattı.
7: Spor programı uygulayan İmam Hatip liselerimiz var. Fen programı uygulayan okullarımız var. Sosyal bilimler programı uygulayan okullarımız var. Çince, Japonca, Korece, Rusça eğitim veren İmam Hatip okullarımız var. Dil programı uygulayan İmam Hatip okullarımız var.
2: Bakan Tekin törende mezun öğrencilere diplomalarını verdi. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
0: Milli Eğitim Bakanlığı okul, kantin ve yemekhanelerine soğuk zincir dijital takip sistemi kuracak. Bu sayede veliler gıdaları üretimden tüketime kadar dijital olarak takip edebilecek. Ayrıca okullara yüksek filtrasyon su pınarları yerleştirilecek. Kantinlere tuzsuz diyet menüleri de eklenecek.
8: Kantinde sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Evden kendim koyuyorum yemeklerini.
9: Zararlı olsa kantine ne yemek koysunlar ki? Çocuklara versinler.
10: Çocuklara ne verilirse verilsin tamamen denetimden geçmiş verilmiş olması lazım.
11: Nereden geldiği, nasıl yapıldığı çok şüpheli.
12: Milli Eğitim Bakanlığı kantin ve yemekhanelerde soğuk zincir dijital takip sistemi kuracak. Artan sıcaklıkların oluşturabileceği gıda zehirlenmeleri riski tarihe karışacak. Yeni modelle birlikte kantinde satılan gıdaların üretimden tüketime izlenebilmesi amaçlanıyor.
13: Ürünlerin nereden geldiğini, tazeliğini, fiyatını kontrol edecek olmamız şeffaflık çok güzel bir şey.
12: Kullanır mısınız?
13: Tabii kesinlikle hemen yüklerim.
14: Kendi telefonumdan kontrol ederim. Hem de ailemle görüşürüm. Ailem de kendi telefonuna indirir. Ailemin kontrol etmesi benim için daha iyi olur abi.
11: Okul kantinindeki yemeklerin yemek olduğu bile şüpheli.
12: Sağlıklı beslenme de ön plana çıkacak. Artık yemekhanedeki yemeklerde bölgesel ve mevsimsel ürünler tercih edilecek. Özel durumu olan çocuklar da unutulmadı. Kantinlere tuzsuz diyet menüleri eklenecek.
15: Rahatsızlığı olan öğrenciler de var. Bence tuz diyeti olsa daha memnun kalırız.
16: Kantindeki yemeklerin ben pek sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.
17: Mevsiminde ürünlerin verilmesi daha doğru olacak. Mevsimde olmayan ürünler daha çok GDO'lu yapay olduğu için bunlar sağlık açısından çok zararlı olacaktır.
12: Öğrencilerin içme suyuna erişebilmesi için okullara yüksek filtrasyon su pınarları da yerleştirilecek.
18: Çok güzel bir uygulama. Sürekli kantinden su almak durumunda kalmıyoruz.
19: Okuldan su ihtiyacımı kantinden alıyorum. Kantinden gideriyorum.
0: Ahmet Lankar'ın gündemine bakalım. Ahmet, günaydın.
20: Günaydınlar Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Ahmet'in sesini biraz artıralım. Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım.
20: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da ilk olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Saat 16'da da İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine bu programlarda, ilk programda ekonomiye ilişkin olarak, ikinci programda ise özellikle son zamanlarda başörtülü kadınlara yönelik bazı saygısız linç girişimleri vardı, zorbalamalar vardı. Onlara tepki göstermesini bekliyoruz. Bugün AK Parti kampı da başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da olacak, programlarını gerçekleştirecek. Yarın da Sapanca'daki AK Parti kampına katılacak. Bugün itibariyle milletvekilleri, teşkilat yöneticileri kampa gitmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın kampın açılış konuşmasını yapacak. Milletvekilleriyle, bakanlarla bir araya gelecek. Bundan sonra AK Parti'nin yol haritası nasıl ilerleyecek onu değerlendirecek. Aynı zamanda o kampta iç ve dış gelişmeler de masaya yatırılacak.
0: Evet Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yöneticilere sosyal medyadan bir uyarıda bulundu. Onunla devam edelim.
20: Şimdi bir sosyal medyada etkileşim hastalığı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ona dikkat çekti. Özellikle bazı belediye başkanlarını zaman zaman biz de görüyoruz. İşte bir yere denetime gidiyor, orada garip tavırlar içerisinde, esnafa üstten tepeden bakan bir yaklaşım içerisinde. Ya da ne bileyim bir seyyar satıcıyla diyalog içerisine giriyor. İnsanları irite eden, böyle rahatsız eden bir söylem içerisinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yapıldığını görüyoruz dedi. Kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Bize göre siyaset millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Biz buraya millete hizmet etmeye geldik değerlendirmesinde bulundu. Tabii icraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bizim tasvip etmemiz mümkün değildir ifadesini kullandı. İsim vermeden CHP yönelik değerlendirmeleri de vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Kayıkçı kavgasının bir parçası olmamızı bekleyenler beyhude bekler dedi. Biz yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz. Gerilimlerden, kamplaşmalardan kaçınmamız, insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına gelmez dedi. Dolayısıyla bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan iş siyasete yönelik bu tür değerlendirmeler yapmış oldu.
0: Peki, Ahmet, AK Parti'ye yeni katılanlar da vardı. 2 yılda 83 başkan AK Parti'ye geçmiş. Bunların önemli bir kısmı Deva Gelecek, Yeniden Refah gibi ama CHP'den de oldu tabii. İki de milletvekili geçmiş oldu AK Parti'ye.
20: Evet, şimdi gerçekten geçmişe dönüp baktığımızda önemli isimler AK Parti'ye geçiş yaptı. Mesela Aydın'da Topuklu Efe olarak bilinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmişti ve o zaman çok ses getirmişti. Yine son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da AK Parti'ye katıldı. Geçtiğimiz günlerde Haymana Belediye Başkanı yine AK Parti saflarına geçmişti. Dün de yine 3 isim AK Parti'ye geçiş yaptı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'ye geçen isimler arasındaydı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan yine AK Parti rozetini taktı. Olaylı bir biçimde CHP'den ayrılmıştı. O dönem CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'le mesajlaşmaları ve o küfürler ortaya çıkmıştı ve tepki olarak CHP'den istifa etmişti. Uzun süredir AK Parti'ye geçip geçmeyeceği tartışma konusuydu. Dün bu tartışmalar son buldu ve o da AK Parti rozetini takan isimler arasında yer aldı. Yine son olarak Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da AK Parti'ye geçti. O da AK Parti'ye geçen isimler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o katılım töreninde değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin ilkelerini, politikalarını benimseyenlere kapılarının açık olduğunu vurguladı. Biz milletten icazete sadece hizmet almadık, hizmet için almadık. İcazeti aynı zamanda ötelenen, örselenen, kendi öz yurdunda oraya buraya itilen kardeşlerimizin haysiyetini, özgürlüklerini savunmak için de aldık ifadesini kullandı.
0: Peki. Ahmet, şimdi CHP'de dün Özgür Özel'le Kılıçdaroğlu ilk kez tokalaştılar bir cenazede. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı da iptal edildi. Diyorlar ki işte aslında destek yok, protesto olacak, çekindi diye. Kemal Kılıçdaroğlu tarafları hayır öyle değil diyorlar. Onunla da bitirelim.
20: Şimdi mutlak buttan kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel dün ilk kez bir araya geldiler. CHP eski Balıkesir milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı mecliste. İşte o görüntüler de ekrana yansıyor. Kemal Kılıçdaroğlu geldi. O protokolde bulunan cenaze töreninde törenine katılan isimlerle tek tek tokalaştı. Tabii gözler Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaydı. İki isim nasıl bir tavır sergileyecek, konuşacaklar mı, tokalaşacaklar mı şeklinde tartışmalar vardı. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le tokalaştı. Ancak bu kerhen bir tokalaşmaydı. Yani iki isimin de memnuniyetsizlikleri, o ortamda yaşanan gerilim yüzlerine yansıyordu. Kerhen bir tokalaşma oldu. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu Ali Mahir Başarır'la da tokalaştı. Ancak orada fotoğraf karelerine yansıyan, görüntülere yansıyan görüntüler her şeyi anlatıyordu. İşte Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na bir bakışı var ki yani neredeyse tabiri caizse öyle bir kaşık suda böyle boğacakmış gibi, ya da ne bileyim Ali Mahir Başarır'ın eli böyle yumruk halindeydi. Yani bu mutlak buttan tartışmaları, CHP içerisinde yaşanan gerilim cenaze törenine de yansıdı. Bir tokalaşma gerçekleşti ancak yüz ifadeleri, mimikler, tavırlar, o vücut dili o gerilimli atmosferi yansıtıyordu. Dolayısıyla o tokalaşma gerçekleşti ancak böyle CHP içinde yaşanan gerilimin, tartışmanın vücut diline de yansıdığının altını çizelim. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul'a gidecekti işin aslına bakarsan. Hatta bir karşılama töreni de hazırlanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu böyle gişelerden karşılanıp İstanbul'da bir gövde gösterisi yapacaktı ve Aşure günü programına katılacaktı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen bilgiler orada bir protestonun olabileceği, protestonun yaşanabileceği yönündeydi. Kemal Kılıçdaroğlu da bu nedenle o programı iptal etti. Zaten dün Özgür Özel'in de katıldığı o benzer bir programda Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu böyle olumsuz bir durum içerisine sokuldu. Eğer gitseydi benzer tabloyla karşılaşabilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu da neden İstanbul programını iptal ettiğine ilişkin bir açıklama yayınladı. Şu ifadeleri kullandı. hiçbir inancı hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşure gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek. En azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız dedi. Yani o da gittiğinde böyle bir protestoyla karşılaşabileceğini ve o günün ve anlam, günün anlam ve önemine aykırı görüntüler oluşabileceğini ifade ediyor ve şu ifadeleri kullanıyor. Bu anlayışla programımızda yer almasına rağmen içinde oluşan atmosfer nedeniyle aşure etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık dedi. Çünkü bazı zamanlarda en anlamlı duruş, doğru duruş kalabalıkların içinde görünmek değil, inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır ifadesini kullandı. Yine bugün gözler CHP'de olacak Cem. Şimdi biliyorsun Özgür Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultayın toplanması için 833 imzayı CHP Genel Merkezi'ne sunmuşlardı. Onun için 10 günlük bir inceleme süresi gerekiyordu. O süre bugün doluyor. Bugün Genel Merkez'in işte beklentiler zaten o yönde. Olağanüstü kurultay talebini geri çevirmesi bekleniyor. Hem işte tedbir kararı olduğu için hem de Yargıtay'da devam eden bir temyiz süreci var. Bu gerekçelerle olağanüstü kurultay talebi reddedilecek. Olağan kurultay süreci de yürütülmeye devam edecek.
0: Evet, devam ederiz. Bakalım göreceğiz. CHP'deki tabi devam eden bu meseleler nasıl, nereye doğru cereyan edecek? Onları da hep beraber ilerleyen günlerde göreceğiz. Ahmet, teşekkür ediyoruz sana.
20: Teşekkürler, iyi hafta sonları.
0: Değerli izleyiciler, Türkiye'deki mülteci sayısını açıkladı. Sınır güvenliğindeki son durumu paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve AK Partili vekillerle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi, 1 milyon 425 bin Suriyeli vatandaşın ülkesine döndüğünü söyledi.
1: 2016-2026 yılları arasında ülkemizden 1 milyon 425 bin kişi gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönmüş. Suriyelilerin sayısı bu şekilde.
2: Suriye'ye gönüllü dönen vatandaşların sayısını açıkladı. Yasal kalış hakkı olanların verisini de paylaştı.
1: Ülkemizde 3 milyon 632 bin 64 yasal kalış hakkı olan yabancıdan bahsedebiliriz. Göç idaremizin resmi rakamlarına göre. Bunların 2 milyon 264 bin 983'ü geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluşuyor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve AK Partili vekillerle istişare toplantısına katıldı. Toplantıda mülteci ve sınır güvenliği masaya yatırıldı.
1: Sınırlarımızı korumak için bugüne kadar 1329 kilometre güvenlik duvarı yapılmış durumda. 110 kilometresinde çalışmalar devam ediyor. Elektrooptik kulelerimizle, termal kameralarla, gözetleme kuleleriyle, gözetleme araçlarıyla ve dronlarla bu çalışmalarımız devam ediyor.
2: TGRT FM Haber.
21: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
22: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
21: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Şimdi reklamlar.
23: Garanti BBVA.
24: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
25: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
26: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
27: Neova Sigorta.
28: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 35. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır kadar öncesi. İkinci Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma altına almıştır. Bizanslılar, Orhan Gazi'ye karşı oğlunu siyasi bakımdan koz olarak kullanmak için kaçırınca, Karaca Gazi ve arkadaşı Orhan Gazi'nin emriyle çocuğu kaçıranların peşine düşerler. Çocuğu kaçıran son derece kurnaz biri olan Bizanslı subay Fedon'dur. Fedon, Osmanlılar tarafından takip edildiğini anlayınca imparatora ait külliyatlı miktardaki altınla birlikte Vatikan'a geçerek yanında götürdüğü Halil'i Papa'ya satar. Papa, Bizans tahtının varisi gördüğü bu çocuğu Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirilmek üzere kiliseye teslim eder. Çok geçmez Halil, baskı altında tutulduğu kiliseden kaçarak yaşlı bir oduncu ailesinin yanına sığınır. Ona ölen oğullarının adını vererek Pietro derler. Ve aradan yıllar geçer. Karaca Gazi'nin esir bulunduğu gemide isyan çıkınca serbest kalır ve Cenova'ya gelerek eski kaldığı hana yerleşir. Bu sırada kadim dostu İbrahim'le de buluşurlar. Öte yandan Halil, yaşlı oduncunun ölümü üzerine Cenova şehrine inerek Karaca Gazi'nin kaldığı handa katip olarak çalışmaya başlar ama aradan yıllar geçtiği için Karaca Gazi ve İbrahim Halil'i tanıyamazlar. Fakat mevcut delillerden hareket edince Pietro'nun Orhan Gazi'nin oğlu Halil'den başkası olmadığını anlarlar. Diğer yandan boş durmayan Fedon, Pietro'nun kaçırdığı çocuk olduğunu tespit edip kendisi gibi Bizans'ta olan binbaşı Andrea'nın yardımıyla Halil'i tuzağa düşürerek korsanların hakim olduğu ıssız bir adaya hapseder. Fakat çok zaman geçmez ki bir gece Halil hapsedildiği yerden kurtularak adadan kaçmayı başarır. Bu gelişmeden habersiz olan Karaca Gazi ile İbrahim, adanın yerini tespit ederek Halil'i kurtarmak için baskın yaparlar.
1: Nedir o belindeki?
2: Kılıç.
1: Hani silahın yoktu? At onu hemen yere.
2: Neden atacakmış?
1: Sana at dedim yoksa...
2: Yoksa ne olur ha? Al bakalım.
1: Elim...
2: Seni öldürmediğime dua et. İbrahim, buraya gel.
1: Ne olur öldürme beni.
2: Bu senin elinde. Eğer soracaklarımıza dosdoğru cevap verecek olursan gebermekten kurtulursun.
1: Sorun. Her şeye doğru cevap vereceğim.
2: Bu adada kaç kişisiniz?
1: Benden başka 11 kişi daha var.
3: 5.5'u benim, 5.5'u senin olsun beyim.
2: Buradaki nöbetin ne zaman bitecek?
1: Gece yarısı.
2: Nöbet nasıl değişiyor?
1: Gidip benden sonra nöbet sırası olan arkadaşı uyandıracağım.
2: O nerede kalıyor?
1: Liman tarafında. Bizim kulübemiz oradadır.
3: Ya kör Gavrilo? O nerede oturuyor?
1: O da aynı yerde ama başka bir kulübede.
2: Birkaç gün önce buraya bir çocuk getirildi. Bu çocuk nerede şimdi?
1: Bir kulübede.
3: Çocuk yalnız mı kalıyor orada?
1: Evet, şu anda adada ondan başka rehine yok.
2: Şimdi bizi oraya götüreceksin, düş önüme. Eğer bağırmaya kalkarsan kendini ölmüş bil, anladın mı? Evlerin bulunduğu yere geldik. Çocuk hangi kulübede kalıyor söyle.
1: Şu en baştaki küçük olanda.
2: Gidelim.
3: Kapısı kilitlidir herhalde. Anahtarı kimde?
1: Onunla ilgilenen arkadaşları.
2: O nerede?
1: Şu büyük kulübede. Herkes orada kalıyor.
3: Belki kilidi kurcalayarak açabiliriz beyim.
2: Hiç sanmıyorum. Bu namussuzlar mutlaka sağlam bir kilit takmışlardır. Aa, kapı açık.
3: Nasıl açık? Kilitli değil mi yani?
2: Hayır, aralıktı. Pietro. Pietro, biz geldik oğlum. Allah Allah, burası boş. İçeride kimse yok.
3: E ama nasıl olur?
2: Boş diyorum sana. Bana bak, sana yalan söyleme demiştim ama sen...
1: Yemin ederim ki yalan söylemiyorum. Çocuk bu evde kalıyordu. Dün ona ben yiyecek götürmüştüm.
2: Peki nasıl olur da kapı kilitli olmazdı?
1: Buna imkan yok. Kapı her zaman kilitli tutulur.
3: Tamam da şimdi açık bre adam. Sen de görüyorsun işte.
1: Evet ama bir şey anlamadım bu işten. O kapı her zaman kilitlenirdi.
2: Çocuğu başka bir yere götürmüş olamazlar mı?
1: Hayır, neden götürsünler?
2: Madem öyle, çocuk nerede? Bak, son defa soruyorum. Çocuğun bulunduğu yeri bildirmediğin takdirde seni hemen geberteceğim.
1: Size bilmediğimi söyledim.
2: Peki diğer korsanlar nerede kalıyor?
1: Reis Gavrilo hariç hepsi şu ortadaki büyük kulübede.
2: Başka yerde de korsan var mı?
1: Bir tane var. O da liman tarafındaki iskelede nöbet tutuyor.
2: İbrahim, bağla şunu. Sonra da gidip o kulübeye bakalım. Belki korsanlar çocuğu oraya almışlardır.

0: Halil bunların içinde mi?
1: Bakıyorum ama burada korsanlardan başka kimse yok Karacagazi.
0: Tamam. Şimdi sessizce kapıyı kapatalım ve dışarıdan kol demiriyle de destekleyelim. Uyandıkları zaman dışarı çıkamasınlar.
1: Peki.
0: Güzel. Şimdi adada bir tek kör Gavrilo kaldı. Halil de mutlaka onun yanında olmalı.
2: Öyle olmalı. Şimdi o körün hakkından geliriz. Halil ya orada yoksa?
0: Orada olmalı. Başka nerede olacak ki?
2: Kapısı açık olduğuna göre kaçmış olamaz mı?
0: Öyle bile olsa bu adadan nereye kaçabilir ki?
2: Reis'in kulübesine geldik. İçeri nasıl gireceğiz?
0: Çekil kenara. Baskın basanındır.
3: Hayat, neler oluyor?
0: Kıpırdama alçak herif.
2: Çocuk nerede?
3: Hangi çocuk?
0: Saklaman için teslim edilen çocuk. Söyle nerede?
3: Kulübesinde olacak. Oradadır.
0: İbrahim sen içeriye ara. Ben bunu konuştururum.
2: Tamam.
3: Siz de kimsiniz be? Ne hakla evime girdiniz?
0: Biz senin rehin tuttuğun çocuğu almaya geldik namussuz herif. Çocuk kapatıldığı evde yok. Söyle onu nereye sakladın? Söyle!
3: Ya demek ekmek paramı elimden almaya geldiniz ha? Şimdi görürsünüz gününüzü. Şimdi gösteririm sana.
0: Demek dövüşmek istiyorsun ha? Al bakalım. Gel.
3: Al bakalım al. Al.
0: Çocuk nerede diyorum sana? Onu nereye sakladın?
3: Çocuğun da senin de canın cehenneme.
0: Esas senin canın cehenneme kefere bozuntusu. Al bakalım.
2: Kulübede kimse yok Karacagazi. Bu köre ne oldu?
0: Cehenneme gitti.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: Arayacağız. Burada. Adada bir yerlerde olmalı.
4: Reis. Reis. Reis. Ne oldu sana?
0: Kıpırda mı yoksa sen de reisinin yanına gidersin? Kıpırda mı?
4: Siz de kimsiniz?
2: Reisine ne söyleyecektin?
4: Aşağıdaki iskeleye bağlı kayık kaybolmuş. Ona haber vermeye geldim.
0: Hangi kayıkmış bu?
4: Şehirle ada arasındaki irtibatı sağlayan kayık. Orada nöbet tutuyordum. Bir ara uyuyakalmışım. O arada birisi kayığı almış oldu.
0: Ne dedin sen?
2: Biri kayığı mı aldı dedin?
4: Evet, iskeleye bağlıydı. Birisi ipi kesmiş.
0: Halil'dir bu mutlaka, odur.
2: Evet, evet, ondan başkası olamaz.
0: Yürü Minnetoğlu, gidiyoruz. Artık burada durmanın bir anlamı yok.
2: Haklısın Karacagazi Bey'im. Halil şimdiye kadar karaya varmıştır bile.
0: Tabii, oradan doğruca Vasili'nin misafirhanesine gidecektir.
2: Desene, yandı zavallı Andrea.
0: Hadi çocuk elini kana bulamadan yetişelim Minnetoğlu, hadi.

0: Bunca gündür neredeydin Pietro?
1: Sormayın Bay Vasil. Cehennemden geliyorum. O Andrea burada mı?
0: Hayır, dışarıda, akşama gelir.
1: Ya Aristo ile arkadaşı?
0: Onlar öyle sanıyorum ki seni aramaya gittiler.
1: Benim nerede olduğumu biliyorlar mıydı?
0: Orasını bilemem. Neyse, sağ salim döndün ya. Buna çok sevinecekler.
1: Bana o alçak Andrea lazım.
0: Sana oyun mu oynadı yoksa?
1: Evet. Kendisiyle hesaplaşacağım.
0: Dur dur, ne yaptı sana?
1: Beni tuzağa düşürüp korsanlara sattı.
0: Vay namussuz vay. Ondan her şey umulur. Şu halde onun burnunu kıran sen olmalısın. He?
1: Bu sefer kafasını kıracağım.
0: Peki korsanların elinden nasıl kurtuldun?
1: Kaçtım.
0: Bravo. Üstüm başım perişan. Odana gir de kendine bir çeki düzen ver.
1: Bana Andrea itti lazım.
0: Dedim ya, akşamdan önce gelmez. Aristo ile arkadaşı da akşama gelirler sanıyorum. Aristo Roma'dan gelir gelmez seni sormuştu. Kaybolduğunu öğrenince canı çok sıkıldı. Seni bulmak için yapmadığını bırakmadı.
1: Neden acaba?
0: Orasını gelince o anlatır sana. Ben dışarı çıkıyorum. Sen de dinlen biraz.
1: Tamam. İnşallah Andrea Aristo'dan önce gelir de onu bir güzel pataklarım.
2: Andrea adında birini arıyorum. Ona verilecek bir mektup var.
1: Mektup mu? Hı. Kendisi dışarıda. Akşamdan önce dönmeyecek. İstersen bana ver. Ben kendisine veririm.
2: Akşama kadar bekleyemem. Al, sana vereyim. Hı. Sen kendisine verirsin.
1: Tamam, ben veririm. Hadi sen git. Bakalım mektup kimden gelmiş? Çoktan beri günah çıkartmaya gelmedin, bekliyorum. Ne biçim mektup bu? Yazanın ismi de yok. Dur şu çocuğu bir takip edeyim.

İşte çocuğu görüyorum. Zayıf bir adama yaklaştı. Bir şeyler söylüyor. Adam çocuğa para veriyor. Herhalde postacılık yaptığı için. Şimdi de ayrıldılar. Ben adamı takip edeyim. Mektubu Andrea'ya bu adam gönderdiğine göre mutlaka onun suç ortağı olmalı.

0: Pietro geldi mi?
1: Geldim, buradayım Aristo.
0: Çabuk Mintan'ın kolunu sıva.
1: Ne olacak?
2: Ne deniyorsa onu yap Pietro. Korkma, senin için bir tehlike yok.
1: Peki. Sıvadım işte.
0: Tamam bu. İşareti evet. Görüyor musun İbrahim?
2: Evet Karaca Kacım.
0: Allah'ım bu. Sana şükürler olsun.
2: Sana şükürler olsun
0: Allah'ım. Sana binlerce şükürler olsun.
2: Kavuştuk sonunda.
0: Sana şükürler olsun.
2: Siz konuşun Halil'le. Ben Andrea'ya geldim ona bakayım.
0: Allah'ım şükürler olsun seni buldum. Nasıl kaçtın o adadan?
1: Demek benim nerede olduğumu biliyordun.
0: Evet. Oradan geliyoruz. Hücrenin kapısı açıktı. Korsanlardan biri iskeleye bağlı kayığın kaybolduğunu söyleyince senin kaçtığını anladık.
1: Beni onlara Andrea'nın sattığını biliyor musun?
0: Evet ama o vasıtaydı. Seni kaçırtan asıl başkası.
1: Kim?
0: Merak etme. Hepsini öğreneceğiz. Söyle bakalım. Senin anan baban hakkında ne gibi bir bilgin var?
1: Var. Babam oduncuydu. İkisi de öldüler.
0: Bundan emin misin?
1: Neden olmayayım ki?
0: Çünkü sen onların hakiki oğlu değilsin. Adını taşıdığın Pietro senden 5-6 yaş büyüktü ve ölmüştü. Seni yanına alan aile onun adını vermişti sana.
1: Bütün bunları sen nereden biliyorsun?
0: Korkmana gerek yok aslanım. Seni tekrar o papazların arasına yollamayacağım. Hadi her şeyi anlat bana. O manastırdan nasıl kaçtın anlat.
1: Bir gece duvarı aşarak ormana daldım. O iyi adamlar beni korudular. Bana Pietro adını taktılar.
0: Seni o manastıra kimler kapatmıştı?
1: Papazlar.
0: Hayır. Asıl suçlu Fedon adındaki çocuk hırsızı.
1: Fedon mu?
0: Evet. Seni korsanlara teslim eden de, seni tam memleketinden kaçıran, önce Bizans'a sonra da Roma'ya getiren de Fedon adındaki canavardır.
1: Bu ismi daha önce de duydum ama kendisini hiç görmedim ben.
0: Seni kayıkla kaçırırken görmedin mi onu?
1: Hayır. Başıma vurarak beni bayıltmışlardı. Kendime geldiğim zaman gözlerim bağlıydı.
0: O namussuzdan korkmana gerek kalmadı. Artık ben yanındayım.
1: İyi ama siz kimsiniz?
0: Bunu az sonra öğreneceksin. Peki çocukluğunla ilgili hiçbir şey hatırlamıyor musun?
1: Bir iki ufak şey var aklımda ama sisler içinde. Anne dediğim güzel bir kadın. Bir de beni bazen atıyla gezdiren bir babam vardı.
0: Allah'ım. O baba dediğin adam Osmanlı Devleti'nin beyi Orhan Gazi'dir yavrum. Sen onun oğlusun. Senin adın da Halil.
1: Orhan Anladın Gazi. Mı?
0: Evet.
1: Osmanlı. Aman Allah'ım. Ben...
0: Halil! Halil! İbrahim yetiş! Halil gerçekleri duyunca bayıldı. Sevincinden bayıldı yavrum, yetiş! İşte böyle yiğit Halil. Bana gelince ben Karaca Gazi'yim. Sultan Bey'imin bir neferi.
1: Ya anne, o memlekette mi?
0: Evet, memlekette olmalı. Ama biz o kadar olduk yurdumuzdan ayrılalı. Seni almadan da beyimize dönemezdik. Herhalde herkes memlekettedir. Görmesek de. Şükürler olsun Rabbimize ki seni sultanımıza bağışladı. Sultan beyimize yüzümüz mahcup dönmeyeceğiz.
1: Ne kadar mutluyum şu anda bilemezsiniz Yiğit Ağa.
2: Ben geldim.
0: İşte bu da benim en iyi arkadaşım. Buna minnet oğlu İbrahim derler. O da bey babanın bir neferidir. Onun babası da senin dedenin en iyi candan serden geçti cengaveriydi.
1: Rüyada gibiyim sanki.
2: Andrea gelmiş Karaca Gazi. Son durumu bilmiyorum.
0: Al onu buraya getir.
2: Tamam.
1: Ah, bu Andrea denen ahlaksızı dövmeme izin vermeni istiyorum.
0: Hayır. Seni son arayışımızda bize çok fazla yardım oldu. Bu sevinçli günümüzde bir yılanı bile affetmek lazımdır. Sen de onu affedeceksin.
1: Siz nasıl emrederseniz o. Sahi ona verilecek bir mektubum var.
0: Nerede?
1: İşte cebimde.
0: Ver şuna bakalım. O namussuz Fedon'dan geliyor. Andrea ile yeniden temas kurmak istiyor.
1: Ben bu mektubu yollayan adamı gördüm. Evine kadar da takip ettim.
0: Sahi mi? Hı-hı. Nasıl bir adamdı?
1: Zayıf, ufak tefek bir adam.
0: Tamam, papaz eskisidir. Fedon Hergelesi'nin sağ kolu. Evi nerede?
1: Yarım saat kadar ötede.
0: Yaşa Halil, Hergele'yi ele geçirdik sayılır. Hadi İbrahim, hemen gidip o namussuzun hesabını da görelim.
1: Andrea ne olacak?
0: O da bizimle birlikte gelecek.
1: Ben de geleceğim.
0: Elbette geleceksin. Seni bundan böyle yanımdan bir an bile ayırmam Halil.
3: Buyurun beni gör. Aman Allah'ım. Pietro. Lütfen affet beni Pietro, lütfen. Bir cahillik yaptım, şeytana uydum.
0: Ayağa kalk Andrea. Sultanımızın oğlu Halil seni affediyor. Gidiyoruz.
3: Asil insanların oğulları da asil olur. Sultanların oğlu da sultan olur. Nereye gidiyoruz?
0: Fedon'un yanına.
3: Neler söylüyorsunuz? Fedon'un yanına mı? Yani o alçağın, büyük yalancının, iblisin yanına mı? Bir şartla. Onu gebertmeme izin vereceksiniz.

0: Nasıl öldürdün? Daha elimi bile değdirmedin ki ona.
1: Dur bakayım şuna. Evet, ölmüş. Yazık. Korkusundan ödü patlamış olacak.
2: Nerede o? Nerede o iblis? Kaçırdınız mı yoksa? O da ne? Yerde yatıyor. Geberteceğim seni Fedon. Geberteceğim. Artık kimseye kötülük edemeyeceksin.
1: Dur. Boşuna uğraşma. Zaten öldü.
2: O alçının ölüsünü de öldüreceğim. Al. Al bakalım. Al.
0: Tamam, yeter artık binbaşı, bırak. Hesaplar görüldü Halil'im. Artık gidebiliriz.
3: Osmanlı ülkesine, evimize mi al?
0: Evet küçük yiğidim. Yurdumuza, memleketimize. Gemi tam gece yarısı demir alacak. Hadi İbrahim. Hepimiz yurdumuzu, Serhat boylarını, en önemlisi sultanımızı özledik.
1: Sultanımız da Halil'i özlemiştir muhakkak.
3: Evet, ben de onları özledim ağam. En çok da annemi özledim.
4: Kaçırılan Osman'la adlı oyunun 35. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalınız.
5: Şimdi reklamlar.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyorum. Sıcak bir gün, evet, ama aynı zamanda mutlu bir gün. Çünkü karne günü. Öğrenciler, öğretmenler, veliler karnelerini alıyorlar. Tatile çıkıyorlar. Ne kadar uzmanlar bu karne çocuğunuzun karnesi dese de, karneyi alan herkes tatile çıktığına göre bu karne aynı zamanda velilerin karnesidir. Tabii çalışıyorsanız, eğer bir yerlere gidemiyorsanız, çocuğunuz okulda olmadığı saatlerde bir bakıcınız, bir ablanız, bir teyzeniz varsa evde ve şimdi çocuğunuz bütün gün evde olacağı için ne yapacağınızı bilemediyseniz biraz sıkıntılı, işte bir yer bulana kadar, bakacak birini bulana kadar biraz problem yaşamış olabilirsiniz. Ama bugün itibariyle bunların çözüldüğünü düşünüyorum. İnşallah güzel bir yaz tatili hepimizi beklesin, hepimizi bekliyor.

durumda şu anda bulunduğumuz, içinde olduğumuz yerden baktığımızda gördüğümüz şey bizi güzel bir yaz tatilinin beklediği. Onu düşünelim, onu hayal edelim. Tabii bizim hayal ettiğimizle gerçeğin aynı olması her zaman mümkün değil. Ama en azından içimizden güzel şeyler geçirmek lazım. Bugün karne günü, herkese güzel bir tatil diliyorum. Öğrencileri emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Kocaman bir yıl boyunca her gün okula gittiler, işe gider gibi. Hani düşünsenize, işe gidiyorsunuz ve ya bugün bir bahane bulsam da gitmesem diyorsunuz. Çocuklar için o bahane yok. Sabah erken saatinde anneler babalar kaldırıyorlar. Hangi saatte okula gidecekse, öğlencikse öğlenci tabii, ona göre hazırlıyorlar ve gönderiyorlar. Ve sonra karşılıyorlar. Aslında anne baba için de bir mesai bu. Göndermek, karşılamak. İşte hep böyle geldiğinizde öyle olur ya, kendi okul anılarınıza dönün. Okulların açık olduğu dönemlerde eve gelirsiniz, karnınız aç, anneniz bir şeyler hazırlamıştır ve bu güzel bir fotoğraftır, güzel bir anıdır, güzel bir kokudur geçmişten bugüne. Umarım şimdi çocuklar da aynısını yaşıyordur. Ve bunu söylerken annesi babası olmayanları, istediği gibi bir anne baba profiliyle yaşayamayanları, hayal ettiği gibi bazen hayat şartları, bazen sağlık problemleri, anne babaları o bizim her zaman bildiğimiz ve öyle görmek istediğimiz zaman merhametli profilden uzaklaştırabiliyor. Her şey düzelsin istiyorum. Bu yaz hepimize iyi gelsin. Güneş hepimize dokunduğu yeri iyileştirsin. Yaralarımızı sarsın. Bizi daha güzel bir mevsime, daha güzel bir eğitim öğretim dönemine, daha güzel bir yaşa hazırlasın. Güneşin öyle bir tarafı var hakikaten. D vitamininin hormon gibi çalıştığını söylüyor uzmanlar. Dolayısıyla güneşin D vitaminini sentezlemesi, bütün bunlar herhalde bize kendimizi daha iyi hissettiriyor. Çocukların sokakta oynaması mesela, güneş, oyun onları büyütüyor ve bir sonraki mevsim okullar açıldığında, okula gittiğinde öğretmenler de diyorlar ki, aa evet, ne kadar büyümüşsün, ne kadar değişmişsin, aynı önlüğü bu sene de giydiririz, aynı kıyafetlerle bu sene de gider dediğiniz çocuğunuz, bakıyorsunuz ki kıyafetleri olmuyor. Küçük bir masraf evet, ama büyük bir gurur büyüdüğünü görmek. Ben biz bugün tabii İstanbul için konuşmak gerekirse, büyük şehirlerin tamamı ama İstanbul için daha fazla, tatil olduğunda, okullar eğitim öğretim arası başladığında, karne tatili başladığında bir parça rahatlıyor. Biz de şimdi onun mutluluğunu yaşıyoruz, itiraf etmek gerekirse. Çocuklar tatile çıkacaklar, servis araçları trafikten çekilecek, çocuğunu kendi aracıyla okula bırakanlar, onu alanlar bu trafikten çekilecekler. Biz bir parçacık nefes alabileceğiz, öyle düşünüyoruz. Bu sabah da böyle biraz rahatlamıştı trafik. Karne günü olduğu için aileler çocuklarını karne saatinde, karnelerin verileceği saatte okula götürüp karneyi alıp geri getirecekler. Bugün genelde pek çok okulda plan böyle ya da erken çıkacaklar. Dolayısıyla o servis yoğunluğunun çok olmayacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Şu anda mesela %45'lik bir trafik yoğunluğu var. Bir araç arızası var Hacışerif'ten Küçükçekmece yönüne sağ şeritte E5'te, Beylikdüzü'nden bu noktaya kadar çok ciddi bir yoğunluk söz konusu. Bugünün yoğun güzergahlarından biri Ümraniye'den Üsküdar istikametiyle bağlantı yolu, tünellere kadar çok ciddi bir yoğunluk var. Yine TEM'de Sancaktepe Ataşehir arasında özellikle bazı noktalarda artmış bir trafik var. E5'te Kartal'ı geçtikten sonra Maltepe'ye doğru bir trafik var. Tersi istikamette Maltepe-Kartal arası da yoğun bugün. Yine Uzunçayır'ın yoğun olduğunu görüyorum. Köprülere de bakacağız elbette. Köprüler içinde özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte bugün Mecidiyeköy'de bir yoğunluk var. Trafikten, haritadan görebildiğim kadarıyla bu yoğunluk biraz geriye doğru Cevizli Bağ'da da yavaş bir trafik olarak haritaya yansımış. Ama tarihi yarımada Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı öncesinde sahil yolu Florya Sapağı'ndan itibaren çok rahat. Karaköy'de yavaş bir, yani küçük bir yavaşlama diyelim ona, bir yavaşlıyorsunuz ama sonrasında trafik rahat. TEM'de Firuzköy Isparta Kule arası yoğun ama bugün TEM'de özellikle Mall of İstanbul'dan itibaren Esenyurt yol ayrımına kadar, Avcılar yol ayrımına kadar geliş gidiş ağır akan bir trafik var. Yani her zaman biraz daha rahat burası. En azından Mall of İstanbul'un önü biraz kalabalık ama sonra açılıyor oradaki dönemeç sebebiyle. Ama şu anda yoğun trafiğin
neredeyse bağlantı yoluna kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Hürriyettepe'si Mecidiyeköy arasında bir yoğunluk var köprüde. Hassal Seyrantepe yoğunluğu var. Tersi istikamette Elmalı Kavacık yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olanlar için söyleyelim. Bu güzergahta yoğunluk var. Yine köprüye doğru gidecek olanlar için de Çamlıca Altunizade köprü girişi arasının yoğun olduğu göze çarpıyor. Uzunçayır'da çalışma var ama o noktayı geçtikten sonra trafik rahatlıyor. Durum böyle. Hava durumuna da bakalım. Bugün karne günü, nerelerde yağmur var karne alınırken önce bir onu görelim, sonra illere geçelim. Bugün bir değişiklik yapalım. Evet, bugün Edirne'de yağmur var. Göller bölgesi, Burdur, Isparta yağmur alacak. Denizli, Bolu'dan başlayıp Karabük'e kadar devam eden noktada bir yağmur söz konusu. Karadeniz kıyılarında Samsun'dan başlayıp Artvin Ardağan'a kadar devam ediyor yağmur. Ağır yağmur alacak. Van, Bitlis ve Hakkari'de bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Onun dışında Marmara'nın güneyinde rüzgar etkisini arttıracak. Hem Çanakkale'den başlayacak. Çanakkale, Balıkesir, Bursa bugün rüzgarlı. Onun dışında Türkiye genelinde dışarıda açık alanda olmaya çok uygun bir hava var. Ama bazı yerlerde sıcaklık, özellikle Güneydoğu'da 38-39 dereceyi bulacak. Ege'nin içleri öyle. O yüzden böyle beklerken gölge alanlarda kalmaya. Tabii yani bu işte karne törenleri vesaire, bunlar böyle açık alanda yapılan törenlerde çocukları çok uzun süre bekletmemek lazım ayakta. Allah korusun. Zaten heyecanlılar. Onun üzerine bir de susuzluk ve güneş çarpması eklenirse tatile güzel bir başlangıç olmaz. Bunu öğretmenler düşünecektir zaten. Şimdi gelelim il bazında değerlendirmeye. Sonrasında yeniden bu haritaya döneceğiz hafta sonu için. İstanbul'da sıcaklık 25 derecenin üzerinde, nem %73. Meteoroloji bugün nemli bir gün olduğunu söylüyor. Zaten hissettiğimiz değerin de yüksek olmasının sebebi bu. Şu anda termometre 25 dereceyi gösteriyor ama hissettiğimiz değer 27 derece. Yani dışarıda olan birisi sıcaklığı 27 derece şeklinde hissediyor. Gün içinde 32 dereceye kadar çıkacak İstanbul'da sıcaklık. Şöyle bir dalga düşünün, bugün yüksek noktada, pazar günü 30'a kadar gerileyecek, salı günü yine 32'ye çıkacak. Böyle ara ara dalgalanmalar olacak ama artık böyle çok aşağılara inip yukarı çıkmayacak bu dalgalanmalar. Biraz daha işte 29, 30, 31, 32, 33 derecelerde, hatta belki mevsim ilerledikçe biraz daha yüksek değerler arasında gidip gelecek. Gece sıcaklıkları yüksek, 23 derece İstanbul gece. Daha da önemlisi gece nem çok yüksek ve nefes almak neredeyse imkansız. Allah kolaylık versin. Gece uyumayınca, insan birazcık rahatlamayınca, ertesi güne yorgun argın başladığında tabii ki bir bitkinlik hissediyor gün içinde. Tabii bu arada maçtan bahsetmedik, hemen girdik karne heyecanıyla. Evet, Amerika önünde Türkiye son dakikada attığı golle 3-2 galibiyetle ayrıldı sahadan ama bu tur atlamamıza yetmedi. Daha önceki iki mağlubiyet sebebiyle veda ettiğimiz belliydi, zaten biliyorduk ama en azından galibiyetle veda ettik. Milli takım oyuncuları sahada ellerinden geleni yaptılar. Tabii futbol sadece futbol değil, pek çok şey var. Aynı zamanda heyecanınızı, öfkenizi, belki stresinizi yönetmeyi bilmek ve bunu sahaya doğru yansıtmak da futbolun bir parçası. Umarız bir sonraki turnuvada her şey çok daha iyi olur. Ama dediğim gibi artık Dünya Kupası, artık gruplardan çıkanlar da belli oldu. Belki yani biraz daha seyredilebilir hale gelecek bizim için. Takımımızın olmadığı bir turnuvayı seyredeceğiz, evet. Ama en azından artık grup maçları yok. Elenenler belli oldu. Belki bu anlamda kendimizi biraz daha konsantre hissedebileceğiz Dünya Kupası'na. Amerika, Kanada, Meksika, bu üçgende gerçekleşiyor maçlar. Ve saat itibariyle bizim maç saatlerimiz ilk maç 7'deydi, sonra 6'da, bu sefer 5'te. Çok daha erken ama maçı evde seyredip insanlar işlerine gittiler, biz de öyle yaptık. Çok erken bir kahvaltıydı, hani böyle maç seyrederken kahvaltı edelim. 2-2 ile devam etti bizim kahvaltımız. Son dakikada gol geldi. Neyse ki böyle bir
çayımızdan son yudumu böyle biraz daha keyifli içebildik. Efendim İstanbul'da 32 derece bugün sıcaklık, dediğim gibi hissedilen değer daha yüksek olacak. Nem çok yüksek. Dikkat, hafta sonu içinde yağış yok. Sıcaklık 30-31 derecelerde. Dışarıda olmak isteyenler için yine gölgede kalmayı tercih etmek gerekiyor. Ormanlara izinsiz girmenin ve ateş yakmanın da yasak olduğunu hatırlatalım. Eğer piknik yapacaksanız pikniğe ayrılmış yerlerde bunu yapabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun, hatırlatmış olalım. Ankara'dayız. Ankara'da sıcaklık şu anda 25 derece. Gün içinde 31 dereceye kadar yükselecek. Nem %42, aşağı yukarı bu değerlerde hissediliyor sıcaklık. Bu Ankara'da içinde İstanbul için söylediğimizin benzerini söyleyebiliriz. Pazartesiden itibaren salı sıcaklıklar daha da yükselecek ama pazar günü Türkiye geneli için biraz daha serin bir gün gibi görünüyor. Cumartesi aşağı yukarı bu derecelerde. Ankara için de durum böyle. İzmir'e geçelim. Dün İzmir için termometre kırmızıya döndü demiştik. Bugün bu durum değişti mi, onu da beraber göreceğiz. Evet, bugün İzmir'de sabah saatleri çok sıcak. Sıcaklık şu anda da 31 derece. Nem %40 civarında ve hissedilen değerde 31-31,5 aralığında. Ama bu sıcaklık artacak. Öğleden sonra bir rüzgar çıkacak. Şöyle hafif bir serinleyecek İzmirliler inşallah. Ama cumartesi, pazar, pazartesi özellikle 37 dereceyi görecek. Önümüzdeki 4 gün boyunca termometre kırmızı kalmaya devam edecek İzmir'de. Allah kolaylık versin diyelim. Şimdi hafta sonuna biraz daha detaylı bakalım. Hafta sonu Trakya'da yağış var. Bugün Edirne, yarın Kırklareli yağış alacak. Marmara'nın güneyindeki rüzgarlar bugün olduğu gibi yarın da etkili. Bu bölge, yani rüzgarlı bölgeye hafta sonu Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya ve Bingöl eklenecek. Karadeniz'e yağışlar etkili. Tamamında Karadeniz'in yağış var. Doğu Anadolu'nun tamamı neredeyse yağış alacak ve bu yağışlar Van'a kadar sarkacak. Güneydoğu Anadolu bölgesi bugünkü gibi sıcak. Hafta sonunda Batman 39 derece, Urfa 38 derece, Adıyaman 37 derece, Diyarbakır 36 derece. Ege'nin içleri ise Güneydoğu'dan da sıcak. Hafta sonu 40 derece tahmin ediliyor. Aydın, dikkatli olalım. Bölge sıcak, termometre kırmızı bölge için. Pazar günü yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde 37-38 derecelik sıcaklıklar etkili. Yağmur Van ve Hakkari arasında pazar günü. Karadeniz'e biraz daha doğuya çekilecek. Ordu Artvin arasına. Ege'nin içleri yine çok sıcak. Tatil için güneyde olanlar özellikle çok sıcak saatlerde biraz dikkatli olsunlar diye hatırlatalım. Yeni hafta Trakya'da da çok sıcak başlayacak, 36 dereceyle. Güneydoğu Anadolu 37-38 derecelerde. Bu arada pazartesi itibariyle Türkiye'nin tamamında artık yağış etkisini kaybetmiş olacak. Artık Temmuz'a dönüyoruz yavaş yavaş. Haziran'ın sonu itibariyle baktığımızda pazartesi günü yeni bir hafta başlayacak. Ama bu yeni hafta içinde hem Haziran'ın hem Temmuz'un olduğu bir hafta. İlk iki günü Haziran'dan, sonra Temmuz'la devam edeceğiz. Haftanın ortasında yeni bir aya geçeceğiz. Dolayısıyla Haziran ayının son iki gününde Türkiye genelinde hiçbir yerde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Özellikle salı günü Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometre 41 dereceyi gösterecek. Ege'nin içlerindeki sıcaklık Marmara'nın güneyine 36 dereceyle çıkacak. Ege 40 derece. Trakya 38 derece ve artık Karadeniz'in batısı da, işte Bartın, Karabük, buralarda da 36-37 dereceleri telaffuz etmeye başlayacağız. Karadeniz'in doğusu yine serin, özellikle Artvin, ama aşağı doğru indiğimizde Doğu Anadolu bölgesinde de Ağrı, Iğdır 32-34 derecelere ulaşmış olacak. Yine Erzurum'da 29 dereceyi görecek. Dolayısıyla Temmuz'a sıcak bir başlangıç yapacağımızı söyleyebiliriz.

Evet, bugün takvim yaprağımız uyuşturucuyla mücadele gününde olduğumuzu söylüyor sevgili dinleyiciler. Uyuşturucuyla mücadele günündeyiz. Bu son dönemde uyuşturucuyla mücadele için sadece ticaretini yapanlar değil, kullananlara yönelik de toplumun her kesiminden operasyonlar yapıldığını görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Temiz bir toplum için bireysel olarak da hem bedenimizin hem zihnimizin temiz, zinde aktif kalmasına ihtiyacımız var. Zihnimizi hiçbir şeyle uyuşturmamalıyız ki insan olarak yaşamaya devam edebilelim. Takvim yaprağımız bize bugün sütlü çorba, tavuk, bulgur pilavı, ayran demiş. Yaz mevsiminde tavuğa çok dikkat. Aldınız marketten, eve geldiniz, gelirken bir yere uğradınız, tavuk dışarıda kaldı, çözüldü. Artık onu bir daha dondurmayın asla. Hemen pişirin daha fazla bekletmeden. Mümkün olduğunca bu tür gıdaları soğuk zincirle taşımak gerekiyor. Marketten eve gelene kadar bile biraz uzun bir yolda, arabanın içinde bir süre beklediyse işler istediğiniz gibi gitmeyebilir ve yaz mevsiminde maalesef en çok bu tavuk zehirlenmelerini görüyoruz. Lütfen dikkatli olun. Açıkta satılan tavuklar, açıkta satılan içinde tavuk olan lezzetler, bunların her birinin risk taşıyabileceğini, aldığınız yerin çok önemli olduğunu, en ufak bir şüphede, bir koku, bir tat değişikliği, bir içinize sinmeyen bir şey, bir görüntü, bir problem, onu lütfen almayın ve yemeyin. Aldıysanız bile ya bir şey olmazın sonu genelde gıda zehirlenmesi oluyor. Basit bir zehirlenme olabileceği gibi daha ileri gidebilecek problemler oluşturabilir. O yüzden lütfen açıkta satılan yiyeceklere, yaz boyu özellikle de sıcak yiyeceklere ve özellikle de içinde tavuk olanlara dikkat edin. Mesela tavuklu bir soğuk sandviç, ne zaman yapıldığını bilmiyorsunuz, soğuk zincire riayet edilip edilmediğini bilmiyorsunuz. Evde kendiniz yapmadığınız sürece dikkatli olun. Kendiniz yapsanız bile, pikniğe gidiyorsunuz, tavuklu bir sandviç yaptınız, onu mutlaka işte böyle buz aküleriyle soğuttuğumuz küçük kapların içinde saklamaya çalışın ki tavuğun bozulmadığından emin olarak yiyebilirsiniz.

Efendim biz bu mevsimde altını çizelim ki daha fazla su içmek zorundayız. Vücudumuzun beklentisi bu. Suyu azalttığımızda vücudumuz buna önce susuzlukla tepki veriyor. Yani susamış hissediyoruz kendimizi. Ama aslında ona gelene kadar bedenimizin suyla ilgili verdiği pek çok tepki var. Eğer susuz kaldıysanız ve bu susuzluk süresi uzadıysa, konsantrasyon eksikliği, beyin sisi, kendinizi ifade etmekte zorluk, baş ağrısı ortaya çıkabilir. Bir ilaç almadan önce mutlaka bir bardak su için. Aslında suyu tüketmeyi, gün içinde susamayı beklemeden, saatlere bölerek, hatta belki bunun için bir uygulama, saatinizin, telefonunuzun sizi uyarabileceği bir uygulama kullanabilirsiniz. Hiçbir işe yaramıyor bu uygulamalar demeyin. Ben de eskiden öyle düşünüyordum ama cep telefonunuza işte son bir saattir su içmedin, son iki saattir hiç su içmedin gibi bir hatırlatma çıktığında ve siz su içtiğinizde oraya cep telefonunuza bir evet su içtim ve sadece bir tuşa basıyorsunuz. Yani bütün gün cep telefonuyla vakit geçiren insanlar olarak bir tuşa basmanın bizim için zor olmayacağını düşünüyorum. Sadece bir tuşa basıyorsunuz ve o sizin hangi saatte ne kadar su içtiğinizi kontrol altına alıyor ve size diyor ki evet bugün yeterince su içtin ya da bugün her zamankinin biraz altında kaldın. Bugün her zamankinden biraz daha az adım attın. Yarın bunu telafi etmeye ne dersin? Böyle sıcak tatlı hoş bir dille size bunu hatırlattığında da bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki evet bu uygulama benim işime yarıyor. Benim kullandığım böyle bir uygulama var, en azından öyle söyleyeyim. Bana hem yemekle ilgili bilgi veriyor. Mesela ben kahvaltımın fotoğrafını çekip bu uygulamanın içine attığımda uygulama bana evet bu güzel bir kahvaltı diyor. Ya da işte bunun kalori değerini hemen hesaplıyor. Diyor ki bunda bu kadar protein var. Evet gün için güzel bir başlangıç, iyi yapmışsın. Öğle yemeğine şunu yiyebilirsin ya da kahvaltıda şunu yemişsin. Buna bir dilim de ekmek, tam tahıllı ya da işte kara kılçık buğdaylı bir dilimde ekmek ilave et gibi hatırlatmalarda bulunuyor. Benim gerçekten işimi kolaylaştırıyor bu uygulama. Tabii ki hangi uygulama olduğunu buradan söylemeyeceğim ama araştırırsanız siz de bu tür uygulamaların ücretsiz uygulama, üstelik benim kullandığım bu uygulamaları rahatlıkla bulabilirsiniz.

Efendim, son dakika haberi verelim. Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem olduğuna dair bir son dakika haberi geçti. Şimdi bize detaylara dönelim bakalım. Malatya'da 4 büyüklüğünde bir depremden bahsediyor. Son dakika haberinde TGRT Haber. Ben de dediğim gibi bununla ilgili şöyle bir bakmaya çalışıyorum. Nereden bilgi alabilirim, size nasıl bilgi verebilirim diye. Bu arada tabi deprem deyince, yaz mevsimi depremler, işte Venezuela'da olan deprem akılları arka arkaya Türkiye'de de 6 Şubat'ta yaşadığımız depremleri getirdi. Bu tür depremler, yani arka arkaya ikiz depremler meydana gelebiliyor sevgili dinleyiciler. Türkiye'de de işte dediğim gibi biz en basitiyle biz çok yakın tarihte yaşadık, acılarını anca silmeye çalışıyoruz. Evet, bugün şu an itibariyle Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem AFAD'ın sitesinde de görünüyor. Bir detaylarına bakıp size bilgi vereceğim.

Evet, arka arkaya şu an itibariyle de saat 9.01 geçe gene küçük bir deprem meydana gelmiş bölgede. 1.2 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı. Bir dediğim gibi bir son dakika haberi olarak aktarmış oldum size. Detayları yine az sonra haber bültenlerimizde de takip edebilirsiniz. Saat 10'dan itibaren de sağlık konuşmak üzere yeniden birlikte olacağız. Konularımız, özellikle başlıklarımız biraz yaza hazırlayacak sizi. Sünnet bu mevsimin en çok konuşulan konusu, okullar tatil olur olmaz. Erkek çocuklar eğer yaşı da geldiyse, evde de konuşulduysa artık beklenti içine giriyorlar. Küçük bir tören yapılabilir yapılmaz, o tamamen tercihe bağlı. Ama artık sünnetin genel anestezi altında yapıldığını bu kadar yıllık yayınımızdan sonra hiç tartışmıyoruz bile. Detaylar için Türkiye Hastanesi'nde olacağız.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: grubunuz diyabet riskinizi etkiliyor olabilir. Fransa'da yapılan kapsamlı bir araştırma kan gruplarıyla tip 2 diyabet arasında dikkat çekici bir bağlantı ortaya koydu. 82 binden fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Araştırmaya göre risk oranı en düşük grup 0 kan grubuna sahip bireyler oldu. Kan grupları RH faktörüyle birlikte değerlendirildiğinde sonuçlar daha da çarpıcı hale geldi. Bilim insanları bu ilişkinin nedenini tam olarak açıklayabilmiş değil. Ancak bazı kan grubu antijenlerinin kronik iltihaplanmayı artırarak insülin direncine yol açabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar kan grubunun bağırsak florasını etkileyerek şeker metabolizmasında da rol oynayabileceğini belirtiyor. Uzmanlar özellikle A ve B kan grubuna sahip kişilerin düzenli kontrollerini aksatmaması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguluyor. Dur ihtarına uymadı. Biri polis, 3 kişiyi yaraladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri kontrol noktasındaydı. Polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü kaçtı. Sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı. O kovalamaca kazayla sonuçlandı. Kazada biri polis, 3 kişi yaralandı. Kaçan sürücünün peşine düşen ekipler önce otomobili terk edilmiş halde buldu, ardından da sürücüyü yakaladı. Gözaltına aldı. Yapılan kontrolde sürücünün 0.66 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen sürücüye 330 bin lira idari para cezası uygulandı.
1: Makinemizin kayması sonucu bu kazayı yaşadık. Olmaması gerekirdi ama oldu.
2: İş makinesi yüklü tır kontrolden çıktı. Facia yaramak kaldı.
1: Şükür yani.
2: Olayın adresi İstanbul Bahçeli Evler.
3: Burada dönüş yaparken manevradan dolayı biraz devrildi.
2: Şoförün ani manevrasıyla iş makinesinin yüklü olduğu tır kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlerden ve duvardan parçalar koptu.
3: Burada aşağıda bir köprünün altında da akan bir trafik vardı. Allah'tan onlara doğru gelmedi.
2: Tırın üzerinden düşen ekskavatörse korkuluklarda asılı kaldı. Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan cadde bir süre sonra yeniden açıldı. Muhtemel bir facia ucuz atlatıldı.
3: Çok şükür bir herhangi bir yaralı veya öyle bir durumu oluşmadı.
2: Sosyal medyada paylaşılacak bir fotoğraf karesi için az kalsın canından olacaktı. 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız Düzce'de Asar Deresi üzerindeki köprüye manzara eşliğinde fotoğraf çekmek için çıktı. Genç kız öz çekim yapmaya çalışırken korkunç bir kaza yaşandı. Dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler derenin içerisinden genç kızı çıkardı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından genç kız hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Önce o kutsal üniformayı giydi, ardından ömürlük bir imza için ilk adımı attı. Adana Kemal Serhatlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde bugün hem gurur hem de aşk dolu anlar vardı. POMEM'in 32. dönem mezuniyet töreninde 608 genç polis adayı Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Şerefli mesleklerine ilk adımı attı.
4: Yemin olacaksın!
0: Törende coşku doruktaydı. Konuşmaların ardından o beklenen an geldi. Genç polisler keplerini havaya fırlattı. Bahçe bir anda bayram yerine döndü. Ancak tam o coşku selinin ortasında herkesin kalbini eriten bir sürpriz yaşandı. 25 yaşındaki çiçeği burnunda polis memuru Hasan Coşar tüm kalabalığın önünde diz çöktü ve cebinden çıkardığı yüzükle o soruyu sordu. Benimle evlenir misin?
5: Evet, evet, evet, evet, evet.
0: Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemeyen genç kızın dudaklarından dökülen o kelime tören alanındaki alkış tufanını ikiye katladı.
4: Çok heyecanlandım, hiç beklemiyordum.
2: Tanımadığı birinin yumruklu saldırısına uğradı. Hayatının şokunu yaşadı. Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Kadıköy'de bir kafede yaşandı. İddiaya göre ne bir tartışma ne de bir husumet vardı. Kafeye giren saldırgan koltukta oturan kafe çalışanına yumrukla saldırdı. Genç çalışan aldığı yumruk darbesi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Saldırgan yaşanan arbededen sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis yakalanması için çalışma başlattı. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Daha önce de aynı kafede çalışanları ve müşterileri rahatsız ettiği ortaya çıktı.
0: Laf atma meselesi kavgaya dönmüştü. Bir kişinin öldüğü dehşetin anları ortaya çıktı. Şoke eden görüntüler Kayseri'nin Koca Sinan ilçesi Şeker mahallesinden. 22 Haziran'da laf atma tartışması bıçaklı kavgaya döndü. Bu sırada bir kişi karşı gruptaki 3 kişiyi bıçak darbeleriyle yaraladı, ardından da kaçtı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılsa da genç Alper kurtarılamadı. Diğer yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan saldırgansa gözaltına alındı. Bu arada olaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Olayda şüphelinin bıçaklı saldırısı an be an kameraya yansıdı. İki kişiyi bıçaklayan cani daha sonra ölen gence yönelerek defalarca bıçaklıyor. O görüntüler kan dondurdu. Sessiz adımlarla yaklaştı. Bir anda silahına davrandı. Bir şarjör boşaltıp kaçtı. Görüntüler Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Nüket Coşkun Caddesi'nde kaydedildi. Saatler 03'ü gösteriyordu. Bir kişi silahla cadde üzerindeki kuyumcunun önüne geldi. Bir anda kuyumcuya doğru ateş açtı. 16 el ateş eden şahıs daha sonra koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Saldırganın eylemi neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma sürüyor.
5: Başka bir polis.
0: Adresler tek tek basıldı, evler ve araçlar arandı. Zehir tacirlerine darbe vuruldu.
6: Uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbali meselesidir.
0: İstanbul Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 2 ev ve 1 otomobile operasyon düzenlendi. Aramalarda baskın yapılan adreslerde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 uzun namlulu silah yakalandı, 5 şüpheli de gözaltına alındı.
6: İstanbul'un huzurunda böyle bir menü çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz.
7: Yolcular şahit.
8: Açma ne diyor? Niye?
7: Hepsi
8: şahit. Ben senin hizmetçin miyim?
7: Sen mecbursun açmaya.
0: Halk otobüsüne binmek istedi ancak önündeki en büyük engel ne yollar ne de kaldırımlardı. Önündeki engel bir otobüs şoförünün vicdanıydı.
7: Seni zorla mı çalıştırıyorlar? Rampayı açmıyorsun. Kimsem yok. Rampayı açmam diyorsun. Üstten üstten konuşuyorsun. Plakanı da alıyorum senin.
8: Al.
7: Tamam.
0: Burası Hatay. Engelli genç bir adam otobüsün engelli rampasının açılmasını talep etti. Ancak şoför sorumluluğunu yerine getirmek şöyle dursun, ağzından o skandal sözler duyuldu.
7: Ya, yolcular şahit.
8: Açma da diyor. Niye?
7: Hepsi.
8: Ben senin hizmetçin miyim?
7: Sen mecbursun açmaya.
8: Şoför mecbur değildir. Ama Allah öz, için yer bak,
7: burada. Allah için değil. Ben senden sadaka istemiyorum. Sadaka istemiyorum senden.
0: Şoförün bahaneleri bununla da bitmedi.
8: Senin bana diyorsun ki kaçın gelmesi bak. Lazım.
7: Yok sana ne belki kimsem yok benim.
8: Hayır.
7: Belki kimsem yok senin.
8: Öyle olmaz refakatçin olmasın.
7: Yok kimsem yok kimsem yok.
8: Yoksa olmaz.
7: Nasıl olmaz?
8: Alması yasak.
7: Allah Allah öyle mi?
8: Evet.
7: Tamam. Tamam görüşeceğiz.
8: Görüşeceğiz hadi yaz.
7: Görüşeceğiz.
8: İstediğin yere yaz.
0: Tepki çeken bu skandal görüntülerin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk anında devreye girdi. Mağdur vatandaştan özür dileyen Öntürk, belediyemizde iş yok, gereği yapılacak dedi ve şoför hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Suçlu yok, kovalamaca yok ama polisin işi her zamankinden zor. Japonya'nın Kanazawa kentinde polis karakolunun otoparkında bir ördek ailesi bulundu. Polis memurları tam kadro sahaya indi. Trafik konileri yerleştirildi. Güvenlik çemberi oluşturuldu. Amaç ördek ailesini güvenli şekilde yakındaki su kanalına ulaştırmaktı. Anne ördek önde, yavrular arkada, polisler etrafta. Operasyon başarıyla tamamlandı. Ördek ailesi güvenli bölgeye ulaştı, yüzler güldü. İş dünyasının kalbi bu kez medeniyetlerin beşiği Gaziantep'te attı. Ekonomiye yön verenler zirvesinden ortak akılla geleceğe odaklanma mesajı çıktı.
5: Yeni dünya düzenine, yeni dünya dinamiklerine uygun hareket etmemiz gerekiyor.
9: Umutlarımızı daha çok pekiştirebileceğimiz ve duymak istediğimiz olumlu ifadelerin olacağı bir program olarak inanıyorum.
0: İhlas Medya Grubu'nun prestijli yayını Türkiye'de İş Dünyası dergisi Gaziantep'te ekonomi rüzgarları estirdi. İş dünyasının önemli isimleri ve yerel dinamikler aynı masada buluştu. Etkinliğin açılış konuşmasını TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak yaptı.
10: Biz burada hem sevginin ilişkiler geliştirme noktasında hem de bilginin paylaşılmasına, Türkiye ekonomisinin bir tık daha yukarı çıkmasına katkı vermeye çalışıyoruz.
0: İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte işletmelerin sürdürülebilir büyüme stratejileri, sigorta bilinci ve küresel risklere karşı dayanıklılık başlıkları ele alındı.
11: Gaziantep ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret lokomotifi bölgelerinden biri. Sigorta ekonominin aslında can damarı. Sigorta ekonomiye hem dayanma gücü hem de işlerimizin sürdürülebilir olma fırsatını veriyor bizlere.
0: Sektör temsilcileri Gaziantep ekonomisinin gelişimine ilişkin görüşlerini paylaştı.
5: Tarımda da, tekstilde de, savunmada da birçok konuda çok büyük teşvikler var. Bunları lütfen takip edin. Faydalanın. Bu teşvikler bizim için.
12: Tarım olarak da uzun vadede daha ayakları yere basan, daha bölgesel gerçeklere dayalı yatırımlar yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Zirvede istişare kültürünün önemi, ortak akıl ve üretim odaklı büyüme vizyonu öne çıktı.
13: Biz bu tür istişareleri yaklaşık her ay üyelerimizle birlikte bir arada oturup yapıyoruz. İstişarede her zaman fayda vardır. Gaziantep'in en önemli kültürü zaten budur. Bir araya gelip istişare edebilmek.
0: İş dünyası için büyük katkısı olan buluşma, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
14: TGRT FM Haber.
15: Şimdi reklamlar. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
16: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
17: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
18: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Menzil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Bugün kolesterol ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kolesterol dediğimizde sanki beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyoruz ama kolesterolü düşürmek için de yine beslenmeden yararlanıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Nedir kolesterol? Vücut için nasıl bir faydası var? Korkmalı mıyız kolesterolden?
1: Şimdi şöyle, kolesterolü biz dışarıdan almasak bile endojen kaynaklı vücudumuzda yapılıyor zaten. Ve yüksek kolesterolü varsa eğer bir kişinin hep doğru inanış şudur. Mantıken de kolesterolsüz tüketeyim, hiç kolesterol almayayım, kolesterolüm düşsün. Ama böyle bir yaklaşımda vücut ihtiyacı olduğu için, zaten endojen kaynaklı ürettiği için, dışarıdan sıfır kolesterol aldığımızda, özellikle yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, vücut endojen kaynaklı yapıyor ve dolayısıyla kolesterol miktarını düşürmek yerine aksine artışa sebep olunuyor. Kolesterolü düşürebilmek amacıyla, yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, kötü huylu kolesterolü yüksek olanlar için, dışarıdan 200 miligram civarında bir kolesterol alınması lazım.
0: Ne demek ki?
1: Bu ne demek? Kolesterol hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur çoğunlukla. Yani etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, işte tavuk, balık vesaire tüketimimizle kolesterolü 200 miligram olacak şekilde ayarlayabiliyoruz diyette. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız kolesterol 200 miligram civarında olduğunda vücut endojen kaynaklı, yani içeriden kendiliğinden kolesterol üretmiyor ve kolesterolümüz düşmeye başlıyor. Doğru programı yaptığımızda, yani doğru program dediğimde her zaman şunu kastediyorum. 5 grup besini içeren ekmek grubu, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubunu doğru miktar, doğru türev ve doğru zamanda alarak bir beslenme programı oluşturduğumuzda, programın kolesterol miktarını da ayarlayarak verdiğimizde hem kolesterol düşer, hem beraberinde eğer diğer kan yağları, karaciğer enzimleri yüksekse, trigliserit yüksekse, karaciğer enzimleri yüksekse, onlar kontrol altına alınır ve diğer taraftan insülin direncine de destek verir. Yan etkisi nedir? Kilo vermek.
0: Ne güzel bir yan etkiymiş bu.
1: Evet, aynen öyle.
0: Beklenen bir yan etki olsa keşke her şeydir. Şimdi kolesterol deyince biz iki tür kolesterol olduğunu
1: i̇yi
0: biliyoruz.
1: İyi huylu, evet.
0: Biraz önce siz de söylediniz, iyi huylu, kötü huylu. Neye göre ayırıyoruz? Vücut bunu, her ikisini ne için kullanıyor?
1: Şimdi birisi dokulardan kalbe, damarlara giden kolesterolü taşıyan kolesterol. Diğeri de kalpten vücuda, mekanizmaya taşıyan kolesterol. Yani şimdi biz eğer iyi huylu kolesterolü yüksek tutar, yani kalbi temizleyen, dokuları temizleyen kolesterolü yüksek tutar, diğer kolesterolü, kötü huylu kolesterolü de dengede tutarsak, kalp sağlığımız özellikle tamamen yerinde. İyi huylu kolesterolü, yani HDL kolesterolü yükseltebilmemizin en önemli yolu fiziksel aktivite ve yürüyüş. Yani
0: beslenmeden çok hareketle.
1: Evet, hareketle. Beslenme şekli tabii ki etkiliyor ama çoğunlukla daha aktif, daha yani yürüyüş yapan, aktif işlerle uğraşan kişilerde iyi huylu kolesterol çok daha iyi bir noktada oluyor. Zaten kan değerlerine baktığımızda hemen anlıyoruz kişinin aktif mi yoksa pasif bir yaşam sürdüğünü.
0: Kolesterol mü gösteriyor?
1: Evet, HDL kolesterolden zaten tahmin edebiliyoruz. Sorduğumuzda da zaten doğru çıkıyor. Yürüyüş derken, yani böyle saatlerce, işte her gün belli bir miktar spor yapmak.
0: Mesela ondan sonra bir adım sayısı var ya önerilen, mesela 10 bin adım gibi.
1: Şimdi her zaman şu vardır, bir sıfırdan büyüktür. Yani bizim şu an için, hani dinleyenlerimizden, ya ben çıkıp da bir saat yürüyüş yapamam, zaten çok kiloluyum ve tıkanıyorum, çok zorlanıyorum. Doğru. Şimdi birdenbire yürüyüşe bir saatle başlanmamalı. Yani her zaman söylüyorum, bir sıfırdan büyüktür. 10 dakikayla başla. Hiç yapmamaktansa ve yavaş tempoyla. Şimdi beslenmeyi de ona göre düzenleyince hareket zamanla artacak. O 10 dakika 15 dakikaya.
0: Hareket kabiliyeti artacak,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Kilolu bir keyifle yapılacak.
0: Uzun yürümesi beklenemez.
1: Şimdi kilolu bir kişinin her gün kolesterolümü düzenleyeyim, kilo vereyim, işte kan şekerimi, kan yağlarımı düzenleyeyim diye gerçekten zorlanarak her gün 45 dakika yürüyüş yapması tempolu çok zor ve sürdürülebilir değil. Yani bunu zihin de kabul etmiyor, beden de kabul etmiyor. Bir yerden sonra 5 gün başlıyorsun, 3 güne, 2 güne, hadi bu hafta yapmayayım falan, ondan sonra
0: unutuluyor.
1: Hayal olup gidiyor. Hı. Hayal olmasın. Yani yavaş yavaş, her zaman yavaş yavaş, tempo yavaş, süre yavaş, az. Ondan sonra yavaş yavaş bunu artırabiliriz. Aktiviteyi bu şekilde düzenlememiz gerekiyor. Diğer taraftan tabii kalp sağlığı için tuz ve su tüketimi çok önemli. Yine kolesterol için. Yine bilinenin aksine su tüketimi, işte günde 2,5-3 litre su içilmesi şeklinde hep veriliyor. Ama son yapılan çalışmalar gösteriyor ki günlük ihtiyacımız kadar suyu almamız yeterli.
0: Ne kadar ihtiyacımız?
1: Günlük ihtiyacımız olan su mesela kışın 1 litre, maksimum 1,5 litre. Ve yazında terlemeyle birlikte, nefes alışıyla birlikte bu daha arttığı için maksimum 2-2,5 litre. Anormal işle uğraşmayıp, çok aktiviteyle uğraşmayıp da yaşayan bir kişi için söylüyorum. Terleme ne kadar çoksa, aktivite ne kadar çoksa su miktarı da o kadar artacak. Aksine suyu aşırı derecede tüketen kişilerde tansiyonun dengelenmesi daha zor olduğu görülüyor yapılan çalışmalarda. Bir diğer faktör su konusunda, yine kalp sağlığıyla alakalı konuşursak, suyu lökür lökür kafaya dikmemek gerekiyor. Yudum yudum içmek
0: güne
1: gerekiyor. Evet, güne yayacaksın. Yani oturup şimdi 3-4 bardak içtim. İşte günde ben 2,5-3 litre içmem lazım. Yarım litresini şimdi içeyim falan değil. Bu su sürekli bizim elimizde olacak. Su vücutta böyle depo edilecek bir şey değil. Mekanizma suyla dönüyor. Tüm mekanizma. Dolaşım, sindirim, boşaltım, aklınıza gelebilecek her şey.
0: Vücudun iklimlendirmesi.
1: Evet. Ama bu öyle yani şöyle düşünün. Bir yeri temizlemek istiyorsunuz. Oraya şöyle buradan bir iki kova su fışkırttınız. Şimdi orası ne kadar giderse. Ama şimdi onu yavaş yavaş döküp de süpüre gittiğinizde orası tertemiz oluyor. Daha güzel orayı kontrol altına, yönetim altına alabiliyorsunuz. Yoksa bir yere fazla birikiyor, öbür tarafa bilmem ne. Yani düşünün, bu hayalinizde canlandırın.
0: Vücut içinde benzer kurallar.
1: Aynen. Geçer. Yudum yudum içeceğiz suyu. Hızlı bir şekilde, bir seferde çok fazla değil. Çünkü o zaman böbreklerimiz de çok aşırı çalışıyor.
0: Değirmeni döndürmek lazım.
1: Evet. Doğru şekilde döndürmek lazım.
0: Bir defa hızlı dönmesi bir şey ifade etmiyor.
1: Bir diğer faktör kolesterolde. Her zaman, şu an artık son yapılan araştırmalar aklamış durumda, kolesterol ve yumurta.
0: Şimdi ona geleceğim. Evet, onunla ilgili yumurtadan özür dileyen uzmanlarımız bile oldu.
1: Evet.
0: Bazı gıdalar direkt kolesterolle ilişkilendiriliyor. Onlardan bir tanesi yumurta. Senelerce insanlara yumurta, evet, özellikle yumurtanın sarısı yedirilmedi. Halbuki yumurta şu anda bizim toplumumuz için ulaşılabilecek en ekonomik protein kaynağı.
1: Anne sütünden sonraki
0: en
1: kaliteli protein kaynağı ve içeriğindeki lesitin, kolin gibi maddeler nedeniyle aksine kolesterol üzerinde olumlu etki yarattığı görülmüş. Bütün çalışmalarda görülüyor daha doğrusu.
0: Şimdi
1: şu an
0: mi görülüyor? Mesela bu çalışmalar ilk yapıldığında bunlar görülmemiş mi ki biz senelerce yumurtaya öcü gözü yaptık? Yani bu bilimsel araştırmaların da kendini sürekli güncellemesi, ama bunu güncellerken 180 derece dönerek bunu yapması zaman zaman bir son tüketiciye, insanlara,
1: evet,
0: şaşırtıcı geliyor. Siz sağlık sektörünün içinde belki biraz daha iyi görüyorsunuz ama
1: işte insanların bilinci açıldıkça, bilim adamlarının da yaptıkları çalışmalardaki grupları daha doğru seçmeye başlıyorlar. Soruları daha doğru sormaya başlıyorlar. Ondan sonra yöntemi daha doğru seçmeye başlıyorlar.
0: Daha uzun soluklu yapıyorlar belki de.
1: Daha uzun soluklu yapıyorlar ve mesela işte 15 yıl önce yapılan araştırma sayısıyla şu anki yapılan araştırma sayısı bir değil. Dolayısıyla hani bunlar kümülatif bir şekilde arttığında ortak noktalar bakıyorsun çıktığında bu. Ama 15 yıl önce örnek veriyorum, hani tabii ki rakamlara takılmayalım, doğru bir rakam değil. 15 yıl önce bu konuda yapılan araştırma sayısı 50 ise şimdi 200-250 bin. Dolayısıyla bunların ortak noktalarını belirlemek meta analizlerle ortaya çıkan sonucu değiştiriyor.
0: Biraz da global baktığınızda belki verilerin birbirine ulaşması ya da birbirleriyle etkileşim de
1: veri sayısı artıyor. Şimdi. Giderek hani bu bilimsel araştırmalardaki bu handikapın en önemli sebebi yapılan çalışmalar. Sonradan daha çok kişi araştırma yapıyor. Daha çok kişi soru soruyor. Doğru soru soruyor. Doğru grubu seçiyor. Kontrol grubunu seçiyor veya verdiği grubu seçiyor.
0: Analizleri
1: ona göre yapıyor. Doğru. Sonuçlar değişiyor.
0: Şimdi ama kolesterol yumurta ilişkisi aklandı galiba.
1: Aklandı.
0: Nedir buradaki sınır? Yetişkin bir insan
1: yani
0: kolesterol seviyesine göre ne kadar yumurta yiyebilir?
1: Yani günde bir tane yumurta.
0: Herkes için güvenli sınır mı?
1: Şu an güvenli sınır. Hani o duruma göre değişir. Yani bazı kişiye farklı miktar verilebilir ama bunlar kişiye özel bilgilerdir. Hani genel olarak verilecek bir işte günde 5 tane yumurta ye falan asla böyle bir şey yok.
0: Peki yumurta ile ilgili mesela biraz önce iyi bir protein kaynağı olduğunu söyledik ama aynı zamanda tok tuttuğu için diyettekilerin, diyetisyenlerin sevdiği de bir gıda. Mesela günde 2 tane 3 tane yumurta yiyen insan için kolesterol açısından hala alan aynı derecede temiz mi yoksa gri alana kayıyor?
1: Yani temiz. Temiz gözüküyor şu an yapılan çalışmalarda ama yine de her şeyin fazlası zarar. Yani hiç suyu da diyorum ya günde 5 litre 6 litre su içersen zarar verirsin vücuduna ya da ne bileyim çok aşırı dozda çiğ sebze meyve yersen o da zarar verir. Hani bir şey zararsız gibi gözüken bir şey zararlı hale gelebilir veya hiç yemezsen daha farklı olabilir. O yüzden her şey dozunda, miktarında ve kişiye özel ayarlanması gerekiyor. Şimdi biz burada yumurtayı kolesterolle ilişkilendirirken dinleyenlerimizden başka sağlık problemleri olanlar olabilir. Mesela safra kesesi problemi vardır. İşte enzimlerde sıkıntı vardır ama beraberinde kolesterol problemi de vardır. Biz de bizim burada söylediğimiz bir şeyi alıp farklı bir sonuç olabilir.
0: Mesela
1: o yüzden bireysel.
0: Onları da aslında önümüzdeki dönemde konuşacağız ama şimdi madem ki kolesterol ve diğer hastalıkları konuşuyoruz. Mesela aynı zamanda safra kesesi dediğimiz sorunu var. Yumurtayı yeterince tüketemiyor. Burada kendine göre nasıl
1: safra kesesindeki yumurta ile ilgili problem sarısında. Beyazını yiyebilir.
0: Protein açısından da zaten.
1: Zaten beyazı bizim için önemli. Hani protein kalitesi açısından beyazı önemli. Tekrar ediyorum ama bunu kişinin diğer verilerini de değerlendirerek söylemek gerekiyor. Yani o miktarı ne kadar alacağını, nasıl tüketeceğini o kişisel verilerini, sağlık verilerini değerlendirerek belirtmek gerekiyor. O yüzden hani burada söylenen bir şey net olarak algılanmasın ama sonuçta içimizde rahat olsun. O anlamda söylüyorum.
0: Biz bugün biraz kolesterol özelinde konuşuyoruz. Kolesterol deyince de tabii kalp damar sağlığı geliyor tabii akla. Ama bu ürünlerin ya da bu yaşam biçiminin başka hastalıklarla nasıl etkileştiği de kişinin kendi özeli. Dolayısıyla aslında kronik bir hastalığı varsa kişinin aynı zamanda sürekli devam ettiği bir diyetisyeni de olmalı.
1: Evet. Evet, yani gerçi şöyle
0: konuştuğumuz şey, yani devletin herkese bir diyetisyene gitmeyi senede bir mecburi hale getirmesi gerektiğine inanıyorum ben.
1: Belli bir süre takip altında gitmesi gerekiyor. Yani şimdi bizim işimiz şöyle.

0: etkisi yok mudur, yoksa tam tersi yağ kolesterol ilişkisinde doğru yağları seçmek mi gerekir?
1: Şimdi şöyle, başta da söylediğim gibi her şeyin fazlası veya çok azı zarar. Yani eğer biz hiç yağ tüketmezsek, almazsak, sıfır yağ yakın alırsak, yağda eriyen vitaminlerden ve elzem yağ asitlerinden yararlanamayız. Ve bu da beraberinde diğer sağlık sorunlarına neden olur. Yani en başta gözüken işte ciltte, tırnakta, saçlarda ortaya çıkan problemlerden tutun, daha sonra işte gözlerde, karaciğerde vesaire, bu yağda eriyen vitaminlerin etkisi var ve elzem yağ asitlerinin etkisi var. Şimdi bunu biz şöyle ayırıyoruz. Aslında doymuş doymamış yağ oranının dengeli olması lazım. Biz diyetisyenler olarak neden doymuş yağ al demiyoruz? Yani katı yağ al demiyoruz. Bu zinhar kötü olduğu için mi? Değil. Çünkü biz ister istemez etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, yani tükettiğimiz hayvansal kaynaklı besinlerle
0: hayvansal yağı alıyoruz.
1: Dolayısıyla görünmez olarak aldığımız bir yağ grubu var. Fakat şimdi bitkisel yağ dediğimiz yağları biz bitkilerle çok böyle yoğun bir şekilde alamıyoruz. İçlerinde var ama hani ihtiyaç karşılayacak gibi değil. O yüzden dışarıdan zeytinyağı, kanola yağı,
0: güvenli olanlar bunlar mı?
1: Yani zeytinyağı, fındık yağı, ceviz yağı vesaire. Şimdi güvenli şu, yani bunları da dengeli almamız gerekiyor. Hani bir salataya zeytinyağı koyarsak, bir yemeğe kanola yağı koyabiliriz. Birine fındık yağı.
0: Bunu
1: çeşitlendirerek,
0: evet.
1: Yani bitkisel kaynaklı yağları çeşitlendirerek aldığımızda, o zaman elzem yağ asitlerini de çok güzel bir şekilde dengeli alıyoruz.
0: Peki bunların içinde hangisini en az, hangisini en çok almalıyız?
1: Yani şöyle, zeytinyağı biliyorsunuz Akdeniz beslenmesinin en baş temel yağı. Zeytinyağını çoğunluk olarak kullanıp çok arada, yani haftalık bazda değerlendirirsek, işte fındık yağı, kanola yağı, ceviz yağı,
0: ayçiçek yağını soracağım. Çünkü evet. Ayçiçek yağı da yine karalanan yağlardan bir tanesi. Hem kolesterol ilişkisi açısından böyle, hem de damar sağlığı açısından sevilmiyor. Ayrıca vücuttaki enflamasyona katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Sizce de böyle mi?
1: Yani ben çok gerek görmüyorum açıkçası ayçiçek yağına. Ama bazı durumlarda nadiren hani kullanılabilir. Çünkü zeytinyağının yanma noktası çok daha fazla olduğu için bu sefer de serbest radikallere sebep oluyor bazı yemek türlerinde. Yemeğin türüne, pişirme şekline göre değişir bu.
0: Biraz kızartacaksak
1: Evet. Yani çok da fazla kızartmayı da önermediğimiz
0: o
1: için.
0: O kolesterolle, mesela beslenmeyi de o zaman konuşalım. Mesela aynı eti farklı bir şekilde pişirdiğinizde kolesterolünüzü olumsuz etkilemez ama kızarttığınızda, aynı sebzeyi zeytinyağlı pişirdiğinizde seviyorsunuz da kızarttığınızda,
1: şimdi 3 katına çıkartıyorsunuz kaloriyi. Ve
0: besin etkiliyor mu peki kızarmış olması?
1: Yok. Yani
0: kolesterol değeri açısından
1: o açıdan değil, ama protein kalitesi, mesela bir eti kızartıp yediğinizdeki protein kalitesiyle haşlayıp sote yapıp farklı bir yöntemle yediğinizdeki tabii ki farklı. Çünkü denatüre oluyor proteinler, parçalarına ayrılıyor ve dolayısıyla vücutta faydalı hale gelmiyor. O yüzden hani dikkat etmek gerekiyor. Kızartma haricindeki tüm pişirme yöntemlerini kontrollü bir şekilde sağlıklı beslenme kapsamında kolesterolle alakalı kullanabiliriz. Hiçbir problem yok.
0: Kolesterolle ilgili son soru. Bir düzene ihtiyacı varsa bedenin kolesterol için, sabah kalktığımız andan itibaren günü sağlıklı bir kolesterol dengesi için iyi kötü nasıl planlamalıyız?
1: Yani şöyle, dediğim gibi bu miktarları kişiye özel aslında vermek de fayda var. Çünkü bir kişi için ideal oran, atıyorum sabah kahvaltısında ortalama bir peynirse öbürünün için 3.
0: Bir yumurta ise. Aslında bir yaşam biçimi. Evet. Şimdi bir yumurta mutlaka olsun, gün içinde mutlaka hareket olsun, su olsun, taze sebze meyve olsun, yağ olacaksa zeytinyağı olsun gibi böyle bir öneriniz olur mu bize?
1: Yani şöyle, gün içerisinde yaklaşık olarak, yani peynir türevi olarak söylüyorum,

0: 2-3 dilim peynir, hı hı. et bir porsiyon, yani 3 birim et, hani kafada canlansın diye söylüyorum, 3 tane baget but gibi. Hı hı. Mutlaka öğünlere sebze veya kuru baklagil bir öğünde mutlaka yer verilmesi gerekiyor. Yoğurt hem probiyotik olması açısından hem sağlıklı bir besin olması açısından, kalsiyum açısından zengin, yağların enerjiye çevrilmesini kolaylaştırıyor bu anlamda. 1-2 su bardağı kadar yoğurt kullanılabilir. Ekmek gelince burada ekmek konusunda da bir takım yanlış anlaşılmalar var. Çünkü özellikle kaslarımızın glikojene ihtiyacı var. Beynin iyi çalışabilmesi, performansı açısından en çok ihtiyacı olan tek bir enerji kaynağı var, glikoz. Yetersiz karbonhidrat aldığımızda bunların düzeni de bozuluyor. Yani günde 5-6 birim ekmek değişimi. Bunun içerisinde çorba girer, pilav makarna girer, ekmek. Ama ekmek türevini mutlaka ve mutlaka glisemik indeksi düşük besinlerden seçmemiz gerekiyor. Yani biz ekmek dediğimizde beyaz ekmek, mısır ekmeği gibi ekmekleri tercih etmiyoruz. Daha çok çavdar, tam buğday, tam tahıllı ekmekler, çorbalardan işte tarhana çorbası, mercimek çorbası, makarna, daha çok sebze li makarnalar çıktı, hı-hı. şimdi benim çok hoşuma, hı-hı. gidiyor mesela.
1: Makarnanın içinde tam buğday, ıspanaklı makarna.
0: Tabii. Yani çoğunluğu aslında sebze. Hı-hı. Mercimek, sırf mercimekten yapılan makarnalar, hı-hı. var. Bu tarz tercihler yapılabilir. Gün içerisine de hafif aktiviteyi katarsak, hı-hı. olur bu iş.
1: Peki kolesterol değişimini, kandaki kolesterol değişimini nasıl bir periyotta görmek istersiniz?
0: Yani ne kadar zamanda bir çok test güzel, çok güzel bir soru. Mesela bazı değerler vardır. Mesela ürik asit beslenme ile çok hızlı bir ivme sağlamaz. Ama kolesterol yaklaşık bir aylık süreçte ivmeyi, hmm. çok net görürsünüz, doğru beslendiğinizi.
1: Yani bir ay değiştiğimizde, evet, bir ay sant ettiğimizde, evet.
0: İvmeyi görürsünüz.
1: Değerlerimizdeki değişimi görürüz.
0: Peki. Net bir şekilde görürsünüz.
1: Ne güzel. Bunu tabii böyle görmek de sevindirici. Hem sizin için hem de hasta için. Çok teşekkür ediyorum Neslihan.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek çok sağ üzere. Olun. Görüşürüz.
2: Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek. Yol durumu. Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep Devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Van Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Şimdi reklamlar.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk cerrahisi uzman operatör doktor Cem Kara bizimle birlikte. Bugün sünnet konuşacağız. Yaz mevsiminin vazgeçilmez başlıklarından biri. Aslında yeni doğan sünneti çok konuşuyoruz sizinle. O dönemi geçmiş olanlar için sünnet nasıl planlanmalı, hangi yaş uygundur, hangi teknik uygundur, hepsini sevgili Cem'den öğreneceğiz. Cem merhaba.
1: Merhaba Hülya, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Cem, yeni doğan sünnetini çok konuşuyoruz seninle ama bu defa artık yeni doğan dönemini geride bırakmış olan çocuklar için ne yapabileceğimizi konuşalım.
1: Tabii aslında şimdi şu sıralar gerçekten okul çocuklarının sünnet zamanı oldu. Biz de yeni doğan sünnetlerini birazcık kenara köşeye koymaya çalışıyoruz. Çünkü yoğunluk normal sünnet çocuklar, okul çocuklarına ayrıldı. Ne yapmak gerekir sözünü Hülya çok uzun zamandır bu programları yaparız biliyorsun. Ben de hep genel anestezi söylerim. Genel anestezi altında insani şartlarda ameliyathane ortamında yaklaşık 10-15 dakika süren işlemlerle sünnet yapılabilir. Yaş aralığı 5 yaşın üzeri bana göre tamamdır. Hastalık için yani bu işlem için ayrılacak nekat dönemi ortalama bir haftadır. Hastanede kalış süresi de 2 saat falandır.
0: Şimdi her şeyi böyle toparladın aslında. Evet. İçinden soru sormam lazım şimdi. Çocuklar için aslında biraz önce söylediğin o insani şartlar kısmını da İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle konuşmalıyız. Çünkü her yerde ya toplu sünnetlerden ya belediyenin yaptığı sünnetlerden ya işte evde yapılmış sünnetlerden bahsediliyor. Ve hep genel anesteziyle ilgili de bir ön yargı var. Şimdi ben burada bu süreci yaşamış bir anne olarak da söyleyeyim. Aybars'ın sünnetini de sen yaptın. Genel anesteziyle oldu. Aynen anlattığın gibi oldu. Anlattığının dışında hiçbir şey yaşamadık. Şimdi böyle öngörülebilir, yönetilebilir bir süreçten bahsediyoruz. Bir taraftan da o insani olmayan şartlarda aslında öngöremediğimiz bir süreçten bahsediyoruz.
1: Aynen öyle söylüyorsun. Şimdi insani şartlar demek istediğim şey şu. Bir kere bu bir ameliyat. Bu bir cerrahi işlem. Cerrahi işlem yapılırken en az zararla, en az travmayla çocuğun ortamdan çıkartılması lazım. Yani ameliyathaneye giriş şekli de, ameliyathaneden çıkış şekli de tamamen onun konforunun sağlanacağı şekilde ayarlanmalıdır. Benim sünnetten anlayışım budur. Tabii bunun içinde hiçbir zaman toplu sünnet olmuyor. Hastane dışı bir yerde yapılan sünnet kabul görmüyor. Çünkü ne steril şartları oradan sağlayabiliyoruz, ne anestezi konforunu sağlayabiliyoruz, ne ameliyathaneye girerkenki hazırlığı tam anlamıyla yapabiliyoruz, ne ameliyathaneden çıkarttıktan sonra derlenme dediğimiz ameliyathane sonrası kendine geliş süresini ayarlayabiliyoruz. O nedenle mutlaka hastane şartlarında insani diye bahsettiğim şey aslında tamamen bir ameliyatın nasıl olması gerekiyorsa sünnetin de o şekilde yapılmasıdır.
0: Peki özellikle anestezi kısmını detaylandıralım. Şimdi normalde genel anestezi öneriyorsun sen. Lokal anestezi söz konusu olduğunda düşüncen daha farklı. Aileler de genel anesteziden korkuyorlar. Bunu da bir parantez açalım mı?
1: Tabii ki Hülya. Bir kere ailelerin genel anesteziden korkularını anlıyorum. Benim karşıma gelen muayeneye geldikleri zaman sordukları soruların tamamı da bununla ilgili oluyor. Aslında sünnet için 5 dakika konuşuyoruz. Anestezi için 15 dakika konuşuyoruz. Ama ben hep ailelere şu sözle başlıyorum. Eğer bu bir sünnet işlemi olmasa, örneğin fıtık ameliyatı olsa, apandisit olsa ya da başka bir şey yapıyor olsak, o zaman bu kadar anesteziyi konuşacak mıydık diye. Evet, tabii ki o zaman konuşulmuyor. Çünkü sünnetin anestezisiz, lokal anesteziyle bahçede, sokakta, evde yapıldığını bildiği için halkımız...
0: Öyle geçmişi var mezunuyuz.
1: Evet, genlerimizde öyle bir şey olduğu için, dedeleri öyle olduğu için, babaları öyle olduğu için bunun böyle yapılabileceğine inanmışız. Aslında bu işten genel anestezi yapmadan, alınan travmadan hiçbirimizin haberi yok. Belki de hepimiz geçmişte bu şekilde sünnet olduğumuzda bir takım travmalar yaşadık ve o travmalar belleğimizde, bilinçaltımızda durdu. Bunu ayırt etme şansımız yok tabii ki. Hele bu kadar bir sürü travmanın yaşandığı bir toplumda yaşayarak bunu ayırt edemiyoruz. Ama benim derdim sünnet işleminin hastaya, çocuğa bir travma yaratmadan bu işten çıkabilmemiz. Burada bahsedilen anestezi tabii ki bir ameliyat anestezisi kadar ağır bir anestezi değil. Bir kere kısa bir anestezi. Yani yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Ortam 12 dakika sürüyor. Bu sürede verilen anestezi genellikle havayla, halkımızın anlayacağı şekilde havayla, yani maskeyle verilen damar yolundan, eğer gerekmediği sürece kas gevşetici gibi daha derinleştirici anestezilerin uygulanmadığı yüzeyel tutulan bir anestezi şekli. Bu anestezi işte sünnet işlemi bittiğinde, yani 12. dakikada, 15. dakikada hastanın yüzünden maske çekildiğinde zaten hasta uyandırabilen yüzeyellikte bir anestezi.
0: Dolayısıyla aslında burada doktora güvenmek ve anlattıklarıyla yol almak en önemlisi. Şimdi sünneti biraz önce tanımlarken dedin ki tam mevsimindeyiz. Okul çocukları için sünnet dönemindeyiz. Planlanan, tarihi belli, ailenin cemiyetini oluşturduğu sünnetler olduğu gibi bazen de sağlık sebepleriyle daha acil olunması gereken, alınması gereken operasyonlar, adımlar da söz konusu oluyor. O hangi durumlarda geçerlidir?
1: En önemlisi işi yememe. Genellikle bebeklerde görülür. Sünnet derisinin pipinin uç kısmını iyice kapatması nedeniyle işi yememe durumu oluşur. Ve bu durumda da acil olarak pipinin ucu şişer, kızarıklıklar olur. Acil olarak sünnet yapmak üzere gelirler. İdrar yolu enfeksiyonu bunun üzerinden eklenir. Böyle bir durumda biz zaman kavramına işte ya da mevsimsel şartlara bakmadan sünneti hemen planlamak isteriz. Bir de okul çocukları çağına yine gelmiş olan çocuklarda sünnet derisinin iltihaplanması gibi bir durum olur. Sünnet derisinin iltihaplanması durumu da çiş yapmayı zorlaştıran ya da çiş yaparken ağrılı çiş yapmaya sebep olan bir durumdur. Onlarda da acil sünnet yapmak gerekebilir. Yani enfeksiyon şartları ve pipin ucun darlık şartları sünneti ön plana çıkartabilir.
0: Bu durumda artık işte yaz mıydı, kış mıydı, okul vardı, yoktu. Aynen. Bunları düşünmeden
1: bir önemi kalmaz.
0: Hemen bir planlama söz konusu oluyor. Peki şimdi biz aslında bu sağlıkla ilgili kısmı konuşurken sünnetin neden yapıldığı konusu, yani sünnetin erkek sağlığı açısından neden gerekli olduğuna da bir giriş yapmış olduk. Bizim toplumumuz için, Müslümanlar için, bazı farklı dinlerden olanlar için de sünnet söz konusu. Sağlık açısından biraz detaylandıralım mı?
1: Bir kere idrar yapma güçlü olan çocuklar için zorunlu bir durum ya da idrar yapmayı kolaylaştıran bir durum sünnet olması. İkincisi yine kanıtlanmış olan şey idrar yolu enfeksiyonlarının sünnet olan erkeklerde 10 kat daha az görüldüğü gibi bir takım gerçekler var. Tabii biz çoğunlukla sünneti toplumumuzda dini sebepler ya da toplumsal örflerimiz, geleneklerimiz nedeniyle yapıyoruz. Ama tıbbi olarak baktığında da idrar yolu enfeksiyonu engellemesi, idrar yapımını kolaylaştırması gibi, gelecekte de hijyenin sağlanmasında bir kolaylık sağlaması gibi etkileri, pozitif etkileri var.
0: Peki şimdi böyle anlattığımızda aileler için özellikle planlanmayan sünnetlerde iş biraz daha çetrefilli olsa da mesela yeni doğan sünnetinde de aynısını görüyoruz. Sünnet oluyorlar. Bakıyorsunuz 2 ay 3 ay sonra bir sünnet düğünü yapmışlar. Çocuklar için de aynısı geçerli galiba. Eskiden ben çok hatırlıyorum çocukluğumda sünnet olacaksa o kişi o gün sünnet olurdu o çocuk. Ağlar, kaçar, bağırır, ev içinde bir hengame, sünnetçi gelmedi. Yani davetiyeler bile öyleydi.
1: Evet,
0: şimdi
1: evet.
0: Artık böyle bir şey kalmadı Cem. Baya evet. Sosyal bir değişim yaşadık.
1: Valla olması gereken buydu aslında Hülya, düşünsene. Yani o gün sünnet oluyorsun, zaten bir ağrı içinde çocuk ya da korku içinde. O arada eğlence yapılıyor çevresinde. Herhalde doğru değildi bu. Evet, şimdi genellikle şöyle oluyor. Biz sünneti yapıyoruz. Bana hep sorular şöyle geliyor. Biz şu gün sünnet olsak, şu gün olan düğünümüzde rahat hareket edebilir mi, gezebilir mi, ağrısı olur mu, rahat eder mi diye. Onun için önce sünnet alınıyor, arkasından da düğün planlanıyor durumu var. Tabii ki yeni doğan sünnetlerinde sünnet yapılmış oluyor, yıllar sonra belki düğünü yapılıyor. Artık oraya doğru toplum evrimleşti. Ama tabii hala bizim toplumumuzun ilginç bir alışkanlığı var. Önce düğün salonu planlanır, ayarlanır. Sonra hastane ve doktor ayarlanır. Onun için de doktor düğün salonunun programına uymak zorunda kalır. Yani bana şöyle gelirler. Hocam biz şu tarihe sünnet için düğünümüzü, düğün yerimizi planladık. Şu tarihe sünnet istiyoruz. Yani önce doktora gelinmemiş olur. Genellikle izlenen yol önce düğün salonunun tutulması, arkadan doktorun bulunması.
0: Ama Cem biz bu noktada, yani ilk seninle bu konuda röportaj yaptığımız zamanları hatırlıyorum. Hani genel anesteziyi konuştuğumuzda gelen telefonları hatırlıyorum. Nereden nereye geldik dedirtecek noktadayız. Zannediyorum bir sonraki adımda önce doktora gelip sonra düğün salonunu ayarlamak olacak.
1: Belki olabilir ama tabii hep yıllarca ben biliyorsun hep yeni doğan sünneti dedim. Hala yeni doğan sünneti diyorum. Ve ben toplumda yeni doğan sünnetin artık hülya yarı yarıya oluştuğunu görüyorum.
0: Ne güzel.
1: Evet, yani artık %50 çocukların yeni doğan sünnetiyle olduğunu görüyorum. Bence toplum bu anlamda aslında değişime uğradı. Çok da iyi oldu. İnşallah eğer yani fırsat bulur, ömrümüz olur, belki 10 sene sonra bir daha bu işleri konuşursak, okul çocukların sünneti ne kadar azaldı, yeni doğan sünneti ne kadar artık herkesin gündeminde değil mi diye konuşuruz diye umuyorum.
0: İnşallah tabii o tarafa doğru gidiyoruz dediğin gibi. Yani şimdi yaz döneminde hala okul çocuklarını konuşuyoruz ama 10 sene sonra belki o çocuklar zaten yeni doğan sünneti olduğu için ihtiyaç kalmayacak. Gelelim sünnet sonrasına. Ne olursa olsun aile için dışarıda beklemek de öyle. Ben yaşadığım için biliyorum. Ne zaman gelecek, ne oldu, terskiden bir şey şey var mı? Bu sorular hep soruluyor. Çocuk geliyor, anestezi bitiyor. Kendine geldiği andan itibaren artık günlük hayata dönüyor tekrar. Bir haftalık nekat dönemini nasıl geçirmeli çocuk?
1: Bir kere şöyle, yine klasik böyle yıllarca söylediğim lafı söyleyeyim Hülya. Ailelerin aklında sünnetle ilgili ne varsa sünnet sonrası onda birini yaşıyorlar. Yani genellikle çok konforlu, ağrısız, kolay geçen bir süreç. Ancak çok büyük korkularla ya da işte endişelerle geliyorlar. Genellikle de %99 diyeyim. Bu memnuniyetle ayrılıyorlar. Çok kolay işler aslında artık. Sadece basit bir krem sürmek, bir pansuman yok, gazlı bez yok, batikon yok, hastaneye gelip gitmek yok. Ortama bir hafta içinde her şey normale dönüyor. Okul çocuklarından bahsediyorum.
0: Oynayabiliyor deniz.
1: Hemen o gün. Deniz için bir hafta 10 gün istiyorum. Havuz için 15 gün istiyorum. Havuzun steril olması çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama top oynamak, basket oynamak, işte sporsal aktiviteler yapmak için 15 gün ihtiyacımız var. Ama sünnetin olduğu gün yürüyüp gezip dolaşan, evde PlayStation'la oynayan, yani eve gelip sünnet oldu bugün diye tebriğe gelenlerin şaşırdığı çocukla karşılaşma durumu hep olası.
0: Onun için o zaman önce doktoru iyi seçmek lazım. Yol haritasını iyi belirlemek lazım. Çünkü maalesef o biraz önce söylediğimiz insani olmayan şartlarda gerçekleşen sünnetlerde problemler ortaya çıkıyor. Ve sonra yine onlarla siz değil mi karşılaşıyorsunuz?
1: Bence zaten asıl problem o. Yani o insani olmayan şartlarda, yani anestezi dışında yapılan, ne bileyim, çocuğun rencide olduğu sünnetlerde emin ol iyileşme süresi de çok uzun sürüyor. Bir kere psikolojik faktör devreye giriyor. Yani benim bir yaram var, benim bir sorunum var, bu sorunumu aşamıyorum ya da bu sorunla ilgili korkularım varı çocuk 15 gün 20 gün belki daha fazla yaşıyor. Halbuki anestezi altında sünnet olduğunda bu bölge, yani bu olay, bu 15-20 dakika hayatında olmadığı için, o dönemi uyuyarak geçirdiği için üzerine eklenmiş korkulara sahip olmuyor çocuk.
0: Ve tabii hani insani şartlar dediğim, bir doktorun olması, anestezinin olması, olabilecek problemlerin de aslında karşılaşılabilecek problemlerin de anında müdahale edilebilir olmasını sağlıyor. Çünkü bazen yanlış yapılmış bir sünnetin aile çocuğu tekrar getiriyor ve belki tekrar sünnet yaşıyor.
1: Hülya, kesinlikle lokal anesteziyle yapılan, yani zorlamalı lokal anesteziyle yapılan sünnetlerden bahsediyorum. Hani çocuğun korktuğu, işte ne bileyim hırpalandığı, emin ol sünnet düzeltmelerinin çoğunda böyle durumlar söz konusu. Ben ilk bunu soruyorum zaten. Hangi şartlarda oldunuz? Anestezi verildi mi diye. İnan, anestezi verilmiş bir sünnette komplikasyon ya da yanlış yapılma olasılığı lokal sünnete göre çok çok çok azdır.
0: Evet. Dolayısıyla biz yine o çocuğumuzun konforunu, sağlığını, hijyenini ve tabii şey de, hani bence öyle sünnetler var ki çocuk hatırlamak, o fotoğrafları görmek bile istemiyor. Onun da bir özel zaman dilimi olduğunu ve bir mahremiyete ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım.
1: Kesinlikle. Bu biraz çocuğun mahremiyetini, biraz değil, tamamen çocuğun mahremiyetini düşünerek yapılması gereken bir işlemdir. Zaten okul çocukları geldiği zaman o muayene sırasında onları ben yüzlerinden okuyabiliyorum. Yani hani bu nasıl olacak? Ben nasıl muayene olacağım? Ben nasıl muayene olacağım diye düşünen bir çocuğun 20 dakika, yani sünnet masasında hiç tanımadığı insanların önünde durabilmesini neden kabul edelim ki? Ve ben hep şöyle diyorum. Sizler, ya bizler hepimiz anne karnında müzik dinlerken bu çocuğun bu müzikten etkileneceğine inanıyorken, ya 20 dakika bir işlem yapılırken, üstelik de onun için dediğin gibi namahrem bir işlem yapılırken, onun rahat olması ve bu işten etkilenmemesi nasıl düşünebiliriz Hülya? O nedenle bu önemsenmeli diye düşünüyorum. Yani çocukların hakları bu anlamda dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Bu önemsendiği zaman da gerçekten keyifli oluyor ve az travmayla, sıfır demiyorum, az travmayla bu iş hallediliyor.
0: Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM Haber.

0: grubunuz diyabet riskinizi etkiliyor olabilir. Fransa'da yapılan kapsamlı bir araştırma kan gruplarıyla tip 2 diyabet arasında dikkat çekici bir bağlantı ortaya koydu. 82 binden fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Araştırmaya göre risk oranı en düşük grup 0 kan grubuna sahip bireyler oldu. Kan grupları RH faktörüyle birlikte değerlendirildiğinde sonuçlar daha da çarpıcı hale geldi. Bilim insanları bu ilişkinin nedenini tam olarak açıklayabilmiş değil. Ancak bazı kan grubu antijenlerinin kronik iltihaplanmayı artırarak insülin direncine yol açabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar kan grubunun bağırsak florasını etkileyerek şeker metabolizmasında da rol oynayabileceğini belirtiyor. Uzmanlar özellikle A ve B kan grubuna sahip kişilerin düzenli kontrollerini aksatmaması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguluyor. Dur ihtarına uymadı. Biri polis, 3 kişiyi yaraladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri kontrol noktasındaydı. Polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü kaçtı. Sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı. O kovalamaca kazayla sonuçlandı. Kazada biri polis, 3 kişi yaralandı. Kaçan sürücünün peşine düşen ekipler önce otomobili terk edilmiş halde buldu, ardından da sürücüyü yakaladı. Gözaltına aldı. Yapılan kontrolde sürücünün 0.66 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen sürücüye 330 bin lira idari para cezası uygulandı.
1: Makinemizin kaymesi sonucu bu kazayı yaşadık. Olmaması gerekirdi ama oldu.
2: İş makinesi yüklü tır kontrolden çıktı. Facia yaramak kaldı.
1: Şükür yani.
2: Olayın adresi İstanbul Bahçeli Evler.
3: Burada dönüş yaparken manevradan dolayı biraz devrildi.
2: Şoförün ani manevrasıyla iş makinesinin yüklü olduğu tır kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlerden ve duvardan parçalar koptu.
3: Burada aşağıda bir köprünün altında da akan bir trafik vardı. Allah'tan onlara doğru gelmedi.
2: Tırın üzerinden düşen ekskavatörse korkuluklarda asılı kaldı. Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan cadde bir süre sonra yeniden açıldı. Muhtemel bir facia ucuza atlatıldı.
3: Çok şükür bir herhangi bir yaralı veya öyle bir durumu oluşmadı.
2: Sosyal medyada paylaşılacak bir fotoğraf karesi için az kalsın canından olacaktı. 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız Düzce'de Asar Deresi üzerindeki köprüye manzara eşiğinde fotoğraf çekmek için çıktı. Genç kız öz çekim yapmaya çalışırken korkunç bir kaza yaşandı. Dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler derenin içerisinden genç kızı çıkardı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından genç kız hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Önce o kutsal üniformayı giydi, ardından ömürlük bir imza için ilk adımı attı. Adana Kemal Serhatlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde bugün hem gurur hem de aşk dolu anlar vardı. POMEM'in 32. dönem mezuniyet töreninde 608 genç polis adayı Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Şerefli mesleklerine ilk adımı attı.
4: Yemin olacaksın!
0: Törende coşku doruktaydı. Konuşmaların ardından o beklenen an geldi. Genç polisler keplerini havaya fırlattı. Bahçe bir anda bayram yerine döndü. Ancak tam o coşku selin ortasında herkesin kalbini eriten bir sürpriz yaşandı. 25 yaşındaki çiçeği burnunda polis memuru Hasan Coşar tüm kalabalığın önünde diz çöktü ve cebinden çıkardığı yüzükle o soruyu sordu. Benimle evlenir misin?
5: Evet, evet, evet, evet.
0: şaşkınlıktan ne yapacağını bilemeyen genç kızın dudaklarından dökülen o kelime tören alanındaki alkış tufanını ikiye katladı.
4: Çok heyecanlandım, hiç beklemiyordum.
2: Tanımadığı birinin yumruklu saldırısına uğradı. Hayatının şokunu yaşadı. Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Kadıköy'de bir kafede yaşandı. İddiaya göre ne bir tartışma ne de bir husumet vardı. Kafeye giren saldırgan koltukta oturan kafe çalışanına yumrukla saldırdı. Genç çalışan aldığı yumruk darbesi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Saldırgan yaşanan arbededen sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis yakalanması için çalışma başlattı. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Daha önce de aynı kafede çalışanları ve müşterileri rahatsız ettiği ortaya çıktı.
0: Laf atma meselesi kavgaya dönmüştü. Bir kişinin öldüğü dehşetin anları ortaya çıktı. Şoke eden görüntüler Kayseri'nin Koca Sinan ilçesi Şeker mahallesinden. 22 Haziran'da laf atma tartışması bıçaklı kavgaya döndü. Bu sırada bir kişi karşı gruptaki 3 kişiyi bıçak darbeleriyle yaraladı, ardından da kaçtı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılsa da genç Alper kurtarılamadı. Diğer yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan saldırgansa gözaltına alındı. Bu arada olaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Olayda şüphelinin bıçaklı saldırısı an be an kameraya yansıdı. İki kişiyi bıçaklayan cani daha sonra ölen gence yönelerek defalarca bıçaklıyor. O görüntüler kan dondurdu. Sessiz adımlarla yaklaştı. Bir anda silahına davrandı. Bir şarjör boşaltıp kaçtı. Görüntüler Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Nüket Coşkun Caddesi'nde kaydedildi. Saatler 03'ü gösteriyordu. Bir kişi silahla cadde üzerindeki kuyumcunun önüne geldi. Bir anda kuyumcuya doğru ateş açtı. 16 el ateş eden şahıs daha sonra koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Saldırganın eylemi neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma sürüyor.
5: Başka bir polis.
0: Adresler tek tek basıldı, evler ve araçlar arandı. Zehir tacirlerine darbe vuruldu.
6: Uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbali meselesidir.
0: İstanbul Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 2 ev ve 1 otomobile operasyon düzenlendi. Aramalarda baskın yapılan adreslerde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 uzun namlulu silah yakalandı, 5 şüpheli de gözaltına alındı.
6: İstanbul'un huzurunda orada gelmeyi çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz.
7: Yolcular şahit.
8: Hepsi ben senin hizmetçin miyim?
7: Sen mecbursun açmaya.
0: Halk otobüsüne binmek istedi ancak önündeki en büyük engel ne yollar ne de kaldırımlardı. Önündeki engel bir otobüs şoförünün vicdanıydı.
7: Seni zorla mı çalıştırıyorlar?
9: Rampayı açmıyorsun, kimsem yok. Rampayı açmam diyorsun. Üstten üstten konuşuyorsun. Plakanı da alıyorum senin.
7: Al.
9: Tamam.
0: Burası Hatay. Engelli genç bir adam otobüsün engelli rampasının açılmasını talep etti. Ancak şoför sorumluluğunu yerine getirmek şöyle dursun, ağzından o skandal sözler duyuldu.
9: Ya, yolcular şahit.
8: Açma ne diyor? Niye?
9: Hepsi.
8: Ben senden hizmetçin miyim?
9: Sen mecbursun açmaya.
8: Şoför mecbur değildir. Ama Allah için yer burada.
9: Allah için değil. Ben senden sadaka istemiyorum. Sadaka istemiyorum senden.
0: Şoförün bahaneleri bununla da bitmedi.
8: Sen bana diyorsun kaçın gelmesi bak. Lazım.
9: Ya sana ne der ki kimsem yok benim.
8: Hayır.
9: Belki kimsem yok senin.
8: Öyle olmaz refakatçi olmasın.
9: Ya kimsem yok kimsem yok.
8: Yoksa olmaz.
9: Nasıl olmaz?
8: Alması yasak.
9: Allah Allah öyle mi?
8: Evet.
9: Tamam. Tamam görüşeceğiz. Görüşeceğiz
8: hadi yaz.
9: Görüşeceğiz.
8: İstediğin yere yaz.
0: Tepki çeken bu skandal görüntülerin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk anında devreye girdi. Mağdur vatandaştan özür dileyen Öntürk, belediyemizde iş yok, gereği yapılacak dedi ve şoför hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Suçlu yok, kovalamaca yok ama polisin işi her zamankinden zor. Japonya'nın Kanazawa kentinde polis karakolunun otoparkında bir ördek ailesi bulundu. Polis memurları tam kadro sahaya indi. Trafik konileri yerleştirildi. Güvenlik çemberi oluşturuldu. Amaç ördek ailesini güvenli şekilde yakındaki su kanalına ulaştırmaktı. Anne ördek önde, yavrular arkada, polisler etrafta. Operasyon başarıyla tamamlandı. Ördek ailesi güvenli bölgeye ulaştı, yüzler güldü. İş dünyasının kalbi bu kez medeniyetlerin beşiği Gaziantep'te attı. Ekonomiye yön verenler zirvesinden ortak akılla geleceğe odaklanma mesajı çıktı.
5: Yeni dünya düzenine, yeni dünya dinamiklerine uygun hareket etmemiz gerekiyor.
10: Umutlarımızı daha çok pekiştirebileceğimiz ve duymak istediğimiz olumlu ifadelerin olacağı bir program olarak inanıyorum.
0: İhlas Medya Grubu'nun prestijli yayını Türkiye'de İş Dünyası dergisi Gaziantep'te ekonomi rüzgarları estirdi. İş dünyasının önemli isimleri ve yerel dinamikler aynı masada buluştu. Etkinliğin açılış konuşmasını TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak yaptı.
11: Biz burada hem sevginin ilişkiler geliştirme noktasında hem de bilginin paylaşılmasına, Türkiye ekonomisinin bir tık daha yukarı çıkmasına katkı vermeye çalışıyoruz.
0: İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte işletmelerin sürdürülebilir büyüme stratejileri, sigorta bilinci ve küresel risklere karşı dayanıklılık başlıkları ele alındı.
12: Gaziantep ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret lokomotifi bölgelerinden biri. Sigorta ekonominin aslında can damarı. Sigorta ekonomiye hem dayanma gücü hem de işlerimizin sürdürülebilir olma fırsatını veriyor bizlere.
0: Sektör temsilcileri Gaziantep ekonomisinin gelişimine ilişkin görüşlerini paylaştı.
5: Tarımda da, tekstilde de, savunmada da birçok konuda çok büyük teşvikler var. Bunları lütfen takip edin. Faydalanın. Bu teşvikler bizim için.
13: Tarım olarak da uzun vadede daha ayakları yere basan, daha bölgesel gerçeklere dayalı yatırımlar yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Zirvede istişare kültürünün önemi, ortak akıl ve üretim odaklı büyüme vizyonu öne çıktı.
10: Biz bu tür istişareleri yaklaşık her ay üyelerimizle birlikte bir arada oturup yapıyoruz. İstişarede her zaman fayda vardır. Gaziantep'in en önemli kültürü zaten budur. Bir araya gelip istişare edebilmek.
0: İş dünyası için büyük katkısı olan buluşma, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
14: TGRT FM Haber.
15: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
16: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
15: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
17: Şimdi reklamlar.
18: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Tirmizi rahmetullahi aleyh. Tasavvufun dinde yeri. İmam-ı Tirmizi ki alim ve veliydi, sözleri insanlara pek çok faydalıydı. O bir gün buyurdu ki, iyi bir insan olmak, yedi şeyi sırayla yapmakla olur ancak. Birincisi, dosdoğru bir iman edinmektir. Zira imansız olmak sonsuz bir felakettir. İkincisi, dinini öğrenmektir mükemmel. Zira ilim olmazsa yapılmaz hiçbir amel. Üçüncüsü, her çeşit haramdan sakınmaktır. En büyük haramsa bu dinde kalp kırmaktır. Hatta insan Kâbe'yi yıksa da 70 defa, kalp kırmanın günahı büyüktür ondan daha. Dördüncü mühim esas, farzı ifa etmektir. Farzlar, Hak Teâlâ'nın emirleri demektir. Beşinci, mekruhlardan kaçınmaktır iyice. Bunlar da kerih olan şeylerdir dinimizce. Bundan sonra sünneti yapmaya sıra gelir. Bunlar Resulullah'ın beğendiği şeylerdir. Bütün bu altı şeye edince tam riayet, yedinci tasavvufa sıra gelir nihayet. Bunlardan bir tanesi yapılmazsa eğer, ondan sonrakilere verilmez hiçbir değer. Mesela bir kimsenin imanı yoksa şayet, yapsa da kabul olmaz 100.000 sene ibadet. Ve eğer haramlardan sakınmazsa bir kişi, faide vermez ona yaptığı hiçbir işi. Farzları yapmayanın sünneti kabul olmaz. Sünneti yapmayan da tasavvufçu olamaz. Bir müminin kalbini kırsa biri mesela, yaptığı zikirlerin faydası olmaz asla. Büyük alim İmam-ı Rabbani Hazretleri, pek çok faydalıydı öğüt, nasihatleri. Bu alim buyurur ki, farz yanında nafile, bir deryaya nazaran değildir damla bile. Tasavvuf bir sofrada sanki tatlı gibidir. Yani ona sofrada en sonra sıra gelir. Hak Teâlâ indinde en fazla aziz olan, en fazla korkanlardır Allahü Teala'dan. Vaktiyle bir talebe çıkmış bir yolculuğa. Dönüşte yine gelmiş hocasının yanına. Hocası sormuş ona, yolculuk boyunca hep namazları vaktinde kılabildin mi acep? Evet kıldım deyince buyurmuş ona derhal, kazancın işte budur, gerisi oldu hayal. Zira insan ölünce dünya için duyduğu sevinç, keder ve bütün uğraşıp yorulduğu, o şeylerin tamamı hepsi hayal olacak. Geriye Allah için yaptıkları kalacak. Allah için yapılan ibadet, hizmet, namaz, bunların hiçbirisi indallah zayi olmaz.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden Evliya-i Kerim'den olan Muhammed bin Kalb el-Kurezi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, çok konuşmak, kendisinde sır olarak bulunanları açıklamak ve herkesin sözünü kabul etmek insanı küçük düşürür buyuruyor Muhammed bin Kalb el-Kurezi rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm, hayırlı günler.
1: Aleykümselam.
2: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Hayırlı cumalar hocam.
2: Aleykümselam, teşekkür ederiz efendim.
3: Hocam, bir iki sorum olacaktı benim. Ben bir şeyler duydum hocam. Ettehiyat hakkında bunun şirk olduğunu beyan eden bazı kişiler var. Ben bunun şüphe içinde kaldım. Bir hocama bir sorum sorayım dedim. Bir de hocam, sandalyede oturmanın, sandalyede namaz kılmanın hükmünü soracaktım size. İmamlar diyor ki kılabilir diyor, adam zıpır gibi aslında ama kılabilir diyor, sandalyede kılabilir diyor. Bunun hükmünü bana beyan edebilir misiniz hocam?
2: Peki efendim.
3: İyi günler efendim, kolay gelsin. Peki,
1: teşekkürler, hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun.
2: Amin efendim, Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz de cuma günleri hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim cuma gününün feyizinden hepimizi müstefide eylesin. İstifade etmemizi nasip müyesser eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa ve yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'nın karibi zaman şifa ihsan eylesin. Borçlar varsa eda nasip etsin. Dertler varsa deva ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını hayra tebdil eylesin inşallah Teala. Ve yine Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ve son nefese de hepimize iman selameti nasip bir müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin hocam.
2: Şimdi buraya gelmeden önce maille bir sual geldi. Önündeki dosyayı açtım. Muhammed el-Kurezi Hazretleri'nin sözü denk geldi. Onu naklettik. O zat buyuruyor ki herkesin sözünü kabul etmek insanı küçük düşürür. Şimdi vatandaş yazmış. Diyor ki kefirin diyor aynı şekilde haram olduğunu söylüyor diyor bu Osman Ünlü diyor. Osman Ünlü söylüyormuş. Osman'ın sözü de hüccet değil. Söylediği de hüccet değil. Yanlış bir kere o. Tam Emel Saadet-i Ebediye'de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh delilleriyle beraber çok güzel bir şekilde açıklamışlar. Hatta alkol bahsi var. Adamcağız bir kere o konu hakkında hiç bilgisi yok. İşte etraftan söylenen oturmuş kahvede konuşurken ya işte sirke de aynı şekilde üzümden oluyor. Netice itibariyle o da alkoldür. Cahilce bir söz. Aynen böyle kıyas etmiş. Diyor ki alkol, sirkenin içinde de alkol var diyor. Ferment olarak oraya geldi diyor. Dolayısıyla diyor kefir haramsa diyor, sirke de haram. Ya böyle müştehitler de var. Sen öğretmiyorsun bunları bana.
1: Adam belki kimyagerdir.
2: Ha kimyagerdir.
1: Kimyagerler alınmasınlar da. Buna kimya gel diyenin.
2: Bu kimya gel diyendi, bu kimyayı gerendir, tamam mı? Ya birazcık bilgisi olan utanır sıkılır böyle bir şey yazmaz. Yazamaz da. Hiç olmazsa sorar. En azından yani. Bir daha tekerete falan yokken Çağaloğlu'ndaydık o zaman. Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Gençlerden bir tanesi böyle heyecanlı heyecanlı. Biz de bizim sayfadayız. Abi dedi ya. Dün dedi işte akşam dedi İslam ahlakını okuyordum dedi. Orada dedi bir şey çarpınca dedi böyle dedi. Bilgim de yok dedi. Kafam karıştı dedi. Neymiş dedim kafanı karıştıran şey. Orada en güzel sirke şaraptan olur yazıyor dedi. En güzel sirke şaraptan olur. Halbuki oraya geçmeden önce Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh alkol bahsini yazmışlar. Ve orada kısım kısım İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf, İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin farklı iştihadı var. Hatta İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri ile İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin o fermante olma devreleri var. Mesela orada üzümün fermante olurken, yani şaraba dönüşmeden ki halleri var. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri ile İmam Ebu Yusuf Hazretleri dolayısıyla orada meydana gelen bileşikleri, yani alkole dönmeden önceki bileşiklere izin vermiş. Bunlar kullanılabilir. Fakat İmam Muhammed Şeybani Hazretleri rahmetullahi teala aleyh bir hadis-i şerif hüccet olarak kalıyor. Çoğu içildiği zaman sarhoş edenin aslında haramdır. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Bu hadis-i şerifi hüccet alıyor ve netice itibariyle Hanefi mezhebinde de fetva İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin içtihadına göredir buyuruyor. Dolayısıyla kefir, Orta Asya'da kımız, mesela sütten aynı şekilde yapılıyor falan, alkole dönüşüyor. Az da olsa efendim, binde bir, binde iki. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Çoğu içince ağzını içmekte haramdır. Ölçüde budur, fetvada budur. Hanefi mezhebindeki hüküm budur. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, kendisi aynı zamanda kimya yüksek mühendisi. O meseleyi çok iyi biliyor. Hakim yani, aynı zamanda eczacı. Bileşimleri de şeyleri de çok iyi biliyor. Şimdi gelelim. O sirkeyi de çok güzel aynı şekilde anlatmışlar. Mesela pekmez de üzümden oluyor. Alkolü dönmüyor. ister elma olsun. Daha doğrusu meyvelerin, arpa, yulaf, buğday, elma, armut, hatta şey bile, hurma bile, üzüm, en çok üzümden şey yapılıyor falan. Bunlar bir araya toplandığı zaman biriktiriliyor. Mesela evde sirke yapılıyor. Ben ta çocukluğumda evde yaparken biliyordum. Köpürüyor. Yani o anda fermante olmuş. O safhaları geçmiş. Artık alkolü dönüşmüş. Böyle tuz atarlardı o köpürme döneminde evden. Öğrenmişti.
4: Katalizör olarak.
2: Katalizör olarak. O tuz hızlandırıyor. Onu şaraptan, alkolden sirke haline dönüştürüyor. Bu bütün geçirdiği safhaların en son safhası sirkedir. Artık sirkeden sonra başka bir şey olmaz. İçinde alkol yoktur. Alkole de dönüşmez. Başka bir şeye de dönüşmez. Sudur. Bakteriler ürer. Yani kokar, şey yapar. Atarsın, kullanmazsın. Beklersen bu ayrı bir mesele. Bir ama şarap olmaz. Alkol olmaz. Bu bilgisi olsaydı kalkıp da aynı şekilde öyle benzetme yapmazdı vatandaş. Diyor ki sirke de aynı şekilde diyor fermante oluyor. Yani fermante olarak aynı şekilde sirke haline geliyor ki o. Yani çocuk doğduğu zaman 30 yaşında olmuyor. O da aynı şekilde kademe kademe geliyor. Allah-u Teala her şeyi öyle yaratmıştır. Çekirdeği şey yaptığın zaman piris halinde çıkar. Dolayısıyla bir şeyin de hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh kendileri fen bilgilerine bilhassa kimyaya çok hakim oldukları için katalizör, yani bir maddenin diyelim ki 3 ayda 5 ayda 6 ayda 1 senede 2 senede başka bir şekle, bir evreye dönüşmesi var.
1: Bir yerde müdahale ediliyor çünkü. Katalizör dediğin şey o. Katalizör denilen şey kullanılıyor.
2: İşte orada buyuruyor ki mesela senelerce sürecek bazı şeyleri Allah-u Teala, yani öyle bir gücü, kuvveti, kudreti var ki, yani öyle bir aynı şekilde bizim bildiğimiz zahiri bir katalizöre, onu değiştirmeye ihtiyaç kalmadan kudretiyle veya kudretinde meydana olan o katalizörle bir anda meydana getiriyor. Mesela Evliya-i Kiram'ın elinde görülen kerametler. Şimdi tahtanın atomlar, moleküller farklı. Ama Allah-u Teala Evliya kullarının elinde tahta değdiği zaman o tahtanın atomları, molekülleri altın atom ve moleküllerine dönüşüyor. Ve orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir ifade kullanıyor. Yıllarca belki bir değişime uğrayacak. Bu değişim neticesinde bu maddeye dönüşecek. Ve bugün zamanımızda katalizör kullanarak, nitekim var Musa aleyhisselam işte kimya ilmini, işte akrabası Karun'u öğretti. Adamın sadece hazinelerin anahtarını 40 katır çekiyordu. Evliya-i Kiram'da da oluyor. Asma yaprağı, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ne kullandı? Ne kullandı? Bir dua etti. Allah-u Teala da yarattı, çevirdi yani onun atomlarını. katalizör kullanmak suretiyle bu hızlanabilir diye açıkça yazmış Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarında. Bunun için de hani biz zamanla hep naklediyoruz ya, kitap okumak gerekiyor. Efendim bir defa anlamadım. Bir daha. Yani bunu

0: ötekiler ya sana. Nitekim ben bir şeye şahit olmuştum, onu zaman zaman söylüyoruz da. Kuzuluk'tayız. O zaman bizim de devremiz vardı. İhlas Kuzuluk kaplıçalarında. O merkezde bir bina var. Üst katı cami hala duruyor ya. Orada da işte Emir abilerin emri vardı. Yani öğle ve yatsı namazlarından sonra hani cemaat istiyordu. Sohbet edilsin, vaaz edilsin diye. Biz de vaaz ediyorduk. Namaz kıldık. Namazdan sonra o sohbet oldu. Vaazdan sonra çıktım. Baktım kravatlı bir adam. Yanında 4-5 kişi oturmuş. Biz indik oradan geçerken. Dedi hocam, dedi buyurun, dedi bir çayımızı içeyim falan. Dedim şimdi reddetmek olmaz. Uygun değil. Adamın hatırına gelir, bizi beğenmiyor falan diye. Oturdum. Adam bir şey anlatıyor. Ama ciddi ciddi Mustafa Bey, kravatlı falan. Kelli pelli yani, tamam mı? Dedi sigara şeyi akciğerleri böyle zift gibi kaplar. Tabaka meydana getirir. Dolayısıyla gusül olmaz. Ya ben de artık sabredemedim. Hem de sert girdim. Ne dedin dedim sen? Sen dedim gusül abdest alırken senin dedim önünde dedim böyle bir fermuar mı var, çekiyorsun iç organları çıkarıp yıkıyorsun tekrar koyup fermuar çekiyor musun dedim.
1: Dinimiz de öyle mi emretti yani, akciğerlerinizi de yıkayın gusül abdestinde.
0: Ya ona kadar çok olsan bağırsaklar mideyi de yıkamak lazım.
1: Açmışken hepsini yıkamak lazım.
0: Ya necaset var orada, tamam mı? Yani. Hepsini tertemiz yapsın falan. Ve etrafında 4-5 kişi de altyapısı olmadığı için salak salak dinliyor onu.
1: Ya falan diyorlar.
0: Tabii Allah Allah. Allah. Ya adam akciğeri yıkattırıyor ya gusül abdestinde. Ona bize de zaman zaman soruyor. Birisi böyle dedi. Niye böyle bunlara inanıyor? İşte biraz önce o Muhammed el-Kureyzi Hazretleri'nin buyurduğu. Onun bunun sözüne bakıyorsun, mahcup olsun. Rezil olursun. Nerede okudun? Ben okumadım. Bizim işte bir komşu vardı, ona hoca diyorlardı, o dedi. Her hoca denen ayrıca, her sarıklı
1: ayrıca. Okuduğunu yanlış nakleden bile var yani.
0: Tabii de anlamıyor.
1: Bir kere okumakla olmuyor. Yani. Olmuyor. Orada bir şey görüyor, hoşuna gidiyor, tak alıyor onu.
0: Hatta mesela din büyüklerine yüksek bir yol bulmuşlar. Ya tamam, hani bir hocam varsa, bir üstadım varsa ona gider sorarsın. Böylesi yoksa, hiç olmazsa ya dersin ki ben burayı böyle okudum da böyle anladım. Benim anladığım doğru mu diye bir soru ver ya, değil mi? Yani. Bir de sen oku bakalım, sen ne anlıyorsun dersin de, falan yani. Sen ne anlıyorsun? Evet. Böyle yaparsa istişare eder. İstişare deyince Allah-u Teala nefs kırıldığı için ona doğrusu kalbine ilham edilir. Anlayışı da o noktaya getirilir onun. Ve ondan sonra doğru bir şekilde anlar. Tam doğru bir şekilde anlattığı sonra da bunların hepsini aynı şekilde yerine getirebilir mi? Elbette ki getirebilir. Dolayısıyla yani herhangi bir konuda bir şey söylerken benim rahmetli babam da annem kızardı. Ya herif derdi ya, yani bir lafı aynı şekilde araştır, düşün, yani şeyse falan. Şimdi gelir, yani içindekini tutamaz rahmetli. Paldır küldür söylüyor falan. Tabii oradan birisi, nerede, gözünle gördün mü, kitapta mı okudun, veyahut da sana kim dedi? Babam şaşırırdı. Ya işte şeyde, kahvede konuşurken böyle dedilerdi. Ya mahcup oluyorsun. Muhammed el-Kureyzi Hazretleri'nin dediği gibi oluyor. Küçük düşüyorsun. Ya her duyduğundan akledilmez ki. Değil mi? Aa ben de işte bir askeri uçak bizim köye indi. Ya sizin köye nasıl indi?
1: Niye indi?
0: Nasıl indi?
1: Düşmüş olmasın.
0: Hatırıma böyle şeyler de. Ben Gönen'deyken bir kahvehaneye girdim. Rahat kağıt mağat falan yok falan. Ben de hoşuma da gidiyordu falan. Bir gün böyle şey yapıyorum. Masada işte toplanıyorlar falan. Sonra böyle anlatıyoruz. Dini konulara falan geliyoruz falan. Arada bir çan sesi geliyor falan. Ya bir iki falan döndüm arkama baktım. Bir tanesini dikkat çekti. Dedi hocam dedi, niye arkana bakıyorsun? Ya dedim bana mı öyle geliyor bir çan sesi? Ya hocam dedi sen dedi bu kahvehaneye girerken dedi kahvehanenin üstünde bir dedi bir tabela var, okumadım. Yok dedim okumadım. Avcılar kıraathanesi burası dedi. Dedim bu ne? Ha dedi bu dedi atlaya başlayınca çanı sallıyorlar dedi. Fazla ileri gitme. Şimdi adam birisi vaktiyle böyle çok atıyormuş. Ondan sonra işte kendi hizmetçisi varmış demiş. Ağam demiş senin arkandan da konuşuyorlar, dalga geçiyorlar, alay ediyorlar demiş. Yapma peki demiş, ne yapalım falan demiş, yani duramıyorum falan. Demiş sen böyle şey yapınca ben diyeyim demiş. Sen toparlarsın tamam. Adam duramıyor tabii. Dün gece demiş hava gittim demiş. Böyle bir demiş de tilki gördüm. 5 metre kuyruğu var. Deyin. Ya 5 metre yok ama 4 metre. 3 metre. 2 metre. 1 metre 50 santim 10 santim hala diyor.

0: En sonunda ya o gördüğüm neydi diye. O gördüğüm neydi? Ya onun için bilmiyorsan ağzını açma. Hani susan kurtulur buyuruluyor ya kitaplarda. Hiç olmazsa şeyin çıkmaz. Yani
1: komik duruma düşmezsin.
0: Komik yani. Duruma düşmezsin falan. Onun için de yani Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın. Bu kitaplarda okumayı nasip etsin.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, maksadı dünya olan sıkıntı verir. Tabipler diyor ki, hasta perhiz yapmalıdır. İyi olmadan önce ona gıda iyi gelmez. Yağlı kuş eti bile böyledir. Hatta hastalığını artırır. Bunun için önce hastayı iyi etmeyi düşünmek lazımdır. Bundan sonra uygun gıda vererek eski kuvvetli haline kavuşturulması düşünülür. Bunun gibi kalplerinde hastalık vardır mealindeki ayet-i kerimede bildirilen kalp hastalığına yakalanmış olanların hiçbir ibadeti ve taati fayda vermez, belki zarar verir. Çok Kur'an-ı Kerim okuyanlar vardır ki Kur'an-ı Kerim bunlara lanet eder hadisi şerifi meşhurdur. Çok oruç tutanlar vardır ki onun orucundan kazancı yalnız açlık ve susuzluktur hadisi şerifi de sahihtir. Kalp hastalıklarının mütehassısları olan tasavvuf büyükleri de önce hastalığın giderilmesi için yapılacak şeyleri emir buyururlar. Kalbin hastalığı Hak Teala'dan başkasına tutulmasıdır. Belki kendisine bağlanmasıdır. Çünkü herkes her şeyi kendi için ister. Çocuğunu sevmesi kendini sevdiği içindir. Malı, mevki, rütbeyi hep kendi için ister. Onun mabudu, tapındığı şey kendi nefsidir. Nefsinin istekleri arkasında koşmaktadır. Kalp bu hastalıklardan kurtulmadıkça insanın kurtulması çok güç olur. Bundan anlaşılıyor ki aklı başında olan ilim adamları ve kalbi uyanık olan fen adamları her şeyden önce bu hastalığın giderilmesini düşünmelidirler. Kulun dileği ve isteği sadece sahibi ve sahibinin dileği olmalıdır. Başka hiçbir dileği bulunmamalıdır. Böyle olmazsa kulluk bağını koparmış, kölelikten kaçmış olur. Nâziât suresi 40. ayetinde mealen, kim Rabbinin azametinden korkup kendini nefsinin arzularından men ederse varacağı yer şüphesiz cennettir buyurulmuştur. Hep kendi isteklerinin arkasında giden bir kul, kendi keyfine, arzusuna esir demektir. Kendi nefsinin kölesidir. Hep mel'un şeytanın emirlerini yapmaktadır. Nefsinin kötü arzularına, zevklerine kavuşmak için çalışıp para kazanmak ve çalışırken helali haramdan ayırmamak, başkalarının haklarına saldırmak, onlara olan borçlarını ödememek, dünyaya düşkün olmayı gösterir. Dünyaya düşkün olmak büyük günahtır. İnsanın Allahü Teala'nın marifetine ve kavuşmasına mani olan en kuvvetli düşman nefsin arzularıdır. Bu arzular bitmez ve tükenmez. Hepsi de çok zararlıdır. Maksudun mabudundur sözü meşhurdur. Câsiye suresinin 23. ayetinde mealen nefsinin arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü buyurularak bu hal haber verilmektedir. Bir insanın maksudu, arzusu, teveccüh ettiği, özendiği, sağ kaldıkça ele geçirmek istediği ve ele geçirmek için her zillete alçalmaya katlandığı, hiç vazgeçmediği şeyse, bu maksudu, mabudu olur ve bu hali ibadet olur. Çünkü ibadet, zilletin, inkisarın son derecesidir. Allahü Teala'dan başka mabud tanımamak için, ondan başka maksud olmamak, ondan başka murad olmamak lazımdır. Bunun için de la ilahe illallah derken ondan başka maksud olmadığını bilmek lazımdır. Maksadı dünya olan herkese sıkıntı verir ve her şeyden şikayet eder. Herkese sıkıntı veren kibirlidir. Herkesi şikayet etmesi kibirdendir. İnsanın kendini beğenmesi de kibirdendir. Kendini beğenmesi, kendini sevdiği içindir. Kendini seven, başkasını sevemez. Mütevazı kimse ise kendini beğenmez, kibirlenmez. İnsanlara tepeden bakmaz. Bunun için herkesi sever ve herkes de onu sever. Mütevazı demek, ölmüş demektir. Ölü kimseyi şikayet etmez. Ölüyü şikayet eden de olmaz. Kim toprak gibi mütevazı olursa her nimete kavuşur.
bir parça yükselse su o toprakta durmaz. Din büyüklerinin feyz ve bereketine kavuşmak için toprak gibi mütevazı olmak lazım. Rahmete kavuşmak için toprak olmak lazım. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, akıl sahibi nefsini ezip ahirette lazım olan şeyler için çalışır. Ahmak olan da nefsinin arzuları peşinde koşup cennete götürmesi için de Allah'a dua eder.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim dinleyicimiz burada dedi, bazıları tahiyyatın şirk olduğunu söylüyor. Bunu söyleyenler ya Vahhabidir, ya mezhepsizdir veya zındıktır. Müslüman görünen kafirlerdir. Çünkü tahiyyatta o Miraç gecesi Allah-u Teala ile Peygamber Efendimiz'in ve meleklerin arasında geçen, bugün kitabına ne diyelim, diyalog diyorlar değil mi? Konuşma. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Meccinayeti Cenab-ı Hak Ettehiyyatü Lillahi ve Salatü ve Tayyibat, Allah-u Teala selam verdi. Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi ve Rahmetullah. Ondan sonra melekler devreye girdi. Esselamu Aleyna ve Ala İbadillahi Salihin. Yani orada Peygamber Efendimiz'in Allah-u Teala'ya metisine etmesi, Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e selam vermesi, meleklerin de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in aynı şekilde selam veriyor, cevap veriyor. Melekler de hani bütün müminlere aynı şekilde salatü selam olsun diye bitiyor orada. Ve bu namazda Kadiye ahirde okunan dua oldu. Şimdi orada Allah-u Teala'yla görüşme, bu olmaz, mümkün değil. Şirk bu. Neye göre şirk? Neye göre? Onun dinsiz kafasına göre şirk.
0: Hatta tahiyyatta bunu okumak
1: vacip. Hanefi mezhebinde vacip.
0: Yani İmam-ı Azam Hazretleri bunu anlayamamış, şirk olduğunu.
1: Yo, daha ilerisine git. Peygamber Efendimiz namazda okuyordu bunu.
0: Anlayamamış. Bu arkadaş
1: bu
0: anlamış.
1: Bu ahmak dinsiz anlamış. Yani bunu böyle söyleyen Allah-u Teala korusun. Zaten imanı olan söylemez de. Velev ki azıcık bir şey varsa onu da koparır götürür. İnanan da. Onun için kitap okumak şart. Yani bunlara itibar etmemeli. Gelelim efendim sandalyede namaz meselesi. Efendim imamlar olur. İmamlar nelere olur? Olmaz diyene oldu mu? Yok. Bidat olan, ondan sonra yanlış olan ne varsa hepsine ol diyor. Şimdi şan dersler alıyorlar mesela. Ondan sonra ilahileri çalgıyla söylüyorlar. Deple söylüyorlar. Ve hatta artık bazı televizyonlarda o ilahi söyleyenler arkalarında saz ekibi var. Kadınlar da aynı şekilde. Hani bana video gönderdiler. Hoca anınmış falan. Böyle deplerle, şeylerle falan, böyle kaftanlar giydirilmiş falan. Şeye sohbet edeceği yere geliyor falan. Ala ile vala ile. Vay be.
0: İsterseniz programa gelirken biz de öyle bir şey yapabiliriz.
1: Size. Bugüne kadar yapmadınız. Ne kaftanım var.
0: 30 senedir yapmadık ama kusura bakmayın artık. Yanlıştan dönebiliriz.
1: Tövbe yarabbim. Ya insan bakıyor. Ya bunlarda din iman diye bir şey kalmamış. İslamiyet gösterişi reddediyor. Bunların hepsinin kibir olduğunu bildiriyor. Ucub olduğunu bildiriyor. Zerre bir değişiklik söz konusu değil. Hatta buradan nakledik, bu Evliya-i Kiram'dan bir zat buyuruyor ki yükselenler hiçbir zaman namaz kılmakla, aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle, çok zikir etmekle değil. Ya kötü huyları terk edip iyi huylarla bezenmez sebebiyle buyuruluyor. Yükselmişlerdir yükselenler. Bunların her hali kibir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bütün Peygamber Efendimiz'in Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiği bir şeye adam şirk diyor. Ya dolayısıyla onlara kafir gözüyle bakıyor. Vehhabiler de öyle bakıyor ya. Tabii. Şiilerden de var o şekilde bakanlar. Dolayısıyla Allah-u Teala muhafaza vursun. Bunda zerre bir iman varsa o da gitti. Kafir oldu gitti. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Mescid-i Nebi'de buyuruyorlar ki bir zaman gelecek ki bu kürsüden insanları cehenneme davet edecekler. Eshab-ı Kiram şaşırıyor. Camide vaaz kürsüsünde oturacak, insanları cehenneme çağıracak. Diyorlar ki ya Resulallah, bu nasıl olur? Nereden anlatacak o? Kur'an'dan buyuruyor. Ve açıklıyor onu sana. Yani buyuruyor ayet-i kerimedeki murad-ı ilahi bilmediği için kendi muradını Allah-u Teala'nın muradı, dileği diye anlatacak ve insanları da saptıracak. Bunun için mesela tek kaynak Kur'an diyenlerin yolu dinsizliktir. Ancak bunu Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okursan, yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh, daha doğrusu hani başa dönecek olursan Allah-u Teala Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ni bir nimet olarak göndermiş. O zat da o sıkıntılara rağmen Hüseyin Hilmi Efendi'yi rahmetullahi aleyh yetiştirmiş. Ki Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri şartlar namüsait olduğu için bu İlmihal Fakih kitapları hakkında sadece bazı risaleleri var, yazamadı. Ama Hüseyin Hilmi Efendi'ye yükleme yaptı ve kitapları gösterdi, bildirdi ve Hüseyin Hilmi Efendi'ye aynı şekilde o işi verdi. Ve hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, Efendi Hazretleri derlerdi onlar, bir kısmı da Efendi Baba derlermiş Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri'ne, talebelerim. Yabancı dil bilseydim zayi olmazdım. Halbuki biliyordu. Bu gayretullah'a dokundu buyuruyorlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, zayi olmadı kardeşim buyuruyorlar. Bildirdiği kitapların hepsinin orijinal şekli dünyanın her tarafına gitti. Yani Kore'sinden Amerika'ya varıncaya kadar her tarafta bu kitaplar var. Yani bunların hepsi Hakikat kitabı imzasıyla aynı şekilde gidiyor. Her tarafta var. Ve hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunlar yayılması için Afrika'ya mı gitti? Orada bunu kendi dilinize tercüme edebilirsiniz. Herhangi bir telif ücret talep etmiyoruz. Yalnız sizden bir tek istirhamımız var. Tercüme ettikten sonra tasih edin. Ona çok ehemmiyet veriyorlardı. Bir daha, bir daha, bir daha yani. Tamam mı? Yani onu hep tasih edin, ondan sonra basın. Hatta bizim mahtum Amerika'da kalmıştı. Amerikalılar da aynı şekilde kontrol, bir daha, bir daha, bir daha diyorlarmış yani. O önemli ya. O önemli. Yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarına baktığımızda ben basılırken de görüyordum falan. Mesela kar yazacaksın. A'nın üzerinde inceltme işareti var. Eğer o yoksa baskıyı durduruyorlar. O inceltme işareti ya idare eder demiyorlar. Baskıyı durduruyorlar. Ya Mustafa Bey, sen de aynı şekilde Cağaloğlu'nda gördün, onları şey yaptın. O zaman ki o baskıdır, o mum şeylere yazılıyor. Ondan sonra tek tek diziliyor, harfler diziliyor. Çok zahmetli, çok zahmetli. Hatta o neydi, Bozkurt kitabı mıydı neydi falan, oradakiler demişler. Hani babalık demişler ya, böyle demişler. Yani, demiş, bizim iflahımızı okuyorsun sen. Yani bir harf hatası, ona hiç tahammülleri yok. Şeye de, o işaretlere de aynı şekilde şeyler yoktu. O derece titiz davranıyorlardı. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi'nin Seyyid Abdülhakim Arbasi'nin bu coğrafyaya gelmesi, Hüseyin Hilmi Efendi'yi yetiştirmesi Anadolu'daki insanlar için çok büyük bir nimettir. Peki efendim, işte biz gördük ya, biliyorum ben çok gördüm azatı falan filan. Görmek değiştirseydik Ebu Cehil de Peygamber Efendimiz'i gördü. Değişmedi ama. Önemli olan yani görmek sende bir değişiklik meydana getirdi mi, getirmedi mi? Hangi gözle gördün? Gördün de mesela mübareklerin Fatih'te oturduğu sokakta bir sürü komşular vardı. Nereye görüyorlardı? Emekli albay diyorlar değil mi? Kimya mühendisi,
0: emekli bir eczacı. Amca.
1: Ha, emekli bir amca. O gözle bakıyordu. O gözle baktı, kaybetti. Kaybetti. Yani ölünce görecek ama işten çok daha geçti. Geçti burun pazarı süreçte ne diyecekler? Esas anlatmak istediğim, Cenab-ı Hak onu bir coğrafyaya gönderir. Eğer o coğrafyadaki insanlar bizim ihtiyacımız yok derse Cenab-ı Hak onu oradan alır. Bunun en canlı misali Orta Asya'da. 13 tane Silsile-i Aliye büyüğü o coğrafyaya gelmiş. 6-7 tane Hindistan coğrafyasına gitmiş. Ve Orta Doğu'da var Mevlana Bağdadi Hazretleri oraya geldiydi. Ve sonra işte Anadolu sınırına girmiş. Kiminle? İşte Seyyid Abdullah, Seyyid Salih, Seyyid Taha Hakkari, Seyyid Abdülhakim Arbasi, Seyyid Sıbkatullah Hizani vasıtasıyla Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri bunu almış getirmiş ta İstanbul'a kadar. Yani buraya gelmiş. Şimdi dikkat ediyorsun bak. Emel abiler bir gün anlatıyordu. İşte Maverav-ül Nehir, o Türkiye Cumhuriyetleri evet, yoğun olduğu Orta Asya'da. Daha önce oradaki yaşayanlar, ya Rabbi biz seni istiyoruz. Öyle deyince 13 tane Silsile-i Aliye büyüdü, o coğrafyaya gitti. Sonra buyurdular. Oradaki insanlar biz dünyalık istiyoruz. Onu bir söyleyecek. İnsanlar talebi neyse Cenab-ı Hak onu göndermiş. Komünistleri gönderdi onların başına.
0: Alın size dünyalık.
1: Alın size dünyalık. Din, iman, ahiret, cennet, cehennem hiçbir şey yok. Al sana dünyalık. Tam dünya yani. Zinası, içkisi, bilmem ne, hepsi serbest. Şimdi yavaş yavaş aynı şekilde baktılar ki hani şey yok, dinlerini unuttular, örflerini, atalarını, dedelerini unuttular. İnşallah da şimdi Cenab-ı Hak toparlar da.
0: İnşallah.
1: Burada da kadir ve kıymeti bilinmesi gider. gider. Çünkü bu nur ilk defa Mekke-i Mükerreme'de, sonra Medine-i Münevvere dünyaya yayıldı. Hulefayi Raşidin Medine-i Münevvere'deydi. Ama şimdi orada Vehhabiler var. Ne oldu? Oradaki insanlar kıymetli miyince onur kaydı gitti. Onur kaydı gitti. Allah-u Teala anlayışımız artsın, hidayet versin. Yani bizden fazla bir şey istemiyorlar. Bu kitaplar okunacak ve yayılacak. Hatta Emer abiler buyuruyorlar ki bedenle yapacaksın bu işi yahut da para vereceksin. Bu ikisinde de hani bedenin hani peşlisin yatıyorsun. Paran da yok. O zaman elini açacaksın. Ya Rabbi senin dinine hizmet eden, senin dinini yayanlara yardım et diye dua edeceksin. Dördüncüsü olmayı buyuruyorlardı. Allah'ta hepimizin anlayışını artırsın. Efendim bu dinleyicimizin son bir suali daha vardı. Sandalyede namaz. İşte olur diyorlar dedi. Olur. Olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Eshab-ı Kiram'dan bizzat secdeye gidemiyor. Önüne böyle yastık bir şey koymuş.
0: Yüksek bir şey.
1: Yüksek bir şey koyuyor. Onun üstüne secde ediyor. Peygamber Efendimiz görüyor onu. Onu çekiyor. Ha diyor, o zaman diyor sert bir şey olacak diyor. İşte bir odun buna benzer bir şey koy, onu da çekiyor. Diyor ki ya Resulallah ben nasıl namaz kılacağım? Buyururlar ki eğer ayakta duramıyorsan otur. Oturduğun zaman rükû için biraz iyi, secde için de biraz iyi diyerek gitmen, önüne yüksek bir şey koyman şart değil buyururlar. Ya dinin sahibi böyle bildiriyor, böyle gösteriyor. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam zamanında böyle oturulacak divanlar yok muydu?
0: Olmaz mı?
1: Her asırda vardı ya. Ben de kendi köyümde caminin aynı şekilde girişinde böyle erken gelenlerin dışarıda oturacağı, yani illa aynı şekilde marangozun yapmazsa şart değil. İki tane düzgün taş koyuyor, onun üstüne bir ağaç koyuyor, oturuyorsun. Aslında divan.
0: Bank.
1: Bank. Tamam mı? Öyleydi. O zaman yok muydu bu? Vardı. Tabii böyle şeyler anlatırken de hemen şey geliyor. Nasrettin Hoca merhum hatırıma geliyor. Bizim köyde de iki tane dere vardı. Birisine ulu çay derlerdi. Yani coşardı bahar falan. Yani oralarda geçit olması için tamam köprü olan yer var ama tarlası manası falan uzun bir ağaç şeyin üzerine, o derenin üzerine şey yapıyor. Oradan geçiyor tek bir kişi. İşte Nasrettin Hoca merhum da öyle bir şeyden geçiyor falan. Tam bu buradan başlamış. Öbürüsü de aynı şekilde öbür taraftan. İki kişi geçemeyecek. Nasrettin Hoca merhum demiş bak geri dön. Geri dönmezsen geçenki adama yaptığımın aynısını sana yaparım deyince adam korkmuş geri çekilmiş. Nasrettin Hoca merhum geçmiş. Merak etmiş adam. Demiş ne yaptıydın demiş falan. Ne yapacağım demiş. O çekilmeyince beni çekildi. Hoca Allah-u Teala anlayışımızı artırsın. Sandalyede namaz caiz değil.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Gül sandığında gezmesi, kahvaltının neşesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM Haber.
9: Santralin temeli dün atıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la birlikte kapsüle ilk harcı koyan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, Orta Asya'daki yatırımların devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayımladığı tebrik mesajında İhlas Holding'in Kırgızistan'daki yatırımlarının ulaştığı aşamadan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

0: Dev yatırım için tarihi tören. Orta Asya'da enerji dengelerini değiştirecek dev proje için düğmeye basıldı. Bölgenin en stratejik yatırımlarından biri olarak görülen Kazarman Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin kapsül töreni yapıldı. İhlas Holding ile Orta Asya Investment Holding ortaklığıyla hayata geçirilecek projenin kapsül törenine Türkiye ve dünyadan devlet liderleri, bakanlar, iş insanları ve siyasetçilerden oluşan seçkin davetliler katıldı. Törende konuşan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'a teşekkür etti.
1: 2024 Kasım'ında Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurlarında ilk imzası atılan bu projede Cumhurbaşkanlarımızın desteği, ülkedeki idarecilerimizin, yetkililerimizin desteğine ve bütün çalışma arkadaşlarımızın katkısına şükranlarımı arz etmek istiyorum.
0: Ören, İhlas Holding'in Orta Asya'daki yatırımlarına devam edeceğinin altını çizdi.
1: Bu proje hem Kırgızistan için, hem sektör için, hem bu coğrafya için çok kritik anlamda bir önem taşımaktadır. Ancak bu İhlas Holding'in ilk projesi ancak son projesi olmayacak. Arkasından yine planladığımız Kırgız topraklarında ve civar ülkelerde başka enerji projeleriyle devam edeceğiz inşallah.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da dev projenin kapsül töreni için bir tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem okudu.
2: Türkiye ve Kırgızistan olarak atalarımızdan tevarüs ettiğimiz kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atmaktayız. Ülkemiz Kırgızistan Cumhuriyeti'ndeki en büyük yatırımcı ülkelerin başında yer alıyor. Bu durum ata yurdumuza atfettiğimiz önemin iktisadi göstergesidir. İhlas Holding'in Kırgızistan'daki yatırımlarının ulaştığı aşamadan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Kazarman Barajı ve Hidroelektrik Santralı, enerji sektöründe Kırgızistan'ı daha ileriye taşıyacak, bölge kalkınmasına önemli bir adım olacaktır. Yatırımların önünü açan başta Sayın Cumhurbaşkanı Sadır Japarov olmak üzere Kırgız makamlarına teşekkür ederim. Projeye emeği geçen kişi ve kuruluşları tebrik ediyor, kıymetli misafirlerinizi en kaybi duygularımla selamlıyorum. Çong rahmat.
0: Törende konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov da projenin gelecek nesillere refah sağlayacağını söyledi.
3: Faaliyete geçtiğinde projenin ülkemizin enerji potansiyelini daha da yükselteceğine, Kırgızistan'ın sürdürülebilir kalkınmasına ve gelecek nesillerin refah içinde yaşamasına hizmet edeceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan'ın en güvenilir ortaklarından biridir. Bu vesileyle Kazarman Hidroelektrik Santrali'ni inşa etmek üzere yatırımcı olarak gelen Türkiye Devleti'nin tüm temsilcilerine şükranlarımı sunarım.
4: Türkiye Respublikası Kırgızistan'da en işenim diyor.
0: Toplam 912 megawatt kurulu güce sahip olacak Kazarman HES projesi Kırgızistan'ın enerji tarihindeki en büyük yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Proje sadece enerji üretimiyle değil, ekonomik kalkınma, enerji güvenliği ve bölgesel istikrar açısından da Orta Asya'nın geleceğini şekillendiren stratejik yatırımlar arasında yer alıyor. Kırgızistan ekonomisine önemli katkılar sağlayacak olan Kazarman HES projesi, ülkenin sanayi altyapısını güçlendirecek, üretim kapasitesini artıracak ve uzun vadede Kırgızistan'ı bölgesel enerji merkezi konumuna taşıyacak. Kazarman HES projesinin toplam ekonomik değerinin 3 milyar doları bulması bekleniyor.
5: Sayın seyirciler, AK Parti bugün Sapanca'da istişare ve değerlendirme kampına giriyor. 3 gün sürecek programda ekonomi, dış politika ve güvenlik başlıkları ele alınacak. Hangi mesajlar öne çıkacak, neler konuşulacak? Ayrıntıları alalım. Muhabirimiz Merve Şahin Poyraz karşımızda.
6: Gülden Kalecik Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi AK Parti her yıl yaptığı istişare ve değerlendirme toplantısının bu yıl 33.sünü gerçekleştiriyor. Sakarya'da, Sapanca'da yapılacak bu kampasta. Bugün başladı. İlk gün bugün 26, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek kamp süreci. Ve tabii biz de kameraman arkadaşım Aziz Turan'la birlikte AK Parti'nin Sakarya'daki kampını takip ediyor olacağız ve şunu da belirtmekte fayda var. Pazar gününe kadar sürecek bu kamp ve bakanlar, milletvekilleri ve partinin yetkili kurul üyeleri iç ve dış gelişmelerin yanı sıra da yine partinin yeni döneme dair yol haritasını çizecek bu kamp kapsamında. Kampta yapılacak istişarelerle parti politikaları belirlenmiş olacak. Hazırlıklar şu anda AK Parti'nin kampının yapılacağı bu otelde hala sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın sabah saatlerinde burada olacak. Hazırlıklar yapılıyor belirttiğim gibi. Tarihe mühür, asra lider, milletin bölünmez iradesi 25 yaşında yazılı aslında pankartlarda yine kampın yapılacağı alanda yer almış durumda. Tabii ki sadece burası değil, birçok alan aslında hazırlandı kamp için. Hemen arkaya büyük bir aslında stand da kuruldu, ekran da kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zamana kadar gerçekleştirdiği birçok programa dair milletin diplomasi destanı, milletin teknoloji destanı yazılı birçok aslında görsel bulunuyor bu kamp çerçevesinde. Kampta bu yıl bakanların sunumlarından ziyade düzenlenecek oturumlar da ön planda olacak. İlk olarak MYK üyeleri yapılacak aslında parti politikaları oturumunda. Partinin kurumsal hafızası, gelecek hedefleri masaya yatırılmış olacak ve parti politikaları analiz edilmiş olacak. Katılımcılar 4 ayrı salonda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Mustafa Elitaş, yine Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, siyasi ve hukuki işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayat Yazıcı Başkanlığında birçok oturum gerçekleştirmiş olacak. Bakanların da yine temel icraat alanlarının ele alınacağı bir toplantı olacak. Ortak akıl oturumu da yine kabine üyeleriyle yapılacak. Partililerin aslında vatandaştan gelen talepleri yine doğrudan kabine üyelerine iletebildiği bir toplantı olmuş olacak bu da. Ve belirttiğim gibi 4 ayrı salonda tematik olarak gerçekleştirilecek güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum oturumlarında da yine dönüşümlü olarak AK Partiler katılmış olacak. AK Parti'nin hem MYK hem MKK üyelerinden bakanlarına kadar, milletvekillerine kadar birçok katılım olmuş olacak bu kamp kapsamında. Milletvekilleriyle hem cumartesi günü hem de pazar günü bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Son gün yapacağı kapanış konuşmasına da kamp tamamlanmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca kamp boyunca teşkilatta bireysel olarak görüşmeler yapması da yine parti kurullarıyla beklentiler içerisinde. Aynı zamanda açık hava sineması da düzenlenecek. Bu yıl ilk kez yapılacak bu organizasyonda sosyal faaliyetler kapsamında. Bugün Şule Yüksel, Şule Senin Hikayen adlı dizi izlenecek. Cumartesi günü ise Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinden uyarlanan filmde gösterime girmiş olacak. Belirttiğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın sabah saatlerine gelmiş olacak ve yarın itibariyle aslında kampa katılımı bekleniyor. Bugün bakanlar, milletvekilleri, MYK, MKK üyeleri ve parti kurullarından katılımlar gerçekleşecek tabii ki. Ancak kampın asıl konuşması, tarihi konuşma olacağı nitelendirilen bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın sabah saatlerinde yapılacak. Pazar günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine başkanlığında gerçekleşecek toplantılar ve yapacağı kapanış konuşmasıyla da AK Parti'nin 2026'daki 33. istişare ve değerlendirme toplantısı da tamamlanmış olacak. Biz de tüm bu 3 günü kameraman arkadaşım Aziz Turan'la birlikte takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
5: Peki, çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin Poyraz'a aktardığı detaylar için. AK Parti kampına dair. Sayın seyirciler, 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Rozetlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Bağrımıza basacağız sözleriyle yeni başkanlara hoş geldiniz dedi. Böylece Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediyeleri AK Parti'ye geçti.
7: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
8: Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız.
0: AK Parti yeni katılımlarla yerel yönetimde daha da güçlendi. 3 belediye başkanı daha AK Parti saflarına katıldı.
8: Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz diyorum.
0: Nevşehir, Keçiören ve Keşan Belediye Başkanları artık AK Parti çatısı altında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında yeni belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
8: Biz milletten icazeti sadece hizmet için almadık. Aynı zamanda yıllardır ötelenen, örselenen, kendi öz yurdunda oraya buraya itilen kardeşlerimizin haysiyetini, İzzetini, özgürlüklerini savunmak için de aldık.
0: Önce İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kürsüye çıktı. Sahnede kısa süre Erdoğan'la sohbet etti. Daha sonra Özgür Özel'le yaşadığı gerilimin ardından zehir zemberek sözlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sahneye geldi. Özarslan rozetini takan Erdoğan'ın elini öptü.
7: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden bir diğer isim de Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'dı.
7: Sefalar getirdiniz Mehmet Özcan Başkanım.
8: Aramıza katılacak olan belediye başkanlarımıza da ailemize hoş geldiniz diyorum. Ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
0: Bu hafta CHP'den istifa eden Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katılmıştı. Aydın'da Topuklu Efe olarak anılan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılımları da siyasette ses getirmişti. Son katılımlarla birlikte 2024 yerel seçimleri sonrası AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 83'e çıktı.
5: Mutlak mutluğun kararı sonrası ilk kez karşılaştılar. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yan yana durmadılar ama el sıkıştılar. İşte 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninden yansıyan o anlar.
0: Mutlak mutluğun kararı sonrası ilk kez karşılaştılar. Kameraların önünde el sıkıştılar. Kılıçdaroğlu ve Özel bundan 3 yıl önce CHP kurultayında rakip oldu. O kurultaya hançer tartışması damga vurdu.
9: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
7: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
0: Kurultaydaki şaibeler yüzünden siyaseten koptular.
10: Erdoğan bildiğim kadarıyla 4 veya 5 kez şaibeli kurultay dedi. Partinin genel başkanı dahil arkadaşların buna açık ve net yanıt vermeleri lazım.
11: Ben o kurultayda bir şaibe görmedim. Siz gördünüz mü?
0: Daha 2 ay önce meclis eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde karşılaştılar. Ancak yan yana dahi gelmediler. Bu kez 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için mecliste cenaze töreni düzenlendi. Törene önce Özer geldi. Yanında tedbirli şekilde ihracı istenen Ali Mahir Başarır ve Grup Başkan Vekili Murat Emir vardı. Cenaze töreni için saf tuttular. Ardından Kılıçdaroğlu geldi. Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez meclise ayak bastı. Yanında kendisine yakın vekiller vardı. Birlikte tören alanına geçtiler. Herkesin gözü Kılıçdaroğlu ve Özel'deydi. İki ismin de gerginliği yüzlerinden okunuyordu. Kılıçdaroğlu sırayla herkesin elini sıktı. Özgür Özel'le de tokalaştı. Özel elini sıktığı Kılıçdaroğlu'na başıyla da selam verdi. İki isim törende yan yana durmadı. Kılıçdaroğlu tokalaşma sonrası Muharrem İnce'nin yanına geçti. Özel'in yanındaysa Murat Emir ve Ali Mahir Başarır vardı. Tören sonrası her iki isim de aileye taziyelerini iletti. Önce Özgür Özel ardından Kemal Kılıçdaroğlu alandan ayrıldı. Kılıçdaroğlu soruları da cevapsız bıraktı.
12: Efendim merhabalar. Efendim bugün uzun süre sonra...
5: İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon belediyede yürütülen doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldı. Rüşvet karşılığında haksız menfaat sağlandığı iddiaları üzerine gerçekleştirildi. İstanbul merkezli operasyon İzmir'e de uzadı. belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Üçüncü dalga olarak adlandırılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 16'sı yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında sanatçı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemi devam ediyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ihraç taleplerine görüşmek üzere toplandı. Aralarında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında karşılıklı hamleler devam ediyor. Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultayı için bastırırken Kılıçdaroğlu cephesi ihraç kartını çekti. Eski yönetimi destekleyen bazı önemli isimler tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
13: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
14: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
0: Son olarak İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer disipline sevk edilmişti. Bu isimler disiplin sürecine itiraz etti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu da itirazları görüşmek üzere toplandı. Söz konusu isimlerin tedbir kararlarına ilişkin itirazları reddedildi. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı 1 saat sürdü ve 5 ismin itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Bu kişilerin 15 gün içinde karara yazılı ya da sözlü itiraz hakkı var. Yüksek Disiplin Kurulu geçtiğimiz hafta yine tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin itirazını görüşmüştü. Sadece İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırılmıştı. Diğer 8 ismin tedbir kararına yaptıkları itiraz reddedilmişti.
15: Partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık.
0: Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in bu karara da itiraz edip dosyasının yeniden görüşülmesini istediği öğrenildi. Ancak bu talep gündeme alınmadı.
15: Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün arkadaşlarımıza da kapımız açık kalmaya devam edecek.
0: Öte yandan disipline sevk edilen isimler arasında yer alan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kendisine ihraç etmeye yetkisi olmadığını savundu. Yürütmeyi durdurma talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen mahkeme, Başarır'ın yürütmeyi durdurma talebini usul hükümleri çerçevesinde reddetti. Bu gelişmeyi ve gerekçesini TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik Medya Kritik programında anlattı.
16: Siz CHP içindeki iç tüzük, iç hukuk yollarını tüketmediniz. Önce YDK'ya gideceksiniz. 30 günlük süre var.
17: Evet,
16: İşte onları tüketeceksiniz. Ondan sonra gidip mahkemeye dava açacaksınız.
5: Ağrı'da 2018 yılında ölen Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme tutuklu amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verdi. Ağrı'da 2018 yılında kaybolan ve 18 gün sonra cansız beden bulunan Leyla'nın davasında 4. duruşmada karar çıktı. Anne ve babanın katılmadığı duruşmada amca Yusuf Aydemir suçsuz olduğunu savundu. Mahkeme heyeti amca Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hürriyetten yoksun kılma suçundansa 6 yıl hapse çarptırdı. Diğer 6 sanık beraat ederken duruşma sonrası akrabalar arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti. Gençlere vergisiz eğlence, ulaşım esnafına KDV'siz plaka satışı imkanı getirildi. Sağlık gerekçesiyle meslekten çıkarılan polislere yeni bir hak verildi. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun teklifi kabul edildi.
18: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
0: Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasayla sağlık gerekçesiyle polis eğitim kurumlarından ilişiği kesilenlere yeni bir hak tanındı. Eğitimi tamamlayıp mezun olan ancak daha sonra memuriyetten çıkarılan kişiler genel idare hizmetleri sınıfı kadrolarına atanabilecek. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devri artık KDV'den muaf olacak.
18: Kanun teklifiyle mevcut taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarmalarından doğan kazançlar gelir vergisinden ve bu kapsama giren ticari plakaların satış ve teslimleri KDV'den istisna edilmektedir.
0: Belediye sınırları içindeki Luna Park, Sirk ve benzeri biletli eğlence alanlarında çocuklardan ve 25 yaş altındaki öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak. Yaktın beni halim, lakin oldum yarim. Belediyeler ve il özel idarelerine ait taşınmazların satışında da yeni bir dönem başlıyor. Taşınmaz bedellerinin peşin ya da taksitli olarak ödenebilmesinin önü açıldı. Gazete, dergi ve internet haber siteleri basın yayın ilkelerine uygun yayın yapmakla yükümlü olacak. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu ilkelere aykırılık iddialarını re'sen inceleyebilecek. Kurumun yaptırım yetkileri de genişletildi. Basın yayın ilkelerine aykırı hareket eden gazete, dergi ve internet haber sitelerine bir günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanabilecek.
5: Geçtiğimiz Kasım ayında Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen böcek ailesinin kaldıkları otelde yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle 4 ferdi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ikinci duruşma İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada celse arasında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak'la ilaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kış'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma, suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Bir sanığınsa beraati istendi. Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 147 milyon liralık adli emanet soygununun firari sanıkları hala aranıyor. Soruşturma kapsamında 18 kişi tutuklanırken İngiltere'ye kaçan Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.
0: Adli emaneti soymuştu. 147 milyonluk soygunun başındaki isim hala firari. Büyükçekmece Adliyesi Adli Emanet Bürosu'nda geçtiğimiz yıl yaşanan milyonluk vurgun dosyasında soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı. Altınların taşınmasına yardım ettikleri öne sürülen isimler tek tek gözaltına alındı. Bugüne kadar soygunla bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın kilit isimlerinden Muhammed Seferoğulları ve Muhammed Efe geçtiğimiz hafta Sarp sınır kapısından geçerek Türk polisine teslim oldu. Milyonluk vurgunun kilit ismi Erdal Timurtaş'la eşi Esma Timurtaş hala bulunamadı. İngiltere'ye kaçtıkları değerlendirilen çift hakkında kırmızı bülten talep edildi.
5: İstanbul merkezli 11 ilde silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 4 ayrı organize silahlı suç örgütü üyesi 51 kişi gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapıldı. Organize suçlarla mücadele ve istihbarat şube müdürlüğü ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan 11 ilde top 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 ayrı örgüte mensup oldukları öğrenildi. Operasyonla liderliğini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olan şahısların yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amaçlandı. Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı 235'e yükseldi. Arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışırken yeni görüntüler felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Marico! Marico! Çarpıcı deprem sonrası büyük yıkım. Venezuela peş peşe meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremler çok sayıda binayı yerle bir etti. Felaketin ardından ortaya çıkan yeni görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Enkaz büyük, yüzlerce ölü, binlerce yaralı var. En ağır hasarla Guayra eyaletinde yaşandı. Binalar moloz yığına döndü. Deprem sırasında yaşlı bir adamın eşine siper olduğu anlar kameralara yansıdı. Enkaz altında doğum yapan bir kadın ve sağ olarak kurtarılan depremzedelerse felaketin ortasında umut oldu. Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda deprem anına yakalanan yolcular büyük panik yaşadı. Venezuela'nın uluslararası yardım çağrısının ardındansa ilk arama kurtarma ekipleri ülkeye ulaşmaya başladı. Sahra hastaneleri kurulurken sağlık personeline acil görev çağrısı yapıldı. Yetkililer vatandaşlardan acil durumlar dışında hastanelere gitmemelerini istedi. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke her türlü desteği vermeye hazır olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği, Hindistan, Çin, Filipinler ve Körfez ülkeleri de Venezuela halkıyla dayanışma mesajları yayımladı. Depremin yaşandığı yer afet bölgesi ilan edilirken arama kurtarma ekipleri enkaz altında yaşam belirtisi aramayı sürdürüyor. İş makineleri ve kurtarma köpekleriyle yürütülen çalışmalarda zamana karşı yarış devam ediyor.
5: Trump Türkiye için Amerikan Kongresini bypass etmeye hazırlanıyor. Kongre engeline rağmen Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışında düğmeye bastı. NATO zirvesi öncesi gelen bu hamle F-35 sürecinde de yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.
0: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik Türkiye hamlesi. Trump, Amerikan Kongresi'nin engeline rağmen 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye resmen bildirdi. Satış Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan'da kullanılması planlanan F-110 motorlarını kapsıyor. Bazı kongre üyeleri Türkiye'nin S-400 sistemleri elinde tutmasını gerekçe göstererek satışı bloke etmişti. Trump yönetimi ise kongreyi bypass edebilecek yetkisini kullanmaya hazırlanıyor. Böylece süreç kongre onayı beklenmeden ilerleyebilecek. Trump'ın bu adımı Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde atması dikkat çekti. ABD Başkanı Türkiye'nin NATO'nun güçlü üyelerinden biri olduğunu söyledi. Savunma sanayisindeki kapasitesine de dikkat çekti.
17: Muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: Kongre kaynaklarına göre motor satışı Türkiye'nin ileride F-35 programına dönüşü için izlenen daha geniş bir stratejinin ilk adımı olabilir. Washington'dan gelen bu hamle Türkiye-ABD savunma ilişkilerinde yeni bir sayfa olarak değerlendiriliyor.
5: Geleceğin akıllı şehirleri nasıl inşa edilecek? Konut üretiminde yapay zeka dönemi nasıl olacak? Gayrimenkul dünyasında ezberleri bozacak, tüm dengeleri değiştirecek dev organizasyon İstanbul'da başladı.
19: Bir bilim insanı gökyüzünü izledi, gördüğünü kaydetti. Tahmin etmedi, ölçtü, hesapladı.
0: Fikirler sahaya iniyor, teknoloji yükseliyor. İnşaat sektörünün geleceği bu zirvede yeniden yazılıyor.
19: Her geçen gün, her geçen dakika, her geçen saniye karşımıza açılmayı bekleyen yepyeni kapılar çıkıyor.
0: Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi İstanbul'da başladı. Emlak Konut GEO Genel Müdürü Yasir Yılmaz zirvenin sektör için önemini vurgulayarak kurulan ekosisteme dikkat çekti.
20: Bu platform bilginin üretime dönüştüğü, girişimciliğin destek bulduğu, teknolojinin uygulama alanı kazandığı ve farklı disiplinlerin ortak hedefler etrafında buluştuğu bir ekosistemdir.
0: Dijital dönüşüm için üniversite ve teknoparklarla güçlü bağlar kuruldu. Genç yeteneklere odaklanan Emlak Konut girişimleri büyütecek yeni iş modellerini hayata geçiriyor.
20: Bugüne kadar Türkiye'nin önde gelen yaklaşık 40 üniversite ve teknoparkıyla işbirliği protokolleri imzaladık. Diğer taraftan yatırım fonlarıyla bir araya gelerek girişimlerimizin büyümesine katkı sağlayacak yeni işbirliği modellerini hayata geçiriyoruz.
0: Zirveden girişimcilere dev finansman müjdesi geldi. Ekip çatısı altında olgunlaşan fikirler yeni fonla desteklenerek küresel pazara hazırlanacak.
20: Ekip çatısı altında olgunlaşan girişimlerimizi finansman yönüyle de desteklemek amacıyla bir girişim sermayesi yatırım fonunu hayata geçiriyoruz. Böylece fikirden ürüne, üründen yatırıma uzanan yolculukta gelecek vadeden girişimlerin büyümesine ve teknoloji ekosistemimize kalıcı değerler kazandırmayı hedefliyoruz.
19: Sadece bugünü değil, yarını da şekillendirerek.
5: Dünya Kupası'ndan elenen A milli takımımız gruptaki son maçında ABD

0: olduğu golle turnuvaya galibiyetle veda etti. Bu skorun ardından turnuvaya vedası kesinleşmiş olan Ay Yıldızlılar grubu 3 puanla sonuncu sırada tamamladı. ABD ise 6 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi. Türkiye. Maçın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella galibiyetin gurur verici olduğunu söyledi.
1: Türk halkı adına, başkan adına çok mutluyum. Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Bu akşamki maç 1000 tane zafere bedel bir maç oldu. Tabii ki elendiğimiz için hayal kırıklığı içindeyiz ama buna rağmen gurur duyabileceğimiz bir noktadayız. Bundan sonra Dünya Kupası'na gelmek 24 sene sürmeyecek. Çok daha kısa sürede geleceğiz.
0: Üzgün olduklarını söyleyen milli futbolcular da gelecek turnuvalar için umutlu konuştu.
2: Hiçbirimiz de iyi oynamadık. O yüzden gerçekten oradaki ne deseler haklılar yani. Onlara katılmamız lazım. Çünkü üzgün olup drama yapamayız yani. Kötü oynadık, elendik. O yüzden ne deseler haklılar. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz yani.
3: Galibiyette yine de az çok kendi onurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum.
4: Mutlu mu olayım, üzgün mü olayım? Gerçekten bu takım fazlasıyla aslında hak ediyor. Takımda gerçekten yetenek var. Kendimize aslında güveniyorduk ve son maçta da yüzümüzü göstermek istedik ve öyle de yendik maçı.
0: Öte yandan bazı Türk taraftarlar maç sonunda galibiyeti kutladı.
5: ABD karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından A milli takımımız turnuvaya veda etti dedik. Peki millilerin Dünya Kupası performansını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Değerlendirmelerini alacağız. Gazeteci Sayın Ahmet Ercanlar yayın konumuz. Merhabalar Ahmet Bey, hoş geldiniz gün ortasına.
6: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
5: Çok teşekkürler. Hemen soralım, önce son maçtan başlayalım. Galip geldiğimiz, ardından da bir genel değerlendirme rica edelim.
6: Tabii son maçı ilk maç olarak oynasak çok daha iyi olurdu. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapamamıştık. Aslında Amerika bize tarz olarak daha uygun bir rakip. Açık oynayan bir rakip. Bizim en büyük sıkıntımız bir santrafor eksikliği. Yani aslında bir aşçı gibi düşünün. Yemek yapacak bütün malzemeler var. Hepsi harika ama tuzumuz eksik. Tuz olmayınca yemek tatsız oluyor doğal olarak. Şimdi bir santrafor olmaması ilk maçlarda bizi inanılmaz derecede zorladı. Çünkü erken gol yedik iki maçta da, kapanan savunmaları karşı oynadık, açamadık. Evet. Bu da performansımızı göstermemizin önüne geçti. Bugün ise açık oynayan bir takım vardı. Açık oynayan bir takıma karşı ise milli takım çok farklı oynayabiliyor. Çok daha iyi oynayabiliyor. Bizim dünya çapında olabilecek oyuncularımız var. İşte Kenan Yıldız, Arda Güler. Bunlar dünyanın önemli takımlarında oynayan genç yıldızlar. Müthiş bir jenerasyonumuz var, iyi oyuncularımız var ama bir santraforumuz yok. Şimdi bundan sonraki şampiyonlara gitmeden önce biz bir santrafor işini mutlaka çözmemiz lazım. Yani devşirme bir oyuncu mu buluyoruz? Yoksa kendi iç bünyemizde mi yetiştiriyoruz? Avrupa'da mı yetişiyor? Onu bilemem ama mutlaka bir tane, iki tane santrafor bu takıma adapte edilmeli. Ve şampiyonlara öyle gitmeliyiz. Yoksa gerçekten bu takımın emeklerine çok yazık oluyor. Çok çaba sarf ettiler. İlk iki maçta 34 şut attık ama hiç gol atamadık. Bugün daha az şut attık ama gol atabildik. Çünkü rakip açık oynadı bugün. Yani en büyük fark buydu.
5: O zaman bugün galip olduğumuz, belki de ilk oynamamız maç, gereken maç olarak sizin de değerlendirdiğiniz maçla beraber bir tabii genel durum değerlendirmesi rica edeceğim. Tabii çok umutluyduk. Çok da dualarımız, dileklerimiz millilerimizle beraberdi ama çok beklendiği gibi olmadı. Çok eleştirildi, performanslar eleştirildi, kadrolar eleştirildi ama siz nasıl yorumladınız bu sene katıldığımız ve oynadığımız ve ne yazık ki mağlup çıktığımız o performansları?
6: Şimdi şöyle ifade edeyim. Çok yıkıcı olmamak gerekiyor. Çünkü genç bir takım, dediğim gibi. İyi bir jenerasyon, iyi oyunculardan kurulu bir jenerasyon. Çok yıkıcı olursak, parçalarsak, yok edersek bu jenerasyonu da kaybedebiliriz. Bugün Arda Güler'in açıklamasını lütfen bir kez daha herkes dinlesin. Müthiş bir öz eleştiri, müthiş bir kabullenme vardı. Yani yaptıkları hataları, iyi oynamadıklarını, işten bir özür dileme. Bir empati vardı orada. Bu empatiyi ben bir Türk gazetecisi olarak tabii ki kabul ediyorum. Çünkü bunların, Arda Güler'in daha 20-21 yaşında olduğunu biliyorum. Kenan Yıldız'ın yine çok genç olduğunu

0: Biliyorum. Bu takımın iyi bir jenerasyon olduğunu biliyorum. İyi eklemeler, bu takımın ileride çok büyük başarılar yakalayabileceğini de biliyorum. Evet, hatalar yaptık. Teknik kadro hataları yaptı. Belki oyuncu seçimlerinde hatalar yapıldı. Bunları kabul etmemiz gerekiyor. Ama bu dünyanın sonu değil. Bu şampiyona da son şampiyona değil. Bizim daha
1: Evet.
0: çok fazla Dünya Kupası'na gideceğiz bu jenerasyondan. Çok fazla Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Belki de bir kere de bir Avrupa şampiyonu olacağız bu kadroyla. Çünkü öyle bir jenerasyon. Çok güçlü bir jenerasyon. Beklenti çok yüksekte. Çünkü iyi bir takımımız var. İyi bir
1: Evet,
0: takım olunca
1: evet.
0: beklenti yüksek oluyor ve daha çok üzülüyoruz. Şimdi bizim üzüldüğümüz nokta ilk iki maçta ya bir golü acaba atabilseydik nasıl olurdu? Çok farklı olurdu. Yani şimdi 4 puanımız olacaktı bir gol atabilseydik iki maçta. Ya da en azından Paraguay maçında.
1: Evet.
0: O direkten dönen top işte kaçırdığımız pozisyonlar gol olsa bugün
1: Peki.
0: 4 puanla üstlere çıkacaktık ve çok daha ilerlere gidebilecektik. Ama yapamadık. Artık yıkmamamız lazım. Birazcık hoşgörüyle yaklaşmamız lazım ve sonraki şampiyonalara bu takımı hazırlamamız lazım. Bizim
1: Peki.
0: en büyük eksikliğimiz çok yıkıcı oluyoruz bazen. Ya çok fazla abartıyoruz ya çok fazla yerin dibine gömüyoruz. Ben biraz ortasından gidelim. Bu takımı nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz? Bunu konuşalım isterim.
1: Peki. Sayın Ahmet Ercanlar, çok teşekkürler değerli katkılar için, sağ
0: Teşekkür
1: olunuz.
0: ederim.
1: Çok teşekkürler. Bu bağlantıyla beraber noktalayalım. Saat başı yeniden birlikteyiz.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel.

0: Arkası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.

0: şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon
1: aklınızda bulunsun.
2: Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaş yavaş sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
4: Askeri uğurluyorlar.
5: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
6: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: TGRT FM Haber.
8: Brezilya'da yaşayan 3 kız kardeş tam 316 yaşındalar. 109, 104 ve 103 yaşındaki kardeşler Guinness tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı 3 kardeş olarak kayıtlara geçti. Şimdi ise bilim insanlarının yakın takibindeler. Araştırmacılar kardeşlerin DNA'sını inceleyerek uzun ve sağlıklı yaşamın genetik şifresini çözmeye çalışıyor. Ama 3 kardeşin cevabı oldukça basit. Taze beslenmek, hareketli bir yaşam sürmek ve hayata pozitif bakmak. Çocukluklarında nehirlerde yüzüklerini, taze gıdalarla beslendiklerini ve doğal bir yaşam sürdüklerini anlatıyorlar. Bilim insanları şimdi 100 yaşını aşan 500 kişiyi inceleyerek yaşlanmayı yavaşlatan koruyucu genleri tespit etmeyi hedefliyor. Kim bilir, belki de uzun yaşamın sırrı bu 3 kız kardeşin genlerinde saklıdır. Toronto'daki Dünya Kupası tesislerinde sıra dışı bir güvenlik ekibi görev yapıyor. Ben ve Sally isimli Border Collie köpekler futbol sahalarını işgal eden Kanada kazlarına karşı adeta 7-24 nöbette. Görevleri basit ama zorlu. Kazları sahadan uzak tutmak. Haftanın 5 günü günde 2 kez sahaya çıkan ikili futbol sahasını kazlardan temiz tutmak için çalışıyor. Yetkililer kazların sahayı sadece işgal etmekle kalmayıp hijyen ve oyun kalitesini de tehdit ettiğini söylüyor. Çünkü geride bıraktıkları izler hem zemine zarar veriyor hem de sağlık riski oluşturabiliyor. 8 yaşındaki ben sakin ama tecrübeli, sahada her an bir kaz peşinde. 2,5 yaşındaki Sally ise yeleğini giydiği anda tamamen görev moduna geçiyor. İkili adeta Dünya Kupası'nın görünmeyen savunma hattı gibi çalışıyor. Çin'in güneybatısındaki Nachu şehrinde düzenlenen etkinlikte 1000 dansçı geleneksel Guangchong dansını aynı anda sergileyerek en yüksek irtifada 1000 kişilik performans rekorunu kırdı. Etkinlik yaklaşık 4500 metre yükseklikte gerçekleştirildi ve resmen dünya rekoru olarak tescillendi. Gösteriyi ilginç kılansa sahnedeki robotlar oldu. Zeki robotik kollar dans ritmine uyum sağlayarak performansa eşlik etti. Geleneksel kültürle modern teknolojinin aynı sahnede buluşması izleyenlere görsel bir şölen sundu. Naku'daki bu dev performans hem kültür hem de teknoloji açısından tarihe geçen anlardan biri oldu.

0: Araç alev topuna döndü. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Görüntü İstanbul Tem Otoyolu Kumburgaz mevkiinde kaydedildi. Sürücü seyir halindeydi. Bir anda dumanlar yükseldi. Emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede aracı kapladı.
1: İstanbul'dan Edirne istikameti. Kumburgaz sapağına gelmeden.
0: Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere hızla müdahale edildi. Ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
2: Tanımadığı birinin yumruklu saldırısına uğradı. Hayatının şokunu yaşadı. Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Kadıköy'de bir kafede yaşandı. İddiaya göre ne bir tartışma ne de bir husumet vardı. Kafeye giren saldırgan koltukta oturan kafe çalışanına yumrukla saldırdı. Genç çalışan aldığı yumruk darbesi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Saldırgan yaşanan arbededen sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis yakalanması için çalışma başlattı. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Daha önce de aynı kafede çalışanları ve müşterileri rahatsız ettiği ortaya çıktı.
0: Mekala tayfununun etkisiyle Tayvan'da hayatı felç eden yağışlar başladı. Tayfunun dış bantlarının getirdiği sağanak birçok kente sokakları göle çevirdi. Taşan mazgallar nedeniyle yollar sular altında kalırken çok sayıda araç sel sularında mahsur kaldı. Yetkililer yağışın kısa sürede aşırı miktarda düşmesi nedeniyle su tahliye sistemlerinin yetersiz kaldığını açıkladı. Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken şiddetli yağışların önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Dur ihtarına uymadı. Biri polis, 3 kişiyi yaraladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri kontrol noktasındaydı. Polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü kaçtı. Sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı. O kovalamaca kazayla sonuçlandı. Kazada biri polis, 3 kişi yaralandı. Kaçan sürücünün peşine düşen ekipler önce otomobili terk edilmiş halde buldu, ardından da sürücüyü yakaladı. Gözaltına aldı. Yapılan kontrolde sürücünün 0.66 promil alkolü olduğu anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen sürücüye 330 bin lira idari para cezası uygulandı. Rekor sıcaklıklar altında eğitim de değişti. İngiltere'deki bazı okullarda öğretmenler çocukları serin tutabilmek için buzlu şekerlemeler dağıttı, su oyunları düzenledi ve sprey şişeleriyle öğrencileri serinletti. Ancak tablo her yerde aynı değil. İngiltere ve Galler'de yaklaşık 1000 okul ya eğitime ara verdi ya da ders saatlerini kısalttı. Uzmanlar Avrupa'da giderek sıklaşan sıcak hava dalgalarına karşı eski okul binalarının artık yetersiz kaldığı uyarısında bulunuyor. Meksika'da Dünya Kupası coşkusu saniyeler içinde dehşete dönüştü. Capo San Lucas'ta galibiyeti kutlayan taraftarlar yoldan geçen bir aracın etrafını sardı. Bir süre sonra sürücü gaza bastı ve kalabalığın arasına daldı. Panik dolu anlarda 17 kişi yaralanırken çevredekiler canlarını kurtarmak için kaçıştı. Yaralanan sürücü tedavisinin ardından gözaltına alınırken olayın neden yaşandığına ilişkin soruşturma başlatıldı.
3: Makinemizin kayması sonucu bu kazayı yaşadık. Olmaması gerekirdi ama oldu.
2: İş makinesi yüklü tır kontrolden çıktı. Faciaya yaramak kaldı.
3: Şükür yani.
2: Olayın adresi İstanbul Bahçeli Evler.
4: Burada dönüş yaparken manevradan dolayı biraz devrildi.
2: Şoförün ani manevrasıyla iş makinesinin yüklü olduğu tır kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlerden ve duvardan parçalar koptu.
4: Burada aşağıda bir köprünün altında da akan bir trafik vardı. Allah'tan onlara doğru gelmedi.
2: Tırın üzerinden düşen ekskavatörse korkuluklarda asılı kaldı. Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan cadde bir süre sonra yeniden açıldı. Muhtemel bir facia ucuz atlatıldı.
4: Çok şükür bir herhangi bir yaralı veya ölü bir durumu oluşmadı.
5: Duyuyorduk.
3: Evet.
5: Çocuklarla beraber hiçbir şey göremedik. İçeri kapkaranlıkta.
0: Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçilerinin yaşadığı konteynerlarda çıkan yangın dakikalar içinde büyüdü. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler 3 ailenin kaldığı 6 konteynere sıçradı. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ancak geriye küle dönen konteynerler ve çaresizlik kaldı. Yangından son anda kurtulan aileler yılların emeğini alevlere teslim etti.
5: Oturacak ne evimiz kaldı ne yani hiçbir şeyimiz sadece canımız kaldı.
0: 7 yıldır aynı yerde yaşadığını söyleyen 5 çocuk annesi Gülistan Akın gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı.
5: Ben şimdi ne yapacağım bu 4-5 çocukla?
0: Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor. Spiral makinesinden çıkan birkaç kıvılcım bir dönümlük ormanlık alanı küle çevirdi. Yangın Antalya'nın Manavgat ilçesi Ocalar Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre harabe haldeki bir konteynerin kaldırılması için demir profiller spiral makinesiyle kesiliyordu. Kesim sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına bir helikopter, 3 arazöz, su tankerleri ve çok sayıda personel müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık bir dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Yangına neden olduğu belirlenen şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin ardından yangına sebebiyet vermek suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Ağrı'da 2018 yılında ölen Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme tutuklu amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verdi. Ağrı'da 2018 yılında kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın davasında 4. duruşmada karar çıktı. Anne ve babanın katılmadığı duruşmada amca Yusuf Aydemir suçsuz olduğunu savundu. Mahkeme heyeti amca Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hürriyetten yoksun kılma suçundansa 6 yıl hapse çarptırdı. Diğer 6 sanık beraat ederken duruşma sonrası akrabalar arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yürek yakan bir yangın yaşandı. Bir evde çıkan yangın 3 kardeşi hayattan kopardı.
1: Alevler evi acıysa yürekleri dağladı. Kent güne sessiz ve derin bir feryatla uyandı. Yükselen alevler 3 engelli kardeşi hayattan kopardı.
2: İçeride bir abimiz yanıyordu. Müdahale edemedim. Alevler çok yüksekti çünkü.
1: Kahramanmaraş'ta yürekleri dağlayan bir yangın faciası yaşandı. 12 Şubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Acı bilanço soğutma çalışmalarında netleşti. Alevlerin söndürülmesinin ardından evde mahsur kalan engelli olan 44 yaşındaki Esra, 32 yaşındaki Muhammed ve 26 yaşındaki Abdülgani Saltalı kardeşler hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen anne ve 4 engelli kardeş hastaneye kaldırıldı.
2: Abi öldü. Hiçbir şey anlayamadım. Yanında çalışıyordum ben. Birden siyah dumanları fark edince iskeleden inip yardıma koştum. Bana bir battaniye ıslattılar. Ben battaniyeye de girdim. 2 tane çocuk alabildim önce.
1: Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.
0: Geçtiğimiz Kasım ayında Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen böcek ailesinin kaldıkları otelde yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle 4 ferdi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ikinci duruşma İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada celse arasında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak'la İlaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kış'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Bir sanığın ise beraati istendi. Kalp ve damar hastalıkları, kanser ve solunum sistemi rahatsızlıkları. Türkiye'de ölümlere en çok neden olan hastalıklar yine değişmedi. TÜİK'in açıkladığı 2025 ölüm verileri dikkat çeken sonuçları ortaya koydu.
3: Tut onu tut! Tut onu yan yatır, sağına yatır.
1: Her yıl yüz binlerce kişi kimi kalp hastalığına, kimi kansere, kimi de solunum yolu rahatsızlıklarına yenik düşüyor. Türkiye'nin ölüm haritası yeniden çıkarıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 ölüm verilerini açıkladı. Geçen yıl 491.684 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin %55,1 erkek, %44,9'u kadın oldu. Bu sayı 2024'te 489.734 olarak kaydedilmişti. Kaba ölüm hızı değişmedi. Binde 5,7 seviyesinde kaldı. Ölüm nedenlerinde ilk sırada dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı. Kanser ikinci sırada, solunum sistemi hastalıkları ise üçüncü sırada geldi. Dolaşım sistemi ölümlerinde ilk sırada kalp hastalıkları, ardından inme geldi.
3: Tut onu tut! Tut onu yan yatır, sağına yatır.
1: Kanser kaynaklı ölümlerde de çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. En çok ölüm üst solunum yolları ve akciğer kanserlerinde görüldü. Bu grupta ölümlerin %28,9'u gırtlak, soluk borusu, bronş ve akciğer kanserlerinden kaynaklandı. Kolon kanseri ikinci sırada yer aldı. Lenfoid ve hematopoietik kanserlerse üst sıralardaki diğer nedenler oldu. Tümörlere bağlı ölümlerde il bazında dikkat çeken farklar ortaya çıktı. En yüksek oran %22,4 ile Ağrı'da görüldü. Ağrı'yı Van, Kocaeli, Ankara ve Elazığ izledi. En düşük oransa Kilis'te kaydedildi. Kilis'i Burdur, Şanlıurfa ve Aydın takip etti.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelişmekte olan ülkelerin iklim hedefleri için yıllık 2.5 trilyon dolarlık finansmana ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise faiz adımları için Temmuz ayı enflasyon verilerinin bekleneceği mesajını verdi.
1: Ekonomi yönetiminden iki önemli mesaj geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iklim finansmanında gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu dev kaynağa dikkat çekti. Mehmet Şimşek, Londra'da katıldığı net sıfır emisyon zirvesinde mevcut iklim finansmanının ihtiyaçların çok gerisinde kaldığını söyledi.
4: Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerin iklim hedeflerine ulaşabilmeleri için 2030'a kadar yıllık yaklaşık 2,5 trilyon dolar finansmana ihtiyaç duyacakları öngörülüyor.
1: Şimşek'e göre iklim değişikliği artık geleceğin değil bugünün ekonomik riski.
4: İklim değişikliğiyle mücadelede başarısız olursak bunun maliyeti son derece yüksek olacak. Çalışmaların büyük bölümü harekete geçmemenin maliyetinin iklim felaketini önlemenin maliyetinden kat be kat fazla olduğunu gösteriyor. İklim eylemi yalnızca çevreyi korumakla ilgili değil, büyümeyi, istikrarı ve refahı korumakla ilgili.
1: Öte yandan gözler para politikasında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Londra'da yatırımcılara verdiği mesajlar dikkat çekti. Karahan, 23 Temmuz'daki faiz kararı öncesinde Merkez Bankası'nın yeni bir adım için acele etmeyeceğini belirtti.
5: Merkez Bankası yeni bir adım için acele etmeyecek. Banka öncelikle Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerini görmek istiyor. Temmuz enflasyonu faiz kararları açısından belirleyici olacak.
1: Likidite koşullarının sıkı seyrini koruduğunu, borçlanma maliyetinin %40 seviyesinde devam ettiğini ve yeni bir fonlama adımına ilişkin verilerin yakından izlendiği aktarıldı. Böylece piyasalara verilen mesaj net oldu. Merkez Bankası'nın olası faiz adımları için Temmuz enflasyonu belirleyici olacak.
0: Merkez Bankası'nın rezervlerinde dikkat çeken bir artış yaşandı. Döviz rezervleri bir haftada 6 milyar doların üzerinde yükseldi. Toplam rezerv 157 milyar doları aştı. Öte yandan yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisi de artmaya devam ediyor.
1: Rezervler yükselişini sürdürdü. Yabancı yatırımcının Türk lirasına ilgisi arttı. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir haftada 5 milyar 115 milyon dolar yükselerek 157 milyar 196 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde altın rezervlerinde sınırlı bir gerileme yaşandı. Altın rezervleri bir haftada 98 milyar 957 milyon dolar seviyesinden 97 milyar 685 milyon dolar seviyesine düştü. Öte yandan yabancı yatırımcıların Türk piyasalarına ilgisi devam etti. Yabancılar 19 Haziran'da biten haftada yaklaşık 466 milyon dolarlık hisse senedi, 340 milyon dolara yakında tahvil alımı gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların borsadaki hisse stoğu 42 milyar 900 milyon doların üzerine çıkarken tahvil yatırımları da 15 milyar doları aştı. Uzmanlar rezervlerdeki artış ve yabancı girişlerinin finansal piyasalardaki güven açısından olumlu bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.
0: İhlas Holding'in Kırgızistan'a yapacağı enerji yatırımları kapsamında Kazarman Hidroelektrik Santrali'nin temeli atıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la birlikte kapsüle ilk harcı koyan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, Orta Asya'daki yatırımların devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yayımladığı tebrik mesajında İhlas Holding'in Kırgızistan'daki yatırımlarının ulaştığı aşamadan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

0: Dev yatırım için tarihi tören. Orta Asya'da enerji dengelerini değiştirecek dev proje için düğmeye basıldı. Bölgenin en stratejik yatırımlarından biri olarak görülen Kazarman Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin kapsül töreni yapıldı. İhlas Holding'le Orta Asya Investment Holding ortaklığıyla hayata geçirilecek projenin kapsül törenine Türkiye ve dünyadan devlet liderleri, bakanlar, iş insanları ve siyasetçilerden oluşan seçkin davetliler katıldı. Törende konuşan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'a teşekkür etti.
1: 2024 Kasım'ında Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurlarında ilk imzası atılan bu projede Cumhurbaşkanlarımızın desteği, ülkedeki idarecilerimizin, yetkililerimizin desteğine ve bütün çalışma arkadaşlarımızın katkısına şükranlarımı arz etmek istiyorum.
0: Ören, İhlas Holding'in Orta Asya'daki yatırımlarına devam edeceğinin altını çizdi.
1: Bu proje hem Kırgızistan için, hem sektör için, hem bu coğrafya için çok kritik anlamda bir önem taşımaktadır. Ancak bu İhlas Holding'in ilk projesi, ancak son projesi olmayacak. Arkasından yine planladığımız Kırgız topraklarında ve civar ülkelerde başka enerji projeleriyle devam edeceğiz inşallah.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da dev projenin kapsül töreni için bir tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem okudu.
2: Türkiye ve Kırgızistan olarak atalarımızdan tevarüs ettiğimiz kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atmaktayız. Ülkemiz Kırgızistan Cumhuriyeti'ndeki en büyük yatırımcı ülkelerin başında yer alıyor. Bu durum ata yurdumuza atfettiğimiz önemin iktisadi göstergesidir. İhlas Holding'in Kırgızistan'daki yatırımlarının ulaştığı aşamadan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Kazarman Barajı ve Hidroelektrik Santralı, enerji sektöründe Kırgızistan'ı daha ileriye taşıyacak, bölge kalkınmasına önemli bir adım olacaktır. Yatırımların önünü açan başta Sayın Cumhurbaşkanı Sadır Japarov olmak üzere Kırgız makamlarına teşekkür ederim. Projeye emeği geçen kişi ve kuruluşları tebrik ediyor, kıymetli misafirlerinizi en kaybi duygularımla selamlıyorum. Çong rahmat.
0: Törende konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov da projenin gelecek nesillere refah sağlayacağını söyledi.
3: Faaliyete geçtiğinde projenin ülkemizin enerji potansiyelini daha da yükselteceğine, Kırgızistan'ın sürdürülebilir kalkınmasına ve gelecek nesillerin refah içinde yaşamasına hizmet edeceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan'ın en güvenilir ortaklarından biridir. Bu vesileyle Kazarman Hidroelektrik Santrali'ni inşa etmek üzere yatırımcı olarak gelen Türkiye Devleti'nin tüm temsilcilerine şükranlarımı sunarım.
4: Türkiye Respublikası Kırgızistan'da neyin işenim diyor.
0: Toplam 912 megawatt kurulu güce sahip olacak Kazarman HES projesi Kırgızistan'ın enerji tarihindeki en büyük yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Proje sadece enerji üretimiyle değil, ekonomik kalkınma, enerji güvenliği ve bölgesel istikrar açısından da Orta Asya'nın geleceğini şekillendiren stratejik yatırımlar arasında yer alıyor. Kırgızistan ekonomisine önemli katkılar sağlayacak olan Kazarman HES projesi, ülkenin sanayi altyapısını güçlendirecek, üretim kapasitesini artıracak ve uzun vadede Kırgızistan'ı bölgesel enerji merkezi konumuna taşıyacak. Kazarman HES projesinin toplam ekonomik değerinin 3 milyar doları bulması bekleniyor.
5: Trump, Türkiye için Amerikan Kongresi'ni bypass etmeye hazırlanıyor. Kongre engeline rağmen Türkiye savaş uçağı motoru satışında düğmeye bastı. NATO zirvesi öncesi gelen bu hamle F-35 sürecinde de yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.
0: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik Türkiye hamlesi. Trump, Amerikan Kongresi'nin engeline rağmen 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye resmen bildirdi. satış Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan'da kullanılması planlanan F-110 motorlarını kapsıyor. Bazı kongre üyeleri Türkiye'nin S-400 sistemleri elinde tutmasını gerekçe göstererek satışı bloke etmişti. Trump yönetimi ise kongreyi bypass edebilecek yetkisini kullanmaya hazırlanıyor. Böylece süreç kongre onayı beklenmeden ilerleyebilecek. Trump'ın bu adımı Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde atması dikkat çekti. ABD Başkanı Türkiye'nin NATO'nun güçlü üyelerinden biri olduğunu söyledi. Savunma sanayisindeki kapasitesine de dikkat çekti.
6: Muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: Kongre kaynaklarına göre motor satışı Türkiye'nin ileride F-35 programına dönüşü için izlenen daha geniş bir stratejinin ilk adımı olabilir. Washington'dan gelen bu hamle Türkiye-ABD savunma ilişkilerinde yeni bir sayfa olarak değerlendiriliyor.
5: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi kritik buluşma Avrupa'nın 5 büyük ülkesi Berlin'de toplandı. Temmuz'da yapılacak zirve hakkında konuşuldu.
0: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için geri sayım başlarken Avrupa liderleri hazırlık yapıyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'dan oluşan E5 ülkeleri Berlin'de ön hazırlık görüşmelerine başladı. E5 liderleri Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantının ana gündemi 7-8 Temmuz'da yapılacak olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı NATO zirvesi öncesinde ortak tutum belirlemekti. Merz, bu zirveyi birlikte başarılı kılmak istiyoruz dedi. Alman lider güçlü bir NATO'ya destek verdiklerini, Avrupa ayağının daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Dikkat çeken başlıklardan biri de savunma harcamaları oldu. Merz, NATO hedefleri doğrultusunda savunma bütçelerinin gayri safi milli hasılanın %3,5'una çıkarılacağını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ittifakın Avrupa ayağını güçlü şekilde pekiştirecek dedi. Fransız lider Berlin'deki görüşmelerde Ukrayna ve İran'ın da ele alındığını açıkladı. Macron'a göre Avrupa ve ABD arasında görüş birliğinin güçlendiği bir dönem yaşanıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise toplantıya Washington'dan online olarak katıldı. Berlin'de verilen mesaj netti. Avrupa Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi ortak hareket etmek istiyor.
5: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayi devrimine öncülük ettiğini söyledi. Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayi günü düzenleneceğini belirtti.
7: Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan,
8: Aselsan'dan övgüyle bahsetti. Türkiye'nin savunma sanayisinin ulaştığı gücü anlattı.
7: İttifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. In the early stages
8: of a defense industrial revolution. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Atlantik Konseyi'nde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi gündemi konulu bir panelde konuştu. And divergent technologies innovating on tech and production method. Konuşmasında Türkiye'nin en büyük savunma, elektronik ve yüksek teknoloji şirketi Aselsan'a dikkati çekti. Dünya liderlerinin Ankara'ya geleceği dev NATO zirvesine değindi. Yeni sözleşme sinyalini verdi.
7: 10 milyarlarca dolarlık yeni sözleşmeler açıklayacağız ve Arlington'dan Ankara'ya kadar sanayilerimiz güçlerini birleştirip arzı arttırdığında sonuç sadece güvenliğin artması olmayacak.
8: Mark Rutte şunları da kaydetti.
7: Ekonomilerimizi büyütmeye ve Atlantik'in her iki yakasında yüz binlerce işi desteklemeye yardımcı olacak bir savunma sanayi devriminin ilk aşamalarındayız.
5: Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı 235'e yükseldi. Arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışırken yeni görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
9: Thank you.
0: Çarpıcı deprem sonrası büyük yıkım. Venezuela peş peşe meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremler çok sayıda binayı yerle bir etti. Felaketin ardından ortaya çıkan yeni görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Enkaz büyük, yüzlerce ölü, binlerce yaralı var. En ağır hasarla Guayra eyaletinde yaşandı. Binalar moloz yığına döndü. Deprem sırasında yaşlı bir adamın eşine siper olduğu anlar kameralara yansıdı. Enkaz altında doğum yapan bir kadın ve sağ olarak kurtarılan depremzedelerse felaketin ortasında umut oldu. Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda deprem anına yakalanan yolcular büyük panik yaşadı. Venezuela'nın uluslararası yardım çağrısının ardındansa ilk arama kurtarma ekipleri ülkeye ulaşmaya başladı. Sahra hastaneleri kurulurken sağlık personeline acil görev çağrısı yapıldı. Yetkililer vatandaşlardan acil durumlar dışında hastanelere gitmemelerini istedi. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke her türlü desteği vermeye hazır olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği, Hindistan, Çin, Filipinler ve Körfez ülkeleri de Venezuela halkıyla dayanışma mesajları yayımladı. Depremin yaşandığı yer afet bölgesi ilan edilirken arama kurtarma ekipleri enkaz altında yaşam belirtisi aramayı sürdürüyor. İş makineleri ve kurtarma köpekleriyle yürütülen çalışmalarda zamana karşı yarış devam ediyor.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde sokak çetelerine 48 ayrı operasyon yapıldığını açıkladı. 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirten Bakan Gürlek, şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımıza tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz dedi.
0: Sokak çetelerine dev operasyon, 48 ayrı adrese eş zamanlı baskın, 841 şüpheli hakkında adli işlem. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla organize suç örgütlerine yönelik ülke genelinde başlatılan kapsamlı operasyonun detaylarını paylaştı. Pazartesi sabahı 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgenin ardından operasyonların düğmesine basıldı. Ülke çapında eş zamanlı 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Gürlek suç örgütleriyle mücadelenin tavizsiz şekilde süreceğini vurguladı.
3: Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Bu suç örgütlerini yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef almaya devam edeceğiz.
0: Öte yandan İstanbul merkezi 11 ilde de organize suçlarla mücadele ve istihbarat şube müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 ayrı örgüte mensup oldukları, yurt dışında bulunan örgüt elebaşlarından bazılarının da kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.
5: AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk Düzce'de kaza yaptı. Çarpıştığı aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Öztürk ve oğlu da yaralandı.
8: AK Partili milletvekili Ercan Öztürk kazaya karıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza Düzce Akçakoca Karayolu'nda oldu. Seyir halindeki AK Parti Düzce milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobil Metin Sarıbaş'ın kontrolündeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sarıbaş'ın otomobili paramparça oldu. Sürücü Metin Sarıbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kazada milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu da hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye, hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni ise morga götürüldü.
5: Sivas'ta 50 liraya sattığı lahmacunla gündeme gelen esnaf tepkilere cevap verdi. %15 kar ettiğini söyleyen usta kampanyalara da devam edeceğini ifade etti.
9: Civere yazmışlar işte ucuz satıyor diye. İşte menümüz yok diye yazmışlar ama bizim kapımızda menümüz, barkodumuz, her şeyimiz mevcut. İşte ucuz satıyor, işte ateti satıyor falan gibisinden böyle konuşuyorlar ama bizim her şeyimiz dört dörtlük.
0: 50 liraya sattığı lahmacunla gündem olmuş, işletmesi denetlenip temiz raporu almıştı. O usta tepkilere cevap verdi.
9: Bana neden bu kadar ucuz olduğunu soruyorlar. Ben az para kazanıyorum, Allah bereket versin diyorum.
0: Selahattin Yabalı. Sivaslı usta 50 liraya sattığı lahmacunla gündeme gelmişti. Şikayetler üzerine işletmesi denetlenmiş ancak her şey usulüne uygun olduğu belirlenmişti.
9: Bütün ürünlerimiz A kalite. İsteyen istediği yerden gelip dükkanımızı denetleyebilir. Gönül rahatlığıyla da bakabilirler.
0: Sivaslı usta o tepkilere tek tek cevap verdi. Lahmacunun maliyetini açıkladı.
9: Sivas'ta etin kilosu 800 lira. Soğanın kilosu 20 lira. Domates 30 lira. Yani ben %15 bir karla satıyorum. Dükkanın mülkiyeti kendime ait. Gelen müşterilerimizi ağırlıyoruz.
0: %15 kar ettiğini söyleyen Yabalı kazancından memnun olduğunu da dile getirdi.
9: Bu bazılarını rahatsız ediyor gördüğüme göre. Biz memnunuz. %15 karıyla az kazanıyoruz. Allah bereket versin.
0: Sivaslı usta tepkilere inat, kampanyalarına da devam edecek.
9: Bizi yıldıramayacaklar, kampanyalarına devam edeceğiz.
5: Suriye'de Baas rejiminin katliam müftüsüydü. Muhaliflerin eşleriyle ilgili korkunç fetvalar vermişti. Eski Baas rejiminin sözde müftüsü Ahmet Bedrettin Hassun sonunda hakim karşısında.
0: Suriye'de eli kanlı Baas rejiminin suç ortağıydı. Varil bombalarının müftüsü lakabıyla biliniyordu. Rejim muhaliflerine karşı korkunç fetvalar verdi. Onlardan biri muhaliflerin eşlerine tecavüz edilebilir fetvasıydı. Şimdi hesap günü geldi. Eski Baas müftüsü Ahmet Bedrettin Hassun hakim karşısında. Şam'daki 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hassun, Esad rejiminin işlediği savaş suçlarına dini meşruiyet kazandırmakla suçlanıyor. Mahkeme Hassun'u yüz binlerce kişinin ölümü, zorla kaybedilmeler ve kentlerin yıkımıyla sonuçlanan suçların temel ortaklarından biri olarak tanımladı. Eski müftü hakkında kasten öldürmeyi azmettirme, iç savaşı körükleme ve mezhep çatışmasını teşvik etme suçlamaları da bulunuyor. İnsan hakları örgütlerine göre Hassun'un işkenceleriyle bilinen Sednaya cezaevindeki infazlarda da rolü bulunuyor. Mart ayında Suriye'den kaçmaya çalışırken yakalanan Hassun'un bir sonraki duruşması 16 Temmuz'da görülecek.
5: Dünyanın ilk dolar trilyoneri olarak tarihe geçen Elon Musk'ın zirvedeki saltanatı uzun sürmedi. SpaceX ve Tesla hisselerinde yaşanan sert değer kaybı Musk'ın servetinden milyarlarca dolar sildi. Sadece 12 gün süren trilyonerlik unvanı şimdilik sona erdi.
0: Dünyanın en zengin insanı zirveye çıktı ama aynı hızla aşağı indi. Elon Musk'ın ilk dolar trilyoneri unvanı yalnızca 12 gün yaşayabildi. SpaceX'in halka arzıyla hisseler 135 dolardan açıldı. Yoğun taleple 225 dolara kadar yükselen fiyatlar Musk'ın servetini 1 trilyon doların üzerine taşıdı. Ancak piyasalardaki rüzgar kısa sürede tersine döndü. SpaceX hisseleri 156 dolara kadar geriledi. Darbeyi büyütense Tesla hisselerindeki değer kaybı oldu. İki şirkette yaşanan düşüş Musk'ın net servetini yeniden 1 trilyon doların altına çekti. Böylece tarihin ilk dolar trilyonerinin unvanı da sona ermiş oldu. Uzmanlara göre Musk'ın servetinin büyük bölümü SpaceX ve Tesla hisselerine bağlı. Bu nedenle borsadaki her sert dalgalanma servetinde 100 milyarlarca dolarlık değişime yol açabiliyor.
10: Elon Musk!
0: Hisselerde yeni bir yükseliş yaşanması halinde Musk yeniden trilyon dolar barajını aşabilir. Ancak şimdilik tarihi rekorun ömrü yalnızca 12 gün olarak kayıtlara geçti.
5: Bir zamanlar çocuk reyonlarında rengarenk rahat kıyafetler vardı. Şimdi ise raflarda crop tişörtler, mini şortlar ve yetişkin modasını andıran tasarımlar çok dikkat çekiyor. Peki aileler bu değişim hakkında ne düşünüyor? Haberimizi izleyelim.
11: Bayağı da kısaymış.
12: Doğru düzgün bir tane bir şey yok.
13: Eskiden biz annemiz bize ne verirse onu giyerdik.
11: Şimdiki çocuklar crop, şort, etek bu şekilde giyiniyorlar.
14: Gelişen yeni moda trendlerinden kaynaklı olaraktan bu aslında bu sistem. Bugünün modası neyse onu getirmek zorundayız.
15: Burada ne yazıyor? 7-8 yaş yazıyor. Kıyafetin uzunluğuna bakıyoruz. Bir karışın neredeyse yarısı kadar.
16: Çocuklar için üretilen rahat ve bol kıyafetlerin yerini crop tişörtler ve şortlar aldı. Çocuklar yetişkinlere benzemeye başladı.
17: Siz çocuğunuza böyle kıyafet alır mısınız?
11: Aslında hiç doğru değil çocukların böyle giyinmesi.
18: Şimdiki nesil birbirinden görüyor.
19: Söz geçiremiyoruz. Elimden geldiğince giydirmemeye çalışıyorum.
20: Crop tişörtler, şu kadarcık şortlar, degaje kabulüzler, tweet etek ceket takımlar, kalem etek.
21: Her şeylerde influencerlar falan reklam çekiyor. Onlar da bunlara özeniyorlar.
16: Eskiden kız ve erkek çocukları daha rahat kıyafetler giyinirdi. Ancak şu anda durum tam tersine döndü.
11: Mağazalara gidiyoruz, hiçbir kıyafet alamadan geri geliyoruz.
18: Şimdi genç nesil Z kuşağı, B kuşağı, yani ben anlamadım bu nasıl bir kuşak.
11: Kot şort istedi çocuk, kot yok. Her yeri yırtık pırtık.
19: Zamanı çocuklarına çok söz geçiremiyoruz.
11: Küçük çocuklar genç gibi giyiniyor. Biz çocuk gibi giyiniyorduk. Etek alacaksak eteğe benziyordu. Pantolonsa pantolona benziyordu.
22: Her şey çok kısa, çok açık. Ya bir şort var, gösteriyorum ya. Bu ne ya?
23: Sosyal medyada anne çocuk ürünleri üretildiği için çocuklar da bu tercihi daha çok istiyor yani. O yüzden de üretim yapılıyor.
16: Esnafa göre sosyal medyadaki anne çocuk kombinleri bu gibi kıyafetlerin üretilmesinde önemli bir rol oynuyor.
11: Bayağı da kısaymış.
16: Karış kadar bir şortla normal uzun çocukların giyebileceği şortlar arasında fiyat farkı var mı?
14: Fiyat aynı, işçilik aynı. Crop tişörtle öbür tişört arasında gram farkı yok ama aynı fiyattan yürüyor. Bazen o yeni trend diye daha pahalı satılıyor.
16: Kıyafetlerin yetişkinlere benzemesinin yanı sıra fiyatlar da uçuşa geçmiş durumda.
11: Ateş pahası.
16: Mağazalarda fiyatlar nasıl?
18: Giremezsiniz mağazaya. Bir girin mağazaya kaç para bir tane tişört şurada 600 lira.
19: Kimseye falan girerseniz 2-2,5'tan aşağıya çıkamıyoruz.
18: Takım almaya gelsen 3000 lira çıkacaksın oradan.
5: Ülkemiz sağlık alanında tarihi bir eşiği daha geçti. Aselsan'ın geliştirdiği yerli kalp akciğer makinesiyle ilk açık kalp ameliyatı başarıyla yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu o hastayı ziyaret etti.
24: Aselsan'ımızın ürettiği mühendisleriyle hekimleriyle beraber çalışıp yerli akciğer kalp makinemizle Bilkent Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştirdi.

0: yerli kalp akciğer cihazıyla ilk kez ameliyat olan Bülent Yenay'ı ziyaret etti.
1: Mühendislerimiz de bu sefer sanat katkıda bulundu, biliyorsun değil mi?
2: Onlardan da Allah razı olsun.
0: Memişoğlu doktorlardan hastanın durumu hakkında bilgi aldı.
1: Hem Türk makine, hem hastane Türk, hem ameliyat olan Türk.
2: Evet. Allah razı olsun. Evet.
0: Yerli kalp akciğer makinesinin Türkiye genelindeki diğer hastanelerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Böylece Türkiye'nin sağlık teknolojilerindeki dışa bağımlılığı da azaltılmış olacak.
3: Bugün Hakkari'sinden İstanbul'una, İzmir'inden Trabzon'a kadar her yerde kalp ameliyatları, kalp anjiyoları yapılabiliyor. Toplum bu hastalığı yaşamadan önce sağlıklı kalmak için çaba harcaması lazım.
4: Avrupa adeta alev alev yanıyor. Rekor sıcaklıklar artık sadece bunaltmıyor, can almaya devam ediyor. Kıtayı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ölü sayısı 300'e yükseldi.
0: Avrupa'da termometreler ilk kez o rakamları gördü. Can kayıpları da artıyor. Kıtayı etkisi altına alan ejderha sıcak hava dalgası nedeniyle yaklaşık 300 kişi öldü. Rekor sıcaklıklar Fransa, İspanya, İngiltere ve Belçika başta olmak üzere birçok ülkede hayatı felç etti. İspanya'da yalnızca 4 gün içinde 212 kişi aşırı sıcaklara bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Fransa'da ise sıcaklardan bunalan onlarca kişi serinlemek için girdiği sularda boğuldu. Sıcak çarpması vakaları da can almaya devam etti. İngiltere ve Almanya'da da boğulma olaylarında artış yaşandı. Acil servisler doldu, sağlık sistemleri alarm durumuna geçti. Fransa'da 1947'den bu yana en sıcak Haziran günü kaydedildi. İngiltere tarihinin en sıcak Haziran gününü yaşadı. Belçika'da sıcaklıklar 33 dereceyi aşarken İspanya'nın bazı kentlerinde termometreler 44 dereceyi gösterdi. Uzmanlar bu seviyelerin artık istisna değil yeni normal haline geldiği uyarısında bulunuyor. Bilim insanlarına göre felaketin arkasında ısı kubbesi adı verilen yüksek basınç sistemi var. Bu atmosfer olayı sıcak havayı adeta bir kapağın altında tutuyor. Günlerce hapsolan hava daha da ısınıyor ve ölümcül sıcaklıklar ortaya çıkıyor. Uzmanlar yaşananların tek başına mevsimsel bir sıcak hava dalgası olmadığını vurguluyor. Küresel ısınma ve sera gazı emisyonları bu tür aşırı hava olaylarını daha sık, daha uzun ve daha ölümcül hale getiriyor. Avrupa şimdi hem yeni sıcaklık rekorlarından hem de artabilecek can kayıplarından endişe ediyor.
4: Ülkemiz genelinde de sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. Peki önümüzdeki günlerde sıcaklıklar daha da artacak mı? Ankara'ya dönelim. Ayrıntıları muhabirimiz Sait Kahraman aktaracak.
5: Evet, yaz ayı geldi, hava sıcaklıkları artmaya başladı. Tabii önümüzdeki haftadan itibaren de ejderha sıcaklıkları dediğimiz sıcaklıkların başlaması bekleniyor. Hemen yanımızda hava tahmini uzmanı Cengiz Çelik var. İlk başta size bu soruyla başlamak istiyorum aslında. Şu anda herkesin dilinde ejderha sıcaklıkları diye bir tabir var. Ejderha sıcaklıkları nedir?
6: Aslında bu şekilde isimlendirildi. Avrupa'daki yüksek basınç merkezi ve oradaki sıcak hava dalgasını bu şekilde isimlendirdiler. Ancak ülkemize baktığımızda aslında çok böyle ekstremlere yakın bir sıcaklık beklemiyoruz. Hafta sonunda güney bölgelerde ama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlayacak artık. Hafta başından itibaren ise batı, iç ve güney bölgelerin tamamında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak hafta başında da biz yine ekstrem sıcaklıklar aslında yaşamayacağız. Daha Temmuz, Ağustos ayında bunlardan daha sıcak günlerimiz de olacak. Ancak şu an itibariyle artık güneşin de hemen hemen en dik açıyla gelmesi sebebiyle özellikle öğle saatlerinde ve güney bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız oldukça sıcak, bunaltıcı sıcakları hissedecek diyebiliriz.
5: Peki bölge genelinde baktığımızda önümüzdeki haftadan itibaren hangi bölgeleri etkileyecek?
6: Özellikle hafta sonunda Güney Ege kıyı kesimleri, Akdeniz kıyı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar 35 ile 40 derece arasında seyredecek. 35 derecenin üzerine çıkıyor. Özellikle Akdeniz kıyı kesiminde nemle de birlikte tabii birleştiğinde çok daha bunaltıcı olarak hissedilecek. Özellikle Güney Ege kıyıları ve Akdeniz kıyılarında yaşayan vatandaşlarımızı bu bunaltıcı havalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde nem biraz daha düşük, ancak nemin düşük olması sebebiyle de biraz o da etkiliyor. Sıcaklıklar biraz daha yüksek, biraz daha yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyor güneşlenmeyle birlikte havalar. 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkları da yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde önümüzdeki bir haftalık süreçte göreceğiz diyebiliriz.
5: Peki şu anda zaten ekranda uyarıları görüyoruz. İşte özellikle İzmir, Denizli, Muğla, Antalya, işte Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa. Bu bölge

0: Bölgelerde hava çok mu sıcak olacak?
1: Şu anda örneğin baktığımızda Urfa'daki 3 günlük sıcaklığa da bakabiliriz buradan. Şu şekilde hatta önce genel olarak bir bakalım. Akdeniz kıyı kesiminde yine 34, 35, 36 dereceler var. Ancak buralarda nem daha yüksek tabii. Bu yüzden yine mgm.gov.tr adresinden izleyicilerimiz de takip edebilirler. Nemle birlikte birleştiğinde çok daha bunaltıcı 40 derece, 45, 50 dereceye yakın olarak hissediliyor. Aslında o sıcaklar diyebiliriz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de il merkezlerinde Urfa'da 38 derecelik sıcaklık var. İlçe bazlı olarak yine 40 dereceleri önümüzdeki günlerde göreceğiz. Diğer günlerde hatta buradan bakarsak birkaç günlük baktığımızda pazartesi gününe baktığımızda iç bölgelerde de artık yine 30 derecenin üzerinde sıcaklar İç Anadolu'da, Marmara'da, İstanbul'da yine 31 derecelik sıcaklık görünüyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine alansal olarak biraz daha yayılıyor. Kahramanmaraş 38 derece, Adana 37 derece. Özellikle Adana, Mersin, Antalya çevrelerinde tabii nemle birleştiğinde çok daha bunaltıcı hissediliyor. Avrupa'nın da aslında biraz yaşadığı o. Oradaki sıcaklıklar Almanya'da örneğin 30 derece civarında yüksek sıcaklıklar ama nem çok yüksek olduğu zaman 30 derecede çok etkiliyor. Yine aynı şekilde İstanbul için de bu durum geçerli. 30-31 dereceleri gördüğü zaman nemle birlikte tabii İstanbul için de oldukça bunaltıcı bir hava oluyor diyebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Dediğimiz gibi Afrika sıcaklıkları diye tabir ediliyor aslında. Önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıkların artması bekleniyor diyelim. Herkesin dikkatli olmasını öneriyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Buradan aktaracağımız bilgiler bu kadardı. Sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili izleyiciler, yeni görüntüler var. Neye ilişkin? İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bilindiği üzere evinin önünde darp edilmiş, ardından da kaçırılmıştı. İşte o ana ilişkin farklı görüntüler var. Olaya ilişkin daha doğrusu. Karaal'ın aracına GPS takip cihazının takıldığı ana ilişkin bir güvenlik kamerası görüntüsü ekranlara yansıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. 57 saniyelik bir, 52 saniyelik bir video bu. Bu yeni bir görüntü. Görüntü neyi içeriyor? Hemen onu soralım. İBB yöneticisi Erhan Karaal bilindiği üzere evinin önünde darp edilmiş, sonra bir araca bindirilip kaçırılmış, sonra da bir şantiye alanında bulunmuştu. İşte Erhan Karaal'ın kaçılması ilişkin yeni görüntüler var. O görüntülerde de birazdan belki görme şansımız olacak ilerleyen saniyelerde. Karaal'ın aracına GPS takip cihazının takıldığı an bir güvenlik kamerasına böyle yansıyor. 40. saniyede, 52 saniyelik bir videonun 40. saniyesinde eğilip tampona bir GPS aracı takılıyor sevgili izleyiciler. Siyah şapkalı bir kişi geliyor. Arabaya bakıyor, ardından telefonla birileriyle konuşuyor sonrasında. Şimdi oradaki yansıma aslında, bakın birazdan o videonun tamamına ilişkin görüntülerde karşımıza çıkacak. Dediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçılmasına ilişkin yeni bir görüntüydü. Aracına GPS cihazı takıldığı ana ilişkin bir güvenlik kamerası görüntüsü. Ve bu yeni görüntüyle beraber bu saati noktalayalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.
3: TGRT FM Haber. Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Şimdi reklamlar.
6: Denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarını özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Polonya'da iki yolcu treni aynı hat üzerinde çarpıştı. Kaza Bielostiv köyü yakınlarında meydana geldi. Yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu trenlerde büyük panik yaşandı. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. İddiaya göre kaza makas değişimi sırasında meydana geldi. Podrego'ya ait tren şehirler arası sefer yapan trenin son vagonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle son vagonla bazı vagonlar raydan çıktı. Kazanın kesin nedeni teknik incelemenin ardından hazırlanacak raporla netlik kazanacak. Brezilya'da yaşayan 3 kız kardeş tam 316 yaşındalar. 109, 104 ve 103 yaşındaki kardeşler Guinness tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı 3 kardeş olarak kayıtlara geçti. Şimdi ise bilim insanlarının yakın takibindeler. Araştırmacılar kardeşlerin DNA'sını inceleyerek uzun ve sağlıklı yaşamın genetik şifresini çözmeye çalışıyor. Ama 3 kardeşin cevabı oldukça basit. Taze beslenmek, hareketli bir yaşam sürmek ve hayata pozitif bakmak. Çocukluklarında nehirlerde yüzüklerini, taze gıdalarla beslendiklerini ve doğal bir yaşam sürdüklerini anlatıyorlar. Bilim insanları şimdi 100 yaşını aşan 500 kişiyi inceleyerek yaşlanmayı yavaşlatan koruyucu genleri tespit etmeyi hedefliyor. Kim bilir, belki de uzun yaşamın sırrı bu 3 kız kardeşin genlerinde saklıdır. Toronto'daki Dünya Kupası tesislerinde sıra dışı bir güvenlik ekibi görev yapıyor. Ben ve Sally isimli Border Collie köpekler futbol sahalarını işgal eden Kanada kazlarına karşı adeta 7-24 nöbette. Görevleri basit ama zorlu. Kazları sahadan uzak tutmak. Haftanın 5 günü günde 2 kez sahaya çıkan ikili futbol sahasını kazlardan temiz tutmak için çalışıyor. Yetkililer kazların sahayı sadece işgal etmekle kalmayıp hijyen ve oyun kalitesini de tehdit ettiğini söylüyor. Çünkü geride bıraktıkları izler hem zemine zarar veriyor hem de sağlık riski oluşturabiliyor. 8 yaşındaki ben sakin ama tecrübeli, sahada her an bir kaz peşinde. 2,5 yaşındaki Sally ise yeleğini giydiği anda tamamen görev moduna geçiyor. İkili adeta Dünya Kupası'nın görünmeyen savunma hattı gibi çalışıyor.
6: Millete para düşer gökten, bizim nasibimize de kedi düştü işte.
5: Bankada işlem yaparken başınıza en fazla ne gelebilir? Bolu'da bir vatandaşın başına tam anlamıyla kedi geldi. Kent merkezindeki bir banka şubesi eşine az rastlanır bir paniğe sahne oldu. 65 yaşındaki Zeki Yeşildal gişede işlemlerini yaptırmak için bekliyordu. Her şey normal seyrinde ilerlerken tavandan garip sesler yükselmeye başladı.
6: Alçıpenler gibi şey varmış galiba, oradan girmiş havalandırmadan kedi. Tepemize indi kedi, maşallah bizim yani.
5: Daha sesin ne olduğu anlaşılamadan bir anda sevimli bir kedi Zeki Yeşildal'ın tepesine indi.
6: Kaptan gidiyorduk neredeyse ya.
5: Davetsiz misafir düştüğü gibi hızla şubeden uzaklaştı. Geriye ise güvenlik kameralarına yansıyan bu komik görüntüler kaldı.

0: Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Asat'ta su sayacı okuma görevlisi olarak çalışan adamın kullandığı motosiklet kavşakta otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı haber alan mesai arkadaşları ise kısa sürede olay yerine geldi. İlk yardım ekipleri gelene kadar arkadaşlarını yalnız bırakmadılar. Bunaltıcı sıcak altında yerde yatan yaralıyı araçlarına bulunan ön cam güneşliğiyle gölge yaparak güneşten korumaya çalıştılar. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çin'in güneybatısındaki Nacho şehrinde düzenlenen etkinlikte 1000 dansçı geleneksel Guangzhou dansını aynı anda sergileyerek en yüksek irtifada 1000 kişilik performans rekorunu kırdı. Etkinlik yaklaşık 4500 metre yükseklikte gerçekleştirildi ve resmen dünya rekoru olarak tescillendi. Gösteriyi ilginç kılansa sahnedeki robotlar oldu. Zeki robotik kollar dans ritmine uyum sağlayarak performansa eşlik etti. Geleneksel kültürle modern teknolojinin aynı sahnede buluşması izleyenlere görsel bir şölen sundu. Naku'daki bu dev performans hem kültür hem de teknoloji açısından tarihe geçen anlardan biri oldu.
1: Boksörüm, çeneni kırarım. Bak, dinliyor musun beni? Çeneni kırarım.
0: Kimse onu sakinleştiremedi. Tehdit dakikalarca devam etti.
1: Bak, dinliyor musun beni? Çeneni kırarım.
0: Burası İstanbul Beyoğlu. Aracında bekleyen sürücüyle motosikletli iki kişi arasında tartışma çıktı.
2: Çok güzel yaparım.
1: Bak abi, hiç yakmadım ya.
0: Sürücü polis çağıracağını söyleyince motosikletli tehdide başladı.
1: Polis çağırsana ya. Boksörüm, çeneni kırarım. Bak, dinliyor musun beni? Çeneni kırarım.
0: Motosikletli sürücünün üzerine yürümeye çalıştı.
1: Tamam Mehmet abi, bırak. Gel de yakışıyor. Bin oğlum arabana. Git buradan hadi.
0: Çeneni kırarım tehdidi savuran motosikletli yakalandı. Şüphelinin boksör olmadığı ortaya çıktı.
1: Boksörüm, çeneni kırarım. Bak, dinliyor musun beni? Çeneni kırarım.
3: Çocuklara, kız çocuklarına saldırmış, orada olay var.
0: Yerlere yattılar. Birbirlerine sokak ortasında dehşeti yaşattılar.
4: Baba, o çocuğun yüzü kan mı?
0: Görüntüler Elazığ'dan. İki kadın bir erkek bilinmeyen nedenle sokak ortasında birbirine girdi.
4: Abi oltaki erkek mi, kız mı?
3: Biri erkek, biri kız ha.
0: Kadınlardan biri ise elindeki odunla adama vurdu. O sırada taraflara ayırmak isteyenler oldu ama başaramadı. Kimileri ise müdahale etmeden yaşananları izledi.
3: Ama kız var ya, kız erkek, 50 tane erkeğe bedel.
0: Bir süre sonra adam kadınların elinden kurtulup olay yerinden uzaklaştı.
3: Çocuklara, kız çocuklarına saldırmış orada.
5: Makinemizin kaybolması sonucu bu kazayı yaşadık. Olmaması gerekirdi ama oldu.
6: İş makinesi yüklü tır kontrolden çıktı. Facia yaramak kaldı.
5: Şükür yani.
6: Olayın adresi İstanbul Bahçeli Evler.
7: Burada dönüş yaparken manevradan dolayı biraz devrildi.
6: Şoförün ani manevrasıyla iş makinesinin yüklü olduğu tır kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlerden ve duvardan parçalar koptu.
7: Burada aşağıda bir köprünün altında da akan bir trafik vardı. Allah'tan onlara doğru gelmedi.
6: Tırın üzerinden düşen ekskavatörse korkuluklarda asılı kaldı. Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan cadde bir süre sonra yeniden açıldı. Muhtemel bir facia ucuz atlatıldı.
7: Çok şükür bir herhangi bir yaralı veya ölü bir durumu oluşmadı.
6: Sosyal medyada paylaşılacak bir fotoğraf karesi için az kalsın canından olacaktı. 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız Düzce'de Asar Deresi üzerindeki köprüye manzara eşiğinde fotoğraf çekmek için çıktı. Genç kız öz çekim yapmaya çalışırken korkunç bir kaza yaşandı. Dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler derenin içerisinden genç kızı çıkardı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından genç kız hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Araç alev topuna döndü. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Görüntü İstanbul Tem Otoyolu Kumburgaz mevkiinde kaydedildi. Sürücü seyir halindeydi. Bir anda dumanlar yükseldi. Emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede aracı kapladı.
2: İstanbul'dan Edirne istikameti. Kumburgaz sapağına gelmeden.
0: Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere hızla müdahale edildi. Ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
6: Tanımadığı birinin yumruklu saldırısına uğradı. Hayatının şokunu yaşadı. Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Kadıköy'de bir kafede yaşandı. İddiaya göre ne bir tartışma ne de bir husumet vardı. Kafeye giren saldırgan koltukta oturan kafe çalışanına yumrukla saldırdı. Genç çalışan aldığı yumruk darbesi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Saldırgan yaşanan arbededen sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis yakalanması için çalışma başlattı. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Daha önce de aynı kafede çalışanları ve müşterileri rahatsız ettiği ortaya çıktı.
0: Mekala tayfununun etkisiyle Tayvan'da hayatı felç eden yağışlar başladı. Tayfunun dış bantlarının getirdiği sağanak birçok kente sokakları göle çevirdi. Taşan mazgallar nedeniyle yollar sular altında kalırken çok sayıda araç sel sularında mahsur kaldı. Yetkililer yağışın kısa sürede aşırı miktarda düşmesi nedeniyle su tahliye sistemlerinin yetersiz kaldığını açıkladı. Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken şiddetli yağışların önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

0: Gün içinden kuşağıyla karşınızdayız. Bir önceki saatte sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü evinin önünden kaçırılmıştı. Ve 32 saat sonra da polis tarafından bulunmuştu. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal. Şu anda bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Aslında görüntüde biraz daha cam tarafından, diğer taraftan yansıyan görüntü üzerine arkadaşlarımız da siyah, bakın, halka içine aldığı o görüntüde bir kişi aracın yanına yaklaşıyor, aşağı doğru eğiliyor ve bu araca bir GPS cihazı takılıyor. O araçta işte kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracı. Kendisinin aracına yaklaşan bir kişi tarafından GPS cihazı takılıyor sevgili izleyiciler. O ana ilişkin görüntü, bakın şu anda biraz daha net gördük. O halkanın içerisinde GPS aracını takan kişi taktı. Sonra oradan çok sakin bir şekilde uzaklaşmaya başladı. Aracın altına GPS aracı takmasının ardından sevgili izleyiciler, şu anda halka içinde gördüğümüz o görüntüde bir kişi Erhan Karaal'ın aracına yaklaşıyor, eğiliyor ve aracın aşağı kısmına, alt kısmına bir GPS yani takip cihazı takılıyor. Ardından da bakın çok sakin bir şekilde oradan uzaklaşıyor. Bu arada tabii soruşturma da devam ediyor. Erhan Karaal'ı kaçıranlar bir bir yakalanıyor. TGRT Haber'in ilk andan bu yana takip ettiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli daha adliye sevk edildi.
1: Evinin önünden kaçırdılar. Sen İmamoğlu'nun kasasısın deyip 800 kilogram altın istediler. Arda arda gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandılar.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'in kaçırılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sabahın erken saatlerinde şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri başladı.
1: 32 saat boyunca rehin tutulan ve işkenceye uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma genişliyor.
2: Soruşturma kapsamında kaçırıldıktan 32 saat sonra bulunan Erhan Karaal'in aracı incelendi. Araçta GPS takip cihazı bulundu. Bu cihazı takan kişi ya da kişiler kimler araştırılıyor.
1: İki çocuk babası Karaal'ı kaçıranların örgütlü hareket ettiğini değerlendiren başsavcılık kaçırma talimatının yurt dışından verilmiş olma ihtimalini değerlendiriyor.
2: Soruşturma kapsamında yapılan ilk operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkartılmış oldukları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
1: Kaçırıldıktan sonra uzun süre susuz bırakılan ve tırnakları çekilerek darp edilen Karaal'ın sağlık durumu da hastanede yakından takip ediliyor.
2: Hem kaçırılırken hem de kaçırıldıktan sonra saatlerce darp edilen Karaal'in sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Karaal yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi altında.
3: İnanılmaz mutluyuz. İnşallah sağlıklı bir şekilde sürece devam edeceğiz. İnşallah.
1: Adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemi devam ediyor.
0: İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, belediyede yürütülen doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet karşılığında haksız menfaat sağlandığı iddiaları üzerine gerçekleştirildi. İstanbul merkezli operasyon İzmir'e de uzandı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Üçüncü dalga olarak adlandırılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 16'sı yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında sanatçı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde sokak çetelerine 48 ayrı operasyon yapıldığını açıkladı. 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirten Bakan Gürlek, şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımıza tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz dedi.
1: sokak çetelerine dev operasyon, 48 ayrı adrese eş zamanlı baskın, 841 şüpheli hakkında adli işlem. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla organize suç örgütlerine yönelik ülke genelinde başlatılan kapsamlı operasyonun detaylarını paylaştı. Pazartesi sabahı 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgenin ardından operasyonların düğmesine basıldı. Ülke çapında eş zamanlı 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Gürlek suç örgütleriyle mücadelenin tavizsiz şekilde süreceğini vurguladı.
4: Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Bu suç örgütlerini yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef almaya devam edeceğiz.
1: Öte yandan İstanbul merkezi 11 ilde de organize suçlarla mücadele ve istihbarat şube müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 ayrı örgüte mensup oldukları, yurt dışında bulunan örgüt elebaşlarından bazılarının da kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.
0: İstanbul Güngören'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit davasında karar açıklandı. 14 Ocak'ta Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada biri çocuk 9 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti sanık Ömer Faruk Ay hakkında 5 yıl hapis cezasına, YT hakkında ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Ala Faysal hakkında ise halka kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmedildi. Diğer sanıklar Ömercan Özdoğan'la Burak Türk 7 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıkların cezalarında da hükmün açıklanması geri bırakıldı. 4 sanık beraat etti. Meclis suça sürüklenen çocuklara araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda çocuk suçlara yönelik hapis cezalarının artırılması önerildi. İnfazın kapalı cezaevinde yapılması önerildi. Poligona giriş yaşının 21'e çıkarılması, tüm okullara kamera takılması tavsiye edildi. İşte ayrıntılar.
5: Ayrıca yaşamıyoruz. Tek istediğimiz de Atlas'ın adaletinin sağlanması ve yasanın çıkması.
1: Polisten yargı mensuplarına, akademisyenlerden, psikologlara, tüm uzmanları dinlediler. Tespit ve önerilerini 691 sayfalık rapora dönüştürdüler. Meclis suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı.
6: Yani ben sadece Ahmet'e yanmıyorum. Diğer çocukların da başına böyle şeyler gelince benim acım daha da büyüyor. Hem acım büyüyor hem öfkem de büyüyor.
1: Raporda çocuk suçlarındaki artış göze çarptı. Buna göre çocuklar 2015'te 133.829 olaya karıştı. Bu rakam 2024'te 202.785'e yükseldi. Yani 10 yılda %51,5 arttı.
7: Bunların yaşı küçük diye salınmasınlar artık.
1: Raporda suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılması tavsiye edildi.
8: Esasında evde başlar eğitim.
1: Komisyon kasten öldürmede çocuklara uygulanan ceza indiriminin hakimin takdirine bırakılmasını önerdi. Cezalarda artırma gidilmesini istedi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren suçlarda ceza üst sınırının 12-15 yaş arasında 18 yıla, 15-18 yaş grubunda 27 yıla çıkarılması tavsiyesi rapora girdi.
9: Çocuk devletin sorumluluğunda.
1: Müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ise 12-15 yaş grubunda 10 yıldan 12 yıla, 15-18 yaş için 15 yıldan 18 yıla çıkarılması tavsiyesi yer aldı.
10: Çocuklara verilen cezaların %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanatı, ben de aynı kanattayım.
1: Çocuk hükümlüler doğrudan çocuk eğitim evine gönderiliyor. Komisyonsa infaz kapalı cezaevinde yapılmalı dedi. Sadece iyi hali olanlara eğitim evi yolunun açılmasını önerdi. Silah ruhsatında olduğu gibi poligonlara girişte de 21 yaşı doldurma şartı aranmalı önerisi rapora girdi.
11: Anne babaya tavsiyem çok şımartmasınlar. Çocuğun her dediğini yapmasınlar.
1: Rapora göre okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılmalı. Mahrem alanlar hariç tüm okullara kamera sistemi kurulmalı. Okul girişlerinde kartlı sisteme geçilmeli. Bu sistemler e-okulla entegre edilmeli. Öğrenci disiplin süreçleri yönetmelikle değil kanunla düzenlenmeli.
0: Ağrı'da 2018 yılında ölen Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme tutuklu amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verdi. Ağrı'da 2018 yılında kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın davasında 4. duruşmada karar çıktı. Anne ve babanın katılmadığı duruşmada amca Yusuf Aydemir'in suçsuz olduğunu savundu. Mahkeme heyeti amca Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hürriyetten yoksun kılma suçundan 6 yıl hapse çarptırdı. Diğer 6 sanık beraat ederken duruşma sonrası akrabalar arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.
12: TGRT FM Haber.
13: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-29, Ankara 15-28, İzmir 24-36, Bursa 18-30, Konya 17-27, Afyon 13-28, Denizli 20-35, Antalya 25-35, Adana 23-35, Zonguldak 20-24, Samsun 20-25, Trabzon 16-25, Kayseri 14-26, Erzurum 9-20, Gaziantep 20-33, Diyarbakır 23-35 ve Şanlıurfa 25-36 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep Devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Van Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Tekrar FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk yine sizlerle birlikteyiz, benim ailemde, ben Hande. Ana kumanda masasında sevgili İbrahim var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız. İlk bölümde sigorta konuşacağız. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, sizler de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konu başlığımız?
1: Bugünkü konu başlığımız ev ve iş yeri sigortalarınızda deprem teminatı diye belirledik.
0: Bir müddettir depremle ilgili bir şeyler konuşmuyorduk. Yine bir hatırlatma yapalım. Hani hep olumsuz olaylar yaşamak zorunda değiliz. Arada böyle kendimizi de hatırlatalım.
1: Tabii bu deprem gerçeğimiz.
0: Ülkemizin
1: adeta
0: bir gerçeği aslında.
1: Orası öyle.
0: Evet.
1: Ve adeta sabah kalkmak için kurduğumuz bir alarm misali. Belirsiz aralıklarla ama sürekli bir şekilde çalar, ötele tuşuna basarsınız, bir süre ötelersiniz ama en son artık kalkmanız icap eder. İşte bunun gibi bu deprem gerçeği de yılmadan ara ara kendini hatırlatıyor. Etkisinde birkaç gün kalıyoruz, yani öteliyoruz o alarmdaki öteleme gibi. Ama bir süre sonra ufak tefeklerden sonra büyük ölçekli bir şeyler geliyor. Hani Türkiye'de ya da dünyada, ama sonuç itibariyle
0: duyuyoruz.
1: Türkiye'de de bunu yaşıyoruz. Yani çok da eskiye gitmeye gerek yok. Yani bir iki ay beriye gitseniz kaç tane deprem sayılır? İrili ufaklı diyebilirim. Ve bu şekilde de o alarm diyelim, deprem alarmı her zaman yılmadan biz kalkana kadar çalmaya devam edecek. Umarız o bizi eninde sonunda kaldıracak o son alarmın faturası ağır olmaz. Bir yere kadar geçiştirilebiliyor ama bir noktada bazen ciddi anlamda zararlar verebiliyor bu deprem gerçeği maalesef. İşte bu kaçınılmaz deprem riskimize karşı sigorta ile kendimize maddi bir güvence temin ediyoruz ya da edebiliyoruz. Böyle bir imkanımız var. Her ne kadar depremin kendisini önlemek mümkün olmayabilir elbette ki. Ama neticelerini ve etkilerini azaltmak hem maddi hem de bedeni anlamda bir şekilde kontrol altına alabilmek olabildiğince. Tamamen tabii ki çok mümkün değil ama bir noktada bir kontrolümüz var. Bir şekilde işte yapı denetimleri niye yapılıyor? Konmuş bir takım standartlar var. İşte yapılacak yapı tipine, türüne göre işte şu kadar demir, şu kadar beton, şu şekilde vesaire dizayn vesaire yapılacak deniyor ki bir deprem olduğu zaman minimum bir takım zararlarla, hasarlarla atlatılabilsin. Hem maddi hem manevi hem de bedeni olarak. Bunun gibi etkisini azaltıcı önlemler, şartlar tabii ki var. Ama hepsini kaldırmak zaten mümkün değil. Ama bütün bunlara rağmen ne kadar önlemler, sağlam yapılar vesaire yapsanız dahi bir şekilde bazı durumlarda yani ciddi ölçekli depremlerde ciddi hasarlara tabii ki maalesef varabiliyor, yaşanıyor. Bunları da geçmişte hep yaşadık maalesef. İşte bütün bunlara rağmen, yani önlemlere rağmen, işte sağlam bina, sağlam zemin, sağlam şu bu, işte bina dolapların işte sabitlenmesi, bütün bunlar yapmamıza rağmen sonuçta bir takım zararlar çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. İşte bunun için tüm bunlara rağmen bir takım maddi zararlar ortaya çıkarsa da elimizde finansal anlamda bir güvence imkanı var. Onu da zaten sigorta diyoruz. Bununla ilgili de evimiz olsun, iş yerimiz olsun, deprem teminatlı bir şekilde teminat altına sigorta alabiliyoruz, sigortalayabiliyoruz. İşte zorunlu deprem sigortası evler için ya da mesken hüviyetinde yapılmış binadaki tüm bağımsız bölümler için, yani bina bir mesken olarak yapılmış ama alt tarafında ve içinde ofisler olabilir, dükkanlar olabilir giriş kısmında. Önemli değil. Binanın kendisi eğer mesken hüviyetindeyse içindeki tüm bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortasına tabi olurlar. Ama bir ticarethane vasfında ya da mesken dışında yapılmış olan yapılarda bu zorunlu deprem sigortası yapılmaz. Yapılsa bile bazen, çünkü resmi muamelelerde hani bir takım bürokrasilere takılınabiliyor, aşılamıyor, mecburen yapılıyor. Ama bir hasar olsa o poliçe yürümeyecektir. Sadece işinizi görecek bir kağıt parçası oluyor o gibi yerlerde, iş merkezlerindeki bağımsız bölümler için mesela. Ve işte bu deprem teminatlı evlerde dedik, zorunlu deprem sigortası, konut sigortası, deprem teminatı eklenebiliyor. İhtiyari, zorunlu değil. İş yeri sigortaları, fabrikaların sigortaları, bunlarda da deprem teminatı isteğe bağlı olarak, zorunlu değil, eklenmesi mümkün. Hatta normal şartlarda da bir yerde bir standart gibi aslında. Ama çıkarmak isterseniz deprem teminatını, bu mümkün. Ha, bazı sigorta şirketleri buna yanaşmayabilir. Çıkarılsa bile baktığınız zaman ödeyeceğiniz prim, ücret noktasında çıkarmaya değmeyecek kadar cüzi bir fark olduğunu görürsünüz. Bu sefer deprem dahil olsun dersiniz. Çünkü orada sigorta şirketi onun çıkarılmasına çok istekli olmazlar. Ama sonuç itibariyle normalde ev olsun, iş yeri olsun, hani zorunlu bir standart değil ama normal, teamülen deprem dahildir bu teminatlarda. Dediğim gibi isteğe bağlı olarak, teknik olarak deprem teminatını çıkarmak mümkün. Çıkarmalı mı? Tabii ki normal şartlarda hayır, ama teknik olarak bu mümkün dediğimiz gibi. Ama işte bu deprem teminatı var, eklenebiliyor. Zorunlu olan zaten zorunlu deprem sigortası tamamen onunla ilgili, ama diğer konut ve iş yeri sigortalarında deprem teminatı dediğimiz gibi var, ama bunların da bazı şartları da var. Yani deprem oldu, sallandık, ondan sonra işte vazo devrildi, sigortamdan alayım, işte bir deprem oldu, ya bina olduğu gibi yerinde duruyor, herhangi bir çatlak da yok. Ama işte sarsılmadan dolayı panolardaki işte sürtünmeden kaynaklı diyelim kısa devre oldu, yangın çıkabilir. Ya da boru, binada bir şey yok ama borularda bir hasar oldu, su akmaya başladı, çatladı, kırıldı içerideki temiz ya da pis su borusu, dolayısıyla su basmış olabilir, basabilir, su hasarları olabilir. İşte bütün bunlar depremle ilgili ise, o zaman deprem teminatınızın olup olmaması sizin bu hasarınızın karşılanıp karşılanmayacağını belirler. Ve dediğim gibi de bir takım şartları var. Yani vazo kırıldı, bunu ben sigortadan alayım, depremden dolayı devrildi, çok da kıymetliydi, işte büyük dedemden kalmıştı, o pek kapsama, sadece vazoysa tabii ki diyelim, en azından girmeyebilecektir. O yüzden bu deprem gerçeğiyle birlikte evet çözümü var dedik. Ancak bunlar hangi şartlarda nasıl işliyor, bunu da bilmekte fayda olacağını düşünerekten bugün onları biraz konuşacağız. Tabii ki poliçelerde, tabii son yaşanan bu Maraş depreminden sonra çok ciddi eksik sigorta durumları çıktı. Yani poliçe var da deprem teminatı da var ama eksiklikler nedeniyle, işte eksik sigorta kaidesi var, bunları hep konuşuyoruz. Yani olan fiili olan bedelin çok altında poliçede yazılı bedel varsa, aradaki eksik olan oran kadar eksik alıyorsunuz. Bu olsun, ya da zorunlu deprem sigortasında binanın yaşını farklı gösteriyor, kat sayısını başka gösteriyor, dairenin bulunduğu katı düşük başka gösteriyor diyelim. Yani rizikoyu olduğundan bambaşka, metrekaresini çok daha düşük gösteriyor mesela. 150 metrekare ev ama 50 metrekare yazmış şimdi. Anlatabiliyor muyum? Niye yapıyor bunu mesela? düşük bir şeyler ödemek için poliçe priminde, ama hasar olduğu zaman da yani sen üçte biri olması gerekeni yapmışsan en fazla üçte birini bekle zaten. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi, ama sigortalının da çoğu zaman pek bilgisi de olmuyor, haberi de olmayabilir. Yani düşüğü yap geç diyor mesela, olabilir sigortacısına, ama bunun normalde hayır öyle olmaz, doğrusunun da olması lazım demesi icap eder, bilgilendirmesi gerekir. Ama çoğunluğu bankalar üzerine yürüdüğü için banka bankacılık yapar, sigortacılık risk yönetimi yapmaz. O anda poliçeyi kesmektir yani tek şeyi. Sonra siz artık sigorta şirketiyle baş başa kalırsınız. Halbuki sigorta poliçe kesmek değil ki. Poliçe kesmek o bütün sürecin bir parçası sadece. Dörtte biri belki işin. Asıl dörtte üçlük kısmı, yani devamlı takip edilecek, doğru yapılacak, güncel tutulacak, yönlendirilecek, hasar anında seni yönlendirecek bir aracı kurum lazım. Dolayısıyla aynı şekilde, ama bankalar o potada değiller. Yani sigorta şirketini ara, çöz kardeş diyor. Yani çünkü öyle bir hizmeti yok. Sadece poliçe kesme var. O yüzden çok ciddi mağduriyetler yaşandı. Ve bu deprem sonrasında bir takım şartlar getirildi. Sigorta denetleme kurulu tarafından diyelim. İşte artık mesela poliçeler yapılınca, mesela konut poliçelerine belki dikkat edersiniz, en üstte, hatta kırmızı renkli olarak, işte bina ve eşya deprem teminatlıdır ya da bina deprem teminatı yoktur, işte eşya için deprem teminatı verilmiştir gibi depremle ilgili bina ve veya eşyanın teminatı olup olmadığını gözüne sokarcasına en başa yazı yazılması kaidesi geldi. Dolayısıyla son iki senedir bakarsanız poliçelerinize, özellikle konut sigortaları için söylüyorum, bunu göreceksiniz orada. Depremle ilgili altını çiziyor. Bu işte Maraş depreminden sonraki maalesef yani çok büyük eksiklikler, çok büyük eksik ödemeler dolayısıyla. Yani neden oluyor bu? Poliçenin yanlış eksik yapılmasından kaynaklı. Doğru yapılsa neyse ödenebilecek maksimum miktar bunu ödeyecek. Ama eksik gedik öderken düşük prim ödeyeyim düşüncesiyle hareket edince, taraflarca tabii ki diyebilirim, maalesef böyle ciddi sıkıntılar yaşandı. Dolayısıyla bu poliçelerde de dikkat etmemiz gereken, depremle ilgili teminatı var mı? Var. Oh, çok iyi. Yetiyor mu bu? Yetmiyor, ama önemli tabii ki deprem teminatının olması. Bir kere şunu bilmemiz lazım. Bu bilmemiz gereken hususlardan belki de en önemlilerinden başında, depremle ilgili iş yeri sigortanız olsun, ev sigortanız, konut sigortanız olsun, ne bileyim makine kırılması, ne bileyim iş inşaat sigortası olsun, bunlarda depremin tamamına teminat verilemez. Verilmez. Hazine şartları gereğince %80'ine kadar, o da maliyet esası üzerinden verilir. Maliyet esasını birazcık altını açacak olursak, hemen akıllara şu geliyor: zorunlu deprem sigortası olsun DASK'ta veya konut sigortalarında olsun, mesela bina bedeline bakıyorsunuz ya, bugün o evi, o iş yerini alacak olsanız, örnek veriyorum 7 milyon ediyor, ama orada bakıyorsunuz ki 1,5-2 milyon yazıyor, çok düşük olmuş vesaire. Önceden de tabii ki defaatle söyledik, şimdi de yeri gelmişken bir daha söyleyelim. Burada ki bina bedeli, maliyet, yapı maliyeti üzerinden hesap ediyor sistemler.
0: Ama şöyle bir düşünce de oluyor insanların kafasında: olsun, ben o kadar gösterdim, 1,5 milyonumu alayım.
1: Ha işte. Doğru, demin böyle sessizce araya girdiniz. Tabii 10 yıldır sigorta sunumları yaptığınız için bizimle, siz de bu sektörün bir ombudsmanı gibi oldunuz neredeyse.
0: Birazcık
1: diyebilirim.
0: Yani. Evet. Hafif hafif bilgim var diyebilirim.
1: Şimdi hani evet, yapı maliyeti diyelim ki 1,5 milyona geliyor, ama bina bedeli, şimdi artık sistemler pek müsaade etmiyor ama 500 bin gösterilmiş. Yani 1,5 olması gerekirken 500 olmuşsa, demek ki 2/3'ünü alamayacaksınız hasarınızın.
0: Yani 500 bininizin de 3/2'sini, evet, alamayacaksınız.
1: O kısmi hasarda, kısmi, evet, dediğiniz hasarda, gibi, evet, tamamı gitmişse zararınız 1,5, ama en fazla sigortalanan miktar kadar belki alabilirsiniz.
0: İşte biz ne kadar sigortalattıysak o kadar alabiliriz düşüncesi oluyor ya kişilerde.
1: Bana bu kadar ödese yeter düşüncesi oluyor. Ama böyle değil.
0: Böyle
1: çalışmıyor.
0: Çok konuştuk eksik sigortayı evet. Zaten programlarımızda ama bence en ince ayrıntılarından çok, bir tanesi.
1: Kesinlikle. Bilinmeyen ama çok anlatılan belki. Ama tabii işin içine ne kadar olmayınca bilmesi çok mümkün olmayabilir ama sigortayı sonuçta yaptırırken size onu yapan birileri var. Onun size izah etmesi lazım. Anlatması lazım. Sen evin 7 milyon diye düşünüyor ama 1,5 milyon yazıyorsa bina bunun nedenini izah etmek lazım. Çünkü demek ki onun maliyeti 1,5 milyon hesap ediyor. Yapı maliyeti. Raici değil. Yani bugünkü haliyle alınıp satılacak ederi üzerinden sigortalanmaz. Çünkü zarar gördü. Bina yıkıldı veya kısmen zarar gördü. Ev yine toprak sizin, yer sizin. Ne yapacaksınız? Tekrar onu inşa edeceksiniz. Onun inşa maliyeti kadar olur alacağınız ücret. O da evinize tekabül eden kısım tabii ki. Binanın tamamı 50 tane daire olabilir. Yok, sizinle ilgili kısım. Dolayısıyla burada depremle ilgili teminatta %100'üne teminat yok. %80'ine kabaca söylüyorum. Bunda bir koasurans var, işte muafiyeti var vesaire vesaire. Matematiğine, detayına girmeyeceğim. Ama kabaca %77, %80'i kadar hadi diyelim en fazla lık bir ödeme alabileceğinizi düşünebilirsiniz. Çünkü deprem kontrol edilebilir bir risk değil. Tabiatla ilgili tabiat riskleri bunlar. Dolayısıyla sizin de eliniz taşın altında olacaktır. Bir kontrol durumu yok burada. Dolayısıyla zaten ödediğiniz sigorta primi içerisinde de deprem riski için verilen teminat %100'üne yönelik değil %80'ine ya da işte %77'si diyelim ya da lik miktara göre prim ödüyorsunuz aslında. Onu bilmekte fayda var. Yani %100'üne teminat yok poliçelerde. İstisnası var mı? Var. Var. Mesela araç sigortalarında böyle bir durum yok. Depremden dolayı aracınız kısmi zarar gördü depremden kaynaklı. Öder mi? Öder. Tamamı zayi oldu. Öder mi? Öder tamamını. Ama araç dışındakilerde yani istisnai belki çok az başka çıkabilir. Poliçe alt türlerinde falan ama normalde genel kaide budur. Ya parasını vereyim %100'üne teminat versin depremle ilgili. Bu da olmuyor. Dolayısıyla her halükarda %100'üne depremle ilgili ev, iş yerleri vesaire buralarda teminat olmuyor. Bunun da farkında olmak lazım. Sigortacılıkta bir diğer mevzu şu yakın sebep ilkesi dediğimiz. Yani şu demek, bir hadise olduğu zaman poliçeye konu bir durum oluştu. Teminat verilmiş olan risklerle ilgili. Bu olan durumda yani hasar diyelim. Asıl neden olduğuna bakılır. Yakın sebep ilkesi dediğimiz bu. Asıl sebebe bakılır. Olmasına sebebiyet veren ana unsur nedir? Nedir bunun örneği? Diyelim ki deprem oldu. Binada herhangi bir şey yok. Yıkık yok, kırık yok, çatlak yok. Ama işte kısa devre oldu. Yangın çıktı. Borular işte yerinden oynadığı için çatladı. Su bastı. Su zararı oldu. Yani binada bir şey yok depremden kaynaklı ama yangın sizi bakınca size göre bu bir yangın hasarı. Ya da su hasarı dersiniz. Halbuki sigortacılıkta yakın sebep ilkesi gereği neden oldu bu yangın neden?

0: İstisnai durumlar. Genelde kısmi olur bu işler ya da hiçbir yıkılma, çatlama yok. Dediğim gibi yangın, su hasarları olabiliyor. O yüzden yani evinizin çok sağlam olması, inşaatı burayı yapan müteahhit abimiz, işine çok ehemmiyet veren, çok titiz, birinci kalite ürün kullanan bir abimizdi. Tamam, ne güzel, zaten herkes öyle olmalı da, siz de itimat etmişsiniz, almışsınız, kabul, ama netice itibariyle onun çok iyi, sağlam yapıyor olması sizin depremden dolayı uğrayabileceğiniz riskleri ortadan kaldırmıyor. Biraz belki azaltıcı unsuru olabilir binanın yapısı itibariyle, ama ondan kaynaklı her türlü şeyler çıkabilir. O yüzden deprem teminatı olmayan poliçelerde deprem kaynaklı, ister doğrudan kendi zararı, ister sebep olduğu diğer zararlar olsun, eğer deprem teminatı yoksa biliniz ki depremle ilgili kaynaklı herhangi bir ödeme alamayacaksınızdır. Bunu iyi bilmek lazım. O yüzden deprem teminatının her zaman olması lazım. Madalyonun öbür tarafından bakarsanız da siz bir yangın oluştu. Neden oldu? Deprem kaynaklı mı oldu? O zaman bu bir yangın hasarı değil, deprem hasarı. O zaman ne demiştik bir önceki maddede? %100'üne teminat vermiyor. İşte belirli %80'ine kadar maksimum ödüyor. Bir de muafiyeti var. Yani alttan eşik dediğimiz, belirli bir miktarı aşarsa aşan miktardan itibaren ödemeye başlıyor. En başta vazo kırıldı, onu ödeyeyim demiştik ya, depremlerde bir alt eşik var. Şimdi bu alt eşik, işte iş yerlerinde bu %2'dir. %5 ya da %10 da olabilir. Eşiğinizi yükseltiyorsunuz. Yani belirli bir noktadan sonra ödemeyi yapıyor. O eşiği yükseltirsiniz. 2 milyonken 10 milyona da çıkarabilirsiniz eşiği. Ama fiyatı düşürücü bir unsur tabii bu. Ama riski üzerinize aldığınız için. Evlerde ama bu mesela %5'tir. O eşiğinin altında kaldığı için düşen vazo sigorta bedeli olarak o muafiyetin altında kalacağı için ödenmez. Ama topyekün bir zarar olmuştur. O eşiğin üstüne çıkmıştır. Aşan kısımda evet bu zararlar karşılanabilir. Onun için küçük çaplı depremlerde bir hasar ödemesi normalde olmaz. Çünkü o alt eşik, muafiyet dediğimizin altında kalır ufak tefek hasarlar. Döneceksek maddemize, yani yangın deprem oldu, yangın oldu, su oldu, deprem kaynaklı, deprem teminatınızda var, var. Ama bu bir deprem hasarıdır. Dolayısıyla muafiyetlere konu olacaktır. Normalde yangında bir muafiyet olmaz. Normalde istisnaları tabii ki olabilir. Su, dahili su hasarlarında da, yani binanın içindeki borulardan vesairelerden oluşan su hasarlarında da muafiyet olmaz normalde. Ama bu bir deprem hasarı olarak sebep olduğu için bu bir deprem hasarıdır ve depremin muafiyet şartlarına tabi olacaktır. Bunu da bilmekte büyük fayda
1: hasarın
0: var.
1: Hasarın çıktığı çıkış noktası çok önemli.
0: Aynen öyle. Diğer yandan da baktığımız zaman konut sigortası yapıyorsanız ve konutta bina teminatı varsa, yani binanın sahibisinizdir, yerin sahibisinizdir, bina teminatı vardır ve deprem teminatı olmasını istiyorsanız, o zaman zorunlu olarak yürürlükte bir zorunlu deprem sigortası, tabiri yerindeyse DASK diye bilinen poliçe olması lazım. Aynı trafik sigortaları ve kasko sigortalarındaki birbirini tamamlayan unsurlar gibi. Trafik sigortası mecburi. Karşı tarafa zararınız oldu. Karşı tarafın zararı önce sizin trafik poliçenizden alır. Sonra trafik poliçenizin limitini aşarsa öbür tarafın zararı, varsa sizin kaskonuz, oradaki ihtiyari mali mesuliyet devreye giriyor. Eğer trafik sigortanız yok ama kaskonuz var idiyse, İlk etapta trafik devrede olmadığı için kaskonuzdaki de devreye girmez. Konut sigortalarında da aynı. Deprem teminatı almışsanız konut sigortanızda, bina teminatı eklenmiş ve deprem olacaksa konut sigortanızda, sistem zaten DASK görmeden poliçe kestirmez. Ama o sırada yürürlükte DASK var diyelim, kesti. Bir ay sonra ama zorunlu deprem sigortası bitmiş olabilir. Ondan sonra da bir deprem oldu. Zarar gördü bina. Zorunlu deprem sigortası yoksa, o zaman ilk olması gereken devrede olan zorunlu deprem sigortası yoksa, sonra konuttaki deprem bina teminatı girecekken o da giremez. Aynı trafik sigorta kaskolardaki gibi demin söylediğim. O yüzden konut sigortanızda binanıza teminat, deprem teminatı varsa

0: kesinlikle zorunlu deprem sigortasını da eş zamanlı olarak yıl boyu devrede olması icap ediyor. Yoksa zorunlu deprem sigortanız yoksa evinizin bina olarak deprem teminatı yok demektir. Poliçenizde, konut poliçenizde var olduğunu görmek yeterli değil. Aynı şekilde ev iş yeri sigortasıdır ama bina mesken hüviyetli bir binadadır. İş yeri sigortanızda yerin sahibi sizsinizdir. Bina teminatı vardır. Ama zorunlu deprem sigortası yoksa devrede, o zaman onda da deprem hadisesi olursa, DASK yoksa yürürlükte, maalesef binanız için deprem teminatı da iş yeri sigortanızda iş görmeyecektir. Devreye girmeyecektir. O yüzden bu konuda kesinlikle dikkat etmemiz lazım. İş yeri ya da konut sigortamızda bina teminatının olması, dediğim gibi konut hüviyetli binalarda zorunlu deprem sigortasını gerektirir. Onun da kesinlikle olmasına dikkat etmek gerekiyor. Yoksa beklenmedik goller yenebilir maalesef.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Kısa bir ara vereceğiz sevgili dinleyenler. Sigorta brokeru Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Reklamların ardından buradayız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
5: DTS uğraşır.
4: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
5: DTS ile ödenir.
4: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
5: DTS kovalar.
4: Güzel de ne bu ya DTS?
5: Dinleyelim.
6: DTS yani doğrudan...

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.

Kadınlarda daha sık görülür dedik. Karpal tünel sendromundan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Halihazırda şeker hastalığı bulunan, tiroidi az çalışan ve ev işi yapan kişilerde daha sık karpal tünel sendromu görülüyormuş. Kadınlarda erkeklerden biraz daha fazla, genellikle iki taraflı. Sinirin işe yaramadığını bilirseniz belirtileri de anlayabilirsiniz. Sinirin görevi parmağınızı oynatıp bir cisim tutmak ve duyusunu sağlamak. Sinir sıkıştığında avuç içinde doğru uyuşma, karıncalanma, ağrı ve güçsüzlük oluyor. Anlamadan ilerlerse güçsüzlüğün olduğu noktada da hastalık çok daha ilerledi anlamına gelebilir. Peki teşhis için hastanın anlattıkları tetkiklerden daha önemli diyor uzmanlar. Bu hastalığın teşhisinde en önemli nokta hastanın şikayetlerini çok iyi dinlemek. Gerekli muayene ve hastanın anlattıklarından sonra EMG denilen sinir iletimi testi yapılıyor. Boyun fıtığı var mı diye bakılıyor. Çünkü aynı şikayetler boyun fıtığında da var. Mutlaka bir boyun MR'ı çekilmeli. Ancak unutulmamalıdır ki EMG denilen testin %30 oranında yanlış gösterme ihtimali de var. Bu sebeple hastanın muayenesi ve anlattıkları tetkiklerden çok daha önemli. Yani doğru bilgi veriniz uzmanınıza. Eğer bir güç kaybı ve elin kas bölgesinde bir incelme yoksa öncelikle ilaç tedavisi başlıyor. El bileği ateli tercih ediliyor. Ortasında demiri olan ve elin aşağı ve yukarı hareket etmesini engelleyen bir el ateli kullanıyor doktorlar. En az 2 hafta boyunca ateli gece gündüz kullanıyorsunuz. İlaç tedavisi neticesinde sonuçlarına bakmak gerekiyor. Eğer bundan fayda görülmezse fizik tedavi uygulanmaya başlanabilir. Ameliyatın ardından en az 2 hafta dinlenmek başarı oranını da çok arttırıyor. Bunların yanı sıra iğne ile kortizon tedavisi de yapabileceğinizi unutmayın. Hastalık cerrahi müdahale gerektirecek bir duruma geldiyse ameliyat edilmeli. Ameliyat lokal anesteziyle yapılıyor, 15-20 dakika sürüyor. Ameliyat zamanında yapılmazsa geri dönüşü olmayan sinir kaybı sonuçlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Karpal tünel sendromu ameliyatların genelinde lokal anesteziyle yapılıyor. El bileğine açılan çok ufak bir kesiyle bu işlem gerçekleşiyor. Aynı gün hastalar taburcu ediliyor. Kişi ameliyattan hemen sonra en az 2 hafta dinlenmeli. Hastanın ameliyattan sonra kendini iyi koruması gerekir. Ameliyattan sonraki koruma ameliyatın başarı oranını yükselten en önemli unsurlardan bir tanesi. Bundan dolayı kişi en az 2 hafta ameliyat olan elini rutin olarak kullanmalı. Yaklaşık 1 ay sonra hastalar neredeyse ameliyat olmamış gibi elini normal şekilde kullanmaya başlayabiliyor. Biliyor.

Bir diğer konusu, hamilelikten önce diş bakımınızı mutlaka yaptırın diyeceğiz sevgili anneler, anne olmak isteyenler, anne adayları. Aslında tabii ki artık anne adayıysak bu konuda biraz geç kalmış oluyoruz ama biraz önce programımızın başında da söylediğim gibi, eğer bu sizin için planlı bir süreçse hamile kalmadan önce mutlaka bazı tetkikleri yaptırdığımız gibi dişlerimizle de ilgilenmek gerekiyor. Hamilelik döneminde hormonal dengesizlik nedeniyle diş etlerinde sorunlar çok yaşanıyor. Çocuk sahibi olma planları yapanların gebelik döneminden önce mutlaka ağız ve diş sağlığı bakım ve muayenelerini yaptırmaları şart. İkinci üç aylık dönemde cerrahisiz periodontal tedaviler güvenli, ancak bu tedavilerin yapılabilmesi için kadın doğum doktoruna başvuruluyor. Yani ilk üç ay geçiyor, ikinci üç ay içinde olabilir ama bu dönemde zor bir süreçle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hamilelik dönemi kadınlarda hormonal dengelerin bozulması nedeniyle diş etlerinde şişme veya kızarıklık görülebiliyor. Bu şişmeler genellikle bir diş eti şişmesi veya lokal denilen bir diş ya da bir kısmı diş etini kapsıyor. Diş eti şişmesinin sebebi direkt hamilelik değil. Eğer altta yatan bir sebep olarak dişlerinize iyi bakamıyorsanız, hamilelik döneminden önce de hijyene iyi yapılmamışsa, hamilelik dönemi bu hijyenin eksikliği daha çok artıyor. Sonuç olarak daha şiddetli bir tablo ortaya çıkabilir. Yani ağız ve diş sağlığı hamilelikte her zaman olduğundan çok daha önemli. Diş eti iltihabı hamileler üzerinde olumsuz etkilere sahip maalesef ki. Çocuk sahibi olmayı planlayanlar gebelik döneminden önce mutlaka ağız ve diş sağlığının için muayenelerini yaptırsınlar. Diş eti iltihabının hamileler üzerinde erken doğum, düşük ağırlıklı doğum, düşük perakmis ve alt genital bölge enfeksiyonu gibi çeşitli olumsuz etkilere sahip olabiliyorsunuz. İkinci üç aylık döneminde cerrahisiz tedaviler güvenli, ancak yine de kadın doğum uzmanınızdan mutlaka onay alınması gerekiyor bununla ilgili. Tedavi için kadın doğum uzmanının onayı önemli dedik. Hamilelik döneminde diş eti tedavisi için hastanın kadın doğum doktoruna danışılması şart. Hamilelik döneminde diş taşı temizliği gibi cerrahisiz tedaviler yapılabilir. Bunun için kadın doğum doktoruna danışılması gerekiyor. Akabinde hamile hastalara uygulanan özel protokoller yerine getirilir ve uygulama yapılır. Cerrahi tedavilerin ise çok acil olmadığı sürece hamilelik sonrasına bırakılması tavsiye edilebiliyor. Hamilelik doğrudan diş ve diş etlerinde bir rahatsızlığa sebep olmuyor. Hamileliğin doğrudan diş ve diş etlerinde var olmayan bir rahatsızlığa sebep olmayacağı söylenmiş ama hormonal denge ve değişim, hatta altta yatan bir enflamasyon varsa bunlar alevlenebilir. Bu yüzden hamilelik planlayan kadınların mutlaka diş bakımlarını yaptırmaları gerekiyor.

Su sevgili dinleyenler, süt kemikler ve dişler için çok faydalı. Dişlerden açtık durumu çocuklarla da devam edelim istedim. Dişler çıkmaya başladığında fırçalama da başlamalı. Ne kadar küçük olduğunuza bakmayacaksınız. Çocuklar için ne kadar erken başlarsa diş sağlığı ve diş bakımı sevgili dinleyenler. O yüzden önemli olan dakikada, saatte, günde bakmak ve onlarla birlikte olmak gerekiyor. Sütün kemikler ve dişler için faydalı olduğu bir gerçek. Süt tozlarının sütle aynı içeriğe sahip olmadığını unutmayın. Marketlerde satılan süt tozlarının içeriğinde glikoz olduğu için tam tersine dişlere zarar verebiliyor. Uzmanlar çiğ süt yerine pastörize ve UHT tüzü sütlerin tercih edilmesini öneriliyorlar. Gece yatmadan önce mutlaka dişlerin fırçalanması, süt dişlerinin çıkmaya başlamasından itibaren fırçalanmaya başlamasının da önemli ölçüde altını çiziyorlar. Uzmanlar sütün diş sağlığına etkisine değinmişler. Süt ve süt tozları hakkında bilgiler verilmiş. İlk dişlerin çıkmaya başlamasından itibaren diş bakımı nasıl önemliyse, süt içmek, kalsiyum almak da bir çocuk için çok önemli. Süt tozları çocukların sağlıkları açısından aslında tercih edilmemesi gerekiyor. Dişlere hiçbir yararı bulunmuyor çünkü sevgili dinleyenler. Bunu da söylemiş olalım. Kaynatılan sütün de besin değeri geçiyor. Çiğ sütlerin daha uzun ömürlü olması için karbonat ya da soda konulduğu söyleniyor. Maliyeti düşürmek için su ekliyorlar. Ayrıca evde sterilize etmekte çiğ sütleri kaynatıyorlar. Kaynatıldığı zaman sütün besin değeri düşüyor. Bu nedenle pastörize ve UHT sütleri tercih etmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Bebeklerde ilk 6 aylık dönemde zaten sadece anne sütü. Çocuklar neredeyse 2,5-3 yaşına kadar da emebilen çocuklar annesiyle geçiniyorlar. Önce püre halinde gıdalar, ardından katı gıdalara geçiliyor. İnek sütünün tüketiminde bir seneden sonra da rahatlıkla başlanabiliyor. Zaten bildiğimiz bir durum. Dişte kalan süt çürük oluşturur. Süttür, çalkalarsınız geçer, böyle bir şey değil. Yani hiç fırçalanmıyorsa mutlaka çalkalama da önemli, ama özellikle süt diş sağlığı için yararlı olduğu gibi diş üzerinde kalıntı oluşturursa çürük oluşumuna da sebebiyet verebiliyor. Çocuklarda süt tüketimini gece yatmadan bir saat önce tavsiye ediyor uzmanlar ve süt içtikten sonra mutlaka fırçalama yapması şart. Aksi takdirde dişte kalan süt birikintileri çocuklarda çok rahat bir şekilde çürük oluşturuyor. Dişler çıkmaya başladığında fırçalama da başlamalı. Yani bu ne zaman? Süt dişlerinin ilk 6 aylık dönemde çıkmaya başladığını ve 6 aylık süreç sonrası dişlerin fırçalanmaya başlanması gerekiyor. İlk diş fırçası silikon ve parmağa takılan diş fırçaları olmalı sevgili anneler. Bazı çocuklarda fırçaları ısırma eğilimi görülebilir. Bu durumlarda 0-3 yaş arası sapı geniş, bebeğin eliyle rahatça kullanabileceği başlığı küçük, ekstra yumuşak diş fırçaları tercih edilmeli. Yaş grubuna uygun, yutmasında sakınca olmayacak diş macunları öneriliyor. 3 yaşından küçük çocuklarda pirinç tanesi boyutunda, 3-6 yaş aralığındaysa bezelye büyüklüğünde, 6 yaş üstündeki çocuklarda da fırçanın genişliğine göre, yani büyükler gibi macun tercih edilebilir. Ama her kişinin olduğu gibi gece yatmadan önce çocuklar mutlaka dişlerini fırçalamalı. Günde 2 kez dişlerin fırçalanması gerekiyor. Gece yatmadan önce ve sabah kahvaltıdan sonra lütfen bu alışkanlığı çocuklarınıza edindirmeden büyütmeyin diyor uzmanlar. Dişler sağlıklı gülüşler ve tabii ki vücut sağlığımız için çok önemli. Ne kadar erken bakmaya başlarsak o kadar iyi. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün TGRT FM'de benim ailemde, ben Hande. Ana kumanda masasında sevgili İbrahim vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın bu dakikaları paylaşacağız. Yarına kadar hoşçakalın diyelim.

gitme demeyeceğim. Zaten iyice hazırsın bu sefer. Her şeyi yanında götür. Anılarımızı, umutlarımızı, sevgimi de al. Belki lazım olur.

Tek kelime etmesem diyorum ama etmeliyim. Sana bilmediğim bir şeyden bahsetmeliyim. Kendimden. Evet, onca zaman tanıdığını sandığın benden. Hırçın yanımı gördün daha çok. Oysa öyle uysal bir çocukmuşum ki. Neydi beni zaman zaman hoyrat yapan? Sanırım düşünmüştüm.

0: birini ayrı tutsam da renklerin hepsini sevdim. Mevsimleri de aslında çok şey var sevdiğim. Kavgalar ve savaşlar dışında. Bir de niye olursa olsun vedalaşma anları. İsterdim ki uyumlu halimi yaşasaydın daima. Ama bana hep vurgun saatlerinde geldin. Ya da sen vurdun. Uzaklara bakardım uysal çocukluğumda. İçimde dolmayan derin boşluğumla. Denizden gelecek bir gemi bekledim durdum. Sonra yıldızlara baktım yıllarca. Ve sen sandığım bir yıldıza. Kadınlar, erkekler, çocuklar, şehirler tanıdım. Çoğunu da sevdim. Aşklarım da oldu. Hem de uğruna ölebileceğim aşklar. Ama en çok seni sevdim. Ve şimdi gidiyorsun. Evet, git. İçimdeki melek sana dua edecek. Sanırım kahrolmayacağım bu veda sahnesine. Senin baban öldü mü? Bu gidiş ölümden beter olamaz. Hangisi doğru bilmiyorum. Seni uğurlayıp öylece kalmak mı? Yoksa benim uyumamı bekleyip gitmen, benim de sensiz sabaha uyanmam mı? Bence şimdi git. Hayır, gitme. Yani git de önce üstümü ört. Ben uzanayım şöyle. Işığı kapat ve git. Hayır, gitme. Yani git de ışığı yak git. Ben karanlıktan korkuyorum da. Hem sensizlik hem karanlık bu kadarı fazla. Üstümü de örtme. Bu şefkat de fazla. Işıkların hepsi açık olsun. İçim burkuluyor. Sen nasıl gidersen git. Dur. Burayı iyi dinle. Bir kez daha söylüyorum. Ve son kez. Seni seviyorum. Sen giderken ben içimden haykıracağım. Kusursuz bir aşktı bu diye. Kusursuz bir aşktı benim sana büyüttüğüm. Sen ne yaşadın? Bilmiyorum.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Karanlıktan ne yapacağını bilemeyen genç kızın dudaklarından dökülen o kelime tören alanındaki alkış tufanını ikiye katladı.
1: Çok heyecanlandım, hiç beklemiyordum.

0: Hafta sonuna giderken gündeme hoş geldiniz. Bugün haftanın son iş ve işlem günü. Gündem bir hayli yoğun. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sıcak haberler, son dakika gelişmeler yine gündem içerisinde sizlerle olacak. Çekmeköy'de alan yeterlik sınavında bir öğrenci kopya çekmişti. Konuyla ilgili en son bilgiler bize ulaştı. Onunla başlayacak o görüntüler şu an itibariyle ekranlara geliyor. TGRT Haber'e özel olduğunu bir kez daha sizlerle paylaşarak başlayalım. İstanbul'da Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu bu. Alan yeterlilik testinde yapay zeka ile kopya çeken kişi tutuklandı ve o görüntülere TGRT Haber gördüğünüz gibi ulaştı. Görüntüler 21 Haziran'da Çekmeköy'deki bir okulda gerçekleşti. Bir öğrencinin cep telefonunu kıyafetinin içine gizleyerek sınav salonuna girdiği görüldüğü gibi ekranlara yansıyor. Şüpheli ise sınav esnasında bazı soruların fotoğraflarını çekti ve yapay zeka uygulamasına attı. Aynı zamanda yapay zeka uygulaması da o soruları kendi belleğiyle, algoritmasıyla çözdü. Sınav süresi bittikten sonra da salondan çıkmak isteyen öğrenci görevlilerce durduruldu değerli izleyenler. Üst aramasında cep telefonu çıktı. MKE okulda görevli polislerce gözaltına alınmış oldu. Cep telefonuyla yakalanan öğrenci ifadesinde şunları söyledi. Amacım kesinlikle kopya çekmek değildi. Bir anlık gaflete düştüm. Böyle bir girişimim oldu. Sınav salonuna cep telefonuyla girdiğim için ve soruların fotoğraflarını çektiğim için pişmanım sözleriyle kendini savundu ve çıkarıldı. Nöbetçi mahkemece tutuklanmış oldu. İşte o görüntülere TGRT Haber ulaştığını bir kez daha ifade edelim. Mutlak butlan kararı ve ardından gelen o önemli gelişmeleri paylaşalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de önemli gelişmeler var. Onunla devam edelim gündem içerisinde. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, Özgür Özel ile ilgili kurultay yapılamaz cevabı gelmiş oluyor. Ve mutlak butlan kararını veren Ankara 30. Bölge Adliye Mahkemesi'nde kurultay yapılıp yapılmayacağına dair başvurunun sonuçlandığını bir kez daha sizlerle paylaşalım. Geçtiğimiz saatte de bu konuyla ilgili özel yayınlar gerçekleştirmiştik. Ve mahkeme şöyle diyor: kararımızdaki ifadeler açık. Bu koşullarda 38. olan kurultay delegeleriyle kurultay yapılamaz deniyor. Başvuru biliyorsunuz 18 Haziran'da yapılmıştı değerli izleyenler. Başvuruda mutlak butlan kararında olan ya da olağanüstü kurultay yapılmasına engel bir hüküm bulunmadığına işaret edilmişti. Ve CHP'de bu süreçte yeni kurultay yapılabilir mi sorusu da konuyla ilgili olarak sorulmuştu. Konunun açıklığa kavuşturulması istendi. Mahkeme ise bu konuyla alakalı tavzih başvurusunu reddetti. Gerekçe olarak şunları söyledi: dosyanın incelenmesinde dairemizde verilen hükmün tavziğini gerektirir bir hüküm bulunmadığı, hükümde belirsizlik bulunmadığı açık bir şekilde anlaşıldığından talebin reddine karar verilmiştir dedi. Böylelikle artık mahkemeden Özgür Özel'e kurultay yapılamaz cevabı da resmi olarak gelmiş oldu. İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada her geçen gün farklı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Karaal'ın aracına GPS takip cihazının yerleştirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
1: Evinin önünden kaçırdılar. Sen İmamoğlu'nun kasasısın deyip 800 kilogram altın istediler. O kaçırılmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'in kaçırılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sabahın erken saatlerinde şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri başladı.
1: 32 saat boyunca rehin tutulan ve işkenceye uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma genişliyor.
2: Soruşturma kapsamında kaçırıldıktan 32 saat sonra bulunan Erhan Karaalin aracı incelendi. Araçta GPS takip cihazı bulundu. Bu cihazı takan kişi ya da kişiler kimler araştırılıyor.
1: Soruşturmada yeni görüntülere de ulaşıldı. Karaalin aracına GPS takip cihazının yerleştirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. İki çocuk babası Karaalı kaçıranların örgütlü hareket ettiğini değerlendiren başsavcılık kaçırma talimatının yurt dışından verilmiş olma ihtimalini değerlendiriyor.
2: Soruşturma kapsamında yapılan ilk operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkartılmış oldukları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
1: Kaçırıldıktan sonra uzun süre susuz bırakılan ve tırnakları çekilerek darbedilen Karaalı'nın sağlık durumu da hastanede yakından takip ediliyor.
2: Hem kaçırılırken hem de kaçırıldıktan sonra saatlerce darp edilen Karaalin sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Karaal yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi altında.
3: İnanılmaz mutluyuz. İnşallah sağlıklı bir şekilde sürece devam edeceğiz. İnşallah.
1: Adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemi devam ediyor.
0: Ve Trump, Türkiye için Amerikan Kongresi'ni bypass etmeye hazırlanıyor. Kongre engeline rağmen Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışında düğmeye bastı. NATO zirvesi öncesi gelen bu hamle F-35 sürecinde de yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.
1: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik Türkiye hamlesi. Trump, Amerikan Kongresi'nin engeline rağmen 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye resmen bildirdi. Satış Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan'da kullanılması planlanan F-110 motorlarını kapsıyor. Bazı kongre üyeleri Türkiye'nin S-400 sistemleri elinde tutmasını gerekçe göstererek satışı bloke etmişti. Trump yönetimi ise kongreyi bypass edebilecek yetkisini kullanmaya hazırlanıyor. Böylece süreç kongre onayı beklenmeden ilerleyebilecek. Trump'ın bu adımı Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde atması dikkat çekti. ABD Başkanı Türkiye'nin NATO'nun güçlü üyelerinden biri olduğunu söyledi. Savunma sanayisindeki kapasitesine de dikkat çekti.
4: Muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
1: Kongre kaynaklarına göre motor satışı Türkiye'nin ileride F-35 programına dönüşü için izlenen daha geniş bir stratejinin ilk adımı olabilir. Washington'dan gelen bu hamle Türkiye-ABD savunma ilişkilerinde yeni bir sayfa olarak değerlendiriliyor.
0: İlas Holding'in Kırgızistan'a yapacağı enerji yatırımları kapsamında Kazarman Hidroelektrik Santrali'nin temeli atıldı dün biliyorsunuz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la birlikte kapsüle ilk harcı koyan İlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, Orta Asya'daki yatırımların devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayınladığı tebrik mesajında İhlas Holding'in Kırgızistan'daki yatırımlarının ulaştığı aşamadan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

0: Dev yatırım için tarihi tören. Orta Asya'da enerji dengelerini değiştirecek dev proje için düğmeye basıldı. Bölgenin en stratejik yatırımlarından biri olarak görülen Kazarman Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin kapsül töreni yapıldı. İhlas Holding ile Orta Asya Investment Holding ortaklığıyla hayata geçirilecek projenin kapsül törenine Türkiye ve dünyadan devlet liderleri, bakanlar, iş insanları ve siyasetçilerden oluşan seçkin davetliler katıldı. Törende konuşan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'a teşekkür etti.
1: 2024 Kasım'ında Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurlarında ilk imzası atılan bu projede Cumhurbaşkanlarımızın desteği, ülkedeki idarecilerimizin, yetkililerimizin desteğine ve bütün çalışma arkadaşlarımızın katkısına şükranlarımı arz etmek istiyorum.
0: Ören, İhlas Holding'in Orta Asya'daki yatırımlarına devam edeceğinin altını çizdi.
1: Bu proje hem Kırgızistan için, hem sektör için, hem bu coğrafya için çok kritik anlamda bir önem taşımaktadır. Ancak bu İhlas Holding'in ilk projesi ancak son projesi olmayacak. Arkasından yine planladığımız Kırgız topraklarında ve civar ülkelerde başka enerji projeleriyle devam edeceğiz inşallah.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da dev projenin kapsül töreni için bir tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem okudu.
2: Türkiye ve Kırgızistan olarak atalarımızdan tevarüs ettiğimiz kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atmaktayız. Ülkemiz Kırgızistan Cumhuriyeti'ndeki en büyük yatırımcı ülkelerin başında yer alıyor. Bu durum ata yurdumuza atfettiğimiz önemin iktisadi göstergesidir. İhlas Holding'in Kırgızistan'daki yatırımlarının ulaştığı aşamadan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Kazarman Barajı ve Hidroelektrik Santralı, enerji sektöründe Kırgızistan'ı daha ileriye taşıyacak, bölge kalkınmasına önemli bir adım olacaktır. Yatırımların önünü açan başta Sayın Cumhurbaşkanı Sadır Japarov olmak üzere Kırgız makamlarına teşekkür ederim. Projeye emeği geçen kişi ve kuruluşları tebrik ediyor, kıymetli misafir selamlıyorum. Çok rahmat.
0: Törende konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov da projenin gelecek nesillere refah sağlayacağını söyledi.
3: Faaliyete geçtiğinde projenin ülkemizin enerji potansiyelini daha da yükselteceğine, Kırgızistan'ın sürdürülebilir kalkınmasına ve gelecek nesillerin refah içinde yaşamasına hizmet edeceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan'ın en güvenilir ortaklarından biridir. Bu vesileyle Kazarman Hidroelektrik Santrali'ni inşa etmek üzere yatırımcı olarak gelen Türkiye Devleti'nin tüm temsilcilerine şükranlarımı sunarım.
4: Türkiye Respublikası Kırgızistan'ın en işenim diyor.
0: Toplam 912 megawatt kurulu güce sahip olacak Kazarman HES projesi Kırgızistan'ın enerji tarihindeki en büyük yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültü

Sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-29, Ankara 15-28, İzmir 24-36, Bursa 18-30, Konya 17-27, Afyon 13-28, Denizli 20-35, Antalya 25-35, Adana 23-35, Zonguldak 20-24, Samsun 20-25, Trabzon 16-25, Kayseri 14-26, Erzurum 9-20, Gaziantep 20-33, Diyarbakır 23-35 ve Şanlıurfa 25-36 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep Devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Van Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler.
1: İmam-ı Tirmizi rahmetullahi aleyh. Tasavvufun dinde yeri. İmam-ı Tirmizi ki alim ve veli idi. Sözleri insanlara pek çok faydalıydı. O bir gün buyurdu ki, İyi bir insan olmak, yedi şeyi sırayla yapmakla olur ancak. Birincisi, dosdoğru bir iman edinmektir. Zira imansız olmak sonsuz bir felakettir. İkincisi, dinini öğrenmektir mükemmel. Zira ilim olmazsa yapılmaz hiçbir amel. Üçüncüsü, her çeşit haramdan sakınmaktır. En büyük haramsa bu dinde kalp kırmaktır. Hatta insan Kâbe'yi yıksa da 70 defa, kalp kırmanın günahı büyüktür ondan daha. Dördüncü mühim esas, farzı ifa etmektir. Farzlar, Hak Teâlâ'nın emirleri demektir. Beşinci, mekruhlardan kaçınmaktır iyice. Bunlar da kerih olan şeylerdir dinimizce. Bundan sonra sünneti yapmaya sıra gelir. Bunlar Resulullah'ın beğendiği şeylerdir. Bütün bu altı şeye edince tam riayet, yedinci tasavvufa sıra gelir nihayet. Bunlardan bir tanesi yapılmazsa eğer, ondan sonrakilere verilmez hiçbir değer. Mesela bir kimsenin imanı yoksa şayet, yapsa da kabul olmaz 100.000 sene ibadet. Ve eğer haramlardan sakınmazsa bir kişi, faide vermez ona yaptığı hiçbir işi. Farzları yapmayanın sünneti kabul olmaz. Sünneti yapmayan da tasavvufçu olamaz. Bir müminin kalbini kırsa biri mesela, yaptığı zikirlerin faydası olmaz asla. Büyük alim İmam-ı Rabbani Hazretleri, pek çok faydalıydı öğüt, nasihatleri. Bu alim buyurur ki, farz yanında nafile, bir deryaya nazaran değildir damla bile. Tasavvuf bir sofrada sanki tatlı gibidir. Yani ona sofrada en sonra sıra gelir. Hak Teâlâ indinde en fazla aziz olan, en fazla korkanlardır Allahü Teala'dan. Vaktiyle bir talebe çıkmış bir yolculuğa. Dönüşte yine gelmiş hocasının yanına. Hocası sormuş ona, yolculuk boyunca hep namazları vaktinde kılabildin mi acep? Evet kıldım deyince buyurmuş ona derhal, kazancın işte budur, gerisi oldu hayal. Zira insan ölünce dünya için duyduğu sevinç, keder ve bütün uğraşıp yorulduğu o şeylerin tamamı hepsi hayal olacak. Geriye Allah için yaptıkları kalacak. Allah için yapılan ibadet, hizmet, namaz, bunların hiçbirisi indallah zayi olmaz.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden Evliya-i Kerim'den olan Muhammed bin Kavb el-Kurezi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, çok konuşmak, kendisinde sır olarak bulunanları açıklamak ve herkesin sözünü kabul etmek insanı küçük düşürür buyuruyor Muhammed bin Kavb el-Kurezi rahmetullahi teala.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Selamun aleyküm, hayırlı günler.
0: Aleyküm selam.
2: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Hayırlı cumalar hocam.
2: Aleyküm selam, teşekkür ederiz efendim.
3: Hocam, bir iki sorum olacaktı benim. Ben bir şeyler duydum hocam. Ettehiyat hakkında bunun şirk olduğunu beyan eden bazı kişiler var. Ben bunu şüphe içinde kaldım. Bir hocama bir sorum sorayım dedim. Bir de hocam, sandalyede oturmanın, sandalyede namaz kılmanın hükmünü soracaktım size. İmamlar diyor ki kılabilir diyor, adam zıpır gibi aslında ama kılabilir diyor, sandalyede kılabilir diyor. Bunun hükmünü bana beyan edebilir misiniz hocam?
2: Peki efendim.
3: İyi günler efendim, kolay gelsin.
0: Peki, teşekkürler, hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun.
2: Amin efendim, Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz de cuma günleri hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim cuma gününün feyzinden hepimizi müstefid eylesin. İstifade etmemize nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa ve yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'nın karibi zaman şifa ihsan eylesin. Borçlar varsa eda nasip etsin. Dertler varsa deva ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını hayra tebdil eylesin inşallah Teala. Ve yine Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ve son nefese de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
0: Amin hocam.
2: Şimdi buraya gelmeden önce maille bir sual geldi. Önündeki dosyayı açtım. Muhammed el-Kurezi Hazretleri'nin sözü denk geldi. Onu naklettik. O zat buyuruyor ki, herkesin sözünü kabul etmek insanı küçük düşürür. Şimdi vatandaş yazmış. Diyor ki, kefirin diyor aynı şekilde haram olduğunu söylüyor diyor bu Osman Ünlü diyor. Osman Ünlü söylüyormuş. Osman Ünlü sözü de hüccet değil. Söylediği de hüccet değil. Yanlış bir kere o. Tam Emel Saadet-i Ebediye'de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh delilleriyle beraber çok güzel bir şekilde açıklamışlar. Hatta alkol bahsi var. Adamcağız bir kere o konu hakkında hiç bilgisi yok. İşte etraftan söylenen, oturmuş kahvede konuşurken, ya işte sirke de aynı şekilde üzümden oluyor. Netice itibariyle o da alkoldür. Cahilce bir söz. Aynen böyle kıyas etmiş. Diyor ki alkol, sirkenin içinde de alkol var diyor. Fermant olarak oraya geldi diyor. Dolayısıyla diyor kefir haramsa diyor, sirke de haram. Ya böyle müştehitler de var. Sen öğretmiyor bunları bana.
0: Adam belki kimyagerdir.
2: Ha, kimyagerdir.
0: Yani, kimyagerler alınmasınlar da buna kimyager diyenin.
2: Bu kimyager değildi, bu kimyayı gerendir, tamam mı? Ya, birazcık bilgisi olan utanır sıkılır böyle bir şey yazmaz. Yazamaz da. Hiç olmazsa sorar. En azından yani. Bir daha TGRT bana yokken Çağaloğlu'ndaydık o zaman. Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Gençlerden bir tanesi böyle heyecanlı heyecanlı bizim sayfadayız. Abi dedi ya. Dün dedi işte akşam dedi İslam ahlakını okuyordum dedi. Orada dedi bir şey çarpınca dedi böyle dedi. Bilgim de yok dedi. Kafam karıştı dedi. Neymiş dedim kafanı karıştıran şey. Orada en güzel sirke şaraptan olur yazıyor dedi. En güzel sirke şaraptan olur. Halbuki oraya geçmeden önce Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh alkol bahsini yazmışlar. Ve orada kısım kısım İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf, İmam Azam, Ebu Hanife Hazretleri'nin farklı iştihadı var. Hatta İmam Azam, Ebu Hanife Hazretleri ile İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin o fermante olma devreleri var. Mesela orada üzümün fermante olurken, yani şaraba dönüşmeden ki halleri var. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri ile İmam Ebu Yusuf Hazretleri dolayısıyla orada meydana gelen bileşikleri, yani alkole dönmeden önceki bileşiklere izin vermiş. Bunlar kullanılabilir. Fakat İmam Muhammed Şeybani Hazretleri rahmetullahi teala aleyh bir hadis-i şerif hüccet olarak alıyor. Çoğu içildiği zaman sarhoş edenin azılı haramdır. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Bu hadis-i şerifi hüccet alıyor ve netice itibariyle Hanefi mezhebinde de fetva İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin içtihadına göredir buyuruyor. Dolayısıyla kefir, Orta Asya'da kımız, mesela sütten aynı şekilde yapılıyor falan, alkole dönüşüyor. Az da olsa efendim, binde bir, binde iki. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Çoğu içince azını içmek de haramdır. Ölçü de budur, fetva da budur. Hanefi mezhebindeki hüküm budur. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kendisi aynı zamanda kimya yüksek mühendisi. O meseleyi çok iyi biliyor. Hakim yani, aynı zamanda eczacı. Bileşimleri de şeyleri de çok iyi biliyor. Şimdi gelelim. O sirkeyi de çok güzel aynı şekilde anlatmışlar. Mesela pekmez de üzümden oluyor. Alkolü dönmüyor. ister elma olsun. Daha doğrusu meyvelerin, arpa, yulaf, buğday, elma, armut, hatta şey bile, hurma bile, üzüm, en çok üzümden şey yapılıyor falan. Bunlar bir araya toplandığı zaman biriktiriliyor. Mesela evde sirke yapılıyor. Ben ta çocukluğumda evde yaparken biliyordum. Köpürüyor. Yani o anda fermante olmuş. O safhaları geçmiş. Artık alkole dönüşmüş. Böyle tuz atarlardı o köpürme döneminde evden. Öğretmişler.
4: Katalizör olarak.
2: Katalizör olarak. O tuz hızlandırıyor. Onu şaraptan, alkolden sirke haline dönüştürüyor. Bu bütün geçirdiği safhaların en son safhası sirkedir. Artık sirkeden sonra başka bir şey olmaz. İçinde alkol yoktur. Alkole de dönüşmez. Başka bir şeye de dönüşmez. Sudur. Bakteriler ürer. Yani kokar, şey yapar. Atarsın, kullanmazsın. Beklersen bu ayrı bir mesele. Şey ama şarap olmaz. Alkol olmaz. Bu bilgisi olsaydı kalkıp da aynı şekilde öyle benzetme yapmaz vatandaş. Diyor ki sirke de aynı şekilde diyor fermante oluyor. Yani fermante olarak aynı şekilde sirke haline geliyor ki o. Yani çocuk doğduğu zaman 30 yaşında olmuyor. O da aynı şekilde kademe kademe geliyor. Allah-u Teala her şeyi öyle yaratmıştır. Çekirdeği şey yaptığın zaman piriz halinde çıkar. Dolayısıyla bir şeyin de hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh kendileri fen bilgilerine bilhassa kimyaya çok hakim oldukları için katalizör, yani bir maddenin diyelim ki 3 ayda 5 ayda 6 ayda 1 senede 2 senede başka bir şekle, bir evreye dönüşmesi var.
4: Bir yerde müdahale ediliyor çünkü. Katalizör dediğin şey o. Katalizör denen şey kullanılıyor.
2: İşte orada buyuruyor ki mesela senelerce sürecek bazı şeyleri Allah-u Teala yani öyle bir gücü, kuvveti, kudreti var ki, yani öyle bir aynı şekilde bizim bildiğimiz zahiri bir katalizöre, onu değiştirmeye ihtiyaç kalmadan kudretiyle veya kudretinde meydana olan o katalizörle bir anda meydana getiriyor. Mesela evliya-i kiramın elinde görülen kerametler. Şimdi tahtanın atomlar, moleküller farklı. Ama Allah-u Teala evliya kullarının elinde tahtaya değdiği zaman o tahtanın atomlar, molekülleri altın atom ve moleküllerine dönüşüyor. Ve orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir ifade kullanıyor. Yıllarca belki bir değişime uğrayacak. Bu değişim neticesinde bu maddeye dönüşecek. Ve bugün zamanımızda katalizör kullanarak, nitekim var Musa aleyhisselam işte kimya ilmini, işte akrabası Karun'u öğretti. Adamın sadece hazinelerin anahtarını 40 katır çekiyordu. Evliya-i Kiram'da da oluyor. asma yaprağı, azma hüdaya hazretleri ne kullandı? Ne kullandı? Bir dua etti. Allah-u Teala da yarattı, çevirdi yani onun atomlarını. Katalizör kullanmak suretiyle bu hızlanabilir diye açıkça yazmış mı Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarında. Bunun için de hani biz zamanla hep naklediyoruz ya, kitap okumak gerekiyor. Efendim bir defa anlamadım. Bir daha. Yani bunu şey yaparsan, şimdi bizim bir küçük torun var. Çikolata veriyorlar. Onu öğrenmiş. Bir daha. ya çocuk bile aynı şekilde o bir dahayı biliyor. Ya
4: tekrarın güzel bir şey olduğunu.
2: Güzel bir şey olduğunu anlamış. Bir daha deyince ağzına götürüyorlar gene çikolatayı. Ya sen de bir daha okusana kitabı. Böyle okusan cahilliğin açığa çıkmaz. Ve beraber onu sorur. Sözü hatırıma geliyor. Yani ilim öğrenmek için ilmin öğrenilmesindeki o meşakkate, o sıkıntıya, o eziyete katlanmazsan ömür boyu cehaletin zilletini yudumak meşhuriyette olursun. Ha işte bilmeyenler bunu kandırabilirsin. Ha bilen birisi ya bunda falan diyor. Ah mantıklar ya sana. Nitekim ben bir şeye şahit olmuştum, onu zaman zaman söylüyoruz da. Kuzuluk'tayız. O zaman bizim de devremiz vardı. İhlas Kuzuluk kaplıçalarında. O merkezde bir bina var. Üst katı cami hala duruyor ya. Orada da işte Emir abilerin emri vardı. Yani öğle ve yatsı namazlarından sonra hani cemaat istiyordu. Sohbet edilsin, vaaz edilsin diye. Biz de vaaz ediyorduk. Namaz kıldık. Namazdan sonra o sohbet oldu. Vaazdan sonra çıktım. Baktım kravatlı bir adam. Yanında 4-5 kişi oturmuş. Biz indik oradan geçerken. Dedi hocam, dedi buyurun, dedi bir çayımızı içeyim falan. Dedim şimdi reddetmek olmaz. Uygun değil. Adamın hatırına gelir, bizi beğenmiyor falan diye. Oturdum. Adam bir şey anlatıyor. Ama ciddi ciddi Mustafa Bey, kravatlı falan. Kelli pelli yani, tamam mı? Dedi sigara.

0: yani.
1: Tabii Allah Allah. Allah. Ya adam akciğeri yıkattırıyor ya gusül abdestinde. Ona bize de zaman zaman soruyor. Birisi böyle dedi. Niye böyle bunlara inanıyor? İşte biraz önce o Muhammed el-Kurezi Hazretleri'nin buyurduğu. Onun bunun sözüne bakıyorsun, mahcup olursun, rezil olursun. Nerede okudun? Ben okumadım. Bizim işte bir komşu vardı, ona hoca diyorlardı, o dedi. Her hoca denen ayrıca, her sarıklı
0: ayrıca. Okuduğunu yanlış nakleden bile var yani.
1: Tabii de anlamıyor.
0: Bir kere okumakla olmuyor. Yani olmuyor. Orada bir şey görüyor, hoşuna gidiyor, tak alıyor onu.
1: Hatta mesela din büyüklerine yüksek bir yol bulmuşlar. Ya tamam hani bir hocam varsa, bir üstadım varsa ona gider sorarsın. Böylesi yoksa hiç olmazsa ya dersin ki ben burayı böyle okudum da böyle anladım. Benim anladığım doğru mu diye bir soru ver ya, değil mi? Yani. Bir de sen oku bakalım, sen ne anlıyorsun dersin. Yani. Anladın mı? Sen ne anlıyorsun? Evet. Böyle yaparsa istişare eder. İstişare deyince Allah-u Teala nefs kırıldığı için ona doğrusu kalbine ilham edilir. Anlayışı da o noktaya getirilir onun. Ve ondan sonra doğru bir şekilde anlat. Tam doğru bir şekilde anlattıktan sonra da bunların hepsini aynı şekilde yerine getirebilir mi? Elbette ki getirebilir. Dolayısıyla yani herhangi bir konuda bir şey söylerken benim rahmetli babam da annem kızardı. Ya herif derdi ya, yani bir lafı aynı şekilde araştır, düşün, yani şeyse falan. Şimdi gelir, yani içindekini tutamaz rahmetli. Paldır küldür söylüyor falan. Tabii oradan birisi nerede? Gözünle gördün mü? Kitapta mı okudun? Veyahut da sana kim dedi? Babam şaşırırdı. Ya işte şeyde kahvede konuşurken böyle dedilerdi. Ya mahcup oluyorsun. Muhammed el-Kurezi Hazretleri'nin dediği gibi oluyor. Küçük düşüyorsun. Ya her duyduğundan nakledilmez ki. Değil mi? Ben de işte bir askeri uçak bizim köye indi. Ya sizin köye nasıl indi?
0: Niye indi?
1: Niye indi? Nasıl indi?
0: Düşmüş olmasın.
1: Hatırıma böyle şeyler de. Ben Gönendeyken bir kahvehaneye gittim. Rahat kağıt mağıt falan yok falan. Ben de hoşuma da gidiyordu falan. Bir gün böyle şey yapıyorum. Masada işte toplanıyorlar falan. Sonra böyle anlatıyoruz. Dini konulara falan giriyoruz falan. Arada bir çan sesi geliyor falan. Ya bir iki falan döndüm arkama baktım. Bir tanesini dikkat çekti. Dedi hocam dedi, niye arkana bakıyorsun? Ya dedim bana mı öyle geliyor bir çan sesi? Ya hocam dedi sen dedi bu kahvehaneye girerken dedi kahvehanenin üstünde bir dedi bir tabela var okumadım. Yok dedim okumadım. Avcılar kıraathanesi burası dedi. Dedim bu ne? Ha dedi bu dedi atlaya başlayınca çanı sallıyorlar dedi. Fazla ileri gitme. Şimdi adam birisi vaktiyle böyle çok atıyormuş. Ondan sonra işte kendi hizmetçisi varmış demiş, ağam demiş, senin arkadan da konuşuyorlar, dalga geçiyorlar, alay ediyorlar demiş, yapma peki demiş, ne yapalım falan demiş, yani duramıyorum falan demiş, sen böyle şey yapınca ben diyeyim demiş, sen toparlarsın tamam. Adam duramıyor tabii. Dün gece demiş hava gittim demiş, böyle bir demiş de tilki gördüm, 5 metre kuyruğu var. Değil. Ya 5 metre yok ama 4 metre, 3 metre, 2 metre, 1 metre, 50 santim, 10 santim hala öhe diyor. En sonunda ya o gördüğüm neydi diyor. O gördüğüm neydi? Ya onun için bilmiyorsan ağzını açma. Hani susan kurtulur buyuruluyor ya kitaplarda. Hiç olmazsa şeyin çıkmaz. Yani sen,
0: komik duruma düşmezsin.
1: Komik yani. Duruma düşmezsin falan. Onun için de yani Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın. Bu kitaplarda okumayı nasip etsin.
0: İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, maksadı dünya olan sıkıntı verir. Tabipler diyor ki, hasta perhiz yapmalıdır. İyi olmadan önce ona gıda iyi gelmez. Yağlı kuş eti bile böyledir. Hatta hastalığını artırır. Bunun için önce hastayı iyi etmeyi düşünmek lazımdır. Bundan sonra uygun gıda vererek eski kuvvetli haline kavuşturulması düşünülür. Bunun gibi kalplerinde hastalık vardır mealindeki ayet-i kerimede bildirilen kalp hastalığına yakalanmış olanların hiçbir ibadeti ve taati fayda vermez, belki zarar verir. Çok Kur'an-ı Kerim okuyanlar vardır ki, Kur'an-ı Kerim bunlara lanet eder hadisi şerifi meşhurdur.

Çok oruç tutanlar vardır ki onun orucundan kazancı yalnız açlık ve susuzluktur hadisi şerifi de sahihtir. Kalp hastalıklarının mütehassısları olan tasavvuf büyükleri de önce hastalığın giderilmesi için yapılacak şeyleri emir buyururlar. Kalbin hastalığı Hak Teala'dan başkasına tutulmasıdır. Belki kendisine bağlanmasıdır. Çünkü herkes her şeyi kendi için ister. Çocuğunu sevmesi kendini sevdiği içindir. Malı, mevki, rütbeyi hep kendi için ister. Onun mabudu, tapındığı şey kendi nefsidir. Nefsinin istekleri arkasında koşmaktadır. Kalp bu hastalıklardan kurtulmadıkça insanın kurtulması çok güç olur. Bundan anlaşılıyor ki aklı başında olan ilim adamları ve kalbi uyanık olan fen adamları her şeyden önce bu hastalığın giderilmesini düşünmelidirler. Kulun dileği ve isteği sadece sahibi ve sahibinin dileği olmalıdır. Başka hiçbir dileği bulunmamalıdır. Böyle olmazsa kulluk bağını koparmış, kölelikten kaçmış olur. Naziat suresi 40. ayetinde mealen, kim Rabbinin azametinden korkup kendini nefsinin arzularından men ederse varacağı yer şüphesiz cennettir buyurulmuştur. Hep kendi isteklerinin arkasında giden bir kul, kendi keyfine, arzusuna esir demektir. Kendi nefsinin kölesidir. Hep mel'un şeytanın emirlerini yapmaktadır. Nefsinin kötü arzularına, zevklerine kavuşmak için çalışıp para kazanmak ve çalışırken helali haramdan ayırmamak, başkalarının haklarına saldırmak, onlara olan borçlarını ödememek, dünyaya düşkün olmayı gösterir. Dünyaya düşkün olmak büyük günahtır. İnsanın Allahü Teala'nın marifetine ve kavuşmasına mani olan en kuvvetli düşman nefsin arzularıdır. Bu arzular bitmez ve tükenmez. Hepsi de çok zararlıdır. Maksudun mabudundur sözü meşhurdur. Câsiye suresinin 23. ayetinde mealen nefsinin arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü buyurularak bu hal haber verilmektedir. Bir insanın maksudu, arzusu, teveccüh ettiği, özendiği, sağ kaldıkça ele geçirmek istediği ve ele geçirmek için her zillete alçalmaya katlandığı, hiç vazgeçmediği şeyse, bu maksudu, mabudu olur ve bu hali ibadet olur. Çünkü ibadet, zilletin, inkisarın son derecesidir. Allahü Teala'dan başka mabud tanımamak için, ondan başka maksud olmamak, ondan başka murad olmamak lazımdır. Bunun için de la ilahe illallah derken ondan başka maksud olmadığını bilmek lazımdır. Maksadı dünya olan herkese sıkıntı verir ve her şeyden şikayet eder. Herkese sıkıntı veren kibirlidir. Herkesi şikayet etmesi kibirdendir. İnsanın kendini beğenmesi de kibirdendir. Kendini beğenmesi kendini sevdiği içindir. Kendini seven başkasını sevemez. Mütevazı kimse ise kendini beğenmez, kibirlenmez. İnsanlara tepeden bakmaz. Bunun için herkesi sever ve herkes de onu sever. Mütevazı demek ölmüş demektir. Ölü kimseyi şikayet etmez. Ölüyü şikayet eden de olmaz. Kim toprak gibi mütevazı olursa her nimete kavuşur. Bir parça yükselse su o toprakta durmaz. Din büyüklerinin feyz ve bereketine kavuşmak için toprak gibi mütevazı olmak lazım. Rahmete kavuşmak için toprak olmak lazım. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, akıl sahibi nefsini ezip ahirette lazım olan şeyler için çalışır. Ahmak olan da nefsinin arzuları peşinde koşup cennete götürmesi için de Allah'a dua eder.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim dinleyicimiz burada dedi, bazıları tahiyyatın şirk olduğunu söylüyor. Bunu söyleyenler ya Vahhabidir, ya mezhepsizdir veya zındıktır. Müslüman görünen kafirlerdir. Çünkü tahiyyatta o Miraç gecesi Allah-u Teala ile Peygamber Efendimizin ve meleklerin arasında geçen, bugünkü tabirle ne diyelim, diyalog diyorlar değil mi? Konuşma. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Metsinayeti Cenab-ı Hak Ettehiyyatü Lillahi ve Salatü ve Tayyibat. Allah-u Teala selam verdi. Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi ve Rahmetullah. Ondan sonra melekler devreye girdi. Esselamu Aleyna ve Ala İbadillahi Salihin. Yani orada Peygamber Efendimizin Allah-u Teala'ya metsina etmesi, Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e selam vermesi, meleklerin de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in aynı şekilde selam veriyor, cevap veriyor. Melekler de hani bütün müminlere aynı şekilde salatü selam olsun diye bitiyor orada. Ve bu namazda Kadiye Ahire'de okunan dua oldu. Şimdi orada Allah-u Teala ile görüşme, bu olmaz, mümkün değil. Şirk bu. Neye göre şirk? Neye göre? Onun dinsiz kafasına göre şirk.
0: Hatta tahiyyatta bunu okumak
1: vacip. Hanefi mezhebinde vacip. Vacip.
0: Yani İmam-ı Azam Hazretleri bunu anlayamamış şirk olduğunu.
1: Yo, daha ilerisine git. Peygamber Efendimiz namazda okuyordu bunu.
0: Anlayamamış. Bu arkadaş anlamış.
1: Bu ahmak dinsiz anlamış. Yani bunu böyle söyleyen Allah-u Teala korusun. Zaten iman olan söylemez de, velev ki azıcık bir şey varsa onu da koparır götürür inanan da. Onun için kitap okumak şart. Yani bunlara itibar etmemeli. Gelelim efendim sandalyede namaz meselesi. Efendim imamlar olur. İmamlar nelere olur? Olmaz diyene oldu mu? Yok. Bidat olan, ondan sonra yanlış olan ne varsa hepsine ol diyor. Şimdi şan dersler alıyorlar mesela. Ondan sonra ilahileri çalgıyla söylüyorlar. Deple söylüyorlar. Ve hatta artık bazı televizyonlarda o ilahi söyleyenler arkalarında saz ekibi var. Kadınlar da aynı şekilde. Hani bana video gönderdiler. Hoca hanımmış falan. Böyle deplerle, şeylerle falan, böyle kaftanlar giydirilmiş falan. Sohbet edeceği yere geliyor falan. Ala ile vala ile. Vay be.
0: İsterseniz programa gelirken biz de öyle bir şey yapabiliriz.
1: Size. Bugüne kadar yapmadınız. Ne kaftanım var.
0: 30 senedir yapmadık ama kusura bakmayın artık. Yanlıştan dönebiliriz.
1: Tövbe yarabbim. Ya insan bakıyor. Ya bunlarda din iman diye bir şey kalmamış. İslamiyet gösterişi reddediyor. Bunların hepsinin kibir olduğunu bildiriyor. Ucub olduğunu bildiriyor. Zerre bir değişiklik söz konusu değil. Hatta buradan nakledik, bu Evliya-i Kiram'dan bir zat buyuruyor ki, yükselenler hiçbir zaman namaz kılmakla, aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle, çok zikir etmekle değil. Ya kötü huyları terk edip iyi huylarla bezenmez sebebiyle buyuruluyor. Yükselmişlerdir yükselenler. Bunların her hali kibir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bütün Peygamber Efendimiz'in Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Ehl-i Sünnet talimlerin bildirdiği bir şeye adam şirk diyor. Ya dolayısıyla onlara kafir gözüyle bakıyor. Vehhabiler de öyle bakıyor ya. Tabii. Şiilerden de var o şekilde bakanlar. Dolayısıyla Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bunda zerre bir iman varsa o da gitti. Kafir oldu gitti. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Mescid-i Nebi'de buyuruyorlar ki, bir zaman gelecek ki bu kürsüden insanları cehenneme davet edecekler. Eshab-ı Kiram şaşırıyor. Camide vaaz kürsüsünde oturacak, insanları cehenneme çağıracak. Diyorlar ki ya Resulallah, bu nasıl olur? Nereden anlatacak o? Kur'an'dan buyuruyor. Ve açıklıyor onu sana. Yani buyuruyor ayet-i kerimedeki murad-ı ilahi bilmediği için kendi muradını Allah-u Teala'nın muradı, dileği diye anlatacak ve insanları da saptıracak. Bunun için mesela tek kaynak Kur'an diyenlerin yolu dinsizliktir. Ancak bunu Ehl-i Sünnet talimlerinin kitaplarını okursan, yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh, daha doğrusu hani başa dönecek olursan, Allah-u Teala Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ni bir nimet olarak göndermiş. O zat da o sıkıntılara rağmen Hüseyin Hilmi Efendi'yi rahmetullahi aleyh yetiştirmiş. Ki Seyyid Abdülhakim Arbazi Hazretleri şartlar namüsait olduğu için bu İlmihal Fakih kitapları hakkında sadece bazı risaleleri var, yazamadı. Ama Hüseyin Hilmi Efendi'ye yükleme yaptı ve kitapları gösterdi, bildirdi ve Hüseyin Hilmi Efendi aynı şekilde o işi verdi. Ve hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, Efendi Hazretleri derlerdi onlar, bir kısmı da Efendi Baba derlermiş Seyyid Abdülhakim Arbazi Hazretleri'ne, talebelerim. Yabancı dil bilseydim zayi olmazdım. Hamrik biliyordu. Bu gayretullah'a dokundu buyuruyorlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, zayi olmadı kardeşim buyuruyorlar. Bildirdiği kitapların hepsinin orijinal şekli dünyanın her tarafına gitti. Yani Kore'sinden Amerika'ya varıncaya kadar her tarafta bu kitaplar var. Yani bunların hepsi Hakikat kitabı imzasıyla aynı şekilde gidiyor. Her tarafta var. Ve hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunlar yayılması için Afrika'ya mı gitti? Orada bunu kendi dilinize tercüme edebilirsiniz. Herhangi bir telif ücret talep etmiyoruz. Yalnız sizden bir tek istirhamımız var. Tercüme ettikten sonra tasih edin. Ona çok ehemmiyet veriyorlardı. Bir daha, bir daha, bir daha yani. Tamam mı? Yani onu hep tasih edin. Ondan sonra basın. Hatta bizim mahtum Amerika'da kalmıştı. Amerikalılar da aynı şekilde kontrol, bir daha, bir daha, bir daha diyorlarmış yani. O önemli ya. O önemli. Yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarına baktığımızda ben basılırken de görüyordum falan. Mesela kâr yazacaksın. A'nın üzerinde inceltme işareti var. Eğer o yoksa baskıyı durduruyorlar. O inceltme işareti ya idare eder demiyorlar. Baskıyı durduruyorlar. Ya Mustafa Bey, sen de aynı şekilde Cağaloğlu'nda gördün, onları şey yaptın. O zaman ki o baskıdır, o mum şeylere yazılıyor. Ondan sonra tek tek diziliyor, harfler diziliyor. Çok zahmetli, çok zahmetli. Hatta o neydi, Bozkurt kitabı mıydı neydi falan, oradakiler demişler. Hani babalık demişler ya, böyle demişler. Yani demiş, bizim iflahımızı okuyorsun sen. Yani bir harf hatası, ona hiç tahammülleri yok. Şeye de, o işaretlere de aynı şekilde şeyler yoktu. O derece titiz davranıyorlardı. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi'nin Seyyid Abdülhakim Arbasi'nin bu coğrafyaya gelmesi, Hüseyin Hilmi Efendi'ye yetiştirmesi Anadolu'daki insanlar için çok büyük bir nimettir. Peki efendim, işte biz gördük ya, biliyorum ben çok gördüm azatı falan filan. Görmek değiştirseydik Ebu Cehil de Peygamber Efendimiz'i gördü. Değişmedi ama. Önemli olan yani görmek sende bir değişiklik meydana getirdi mi getirmedi mi? Hangi gözle gördün? Gördün de mesela mübareklerin Fatih'te oturduğu sokakta bir sürü komşular vardı. Ne diye görüyorlardı? Emekli albay diyorlar değil mi? Kimya mühendisi.
0: Emekli bir eczacı. Amca.
1: Ha, emekli bir amca. O gözle bakıyordu. O gözle baktı, kaybetti. Kaybetti. Yani ölünce görecek ama işten çok daha geçti. Geçti burun pazarı süreçte ne diyecekler? Esas anlatmak istediğim, Cenab-ı Hak bu nuru bir coğrafyaya gönderir. Eğer o coğrafyadaki insanlar bizim ihtiyacımız yok derse Cenab-ı Hak o nuru oradan alır. Bunun en canlı misali Orta Asya'da. 13 tane silsile-i aliye büyüğü o coğrafyaya gelmiş. 6-7 tane Hindistan coğrafyasına gitmiş. Ve Orta Doğu'da var Mevlana Bağdadi Hazretleri oraya geldiydi. Ve sonra işte Anadolu sınırına girmiş. Kiminle? İşte Seyyid Abdullah, Seyyid Salih, Seyyid Taha Hakkari, Seyyid Abdülhakim Arbazi, Seyyid Sıbkatullah Hizani vasıtasıyla Seyyid Abdülhakim Arbazi Hazretleri bunu almış getirmiş ta İstanbul'a kadar. Yani buraya gelmiş. Şimdi dikkat ediyorsun bak. Emel abiler bir gün anlatıyordu. İşte Maverav-ül Nehir, o Türkiye Cumhuriyetleri yoğun olduğu Orta Asya'da. Daha önce oradaki yaşayanlar, ya Rabbi biz seni istiyoruz. Öyle deyince 13 tane silsile haliye büyüdü, o coğrafyaya gitti. Sonra buyurdular. Sonra buyurdular. Oradaki insanlar biz dünyalık istiyoruz. Onu bir söyleyecek. İnsanlar talebi neyse Cenab-ı Hak onu göndermiş. Komünistleri gönderdi onların başına.
0: Alın size dünyalık.
1: Alın size dünyalık. Din, iman, ahiret, cennet, cehennem hiçbir şey yok. Al sana dünyalık. Tam dünya yani. Sinası, içkisi, bilmem nesi hepsi serbest. Şimdi yavaş yavaş aynı şekilde baktılar ki hani şey yok, dinlerini unuttular, örflerini, atalarını, dedelerini unuttular. İnşallah atar, şimdi Cenab-ı Hak toparlar da.
0: İnşallah.
1: Burada da kadir ve kıymeti bilinmesi gider. gider. Çünkü bu nur ilk defa Mekke-i Mükerreme'de, sonra Medine-i Münevvere dünyaya yayıldı. Hulefai Raşidin Medine-i Münevvere'deydi. Ama şimdi orada Vehhabiler var. Ne oldu? Oradaki insanlar kıymetlemeyince onur kaydı gitti. Onur kaydı gitti. Allah-u Teala anlayışımız artsın, hidayet versin. Yani bizden fazla bir şey istemiyorlar. Bu kitaplar okunacak ve yayılacak. Hatta Emel abiler buyuruyorlar ki ya bedenle yapacaksın bu işi yahut da para vereceksin. Bu ikisinde de hani bedenin hani peşlisin yatıyorsun. Paran da yok. O zaman elini açacaksın. Ya Rabbi senin dinine hizmet eden, senin dinini yayanlara yardım et diye dua edeceksin. Dördüncüsü olmayı buyuruyorlardı. Allah da hepimizin anlayışını artırsın. Efendim bu dinleyicimizin son bir suali daha vardı. Sandalyede namaz. İşte olur diyorlar dedi. Olur. Olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Eshab-ı Kiram'dan bizzat secdeye gidemiyor. Önüne böyle yastık bir şey koymuş.
0: Yüksek bir şey.
1: Yüksek bir şey koyuyor. Onun üstüne secde ediyor. Peygamber Efendimiz görüyor onu. Onu çekiyor. Ha diyor, o zaman diyor sert bir şey olacak diyor. İşte bir odun buna benzer bir şey koy, onu da çekiyor. Diyor ki ya Resulallah ben nasıl namaz kılacağım? Buyururlar ki eğer ayakta duramıyorsan otur. Oturduğun zaman rükû için biraz iyi, secde için de biraz iyi diyerek gitmen, önüne yüksek bir şey koyman şart değil buyururlar. Ya dinin sahibi böyle bildiriyor, böyle gösteriyor. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam zamanında böyle oturulacak divanlar yok muydu?
0: Olmaz mı?
1: Her asırda vardı ya. Ben de kendi köyümde caminin aynı şekilde girişinde böyle erken gelenlerin dışarıda oturacağı, yani illa aynı şekilde marangozun yapmazsa şart değil. İki tane düzgün taş koyuyor, onun üstüne bir ağaç koyuyor, oturuyorsun. Aslında divan.
0: Bank.
1: Bank. Tamam mı? Öyleydi. O zaman yok muydu bu? Vardı. Tabii böyle şeyler anlatırken de hemen şey geliyor. Nasrettin Hoca merhum hatırıma geliyor. Bizim köyde de iki tane dere vardı. Birisine Ulu Çay derlerdi. Yani coşardı bahar falan. Yani oralarda geçit olması için tamam köprü olan yer var ama tarlası manası falan uzun bir ağaç şeyin üzerine, o derenin üzerine şey yapıyor. Oradan geçiyorsun tek bir kişi. İşte Nasrettin Hoca merhum da öyle bir şeyden geçiyor falan. Tam bu buradan başlamış. Öbürüsü de aynı şekilde öbür taraftan. İki kişi geçemeyecek. Nasrettin Hoca merhum demiş bak geri dön. Geri dönmezsen geçenki adama yaptığımın aynısını sana yaparım deyince adam korkmuş geri çekilmiş. Nasrettin Hoca merhum geçmiş. Merak etmiş adam. Demiş ne yaptıydın demiş falan. Ne yapacağım demiş. O çekilmeyince ben çekildim. Allah-u Teala anlayışımızı artırsın. Sandalyede namaz caiz değil.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Son 23 çeyreğe taşıdık. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız %55'ten %1,04'e, hizmet ihracatımızdaki payımız da %89'dan %1,28'e ulaştı. İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu. Ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tabii Türkiye'nin ihracatındaki artış sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyük bir gelişim gösteriyor. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız ise 114,4 milyar doları buldu. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz. Bu rakamlar Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlere olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti ve bu payın daha da artırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer gündemimiz ihracatımızı ülke satına yaymaktır. Bunda da hamdolsun önemli ilerlemeler kaydettik. Ocak-Mayıs döneminde 21 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Daha fazla ilimizi ihracatta pay sahibi kılmak için çalışmalarımız sürüyor. Şunu bir defa herkesin bilmesini temenni ediyorum. Etrafındaki onca sıkıntıya, çatışmaya, krize rağmen dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Elbette buralarda durmayacağız. Mevcutla yetinmeyeceğiz. Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek ihracatçımızın yeni ihtiyaçlarını karşılayacak yeni imkanlar geliştirerek artan ihracatımızın hızına ve ihtiyaçlarına uygun finansmanı sağlayacak yeni mekanizmalarla bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacağız. İnşallah bunu da 23 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte başaracağız. Değerli arkadaşlar. Limanlarımızdan kalkan gemiler, sınırlarımızdan çıkan tırlar, Türkiye'de üretilen ürünleri taşısın, kargo uçakları iş insanlarımız için çalışsın diye üzerimize düşeni yapıyoruz. İhracatçımız için yeri geldi kendi bürokrasimizi hızlandırdık. Yeri geldi diğer ülkelerle müzakere ederek engelleri kaldırdık. Ne zaman bir devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelsem, notlarımda ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın talepleri hep üst sıralardadır. Mutlaka konuyu muhatabın masaya yatırır ve çözüm iradesinin ticaret yollarına yansıması için de arkadaşlarımı yönlendirir. Daha sonra da bu görevlerin takibini çok sıkı bir şekilde yaparım. Diğer ülke liderleri de bizim bu tutumumuzu bildikleri için iş insanlarımıza kapılarını açmış, Türk iş dünyasını bağlarına basmışlardır. Serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk, kuruyoruz. Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Ciddi potansiyel barındıran İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin toplam ihracatımızdaki payını ise %30 seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz. Diğer taraftan taşımayı kolaylaştırmak için dijitalleşmenin tüm imkanlarını kullanarak gümrük süreçlerimizi sürekli hızlandırıyoruz. Ayrıca finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması için önemli adımlar atıyoruz. Türk Exim Bank ve Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi eliyle ihracat menzilimizi genişletecek destekleri kesintisiz sağlıyoruz. Exim Bank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardı. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk 5 ayında %31 artışla 26 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak. Öte yandan faaliyetlerine yakın zamanda başlayan Türk Ticaret Bankası 2025 yılında ihracatçılarımıza 76,3 milyar lira finansman desteği verdi. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ise 2025 yılı sonu itibariyle ihracatçılarımızın 228 milyar liralık kredisine 200 milyar lira değerinde kefalet sağladı. Merkez Bankamızın kullandırdığı reskont kredileri son bir yılda 1 trilyon 300 milyar lira oldu. Öte yandan başta Avrupa pazarı olmak üzere küresel pazarların içinde bulunduğu olumsuz atmosfer sebebiyle yaşanan zorlukların farkındayız. Özellikle bu güçleri açmanıza yardımcı olmak gayesiyle ihracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği sunuyor, üretim ve rekabet güçlerini destekliyoruz. Bu vesileyle sevindirici bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce 300 milyon lira olan reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardı. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek bir yaklaşımla hareket ederek ihracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha Türkiye İhracatçılar Meclisimizin genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. İhracatın şampiyonları ödülüne layık görülen firmalarımızı ve iş insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim, hitaplarınız için zat-ı devletlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yüksek müsaadelerinizi.
3: Evet, tabii önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. O mesajlarla devam edelim. Tabii ödül alan firmaları ve sektör birincisi iş insanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyoruz dedi. Ve özellikle rakamlarında önemli olduğunu ifade etti. 23 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve bu noktada 61 ihracatçı birliğini 140 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin amacı dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinden en rekabetçi pazarlar üzerine Türkiye mührü taşıyan, üzerine bu devasa alının teri, dinamizmi ve küresel vizyonu vardır. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği de ortadadır şeklinde önemli açıklamalar oldu. Şu an itibariyle de ödül alan firmalara, sektör birincisi iş insanlarına ödülleri takdim ediliyor. Şu an itibariyle o görüntüler ekrana girdi. Aynı zamanda reskont kredisinin arttırıldığını da ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ihracat rakamlarının 2025 itibariyle arttığından da bahsetti ve 2026 yılında da kaldığı yerden devam edeceğini ifade etmiş oldu.
1: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-29, Ankara 15-28, İzmir 24-36, Bursa 18-30, Konya 17-27, Afyon 13-28, Denizli 20-35, Antalya 25-35, Adana 23-35, Zonguldak 20-24, Samsun 20-25, Trabzon 16-25, Kayseri 14-26, Erzurum 9-20, Gaziantep 20-33, Diyarbakır 23-35 ve Şanlıurfa 25-36 derece.

0: reklamları dinlediniz.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 16 dakika geçiyor ve bugün 26 Haziran 2026 Cuma. Ne kadar altı çıktı ağzımda biliyor musunuz efendim? Saatlerimiz 16 geçiyor. 26 Haziran 2026 Cuma günü sizlerle birlikteyiz. Cuma günleri halk günüdür sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in Dünya Dönerken programı için söylüyorum bu. Halk gününde birçok şeyi konuşuyoruz. Serbest, belli birkaç çerçeve yok. Konuşuyoruz. Bu arada efendim sofranız, ömrünüz ve kazancınızla bereketli olsun. Efendim Cuma günü birlikteyiz. Cuma gününün hürmetine efendim ne diyoruz? Ömrünüz, sofranız ve kazancınız bereketli olsun. Bir son dakika haberi var sevgili dinleyiciler. Bir ilaçlama yapmışlardı biliyorsunuz. Otelde bir gurbetçi aile. 4 kişilik bir gurbetçi aile. Burada hayatını kaybetmişti. Tabii otel sahibine 14 yıl 4 ay hapis cezası efendim verildi. Onu da sizlerle paylaşalım. Ve tabii 12 yıl 2 ay hapis cezası da şeye vermiş efendim. İlaçlama yapana verilmiş. 12 yıl 2 ay hapis, otelin sahibine 14 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş. Çünkü orada bir aile yok oldu hakikaten ilaçlama sonucu efendim. Zehirlendiler efendim. Evet sevgili dinleyiciler, İhracatçılar Birliği'nde konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Başarılarımız milli motivasyon kaynağı oldu. Hakikaten yapılan her güzel iş halkımızı motive etti. Moral kaynağı oldu. Bunlar çok önemli. Hani yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var ya... Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bunlar çok önemli. Her başarı bizi motive etti. Halkımızın moralini yüksekti. Telefonlarımız 0212 454 56 46 bekliyoruz efendim. Buyurunuz efendim, kiminle görüşüyoruz?
2: Atoğlu Bey, hayırlı cumalar, gurbetçi Mehmet efendim.
1: Mehmet Bey, iyi günler diliyorum, buyursunlar efendim. Yine mi gurbette acı haber var? İnşallah yoktur efendim. Güzel haberler bekliyoruz efendim. Hep böyle kötü şeyler konuşuyoruz efendim. O kadar çok güzel şeyler de var ki efendim. Bu arada bir şey hatırlatayım. Mahkeme özele kurultay yapılamaz cevabı vermiş. Sevgili dinleyiciler, o da bir son dakika haberi bugün için. Biliyorsunuz CHP imza kampanyası başlatmıştı. Mahkemeye başvurmuşlardı. El an efendim kurultaya gitmek istiyoruz demişlerdi. Mahkeme kurultay yapamazsınız. Çünkü üst mahkemenin kararı var. Bir de mevcut delegeyle nasıl kurultaya gideceksiniz efendim? Olmazdı tabii, şaibe var diye reddetmişler. Onu da sizlerle paylaşalım. Mehmet Bey, affedersiniz, buyurunuz efendim.
2: Estağfurullah Atalap Bey. Buyurun. Atalap Bey, bizim burada Afrika sıcakları başladı. Bugün Cuma, pazara hemen hemen 41,5 dereceyi bulacak. Şu an Berlin olalı hiç bu kadar sıcaklığı şu anda görmedik biz.
1: Kaç 41 derece mi?
2: Pazar gününe kadar öyle olacakmış. Evet. 41'i bulacakmış Atalap Bey. Yani şu anda ben evdeyim. Dışarı bir hava almaya çıktım ama yani Berlin'in havası, iklimi siz de gayet iyi bilirsiniz. Hı. Buranın havasına fazla dayanamaz sıcağı. 2-3 gün sıcak olur birden düşer. Pazartesi itibaren biraz düşecek ama biz tabii bu ızdırabı şimdi maalesef 2-3 gün çekeceğiz tabii burada.
1: Avrupa yanıyor desenize efendim.
2: Yanıyor. Zaten komşu Fransa'da öyle. İngiltere biraz havası düşecek ama. Atalı, ben bizim burada işte dün
1: bizim burada da hemen avuçlarda... söyleyeyim, gurbetçilerimiz merak ediyorlardı. Özellikle İstanbul'da 31 gidecek efendim. Bir 3-5 gün böyle bir havamız var efendim. En az 3 gün.
2: Atalı Bey, burada
1: böyle 41 bu çok olmadı daha efendim.
2: Bizim hiç Atalı Bey görünmedi şimdiye kadar. Bu sene öyle bir şey oldu ki biz de şaşırdık kaldık. Atalı Bey, ben burada havuzlardan bahsetmek istiyorum. Biraz hani dünkü biraz dinlemiştim de.
1: Evet.
2: Şimdi Atalı Bey, bizim orada tabii Türkiye'de olduğu gibi bizim burada denizimiz sadece Kuzeyren ve Westfalen'de Hamburg tarafında var. İkinci büyük şehirde göller var, işte nehirler var. Şimdi Atalı Bey, açık olsun kapalı olsun burada yani orada bir fark yok aslında, bir benzeri. Hı. Şimdi orada mesela plaja gireceğiniz vakit adam orada Türkiye'nin parası 300'den 500 TL arası. O kadar hemen hemen. Çocuklar bana öyle söyledi. Ben de eskiden çok girerdim o Talat Bey. Genç bir zamanda
1: 3500 TL'ye şimdi, plaja girebiliyorsun.
2: 300'de 500'e hemen hemen arası işte. O havuzlara gidiliyor. Talat Bey ben aslında nehirlere göllere gitmek istiyorum ama o affedersiniz dört ayaklı köpekler var ya onları suya çat pat atıyorlar. Şimdi sumurlar oldu. Ben nasıl gideceğim oraya?
1: Havuzlarda mı? Havuzlara mı gidiyor millet nehir, şimdi?
2: Nehirlerde mi göllerde Talat Bey?
1: Nehirlerde göller var. Evet.
2: Şimdi ben sebebi de var Talat Bey. Eskisi gitmiyorum. Şimdi orada mesela kasiyer vardır. O kasiyer şimdi bakar. Bunun başı açık veya kapalı. Adam veya kadın fark etmez. Hı. Ben müşteri diyor. Ben para kazanacağım diyor. Hı. Hadi buradan biz bir sıfır öne geçtik gol attık diyelim. Ama içeride Atalop Bey böyle insanlar şimdi ayrıntılı maalesef devam ediyor. Bir de ben de şöyle söylüyorum. Göze gümrük yok ki affedersiniz. Şeyin trene baktığı bakıyorlar diyorum ben.
1: Yani gayrimüslimlerin yaşadığı Avrupa'da diyorsunuz efendim böyle bir şey yok. Herkes istediği gibi giyiniyor, istediği gibi yiyor, istediği gibi çalışıyor. Kimse kimsenin hayatına karışmıyor.
2: Karışmıyorlar Atalok Bey. Şimdi siz parayı ödediğinize dair.
1: Ama işte Türkiye Müslüman ülkedir diyoruz ya. Buyur işte yani zaten, Müslüman ülkede başörtüye karışıyor. Bilmeyeyim giyime, kuşama karışıyor. Çok zaten, ayıp, çok ayıp. Evet.
2: Zaten kasiyer Atalok Bey para kazanacak zaten. Müşteri diyor. Tabii. İçeri kim girerse girsin diyor. Ama tabii, oraya girdiği vakit işte ben o görünüşü anlıyorum. Allah-u Teala görüyor zaten. Kul görse karşı yazacak diyorum ben de. Hmm. Yani eskiden Atalok Bey ben çok giderdim. Bir de şöyle söyleyeyim affedersiniz. Adam şimdi ayak yoluna gitmiyor Atalok Bey işte helaya. Maalesef suyun içinde ben bunu çocuklara anlattım. Onlar da gitmiş benim oğlanlar görmüş. Onlar da gitmiyor şimdi.
1: Havuzda yani mı yapıyorlar bunları abi?
2: Dışarıda yapmıyor Atalok Bey. İçeride yüzerken böyle. Hı. O zaman ben gözler görüyordu. Baktım ben affedersiniz suya kaçırıyor. Ya eriniyor Atalok Bey. Tuvaletler var. Oraya gidersin plajda. Klorlu su Atalok Bey. Şimdi deniz olsa akıntı yapar. Kloru da olsa eve geldiği zaman yanıyor. Benim plajda da gitmiyor Atalok Bey.
1: Ay. Bunların dedeleri var ya kovboylar. Ya da diğerleri hepsi böyle bir tabii bir leğenin içerisinde bütün aile yıkanıyormuş göğe. O suyla leğenin içerisine su koyuyorlarmış sırayla aile orada göğe yıkanıyor çıkıyor ya. Demek ki bu Avrupa'da var, Batı'da var.
2: Atalop Bey Batı'da var işte görün işte Batı'nın farkını işte ben bunu her zaman
1: ya bir de içine yayınlarda ediyorlar ya. Bak sen şimdi çağdaş Batı'ya bak abi ya.
2: Atalop hani böyle leyen gibi lavabolar var hani böyle hani basıyorsunuz pompaya affedersiniz hani leyen gibi tuvalete benziyor hani böyle. Evet. Oraya korkar gidersin mesela terlik mi giyeceksin poşet bir şey mi giyeceksin gidersin hiçbir sorun yok. Havluyla mı yani bizim şu anda oğlanların hiçbir aileler gitmiyor Atalop eskisi gibi değil yani eskiden ya. Çok güzeldi.
1: Pis canım öyle şey olur mu yani akıntısı olmayan bir gölette gölde ya da neyse nehir hadi neyse aynen. De. Hele hele o havuzlar falan ay çok kötü ya. Ya.
2: Disiplin terbiye olması lazım. Maalesef o da kalmadı şimdi. 300-500 lira ama orada şimdi eskiden bir koronavirüs davası vardı. Ya. Şimdi 41 derece o da nereye gitti? Evde senin küvetin varsa girersin öyle. Ama bir yere gidecek gibi değil ki Atalık Bey.
1: Abi bunlar yani bir çubuğu işte kaparlar birbirlerinden ya. Aman uzak kalalım. Tabii. Sen gitme millete söyle gitmesinler ben öyle yerlere.
2: Yıllardan beri gidiyorum Atalop Bey. Zaten bu nehirler, göllerde de öyle. İşte dört ayakları atıyorlar şöyle çarp, parçadır, sumunlar oldu. Nereye gideceğiz değil mi? Atalop Bey çok teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Berlin'e, Almanya'ya, gurbete sevgiler, selamlar. Telefonlarımız 0212 454 5646. Bugün Halk Günü efendim. TGRT FM'in Dünya Dönerken programının Halk Günü efendim. Bekliyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
0: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
0: Nasılsın Atallah abi?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim abi. Teşekkür ediyorum.
1: Buyurun Nurullah Bey. Seni dinliyoruz efendim.
0: Abi iki gündemimiz var.
1: Buyurun.
0: Birincisi bu Amerika'da kongreye verildi bu 80 jet motoru. Trump hükümeti
1: 80
0: tarafından.
1: Tanesini alacak mıyız diyorsun?
0: Abi 80 taneymiş zaten talebimiz.
1: Tamam.
0: Kongreye Trump hükümet tarafından verilmiş.
1: Mırın gırın etmezler inşallah Nurla.
0: Yok abi etmezler o garanti ya. Zaten gelirken adam söyledi hediyeyle gidiyorum diye. Ben dün dedim ya bu iş
1: aslında
0: oldu diye.
1: Aslında en büyük hediye ne biliyor musunuz? Bizim Amerikan takımına 3 gol atmamız birinci hediye oydu abi.
0: Abi o olabilecek bir şeydi zaten futbolla alakalı uzmanlar söylüyordu yani bizim bu hücum yönlü
3: oyun taktiğimiz. Ön plana
0: çıkarırsak? Yok yok o zaten öyleydi. Biz öyle mi? Zaten hücum yönlü oynuyorduk o yüzden gol yedik. Ha. O yüzden o şeyi şey ettik o kapanan takımlara karşı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri de böyle açık futbol oynadığı için yenme ihtimalimiz yüksek deniyordu. Bu futbol taktiği ile ilgili bir şey. İşte biz kapanamadık aslında böyle bir
3: kapansaydık kalenin kapısını.
0: O şey işte o taktikte oynayan takımlara karşı da bizim bu şeye kaleyi falan savunacak böyle iyi bekçilerimiz falan olsaydı o tarz bir futbol yapsaydık o takımlara karşı daha da başarılı olabilirdik herhalde.
3: İnşallah efendim. İnşallah ama şimdi böyle bir şey yaşadık yani 5 golün olduğu bir efendim maç geride bıraktık. Ne olursa olsun ben takımımızı kutluyorum efendim.
0: Ben de kutluyorum. Şanımız da oldu. Bir de gündemimiz şey buyur Sayın efendim. Cumhurbaşkanımız 23 şeydir büyümemizi söyledi. Çok güzel.
3: Evet. Ondan ziyade başarılarımız milli motivasyon kaynağı oldu. Bu doğru ama bu. Yani yapılan mesela o şeyler bilhassa ordumuzun ihtiyaçlarını karşıladık ya karşılıyoruz ya vatandaş evet. En çok o SİHA'lara İHA'lara efendim onlara çok sevindi silahla tanka topa neyse işte şeylerimize hücum mutlarımıza gemilerimize çok sevindi vatandaş o motivasyon bizi ayakta şey yaptı tuttu biraz.
0: Abi ayakta tutsun yani o kadar da şey yapmamıza gerek yok. Tabii, ben söylüyorum biz NATO ülkesiyiz.
3: Evet.
0: Bize kimsenin bir şey etmesine şey olmaz. Yani o tarzlarda korkacak bir durumumuz yok.
3: Evet.
0: Diğer konularda yani biz ihracat da yapıyorsak
3: tabii.
0: Oradan almamızla buradan almamız arasında gerçekten yapmamız arasında gerçekten bir fark yok. Sadece maddi anlamda bir katkı oluyor.
3: Evet.
0: NATO ülkesiyiz yani bu tip şeyler öyle çok millileştirmeye şeylere falan gerek yok.
3: Ama bize vermiyorlar işte. Efendim o Leopard tanklarını istedik. Terörle mücadele ediyoruz.
0: Evet.
3: PKK'ya karşı kullanacaksınız dediler. Vermediler biliyor musunuz Nurla? O çok zoruma gitti o ya.
0: Abi o zamanki Türkiye öyleydi ya. Sayın Cumhurbaşkanımızın.
3: Kıbrıs'a çıkarken var ya bize hiçbir şey vermediler. Hatta jetlerin lastiğini bile Kaddafi gönderdi ya.
0: Abi o zaman o şeydi ya. O sol hükümet vardı ya abi şeyden o.
3: Bülent Bey vardı ama Erbakan Hoca da vardı sanki.
0: Vardı da işte o onunla şey ettiği için sol hükümet zaten ondan ambargo yaptı. Zaten o yüzden 80 darbesini yaptı. Zaten o yüzden NATO'ya şeyi sokmak için Yunanistan'ı. O sol sağ meselesiydi o. Yani.
3: Ya ama ben sana bir şey söyleyeyim Nurullah. Şöyle bir baktığımızda NATO'ya müracaatı ilk defa İsmet Paşa yapmış.
0: Evet.
3: Ama sonra tabii 52'de bizi kabul etmişler. Sebebi de belli bizi şeye götürmüşler ya malum yere. Savaşa gitmişiz.
0: Evet.
3: Tanımadığımız, bilmediğimiz.
0: Oraya gidince de abi o zaman da yani bir şeyler vardı bu savaş sonrası tabii o dönem. İkinci Dünya yani çok fazla memleket sıkıntıya girmiş.
3: Evet.
0: İsmet Paşa da o yüzden bu parasal mevzular, sol sağ meseleleri bunlar. Siyaset yani Türkiye'yi öyle küçümseyecek şey. Bugünkü Türkiye öyle bir Türkiye değil abi. Yani o eskilere falan gidip şey yapmaya falan gerek yok. Biz ya globaliz. Yani ben bunları anlatırken biz abi İngilizlerle canım, uçak yapıyoruz bize, derken.
3: Evet. Ben o seviyeye bizi global geldik. Yaptılar abi.
0: Abi işte biz İngilizlerle uçak yapıyoruz. Biz Amerika'yla şey diyoruz. Böyle ortak projelerimiz var derken biz o seviyeye geldiği anlatmaya çalışıyoruz.
3: Ortağız diyorsun. Evet.
0: Ortağız diyorum yani biz peki. Aynı ligdeyiz diyorum. Teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür
0: son bir şey söyleyeceğim abi çok kısa.
3: Buyurun.
0: Dün Yusuf abi katıldı dedi ki o adam videoyu izlememiş dedi bana dedi. Ben abime öyle bir o adam diye bir kelime kullanmadım.
3: Ha.
0: Ben o adamı adam diye söylediğim videodaki o adam.
3: Ha anladım efendim.
0: Ben o
3: ya
0: adam.
3: Ya şeydir o. Evet. Yusuf amca büyüktür. Olur.
0: Desin. Yok. O videoyu ben izledim öyle algıladım. O adam öyle söylüyor dedim. O adam diye videodaki adama dedim. Ben abim öyle bir saygısızlık yapmam.
3: Anladım.
0: Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim. Nurullah Bey iyi günler diliyorum efendim. Evet İbrahim Bey telefon hattımızdaki dinleyicimizi bir verelim efendim. Buyurun efendim. Alo.
4: Selam aleyküm.
3: Aleyküm selam Osman Bey hoş geldiniz efendim.
4: Eyvallah. Dün akşam televizyonları geziyorum.
3: Dün akşam evet. Yine yollarını. Evet abi.
4: Dün akşam bütün meyhanelerinde dolaştık İstanbul.
3: O ayrı bir şey.
4: Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde.
1: Yavrum yavrum. Berbat olur adam abi. Aman uzak duralım, daha fazla kafaya takarsın.
4: Yani şimdi dünyada üniversiteler var. Bunlar sosyal ekonomik tezler hazırlarlar. Bizim bu son yaşadığımız belediyelerdeki hadiselerle alakalı kaç tane tez yazdığını bilmiyorum. İspanya'da galiba 24 sene hapis almış bakan. Suçu da bu maske yolsuzluğu olmuş galiba. Pandemide.
1: Evet. Yargılanıyordu.
4: Böyle olmuş, olmuş falan filan. Konuşanlarını söyledi. Onlardan duyuyoruz.
1: Bizde de yani şey torbası var. Cenaze torbası meselesi var Ankara'da abi.
4: Oraya gelemiyoruz ki bir türlü.
1: Cenaze ceset torbası var. Tabut var.
4: Bardaklar
1: tabut
4: var.
1: Bir de bardak var. Bardak abi.
4: Kuleler var ya, kuleler.
1: Kuleler ayrı zaten abi.
4: Lingo lingo şişeler.
1: Ben o kuleye çıkacağım abi, hiç merak etme.
4: Çıkamazsın abi, neler
1: çıkacağım? Çıkacağım, kafaya koydum çıkacağım. Nasıl, ne yapıp şey yapıp bu çok... He?
4: O kuleler çıkılmak için değil, çıkılmamak için.
1: Tamam.
4: Şimdi...
1: Niye kimsenin Dikmen'de olmadığı zamanda ben Dikmen'de yaşadım abi.
4: Ben Ankara'da yaptım askerliği. Öyle derlerdi. Dikmen mikmen laftan o zamandan aşinayız yani.
1: Tabii.
4: Şimdi direğin tepesine çıkmış deli.
1: Evet.
4: Deli derken burada bir şey olarak söylüyoruz yani. Bir metafor olarak söylüyoruz. Yani insanlara herhangi bir hakaret kastımız falan yok. Akıl hastanesi deli derler yani.
1: Abi beni teselli çıkmış. Etme. Bende kafada biraz var ya.
4: Çıkarmış.
1: Kafadan yayayım ben. Evet abi.
4: Direğin tepesine bir kağıt yazıp bırakırmış. Başhekim görmüş bunu. Ha. Ne yapıyor? Üstemiş ya. Çıkıyorum, iniyorum.
1: Mesajını yazıp koyuyor oraya abi. Mektup yazdım Hasan'a. Hasan'a abi.
4: Başhekim artık cevabını alamayınca merak etmiş. Bu sefer kendi tırmanmış direğe. Orada kağıdı bulmuş, açmış, okumuş. Ne yazıyor? Burası direğin tepesi. Şimdi o kulelerin üstünde de herhalde bu kule, burası kulenin tepesidir diye öyle bir kağıt falan mı bulacak insanlar, yoksa mermere kazınmış yazılar.
1: Everest'in tepesine çıkmış gibi abi, oraya bir mesaj bırakacaksınız. İlk ben çıktım buraya.
4: Yani

0: Sabah ya şimdi televizyon spikerleri hanımefendiler giyimlerine biraz dikkat ve hareketlerine dikkat edecek.
1: Ne yapıyorlar abi sabah sabah?
0: Şimdi sabahleyin bir kanalda kollar açık, eyvallah, belli bir dekolte, tamam. Etek mini, şöyle baya bir mini, tamam, eyvallah.
1: Mini mini.
0: Baya mini biriler. Bu saçlarını toplamak için iki kolunu da kaldırıyor havaya.
1: Evet.
0: Koltuk altlarını gösteriyor millete.
1: Evet abi.
0: Abi koltuk altları erojen bölgelerdir, mahrem bölgelerdir ya. Öyle. Özellikle yani. Gayet tabii. Bakın ergenlik orada başlar, tüylenme falan vesaire. Ergen yani çocukluktan ergenliğe geçiş. Koltuk altlarının tüylenmesiyle falan mı? Oralar erojen bölgelerdir yani.
1: Bıyıkların terlemesi değil miydi gibi, abi o ya? Öyle mi?
0: Gibi, şey de öyle. O da kadınlarda büyük olmadığı için yani ben genel manada söylüyorum tabii. Yani buraya insanları bu şekilde ve hoşça bir görüntü değil.
1: Abi yani, sabah sabah uyandırıyorlar milleti demek ki.
0: Abi insanlara hakikaten hayretle uyanıyorsun ama. Yani lan ne oluyor falan filan. Hayır neyin yani gösterecek yani bu mu kaldı bir tek ya? Ve bunlar insanlara birçok dürüstlükten bahsediyor, şundan bahsediyor, bundan bahsediyor, oydu buydu falan. Ya önce sen bir adab-ı maşeret kurallarını önce bir kendin uygula. Var olduğunu öğren, bil. Adab-ı maşeret diye bir hadise var bizim kültürümüzde, evet. Yaşantımızda ya.
1: Evet.
0: Yani iman tahtasından bahsettim. İman tahtası kadının gerdan kısmıdır. O iman tahtasına dikkat edilmiyor. Sokaklarda tamam insan. Benim sokaktaki insanla işim yok. Sokaktaki insan isterse çırılçıplak gelsin. Ama televizyonlar, kamu hizmeti gören insanların halleri, hareketleri, televizyonlardaki haller, hareketler insanlara evlerine giriyor. Sokak değil burası. Mahreme giriyor. Dolayısıyla bu konuda daha dikkatli olunmasında fayda
1: var diyorsunuz. Abi. Efendim çok teşekkür ederiz Osman Bey. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Sağ olun. Efendim telefon hattımızda kim var İbrahim Bey? Bugün Cuma, lütfen herkes katılsın, buyursunlar efendim. Alo.
2: Kolay gelsin Atala Bey.
1: İyi günler diliyoruz Erhan Bey.
2: Atala Bey, ben de bu ceza şeyini duyunca sevindim gerçekten.
1: Ne cezası abi?
2: Ki hadise girme olayına sevindim.
1: Ha tabii. Yani Fatih'teki otelde zehirlenmeye diyorsun değil mi abi?
2: Aynen. Ben onu izledim, hatırladım, haberle dinledim. Siz bir aylığı yok edemezsiniz kardeşim.
1: Evet.
2: Sen de yani bu hak, böyle bir şey yok sizde. Siz bir aylığı yok edemezsiniz. Bak anne baba, iki de çocuk. Yazık değil mi ya? Şerefsizler ya. Size yasak demişler. Bu fosforik bunu kullanmayacaksın demişler. Sen de bunu otelde kullanmayacaksın. Ne demek ya? Bir aile ya. O çocukların hayalleri yok mu ya? O çocuk okumayacaklar mıydı? Anne babanın hevesleri, hayalleri memleketine gelmişler, Türkiye'ye. Sizin yüzünüzden zehirlendiler. 14 yıl hapis, 12 yıl hapis. Bence az bile. Ya Atola Bey.
1: 14 yıl şey olamaz. Otel sahibine, ilaçlama yapana da 12 yıl abi.
2: Tabii ya. Ya bence az bile ya. Sen bir aileyi yok ettin ya. Sen ya bir kere bu yasak olan bir ilacı sen niye kullanıyorsun? Fosforik ya bu. Ya
1: yasak Bey, mıymış bu ilaç abi?
2: Bak Atolat Bey. Ben de bahçeye ilaçlattım. Yani aşırı farele falan vardı ya.
1: Sen söylemiştin.
2: Ben çağırdım.
1: Yani belediyeden mi geldiler abi?
2: Hayır yok, özel firma. Belediye
1: haşereye karşı.
2: Bakın arka bahçelere belediye hiç zaman karışmaz. Fare doluydu ya. Bak ben de şirket aldım. Bazen o fosforik asit falan ilaç var ya dedim, hani şu haberde sakın ondan bahsetme. Yok abi dedim, onun sadece kullanımı da yasak.
1: Yani adam dedi değil mi? İlaçlama yapan adam tabii, söyledi yasak.
2: Yasak, hem ben züvercim, hem benim kullanmam yasak, hem de kullanır. Siz bile ceza al, sen bile ceza alırsın dedi. Yok dedi, ben dedi buraya farklı bir istasyon kuruyorum dedi. Karnıda pırtılaşan dedi, faaliyle bir yıl garanti. Ya Atolat Bey, bunu ya bir de böcek, ya sen nasıl bir ilaç firmasısın ya? Ya bir de şu var Atolat, şimdi bir de şu var Atolat Bey. Hani biz ülkemizde konuşuyoruz ya, biz nasıl bu hale geldik? Nasıl böyle savunmada böyle ilerledik? Ne kadar güzel bir şey. Çünkü
1: o başarılar milli motivasyon kaynağı oldu halkımız için diyor ya tabii, Sayın Erdoğan. Bence de bakın, vatandaş gurur duyuyor ülkesiyle.
2: Şöyle söyleyeyim Atolat Bey. Ben

0: işte bu bayraktar işte bunu duymasından o zamanlar bile çok mutlu olmak. 2013-2026
1: onlar da bu toplantıda şey yaptılar. İhracatçılar toplantısında ödül aldılar.
0: Ya bakın Atolay Bey, ben bile çocukluğumda benim hayalim vardı ya. Ben böyle uzaktan kumanda araba yapmıştım, biliyor musun? O telsizler vardı, telsizler. İki arkadaş biz buna birleşsek telsizden düğmeye basak arabayı ya yaptık. Bir hayalim vardı, onu yapamadım. Küçük helikopter yapmaktı. Oyuncak. Onu yapamadım. Ama bakın bunları ben görünce ben seviniyorum. Tabii. Şimdi Amerika, bakın bizim Amerika, ya arkadaş Amerika diyorsun, müttefik, dost, NATO iyi de arkadaş orada Siyonist bir rejim var. Siyonist var. Orada Yunanların parmağı var. İsrail'in parmağı var ve Ermenilerin parmağı var lobide. Bakın orada biz şu anda parasını ödediğimiz 4 tane F-35 savaş uçağımız var. Bunların kuyruklarına kendi ülkemizin bayrağı bile işlenmiş. Pilotlarımız eğitim görmek için gitti, aylarca orada çalıştı. Bakın 4 tane uçağımızı hala alamıyor. Neden? O kongrede hala bu dediğim ülkelerin parmakları var. Bunlar engelli. Neden? İsrail şunu istiyor. Bu bölgede ben güçlü olayım. Bütün nükleer bomba bende, savaş uçağı bende, 5. şubu bende, başka kimse de olmasın istiyor. Ve karşımda bir tek benim, ya bence ya Yunanistan benim adamım, Ermeni benim adamım, önemli değil. Benim karşımda Türkiye olmasın diyor. Güçlü olmasın diye. Ama biz şimdi kanımızı yaptık. Bakın ben şunu diyorum. Hani biz niye işte hani Rusya, Çin falan, yok arkadaş biz onlarla iş yapalım demiyoruz. Bugün Kuzey Kore bile kendi cihaz savaş şeylerini yapıyor. Bakın Atatürk savaş sistemini yapıyor. Bunu hemen halka duyurmuyor. Bakın Amerika ne zaman onlara kapattığı zaman hemen bu atış talimlerini yapıyor. İşte diyor Kore'de şu işte karadan kareye olan 10 bin kilometrelik füze yaptı diyor. Halbuki onları çoktan yaptı, stokladı. Ondan sonra bunu test amaçlı kullandı. Onlar da sanıp dünya biz de sanıyoruz ki ya bunu Kore yeni yaptı. Hayır. Bakın biz şimdi biz süpersonik füze yaptık değil mi? Bu uzaydan atılan ve bize ait. Şimdi bu bizde duruyor. Bu kimin işine gelmiyor Atolat Bey? Normalde NATO ülkelerin işine gelir değil mi? Rusya'nın da herkesin işine gelir.
1: Evet.
0: Çünkü biz savaşan bir millet değiliz.
1: Evet.
0: Biz herkes gibi kendi gücünü gösteren karşındakine dikkatli ol. Bak ben de buradayım demek. Bugün Kıbrıs'taki insanlar yaşıyorsa rahat rahat bizim sayemizde yaşıyor. Çünkü orası bizim vatan toprağımız. Şimdi biz bunlardır. Ben şunu diyorum. Çin falan değil. Biz 85 milyon insanız. Biz kendi motorumuzu yapacağız. Bakın bu bir saç kurma makinesine, bir ne bileyim böyle bir çamaşır makinesine, bir enstrümanına motor sarmaya benzemez. O motor dediğiniz bobinler var ya Tolap Bey. Bakın en basit. Bir saç kurulması makinesi motoru. Çıplak teldir. Kabloyla dolanmış değildir. Bunun üzerine öyle bir kimyasal bir madde sürüyor ki bu elektrik iki manyetik arasında güçlü bir iletişim sağlar ve içerideki motoru sağlar. Bakın bu kablo ısındığı zaman yakmıyor.
1: Evet.
0: Teli yakmıyor ve elektrik çıkarmıyor.
1: Erhan Bey oradaki inceliği görüyorsunuz. Evet. Sizin tabii, teknik adam olmanız, sizin işin bu teknik yönünü anlatmanız da fevkalade renk katıyor programda. Çok teşekkür ederim efendim.
0: İyi günler,
1: İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
2: Alo, merhabalar.
1: İyi günler efendim, merhaba.
2: Atallah Bey nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız Mehmet Bey?
2: Teşekkür ederim. Tebrik ederim, teşekkür ederim. Gerçekten takdir ediyorum. Sesinden hemen çıkardım.
1: Evelallah. Yani, buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz Iğdırımızdan Mehmet Bey.
2: Öncelikle cumanız mübarek olsun.
1: Bir mukabele, çok teşekkür ederim efendim.
2: Ama bugün gerçekten sabah saatlerinde uyumadan, halen de uyumamışım. Milli takımın son maçını izledim. Yani milli takım güzel de bir galibiyet aldı. Bu konuyla alakalı biraz...
1: Tabii yani, buyurun efendim.
2: Vaktinizi alacağım.
1: Tabii.
2: Şimdi sosyal medyayla içli dışlı mısınız değil misiniz bilmiyorum.
1: Evet.
2: Sosyal medyada Abdurrahman diye birisi var. Adam sürekli işte milli takıma sabah saatlerine denk geliyor, sabah ezanına denk geliyor. Gidelim namazımızı kılalım, duamızı edelim.
1: Gitsin kılsın abi.
2: Tozunu attırsın işte diyorum ya. Yani herhalde Yüce Rabbimle dünyanın arasındaki internet ağı yavaş olduğu için Abdurrahman'ın duaları geç kabul oldu.
1: Maalesef yok öyle değil. Öyle oldu. Değil. Abdurrahman namaza gitsin, namazını kılsın. Önce Yaradan'la teşekkür etsin. Siz de bunu konu mevzu edip Abdurrahman'la dolayısıyla güzel dinimizle ya da duayla alay etmeyin. Size iyi akşamlar diliyorum Mehmet Bey. İyi günler. İyi günler Mehmet Bey. Telefon attığımızda dinleyicimiz var. Mehmet Bey buyurun efendim. Alo.
3: Alo selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Buyursunlar efendim.
3: Bir saniye abi. Alo abi.
1: Abi Ahize'den konuşalım. Radyonuzu kapatın. Ahize ile konuşalım. Net gelsin sesiniz.
3: Tamam bir saniye abi. Alo.
1: Ha tamam. Buyurun efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Abi Ankara'dan Sabri.
1: Savcı mı?
3: Sabri.
1: Ha Sabri abi, Bey buyurun Sabri. Sizi dinliyoruz
3: abi.
1: Efendim.
3: Savcı bizim savcılarla mavcılarla korkulacak bir durumumuz yok abi elhamdülillah.
1: Niye korkacaksın? Ben de savcılardan yani, korkmuyorum canım.
3: Yok şu manada diyorum.
1: Yani abi, suçlu olan korksun Sabri
3: aynen
1: abi.
3: Aynen abi. Yani geceleyin telefonun saat 3'te açıp telefonuna bakabiliyorsan, kapın çaldığı zaman kapını da sere serp açabiliyorsan Cenab-ı Allah savcımızı, hakimimizi, yargıcımızı eksik etmesin.
1: Yani. Helal onlar olsun var, sana. Tabii abi yani.
3: Yani onlar var bizim
1: korkusun. Suçlular korksun efendim evet.
3: Suçlular korksun. Suçlular korksun abi.
1: Buyur Sabri abi seni dinliyoruz. Ankara'mız güzeldir, iyi gidiyor.
3: Abi Ankara'mız çok güzel. Yani şöyle araç sıcaklığı 32 derece fakat güzel bir serinlik, tatlı bir serinlik var.
1: Aşırı bir sıcaklık. 32 derece oldu mu Ankara abi?
3: Oldu abi ya. Araç şap. Yani dışarıda bir gölgede falan biraz daha tabii farklı olabilir. Konumuzdan biraz saptık. Ben öncelikle...
1: Bugün Cuma efendim, halk günü. Evet. Her konuyu aynen konuşuyoruz. Şey abi, yapmayın, sıkıntı yapmayın efendim.
3: Bütün bizi dinleyen arkadaşlarımıza hayırlı cumalar diyorum. Gerçek ki Cuma'nın vakti öğleden sonra çıkmış olsa ben yine de hayırlı cumalar tebrik ediyorum.
1: Allah razı hayırlı olsun. Ben de Cuma gününüzü tebrik ediyorum efendim.
3: Rica ederim. Abi, bu kahve. Hizmet gününden inşallah. Bu arada sabahleyin erken saatte kalktık. Yine...
1: Sesiniz anlaşılmıyor. Ses gene gitti
3: abi. Abi sabah dedim bugün sabah saat 5'te kalktık. Heh. 3. dakikada hayallerimizi yıktılar ama yine buruk da olsa bir galibiyet sevinci yaşattılar bize milli takımdaki.
1: 5 gol var abi maça bak evet.
3: Milli takımdaki gençlere ve çocuklara emeği geçenlere yine bize buruk bir sevinç yaşatmış olmalarına rağmen teşekkür ediyoruz. Tabii onlar da isterler ki en iyisini yapalım ama çok aşırı stres, aşırı baskı altındaydılar. Bu da onlara tabii negatif yansıdı. Şimdi onların psikolojisini bilmediğimiz için dışarıdan televizyona ya o da kaçar mı, onu da yapayım, ya onu ben bile atarım demek de olmuyor bu işte. Tabii
1: çok gitsin atsın şey abi. Yani. Gitsin yani, atsın evelallah. Evet.
3: Yani bu bizim Amerika'ya attığımız gollerden daha önceden mesela bu tezkereyle alakalı attığımız bir gol vardı. Ve yine buna benzer bir... Suriye'deki olaylarda Fırat'ın doğusuna geçerseniz, batısına geçerseniz Johnny'ler nesini tabutla gönderirim gibi bir golümüz var. Gollerimiz var. Bir de geçmişte mesela onların da bize attığı goller var. Her tabii ne kadar ben CHP'ye oy vermemiş olsam bile o dönemdeki Türkiye'mizi temsil eden rahmetlik diyelim inşallah rahmetlik bir yani. Bülent Ecevit'in Amerikan
1: Yaban Türk Sabri abi ses geliyor yavaş yavaş.
3: Bülent Ecevit gibi bir Türkiye'mizi temsil eden her ne kadar ben CHP'ye oy vermemiş olsam bile beni temsil eden bir insanın Amerikan başkanının önünde el pençe divan durmuş olması ondan küçük de olsa bir yardım talep etmesi beni çok üzmüştü o zaman. Çok yani üzülmüştüm niye söyleyeyim. Ne
1: milli
3: kadar, kim
1: motivasyonumuz bozulmuştu
3: aynen,
1: abi.
3: Aynen evet abi. Şimdi yani bizim içerideki...
1: Bülent Bey CHP değil DSP genel başkanıydı biliyorsunuz.
3: Yani CHP'de biliyorum o dönem CHP...
1: Eski CHP'nin genel sekreteriydi aynen tabii.
3: Yani CHP'deki tabii ki çok temel taşlarından bir tanesi
1: CHP
3: olan...
1: CHP'nin genel sekreteri evet.
3: Aynen. Abi mesela CHP'den ayrılanların bir kısmı Ecevit'in gösterdiği başarıyı kesinlikle gösteremediler. Bir de bizden önceki dinleyicimizin bir tanesi dedi ki bu motorla alakalı olaraktan şu an 80
1: jet
3: tane
1: motoru
3: aldık. Aynen uçak motoruyla alakalı. Biz 80 tane 700 milyar dolar karşılığı 80 tane motoru aldık. Bunu Kaan motoruna enjekte edeceğiz. Hı. Fakat yine rahmetlik Akşit Hoca'nın oğlu Akşit Tayide Genel Müdür. Onun bu Kaan Milli Muharip Uşağımız Kaan ile ilgili çok ciddi motor çalışmaları var.
1: Tabii.
3: Bu bize vermek istedikleri motorun ivmesi atıyorum işte 38 bin libre diyeyim. Yani şu anki mevcut durumdaki 5. nesil savaş uçaklarının içerisindeki en güçlü motorlardan bir tanesi. Hı. Ama bizim yapacağımız, geliştireceğimiz motorun libresi 40 bin libre.
1: Tabii.
3: Yani öyle de bir özelliği var.
1: Doğru.
3: Şimdi ya bize verdi, abi versinler. Biz mesela Altay tanklarının motorlarını Korelilerden aldık. Şimdi inşallah elhamdülillah kendimiz Bövece, Ankara Bövece tesislerini üretmeye başladık ama yani adam vermiyorum dediği anda İsrail'den Heron'u alamadığımız gibi, Almanya'nın bize Leopard tankı vermediği gibi, ne bileyim yani işte Belçika'nın bizim gözümüzde teröristlere kullanacağımız dediğimiz insanlara vermedikleri gibi sıkıntılı durumlar yaşayabiliyoruz abi.
1: Ya İsrail'in her onları da bize değil PKK'nın işine yarar.
3: Aynen abi zaten. Hı. Onların yani her onları istihbarat bilgiler bizden önce onlara ulaşıyordu zaten.
1: Evet.
3: Onlar lütfen yani verirlerse veriyorlardı. Vermezlerse sıkıntı yine şey yok yani.
1: Tabii.
3: Hani müdahale bile edemiyordum. Hani şu anki Türkiye'mizin savunma sanayinde geldiği noktayı yani takdir etmeyen insanlara da nankör gözüyle bakıyorum. Tamam, olabilir. İdeoloji farklı bir şey. A parti olur, B parti olur ama dediğim gibi Türkiye'nin şu anda milli savunma sanayindeki geldiği millilik oranını %80'lere yakalamasından kaynaklı insanlarımızın Türk'üm diyen herkesin gurur duyması lazım.
1: Evet.
3: Türk ise eğer kanında Türk kanı taşıyorsa ki ama diğer türlü...
1: Hepimizin kanı karıştı abi.
3: Aynen abi. Aynen.
1: Kürt de, Kürt de, Laz da, Çerkez de.
3: Abi şimdi zaten
1: kendini
3: yani...
1: bu topraklara ait hisseden gayrimüslim vatandaşlarımız da bununla gurur duymalı.
3: Aynen abi. Evet. Tabii ki yani. Onların mesela gayrimüslimlerin de olsa Kürt, Türk kim olursa olsun bu dalgalanan bayrağın altında
1: tabii.
3: Kalabiliyorsak
1: güvenli, huzurlu bir ülkede ticaretle uğraşmak yaşamak daha güzeldir. Evet.
3: Tabii ki abiciğim. Yani diyeceğim özellikle Cenab-ı Allah'a şükürler olsun bize bugünleri gösterdi. Hı. Yani Türkiye'miz bu dediğim gibi sancılı bir doğum süreci geçirdi ama inşallah yavaş yavaş meyvesini çekecek. Fakat bu her şeyde olduğu gibi çok aşırı özgüven insanları bitirir biliyorsunuz. Yani biz şu noktaya geldik, nereden nereye geldik gibi düşünüp de eğer çok aşırı özgüvenden kaybetmezsek elhamdülillah yani daha önceki büyüklerimizin dediği gibi
1: kendini biliyorsan yüzyıl, aşırı özgüven olmaz. Yüzyıl, ama şöyle olur.
3: Bu yüzyıl Türk yüzyıl olacak inşallah.
1: Yani inşallah kendini bilirsen yani Tosun Paşa gibi davranmazsın. Bir adam Tosun Paşa gelmeyince bir adama sen Tosun Paşa'sın demişlerdi ya giyinmişler.
3: Evet,
1: Kemal Sunal'ın filmi var.
3: Abi ben onunla şöyle söyleyeyim.
1: Olmadan olmak. Evet. O Tosun yani, Paşa'nın filmdeki Tosun Paşa gibi olursunuz
3: evet.
1: Efendim.
3: Şimdi ben kısaca da şunu söyleyip bitireyim. Benden sonraki arkadaşlarım
1: lütfen
3: da
1: lütfen efendim.
3: Almayayım.
1: Evet.
3: Şimdi bizim beyaz perde dediğimiz, yeşil şam dediğimiz sanatçı kisvesi altındaki insanların bir kısmı tamamen bu ülkemizin milli örf adetlerini çürütmek için oluşturulmuş memurlardır yani. Siz hiçbir Türk filminde el ayağı düzgün pırlanta gibi dört dörtlük pırıl pırıl bir imam figürüne rastladınız mı? Rastladınız mı? Soruyorum.
1: Yeşilçam kime
3: yani.
1: Şey yapıyor? Ben de sana bir şey söyleyeyim.
3: Dinliyorum abi.
1: Cumhuriyet döneminin efendim romanları vardı. Sinekli Bakkal,
3: evet.
1: Burun Kahpeye. Başka ne vardı? Daha bir sürü şey vardı. Bunların hepsi film oldu. Ama
3: evet.
1: Tosun Paşa olan insanlar da var. Mesela adam kendisini Tosun Paşa gibi hissedenler de var. Atıyorum birisi mesela kendisini Tayyip Bey gibi hissedebiliyor ya da öyle algılıyor. Ne var benim ondan ne eksiğim var diyebilir. Ama bunlar ayrı şeyler. Ondan bahsediyoruz. Çok teşekkür ederim Sabri Bey. Size iyi akşamlar diliyoruz size ve Ankara'mıza. Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam, reklama sıkıştık mecburen. Sabri Bey'le güzel bir konuya girmiştik ama ne yapalım aşmayalım. Sabri Bey başka zaman bağlayacağız efendim, o zaman da Yeşilçam'ı konuşacağız. Kısa bir reklam sonrasında birlikteyiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim. Müzik
4: Ücretli reklamlar.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Reklamları dinlediniz.
8: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde, leke taze ise ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. TGRT FM.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bugün Cuma, Halk Günü. Efendim Tosun Paşa yiğit adam, güreşçi, öyle bir adam. Fakat gelmeyince efendim birisine diyorlar ki sen Tosun Paşa ol. Tosun Paşa'sın sen. O kadar dikte ediyorlar ki Kemal Sunal bu rolü çok güzel oynuyor. Kendini Tosun Paşa zannediyor, iyi mi? Şimdi adam meydana çıkıyor fakat künde üstüne künde efendim yiyor. Olmaz diyorlar, sen Tosun Paşa değilsin. Olur mu ya Tosun Paşa falan? Orada Tosun Paşa ile efendim Tosun Paşa aşağılanmıyor. Tosun Paşa'yı yerin dibine sokmuyorlar. Bilakis kendini Tosun Paşa zanneden, vehmine kapılan bir adamın hikayesi var orada. Şöyle bir şey mesela. Ben de Recep Tayyip Erdoğan gibi olurum, Sayın Cumhurbaşkanı olabilirim der birisi. O zaman İstanbul Belediye Başkanlığı yapacaksınız, kendinizi kanıtlayacaksınız. İstanbul'un çerini, çöpünü temizleyeceksiniz. Elinizden geldiği kadar çevresinde yeşillendireceksiniz. Susuz musluklarda su akmaya başlayacak. Millet o zaman size oy verecek ve gerçekten siz Tosun Paşa. Tosun Paşa, gerçeğin Tosun Paşa'sısınız. Ama bunları yapmadıktan sonra, bunları becermedikten sonra ben de Tayyip Erdoğan gibi olayım, ben de onun gibi Cumhurbaşkanı olayım derseniz halk der ki kardeş sen Tosun Paşa değilsin. Yani biz seni gördük, bir şey yapmadın ki nasıl Tosun Paşa olacaksın? Mesele yani. Mevzu bu efendim. Evet, ikinci bir husus da tabii Mehmet Bey biliyorsunuz Iğdır'da aradı. Bir Abdurrahman diye bir şey tweet atıyor. Efendim işte niye sabah oynanıyor maçlar, biz namazı kaçırırız. Ya namaz 5 dakika, 5 dakika sabah namazı. Namazı kıl, ondan sonra maçı da seyredersin. Öyle bir şey değil. Ama duayla böyle efendim alay edecek şekilde cümleler korunca bunlar da çok ayıp sevgili dinleyiciler. Bunlar da yapılmaz. Yapılmaması lazım. Evet bir bakalım. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bugün Cuma sevgili dinleyiciler. Cuma günleri halk günüdür. Bekliyoruz. Dünya dönerken devam ediyor. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
3: Alo.
2: Aleyküm selam. Hoş geldin efendim. Seni dinliyoruz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
3: Ben Erol Atallah abi.
2: Erol Bey buyursunlar.
3: Atallah abi, şöyle bir şey var abi. İslam'ı bilenle konuşuyor, bilmeyenle konuşuyoruz. Bilenle konuşmasın, bilmeyenle konuşmasın abi.
2: Abi konuşmaktan ziyade bir de karşı tarafın sen birisini dinliyorsun ya, onu anlamak evet, adına abi. Dinlersen konuyu anlıyorsun.
3: Evet.
2: Onu anlamadan, onu sıralara okurken ya da birisini bir konuda yüzeysel böyle kulakta dolma bilgilerim var, ne diyorsun ben biliyorum gibi değil. Bileceksin, seni dinleyen de seni anlayacak şekilde dinleyecek abi.
3: Aynen abi. Biraz önce Mehmet Bey'i gönderdin abi. Senin var ya, ellerimi ayaklarımı
2: öpüyorum abi. Abi niye doğa muaya giriyorsun vallahi kardeşim ya? Tabii, sabah namazı 5 dakika almaz abi ya.
3: Bitti abi. Olay bitti ya.
2: Bir tane arkadaş katılıyor ya, Alper Bey. Ben efendim şeyi çok seviyorum. Siz söyleyin efendim. Ne diyorsunuz? Voleybolcularımızı çok seviyorum. Maçlarını izlemek istiyorum ama İran gibi şort giysinler ya da eşofman giysinler. Olur mu yani? Eşofman giymekle olur mu yani? Velev ki eşofman giyse olur mu yani? Sayın Alper Bey, ama bilmiyor adam. Eşofman giyince olur zannediyor yani.
3: Hatırla abi, samimi söylüyorum, bunlar sapık ya. Bunlar böyle bir
2: sürü
3: bakmaya. Bunlar sapık ya. Evet. Affedersin, televizyonda necaset açıyorsa hemen kalalım değişiyorsa kardeşim, olay bitti yani ya. Herkes ateşini öbür tarafa, ahirete kendisi götürecek ya.
2: Evet.
3: Bakma kardeşim, reklamını da yapma bana. Yanlış mıyım?
2: Hayır, hayır, sporcu, voleybolcu eşofmanı giyince sanki olur zannediyor. Ölçüye bak abi. Hangi ölçüye göre? Neye göre? Bu ölçüyü nereden aldın, değil mi?
3: Abi ne demek ya? Servisin var. Ahlaksın var abi ya. Ben böyle diyorum.
2: Ya, vücut hatları görünüyor insanın ya. Tabii. Ama aferin yani, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ne demişti? Diyor ki Arap Fars kültürünü yaşayarak Müslümanlık, Arap Fars kültürünü Müslümanlık zannedenler, Avrupa kültürünü de çağdaşlık zannedenler çok yanılacaklardır diyor.
3: Yani, bir de şöyle bir şey var. Allah abi, hani biz mesela rahmetli Ege'yi Amasya'ya gittiğimizde hani elini bağladıydı ya abi. Elini bağlıyor. Ya abi şimdi şöyle bir şey var. Bir insan ihtiyacı olduğu zaman bir insandan para isterken bile de mahkumiyet istiyor. Allah o konuma kimseyi düşürmesin. Rabbim bizler ülkemizde o konumları düşürmesin. Sayın rahmetli Ege ister miydi öyle olmasın abi?
2: Evet.
3: İster miydi? Değil mi abi ya?
2: Yeah.
3: Abi Allah bizler ünler göstermesin.
2: Amin Allah. Amin.
3: Allah'ın ülkemize bolluğu seyrekli müsaade eylesin.
2: Ya. İnşallah efendim. Bizlerimiz, çok teşekkür ederiz.
3: Abi.
2: Amin. Çok teşekkür ederim efendim. Efendim. Sağ olun. Efendim buyursunlar, iyi günler diliyorum efendim. Buyurun efendim.
4: Atoğlu abi selamlar. Isparta'dan Hamza ben.
2: Hamza Bey hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
4: Abi her şeyin yerlisi güzel. Yani bakın bizim bugün milli takımdan biraz sohbet ettiniz.
2: Evet.
4: Keşke milli bir hocamız olsaydı da bugün çok başka şeylerde olsaydık.
2: Evet.
4: Yani yok muydu bizim milli hocamız, vardı aslında. Ama kapıldık bir İtalyan rüzgarına gittik. Neyse. Abi kaşar peynirinde bile %90 mayasında yurt dışına bağımlıymışız, biliyor muydunuz?
2: Kaşar peyniri. Bildiğiniz kaşar peyniri.
4: Bildiğimiz kaşar peynirinin mayası, kültürünün %90'ı ithalat yolu da alıyormuşuz abi. Buna inanabiliyor musunuz? Ya böyle bir şey olabilir mi?
2: O zaman ata tohumuna dönelim efendim. Kendi mayamız vardı. Biz geçmişte kaşar da yapmışız, peynir de yapmışız değil mi? Hem de envai türlü yapmışız. Ya Kars'ta bir asırlar öncesinde kaşar varmış. O kaşarı biz yapmışız efendim.
4: Şimdi TÜBİTAK sağ olsun bir proje geliştirmiş şirketin birisiyle.
2: Evet.
4: Yerli kültür geliştirilmiş sayın abi. Ama yani bu yıllardır piyasada kaşar peyniri üreten insanlar bunun dertlenmemişler demek. Yani biz yerli kültür yapalım, yerli maya yapalım.
2: Yok.
4: Yani
2: önüne geleni kabul etmiş.
4: Ama bunu yerli malı yapmazsak bu çoluk çocuk nasıl iş bulacak? Ekonomi nasıl toparlanacak? Yani markete gittiğimiz zaman ithal mayonez, ithal su, ithal başka bir şeyler alırsak ondan sonra bizim çoluğumuz çocuğumuz iş hayatına girdiğinde, iş aradığımızda iş yok. Niye? İthal mal, ithal, her şey ithal, böyle şey olmaması lazım. O noktada çok bence bir şey başlatmamız lazım. Hani yerli malı kültürü veya her şeyin yerlisini tercih etme konusunda bir bilinçlendirme kampanya.
2: Eskiden hocam yerli mali şeyleri vardı, haftaları vardı. Onu biraz daha böyle modernite ederek, biraz daha geliştirerek tabii. Yani sadece mandalina, portakal, domates, soğan değil de farklı şeyler de koymak lazım. Mesela çip alıp koymak lazım. Bu çipi biz yaptık efendim.
4: Ben bu sene bizim delikanlının yerli malı kutlamasına Roketsan'dan aldığım maketler vardı. Bir tanesini götür dedim. Ben mandalina götüreyim dedi. Anlatamam ben bunu falan dedi. Yani yapmaya çalışıyoruz tabii de zamanla olacak inşallah.
2: Yani
4: muhalefetin bile yerlisi lazım abi. Şimdi gitmişler gene Avrupa'da Türkiye'yi şikayet etmişler. Kendi işlerindeki kavga yüzünden. Yani kendi işlerindeki parti şikayetinde gene Avrupa Meclisi'nde muhalefetten birileri gitmiş Türkiye'yi şikayet etmiş. Ne alakası var? Yani böyle bir şeyi kabul edemiyorum. Yani yerli ve milli olan
2: Türkiye'yi kurtardık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurtardık. Efendim CHP'yi kurduk ya da CHP Türkiye'yi kurdu. Abi o hakikaten devlet mi CHP'yi kurmuş o dönem? Yoksa CHP mi devleti kurmuş?
5: Ben anlamadım onu yalnız.
4: Yani evet ama kim kimi kurduysa da fark etmez ama şu anki insanların vatan millet aşkına yani bunu yapmamaları gerekir. Siz Atatürk'ün partisiyseniz, Cumhuriyet'in değerlerini sindirdiyseniz nasıl ülkenizi gidip yurt dışında şikayet ediyorsunuz veya birinden yardım dileniyorsunuz? Bu mandacılık değil midir yani? Mandacılık kabul edilemez. Aslında alınan kararlar bunlar.
5: Evet.
4: Ben biraz çok aşırı derecede bazı muhalefet partilerinde menfaat ortaya çıkmış. Yani menfaatleri için böyle işte bir takım değerleri suistimal etmeye başladılar. Yani bu ise topluma ve insanlara, seçmenlere çok büyük haksızlık ve saygısızlık olarak görüyorum. Yani. Olamaz.
5: Çok ayıp, çok ayıp. Evet. Memleketi düşmandan, İngilizlerden kurtaracaksın, ne bileyim ne bileyim, şuradan Fransızlardan kurtaracaksın. Efendim, evet. Ne yapacaksın? Ondan sonra gideceksin, gel bizim iç işlerimize karış, şu partiye şu lafı et, bu genel başkana bunu söyle falan demek çok tuhaf bir şey. Evet, bir dönem demin de söylediğim gibi çok tartışmıştık. Özellikle liberaller CHP devleti kuran parti mi, devletin kurduğu parti mi diye savunurlardı. Yani daha doğrusu devletin kurmuş olduğu partidir CHP. CHP devleti kurmamıştır, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmamıştır diye öyle tartışmalar olurdu bir dönem. Çok eski yani.
4: Evet, evet ya, ama bakın biz bu süreçleri artık aşmamız lazım.
5: Tabii,
4: çok
5: tabii.
4: Güzel gelişmeler olması lazım.
5: Evet.
4: Biz mesela bakın, geçen sizle gene belli bir zaman önce ben arayıp konuşmuştuk. Bakın şu anda kira sözleşmeleri devletten yapılmaya başlandı Sayın abi. Emlak şeyleri, ilanları, ev ilanları devlet üzerinden onaylanması gerekiyor. Onaylı ilan olması gerekiyor. Bakın piyasa nasıl düzeldi? Piyasa nasıl toparlamaya başladı? Böyle serbest bırakırsak piyasayı herkes bir tarafa çekmeye çalışabilir ama bakın.
5: Serbest piyasa ekonomisini öyle anlıyoruz. Yanlış değil mi? Kafamıza göre yanlış takılıyoruz. Anladım. Efendim serbest piyasa ekonomisi diyoruz. Öyle olur mu ya?
4: Şimdi devletten onaylı ilan olması gerekince bakın nasıl çözüldü her şey. Bir anda her şey süt liman oldu. Yani. İnşallah darısı diğer konulara da olsun diyelim.
5: İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam.
4: Selamlar, saygılar.
5: Sağ olun. Bir mukabele Isparta'ya sevgiler gönderiyoruz. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
6: Selamünaleyküm abi.
5: Aleykümselam.
6: Ben Safranbolu'dan arıyorum abim beni. Kolay gelsin.
5: Safranbolu. Bu lokumu evet. Güzel olan yer mi?
6: Evet. Safranbolu meşhur lokumu. isim vermiyorum. Marka çok tabii Safranbolu lokumu.
5: Evet. Çok meşhur.
6: Çok güzel. Çifte
5: safran yetişiyor değil mi orada abi?
6: Yetişiyor abi. Yazıköy civarında ve at çiftliği olan civar var abi. O civarda iki bölgede yetiştiriciler var abi. Onlar var tabii.
5: Oradan o lokuma o tadı veren, evet, o kokuyu abi. Veren o meyve abi. O şey,
6: aynen bitki. Onun kokuları da var abim benim. Öyle.
5: Çok güzel. Buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz.
6: Abim, benim sizlerden ricam.
5: Tabii.
6: Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye ve Emniyet Genel Müdürümüz Ali Fidan'a buradan saygılarımı sunuyorum. Şimdi Karabük ve Safranbolu genelinde bu motorcularda ve Türkiye genelinde geçen ayda İstanbul Bakırköy Meydanı'nda sahilde dururken bir tane vatandaşıyla konuşuyorum, motorcuyla. Motorcu bana diyor, hepsini anlatıyor. Abi diyor, biz haber ajanslarına diyor haber atıyoruz videolar diyor. Bizim ettiğimiz diyor, küfürleri diyor biz kesiyoruz. Onu gazeteci diyor, onu diyor kırpıyor diyor yapıyor. Haber atıyor diyor. Haber başına diyor, Cimer'e de yazdım ben bunu. 250 TL ile 500 TL arasında haber ajanslarından anlaşıp para alıyorlar abi. Bu motorcular sağa solda olay yaratıyorlar abi. Az önce yine sosyal medyada iki tane zabıta çıkmış bulundu. Zabıtayla münakaşa ediyorlar. Hani olayı abartıyor abi. Bu motorcuların bu kamera sistemi kamera sistemini yaparaktan sağdan soldan geçiyor. Sağdan bir tanesi kapıyı açtı. Kafayı motorcu şeye vurdu. Hani acımıyorum da sevinmiyorum da abi. Gerçekten de çok tehlikeli olaylar yapıyorlar. Bunların üzerinden para kazanıyorlar abim benim.
5: Yani diyorsunuz ki mevzu çıkarıyorlar. Birileri mevzu de çıkarıyorlar. Kendileri de bu abi. Görseli alıyorlar. Medyayla paylaşıyorlar. Bak, bana... Bunun için de tabii parça başı para alıyorlar.
6: Evet, evet. Abi, para alıyorlar. Bunun üzerinde Sayın Emniyet Müdürümüz, İçişleri Bakanlığımız bunun üzerinde. Bunlar kamera varken kendilerini bir halk zannediyorlar. Bunlar böyle üstünlük yapmak istiyorlar. Olay yarattı. Bak bana bir tane gazeteci dedi. Abim dedi sen de dedi olay yarat dedi. Ben dedi onları dedi kırparım dedi. Haber ajansı. Abi dedim o haber ajanslarına bir gün benim düşmeyeceğimle malum. Ben buna karşıyım kardeşim dedim. Olmaz böyle bir şey dedim.
2: Evet.
6: Hani buna Sayın Bakanımızdan, İçişleri Bakanımdan ve Karabüklü bizim Emniyet Genel Müdürümüz Ali Fidan'dan rica ediyorum. Sayın buradan Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ve Safranbolu ilçe karakol amirliğine de buradan bunu bir suç olaraktan duyuruyorum. Bu içerisinde ehliyetsiz, belgesiz çok motor kullananlar var sayın abim benim.
2: Evet o ayrı. Ama tabii siz haber yaratamazsınız. Haber vardır zaten.
6: Evet.
2: Haber onu arayacaksın, bulacaksın, paylaşacaksın. Ama benim anlamadığım bir şey var. Yani o motorcular böyle kavga mı çıkarıyorlar?
6: Kavga çıkarıyorlar. Olay yaratın diyor abi.
2: Olay yani yaratın. Olay yaratılmaz abi.
6: Ya, evet. Olay yaratıyorlar abi.
2: Yaratılmaz. Ya gene söyledim.
6: Onlar orayı
2: yani olmayan bir şey yaratmak mümkün değil. İki insanı ya da kavga tartışma çıkarıyorlar. Çıkarıyorlar. Onun üzerine o görselleri paylaşıyorlar. Peki efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet sağ olun efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
7: Selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Nide buradan.
2: Sen de olay molay çıkarmıyorsun değil mi efendim?
7: Yok yok. Ben
2: olay çıkarıp sonra onu haber paylaşıp haber yapıp paylaşıyorsunuz medyayla efendim yani. Lütfen efendim.
7: Ya biz %96 engelli bir insanım ben. Nasıl anladım?
2: Çıkaramam değil mi diyorsun?
7: Yok canım tabii.
2: Abi git işte acil hastanenin acilinde bas bas bağır. Kimse benimle ilgilenmiyor işte sana haber abi.
7: Olur mu canım? Ben ilgileniyorlar.
2: Ondan sonra millet diyecek ki vah vah vah amca da hasta aynı zamanda rahatsız. Yaşı da ileri. Kardeşim buna bakılmaz mı ya? Hayda. Sağlık il müdürü ya da bakan bu işin içerisinde çıksın abi. Temizle de temizleyebilirsin. Ya bu adam bunu özellikle yaptı. Sansasyonel bir şey ortaya koymak istiyor. Bakanlığımız şunlar bunlar vatandaşın duygularıyla oynanıyor falan. Nerede?
7: Kesinlikle bizde yok öyle bir şey anladım. Bizim burada ben vardığım zaman acilinde olsun anladın polikliniklerde olsun. Biz dantıca karşılarlar. Muayenemiz olur çıkar geliriz. Ben engelli bisikletim var benim.
2: Öyle kavga mavga çıkarmam diyorsun.
7: Yok canım.
2: Allah razı olsun. Tabii abi medeni insanlarız hepimiz.
7: Bu sağlıkçılara kötü söz söylenmez. Benim nazarımda öyle. Benim nazarımda öyle. Bak,
2: abi kimseye kötü söz söylemeyeceksiniz.
7: Ya söylenmez de.
2: Kendinizi ifade edeceksiniz. Karşıdaki de sizi anlayacak şekilde dinleyecek. Bak. Dinlemiş gibi yapıyoruz birbirlerimizi ama dinlemiyoruz. Bak bu çok önemli bir detay var. Önce hükmünü vermişiz abi. Adamı idam edeceğiz ya. Dinlemiş gibi yapıyoruz. Olmaz. Hayır. Böyle yapacaksın. Ya bir dinleme kardeşim. Anlamak adına bir dinle ya. Ne diyorum ben bugün ya?
7: Hükmü verdik tamam. Hükmü verdik anladınız. Ben kesinlikle ben kaç seneden beri 9,5 senedir ben hastanelerden giderim. Bir tane kötü bir söz duymadım ben ya. Bir tane kötü söz duymadım ben.
2: Evet abi.
7: Özelinde de duymadım. Devlet hastanesinde, acilde de duymadım. Ya insan anladı mı? Biraz şikmeler lazım. Ya vicdanen davranmalar lazım. Buna onlar da anladınız. Ya belki 10 dakikada bir tane ananın hastalıyorlar. 10 dakikada bir tane hastalıyorlar. Onların işleri kolay değil. Poliklinikte. Acilde varıyor adam anladın. Ağzına koymuş anladın. Pis takısını için ne halt ettiyse. Geliyor orada anladın kabadayılık yapıyor.
2: Ya.
7: Yani ben dedim ben lan eğer dedim ben de sağlam biri olayım ya senin anlayın çatına iki tane vurup gönderirim ben buradan ama bak adamlar.
2: Yok yok abi şiddet sözcükleri koyuyor.
7: Tamam da bazı yerde ya ama sen içki içmişsin gelmişsin olmadı anladın.
2: Zararı kendine abi ya. İnşallah Allah ya. Bir şey olur ya kurtulur be ne yapacaksın.
7: Ertesi gün yine aynısını yapıyor.
2: Egemen. Ben o kesime çok acıyorum. Bizim de suçumuz var diyoruz. Toplum ne hale geldi be? Evet ya.
7: Ben şimdi bir de Nurullah
2: kendilerini yavaş yavaş bitiriyorlar be. Allah şifa versin.
7: Nurullah kardeşimiz anladın herhalde bir özür dileme.
2: Kim abi?
7: Nurullah. Sivas'tan atılan arkadaş var ya, Nurullah.
5: Evet.
7: En sonunda konuşurken benim anladığım lanman demedi. Adam da demedi. Evet. Hayır. Sen sadece anladığını oradaki vatandaşların, bayanların pardüsülü olduğunu söyledi. Ben de dedim onlar pardüsülü değil. Kesinlikle anladığını şeyle onlar plaj kıyafeti giymişler. Evet. Tesettürlü. Onun için adam soruyor, siz 36 derecede niye böyle giyindiniz falan diyor. Ben de Müslümanım deyince elhamdülillah diyor bir daha. Elhamdülillah ben de Müslümanım, camiye de giderim. Amca diyorlar, sen diyor madem ki biliyorum diyor, bak camiye gidiyor gidiyorum. Niye anladığını bizim bu şeylerimizi anlamıyorsun falan diye şey yaptılar. Bayanlar şikayetçi oldular.
5: Evet.
7: Adam anladın, gözaltına alındı. Adam ondan sonra oradan herhalde suç ceza mahkemesine gönderdiler tutuklanmak üzere. Ev hapsi vermişler adama.
5: Evet evet.
7: Peki ev mi? Hapsi vermişler. Karışmasınlar arkadaşlar. Kimseye karışmasın.
5: Peki.
7: Açık mı giyinmiş, bizi hiç ilgilendirmez.
5: Peki. Çok teşekkür evet. ederiz efendim. İyi günler diliyoruz size. Buyursunlar efendim. Telefonlarımız 0212 454 5640 artı. Bugün Cuma, Halk Günü efendim. Buyursunlar. Evet.
8: Selamünaleyküm. Akal Bey nasılsınız?
5: Aleykümselam efendim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz?
8: Kayseri'den Bekir.
5: Bekir Bey buyursunlar efendim.
8: Ya şimdi bu biraz önce hani serbest piyasadan, ev kirasından falan hani enflasyondan konuşuluyor da.
5: Ha e-devlet şimdi, üzerinde
8: evet,
5: artık.
8: E-devlet abi. Üzerinde. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bozulduk. Her şeyi de bozduk. Hı. Ya bu biz düzelmeden de hiçbir şey düzelmez. Yani ben mesela bir örnek vereceğim şimdi. Vatandaşın bir tanesi Sivas'ta, belki siz de duymuşsunuzdur, lahmacunu 50 liradan satıyordu.
5: Evet.
8: Şimdi diğer esnafta 200 liradan satıyormuş. Hı. Şimdi bu vatandaşa baskı yapıyor. Ya sen niye işte 50 liradan satıyorsun, sen de 200 liradan sat diye. Vatandaş diyor ki ya ben kazanıyorum diyor. Yani bu 200 liradan satarsam çok aşırı kar olur. Bu haram diyor, yani günah diyor. Yani bu kadar evet. olmaz vatandaşı diyor, yani o yapılmaz diyor.
5: Onu düşünmüşler evet. meslektaşlar. Oğlum bak köşe dönmece yap, hemen köşeyi dön.
8: Evet bu işte yani. Ben diyor dönmem, hani bu haram bir adam. Şimdi bunlar da baktı.
5: Torundan çıkacak, evet. kızdan çıkacak, çocuktan evet. çıkacak. Milletin,
8: aynen. Evet. Tabii aynen çıkacak şimdi.
5: Çıkacak tabii ya.
8: Şimdi bu vatandaşı şey yapmayınca bu şey vatandaşı şikayet ettiler. Hani bu işte affedersiniz atleti satıyor, atleti kullanıyor. İşte soğanı çok koyuyor, ekmeğin gramajından kısıyor, işte sakatat koyuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Tabii geliyorlar, denetliyorlar. Yani ne ateti var, ne sakatat var, ne yani hepsi normal. İşte kaçak işçi çalıştırıyor, sigortası çalışıyor, çalıştırıyor, vergi ödemiyor falan, kayıtlı değil diye. Yani hiçbir usulsüzlük bulamıyorlar adamda. Adam da sürekli satıyor.
5: Tabii.
8: Ya bunu hala da bunu adama baskı yapıyorlar. Adam diyor ki ben de yırmayacağım, hala satacağım. Hani şimdi bunun benzeri bir şey daha olmuştu. Ekmeğe de hani böyle bir vatandaşın biri geçen sene 6 liraya satmıştı. Millet 10 liraya satıyor diye baskı yapmıştı.
5: Bir adamı. Fırıncıya tabii.
8: Heh, fırıncıya aynen. Ya şimdi burada işte bak, herkes böyle dürüst olsa, ahlaklı edepli olsa, Allah korkusu olsa, haramdan korkmuş olsa, ya bu benim çocuğumdan çıkar, eşimden çıkar, benden çıkar diye ya. Düşünse enflasyon hemen mesela şu anda yüzde kaç? 30 mu? Yüzde 3'e düşer.
5: Evet.
8: Ya bir de devlet mesela...
5: Toplumun genel ahlakı var. Genel ahlak kurallarına uymak lazım.
8: Aynen, yani tamam serbest piyasa olsun da ama yüzde 300, 500 olur mu? Adam mesela ayakkabıyı 1000 liraya almış, 4000 liraya satıyor. Pantolonu mesela 500 almış, 2000'e satıyor. Ya tamam sat ama ya serbest varsa ama bu kadar olmaz ki.
5: Evet.
8: Yani insanlar bozulmuş ya, enflasyon. Mesela devlet mesela bir müfettiş gönderiyor. Git denetle müfettiş yüzü diyor. Ya Cumhurbaşkanı ne yapsın? Evet. Maliye Bakanı ne yapsın? Yani burada biz bozulduk. Biz düzelmediğimiz sürece enflasyon düzelmez. Hatta böyle giderse enflasyon daha da artar gider. Hani böyle yani şimdi benim hatırlıyorum bak benim zamanımda camiler tıklım tıklım doluydu. Hani 60-70 yıl önce. Oruç yiyen neredeyse yoktu. Böyle açık saçık gezen neredeyse yoktu. Hani zina, alkol neredeyse faiz yoktu. Şimdi ne oldu? Camiler boşaldı. Bak biz bozulmaya başladık ya, camiler boşalmaya başladı. Oruç tutanlar, oruç tutmayanlar daha fazla. Mesela şimdi geçen bir mahalle baskısından bahsetti, hani oruç tutanlara dedi. Ya oruç tutanlar, ya ben bakıyorum şimdi tutmayanlar, pastaneler açık, lokantalar açık, kafeler açık, kahve açık, barlar, pavyonlar, meyhaneler açık, millet gözününde sigara içiyor, dürümcüler açık, her yer açık yani. Hatta mahalle parkında bile adam mangal yapıyor oruçta, milletin gözünün önünde. Ya bunlar oruç tutanlar da nerede hani baskı oluyormuş, ben anlamadım. Biz faiz arttı, zina arttı, hani adam tartıyı bozdu, teraziyi bozdu. Mesela kuyumcuya gidiyorsun, ben denedim bir keresinde, birin 5 tane kuyumcu gezdim, 5'i de farklı gram söyledi. Mesela bir bilezik şey, aynı bilezik satmak için götürdüm, 5'i de farklı gram söyledi. Yani her şeyi bozduk, teraziyi bozduk, kıyafeti bozduk, çimentoya eksik katıyor, şimdi deniz kumu katıyoruz, işte eti, at eti satıyoruz, affedersin hani şey
5: yani, eşeğe ya, gitme abi, eşeğe gitme,
8: her şeye bozduk yani.
5: Peki evet.
8: O yüzden yani enflasyon hani düzelmez, hani böyle insanlar düzelmez, hani biz ne zaman düzelirsek hani ancak o zaman düzelir.
5: Evet, genel görgü tabii, evet, evet. Genel ahlak, hı-hı, kuralları çok önemli. Çok teşekkür ederim efendim. Aynen, bu anlayışı ederim. Geliştirmek lazım toplumda.
8: İnşallah.
5: İnşallah efendim. Kayseri'mize sevgiler, selamlar. Efendim, telefon attığımızda dinleyicimiz varsa alalım. Efendim buyurun.
9: Selamünaleyküm.
5: Aleyküm selam efendim.
9: Sıcak Adana'dan selamlar olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi bizim dinleyenin üzerine olsun inşallah.
5: Bir mukabele efendim.
9: Rabbim bu Muharrem ayın hatırı hürmetine, hanım aşure yapıyor aşağıda, ben yukarıdayım, çay içiyorum ben. Ben arabada bir süremedim, yukarı çıktım, gündemi dinledim biraz, Osman Bey'i dinledim. Osman Bey anlatırken diyor, haya Osman kardeşim, haya mı kalmış? Bir şey, ana kız yanına diyor, ana kızına diyemiş, kızım bu ne haldir, niye böyle giyinir diyemiyor. Biz bu hala düştük, benim kardeşim. Şimdi Allah sonumuzu hayretsin. Ya da şunu demek istiyorum.
5: Evet.
9: Ben hayatta maç sevmem, bu gezi uyumadım. Amerika'yı yendik, dünyalar benim oldu. Trump anlamış, diyor ki ben Tayyip Erdoğan için Türkiye'ye geliyorum. Alo Özgür Özel yandaşları anlamamış reisi. Şu an dünya bizi parmakla gösteriyor, yaptığımız icraatlarla, ihalarla, siharlarla, kanunlarla, şunlarla, bunlarla. Hala bunu görmeyen bazı zavatlar var, çok üzülüyorum. Yani bizi dinleyen tüm gönül dostlara şunu söylüyorum. Özellikle akşamları olduğu zaman TGRT FM'in haberlerini, o şey meydanını dinlesinler. Yani öyle bir dört dörtlük bir şey var ki, yani kesinlikle böyle yandaşlık yok. Dinlesinler, haberi görsün. Yani bir adepte olmasınlar. Onun için Özel Bey'e şunu söylüyorum. Ya bu saray bu kadar kötüyse, tapır tapır tapır istifa edip de saraya gelenlere ben onlara soruyorum. Belediye başkanlarına soruyorum. Mutlaka dinleyenler vardır. Ya bu yani siz icraat yaptınız da hükümet mi önünüzü kesti? Kurban olayım. Bunu bir çıkın anlatın. Bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı, milletvekili olarak diğer kardeşlerimiz de dinlesin. Millet zannediyor ki yani hesapta olmayan sayısal lotoda belediye başkanı olanlar millet sandığa gitmedi. Hükümeti cezalandırdı. Oy kullanmadı. Protesto etti. CHP'nin içine yaradı. Şimdi Özgür Özel diyor ki bu oyları ben arttırdım. Daha gelin bile sandığa gitmeyince sen işine yaradı. Şu an sandığa gitmeyince de elim kolum kırılaydı. Daha 20 gün önce seçim oldu 6 yılda. 5'ini Cumhur İttifakı almadı mı? Kurban olayım. O senin aldığın yerde de 5 kat oyunu artırarak 40 payı kurtuldu. Onun için ben bizi dinleyen tüm gönlüsleri Allah'ın rahmeti, peki, bereketi üzerine olsun.
5: Sağ ol.
9: Mutlaka başını iki avucun arasına katsın, bu yapılanları görsün, sandığa gittiği zaman ayrım yapmadı, elini vicdanına katarak, yani daha da dün şeyde kan kusuyor kadın ya, bayan kan kusuyor, geç onu ev hapsi verdiler, başörtüye hala kan kusuyor, ya sen ne kadar açıksa o da o kadar kapalıdır, yani seni rahatsız eden nedir? Hala rahatsız olanlar var, bizi çekemeyenler var, kurban olayım.
5: Peki efendim.
9: Hayırlı yayınlar.
5: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Osman Bey. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bir reklam aralığımız var. Gidip geliyoruz efendim. Bekliyoruz. Bugün cuma.
10: Şimdi reklamlar.
11: Smokin bizim işimiz.

Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.

asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta, memnuniyetin
1: sigortası. Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla

0: havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun. Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Efendim Ahmet Hilmi Kaya var bu saatte bizimle beraber teknik masada ve telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Bugün Cuma efendim, halk günü, her şeyi konuşuyoruz. Buyurunuz efendim.
3: Alo.
2: Efendim, buyurun efendim.
3: Herkese hayırlı cumalar dilerim efendim.
2: Size de efendim. Cuma gününüzü tebrik ediyoruz efendim.
3: Sağ olun efendim. İstanbul'dan Nusret efendim.
2: Buyursunlar Nusret Bey.
3: Abi biraz önce Kayserili abiyi dinledim. Çok kötü bir tablo çizdi.
2: Evet.
3: Olayların farkında değil mi insanlarımız? Anlayamıyorum yani. Öyle bir tablo çizdi ki. Yani bugün Zonguldak'ta yürüyüşe çıkıyorlar. Layıklar protesto ediyor. Antalya'da kadın kapalı markette sen niye kapanıyorsun? Ondan sonra bir tanesi çıkıyor, kapalıları imha edelim diyor. Bütün bunlara rağmen her şey iyiye doğru gidiyor abi. 20 sene önce kız kardeşlerimiz üniversiteye giremiyordu. Başörtülü diye. Şu anda 500 kişi, 600 kişi, 1000 kişi icazet almak için camilere gidiyorlar abi. Bundan daha güzel şey olabilir mi?
2: Ne ben, icazeti ama, abi? Camide ne icazeti veriyorlar? Ben de gideyim abi.
3: Abi hafız ol sen de git, sen de al.
2: Hafız 500 tane hafıza sevinmek lazım. Evet yani 500 tane.
3: 500 tane, 500 tane değil abi. Binlerce var. 10 binlerce var yani. 500 tane falan değil abi.
2: Evet yani, 86 milyon insanız. Evet abi seviniyoruz. Birbirlerimizle gurur duyuyoruz. Birbirlerimize saygılı olmalıyız. Beraber yaşayacağız tabii. Herkesi olduğu gibi kabul edeceğiz.
3: Herkes öyle kötü tablo çizmeyelim. Her tarafı iyi yönden
2: kötü,
3: bakalım.
2: Kötü tablo şöyle, onu biz söylemiyoruz. Hadis-i şerif var abi, ayet şeyler var. Kıyamete yaklaştıkça bozulacak yani. Hiçbir şey asr-ı saadet gibi kalmayacak abi.
3: Mutlaka.
2: Tabii. Onu söyledi, evet. Onu demek istedi, ben anladım onu.
3: Bugün... Eğer şu belediyeler, CHP'deki olan belediyeler, çaldıkları paralar yatırıma dönüşseydi enflasyon düşerdi. Bugün bir ayakkabı 300 lira alıyor, 1000 lira alıyor, 4000 lira satıyor. Demek bu bunlar şeydir abi, deve de kulaktır bunlar. Asıl büyüklere yönelmek lazım. Büyükleri göz önüne almak lazım. Yoksa bir tane esnaf 1000 lira almış, 4000 lira satmış. Ya bunlar ufak şeylerdir abi.
2: Ufak değil ya, olur mu adam? Abi, ayakkabıyı 2 milyona mal ediyorsa, kar da ediyorsa 4-5 bin liraya niye satsın?
3: Abi bunlar gerçekten büyük şeylerin karşısında ufak şeylerdi bunlar. 560 milyar lira para gitmiş. Kaç milyon ayakkabı eder o biliyor musunuz? Kaç milyon ayakkabı eder onlar? O milyon...

0: anlamda diyorsun. Evet.
1: Tabii ki anlamda diyorum abi. Başka bir anlamı olamaz ki.
0: Ama ayakkabıyı da iki katına falan satana da dikkat etmek lazım.
1: Abi tamam, dikkat, ona da dikkat edelim ama bunlar ufak şeyler abi. Büyük şeylerden uğraşacak. Türkiye büyüdü artık. Her şey içinden bir. Yani hırsızı da büyüdü.
0: Bak çok güzel. Hırsızı da büyüdü, fakiri de büyüdü, fırsatçısı da büyüdü abi.
1: Hepsi büyüdü abi ya.
0: Küçük kalan kimse yok efendim.
1: Küçük kalan kimse yok abi. Hırsız da büyüdü, müşkertçisi de büyüdü, çoğaldı. Ne bileyim, fuhuşa çoğaldı. Ama...
0: Bak işte Kayseri'deki abimizin dediklerini sen birer cümleyi özetledin abi.
1: Abi biraz... Olaya biraz daha dar açıdan bakıyor. Ben geniş açıdan bakıyorum.
0: Yok yok, sen de çok kısa ve özet verdin. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Efendim çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum size. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Bu buyursunlar efendim.
2: Alo.
0: Buyurun efendim.
2: Atolla Bey merhabalar.
0: Merhaba efendim. Ahize'den mi konuşuyoruz? Nereden geliyor sesler efendim?
2: Hayır, normal telefondan.
0: Sen abi, bu ses nereden geliyor? Allah Allah. Sesler karışıyor sizin sesinize.
2: Alo.
0: Radyonuzu kapattınız mı?
2: Radyom şu anda tamamen kapalı.
0: Hah, buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
2: Şimdi aslında konuya girmeyecektim de biraz önce 560 milyar falan dedi de. Ya 560 milyarın varlığını savcı bile iddianamede yazmamışken insanlar 560 milyarı söyleyiveriyor. Şimdi dün...
0: Sen nereden biliyorsun abi?
2: Tamam, ben bilmiyorum.
0: Şimdi bilmediğimiz konuya girmeyelim. Bari sen girme.
2: Tamam tamam. Şimdi ya bayılıyorum işte. Dün Mesut Özal'dan şeye geçti. AK Parti'ye. Osman Gökçek Mesut Özal'dan hakkında ihaleye fesat karıştırma, inkılap, nüfus ticareti, görev kötü kullanma, kamu görevlisinin suçunu bildirmemesi yüzüne C verdi. Suçlu yüzüne bulundu hakkında.
0: Kim için abi suçlu hırsızda bulundu efendim?
2: Mesut Özaltan hakkında.
0: Kimdi o Mesut Özaltan efendim?
2: Keçiören Belediye Başkanı.
0: Onu açıklamanı istedim. Evet, Keçiören Belediye Başkanı AK Parti'de.
2: Şimdi AK Parti'ye geçti.
0: Niye abi AK Parti'ye geçiyor bu?
2: Oraya geçince her ne hikmetse bunlar aklanıyorlar.
0: Ben de anlamadım işte. Yani mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken ayrılınca ya da giderken ağladılar. Arkasında da kötü adam dediler, hain diye slogan attılar. Baba bu Piro'ydu, bizim başımızdı, mübarek bir insandı. Seyit sülalesinden gelmişti. Ne çabuk unuttuk abi ya. Siyaset böyle bir şey Haydar abi, takma yani, kafana. Başka bir mevzu var mı abi?
2: Var tabii.
0: Söyle.
2: Ya bu ben hani dini imanı falan aslında girmek istiyorum. Böyle
0: girme konuda. Abi bu işlere. Herkesin ya, inancı bir şeyi, anlayışı
2: değil,
0: kendisine
2: ondan,
0: abi.
2: Ondan değil de şey, şimdi hani adam diyor ya işte başı kapalıydı, bu da tam Müslüman. Şimdi İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner 800 bin liralık denimlilik damga vergisini eksik ödemiş. Bunu itiraz ediyorlar ve görevler istifa ediyor. Evet. AKP'li vekilin eşi gitmiş fakirlik ilmi haberi almış. Bakın. Hiç yani sizin radyonuzda bile duymadım ben bunu.
0: Abi Özgür Özel Bey'in eşi de ya da Özgür Bey de istifa edecek mi efendim?
2: Onu bak ben size bir şey
0: ama
2: söylüyorum.
0: Ama Özgür Bey'le ilgili şimdi, bazı iddialar var. Sayın İmamoğlu ile ilgili bazı iddialar var. Beşiktaş Belediye Başkanı ile ilgili bazı iddialar
2: var.
0: Özkan Yalım'la iddialar var, itiraf da etti. Antalya Belediye Başkanı ile ilgili itiraflar var. Neden istifa etmiyoruz abi? Sen ta İngiltere'ye niye gittin Haydar abi?
2: Ama yani şimdi,
0: başka bir mevzu var mı abi? Sana ne dedim? Politika böyle bir şey Türkiye'de maalesef. Karşı tarafta olunca yerin dibine sokuyoruz. Biz de olunca görmüyoruz abi. Haydar abi seni seviyorum Haydar abi. Hafta sonu senin... Şimdi tansiyonunu çıkarmayayım. Bu tartışmaya girmeyelim abi.
2: Hadi iyi.
0: Abi torunlar okulu bitirdi mi bugün? Karneler nasıl abi?
2: Allah yaşını uzun ömür etsin. 5 yaşında bir torunum var.
0: Ucunum benim var. Maşallah. Bıcır
2: i̇kisi
0: bıcır.
2: İkisi de öğretmen.
0: Maşallah.
2: Ama özeldeler maalesef.
0: Devlete geçmediler mi abi?
2: Efendim devlete geçmediler. Şimdi özellikle çalışanların durumunda televizyonlarda görüyorsunuz.
0: İyi değil mi abi?
2: Aslında ya bakın Atalla Bey, aslında devletin buna
3: el atması lazım. Nasıl? Şimdi özel hastanesi olan insanı Sağlık Bakanı yaparsan, dershaneleri, okulları olanı da Milli Eğitim Bakanı yaparsan bu ülke düzelmez. Düzelmez kardeşim.
0: İşin içinden geliyor, sağdan geliyor işte.
3: Ya işini, her şeyini biliyorlar işte bunlar kardeşim.
0: İşte ama daha iyi olmaz mı? Ya, mesela Turizm Bakanımız gerçi eşi yapıyor. O yapmıyor da turizmi bilmiyor mu abi?
3: Efendim.
0: Turizm gelirimiz artmış diyorlar önceki sene.
3: Önceki sene efendim, bu sene turizme bir bakın. Her yer kanal.
0: İyi değil mi bu sene abi?
3: Ya yok efendim, yok, nerede ya? İnsanın altında. Şimdi söyle,
0: o zaman vatandaş Yunanistan'a kaçacak abi.
3: Ya,
0: kızmayacaksınız gider, Haydar abi.
3: Gider. Oraya, orada niye buradakinden daha düşük? Arayın bir yeri, tatile geleceğim deyin. Bakın kaç lira istiyorlar. Yani ne diyorlar da hani anasının nikahı diye. Vallahi billahi ya.
0: Evet yani. Abi vatandaş da kaçıyor. Sağa sola gidiyor abi. Fiyatları evet. İndirelim abi.
3: Ya indirmiyorlar işte.
0: İndirsinler ya, abi. Evet. Haydar abi seni seviyoruz. İyi günler diliyoruz. Haydi akşamlar. Torunları da Allah bağışlasın. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız sevgili dinleyiciler. Bu telefonlarla bizlere katılabiliyorsunuz. Halk günü, bunlar tam böyle sizin gününüz. Biraz karne konuşalım mı son birkaç dakika içerisinde? Memnun musunuz? Ne olur çocukların üzerine gitmeyin. Bak sosyologlar, psikologlar, çocuk önemli, karne önemli değil. O bir belge. Kırıklar olabilir, sınıfını geçmemiş olabilir. Efendim gelecek sene daha iyi olabilir. Lütfen efendim, çocuklarımız önemli bizim için. Onlarla bir diyalog kurun, hiçbir şey olmaz efendim. Allah'ın izniyle güzel olacaklar onlar. Buyurunuz efendim.
4: Atalof Bey merhabalar.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Benim ismim Ömer, Ankara'dan arıyorum. Bundan önce de birkaç defa bağlanmıştım da.
0: Öyle mi? Ömer Bey, Ankara çok sıcakmış diyorlar.
4: 36 derece falan.
0: Öf, ne diyorsun ya?
4: yok şu an ama araçta 30 dereceyi gösteriyor.
0: Tabii soğutucuyu da yaktın, şey yaptın abi, çalıştırdın.
4: Klimayı
0: değil mi abi?
4: Evet.
0: Peki, aynen, hayırlı olsun.
4: Ama dışarısı sıcak tabii ki de, ama yani bu konularda sesim yankılı mı geliyor?
0: Yok, çok güzel Ömer Bey, seni dinliyoruz. Tamam. Buyurun efendim, meramınızı anlatınız yani, lütfen.
4: Yazlığını yapmalı, kışta kışlığını yapmalı.
0: Evet abi, ama insanoğlu aciz ya, çok sıcak diyoruz. Soğuk olunca aman donduk kardeşim falan.
4: Kesinlikle. Biraz önce benden önce bağlanan arkadaş şey dedi ya hani, Sağlık Bakanı'nın işte hastanesi var, Turizm Bakanı'nın oteli var diye. Ya bu işi en iyi bilen kişilerin yapması kadar güzel bir şey olamaz ki.
0: Evet, eski Sağlık Bakanımıza şey yaptı, o bırakalı çok oldu. Zaten işini de yakın akrabasına devretmişti.
4: Evet, şimdi evet. Ekonomiden anlamayan birisini ekonominin başına getirdiğimiz zaman ne olur?
0: Evet.
4: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Zannedersem soyadı Solakoğlu ama bu şeyde çok görüyorum sosyal medyada da. Bu Karacabey taraflarında bir çiftliği olan birisi var. Gayet de muhalif birisi. İşte çiftçilerin o kadar durumunun kötü olduğuyla, çiftçiliğin aslında kendisinin yapması gerektiği şekilde yapılacağından başlıyor. Ve altında da herkes diyor ki işte iktidar değiştiği zaman yeni gelecek iktidarın Tarım ve Köy İşleri Bakanı olacak bu. Ne diyeceğiz şimdi o zaman?
0: Adam çiftlik sahibi, ürün yetiştiriyor, evet, sahada evet, tabii canım, aynen, niye olmaz? Bence
4: Hayır. İşte o zaman otel sahibinin, biz otel işletmecisinin Tarım Bakanı olmasına niye karşı çıkıyor?
0: Şimdi Ömer abi bir çizgi çiz arada böyle. Çizginin bu tarafına geçince farklı konuşacaksın, öbür tarafına geçince daha farklı konuşacaksın abi. Bizde politika öyle, biraz öyle oluyor.
4: Aynen öyle abicim. Evet. Gerçekten o konuda çok doğru söylüyorsunuz.
0: Evet.
4: Bence hani emaneti ehline vermek lazım. Tabii, öyle değil mi?
0: Aynen öyle.
4: Kesinlikle.
0: Yani mesela bak bizim Maliye Bakanımız var. Çok önemli şeyler, mikro ve makro politikaları biliyor. Birçok şirkete danışmanlık yapıyor, yaptı. Borsayı çok iyi biliyor. Mesela onun için geldiler, buyur yap bu işi dediler. Sen piyasa adamısın, piyasadan geliyorsun diye. falan, o işi onun tabii, onun gibi böyle ehline vermek lazım. Bizim şu, bugünkü tabii, Milli Eğitim Bakanımız mesela yıllarca kesinlikle müsteşarlık öyle, yaptı. Milli Eğitim şeyinden geliyor, tabii içinden geliyor. Görevini yapmaya çalışıyor. Mevcut Sağlık Bakanımız Memişoğlu, ben onu PTT'de, PTT Hastanesi'nde başhekimken, daha doçentken görüyorum. Çok disiplinli birisi. Ve tabii belki AK Parti geleneğiyle de pek bir uymuyor. Sosyal demokrat bir aileden geliyor. Kendisi de öyle ama dürüst birisi yalnız. Çok dürüst ya,
4: olabilir,
0: bir adam.
4: Olabilir.
0: Evet, yani işini de bir düzgün götürüyor.
4: Aynen öyle. Tabii. İşini işte aynı şeyi söylüyorum ben de. Atalım
0: tabii tabii.
4: Yani emaneti ehline verdikten
0: vatan,
4: sonra
0: memleketini solcu solcu düşün, seveceksin. Sağcı sağcı seveceksin. Müslüman mütedeyin gerçekten, mütedeyin seveceksin. Vatan sevgisi ortak paydamız olsun, çalışalım efendim.
4: Şeyi biliyor musunuz? Bilmiyorum. Rahmetli Turgut Özal zamanında ana hükümetlerinden birisinde bir Dışişleri Bakanlığı'yla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na atama yapacakmıştı. Turgut Özal. Kabinesinde ya da çevresinde bir tane bilen kişi yokmuştu. Hepsi evet, Fransızca, Almanca, İngilizce biliyorlarmıştı.
0: Evet.
4: Ya halbuki o da Arap Orta Doğu'yla ilişkilerini geliştirmek istemiş.
0: Tabii.
4: Ya bununla ilgili demiş. Yani benim bakanım Suudi Arabistan'a, Katar'a, Kuveyt'e, işte Ürdün'e, Irak'a, Suriye'ye gittiğinde yani niye İngilizce konuşsun veya konuşsun? Yani işte Fransızca konuşsun.
0: Hmm.
4: Özellikle de hariciye Fransızca bilenlerin elindeydi zaten. Biliyorsunuz siz de. Yani bu iş demiş böyle olmaz. Yani biz temelden
0: evet,
4: başlayıp
0: evet,
4: kadroları yenileyeceğiz.
0: Şimdi çok güzel. Mesela Bülent Ecevit başbakan oluyor. Büyükelçi arıyorlar, Türkiye'yi temsil edecek dışarıda, içeride dil bilen, eğitimli evet, falan. Böyle aha, tespit ediyorlar. Kamuran İnan Bey de radarına takılıyor. Bakıyor ki herif dışarıda eğitim görmüş, birkaç tane dil biliyor. Evet. Temsil kabiliyeti var fakat şeyde DYP'de Adalet Partisi'nde bir de şeyin rakibi biraz. Yani öyle lanse ediliyor. Demirel'in rakibi tabii o dönemde yani Demirel geliyor gidiyor, bir görev vermiyorlar. Fakat Bülent Bey büyükelçi yapıyor. Gidiyorlar Bülent Bey, aman efendim diyorlar, bu Adalet Partili efendim, bu sağcı herif falan diyor, bana ne olması büyük elçilik yapacak statüde mi aynen demiş öyle, o vasfı, o özelliği var, var efendim demişler, bana ne demiş ya, ben elçi, büyük elçi yapıyorum ve Kamuran Bey öyle büyük elçi olmuştu efendim.
4: Tabii şeyde aynısı olmadı mı AK Parti ilk hükümet olduğunda Erkan Mumcu
0: evet,
4: Ertuğrul Günay, bunların normalde AK Parti çizgisiyle hiç alakaları yoktu.
0: Evet.
4: Ama o dönemde de ne yaptı reis? Hep emaneti ehline verdi.
0: Tabii.
4: Yani bunun kadar güzel bir şey olamaz ki.
0: Evet.
4: Tamam. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Buyurun efendim. Dinleyicimiz yokmuş. Bugün Cuma, Halk Günü de kimse konuşmak istemiyor. Ankara'da çok güzel yorumlar geliyor, gelmeye devam ediyor. Dinleyicilerimiz konuştular. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Tam Cuma günleri, Halk Günü olduğu için tabii Dünya Dönerken programının tam böyle konuşulacak, hafif açılacak efendim, çok önemli örneklemeler yapacağımız efendim bir program. Onun için sevgili dinleyicilerimizi efendim bugün bilhassa milli eğitimimiz konusunda bugün karneler aldı çocuklar. Bunlar üzerinde konuşalım, tatil yapsınlar, dinlensinler. Bir taraftan da efendim derslerine çalışacaklar, da bir hazırlanacaklar olabilir. Yani kırık notlar olabilir, bilhassa zeki çocuklarda olur bu. Çünkü sınıftan kaçarlar, dersten kaçarlar. Disiplin onların zoruna geliyor. Zoruna gidiyor. El avuca sığmıyorlar. Benim bir hemşerim bugün öyle de beni gördü. Cuma'ya katılacak, koştura koştura, yav dedi ama sana bir şey anlatmamız lazım. Ya ben kızın okumasını istemiyordum. Yani narindir, naziktir. Liseden sonra bir otursun. Ama dedi kız okudu yav. Kız okudu işte, bu oldu dedi ya. Bizim haylazın dedi, altında araba var, cebinde para var. Senin oğlun çok zeki. Kız okudu, zeki değil mi dedim. Senin kızın akıllı, karıştırma. akıllıyla zekiyi karıştırma. Senin oğlun da çok iyi olur ama ilgilen, onun yavaş yavaş kendini toparlayacaktır. Belki bir iki doktorla da görüşürsünüz, ona bir hedef ver dedim. Yani de ki evladım işte sen böyle böyle bir eğitim, bir belge sahibi ol, altyapını güçlendir. Bak memleketine, milletine, halkına faydalı bir insan ol. Kendine faydalı bir insan ol. Bu şart, kendini yetiştirmen lazım. Bir konuda uzmanlaştırman lazım. Şimdi orada işte yakalayınca dedi ya geçen sene dedi böyle demiştin dedi. Çocuk üniversiteyi kazandı, hem de istediği bölümü kazandı dedi. Ben de şaşırdım dedim. Tabii ya, önce çocuklara bir hedef vereceksiniz. Kızım, evladım, yavrum, böyle yapman lazım, şunu yapman lazım. Yahu kız okudu dedi, bu okumuyor ya. Kız akıllı bir kız tabii, ben biliyorum. O da okudu şimdi. İnşallah ablasından bir iki sene geriden istediği bölüme girdi. Evet sevgili dinleyiciler, çocuklar bizim için çok önemli. Sınavlar gelip geçecek. Dikkat edin, onların kalplerini kırmayın. Efendim, sürçü lisan ettiysem affolun. Ben Ataoğlu Arvası, iyi akşamlar diliyorum.
5: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: gitti.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 26 Haziran Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın CHP, devleti kuran parti mi, devlet tarafından kurulan parti mi? Başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'nin resmi hikayesinde ve CHP taraftarlarının zihninde en güçlü kabullerden biri şudur: CHP, devleti kuran partidir. Bu ifade uzun yıllar boyunca siyasal bir meşruiyet kaynağı olarak kullanılmıştır. CHP kendisini yalnızca partilerden biri olarak değil, devletin ve rejimin asli sahibi, hatta Türkiye'nin doğal siyasi merkezi olarak görme eğilimindedir. Oysa bu görüş hem tarihi hem de siyasi bakımdan ciddi şekilde tartışmaya açıktır. Her şeyden önce Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte sıfırdan bir devlet kurulması söz konusu değildir. Elbette rejim değişmiş, monarşiden dar anlamda cumhuriyete geçilmiş, siyasal kurumlar yeniden düzenlenmiştir fakat devlet bütünüyle yoktan var edilmemiştir. Bürokrasi, ordu, maliye, hukuki tecrübe, diplomasi ve idari geleneği büyük ölçüde Osmanlı'dan devralınmış, yeni şartlara adapte edilmiştir. Bu bakımdan devleti kuran parti söylemi tarihi gerçekliği fazlasıyla basitleştiren bir iddiadır. CHP devleti kuran parti değil, devlet tarafından kurulan partidir. Halk Fırkası'nın kuruluş sürecine bakıldığında bu gerçek açıkça görülür. CHP serbest ve çoğulcu bir siyasi rekabet ortamında ve toplumun içinden doğmamıştır. Devlet gücünü elinde bulunduran kadronun topluma her bakımdan nüfuz etmek üzere oluşturduğu bir yapılanma olarak ortaya çıkmıştır. Bu yüzden başka partilerin varlığına izin vermemiş, siyasi rekabeti yok etmiş, muhalefet teşebbüslerini kısa sürede ortadan kaldırmıştır. Partinin ilk adında Cumhuriyet kelimesinin bulunmaması da dikkat çekici. Halk Fırkası adı ve tek partinin bulunması bütün halkı temsil etme ve kapsama iddiasını yansıtır. Bu zaten klasik anlamda bir parti fikriyle bağdaşmaz çünkü demokratik sistemlerde parti toplumun tamamını değil toplum içindeki bir görüşü, bir çizgiyi temsil eder. Halk Fırkası ise kendisini halkın tamamının siyasi ifadesi gibi konumlandırmıştır. Daha sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın ortaya çıkmasıyla partinin adına apar topar Cumhuriyet kelimesinin eklenmesi de bu bakımdan anlamlıdır. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi ifadesi Türkçe bakımından da problemli bir adlandırmadır ve aslında Devlet Halk Partisi anlamını taşımaktadır. Bu tarihi zemin CHP'nin siyasi psikolojisini anlamak bakımından önemlidir. CHP'liler kendilerini devletin ve ülkenin asli sahipleri olarak görür. Diğer siyasi akımları, toplumsal kesimleri ve partileri ise çoğu zaman ikincil, geçici veya sapma unsurlar gibi değerlendirir. Bu bakış açısı siyasi ve ideolojik çoğulluğu kabullenmeyi zorlaştırır. Kişi kültüne yatkınlık, resmi ideolojiye bağlılık ve demokrasiyi ancak kendi çizgisi içinde meşru görme eğilimi buradan beslenir. Benzer bir hata Demokrat Parti hakkında da yapılmaktadır. Demokrat Parti'nin CHP içinden çıkmış olması, onun CHP zihniyetinin devamı olduğunu göstermez. Tek parti döneminde siyaset yapmak isteyenlerin CHP içinde yer almaktan başka seçeneği yoktu. Adnan Menderes'in siyasete önce serbest fırka çevresinde ilgi duyması, serbest fırkanın kapatılmasından sonra CHP içinde bulunması ve orada muhalif bir çizgiyi temsil ettiği biliniyor. Demokrat Parti, CHP'nin devamı değil, tek parti düzenine karşı toplumdan yükselen demokratik talebin siyasal ifadesidir. Tek parti dönemi bazı yönleriyle otoriter, bazı yönleriyle de totaliter nitelikler taşımıştır. Siyasi rekabetin ortadan kaldırılması, otoritenin merkezileştirilmesi ve muhalefetin bastırılması, otoriter, yeni bir birey ve yeni bir toplum ortaya çıkarma arzusuyla sivil topluma derin müdahalelerde bulunulması ise totaliter eğilimleri göstermektedir. CHP bu dönemde sıradan bir parti olmaktan çok devleti ve toplumu aynı ideolojik kalıba sokmak isteyen bir araç olarak işlev görmüştür. Bu sebeple CHP'yi devleti kuran parti olarak görmek yerine devlet tarafından kurulan ve devlet eliyle toplumu şekillendirmek isteyen parti olarak değerlendirmek daha doğru olur. CHP'nin bugünkü demokrasi, çoğulculuk ve meşruiyet problemlerinin önemli bir kısmı da bu tarihi mirastan kaynaklanmaktadır. Türkiye'de sağlıklı bir demokratik sistemin yerleşmesi hiçbir partinin kendisini devletin sahibi olarak görmemesine bağlıdır. Devlet milletindir, partilerse ancak milletin belli kesimlerinin geçici ve sınırlı temsilcileridir.

Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın CHP, devleti kuran parti mi, devlet tarafından kurulan parti mi başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün NATO'nun rotasını Ankara güncellemesi başlıklı makalesini sunuyorum. Ukrayna krizi, Amerika-Avrupa transatlantik ilişkisinin geleceği, külfet paylaşımı, Avrupa'nın savunma mimarisinin oluşturulması ve Türkiye'nin kritik rolü gibi ana başlıklar öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın arasının savunma ve güvenlik politikaları açısından açık olduğunu söylemek hatalı olmaz. Washington, NATO içinde daha güçlü bir Avrupa istiyor. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk dönemden itibaren NATO'nun Avrupa kanadını savunma için daha fazla harcama yapmaya zorladı. Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya başlattığı savaşsa, Avrupa'nın savaş hazırlığı ve askeri altyapısındaki eksiklikleri gidererek gün yüzüne çıkardı. Bu dönemde Ukrayna'nın silahlanmasını finanse eden taraf ABD oldu. Ancak ikinci kez iktidara gelmesiyle birlikte Trump, Kiev'i savaşta finanse etme işini büyük ölçüde Avrupa'ya devretti. Gelinen noktada Ankara'daki zirvede Ukrayna Savaşı'nın önemli başlıklardan biri olması bekleniyor. Geçen yıl Lahey'de yapılan NATO zirvesinde ittifak üyeleri 2025 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunma ve güvenliğe harcamayı taahhüt etti. Hali hazırda %5'lik hedefe ulaşan ülke yok denebilir. Gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'unu savunmaya ayıran Türkiye ise 2030 itibariyle bu hedefe ulaşmayı planladığını belirtiyor. ABD'nin Avrupa'ya mesajı net. Avrupa savunmasına Avrupa liderlik etsin. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 18 Haziran'da Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında NATO 3.0 yapılanması çerçevesinde ABD Savaş Bakanlığı'nın Avrupa'daki askeri yapısı ve konuşlandırılmalarının gözden geçirileceği 6 aylık bir süreç başlatacağını açıkladı. Bu değerlendirme süreci Avrupa'da bulunan 80 bin Amerikalı asker sayısının azaltılması ve Avrupa'daki kuvvet dağılımının gözden geçirilmesiyle sonuçlanabilir. Dolayısıyla Ankara zirvesi transatlantik ilişkilerin yeniden yapılandırılmasına dair müzakereler açısından da tarihi bir toplantı olmaya aday. Öte yandan İran savaşı transatlantik fay hattında gerilimi daha da artırmış durumda. Trump, İran savaşında Avrupa'dan umduğu desteği bulamadığı için öfkeli. Avrupa ise İran'a saldırırken bize mi sordun noktasında. İşte bu bağlamda zirve öncesinde kritik toplantılara tanık oluyoruz. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, önceki gün Trump'ı yatıştırmak, NATO'nun geleceğine dair taahhütler almak üzere Beyaz Saray'daydı. Trump'sa tepkiliydi. İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya'yı İran savaşına destek vermedikleri gerekçesiyle eleştirdi. Paralarına ihtiyacımız yok, biraz sadakat bekliyoruz demeye getiren Trump, yüzüstü bırakıldıklarını ifade etti. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a övgülerini ise sürdürdü. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygıdan ötürü katıldığını söyleyen Trump, aksi halde toplantıya gitmek istemeyeceğini belirtti. Avrupalı liderlere tepkili olan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırı için zirveye katılacağını vurguluyordu. Aslında Erdoğan'la Trump arasında yakalanan bu uyum, ittifakın geleceğini güçlendirici bir etki sağlayabilir. Bu arada önceki gün E5 diye anılan Avrupa'nın 5 ülkesinin lideri Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya liderleri zirve hazırlığı için Berlin'de bir araya geldiler. Liderler ittifakı yenilemek ve Avrupa ayağını güçlendirmek istediklerine dair açıklamalarla Amerika-Avrupa ittifakına olan güvenlerini vurguladılar. Kuzey Atlantik İttifakı bir yandan NATO'nun daha çok Avrupalılaştığı bir yapılanmaya giderken, topluluğun belirleyeceği rota Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikalarını da yakından ilgilendirecektir. Çünkü yabancı bazı yorumcular Avrupa güvenlik mimarisinin NATO'nun mevcut yapısı içinde güçlendirilmesini savunurken, bazı taraflarsa Avrupa Birliği'nin savunmayı da kapsayacak bir örgütlenmeye gitmesi gerektiğini öne sürüyor. Bu durumda da NATO üyesi olan ama Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye, İngiltere,
İzlanda, Norveç gibi ülkelerin bu güvenlik yapılanmasının neresinde yer alacağı sorusu gündeme geliyor. Rusya, Çin tehdidi, asimetrik meydan okumalar, siber saldırılar gibi tehditler karşısında Avrupa liderlerinin şimdilik Amerika'nın desteğinin sürdüğü bir NATO'yu önceledikleri anlaşılıyor. Bu tartışmaların Ankara zirvesinde de sürecek olması, Türkiye'nin de tartışmalara taraf olması gelecekteki güvenliğimiz açısından kritik önem taşıyor. Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün NATO'nun rotasına Ankara güncellemesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in İstanbul'un kayıp altınları başlıklı makalesini sunuyorum. Adını tam koyamadığımız, sebebini anlayamadığımız, argo tabiriyle karışık kuruşuk işleri anlatırken film gibi klişesini kullanmayı severiz. İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden çocuklarının gözleri önünde kaçırılması ve sonrasında yaşananlar da tam bir film senaryosunu andırıyor. Karaal'ın ifadesinden öğreniyoruz ki kaçıranlar kendisini Kültür AŞ'nin başındaki sensin, sende çok para vardır diyerek önce 300 ardından 500 kilogram altının yerini soruyor. Sıfatı genel müdür yardımcısı da olsa bir belediye bürokratından 500 kilo altın istenmesi, altınların yerinin sorulması enteresan. Demek ki doğru olmasa bile böyle bir şehir efsanesi belediye koridorlarında kulaktan kulağa fısıldanıyor. İBB davasında yargılanan bir belediye bürokratına bu soruyu soranların istihbaratı nereden ve kimlerden aldı acaba? Belli ki bir yerlerde saklanan altınlar ve yüklü paralar olduğuna dair bir duyum veya kanaate sahipler. Bu arada 3739 sayfalık İBB iddianamesinin 300 sayfası Kültür AŞ'deki ihale yolsuzluğu iddialarından oluşuyor. Kaçırılan bürokrat da bu kurumun başındaki isim. Yani 17 Haziran akşamı yaşanan olayın ayrıntıları sıradan bir fidye vakasının çok ötesine işaret ediyor. Çünkü Erhan Karaal sıradan bir bürokrat değil, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu İBB davasında yargılanan isimlerden biri. Avukatının olayın Kültür AŞ'deki ihale süreçleriyle bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde durdukları açıklaması ise soruşturmaya bambaşka bir pencere açıyor. Bütün bu detaylar ışığında iki ihtimal öne çıkıyor. Ya Karaal'ın konuşması ve bildiklerini anlatması istenmiyor, kendisine konuşursan yanarsın uyarısı verildi, ya da birileri İstanbul'da bir yerlerde saklandığına inandıkları yüklü miktarda para ve altının peşinde. Şimdi soru şu, İstanbul'da bir nevi para altın deposu olarak kullanılan yerler varsa ve gaspçılar, mafyatik yapılar bu paranın altının peşine düştüyse, o paraları istifleyen kim? O paralar nasıl ve hangi yöntemlerde ve ne için depolandı? Bu filmin finali çok renkli olacak gibi. Özel'in alternatifi Zeynel Emre mi? CHP'de son durum. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve arkadaşlarının kendiliğinden partiden ayrılmasını bekliyor. Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve ekibini ihraç etmesini istiyor. Bu ihraçların yeni parti için ses getirecek bir mağduriyet hikayesi olacağının farkındalar. İmamoğlu cephesi ise gemileri çoktan yakmış durumda. Özel'in CHP'den ayrılmakta geç kaldığını düşünüyorlar. Hatta bu konuda isteksiz ve işi ağırdan alan tavrından dolayı Özel'e tepkili oldukları bile söylenebilir. İddia o ki bu ayrılık bir süre daha gerçekleşmezse yeni partiyi Zeynel Emre bile kurabilir. CHP için bu yaz her zamankinden daha sıcak geçecek gibi.

Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in İstanbul'un kayıp altınları başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Arkası Yarın başlıklı makalesini sunuyorum. Ukrayna fırsat bu fırsat atak üstüne atak yapıyor. Adına ise önleyici adımlar diyor. Gelin bu önleyici adımlar neymiş birlikte bakalım. Hem de en yetkili isimden. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin ağzından. Güvenlik birimlerimiz ve ordumuza Rusların savaşı büyütmek için kullandığı tesislere karşı önleyici adımlar atma talimatı verdim. Şu anda Rus liderliği Moskova, Valdai ve Putin'in Kerç Boğazı'ndaki köprüsüne daha fazla hava savunma sistemi çekerken diğer bölgelerdeki hava savunmalarını feda ediyor. Sadece Moskova bölgesinde S-400, S-500, 500 ve Pantsir sistemleri için yüzlerce fırlatıcı yoğunlaştırmışlar. Rusya'nın diğer bölgelerinden Valdai'ye neredeyse 90 hava savunma fırlatıcısı kaydırmışlar ve Rus liderliğinin barışını ve güvenliğini korumak için orada özel bir hava savunma tümeninin de oluşturulduğunu görüyoruz. Karşılaştırma için Rusya genelinde ve diğer şehirlerin etrafındaki tüm diğer yönlerde her konumda şimdi sadece birkaç fırlatıcı var. Bunlar onların öncelikleri. Kendi güçlerini koruyorlar. Bu savaşın kaynağını koruyorlar. 60'tan fazla Rus bölgesi zaten yakıt sıkıntısı çekiyor. Benzin ve dizel fiyatlarda da keskin bir artış oldu. Varsayalım ki bu yakıtlar mevcut bile olsa. Rus güvenlik servislerinin iktidar partisi Birleşik Rusya'dan devlet duması için aday seçme ritüelini ertelemeyi veya tamamen iptal etmeyi önerdiği bildiriliyor. Bir sonraki seçim taklitleri Eylül ayı için planlanmıştı ve istihbarat raporlarına göre Rusya'nın o zamana kadar işlerin nasıl gelişeceğinden emin olmadığını şimdi görüyoruz. Önleyici adımlar ifadesi oldukça nostaljik. Bundan 20 küsur sene öncesine götürüyor. Yer Orta Doğu, ülke ise Irak. Bu kez kullanan Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ne oldu da bu ifadeyi kullandı acaba Ukrayna Devlet Başkanı? Perşembe gecesi Ukrayna, Rus işgalindeki Kırım'da Akyar, Akmescid, Sak, Bahçesaray ve Orkapı gibi şehirlerde bulunan askeri ve enerji altyapılarını sabah da Krasnodar krayında büyük bir Rus yakıt dağıtım deposunu vurdu. Depo sadece bir hafta önce vurulmuştu ve Ukrayna güçleri onu tamamen devre dışı bırakma hedefine doğru yürüyor. Önceki günde Moskova bölgesindeki Dubna Uzay İletişim Merkezi'ni yok ettiğini söyleniyor. Ki bu merkez Rus uydu altyapısının kilit bir düğümüydü. İletişim kanallarının, yer istasyonlarının ve uydu ağının bakımının işlediği yer. Bu kadar da değil. Rusya'nın askeri sanayisi için büyük öneme sahip olan Voronez şehrindeki İskender, Kalibr ve S-400 gibi sistemlerin kritik mikro elektronik bileşenleri yani sinir sistemi sayılan mikroçiplerin üretildiği Sborka tesisini vurdu. Rusya'nın ise kendilerine yönelik saldırıya yanıt olarak FAB-500 bombalarıyla Ukrayna'nın tedarik hatlarını ve insansız hava aracı drone merkezlerini yok ettiği söyleniyor. Önleyici adımlar pek öyle küçük değil yani. Arkası yarın gibi. Biri bitmeden diğeri başlıyor. Yangın sönmek şöyle dursun, alev alev büyüyor.

Star gazetesinde Filiz Katman'ın Arkası Yarın başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Kılıçdaroğlu'na sokağı dar eden faşistler başlıklı makalesini sunuyorum.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha ilk günden itibaren büyük bir baskı altına alındı. Ona yönelik en ağır tehditlerden biri sokağa çıkamayacağı yönündeydi. Malatya'da Kılıçdaroğlu'nun posterinin üzerine dev bir çarpı işareti çizmekten çekinmediler. Bu baskı ve tehditler nihayetinde sonuç verdi. Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul'daki Muharrem ayı etkinliği programını iptal etmek zorunda kaldı. Siyasette çekişme, mücadele hatta zaman zaman arbede yaşanması elbette kaçınılmazdır. Ancak Kemal Bey örneğinde açıkça görüyoruz ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibinin başlattığı televizyon, gazete, sosyal medya ve internet üzerinden kışkırtılan, sokağa ve normal hayata taşırılan bu tür baskı, şiddet ve fiziki müdahale yöntemleri katıksız bir faşist zihniyetin dışa vurumundan başka bir şey değildir. Bu ülkede muhalefet bloğu ki buna Özgür Özel'in CHP'si demin bir bölümü TİP ve Müsavat Dervişoğlu'nun İyi Partisi dahildir, demokrasi cephesinin değil aksine faşist bir siyasi bloğu temsil etmektedir. Ülkeye hakim olan ezbere göre iktidar otoriter, muhalefetse demokrattır. Oysa muhalefet karşılaştığı tüm sorunları şiddetle çözmeye çok daha yakın duruyor. Sıkıştıklarında birer zorbaya dönüşüyorlar. Bu ezberi ve tutarsızlığı çözmeden toplumsal muhalefetin doğru siyasi hedefler belirlemesi ve bunun için doğru mücadele yöntemleri bulması mümkün değildir. Evet, aslında asıl meseleye dönelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sokağa çıkarmayanlar kimdir? Onun posterine dev bir çarpı koyanlar kimdir? Şu tespiti açık yüreklilikle yapalım. CHP'nin iç kavgası hiçbir zaman sadece CHP'nin iç kavgası olmamıştır. Bu, ülkenin istikametini beğenmeyen iç ve dış güçlerin dahil olduğu bir mücadeledir. Kılıçdaroğlu'nu devlet aklına bağlayıp karşı çıkanlar aslında kendilerini bu devletin tam karşısına konumlamaktadır. Hayır, Erdoğan devletine karşıyız diyorlarsa bunu da biliyoruz. Hatta Erdoğan devletine sadece onlar değil, İsrail de karşıdır. Kılıçdaroğlu'na sokağa dar eden zihniyetin ucu Pensilvanya'ya, oradan da Tel Aviv'e kadar uzanmaktadır. Bu açıkça görünüyor ve biliniyor. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Kılıçdaroğlu'na sokağa dar eden faşistler başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Dede.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Garantili reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın AK Parti'nin önündeki tehlike, atalet ve insicam bozukluğu başlıklı makalesini sunuyorum. AK Parti geleneksel istişare toplantılarının 33.sünü bu hafta sonu Sapanca'da gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan liderliğinde partinin MYK ve MKYK'sı, Bakanlar Kurulu, milletvekilleri, kadın ve gençlik yönetimleri 2 gün boyunca istişarelerde bulunacaklar. İç siyasetteki rehavet havası yavaş yavaş dağılıyor. Sapanca toplantısının ardından 14 Ağustos'ta AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. 18 Kasım'da ise kesintisiz iktidar 24 yılı geride bırakmış olacak. Sonbaharla birlikte Türkiye tam olarak seçim havasına girecek. En geç 2028 yılı Mayıs ayında yapılması gereken ama erken yapılacağı neredeyse kesin olan seçimlere bir buçuk yıl gibi bir süre kalacak ki bu da siyaseti ziyadesiyle ısıtacak. Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli son derece rahat. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı ya da muhtemel bir anayasa değişikliğiyle Erdoğan yeniden aday olacak, kolayca da seçilecektir. Bölgenin ateş çemberi olduğu bir ortamda muhalefetin de bırakın alternatif olmayı, kendi içinde büyük sorunlar yaşadığı her vasatta Erdoğan yine rakip tanımayacaktır. Erdoğan'ın işi kolay, aynısını AK Parti için söylemek mümkün mü? Erdoğan'la AK Parti bir süredir birbirinden ayrışıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde Erdoğan değil AK Parti oylandı. Ortaya çıkan sonuç muhalefetin başarısı değil AK Parti'nin başarısızlığıydı. Seçmen Erdoğan'la AK Parti'yi ayrı kefelere koymuş, Erdoğan'a destek verirken aradan bir yıl geçmeden AK Parti'ye güçlü bir uyarı vermeyi tercih etmişti. Son seçimlerden bu yana AK Parti'nin siyaset üretme ve yapma kapasitesi daha da zayıfladı. Son kamuoyu anketlerinde AK Parti'nin oylarının yukarı yönlü olduğu görülüyor. Bu tırmanış, daha doğrusu yukarı yönlü kıpırdanış aldatıcı olabilir. Zira sandıkta gönül rahatlığıyla Erdoğan'a oy verecek seçmen için gerek parti anlamında gerekse bir uyarı vermek maksatlı farklı alternatifler var. Önümüzdeki kısa sürede AK Parti bu riski görüp üzerine gitmezse ortaya çıkacak sonuç sürpriz olmayacaktır. 25 yaşında ve 24 yıldır kesintisiz iktidar olan bir partiden söz ediyoruz. Hiç kuşkusuz karmaşık, iç içe geçmiş kronik sorunlar var. Ancak son yıllarda ataretin ve insicam bozukluğunun bütün sorunların önüne geçtiğini, kendilerini daha fazla hissettirdiğini de görüyoruz. AK Parti'nin sorunu yaşlanmak değil, zira kadroların sürekli yeniliyor, gerçekleştiriyor, gençleştiriyor. AK Parti'nin sorunu yorgunluk değil, zira genç kadrolarla ve gergin siyaset zemininde sürekli zinde kalabiliyor. Ancak AK Parti'nin bir seçim kazanma sihirbazı olması, bunun yanında alternatifsizlik, ataleti, rehaveti, tembelliği gündeme getiriyor. Erdoğan sahaya çıkar ve seçimi kazanır ya da seçmenin bizden başka alternatifi yok duygusu AK Parti'de heyecanı törpülüyor. AK Parti'nin insicamındaki kırılganlık da artık hissedilir seviyelere geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği AK Parti içinde bir kutuplaşmaya, çekişmeye, savrulmaya müsaade etmez. Esasen AK Parti'nin de üzerine tesis edildiği siyasi gelenekte bir parti içi bölünme söz konusu olmaz. Ancak bu insicam anlamına gelmiyor. Kimsenin konuşmadığı, siyaset üretilmeyen, siyaset yapılmayan bir ortamda insicamı test etmek de kolay değil. İnsicama dair şüpheleri bir takım kıpırdanmalardan ve özellikle tercihlerden hissediyoruz. Tek bir örnek. Hemen herkesin rahatsız olduğu başıboş köpekler meselesinde AK Parti ortak, keskin, net bir politika ve dil üretemedi. Dahası parti içindeki farklı ve zayıf unsurlar politikayı ve dili şekillendirebildi. Parti ana omurgasının sessizliği, AK Parti potası içinde erimesi beklenen statükocu, seçkinci ya da çağdaş dil, üslup ve yaklaşımların rahatsız edici derecede öne çıkmasına neden oldu. Ataletin doğurduğu boşluk dolduruluyor, bu da açıkçası insicamı tehdit ediyor. AK Parti'nin artık iki güçlü alternatifi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık AK Parti'nin sandıktaki alternatifi. Yine seçmenin oy verirken eli ve vicdanı titremeyecek alternatif partiler de var. Sapanca'daki iki günlük istişare toplantısında atalet, özellikle de insicama ilişkin sorunlar konuşulur mu? İnşallah.

Takvimde Bülent Erandaç'ın Sinsi Tezgah başlıklı makalesini sunuyorum. Avrupa Parlamentosu'nun küstah ve gerçeklere uymayan raporunda Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerine dil uzatılmıştı. Milli Güvenlik Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli raporu anlayacakları dilden sert bir şekilde eleştirmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de oynanan kirli ve sinsi tezgahlara karşı gaflet uykusunda hülyalara dalanlar iyi duysun. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır demişti. Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu ifade ederek Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs planı iddialarına tepki gösterdi. Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır. Ülkemiz, garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs'ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir denildi. Akdeniz'deki stratejik Türk hakimiyetine son vereceğini, doğal kaynakları gasp edeceğini, Kıbrıs adasının tamamını Rumlaştıracağını ve adayı Türkiye'ye karşı bir üs olarak kullanacağını hayal eden Amerika, Avrupa ve İsrail'in kirli ve sinsi tezgahları Türkiye tarafından dikkatle takip ediliyor. Şer güçler şunu bilmelidir ki Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak varlığını ve Doğu Akdeniz'deki stratejik ve ekonomik çıkarlarını korumaktadır. Kıbrıs, Türkiye açısından yalnızca bir ada değil, Doğu Akdeniz'in merkezinde yer alan stratejik bir jeopolitik üst niteliğindedir. Bu nedenle Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin güney kıyılarının, enerji hatlarının ve deniz ulaşım yollarının güvenliği bakımından kritik öneme sahiptir. Özellikle enerji kaynakları, deniz yetki alanları ve Doğu Akdeniz'deki güvenlik mimarisi üzerindeki rekabet düşünüldüğünde, Mavi Vatan stratejisinin anlam ve önemi daha iyi anlaşılmaktadır. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin F-35 uçakları ve yerli muharip uçağı için ihtiyaç duyduğu motorları alma isteğine ilişkin bir soruya muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım cevabını verdi. Aynı toplantıda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Vance, askıya alınan F-35 programına ilişkin Başkan Trump'ın bir inceleme yapılmasını istediğini söyledi. Bu gelişmeyi İngiliz Reuters Ajansı, Amerikan hükümeti Kaan uçakları için Türkiye'ye motor satışına izin verecek başlığıyla duyurdu. Bunun 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye'ye bir jest olacağını aktardı. Türkiye'nin yerli savaş uçağı olacak Kaan prototipinde ve test uçuşlarında Amerikan yapımı F-110 motoru kullanılmıştı. Uçakların seri üretimine de bu motorlarla başlanması planlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, NATO daimi savunma planını kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sisteminin Malatya'ya konuşlandırıldığını açıkladı. Ayrıca 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu bulunan ABD Patriot hava savunma sisteminden görevin alındığı belirtildi. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecek. Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, istikbal göklerdedir. Takvimde Bülent Erandaç'ın Sinsi Tezgah başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta Gazetesi var. Posta'da Murat Çelik'in Özgüven Başka, Boş Ego Başka başlıklı makalesini sunuyorum. En çok duyduğumuz tavsiyelerden biri şu: kendine güven. Doğru, insan kendine güvenmeli, kendine değer vermeli, kendini önemsemeli ama galiba bazen bunları sadece karıştırmıyor, abartıyoruz da. Özgüven dediğimiz şey, insanın kendini olduğundan büyük görmesi değil, olduğu gibi tanıması.

sadece güçlü yönlerini değil, eksikliklerini de bilmesi. Psikologların da sıkça vurguladığı gibi sağlıklı özgüven gerçekçi bir öz değerlendirmeden besleniyor. Yani insanın her şeyi biliyorum değil, bilmediğim şeyler de var diyebilmesi asıl mevzu. Etrafınıza bir bakın. Bilgisi sınırlı ama iddiası sınırsız insanlar var. Hiç okumadığı konuda ahkam kesenler. İki video izleyip uzman kesilenler. Sosyal medyada her konuda son sözü söylemeye çalışanlarla dolu çevremiz. Oysa donanımın üzerine inşa edilmemiş özgüven daha ilk bakışta kendisini ele veriyor. Çünkü özgüven ses yükseltmekle değil, içi dolu konuşmakla oluyor örneğin. Kendini önemsemek de öyle. Elbette insan önce kendine saygı duymalı ama öz saygıyla kibir arasındaki çizgi düşündüğümüzden daha ince. O çizgi aşıldığında da ortaya boş ego çıkıyor. Günlük hayatınızda görmüyor musunuz? Bırakın teşekkür etmeyi, garsonu neredeyse aşağılayanları. Trafikte herkesten saygı bekleyip kimseye yol vermeyenleri. Toplantıda kimseyi dinlemeyip sürekli kendinden söz edenleri. Karşısındaki cümlesini tamamlamadan kendi hikayesine geçenleri. Empati kurmak yerine sürekli ilgi bekleyenleri. Kendisini çok önemseyen ama başkasına aynı değeri vermeyen insanları. İşte boş ego bu. Uzmanlar gerçekten özgüvenli insanların kendilerini ispat etme ihtiyacı hissetmediğini söylüyor. Güçlü insan güçlü olduğunu sürekli anlatmak zorunda hissetmiyor çünkü. Yüksek sesle konuşmayı, her konuda fikir yürütmeyi, sürekli görünür olmayı özgüven sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bunların bazıları tam tersine içten içe duyulan güvensizliği gizleme çabası olabilir. Özetle gerçek özgüveni en belirgin özelliği olan sakinlikten tanıyabilirsiniz. İnsan kendiyle barışık olduğunda başkalarının alkışına daha az ihtiyaç duyuyor. Ve bir insanın gerçek değeri kendisi hakkında ne düşündüğüyle değil, çevresindeki insanlara nasıl davrandığıyla, onlara ne hissettirdiğiyle anlaşılıyor. Çünkü karakter en çok güç eline geçtiğinde belirginleşiyor. Garsona davranışında, trafikteki sabrında, farklı düşünen birini dinleyebilmesinde. Şu notla bitireyim. Boş ego ilk bakışta dikkat çekebilir ama saygı uyandırmaz. Saygı gören karakter ve donanımdır. Posta Gazetesi'nde Murat Çelik'in Özgüven Başka, Boş Ego Başka başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS yani doğrudan

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Arası.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.
7: Hasılanın %5'ini 32 ülke ayıracak. 2035'e kadar bu planlandı. Yani daha fazla külfet paylaşımı, bir diğer ifadeyle Amerika Birleşik Devletleri ortaklaşmak istiyor. Kendisi maliyeti omuzlayan ama bundan sonra omuzlamak istemeyen, aynı zamanda güvenlik şemsiyesini ABD'nin altında değil de özel, kendi kendine yeterli hale gelen bir Avrupa görmek istiyor. Şimdi bu Avrupalılaşma, yani NATO'nun Avrupalılaşması bir diğer ifadeyle, peki bu nerede olacak? İşte Ankara zirvesinde ele alınacak konulardan, en başta gelen hususlardan birisi olacak. Şimdi burada tabii, yani NATO'nun geleceği bir diğer ifadeyle.
8: Şimdi orada şimdi mesela Ünal Komutanım, o NATO'nun geleceğinde Türkiye hangi noktada? Yani üst i̇şte kategori...
7: Evet. Onu söyleyeceğim. Şimdi yani ana gündem maddelerinin en başında NATO'nun geleceği. Diğer konu savunma harcamaları. Şimdi savunma harcamalarına geldiğimiz zaman Türkiye'yi, değerli hocam Güray Paşam da ifade etti, altını çizdi. Yani Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinin Avrupa tarafından değerlendirilmesi. Avrupa, işte onlar kendi içerisinde SAFE programları var, işte PESCO var, diğer bazı sanayi kapasitesiyle ilgili işbirlikleri, çalışmaları var gibi, bu alanda da Türkiye'nin bu sisteme entegre olması, bu sanayi gücünü, yani savunma sanayi gücünün Avrupa nezdinde de işbirliğine taşınması gerekiyor. Yani az evvel işte Güray Paşam altını çizdi, 3000 sanayi şirketinden NATO Genel Sekreteri bahsediyor. Yani zaten şu anda işbirliği olan var, yapan var, mal transferi olan var, paylaşım var vesaire. Neticede bu savunma harcamalarının Türkiye'de buradan kendine düşen bir payı alacaktır elbette. Çünkü NATO'nun ikinci büyük silahlı gücü, hal böyle olunca NATO'nun bütün tatbikatlarına, külfetine katılan bir Türkiye var. O zaman bu savunma sanayinin harcamalarından pay almasını da tabii ki elbette Türkiye'nin de hakkı var. Şimdi bu nasıl olur? Bu tabii ki Avrupa ile yakın işbirliği, ama öte yandan Avrupa'yı zorlayan bir faktör de var.
8: Nedir o?
7: Artık gelinen noktada şu: Avrupa 2030 belgesinde bir genişleme, yani kendi güvenlik genişlemesini ortaya koyuyor, stratejisini ortaya koyuyor. Bu belgede Kızıldeniz'den Orta Doğu'dan Baltık'a kadar, işte Karadeniz'e kadar, yani transatlantik sınırlarının da ötesinde bu sahada bir güvenlik vizyonu çiziyor. Şimdi bu güvenlik vizyonuna göre bu ne demektir? Siz Orta Doğu'yu, Kuzey Afrika'yı, Kızıldeniz'i, Orta Doğu'yu da birlikte mütalaa ettiğiniz zaman, Karadeniz'i de içine katan bir Avrupa yaklaşımı olduğu zaman karşınıza kim çıkar sizin? Türkiye çıkar. Şimdi o zaman bu jeostratejik paylaşımda karşınızdaki Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda kalacaksınız demektir. İşte Avrupa'yı zorlayan koşul da bu. Yani çizdiğiniz coğrafi genişleme sınırları, coğrafi hatlar aslında NATO'nun geleceğini, Avrupa'nın tabii ki Avrupa'nın güvenlik geleceği, NATO'nun da bu geleceğini beraber eş zamanlı olarak tayin ediyor.
8: Anladım.
7: Burada bir eş zamanlılık var. Bu durum Türkiye'nin de NATO içerisindeki savunma sanayi gücünün gösterilmesi, Avrupa'nın savunma sanayi gücünün üzerindeki gücünün gösterilmesine önemli bir etki sağlıyor. Yani kısacası Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir tutum var. Avrupa neden burada bir özel durumu var? Amerika Birleşik Devletleri yükü, yani saha yükünü, bir diğer ifadeyle askeri yükünü diyeyim, Avrupa'ya yıkmak istiyor. Nükleer gücünü, işte lojistik, uzak mesafeli lojistik destekleri, uzay desteği gibi hususları kendisi almak istiyor. Yani aslında külfet paylaşımı derken şöyle bir şey daha var. Son sözüm şu olsun. Sadece mali olarak düşünmemek gerekiyor. Genelde şöyle düşünüyor. Külfet paylaşımı %5. İşte Amerika. Hayır. Bir de o külfetin içerisinde yeni bir organizasyonu içeren bir külfet paylaşımı olacak. Yani bir kısım birlikler işte muharip olacak. Muharip dışındaki diğer birlikler olacak. Bir NATO aslında sadece geleceğe dair yapılanmasından bahsederken, NATO aynı zamanda kurumsal bir yapılanmasını da, işlevselliğini de bir değişime tabi tutacak.
8: Anladım.
7: İşte bunun yeri de Ankara'dan geçmiş olacak.
8: Şimdi tekrar Güray hocama dönmek istiyorum. Ünal Atabay, hani NATO'da bir değişikliklerin de altını çizdi. Siz de söylemiştiniz zaten. Şimdi bütün bu değişiklikler olurken İsrail faktörünü de lütfen denklemin içine alır mısınız? Bu böylesine değişen bir NATO İsrail'in işine gelir mi?
0: Tabii İsrail'in amacı çok farklı. Yani kendi boyutunun çok çok üzerinde, başkalarını kullanarak, vekil güçleri kullanarak. Vekil güç dediğimiz, bazen soruyoruz, Amerika mı İsrail'e hükmediyor, o büyük ülke, dünya güç merkezi diyoruz, yoksa İsrail mi Amerika'yı kontrol ediyor? Bunun içinden çıkamıyoruz. Buna Amerikalılar da pek cevap veremiyorlar. Anlaşılmaz bir durum söz konusu. İsrail istemiyor. İsrail'in kendi politikası var. O NATO'da düşünmüyor, Amerika'yı da düşünmüyor, başka bir ülkeyi de düşünmüyor. Onun amacı hedefini aşama aşama gerçekleştirmek ve bugün dahi bakınız dünyada depremler oluyor. İnsanlar işte ona yardım için kampanyalar dönüyor, onun yardımına koşuyor. Daha şeyde altta kalmış, daha çıkarılmayı bekleyen bir sürü insan var. İsrail böyle bir ortamda bile saldırılarına Lübnan'da ve Gazze'de devam ettirebiliyor. Yani farklı bir şey ve yine Netanyahu gitmiş, işte askerlerle görüşüyor. Söylediği şeyler yani yenilir yutulur cinsten değil. Hitler'in söylediği yaşam alanı dediğimiz, yani sağlam olan ayakta kalır şeyi vardı Hitler'in. Aynı söylemler. Yani çok böyle bir ortamda, yani NATO'nun İsrail'i düşünerek hareket etmesi demek, kendi sonunu hazırlaması demek. Yani Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz Kasım ayında Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'ni yayınladı. Altına Trump imzasını attı. Dedi ki ya biz güç kaybediyoruz dışarıda, artık biraz yakın çevremize odaklanalım dedi Kasım ayında. Ve sonuçta ne oldu? Geldi İran'la kendisinin değil İsrail'in savaşını yaptı. Yani orada balistik müzelerin etkisiz hale getirilmesi, nükleer silahlardan arındırılması, bütün bunlar İsrail'in hedefiydi. Dolayısıyla NATO'nun bu konuda çok dikkat etmesi gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü İsrail farklı. İsrail hem kendisini burada bir tehlikeye atıyor, giderek daha fazla düşman kazanıyor, bölgeyi kendisine düşman haline getiriyor. Yani herkesi mi öldüreceksiniz? Çocuklara varıncaya kadar böyle insan aklına almayacak düşüncelerle, bunların, yani Netanyahu zaten yargılanacaktır ama bunların dikkate alınması gerekiyor. Tedaviye ihtiyacı olan insanların dünyayı yönetmesi ve bölgeyi kan gölüne çevirmesine izin vermemek gerekir. Sayın Hocam da biraz önce ifade ettiler. Dediler ki işte NATO yeni döneme hazırlanıyor. Dönem. Dünyada birçok şey değişiyor. Zaten değişmesi gereken konu şu. Ben bu hafta Moskova'daydım. Bir panel vardı. Çok önemli. Orada Lavrov da şey yaptı.
8: Ben de şimdi Rusya'yı da soracaktım size. Yani bir de Rusya'yı da lütfen ekleyin diye. Sonra Ünal Bey'e soracağım. Buyurun.
0: Ya insanlar Yani orada tabii Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa'dan ve Asya'daki diğer ülkelerden de uzmanlar, diplomatlar, akil insanlar geldiler. Tartışıyor, herkes konuşuyor. Şöyle bir şey var. Dünyada artık böyle bir adaletin kalmadığı, böyle anarşik bir düzen söz konusu. Bunun ya düzeltilmesi gerekiyor. En iyi söyleyenler diyorlar ki ufak düzeltmeler. Ufak düzeltme yetmez. Çok büyük şeyler var. NATO eğer bunları görebilirse, ki Türkiye bunu en iyi gören ülkelerden bir tanesi ve tedbiri öyle alıyor. Yani Türkiye'nin şu anda geleceği görüp o %5 dediği Sayın Hocam, %5'in %3,5'u silahlarla ilgilidir. %1,5'u diğer alanlarla ilgilidir. Toplamı %5'tir. Bunun içerisinde buna ulaşabilen kim var? Avrasya bölgesinde sadece Türkiye var. Yani Türkiye 2030'da bu NATO'nun belirlemiş olduğu hedeflere ulaşabilecek kapasitede, ki savunma sanayi giderek gelişiyor ve örnek gösteriliyor. Hocamın belirttiği şekilde ben de katılıyorum. Bu firmalarla örnek gösterilmesi muhakkak ki yapılan işbirliğinde Türkiye'yi ön plana çıkaracaktır. Yani Avrupa'daki değeri zaten biliniyor ama tabii Avrupa'da bir lider eksikliğinden söz ediyoruz. Yani tarihsel bazı olaylara sıkışmış, kendini sıkıştırmış, aşamıyor bir türlü Avrupa bunu. Yani Türkiye Avrupa ile Avrupa en son ne zaman savaş açmış? İşte 1683'lerde işte Viyana'ya gittiğim zaman. 330 yıldır, 340 yıldır neyse bir şey olmadığı halde oraya saplanmış bir Avrupa düşünce anlayışında gelin diyorlar. Tamam, siz de Avrupa'nın savunmasının Türkiye olmadan imkansız olduğunu onlar da biliyor. Ne yapıp Avrupa Birliği'ne üye olmayın, herhangi bir şey almayın ama külfete siz ortak olun. Türkiye böyle bir şey, Türkiye'nin şu aşamada böyle bir şeyi kabul etmesi zaten mümkün değil. Türkiye bunları zaten aşmış durumda. Dolayısıyla Avrupa'nın da, yani buraya bütün ülkenin liderleri geliyor. Burada tartışacaklar konular, buraya çay içmeye gelmiyorlar. Burada bu ciddi konular, yani NATO'nun geleceğine ne yapacak, hangi konulara NATO bundan sonra odaklanmak zorundadır? Türkiye'nin rolü nedir? Türkiye'yi almadan, dışarıda tutarak bunu nasıl siz başarabilirsiniz ki? Zaten görüşme yaptığımız bütün uzmanlar, askeri uzmanlar ve diplomatlar şunu söylüyor. İyi ki Türkiye'ye düşman değil. En azından düşman değil. Çünkü Türkiye'yi karşı tarafa atmak Avrupa'nın geleceğini ve bölgedeki güvenlik mimarisini tamamen olumsuz şekilde etkileyecektir.
8: Anlıyorum. Ünal komutanım, aynı soruyu size de sorayım. Bu arada Donald Trump bir açıklama yapmış. İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az 4 adet tek yönlü saldırı insansız hava aracı fırlattı. İHA'lardan biri büyük ve çok pahalı bir kargo gemisinin üst güvertesine isabet etti. Hasar meydana geldi ancak gemi yoluna devam ediyor. Açıkçası bu ateşkes anlaşmasının aptalca bir ihlalidir demiş. Yani yine orada şimdi bir tarafta ABD-İran savaşı, işte böyle bir gelişme de var. Bir taraftan da işte NATO toplantısı ve Donald Trump da bölgeye gelecek. Ama İsrail ve keza Rusya denklemini de size sormak istiyorum Ünal Hocam.
7: Şimdi tabii NATO'nun genişlemesi çerçevesinde Rusya'nın, hatta Çin'in alacağı veya oluşacağı pozisyona bakmak lazım. Şimdi NATO'nun genişlemesi derken, yani bu Rusya'yı ne açıdan etkiliyor, İsrail'i ne açıdan etkiliyor, daha anlamlandırmak kolay olacak buradan konuya girersek. Şimdi NATO Transatlantik Anlaşması çerçevesinde bir sınırı vardı. Bunu biliyorsunuz, 2001 sonrası işte Afganistan, Balkanlardaki faaliyetleri vesaire, Libya'ya uzanan hat dahil sınır ötesinde de müdahale hakkı meselesi gündeme geldi, tartışıldı. Şimdi gelinen noktada bu kendini daha da belirgin hale getirdi. Onun için Ankara'daki yapılacak anlaşmada, görüşmelerde nihai olarak NATO'nun genişlemesinin yeni o güvenlik coğrafyası, yani bir güvenlik coğrafi sınırlarının belirlendiği veya ifade edildiği bir NATO karşımıza çıkacak. Şimdi bu tabii İsrail'i ve elbette Rusya'yı, dolayısıyla Çin'i de ilgilendiriyor. Tartışılan konulardan birisi de mesela Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da daha az etkin, yani nükleer gücü, lojistik kabiliyeti, istihbarat desteğinin dışında muharip gücün Avrupa tarafından, yani sahadaki askeri gücün Avrupa ordusu gibi düşünelim, Avrupalılar tarafından, hatta NATO'nun Avrupalılaşması, bir diğer ifadeyle Avrupa'da bunun sağlanması. Bu durumda Amerika, Kanada ekseni, işte Avrupa'yı da Kuzey, Orta ve Güney Avrupa şeklinde bölerek ayrı ayrı muharip grupları oluşturmak. Hatta Türkiye'yi işte Suriye, Arabistan ve Körfez ülkelerine doğru sarkan, yani Orta Doğu denkleminde de Güney veya Ön Asya komutanlığı, şimdi veya Kafkasya, Asya'ya uzanan hatta bir komutanlık. Şimdi bütün bunları Kuzey Afrika'yı da kapsayacak şekilde. Bütün bunları niye söylüyorum? Birinci dilimde ifade ettiğim Avrupa'nın genişleme sınırları, güvenlik coğrafyası işte Kızıldeniz'den Orta Doğu'ya, yani Körfez'e kadar uzanıyor aslında. Biliyorsunuz Körfez'de de yeni bir bu Almanya'da Berlin'de yapılan toplantıda hatırlarsak yani Berlin bildirgesi de diyebiliriz buna, E5 ülkelerinin katıldığı, yani NATO'ya gelmeden önce orada Hürmüz Boğazı'na çok uluslu askeri misyon gönderilmesi meselesi de kararlaştırıldı burada. Şimdi bu konu, niye bunu söylüyorum? Berlin bildirgesindeki kararlar NATO toplantısına bu ülkeler tarafından getirilecek demektir gündeme. Berlin bildirgesini imza atanlar kimler? Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya. Şimdi bunlar Avrupa'nın öncü rolünü üstleniyorlar.
8: Ya bu konuşulacak o zaman toplantılarda.
7: Tabii. Bu kesin konuşulacak olan konulardan birisi bu. Peki bu bunun içerisindeki Almanya kim? Almanya liderlik üstleniyor. Avrupa'nın güvenlik şemsiyesini yaratmak istiyor, özerkliğini. Şimdi Almanya bu motor rolünü üstlenmiş durumda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan kendisini rahatlıkla artık sahadan çekebilmesini sağlayacaklar. Hatta Almanya ve bu adına söylediğim E5 ülkeleri şunu düşünüyor. Ne kadar biz NATO'yu Avrupalılaştırırsak, ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO denkleminde kalmasını o kadar sağlarız. Şimdi bu aslında bütün kritik konuyu bu sağlıyor Pınar Hanım. Yani NATO'nun askeri kapasitesinin kültür paylaşımı.
8: Ünal Atabay, hani çok özür diliyorum sadece. Komutanım. Hakan Fidan bir açıklama yapıyor Dışişleri Bakanımız.
5: Bulmuştuk. Hemen mukabil olarak ben de konular sıcağı sıcağına olgunlaşırken bunları daha da somut hale getirmek için Kanada'ya ziyarette bulunuyorum. Bu tabii elinde dinamizmini gösteren bir durum. Gerek Cumhurbaşkanımızla Sayın Kanada Başbakanı arasındaki ilişki, gerek bakanlar arasındaki ilişki, gerek enerji sektörü ve diğer sektörlerdeki ilişkilerimiz aslında dinamizmi gösteriyor. Esas itibariyle Türkiye ile Kanada arasında yani işbirliği alanları var. İki büyük ülke NATO üyesi olmasına rağmen belli alanlardaki potansiyellerini çok fazla ileri taşıyamamışlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Carney'in son yıllarda ortaya koyduğu iradeyle iki büyük ülke bir araya gelerek kendi potansiyellerini işbirliğiyle daha da ileri taşıma, ticaret, ekonomi, savunma, enerji ki Anita bunu çok iyi ifade etti, dört bacak üzerinde götürdüğümüz, daha yapısal hale sokmaya başladığımız bir ilişki kümesine dönmeye başladı. Biz de bu ilişkiyi Dışişleri Bakanları olarak hükümetlerimiz adına, liderlerimiz adına daha yapısal bir çerçeveye oturtturup bütün kurumlarımızı koordine ederek somut neticelere bir an önce ulaşılması için gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Sayın Carney'i iki hafta sonra inşallah Sayın Anand ve Savunma Bakanı ile beraber Ankara'da ağırlayacağız. tamamlayacağız NATO zirvesinde. Ayrıca Sayın Carney'nin ilerleyen dönemde ikili bir ziyaret amacıyla da Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Bugün kıymetli mevkidaşımla böyle bir ziyaret esnasında somut hayata geçireceğimiz zamana bağlı konuların da üstünden detayıyla gitme imkanımız oldu. Değerli basın mensupları, küresel gelişmelere baktığımızda Türkiye ve Kanada gibi ülkelerin çok daha yakın bir işbirliği sergilemeleri gerektiğini görmekteyiz. Bu anlayışla Türkiye-Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldık ve bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmasına yönelik ön görüşmelerde ilgili birimlerimiz arasında başlatılmış durumda. En kısa sürede bunu daha da ileri taşımayı düşünüyoruz. Ülkelerimiz arasında serbest ticaret hayata geçirmesi halinde halen 3.2 milyar ABD doları düzeyinde seyreden ikili ticaret hacmimizin daha da artacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca Kanada ile enerji alanındaki işbirliği imkanlarını da stratejik bir perspektifle değerlendirmekteyiz. Dün Sayın Bakan'ın da eşlik etmesiyle Darlington Nükleer Santrali'ne gittik, bir yarım gün geçirdik. Gerçekten orada Kanada'nın nükleer enerji üretimindeki yeteneklerini, kabiliyetlerini bir kez daha gördük. Biliyorsunuz Türkiye nükleer enerji arayışında olan bir ülke. Bu konuda nükleer enerji santrallerinin yapımı konusunda uluslararası ortaklarımızla çok yoğun temaslarımız var. Enerji Bakanımız bu konuda gece gündüz çalışıyor. Kendisi de geçtiğimiz haftalarda buradaydı. Ben de dün bu enerji santraline giderek Türkiye'nin Kanada'nın teknolojisinden nasıl istifade edebileceğine ilişkin görüşmeleri yaptık. Türkiye-Kanada işbirliğinin ben çok olumlu pozitif sonuçlar üreteceğine inanıyorum. Klasik nükleer reaktörlerin dışında küçük modüler reaktörlerin de biliyorsunuz son 10 yıldır hayata geçirilmesi konulamıyor. Fakat bu konseptten öteye birçok ülkede gidemedi. Kanada'nın bu konuda somut adım atması Türkiye olarak bizi açıkçası etkilemiş durumda ve biz buradan hareketle gelip yerinde bu teknolojiyi görmek istedik. Bu konuda Enerji Bakanlığımızın ciddi bir ilgisi var. Cumhurbaşkanımız bu konuda diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda da büyük bir hassasiyet gösteriyor. Kanada'da somut bir adım atılması bizim olayı yerinde görmemiz açısından önemliydi. Darlington'da hem klasik nükleer elektrik santralinin olması hem de yeni inşaatı başlayan SMR'ın bulunması dolayısıyla bizim ziyaretimizi daha pratik hale getirdi. Diğer taraftan müşteri potansiyel açıkçası bulunduğunu görüyoruz. Keza savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefliyoruz. Kısacası ülkelerimizin yararına olacak çok sayıda proje üzerinde ekipler olarak çalışmaktayız. Bu projeleri hayata geçirmek için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli basın mensupları, başlıca küresel ve bölgesel meselelere giderek daha benzer bir bakış açısıyla yaklaşmamız Türkiye ile Kanada'yı birbirine daha da yakınlaştırmakta. Uluslararası meselelerin diplomasi ve diyalog yoluyla çözümü için çaba sarf ediyoruz. Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da yapıcı yaklaşımlarını sürdürerek kalan meseleler üzerinde de bir an evvel uzlaşmalarını ümit ediyoruz. Yenilen aşama itibariyle Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı olarak tesis edilmesi elzemdir. Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı. Bu tarafların bu konudaki dikkatli ve sağduyulu davranması gerekmekte. Kıymetli basın mensupları, Gazze'de halen son derece hassas ve kırılgan bir dönemden geçmekteyiz. Dikkatimizi oradan ayırmıyoruz. Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi durumun vehametini daha da bildiğini anlatıyor. İsrail ateşkes hükümlerinin hilafına askeri mevcudiyetini ısrarla genişletmekte ve sivil halkın yaşam alanını daha da daraltmaktadır. Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da giderek artan yerleşimci terörü kalıcı barış zeminini ciddi şekilde sarsmaktadır. Bugünkü görüşmelerimizde Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı şekilde neticelendirilmesi yönümüz. Bu konuda uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden diğer bir konu bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı. Kıymetli mevkidaşımla bu konuyu da ele aldık. Savaşın mümkün olan en kısa sürede diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde sona ermesini istiyoruz. Gelinen noktada diplomatik süreçte bir durgunluk yaşandığını, çatışmaların hız kazandığını ve tarafların askeri kazanım arayışına bir an önce canlandırılması gerekmekte. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden ülkemizde müzakere masasında bir araya getirmeye hazır olduğumuzda taraflara ilettiğim gibi buradan dünya kamuoyuna da iletmek istiyorum. Bugünkü görüşmelerimiz Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin müşterek sorumluluklar ve çıkarlar temelinde derinleşmekte olduğunu göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakan Sayın Carney liderliğinde işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Evet, bir kez daha teşekkür ediyorum. Dikkatiniz için teşekkür ederim.
8: Evet, Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'da mevkidaşıyla açıklamalar yaptı. Hürmüz'de kesintisiz barışın olması önemli açıklamasını yaptı Hakan Fidan. Barış sabote edilmemeli dedi ve aynı zamanda da yine Gazze'de hassas bir dönemden geçiyoruz açıklamasını da yaptı.
9: Olduğu için soru sayısı sınırlı olacak. Soru sormadan önce
8: Rusya ve Ukrayna'yı ülkemizde bir araya getirmek için hazırız dedi Hakan Fidan. Ki Donald Trump'ın Türkiye ziyaretiyle beraber evet. Evet, Ünal Atabay, Güray Alpar tekrar sizinle beraberiz. Çok az dakikam kaldı. İsterseniz bilmiyorum Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarını da dinlediniz mi? Bu noktada birkaç dakika sizlere süre verebilirim. Güray Hocam.
0: Evet, tabii Kanada hem ekonomik olarak hem teknoloji bilgi birikimi olarak çok iyi bir düzeyde. Belirttiği gibi 3 milyarın hemen üzerinde bir karşılıklı ticaret hacminin olması gerçekten çok düşük. Yani iki önemli ülkenin bunu artırması gerekir. Zaten gündemi çok iyi belirlemişler orada. Gündeme getirilen konular da zaten özellikle bu Türkiye nükleer kapasite, tabii bunu barışçıl amaçla nükleer kapasiteden bahsediyor Sayın Dışişleri Bakanı. Bunu gündeme getirmesi özellikle modüler küçük nükleer reaktörleri herhalde Türkiye normal şeyin yanında AKKU'yla birlikte yeni arayışlarla birlikte bu modüler reaktörlere ilgi duyuyor ki çok da iyi olur Türkiye açısından. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, işte özellikle enerji alanındaki işbirliği bunlar çok önemli. Yani diğer alanda da işbirliği yapılabilir. Teknoloji yönünden Türkiye'nin silah sanayini bir araya gelmesi bir sinerji yaratacaktır. Birçok konuda atılım gerçekleştirecektir. Bunlar önemli. Özellikle barış için düşündüğü konular Moskova'da da çok gündeme gelmişti. Ben pazartesi günü gittim Moskova'ya. Moskova'ya tam iniyorduk. Gece sabah saat 3'te drone saldırısı başladı. Yani Moskova Belediye Başkanı 72 tane atıldı dedi. Ama onların hepsi gelmeden bu sefer imha edildi. Öncekilerden kaçırılanlar vardı ve biz Moskova'ya inemedik. Tam inecekken tekrar havalandık ve St. Petersburg'a gittik. Bir süre kaldık. Güvenlik sağlandığı zaman, o belli olduğu zaman tekrar geri geldik. Tabii orada hep sorulan soru da bu. Türkiye'nin rolü çok önemli. Evet, yani Sayın Lavrov orada bundan bahsetti. Kremlin sözcüsü de hemen o bizlerle orada bir toplantı yapmıştı. O toplantıdan çıkınca gazetecilere verdiği demekte herkes şunu söylüyor. İstanbul görüşmeleri, İstanbul görüşmeleri. Yani bu İstanbul görüşmelerini kim engellediyse dünya barışını istemiyor. Gerçekten İstanbul görüşmeleri...
8: Kim engellemişti? Çok kısa alacağım. Bir Ünal Atabay'a da yani, soracağım.
0: Avrupa ve İngiltere özellikle. İngiltere son anda girmişti. Türkiye yani çok iyi bir noktaya getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin de aynı açıklamayı yapmış. Orada belirtildi. Biz diyor İstanbul görüşmelerine dönmeye hazırız. Yani şöyle bir şey var. Gerçekten çok başarılı. Türkiye dışarıda dünya barışı, bölgesel barışın sağlanması yönünden çok önemli bir konumda ve bu NATO zirvesinde de bunu göreceğiz.
8: İnşallah. Ünal Atabay, siz ne diyorsunuz? Son bir buçuk dakika.
10: Tamam. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanımızın açıklamalarında önemli hususlar var. En başta nükleer enerji santrali ile ilgili biliyorsunuz Akkuyu'da devam eden santralin işte testleri devam ediyor. Onun devreye alınması geçtiğimiz birkaç gün içerisinde bazı bölümlerinin devreye alındığını biliyorsunuz açıklandı, ifade edildi. Tabii bu birinci ünite, dört ünite olacak. Şimdi bu Akkuyu tabii dikkatleri çekiyor. Kem gözler veya düşman gözler biraz daha bunu çarpıtmak istiyor. Yani bu Akkuyu nükleer enerji santrali bizim barışçıl maksatlı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Sayın Fidan da onun altını özellikle çizdi. Çünkü bu önümüzdeki günlerde bu başka konuşulmaya başlanabilir.
8: Evet.
10: Bu nedenle şimdiden ifade edildi. Tabii bu Akkuyu yani bizim 1965'ten beri arayış içerisinde olduğumuz bir santraldi. Daha sonra 1974'te buranın yeri belirlendi. Akkuyu evet. ve Sinop'tur. Daha sonra da işte biliyorsun Rusya ile anlaşma yapıldı. Bir diğer önemli husus burada altı çizilen konu Gazze.
8: Ünal Komutanım tamamen süren evet. bitti. Bir sonrakinde biraz daha uzun konuşalım olur
10: tamam.
8: mu? Çok teşekkür ederim. Tamamdır. Kusura bakmayın Bravo. Sözünüzü kesmiş oldum. Ünal Atabay, Güray Alpar, doçent doktor Güray Alpar. Çok teşekkür ediyorum kıymetli komutanlarımıza.
0: Şimdi, iyi yayınlar diliyorum.
8: Sağ olunuz, iyi akşamlar.
10: İyi
8: Değerli izleyicilerimize de teşekkürler. Böyle bir hafta minik bir moladayım. Daha sonra 6 Temmuz günü görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın.
6: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: TGRT FM Haber.
10: Geride bıraktıkları izler hem zemine zarar veriyor hem de sağlık riski oluşturabiliyor. 8 yaşındaki ben sakin ama tecrübeli, sahada her an bir kas peşinde. 2,5 yaşındaki Sally ise yeleğini giydiği anda tamamen görev moduna geçiyor. İkili adeta Dünya Kupası'nın görünmeyen savunma hattı gibi çalışıyor. Spiral makinesinden çıkan birkaç kıvılcım bir dönümlük ormanlık alanı küle çevirdi. Yangın Antalya'nın Manavgat ilçesi Ocalar mahallesinde çıktı. İddiaya göre harabe haldeki bir konteynerin kaldırılması için demir profiller spiral makinesiyle kesiliyordu. Kesim sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına bir helikopter, 3 arazöz, su tankerleri ve çok sayıda personel müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık bir dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Yangına neden olduğu belirlenen şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin ardından yangına sebebiyet vermek suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
11: Millete para düşer gökten, biz bizim nasımıza da kedi düştü işte.
10: Bankada işlem yaparken başınıza en fazla ne gelebilir? Bolu'da bir vatandaşın başına tam anlamıyla kedi geldi. Kent merkezindeki bir banka şubesi eşine az rastlanır bir paniğe sahne oldu. 65 yaşındaki Zeki Yeşildal gişede işlemlerini yaptırmak için bekliyordu. Her şey normal seyrinde ilerlerken tavandan garip sesler yükselmeye başladı.
11: Alçıfenler gibi şey varmış galiba, oradan girmiş havalandırmadan kedi. Tepemize indi kedi, maşallah bizim yani.
10: Daha sesin ne olduğu anlaşılamadan bir anda sevimli bir kedi Zeki Yeşildal'ın tepesine indi.
11: Kaptan gidiyorduk neredeyse ya.
10: Davetsiz misafir düştüğü gibi hızla şubeden uzaklaştı. Geriye ise güvenlik kameralarına yansıyan bu komik görüntüler kaldı. Brezilya'da yaşayan 3 kız kardeş tam 316 yaşındalar. 109, 104 ve 103 yaşındaki kardeşler Guinness tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı 3 kardeş olarak kayıtlara geçti. Şimdi ise bilim insanlarının yakın takibindeler.

0: bambaşka etti. Görüntüler İstanbul Pendik'te kaydedildi. Trafikte yaşanan sözlü atışma kısa sürede tansiyonu zirveye taşıdı. İki kadın sürücünün karşı karşıya geldiği olayda öfke direksiyon başından taştı.
1: Gel gel kız gel. Al işte, al.
0: Aracından inen sürücü öyle bir tekme savurdu ki karşı taraftaki otomobilin aynasını yerle bir etti.
1: Gel kız gel. Al işte.
2: Boksarım çeneni kırarım. Bak dinliyor musun beni? Çeneni kırarım.
0: Kimse onu sakinleştiremedi. Tehdit dakikalarca devam etti.
2: Bak dinliyor musun beni? Çeneni kırarım.
0: Burası İstanbul Beyoğlu. Aracında bekleyen sürücüyle motosikletli iki kişi arasında tartışma çıktı.
3: Çok kötü yaparım.
2: Tamam, hiç yakmadım ya.
0: Sürücü polis çağıracağını söyleyince motosikletli tehdide başladı.
2: Polis çağırsana ya. Boksarım çeneni kırarım. Bak dinliyor musun beni? Çeneni kırarım.
0: Motosikletli sürücünün üzerine yürümeye çalıştı.
2: Tamam Mehmet abi bırak. Gel de yakışıyor. Bin oğlum arabana. Git buradan hadi.
0: Çeneni kırarım tehdidi savuran motosikletli yakalandı. Şüphelinin boksör olmadığı ortaya çıktı.
2: Boksarım çeneni kırarım. Bak dinliyor musun beni? Çeneni kırarım.
0: İngiltere'de serinlemek artık cezaya tabi. Eğer park halindeki arabada klima çalıştırırsanız. Duran araçta motoru ve klimayı çalıştıranları 110 sterlin yani yaklaşık 5000 Türk lirası ceza bekliyor. İngiliz yetkililer park halinde klima çalıştırmanın hava kirliliğine yol açtığını söylüyor. Başkent Londra'da denetimler başladı bile. Bazı bölgelerde ceza daha da yükseliyor. Kısaca İngiltere'de serinlemek serbest ama motor açıksa fatura sıcak geliyor. Elindeki sallama bıçakla iş arkadaşını kovalamaya başladı. Ardından kendisine müdahale etmek isteyen bekçiye saldırdı. O saldırgan vurularak durduruldu. Olay gece saatlerinde Ankara Yeni Mahalle'de yaşandı. Batı Kent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde henüz bilinmeyen nedenle bir kişi iş arkadaşını kovalamaya başladı. Elinde sallama bıçak olan saldırgana bölgedeki görevli bekçiler müdahale etti. Şahsa önce sözlü uyarıda bulunuldu, ardından bir el havaya uyarı ateşi açıldı. Ancak saldırgan adam bu kez de elindeki kesici aletle görevli bekçiye yöneldi.
4: Öldürsene beni kızlar. Manyağım.
0: Bunun üzerine bekçi silahını kullandı. Saldırganı sol bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen saldırgana ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda kullanılan kesici alet muhafaza altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mermi namluda sıkıştı. Ölüm teğet geçti. Gözü dönen eş silah patlamayınca kocasına kabzayla saldırdı. Görüntüler Tekirdağ'dan. Her şeyden habersiz market kasasında sırasını bekliyordu. Aldığı ürünlerin parasını ödemek üzereydi ki karısı adeta bir ajan gibi kapıdan eğilerek gizlice içeri süzüldü. Elindeki silahı doğrulttu ve tetiği çekti. İşte tam o anda silah tutukluk yaptı. Şok dalgasını atlatan koca saniyeler sonra karısının üzerine atlayarak silahı elinden almaya çalıştı. Gözü dönen eş silah patlamayınca kocasına kabzayla saldırdı. Hastanelik olan koca eşinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öfkeli kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5: Gel abi. Dur şöyle gölgeye gelim abi. Gel.
0: Döndüğüne pişman oldu.
5: Abi seslesen dururum ya.
0: Oğlum, eski eşinin yakınları tarafından tekme, tokat ve yumruklarla darp edildi.
5: Abi kayıtta mıydı? Kayıtta mıydı kral? Abi Allah rızası için ekran kaydalım.
0: İstanbul Arnavutköy'de seyyar pide satıcısı Recep Uysal eski eşinin yakını iki kişi tarafından durduruldu. Magandalar 11 yaşındaki oğlunun gözü önünde Uysal'a bir anda saldırmaya başladı.
5: Abi seslesen dururum ya.
0: Saldırı sırasında bir sosyal medya platformu üzerinden yayın yapan Uysal'ın cep telefonu kamerası o anları saniye saniye kaydetti.
5: Canlı yayında size söyledim. Beni kimse diye almadı.
6: Rica almışım.
5: Yeter. Ablam kendimi atmam lazım.
0: Hastaneye kaldırılan talihsiz adamın burnuna dikiş atıldı.
7: Sesleri duyan esnaf da gelince orada basıp kaçtılar. Ama orada silah da çektiler yani. Hı hı. Kayınçom olacak adam vardı, eski kayınçom. Silahını da çekti sağ olsun.

0: Dolandırıcılıkta seviye atladılar. Ağır hasarlı araçların kimliklerini çalıntı ve gümrük kaçağı otomobillere kopyaladılar. Polisten kaçamadılar. Operasyonun düğmesine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bastı. İzmir, İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta'da polis ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibi alınan 8 şüpheli 23 Haziran'daki eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. 14 farklı lüks araca ve ülkeye kaçak sokulan 6 araç motoruna da el konuldu. Şebekenin ağır hasar almış ve trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların şasi ve motor kimlik bilgilerini çalıntı ve kaçak lüks araçlarla değiştirdikleri tespit edildi. Change yöntemiyle 30 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (Gülüyor) 37 yılda binlerce öğrenci yetiştirdi. Öğrencilerin hazırladığı sürpriz veda töreniyle emekli oldu. Sevgi, alkış ve gözyaşları eşliğinde okuluna veda etti.
1: Bu uğurlamayı unutmayacağım. Ömrümün sonuna kadar. Allah ömür verdikçe bunu hatırlayacağım.
0: Sultanbeyli Ahmet Haluk Dursun İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Cemal Gürbüz 2025-2026 eğitim öğretim yılının son gününde emekli oldu.
1: Ve bütün öğrencilerime, aynı zamanda velilerimize çok teşekkür ediyorum.
0: Gürbüz genç öğretmenlere de heyecanlarını kaybetmemeleri tavsiyelerinde bulundu.
1: İlk günkü gibi heyecanlarını yitirmesinler. Heyecan bittiği zaman artık yapacak bir şey kalmıyor.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Fakat Allahü Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz rızkı güzel yoldan aramalı. Sevgili dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak her canlının rızkını göndereceğini, Allah'ın rızık vermediği yeryüzünde bir mahluk yoktur buyurarak bildiriyor. Allahü Teala her insanın ve her hayvanın rızkını ezelde takdir etmiş, ayırmıştır. İnsanların ve hayvanların ecelleri ve nefeslerinin sayısı belli olduğu gibi, her insanın bedeninin ve ruhunun rızıkları da bellidir. Rızk hiç değişmez, azalmaz ve çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Kimse kendi rızkını yiyip bitirmeden ölmez. Bir kimse Allahü Teala emrettiği için çalışır, rızkını helal yoldan ararsa, ezelde belli olan rızkına kavuşur. Bu rızk ona bereketli olur. Bu çalışmaları içinde sevap kazanır. Eğer rızkını Allahü Teala'nın yasak ettiği yerlerde ararsa, yine ezelde ayrılmış olan o belli rızka kavuşur. Fakat bu rızk ona hayırsız, bereketsiz olur. Rızkına kavuşmak için kazandığı günahlar da onu felaketlere sürükler. Her canlının rızkını Allahü Teala verir. Çocuk ana karnında çalışmaktan aciz olduğu için göbeğinden ona rızık gönderir. Çocuk dünyaya gelince rızık olarak anasının göğsünden süt gönderir. Bir şey yiyebileceği yaşa gelince de dişlerini yaratır. Çocuğun ana babası ölüp yetim kalırsa, önceden yalnız şefkatle annesi bakarken, sonradan herkesin kalbini ona karşı merhametle doldurur. Daha büyüyünce de çalışmak için kuvvet ve para kazanma arzusu ihsan eder. O kimse bu arzudan vazgeçip takva yolunu tutar, kendini yetim haline korsa, ona karşı kalpleri yine şefkatle doldurur. Herkes, bu kimse Allah yolundadır. Her şeyin iyisi buna layık der. Para kazanırken kendine yalnız kendi acırdı. Şimdi herkes acır. Fakat takva yolundan ayrılır, nefsine uyar ve çalışmazsa, kalplerde ona karşı şefkat hasıl etmez. Böyle kimselerin tevekkül ediyorum diye çalışmaması, tembel oturması hiç caiz değildir. Kendini düşünen kimsenin çalışıp ihtiyaçlarını elde etmeyi de düşünmesi gerekir. Demek ki Allah yolunda olup yetim gibi olana karşı herkesin kalbinde şefkat, merhamet yaratır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Allahü Teala emrettiği için çalışmalı, rızk için üzülmemeli buyurdu. Rızk için Allahü Teala'nın verdiği söze güvenmelidir. Müslüman, Allahü Teala çalışmayı emrettiği için çalışıp kazanır. Nefsinin kötü arzularına, zevklerine kavuşmak için çalışıp para kazanmak ve çalışırken helali haramdan ayırmamak, başkalarının haklarına saldırmak, onlara olan borçlarını ödememek, suç işlemek, dünyaya düşkün olmayı gösterir. Dünyaya düşkün olmak büyük günahtır. Allahü Teala emrettiği için çok çalışıp çok kazanmak ve onun emrettiği gibi çalışıp kazandığını onun emrettiği yerlere sarf etmek, ibadet etmek olur. Çok sevap olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, herkese dünyalıktan nasibi neyse, o şeyler ona kolaylaştırılır. Bir kimse kazancını kumardan elde etmeye çalışsa, zamanla kumar işinde mahareti artar. Marangoz, terzi gibi helal bir yoldan meslek edinmek isteyene de işleri kolaylaştırılır. Onun için daima helal kazanç yollarını aramalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ey insanlar, Allah'tan korkun ve rızkınızı aramada güzel yol tutun. Çünkü hiçbir kimse rızkını ele geçirmeden ölmez. O halde Allah'tan korkun ve rızkınızı güzel yollarla elde edin. Helali alın, haramı terk edin. Rızkınızı gecikmiş saymayın. Hiç kimse takdir edilen rızkına kavuşmadıkça ölmez. O halde rızkınızı güzel yoldan arayın. Helali alın, haramdan kaçın. Her canlının rızkı tükenmeyince eceli gelmez. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Rızk,
ibadet yapmakla artmaz, bereketlenir. Allahü Teala herkesin rızkını ezelde takdir etmiş, tayin etmiştir. Artmaz ve azalmaz. Rızk endişesiyle harama el uzatmamalı ve şu hadis-i şeriflerin muhatabı olmamalıdır. Bir zaman gelir ki insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünür, helalini ve haramını düşünmezler. Bir zaman gelir insanın bütün kaygısı midesi olur. Şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olur. Böyle kimseler halkın kötüleridir. Allahü Teala herkesin rızkını ezelde takdir etmiştir. Allahü Teala'nın 99 isminden biri Rezzak'tır. Her varlığın rızkını vericidir. Allahü Teala herkesin rızkı bana aittir buyuruyor. Rızk için Allahü Teala'nın verdiği söze güvenmelidir. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi 6. ayetinde mealen buyruluyor ki yeryüzündeki her canlının rızkı Allah'a aittir. Helal kazanmak için sıkıntı çekene cennet vacip olur hadisi şerifini de unutmamak lazım. Allahü Teala emrettiği için çalışan, rızkını helal yoldan arayan ezeldeki rızkına kavuşur. Rızkı da bereketli olur. Bu çalışmaları için sevap da kazanır. Eğer rızkını haram yoldan ararsa yine ezelde ayrılmış olan rızka kavuşur. Fakat bu rızık ona hayırsız olur. Helale, harama, kul hakkına dikkat etmemek uygun değildir. İslam alimleri kim, kime, neye güvenirse yardımı ondan beklesin buyuruyor. Alimlerden birine hep ibadetle meşgul oluyorsun, ne yiyip ne içiyorsun dediler. O da dişlerini gösterdi. Değirmeni yapan suyunu gönderir demek istedi. Çünkü rızıkları Allahü Teala'nın gönderdiğine inancı tamdı. Veysel Karani Hazretleri nasihat isteyen birine Şam'a yerleş buyurdu. O da acaba Şam'da geçim nasıldır dedi. Hazret, rızıklarından şüphe edenlere yazıklar olsun. Bunlara nasihat fayda etmez buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, imanınız varsa Allah'a tevekkül ediniz. Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki, Allahü Teala'ya hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah aç kalkıp akşam tok dönen kuşlar gibi sizi de rızıklandırırdı. Allahü Teala kendisine sığınanın her işine yetişir. Hiç ummadığı yerden ona rızık verir. Yiyip içilen, kullanılan ve faydası görülen şeylerin hepsi rızıktır. Yiyip içilmezse, kullanılmazsa ve faydası görülmezse bizim malımız ve mülkümüz olsa da rızka dahil değildir. Diyelim ki iki ekmek aldık. Birini yedik, birini yemeden öldük. Sadece yediğimiz rızıktır. Bir ev satın aldık, içinde oturmadık veya kiraya verip parasını almadık. Hatta parasını alsak bile o parayı harcayıp faydalanmadıysak o bizim rızkımız değildir. Rızk denince genelde yiyecek şeyler anlaşılır. Ev, giyim eşyası, kullandığımız ve faydalandığımız her mal, haram veya helalden kazanılmış olsun rızıktandır. Aklı esas alan Mutezile sapık fırkası, haram şey rızık değildir demişse de, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında helal de haram da rızıktır buyruluyor. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Elbette hiçbir kul takdir edilen rızkına kavuşmadıkça ölmez. O halde rızkınızı ararken güzel bir yol tutun. Helali alın, haramdan kaçın.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, nefse kolay ve tatlı gelen şeyi saadet zannetmemeli. Nefse güç ve acı gelenleri de felaket sanmamalıdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Seyfettin Farûkî rahmetullahi aleyh devamlı namaz kılardı. Bu zat anlatıyor ki tâbiîn-i kirâmdan Âmir İbni Abdullah var idi evliyadan. Namaza durduğunda geçerdi kendisinden. Tamamen sıyrılırdı dünya düşüncesinden. Yanında çocukları bağırıp çağırsalar, bunlardan hiç haberi olmazdı zerre kadar. Dediler ki, efendim, siz durunca namaza, hiç dünya düşüncesi gelmez mi yadınıza? Buyurdu ki, Allah'ın huzurundayım artık. Başka bir şey düşünmek hiç olur mu muvafık? Namazlarda daima şu gelir ki kalbime, nasıl cevap veririm mahşer günü Rabbime? Cennete mi giderim yoksa cehenneme mi? Çok zaman bu düşünce meşgul eder kalbimi. Gündüz oruçluydu, kılardı gece namaz. Bunlardan başka bir şey vermezdi ona bir haz. Bir kimse kendisini gelmiş idi görmeye. Baktı namaz kılıyor, başladı beklemeye. Selam verip dedi ki, Safa geldin kardeşim. Biraz çabuk söyle ki, acildir zira işim. Şaşırdı gelen adam, arz etti ki, hayırdır, bu kadar acil olan ne gibi işin vardır? Ölümü bekliyorum buyurup o gelene, başka şey söylemeden namaza durdu yine. Ruhunu namazdayken vermeyi istiyordu. Bunun için namazdan çıkmak istemiyordu. Vefatlarından sonra bir mübarek veliyi bir gece rüyasında görmüştü bir sevdiği. Sordu, ne muamele eyledi Allah size? Buyurdu, keşf, keramet gibi neyim var ise hiç işe yaramadı onların bir tanesi. Olmadı hiçbirinin bana bir faidesi. Yalnız bir gece vakti iki rekat bir namaz, İmdadıma yetişti, azaptan oldum halas. Sehlet üsteri vardı, asrının bir tanesi ve Zünnûn-i Mısri'nin makbul bir talebesi. Namaza fevkalade verirdi ehemmiyet, talebesine dahi bunu öğütlerdi hep. Ömrünün sonlarında nihayet oldu hasta, eli ve ayakları tutmaz oldu adeta. Lakin günde beş defa namaz vakitlerinde olurdu azaları eski kuvvetlerinde. Yine Hallâc-ı Mansur vardı ki evliyadan, o hep namaz kılardı gece gündüz durmadan. Öyle çok yapardı ki o ibadet ve taat, her gün namaz kılardı istisnasız bin rekat. Hatta bu adetini bir gün aksatmamıştı. Yalnız öldüğü gece 500 rekat kılmıştı.

Amr bin Osman Mekki Hazretleri buyuruyorlar ki, sabır Allahü Teala'ya dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi çok sorulan bir soru var. İzleyicilerimiz de merak ediyorlar. Tövbenin kabul olması için ne lazım diye genel olarak soruluyor. Yani her günah işliyoruz, günahkarız hepimiz. Pişman oluyoruz. Yani tövbe ya Rabbim, tövbe ya Rabbim diyoruz. Hatalı bir söz söyleyince mesela, hatta bazı insanlarda da alışkanlık haline gelmiş. Tövbe tövbe diyor, tövbe ya Rabbim diyor falan. Şimdi böyle söylemesi sadece bir insanın tövbe etmesi için, bir Müslümanın tövbe etmesi için yeterli midir? Yoksa tövbe etmenin başka belli şartları var mıdır?
1: Mustafa Bey, Anadolu'da belki bizi izleyenler de duymuştur bu sözü. Siz de duymuşsunuzdur. İşte eli çamurda gözü oynaşta diye, eli hamurda gözü oynaşta diye bir tabir var. Şimdi tabii tövbe tövbe falan. Yani yemeye devam ediyorsun. Tövbe tövbe yemeye devam ediyorsun. Ya o Gazali Hazretleri bir tavuğun tavuğun tövbesi bu tövbe. Mesela yazın o hayvanların necasetin içerisinde darı taneleri, buğday taneleri oluyor. Tavuk saldırıyor yani. O necaset şey yapıyor falan, gagasıyla o taneleri alıyor. Sonra gidiyor otun üzerine gagasını siliyor. Hani o tövbe ettim demiyor da temizleniyor. Bu din büyükleri tarafından mesela İmam-ı Gazali Hazretleri tavuğun tövbesine benzemesin. Tövbe ediyor yani, necaseti bir daha sokuyor.
0: Sonra bir daha gidiyor, bir daha yiyor.
1: İki dakika gördünüz mü gene gidiyor şimdi. Şeyde Riyad-ı Nasin kitabı var. Muhammed Refik Hamdi Hazretleri. Orada buyuruyor ki tövbe kalp, dil ve günah işleyen aza ile birlikte olmalı. Kalp pişman olmalı. Dil dua etmeli. Yalvarmalı. Aza da günahtan çekinmeli. Kul hakkı bulunan günahlara tövbe etmek için de o kulu hoşnut etmek, razı etmek lazımdır buyuruyor. Başka bir şekilde de günaha hemen son vermek, üç şartından bahsediliyor. İkincisi günahı yaptığına pişman olmak. Çünkü Hazreti Şerif'te pişmanlık tövbedir buyuruyor. Üçüncüsü işlediği günahı bir daha hiç yapmamaya azmette karar vermek. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri'nin özet olarak bir söz daha var. Bu zat buyuruyor ki yaptığın dua, yaptığın tövbe efendim kabul olur mu, olmaz mı diye endişe etme. Çünkü Allah-u Teala vaadi vardır. Ama buyuruyor, şartlarına uydun mu uymadın mı? Sen diyor şartlarını kontrol et.
0: Ona bak.
1: Aha.
0: Ona bak.
1: Sen şartlarını kontrol
0: uydun
1: et.
0: Uydun mu uymadın mı?
1: Uydun mu uymadın mı? Şimdi bir Şafii Hazretleri var. Hafif çıplak ayak. Bir Şafii. Ömür boyu bir daha ayakkabıda çorap da yok ayağında.
0: Çıplak ayakla mı gezmiş?
1: Evet. Niye?
0: Niye?
1: Tövbe ettiği zaman ayağında çorap, ayakkabı yokmuştu ondan.
0: Bir daha giymemiş.
1: Bir daha giymemiş. Şimdi öyle mi olmak lazım? Hayır. Bunlar Allah-u Teala numune olarak yaratmış. Yani bunların hayatını okuyunca insan kendisine çeki düzen verir. Ya bu zat aynı şekilde tövbe etmiş. Ben diyor tövbe ettiğim zaman ayağımda şey yoktu. Bir daha ayağımda ayakkabı giyiyormuş. Hatta kitaplarda anlatırken yaşadığı şehirdeki deveydi. Ondan sonra sığır cinsinden hayvanlardı. Koyun keçiydi. Onun geçtiği yerlerden geçerken ne idrarlarını yaparlarmış ne kaytalarını yaparlarmış. Allah-u Teala bir evliyası buradan geçiyor. Ayağından necasin ulaşmasın. Allah-u Teala sen samimi olursan Allah'ta.
0: Sen öyle olursan böyle hayvanlar yaratır.
1: Hayvanlar da böyle de evet. Davrandırtır Allah-u Teala. Onun için de İslam alimleri dönüyor, dolaşıyor, buyuruyor ki samimi olacaksın. Ve şarttan uygun yapacaksın. Eğer işlenen günahlarda kul hakkı varsa hak sahibinin hakkını ödeyip helallaşmak lazım. Maide suresinin 38. ayet-i kerimesine halen bir kimse günah işleyip sonra tövbe eder ve salih amel işlerse Allah-u Teala tövbesini elbette kabul eder. Elbette kabul eder. Cenab-ı Hakk'ın vaadi ilahisi var. Şimdi mesela TGRTB'nin İslam ve Toplum programında da sık sık soruluyor. İşte buraya da aynı şekilde zaman zaman telefonla, mail ile sualler geliyor. Şimdi Mustafa Bey, Diyor ki ben tövbe ettim ama daha acaba kabul oldu mu olmadı mı? Kimse bilemez bunu. Kimse bilemez. Bizim vazifemiz sebebe yapışmak, şartlarına oymak. Ha bazen aynı şekilde kabul olduğunu hissedebilirsin. Alametlerini görebilirsin. O ayrı bir mesele. Yaptığın duanın da mesela o da çok geniş bir konu. Gerçi bir dua konusuna şey yaptık ama farklıydı o. Mesela dünyadayken dua ediyor, duası kabul oluyor. Başkası için yaptığın dua tamam. Ama kendisi için evliya dua etmiyordu. Ve dünyada da karşılığını istemiyordu. Sebebine gelince mesela bir kul dua ediyor, Allah-u Teala duasını kabul ediyor, karşılığını ahirette veriyor. Karşılığını ahirette verince o sonsuz onunla beraber kalıyor. Ve hatta duası dünyada kabul olup da bunu gören kimseler diyeceklermiş ki orada tüh diyeceklermiş, karşılığı dünyada bize verilmeseydi de burada verilseydi diyeceklermiş. Dolayısıyla tevbenin de duanın da kabul olması için Allah-u Teala belli şartlar, belli sebepler bildirmiştir. Her şeyden önce samimiyet deniyor. Ona ihlas denmiş işte. İhlas, Allah razı olsun.
0: Bunun belirtisi de, göstergesi de mesela bir daha yapmamak.
1: Bir daha yapmamak.
0: Yani tövbe ettiğin şeyi.
1: Bir daha yapmamak. Yani hani bir Şafii Hazretleri misalini verdiler de bir daha yapmadı. Meyhanede çıkmazdı bu zaten.
0: Tamam. Tövbesi kabul olmuş demek.
1: Tövbesi kabul olmuş. Yani. Ve Rabbim tövbemi kabul etti. Tövbem bana sevgisini verdi. Ve bir daha da ayağına ayıncak ayakkabı çorak giymemişim bari. Ha, o şekilde yani samimiyeti hep daim etmiş. Evet. Hep devam etmiş. Dolayısıyla İmam-ı Gazali Hazretleri şartlarına uygun yapılan tevbe muhakkak kabul olur. Tevbenin kabul edeceğinde şüphe etmemeli, tevbenin şartlarına uygun olmazsa şüphe etmeli. İmam-ı Rabbani Hazretleri de günahlarına tevbe etmek herkese farz-ı ayındır. Hiç kimse tevbeden kurtulamaz. Yani konuya girerken dediniz ki hepimiz aynı şekilde hata ederiz. Cenab-ı Hak bizi böyle yaratmış Mustafa Bey.
0: İnsan eşittir hata.
1: Evet. Şimdi insan ve cin, bu ikisinde Cenab-ı Hak nefis yaratmış. Meleklerde yok. Melekler isyan etmez. Melekler günah da işlemez. Sadece hayvanlarda da aynı şekilde nefis olmadığı için onlar da sorumlu değil. Ona içgüdüyle ilgili hareket ederler.
0: Akıl da yok, nefis de yok.
1: Geriye sadece insan ve cin kalıyor. İnsan ve cin kalıyor. Ve bunları Allah-u Teala nefise vermiştir. Dolayısıyla insan da cin de, evliya da hata edebilir mi? Edebilir. Sadece Allah-u Teala mesela peygamberler için diyelim ki böyle fanus yaratıyor. İsmet sıfat diyor işte ona. Peygamberler fanus. Allah-u Teala onları günah durumuna düşürmüyor.
0: Korunuyorlar yani.
1: Korunuyorlar. Hatta mesela peygamberden Yusuf Aleyhisselam işte Hazreti Süleyha daha iman etmeden önce hani kendisine davet ettiği zaman benim nefsim kötü şey istemiyor demiyorum ki buyuruyor. Çünkü o da et ve kemikten yaratılmıştır. Ama Rabbim koruyor beni diyor. Rabbim koruyor beni. Cenab-ı Hak aynı şekilde o korumayı kaldırırsa o da efendim Eshab-ı Kiram da olsa, evliya da olsa hata edebilir mi? Edebilir. Yalnız onu İslam alimlerinin büyükleri donanan İmam-ı Rabbani Hazretleri bunlardan nefs iman ettiği için evliyadan yani o enasır-ı erba diye toprak, su, hava, ateşten yaratılmıştır bu beden. Dolayısıyla bu maddeler sebebiyle onlar hata edebilir, günaha düşebilir. Ama nefis gibi bu maddeler ısrar etmez. Ne olacak bir şey mi sende? Bir gece aynı şekilde pelekten çalıverelim, içiverelim. Ne olacak bir sen aynı şekilde falan. İşte yalan söyleyiverelim.
0: Dünyaya bir kere geliyoruz.
1: Ha, bir kere geliyoruz falan. öyle o bir keresi, ne keresi falan yok. Netice itibariyle tepe taklak ettirir götürür. Şimdi işte sizin o ifadenizde hepimiz şey yapacağız, söyleyiver. Günahlarımıza tövbe edeceğiz. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki peygamberlerin sonuncusu ve en yüksek olan Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki kalbimde emmari ilahilerinin gelmesine, bu emmari ilahi demek ilahi nurların gelmesine engel olan perde hasıl oluyor. Bunun için her gün 70 kere istiğfar ediyorum buyuruyor. Yapılan günahta kul hakkı da varsa bizzat onunla da helallaşmak gerekir. Yani kul hakkı varsa helallaştın. Ondan sonra şartlarına uygun tövbe ettin ve bu tövbenin yani bir kimse muhakkak kabul olmuş. Hayır. kabul olma ihtimali yüksektir. Şartlarına uyarak dua ettin, sebeplerine yapıştın. Bu duanın kabul olma ihtimali yüksektir. Yüksektir. Tövbenin de aynı şekilde şartlarına uyuyorsan ve bir de samimiysen.
0: İhlasla yapıyorsan
1: yani kabul olma ihtimali yüksek.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma namazından sonra 7 defa İhlas ve Muavizeteyn, yani 2 kul euzuyu okuyan kimseyi Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan, kötü işlerden korur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındaydı. Hazreti Hatice ile henüz evlenmemiş idi. Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere ile birlikte Şam seferine çıktı. Busra'ya varınca Nastura adında bir rahibin bulunduğu yerin yakınında bir ağacın altında konakladılar. Nastura Meysere'yi tanıdı. "Ey Meysere, bu ağacın altında oturan kimdir?" dedi. Meysere, "O Kureyş'in eşrafından ve Haşim oğullarının ileri gelenlerinden bir kimsedir," dedi. Nastura dedi ki, "Hakikat şudur ki bu ağacın altında peygamberlerden başkası konaklamamıştır. Onun gözlerinde hastalık sebebiyle olmayan bir kırmızılık var mıdır?" diye sordu. Meysere, "Evet, vardır," deyince, "O ahir zaman peygamberidir ve Hatemül Enbiya'dır. Ne olaydı onun peygamberliği zamanına kadar yaşasaydım ve İslam'a girip ona tabi olsaydım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meysere ile Şam seferine çıktı. Bu seferde alışveriş yaptığı bir kimseyle aralarında anlaşmazlık çıktı. O kimse, "Doğru söylüyorsan Lat ve Uzza'ya and iç," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben Lat ve Uzza adına asla yemin etmem. Bana göre onlardan daha kötü şey yoktur," buyurdu. Bunun üzerine o şahıs, "Sen harem ehlinden misin?" diye sorunca, "Evet," buyurdu. O şahıs, Meysere ile tenha bir yerdeyken, ona, "Vallahi senin bu yol arkadaşın, Hak Sübhanehu ve Teâlâ'nın peygamberidir. O Hâtemül Enbiya'dır." Meysere bu sözleri duyunca, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hürmetini ve ikramını arttırdı. Ona hizmette çok dikkatli davrandı. Şam seferinden dönüşte Merr-üz-Zahran'a geldiler. Kervanda Hazreti Ebubekir Sıddık da vardı. Meysere'ye kervanın dönüşünü müjdelemek için Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'ye gönder dedi. Meysere kabul edip Hazreti Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Kafilede Ebu Cehil de vardı. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yaşı küçüktür. Başka birisini gönderelim dedi. Meysere, "Yaşı küçük ama çok akıllıdır," dedi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeci olarak gitmek üzere yola çıktı. Bir müddet gittikten sonra deve üzerinde uyudu. Deve yoldan çıktı. Allahü Teala Cebrail aleyhisselama, "Devenin yularından tutup doğru yola çek. 3 günlük yolu bir günde kat eyle," diye emir buyurdu. Cebrail aleyhisselam da öyle yaptı. Bu manada Allahü Teala Duha suresi 7. ayetinde mealen, "Seni şaşırmış bulup doğru yola eriştirmedi mi?" buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün Meysere'nin mektubunu Hazreti Hatice'ye ulaştırdı. aynı gün tekrar geri döndü. Kervana yaklaşınca Ebu Cehil uzaktan görüp sevindi. Ey Meysere! Benim sözümü dinlemedin. İşte Muhammed yolu şaşırıp geri dönmüş, dedi. Hazreti Ebu Bekr Sıddık ve Meysere üzüldüler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kervana ulaşıp Hazreti Hatice'nin mektubunu Meysere'ye verdi. Meysere sevinerek Ebu Cehle, anlaşıldı ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şaşırmamış, sen şaşırmışsın, dedi. Ebu Cehil utanıp rezil oldu. Ben onun 3 günlük yolu bir günde gittiğine ve bu mektuba inanmıyorum. Bu mümkün değildir, dedi. Kendi kölemi göndereceğim diyerek kölesini gönderdi. Sonunda doğru olduğunu öğrenince çok mahcup oldu. Üzüntüsü iyice arttı.

0: Dünya ve ahiret. Günün birinde iki ellerimiz yanımıza gelecek ve dünyadaki hayatımız sona erecektir. Bu dehşetli bir hakikattir. Bu hakikat karşısında hayat nedir, ölüm nedir diye düşünmeyen bir insan olmaması lazımdır. O halde hayatın ne olduğunu, dünyaya niçin geldiğimizi, ölümün ötesi ne olduğunu bilmek ve öğrenmek, insan olmanın ilk şartıdır. Hayata niçin geldiğimizi, hayatın sahibinden daha iyi bilen olur mu? Her şeyin olduğu gibi, hayatımızın sahibi de Allahü Teâlâ'dır. Allahü Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'inde, ve Zâriyât suresi 56. ayetinde mealen
1: ben insanları ve cinnileri ancak beni bilip itaat ibadet etmeleri için yarattım
0: buyuruyor. Bu büyük hakikati yaşadığımız bu zamandaki insanların kaçta kaçı biliyor ve ona göre hareket ediyor. İnsanların büyük çoğunluğunun bu hakikati bilmediklerini, bilenlerin de bu hakikate göz yumduklarını veya ehemmiyet vermediklerini görüyoruz. İşte felaket de bu noktadan başlıyor. Bu hakikati bilmemek veya bildiği halde ona göre davranmamak, hele bu hakikate inanmamak bir insan için, bilhassa bir Müslüman için tasavvur edebileceğimiz en büyük bahtsızlık, en büyük facia, en büyük felakettir. Çünkü Allahü Teala kendi emirlerine inanmayanları ebediyen, inanıp da emirlerini yapmayanları irade ettiği kadar cehennem ateşinde yakacağını Kitab-ı Kadim'inde bizlere bildiriyor. Allahü Teala insanlar gibi yalan söylemez. Emirlerini mühimsemeyenleri mutlak cezalandırır. Allahü Teala'nın cezası çok ağırdır. Kendini bu cezadan korumayanlara yazıktır. Dünyadaki kısa hayatımız için sonsuz ahiret hayatımızı cehennem içinde geçirmek aklı başında bir insanın işi midir?
2: Özür sahibi olmak. Abdesti bozan şeyin bedenden çıkması devamlı olursa özür denir. İdrar, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması ve yaradan kan, sarı su akması, ağrıdan, şişten dolayı gözyaşı akması devamlı olunca bu kimse ve istihaza kanı akan kadın özür sahibi olurlar. Tıkamakla, İlaçla veya namazı oturarak yahut ima ile kılarak bunları durdurmaları lazımdır. Namaz vakti çıkınca özür sahibinin abdesti bozulur. Vakt çıkmadan önce de özre sebep olan şeyden başka bir sebeple abdesti yine bozulur. Mesela burnu deliklerinin birinden kan gelmekteyken abdest alıp sonra diğer delikten de akmaya başlasa abdesti bozulur. Hanefi'de ve Şafii'de özür sahibi olmak için abdesti bozan şeyin bir namaz vaktinde devamlı akması lazımdır. Abdest alıp o vaktin farzını kılacak kadar bir zamanda akmazsa özür sahibi olmaz. Bir kimse özür sahibi olunca sonraki namaz vakitlerinde bir kere bir damla bile gelse özür sahibi olması o vakitlerde de devam eder. Bir namaz vaktinde hiç gelmezse özür sahibi olmak biter. Özre sebep olan necaset elbiseye dirhem miktarından fazla bulaşınca tekrar bulaşmasına mani olmak mümkünse bulaşmış yeri yıkamak lazım olur. Bir hastanın Maliki mezhebine göre özür sahibi olması için iki kavl vardır. Birinci kavle göre abdesti bozan şeyin bir namaz vaktinin yarısından fazla devam etmesi ve başladığı ve durduğu vakitlerinin belli olmaması lazımdır. İkinci kavle göre, birinci kavildeki iki şart olmasa dahi, bu akıntılar başlayınca hasta özür sahibi olur. Abdesti bozulmaz. Kesildiği vakit malum olursa, namaza duracağı zaman abdest alması müstehab olur. Hanefi'de ve Şafii'de özür sahibi olamayan hasta ve ihtiyar, Maliki mezhebinin ikinci kavlini taklit eder. Gusl abdesti alınca hasta olmaktan veya hastalığının şiddetlenmesinden yahut uzamasından korkan teyemmüm eder. Bu korku kendi tecrübeleriyle yahut Müslüman adil tabibin söylemesiyle malum olur. Fıskı, günah işlemesi dillere düşmüş olmayan tabibin sözü de kabul edilir. Soğuk olup barınacak yer, suyu ısıtacak şey, şehirde hamam parası bulamamak, hastalığa sebep olabilir. Hanefi'de bir teyemmümle dilediği kadar farz kılabilir. Şafii'de ve Maliki'de her farz için yeniden teyemmüm eder.
3: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Amasya'nın Şirin güzel ilçesi Gümüşhacıköy'den sesleniyoruz. Gümüşhacıköy'de tarihi 1706'larda yapılmış Cumara Camii'nin önündeyiz. Ama caminin hemen yanında bir pınar silsilesi var. Çok güzelli pınar var. Önce pınarı gösterelim, sonra camiyi gösterelim. Dışarıdan sonra da caminin içini gösterelim istedik bugünkü programımızda. Gördüğünüz gibi burada akan sular musluk suyu değil. 10 tane lüleden akıyor efendim. Şakır şakır şakır, belki sesi benim konuşmamın arasında sizlere de geliyor. Onlara biraz daha yakından göstereyim. Suya hasretlik çekenlere de suya kavuşmaları temennisiyle tabii bunu gösteriyorum. Şöyle inelim efendim yavaş yavaş. 2 basamakla iniliyor. Tabii bunun su teknesi, Kabalak Pınarı'nın su teknesi, büyük bir kısmı orijinal mermerden. Bir kısmı da bazı yerleri herhalde kırıldı, çatladı, etti ki betonla hafif bir yama yapmışlar. Görüldüğü gibi lülelerden de tam lüle su akıyor. Yani bir dakikada 36 litre su akıyor efendim bunda. 36 litre. 10 tane lüleden 360 litre su akan bir pınar düşünün. Ve buradan kanalizasyona karışıp gidiyor. Oradan da borularla işte ya tarla sulamaya yahut da Tersakan Deresi'ne doğru yola çıkıp gidiyor efendim. Şimdi buradan camiye gideceğiz. Bunun üzerinde bir kitabesi yok. İhtimal kitabesi vardı. Şu üzerindeki betonla yapılan kubbemsi düzenekler de sonradan yapılmıştır. Kitabesinin buralarda bir yerde olması lazım. Gerçi envanterlerde kitabesiz şeylerden, çeşmelerden olarak geçiyor ama bunun kitabesinin kütüphane müdürlüğünün bahçesindeki mermer taşlardan biri olacağını zannediyorum. Ama onun tarihiyle caminin tarihi birbirini tutmuyor. Bu çeşmeyi de bu camiyi yaptıran Hacı İsmail Efendi, Gümüşhacıköylü o da efendim, buralı yaptırmıştır. Yaptıran burayı da yaptırdı. Ancak şimdi tabii biz bir şeye ulaşamadığımız için tahminden öteye gidemiyoruz. Gidelim camiyi avlusundan, minaresini camiyi avlusundan görüp sonra da sizlere işlerini tanıtayım efendim. Cumara Camii'nin harim kısmına giriyoruz. Ana kapısındayız, taç kapısındayız. Taç kapının iki tarafı kesme taşlardan üst üste yapılmış. Yekpare taş değil, mermer değil. Bu yörenin taşlarından ancak... Tabi bu cami 1706'da yapılmış kayıtlara göre. Fakat bu yapılan kasa, taş kasa 1706'nın olsaydı mutlaka üstü kemer ve kilit taşlı olurdu. Demek ki bir hasar gördü zelzelelerde. Sadece zelzele 1943'te olmadı ki bu coğrafyada efendim. 1509'da da oldu. 1574'te de oldu. Dolayısıyla daha çok oldu da ben böyle aklıma hemen bir düşünmeyle geleverenleri söylüyorum. Caminin kapısı hayli eski. İşte kestane ağacı falan filan diyorlar ama üzerine şöyle ahşap oymayla bir yazı yapmışlar ama bu yazı zannederim makinalarla oyularak yapılmıştır. Yani el işçiliği gibi değil. Bu kapıda hakeza aynı şekilde bir yazı var. Besmele-i Şerif burada yazılmış. Efendim, şimdi buradan caminin harem kısmına içeriye giriyoruz. İçeride yine bu bölgede bazı camilere tek tük de olsa rastladığım pilpaye sistemi konmuş. Taştan pilpaye. Tabii bir Süleymaniye pilpayesi gibi değil ama küçük pilpayeler üzerine üst mahfil oturtulmuş. Ama üst mahfil sonradan ahşapmış tabii, öyle oturtulmuş. Sonradan betona döndürülmüş. Biraz yenilenmiş, güzel bakılmış. Hayır sahipleri gayret etmişler. Ancak tarihi özelliği de hemen hemen epeyce kaybolmuş. Şimdi girelim içeriye, o pilpayları size göstereyim. Sonra da caminin harem kısmını, içerisini ve kubbenin oturduğu kasakları, pencereleri göstereceğim efendim. Bu Cumara Camii'nin kubbe açıklığı fazla değil. Ama çok küçük de değil. Kubbeler duvarlara taşıttırılmış. Duvarların üzerindeki keberle yarım kubbe arası bir yapı koymuşlar. Onun üzerine oturtmuşlar kubbe kastanı. Ayrıca iki tane de biraz önce bahsettiğim yontma taştan pilpayeler koymuşlar ki hem mahfili taşıya hem de yukarıdaki kubbenin yükünü taksim etsin diye. Şimdi böyle yavaş yavaş gidelim efendim ve kubbesini de sizlere şöyle bir göstereyim. Arkamda tabii Çini panolu kıble tarafında süslü minber, mihrap ve kıble duvarını görüyorsunuz. Tabii kıble duvarının bu kadar süslü ve kıbleye karşı durup da namaz kılan cemaatin dikkatine de tesir edecek şekilde yapılması Osmanlı döneminde pek arzu edilen şey değildi. Osmanlı'nın tabii 1700'lü yıllar da pek erken yıllar sayılmaz. Bu döneminde de böyle süslü değildi. Ama daha sonradan ihtimaldir ki bu son 40-50 senede işte cemaat biraz böyle ekonomisini düzeltip de hayır hasenat işlerini artırdıklarında, gayrete geldiklerinde şunu bir Çin'e çevirelim demişler. Çevrilir çevrilmez ben onları tenkit edecek değilim. Allah herkesin yaptığı hayırlarını kabul etsin deriz. Biz o temennide bulunuruz. Ama tarihi eserlerin mümkün mertebe ana özelliğini pek zedelememek lazım. Ancak oradaki eksiklik bir yıkılmayı, harap olmayı getirecekse bilgili kişilerce usulüne uygun tamir edilmeli. Sistem bu olmalı. Öyle olursa bu eserler inşallah bu vatan kıyamete kadar bizim ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatan bizlerin elinde kalacaktır. Biz öyle dua ediyoruz, öyle temenni ediyoruz, öyle de bekliyoruz Cenab-ı Hak'tan. Ama tabii vatanınıza sahip olursanız elinizde kalır. Yoksa boş verirseniz o vatan bir gün sıkıntıya düşebilir. İnşallah düşmeyecek. İşte burada görülen kubbe ve kubbenin altındaki pencereler daha sonraki dönemlerde belki eski pencerelerin yerine yapılmış haldedir. Mihrap ve minber altında neyi var? Mermerin üstünü mi kapladılar? Onu da göremiyorum ben. Kayıtlarda da yok. O bakımdan da bilgi veremiyoruz. Şimdi efendim az bir zamanımız kaldı. O zamanı da bu camiyi, Cumara Camii'ni yaptıran zatın türbesinin başında kullanalım istiyorum. O iki dakikalık zamanı. Ondan sonra da veda edelim diyorum. Gidelim türbenin başına efendim. Gümüş Hacı Köylü, Hacı İsmail Efendi'nin yaptırdığı caminin tekrar içinden avlusuna çıktık ve onun metfun bulunduğu kabrin başına geldik. Görüyorsunuz koca cami yaptırmış. Minarenin dibinde şöyle 1 metre 2 metre boyunda, yani 2 metrekare bir toprakta kalabilmiş. Hepimizin hayatı bu değil mi efendim yani? Böyle hayır hasenat yapan insanlar efendim mutlaka unutulmaz kimseler olmaktalar. Biz zannetmeyelim ki işte binlerce dönüm arazimiz, arsamız olduğunda çok daha rahat edeceğiz. Herkese bu kadar yer düşüyor efendim. Ve yaptırdığı caminin ön tarafındaymış bu kabri. Sonra camiyi genişletirlerken bu camiyi yaptıranın kabrini oradan sökmüşler, minarenin dibine getirmişler. İyi ki buraya getirmişler. Başka bir yere de götürebilirlerdi. İşte minaresinin dibinde ve bir topak taş. Allah rahmet eylesin efendim. Biz sizden sonra ruhuna Fatiha'yı okuyacağız. Efendim bugünkü programımızdan sonuna geldik. Gümüş Hacı Köy'e devam ediyoruz.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 117. bölüm. Hazırlayıp yayına sunan ben İsmail Yağcı. Efendim, 3. Plevne muharebelerinin bitiş müjdesini veren Osman Paşa'nın gönderdiği günlük emir okununca askerler çok sevindiler. Şükür secdelerine gittiler, sarıldılar, öpüştüler, tebrik ettiler birbirlerini. Düğün bayram ettiler. Dedik geçen bölümde, bundan önceki bölümde, bir de Jeanne d'Arc'tan bahsettim. Jeanne d'Arc 15-16 yaşlarında bir genç kız, 100 yıl savaşları esnasında Fransa ile İngiltere birbirini yiyor. Taht kavgasından, hadi bunu yatırın masaya. 100 yıl devam eden bir savaş görülmemiş. Ve bu bir din savaşı da değil. Dinmiş gibi kılıfa koymaya çalışıyorlar ama esas olan işte senin anan İngiltere kralının babası veya dedesi neyse den dolayı senin anan da o tahta varis. Hadi ben o tahta gideceğim. Fransa'daki hanedandan bir kadının oğlu İngiltere'ye kral oluyor. Vay! İngiltere diyor ki Fransa bizim. Niye? Baban ne var orada ya? Baban ne var? Biz oraya alacağız. Böyle böyle dehşetli bir savaş yaşanarken ve İngiltere bugünkü bildiğimiz ada ülkesi olmasına rağmen kale şehri Fransa'nın şimdiki ile beraber ta kuzeye doğru Fransız topraklarını da ana kara parçasından almış vaziyette. Muhtelif şehirlerinde almış. Jeanne d'Arc da ben ülkemi İngiliz'den kurtaracağım. Allah beni bu yönde vazifelendirdi diyor. Bütün ülkemi kurtaracağım diyor. Bu verdiği gazla bir tane kasaba kurtuluyor. Zaten Fransızlar da böyle bir saf birisini arıyorlar ki efendim böyle birinin peşine gidelim de bu Fransız İngilizleri yenemiyoruz. Belalarından kurtulamıyoruz. Milleti oynatamıyorlar elinden. Şarap fıçısının dibinden kalkmıyorlar ki. Buna dört elle sarılıyorlar. İngiliz de bakıyor ki bunlar gücü bu 16 yaşındaki kızın böyle hatip olarak çıkıp sağda solda gaz vermesini durdurmak için bunu aleni yargılıyorlar ve o dünyaya demokrasi dersi veren, İngiliz dersi veren, insan hakları beyannamesinin herkese kabulü için jandarmalık yapan elinde kırbaçla İngiltere, Jeanne d'Arc'ı canlı yani diri diri yakmaya hakimleri karar veriyor ve milletin gözünün önünde aklı başında, canı vücudunda cayır cayır feryatlarla yakıyorlar. Alın size Avrupa medeniyeti. Alın da başınıza çalın be adamlar medeniyetinizi ya. Kararlarındaki kesinlik, katilik, manevi kuvvetindeki sarsılmazlık, eline aldığı işi başarması, liyakat ve iktidarı ile Osman Paşa, İngiliz zabiti Osman Paşa'yı böyle anlatıyor. Bu zaferi de kazandıktan sonra asrın tarihi üzerinde parlak bir iz bıraktı. Osman Paşa bırakır. Kahramanlar hep iz bırakır. Onun için böyle denize düşen bir çocuğu kurtaranı hemen kahraman ilan ediyor. Aman aman aman kahraman.

0: sorunlar çıksın diyor. Ya bir çocuğun, denize düşmüş bir çocuğun kurtarılması nasıl kahramanlık olur Allah aşkına? Burada denize düşen bir çocuğu kurtarıyorsun ama öbür tarafta milyonlarca mülteci denizin azgın dalgaları altında perişan oluyorlar. İnsan kaçakçılığının elinde perişan oluyorlar. Her şeylerini bu yola veriyorlar. Öz ana kucağında iki yavrusuyla beraber boğulup gidiyor ya. Akdeniz insan tarlası oldu. Deniz değil, insan tarlası oldu. Ondan sonra da kurtaracağız deyip adamları soyup coplarla sırtlarında copun resmini çıkarıyorlar. Vurarak böyle elektrik şok aletleriyle veya normal copla vurarak. Alın size Avrupa. Mecbur böyle kahramanları çıkarmaya. Başka türlü insanlar birbirinin derdiyle orada dertlenmiyor. Halbuki bizim güzel dinimiz, mübarek dinimiz bize komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Başkasının derdiyle dertlen emrediyor Allah-u Teala. Avrupa dertlenmediği için birisi kazara böyle, o da artık basın yayına çıkarım diye mi, hit olurum diye mi, internette şöyle olurum diye mi, can çekişenlerin resmini çekip de internete atmak haline geliyor onların kahramanlığı da. Evet. Ümitsizliğin kapkaranlık günlerinde bile ümidin ancak ölüm tarafından söndürülebilen ilahi ışığı bu kahraman ve cesur adamın göğsünde parlıyordu, Osman Paşa'nın. O mağlubiyeti kabul etmemiş, elinde kalan son taburları da çatışmaya sürmüş ve üçüncü muharebede de zaferi kazanmıştı. Sokolov, Rus komutanı, meşhur komutan. Bunlar baloların meşhur efendim, baloların. Sokolov müstesna, Rus komutanlarının küçüklüğü, basitliği, liyakatsızlığı yanında Osman Paşa'nın manevi büyüklüğü kocaman bir dev gibiydi. Onun için paşalar, Rus generalleri daha doğrusu paşalar değil de Osman Paşa'yı çarın huzuruna kabul etmesini, ona ilgi göstermesini, saygı göstermesini, ona Rusya içinde gezmede serbestlik vermesini hazmedemediler. Onu tiye almak istediler. Çarın sofrasının müdavimi olan böyle tombul yüzlü, yiyeye böyle yanaklar patlayacak hale gelmiş, olgu kavun gibi olmuş generaller vardı. Bütün yediklerinin yağını biriktirmişler, cephede yakamamışlar. Bunlar Rus çarının yanında Osman Paşa'yı aşağılayıp, kızartıp, bozartıp da mahcup ederek bir şeyler kazanmak istiyorlardı ama o olan hadiseyi inşallah ben bundan sonraki bölümde anlatmak istiyorum. 118. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Merhaba kıymetli Tekrar FM dinleyicileri. Yeni bir tarihe açılan pencere programıyla karşınızdayız. Bu programı bendeniz Mehmet Sıddık Arvas ve program arkadaşım Profesör Doktor Mustafa Şeker hazırlayıp sunuyoruz. Bugün kumanda masasında sesimizi size ulaştıran kardeşimiz Ganim Arvas kardeşimiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Sayın Hocam, siz de hoş geldiniz.
0: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, biz nesli kerimi dude-i Osmaniyanız kim? Muhammed'dir serapa mayemiz huni şehadetten. Biz ol alihimem erbab-ı cidu iştihadız kim? Cihangarane bir devlet çıkardık bir aşiretten. Efendim 322 yıl dünya tarihinde birinci devlet olarak hükümranlık yapan ve kurulan 117 Türk devletinden en uzun ömürlüsü olan Osmanlı Devleti'nden ve Osmanlı Devleti'nin kurucuları olan, inşallah bugün Osmanlı Hanedanı'ndan biraz bahsedeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Söğüt ve Domaniş yaylalarına 400 çadır halinde yerleşen şerefli atalarımız kısa zamanda büyük hanlık, hakanlık, devlet ve cihan imparatorluğu meydana getirmişler. Hatta dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurmuşlar. Ayrıca bütün Müslümanların başı haline gelmişler. Yani hilafet merkezi olmuşlardır. 624 sene 3 kıtada at koşturmuşlardır. İslam bayrağını dalgalandırmışlar. Asırlarca dünyaya nizamı onlar vermişlerdir. Ama şu bir vakadır ki tarih boyunca onları yok etmek isteyen çok güçlü düşmanlar da hep var ola gelmiştir. Ertuğrul Gazi'nin rahmetullahi aleyh oğlu Osman Gazi'ye bıraktığı 4800 kilometre karelik beylik 43 yıl içinde 3 mislinden daha fazla büyüyerek 16.000 kilometre kareye ulaştı. Orhan Gazi ise babasından devraldığı devletini 6 kat büyüterek 95.000 kilometre kareye çıkardı. Nihayet Murad-ı Hüdavendigar 1361-1389 yılları arasında devletini 5 misli daha büyüterek 500.000 kilometre kareye yükseltti. Artık aşiretten beyliğe geçen Osmanlı Devleti imparatorluğa hazırlanıyordu. Gerçekten de bir aşiretten bir cihangir imparatorluğa giden yolda Osmanlı hanedan mensuplarının kudret kaynakları incelenecek olursa devletin temelleri ve şaşırtıcı yükselişi daha iyi anlaşılacaktır. 400 çadırlık adeta bir avuç insan 23 milyon küsur kilometre karelik fethi nasıl gerçekleştirir? Nitekim Fransız tarihçi Grengor diyor ki bu yeni imparatorluğun tesisi beşer tarihinin en büyük ve en hayrete değer vakalarından biridir. Fakat kıymetli dinleyenlerimiz, maalesef tarih boyunca Osmanlı Devleti'ni tasfiye için birçok planlar yapılmıştır. Neticede elimizde bugünkü 700 bin küsur kilometre karelik bir avuç vatan toprağı kalmıştır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Osmanlı İmparatorluğu'nu, Cihan Devleti'ni 6 asırdan fazla bir süreyle aynı hanedandan gelen hükümdarlar yönetti. 36. ve son Osmanlı Padişahı Sultan Vahidettin Han, Sultan Osman Gazi'nin 20. göbekten torunuydu. İlk 14 padişah tahta babasından sonra geçmiştir. Daha sonra bu kaide değiştirilerek en yaşlı şehzadenin tahta geçmesi kanun oldu. 9. padişah Yavuz Sultan Selim'den itibaren bütün Osmanlı padişahları aynı zamanda Halife-i Müslümin sıfatını taşıyordu. Yani bütün dünyadaki Müslümanların başıydılar. Kanuni'nin torunu 12. padişah Sultan 3. Murat devrinde imparatorluk Fas ve Lehistan gibi tabi olan devletlerle birlikte 20 milyon kilometre kareye yaklaşmıştı. Bu toprakların 2.849 milyon kilometre karesi Avrupa'da, 4.816 kilometre karesi Asya'da, 12.237 milyon kilometre karesi Afrika'daydı. 1592 yılında hocam, evet, 697.000 kilometre karelik Lehistan Krallığı Osmanlı'dan ayrılıp İsveç Krallığı ile birleşmiş. Osmanlı'nın toprak bakımından küçülmesi bu yıldan sonra başlamış. Kıymetli hocam, Osmanlı olmasaydı İslam tarihinin neredeyse 624 yıllık bir bölümü, yine Osmanlı olmasaydı dünya tarihinin 6 asırlık bir bölümü karanlıkta kalır. Hocam, Osmanlı'yı bu kadar önemli kılan neydi?
1: Evet, öncelikle bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli hocam, çok güzel bir giriş oldu. Gerçekten tarihin gördüğü en büyük devletlerden Devlet-i Aliye-i Osmaniye. 600 yıl civarında efendim nizam intizam içerisinde adalet ve hoşgörüyle, ki dünya tarihinde bu kadar uzun ömürlü adaletle ve hoşgörüyle muamele ederek her kitleden insanın yıkıldıktan sonra neredesin ey Devlet-i Aliye-i Osmaniye diye aradıkları başka bir imparatorluk, başka bir devlet yok değerli hocam. Libyalı İslam tarihçisi profesörü var hocam, meşhur Ali Muhammed Sallabi.
0: Evet.
1: Bu beyefendinin bir konuşması var değerli hocam. İslam tarihi üzerine ülkesinde tanınan bir şahsiyet. Bazı eserleri de var. Bir televizyon kanalında dikkatimi çekmişti bir konuşması. Müsaadeniz olursa oradan bazı nakiller yapmak istiyorum ki Osmanlı'yı bir Libyalı'nın dilinden, ki Libya'da uzun süre hüküm sürmüş bir devlettir. Devlet-i Aliye-i Osmaniye. Ali Muhammed Sallabi'nin ifadelerinden Osmanlı olmasaydı ne olurdu? Ondan müsaadeniz olursa aktaralım değerli hocam. Diyor ki tarih tekerrür ediyor, ders alın ey akıl sahipleri. Bunu bir konuşmasında söylüyor hocam. Evvel Allah sonra da Osmanlı Devleti olmasaydı Arap Yarımadası şimdi bir Portekiz ya da İspanya sömürgesi olarak kalırdı diyor.
0: Evet.
1: Eğer Osmanlı Devleti olmasaydı Kuzey Afrika şimdi bir Hristiyan toprağı olabilirdi diyor.
0: Allah Allah.
1: Eğer Osmanlı Devleti ve onun şerefli mücahit yüce sultanları olmasaydı Araplar şu anda Hristiyan olurlardı belki diyor hocam. Kendisi de bir Arap aynı zamanda.
0: Çok kadirsiniz bir.
1: Evet. Bu geniş Arap toprakları muhtemelen Portekiz, İspanya, Fransa, Hollanda, İngiltere ve İtalya. Bunlara bağlı silme Hristiyan bölgeleri eyalet olarak kalırlardı.
0: Evet.
1: Diğer bazı bölgeleri de İran'a ve Farslara bağlı vilayet olarak hayatlarını devam ettirmek zorunda, mecburiyetinde kalabilirlerdi diyor.
0: Evet.
1: Yine Muhammed Ali şunu ifade ediyor değerli hocam. Şunu bilelim ki Osmanlı'nın 1517-1917 yılları arasında Portekiz, Hollanda ve İngiltere işgallerine karşı Yemen'i, Harameyn'i, Mekke-i Mükerreme'yi ve Medine-i Münevvere'yi savunurken verdiği kayıplar ve şehitler onun Avrupa fetihlerine karşı verdiği şehitlerden ve kayıplardan çok daha fazladır diyor hocam.
0: Allah Allah.
1: Evet, böyle bir hakikat de var gerçekten. Sonra da kalkıp Osmanlı Devleti'ni haksızca ve iftira ederek Arap ülkelerini işgal etti, zenginliklerini sömürdü, Arapları köleleştirdi, cahil bıraktı diye itham ediyorlar.
0: Evet.
1: Oysa bu doğru değildir. Şimdi şöyle bir soru soralım.
0: Evet.
1: Bu ifadeyi Profesör Doktor Libyalı İslam tarihçisi Profesör Doktor Ali Muhammed Sallabi soruyor hocam. Diyor ki şimdi şöyle bir soru soralım. Bunlar Osmanlı Devleti'ni bu yalanlarla kim adına suçluyorlar? Osmanlı Devleti yıkılalı bir asır oldu. Araplar bu uzun süre içerisinde neyi başardılar?
0: Evet.
1: Hiçbir şey başaramadılar. Sadece bu uzun süre müddetince Batı'nın sömürgesi oldular. Neticede Arap halklarını onlar fakirleştirdiler. Cahil bıraktılar, sömürdüler. Onları birbirlerini boğazlayan, birbirlerini öldüren grupları ve kabilelere ayırdılar. Oysa onlar Osmanlı Devleti sayesinde tek millet, tek toprak, tek yürek idiler.
0: Evet.
1: Bugün Filistin meselesinde görüyoruz değil mi değerli hocam?
0: Evet hocam.
1: Koskoca İslam Konfederasyonu örgütü diye bir örgüt var ama maalesef sadece adı var.
0: Arap Ligi var.
1: Maalesef.
0: Sadece adı var. Evet.
1: Paraları var, zenginlikleri var, altınları, gümüşleri var. Ama hocam geçen gördüğüm bir görüntü gerçekten içimi sızlattı. Ürdün havadan yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri göndermiş. Bunların bir kısmı denize düşmüş. O fakir fukara insanların nasıl denizlere hücum edip de bir süt kurtaramaz mıyım diye o mücadele verdiğini gördüm hocam.
0: Ki hocam Ürdün yine o coğrafyanın en zayıf ülkelerinden bir tanesi.
1: Değil mi ya?
0: Evet. Amerikalı bir iskenesini yaktı ve İslam coğrafyasında, ya düşünün, Amerikalı elin gavuru.
1: Bir asker.
0: Tabii.
1: Değil mi hocam? Evet.
0: Ben bu soykırıma ortak olamam diyor. Kendisini yakıyor.
1: Evet.
0: Ama Müslümanlar
1: maalesef.
0: Evet.
1: Değerli hocam, Libyalı İslam tarihi uzmanı bu Profesör Doktor Muhammed Ali Sallabi yine şunu ifade etmeye devam ediyor. Yapmayın. Osmanlı'nın cihatla İslam bayrağını dalgalandırmakla geçen 500 yılını son 50 yıldan ibaret görmek haksızlık değil midir?
0: Ya.
1: Yapmayın. 100 milyondan fazla insanın onlar sebebiyle İslam'ı seçmiş olmasını görmezden gelmemiz haksızlık olmaz mı? Yapmayın efendiler. Endülüs'ü savunan, yegane devlet olan ve kovulan pek çok Endülüslüyü kurtaran, Tunus ve Cezayir gibi ülkeleri kurtaran Osmanlı'ya sövmemiz haksızlık olmaz mı diyor.
0: Ya.
1: Yapmayın. İslam dünyasına karşı düzenlenen 25'ten fazla Haçlı seferine tek başına karşı koyan, onları geri püskürten ve nihayet Tunus gibi Cezayir gibi ülkeleri İspanya işgalinden kurtaran Osmanlı'ya sövmemiz haksızlık olmaz mı?
0: Evet.
1: Daha önceki programlarımızda değerli hocam zat halinizde efendim görüşleriniz, ifadeleriniz buyurmuştunuz. Memlük Devleti efendim Portekizlerin o mübarek beldelere yaptığı saldırılar karşısında aciz kalmıştı.
0: Evet.
1: Ve artık Portekiz İspanya saldırıları Arap coğrafyasındaki o Müslüman insanlara, temiz insanlara karşı artık dayanılmaz hale gelmişti. Bir batıda batı üniversitelerin birisinde görev yapan bir Arap tarihçi de benzer bir şey söylemişti.
0: Evet.
1: Eğer Arap ülkeleri bugün onuruyla, alnının akıyla yaşıyorsa bunu Osmanlı'ya borçludur demişti. Bunu ya. Da buradan ifade etmek isterim değerli hocam.
0: Evet.
1: Yine Muhammed Ali Sallabi şunu söylüyor hocam. Yapmayın. En son sultanı Filistin'in korunmasının bedeli olarak tahtını veren ve onu Yahudilere bırakmayan Osmanlı'ya sövmemiz haksızlık olmaz mı? İkinci Abdülhamit Han'ın verdiği mücadeleyi değil mi değerli hocam?
0: Evet.
1: Nasıl unuturuz? Gerçekten de ama Filistinli kardeşlerimiz bu konuda efendim Sultan Abdülhamit Han'ı hiç unutmadılar. Her fırsatta da isimlerini terennüm etmeye devam ediyorlar. Yine Muhammed Ali Sallabi şunu söylüyor. Yapmayın. Eğer eğitim, Arap eğitim programlarının Beyazıt'ı, Selim'i, Abdülhamid'i, Kanuni'yi zikretmemeleri, üstüne üstlük öğrencilerimizin Osmanlı sömürgeci olarak bilmeleri haksızlık olmaz mı?
0: Ya.
1: Yapmayın. Programlarımızda çocuklarımıza Fransa'nın ve İngiltere'nin faziletlerini öğretirken Osmanlı olumsuzluklarını anlatmamız haksızlık olmaz mı? Allah Abdülhamid Han'ı rahmet eylesin. Ne demişti? Arap ülkelerini kastederek eğer biz bu topraklardan çekilirsek oralar gelecek yüzyıl boyunca İslam'ı da istikrarı da tanıyamazlar. Dediği gibi olmadı mı?
0: Oldu.
1: Allah ümmeti Muhammed'in izzetini ve dinini koruyan Sultan Abdülhamid Han'a ve diğer İslam önderlerine rahmet eylesin. Biz kesin olarak inanıyoruz ki Osmanlı hilafeti İslam hilafetinin bir devamıdır. Bazılarında görülen hatalar ferdi tasarruflardır ve bunlar asla ümmeti de Hazreti Ebu Bekir'den Sultan Abdülhamid Han'a kadar herhangi bir İslam hilafe halifesini de lekeleyemez. Bunu hocam meşhur tarihçi, İslam tarihi uzmanı Profesör Doktor Ali Muhammed Sallabi söylemiş.
0: Evet.
1: Biraz önce de ifade ettiğiniz gibi değerli hocam gerçekten Osmanlı dünya çapında baktığımızda belli imparatorluklardan bir tanesi. Yani imparatorluk kavramı aslında devlet-i aliye-i Osmaniye'dir. Osmanlı devleti evet. Zamanında imparatorluk kavramı kullanılmazdı kaynaklarda. Devlet-i aliye-i Osmaniye. Devlet-i aliye-i Osmaniye Mart 1924'te kadar biliyorsunuz değerli hocam hilafet makamı uhde olarak da Osmanlı'nın üzerine kalmıştı. Yavuz Sultan Selim Han'dan itibaren.
0: Evet.
1: Mart 1924 sonrası dünyanın en eski hanedanlarından olan Osmanoğulları eli bastonlu yaşlısından beşikteki bebeğine hatta evlatlık ve hizmetkarına kadar vatan topraklarının dışına atılmış, gönderilmişti.
0: Evet.
1: Tabii her devlet kendine göre bazı tasarruflar yapar. Tabii bunlar Yılmaz Öztunan'ın da dediği gibi yani tarih boyunca benzeri şeyleri çok gördük ama bazı şeyleri de gerçekten hocam çok iyi anlamak, düşünmek lazım. Yılmaz Öztunan diyor ki hocam İki büyük dünya savaşı sonunda Avrupa tarihini oluşturan en büyük hanedanlar sona erdi.
0: Evet.
1: Dördü imparatorluk hanedanıydı. Rusya'da Romanovlar, Almanya'da Hohenzollernler, Avusturya Macaristan'da Habsburglar.
0: Evet.
1: Habsburglar bunlar meşhur bir hanedan üyesi. Türkiye'de Osmanoğulları ve daha birçok krallık hanedanı hiçbir hanedan Osmanoğulları derecesinde olumsuzluklara maruz kalmadı. Bunu Profesör Doktor Yılmaz Öztun'a söylüyor değerli hocam. Dolayısıyla tarihin gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklarından, en büyük devletlerinden bir tanesi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hocam tabii bu Mart sonrası yaşanan hadiseler var.
0: Oraya geçmeden önce müsaade ederseniz. Hakikaten dünyanın en büyük devletlerinden bir tanesi.
1: Evet.
0: Ve Osmanlı şu anda Osmanlı'nın inkırazıyla beraber Osmanlı topraklarında 64 tane devlet kurulmuş. Ya, müsaadenizle evet. Bunları sayayım mı?
1: Tabii.
0: Mesela bizim devletimiz Türkiye Devleti, Osmanlı Bakiyesi.
1: 7 milyondan evet. metre, 7 milyon kilometre karede 23,5 milyon kilometre kareye evet. Kanuni döneminde. Evet hocam.
0: Bulgaristan 545 yıl
1: evet.
0: Osmanlı yönetmiş. Yunanistan 400 yıl. Sırbistan 539 yıl. Karadağ 539 yıl. Bosna Hersek 539 yıl. Hırvatistan 539 yıl. Makedonya 539 yıl. Slovenya 250 yıl yönetmiş Osmanlı. Diğer adı daha var onun. Romanya 440 yıl. 490 yıl. Slovakya 20 yıl. Macaristan 160 yıl. Moldova 490 yıl. Ukrayna 308 yıl. Azerbaycan 25 yıl. Gürcistan 400 yıl. Ermenistan 20 yıl. Güney Kıbrıs 293 yıl. Kuzey Kıbrıs yine 293 yıl. Rusya'nın güney toprakları 291 yıl. Polonya 25 yıl himaye edilmiş. Osmanlı'da adı Lehistan'dı. İtalya'nın güneydoğu kıyıları 20 yıl. Arnavutluk 435 yıl. Belarus 25 yıl. Litvanya 25 yıl. Letonya 25 yıl. Kosova 539 yıl hocam.
1: Evet.
0: Vojvodina 166 yıl. Irak 402 yıl. Suriye 402 yıl. İsrail, Filistin, Ürdün 402'şer yıl. Suudi Arabistan 399 yıl, Yemen 401 yıl, Umman 400 yıl, Birleşik Arap Emirlikleri 400 yıl, Katar 400 yıl, Bahreyn 400 yıl, Kuveyt evet. hocam 380
1: liste böyle uzayıp
0: evet,
1: gidiyor.
0: Evet. 381 evet. yıl, İran'ın batı toprakları 30 yıl, Lübnan evet. 402 yıl,
1: evet.
0: Mısır'ı 397 yıl yönetmiş.
1: İslam coğrafyasının en büyük
0: Libya,
1: devletlerinden birisi.
0: Tunus, evet. Cezayir, Sudan, Eritre, Cibuti, Somali, Kenya sahilleri, Tanzanya sahilleri, Çad'ın kuzey bölgeleri, Nijer'in bir kısmı, Mozambik'in kuzey topraklarını, Fas'ı 50 yıl, Batı Sahara'yı 50 yıl, Moritanya, Mali, Senegal, Gambiya, Gine-Bissau, Gine ve Etiyopya'nın bir kısmını 350 yıl yani Habeşistan'ı evet. Osmanlı yönetmiş.
1: Çok
0: hocam doğru. Yine Osmanlı hanedanı diğer bazı hanedanlar gibi hazıra konmamış malum haliniz.
1: Evet.
0: Kendileri sıfırdan devlet kurmuş ve bu devletin başında 622 sene veya 24 sene bulunmuşlar. Ancak her kemalin bir zevali, her çıkışın bir inişi olduğu gibi zaman içinde şartlar değişmiş malum haliniz.
1: Evet.
0: Ve Osmanlı Devleti de bir şekilde sona ermiş. 2023'te evet. malum 100. yıl ülkenin
1: 2024
0: 24'teyiz.
1: Evet.
0: 2023'te
1: yani 3 Mart'tan
0: 100 yılını doldurdu.
1: 3 Mart 1924'ten 2024'e baktığımızda bu sene hocam hanedanın yurt dışına gönderilmesinin
0: 100. yılı,
1: yılının seneyi devriyesi.
0: Evet, geçen sene de devletin kuruluşunun 100.
1: Evet,
0: yılıydı
1: evet.
0: ve şu anda Osmanlı toprakları üzerinde kuruldu.
1: Evet.
0: Ve yine elhamdülillah ki yani efendim Fatih'in emaneti İstanbul elimizde.
1: Tabii, çok şükür.
0: Evet. Evet. Ve hanedan ne oldu hanedan hocam?
1: Evet hocam.
0: Yani peki bu kanun gereği ne oldu hanedana?
1: Evet. Değerli hocam tabii çok ilginç şeyler yaşandı. Özellikle Osmanlı tarihine baktığımızda yüzyıllarla mücadeleyle geçen bir ömür. Efendim 400 sadırlık bir obadan büyük bir devlete
0: evet.
1: devlet olarak da tarih sahnesine damgasını vurmuş sayılı devletlerden birisi dedik. Ve tek bir hanedan olarak bu kadar uzun süreli
0: dünya üzerinde
1: ikincisi yok. Yani Bizans imparatorluk olarak var ama tabii o bir hanedan olarak da zaman zaman kesintiye uğruyor
0: evet,
1: onlar biliyorsunuz.
0: Başka
1: tabii başka hadiseler gibi. Yaşanıyor ama bir hanedan olarak 600 çünkü hocam duayla yoluna
0: evet.
1: Efendim yola girmiş bir devlet. Yani baktığımız zaman beylik döneminde efendim duayla farklı dilden, ırktan, kültürden insanları memnun ederek onların da hoşnutluğunu kazanarak baktığımız zaman ki arkadaki rüzgar çok büyük değerli
0: evet.
1: hocam.
0: Ey Osman
1: evet.
0: sen nasıl ki bizim kelamımıza, kelam-ı kadimimize hürmet gösterdinse
1: evet.
0: biz de senin sana yüce bir devlet ihsan ettik diye bir ses duyuyor değil mi? O rüyasında
1: hocam,
0: Osman Gazi
1: tabii.
0: Şehde Vali'nin evet. hanesinde evinde misafirken Kur'an-ı evet. Kerim duvarda asılı olduğu için yatmıyor. Evet. Kur'an-ı Kerim okurken üzerinde uyuyakalıyor değil mi efendim?
1: Tabii bazen bazı tarihçiler de söyler ya 6 saat boyunca efendim dizüstü oturdu. Ya. Allah-u Teala 6 saate 6 asır imparatorluk devlet hediye etti derler. Hatta evet. Buna biraz da ironik yaklaşırlar. Evet. Tabii bu kadar basit bir şey değil. Yani Osman Gazi rahmetullahi aleyh hazretlerinin o mücadelesinin altındaki aşkı çok iyi bilmek lazım. Evet. Osmanlı padişahlarının tamamının hayatına baktığımızda hocam hepsinin bir tek maksadını görüyoruz. Lisedeyken değerli hocam tabii bu bir nevi bir ara bir olumsuz propagandaya da dönüşmüştü Osmanlı'ya karşı bir ara vardı hocam böyle. Mesela ben hatırlıyorum derslerimize giren hocalardan bazıları işte efendim Osmanlı savaşmış, savaşmaktan başka bir iş yapmamış, hiçbir şey yapmamış gibi maalesef derste de bunları anlatan hocaları da gördük. Tabii bu siz daha çocuksunuz lise aklı, ortaokul aklıyla. Tabii siz her altyapınızda daha yeni yeni oluşuyor aileden kaynaklanan Allah-u Teala razı olsun babamız bize ecdadımızı tarihimizi kültürümüzü anlatırdı ama okulda tabii ne oluyordu bu artık kasıtlı bir propagandaya dönüşüyordu bazı arkadaşlarımız bu tuzaklara düştüler evet. Osmanlı aleyhine yapılan propagandalar işte sadece savaştı toprak ele geçirdi başka da bir şey yapmadılar gibi bu sahte propagandalara bu tuzaklara düşenler oldu. Dolayısıyla hocam Allah-u Teala onların şerrini o tiptekilerin şerrini muhafaza eylesin diyoruz Amin. Biz. Çünkü hiçbir belgeye, evraka, kayıta dayanmadan ortaya konulan bu iddiaların da vebali çok büyük tabii ki. Onun için hocam lisedeyken bunlar böyle anlatılırdı. Hatta şöyle düşünürdüm değerli hocam. Ya şimdi herkes altına, gümüşe, elmasa, zenginliğe gidiyor. Osmanlı, şimdi hocalar da anlatıyor ya efendim sürekli sınırlarını genişletmiş. Herkes altına, gümüşe, elması, zenginliğe gidiyor. Osmanlı kuru dağlara gidiyor. Boş topraklara gidiyor. Macaristan'a gidiyor. Macaristan'a bakıyorsunuz haritadan. Hiçbir şey yok. Suyundan, yeşilliğinden başka bir şey yok. Ama diğer devletlere bakıyorsunuz. Zenginliklere gidiyor. Ya arkadaş Osmanlı bunu niye yapıyor? O zaman da tabii öyle bir anlatıyor da öyle bir propaganda var ki hocam.
0: Evet.
1: Zengin olanın haklı olduğu bir dünya düzeninin neredeyse yani bir nevi propagandası yapılıyor. Buna evet. Maalesef bütün tarih hocalarımızı tenzih ederiz ama maalesef bazı kimseler bunu böyle naklediyorlar ve hayatın daha başındaki gençler üzerinde olumsuz menfi bir durumlar oluşturması söz konusu evet. olabiliyor.
0: Hocam malumunuz evet. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye bir nasihati var.
1: Evet.
0: Malum diyor ya evet. oğul bil ki bizim mesleğimiz Allah yoludur
1: evet.
0: ve maksadımız da onun dinini yaymak yani hidayetlere vesile olmaktır. Bizim davamız kuru bir kavga ve cihanın girlik davası değil.
1: Evet.
0: İlahi kelimetullah'tır. Yani Allah'ın dinini yüceltmektir. Kalplerin fethidir diyor.
1: Evet hocam.
0: Orhan Gazi evet. de oğlu evet. Murat Han'a Osmanlı'nın iki kıta üzerinde hükümran olması yetmez. Zira ilahi kelimetullah davası iki kıtaya sığmayacak kadar büyük bir davadır diyor.
1: İşte bu.
0: Yani evet. gidip o mavi gözlü sarışın kadınları elde evet. etmek için değil.
1: Böyle bazen böyle tipler bazı... çıkıyor. Aptal tipler çıkıyor. Cevap edersiniz hocam.
0: Kafası belden aşağı çalışan kimseler.
1: Yani bu zamanı kendi bakış açısına göre efendim bu tiplerin zaten çoğunlukla baktığımızda hocam aslında dertleri Osmanlı'nın kurduğu dünya düzeni ve iyiye ve güzele savaş açmış bu adamlar aslında.
0: Evet.
1: Kendi vicdanlarındaki o maalesef kararmış vicdanlarını Osmanlı'ya mal ederek kinlerini kusmayı kendilerine maharet zannediyorlar. Allah Teala onlara da hidayet doğru yol istikamet versin diyoruz. Şimdi Amin dediniz efendim. Ya değerli hocam her beden doğar yaşar ölür.
0: Evet.
1: Osmanlı da netice itibariyle doğdu yaşadı ve tarih sahnesindeki yerini kendinden sonraki pırıl pırıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bıraktı.
0: Evet.
1: Tabii bazı haksızlıklar, olumsuzluklar, sıkıntılar yaşanmadı mı? Olabilir. Yani netice itibariyle her devlette bunlar ama bizde belki bunlar farklı olmaması gereken şekliyle oldu ama bunlardan bir tanesi aslında bizim burnumuzun direğini sızlatan meselelerden bir tanesi bu hanedan göçleri hocam, hanedan sürgünü.
0: Evet.
1: Hocam Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanmış Ayrılış diye kısa 8-10 dakikalık bir kısa film var hocam. Hı-hı. Buradan bütün dinleyicilerimize de tavsiye ediyoruz.
0: Evet.
1: YouTube'a yazılırsa zaten çıkıyor. Ayrılış hocam. Ayrılış. Orada Sultan Vahidettin Han'ın efendim Anadolu'yu bu toprakları nasıl terk ettiği, nasıl gönderildiği anlatılmış. Gerçekten de çok dramatik sahneleri görüyoruz. O da kısa bir şey. Çocuklarımızla oturup izleyebiliriz. Yani bugün birilerinin çıkıp da Sultan Vahidettin Han hakkında söylediği sözlerin hiçbir tarihle, belgelerle, arşivle, kayıtla, kanıtla hiç alakası yok. Hatta hocam Mustafa Kemal'in Sultan Vahidettin Han'la ilgili söylediği bir söz var. Bu kaynakla da nutukla da geçer. Evet. Tarihin en namuslu, yani Sultan Vahidettin Han vefat ettiğinde söylüyor bunu. Mustafa Kemal Atatürk söylüyor. Ne diyor hocam? Tarihin en namuslu insanlarından birisini kaybettik diyor. Bunu yani netice itibariyle ifade etmesi aslında bazı şeyler açısından da çok önemli olabilir. O açıdan hocam tarih sahnesinde her devlet misyonunu tamamladıktan sonra bir kenara efendim çekilir ve kendinden sonraki aynı hedefler doğrultusunda hayatını devam ettirecek olan devlete de bu mesuliyeti yükleyerek tarih sahnesindeki yerini alır. Bu dolayısıyla bunlar belki olağan karşılanacak şeylerdir. Ama devletin efendim o son döneminde yüzyıllara damgasını vurmuş bir devletin, büyük bir oluşumun üyelerine yapılan muameleler noktasında halkın vicdanında efendim bazı sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Yani halkın vicdanının bu konuda yaralandığını görüyoruz. Hatta ilk zamanlarda bu sürgünlere karşı çok fazla reaksiyon gösteremiyor halk. Çünkü basın ve benzeri noktalarda da bazı şeylerde kısıtlamalar var. Dolayısıyla halk bundan haberdar olamıyor. Sonraki zamanlarda hocam 1952 ve 74 yıllarında çıkarılan kanunlarla geri dönüşleri sağlanıyor. O zaman da en muhalif olanların bile hocam efendim kaynaklarda geçtiğine göre en muhalif olanların bile hanedan üyelerinin Türkiye'ye gelişleri sırasında onlara hürmetle selam verdiklerini görüyoruz hocam. Yani bir konsensüs var. Yani farklı yani sağdan, soldan, ortadan, şuradan, buradan herkesin 1952 yılında malumunuz hanımefendiler geliyor. 1970'de erkekler geliyor. Zaten hocam hayatlarına baktığımız zaman zaten çoğunluk ölmüş, sefalet ve binbir perişanlık içerisinde hayatlarını sona erdirdiklerini görüyoruz. Bunların hocam içerisinde tabii çok ibretlik hadiseler var. Mesela gerçekten benim okuduğumda böyle burnumun direğini sızlatan bazı hadiseler var hocam. Bunu tabii ölmek hocam hanedan üyelerinin çok önemli bir kısmı gittikleri ülkelerde sosyal ve kültürel hayatlarına baktığımız zaman o ecdadının hayat tarzı, yaşam tarzına baktığımız zaman hatta diyorlar ki efendim ya bu hanımefendilere özellikle bakıyoruz. Osmanlı hanedan hanımefendilerine giyimleri, kuşamları, şeyleri benzemiyor falan. Evet. Netice itibariyle yani Batı ülkesinde yaşamış Türk İslam kültürünün doğal olarak bu topraklarda neticede bu işin çocukluk devresi var, gençlik devresi var, yetişkinlik devresi var. Bu zamanlarda hep tabii ortam çok farklı ortamlar. Evet. Hayatlarına baktığımız zaman yaşadıkları sıkıntıların yanında çok büyük hakaretlere, çok büyük aşağılanmalara da maruz bırakılmışlar hocam.
0: Hocam, bunlar sizlerim.
1: Evet.
0: 3 Mart son Halife Abdülmecit Efendi de dahil olmak üzere
1: evet.
0: Osmanlı Hanedanı'nın bütün üye ve mensuplarını Sirkeci'den kalkan tren ve gemilerle vatanı terk etmeye mecbur bırakan sürgün kanunu
1: evet.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Daha mecliste kabul edildiği 3 Mart günü gece yarısına doğru İstanbul Valisi Haydar Bey ve polis müdürü Saadettin Bey tarafından ilk önce halifeye tebliğ edilmiş. Halife oğlu Ömer Faruk Efendi
1: evet.
0: kızı, zevceleri ve 3 kişiliği mahiyetiyle 4 Mart sabahı Dolmabahçe Sarayı'ndan alınarak otomobille Çatalca'ya getirilip Simplon Ekspresi'ne bindirilmişler hocam.
1: Evet hocam.
0: Vatanı terk için kanun kapsamındaki bütün kişilere 4 Mart günü tebliğ yapılarak şehzadelere 3 gün yani 6 Mart akşamına kadar sultanlara ve diğerlerine ise bir hafta mühlet verilmiş.
1: Evet.
0: Verilen bu mühletler pasaportların zamanında hazırlanamaması, Mısır'a gitmek isteyenlere İngiltere sefaretinin vize vermemesi, tren ve gemilerin kalkış saatlerinin getirdiği kısıtlamalar gibi sebeplerle birkaç gün uzamıştı.
1: Evet.
0: Yine de 12 Mart günü bittiğinde o sırada zaten yurt dışında olanlar ile hasta olan Fatma Sultan ve ailesi haricinde kanunun saydığı kişilerin tamamı vatan topraklarını terk etmiş bulunmaktaydı.
1: Evet.
0: Sürgün kapsamındaki şehzade unvanını taşıyan 35 kişiyle birlikte son padişah ve son halife dahil hanedanın toplam 37 erkek üyesi bulunuyormuş hocam.
1: Evet,
0: 37 erkek. Sultan denilen padişah ve şehzade kızları bunlar 42 kişiymiş.
1: Evet.
0: Bu sultanların sultanzade denilen erkek 16 kişi ve hanım sultan denilen kız çocukları 15 kişi. Ayrıca buraya kadar sayılanlardan evli olanların yani zevç olanlar 18 kişi ve zevceleri 27 kişi. Aslında bu kategoride olanlar mecbur olmadığı halde gidenler sebebiyle 27'den daha çoktur demiş.
1: Evet. Hocam tabii burada bu sayılar tabii önemli, gerçekten çok önemli şeyler. Ama şu hocam
0: 155 kişiye.
1: Tabii tabii. Yani sonradan bunlar hocam 20'lere 10'lara kadar düşüyorlar 1970'lere falan gelindiğinde.
0: Bunlardan 110 tanesi
1: evet.
0: Baba ve ana tarafından Osman Gazi'nin kanı taşıyanlar.
1: Tabii tabii. Bizatihi yani bizatihi dedeleri de neneleri de hepsi de belli olan. Bunların bizatihi Osmanlı soy secere baktığımız zaman bizatihi dayandıkları secerenin de Osmanlı'nın öz kan öz evet. evladı olduklarını görüyoruz. Hocam burada özellikle son halife Abdülmecid'in Abdülmecid Han'ın özellikle hocam dikkat çeken bir hususiyeti var. Sirkeci'den trene bindirilirken hocam aileyle beraber herkes içinde gücünde yani bir de hocam çok gecenin geç saatlerinde kimsenin haberi olmasın diye herkesten gizli saklı yapılıyor. O sırada hocam bir Yahudi yani hocam iki mesele benim her zaman içimi acıtmıştır. Bundan bir tane Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi sırasında mecliste bulunanlardan bir tanesi bir Rum milletvekilini çıkıp da etmeyin, yapmayın, ağlar. Sultan Abdülhamit bizim veli nimetimizdir diyen bir Rum. Birisi de Abdülmecid Efendi'nin hocam sürgünü sırasında Sirkeci'de bir Yahudinin ne olur bu gece evinde misafir olun demesi.
0: Allah Allah.
1: İki hadise benim içimi acıtır hocam. Yani Abdülhamit Han'a sahip çıkanın bir Rum olması, Abdülmecid Efendi'ye de bir Yahudinin çıkıp ne olur bu gece benim evimde misafir olun demesi. Çünkü siz bizim dedelerimize, sizin dedeleriniz bizim dedelerimize sahip çıktı. Hristiyanlar, İspanyollar kıtır kıtır bizim dedelerimizi keserken sizin dedeleriniz bizim dedelerimize sahip çıktı diyen bir Yahudi ki hakkaniyetli bir adammış hocam. Allah Teala hidayet versin. İnşallah hidayet üzere de ölmüştür. Hocam, onun o söylediği mesele bana çok dokunur hocam. O özellikle o husus. Şey, evet.
0: Hocam başka hiçbir devletin hanedanına bu uygulanmamış.
1: Evet.
0: Uygulanmayan bu derece geniş kapsamlı sürgün şehzadeler dışındaki erkekleriyle kadınlar için 28, şehzadeler için 50 yıl sürmüş.
1: Evet.
0: Halife Abdülmecid Efendi'nin Sultan II. Abdülhamit Han'ın sadrazamlarından Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa'nın oğlu Celalettin Paşa'ya
1: evet.
0: kendisinin Nice şehrinde ziyaretinde söylediği şu sözler ibret vericidir hocam. Sadece evet. bunu arz edeyim.
1: Estağfurullah buyurunuz.
0: Bir gecede apar topar hanedanımızın 600 sene hükümran olduğu bir memleketten kovulduk. Kim derdi ki Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin torunları çamaşırlarını bile alamadan yolcu edilecekler. Evet. Düşününüz giderken bir zarf içinde 2000 sterlin lütfetmişler. Bununla koskoca bir saray halkı hangi otele yerleşir?
1: Evet.
0: Hangi masrafı karşılayabilir? Biz de başka hükümdarlar gibi giderken ve gitmeden evvel hazineden pek kıymetli mücevherlere kaldırabilirdik. Ama memlekete mal olmuş şeylere el sürmeyi vicdansızlık addederim. Ne yapalım? Kendi yağımızla kavrulacağız demiş hocam.
1: Hatta hocam buyurun. Sultan Vahidat'ın an yaveri efendim diyorlar istikbale dolu yol alıyorsunuz nelerle karşılaşacağınız belli değil yanınıza bu meşhur kaşıkçı elması bunu alsanız her harikarda para eder
0: evet.
1: diyor efendim diyor yani bu sizin en azından aile olarak bir müddet rahat yaşamanızı sağlar kabul etmiyor Sultan Vahidettin Han hocam istese Sultan Vahidettin hazineyi istediği şekilde de götürme imkanına sahip.
0: Evet.
1: Yani öncesinden en azından bunu tahayyül edemez mi hocam? Gider bir yerde depolar, ömrünün sonunda da mis gibi rahat içinde, huzur içinde yaşar.
0: Tabii ki.
1: Yani bu koskoca bir padişah başına gelecekleri tahmin etmez mi? Netice itibariyle ne yapar? Önceden bir yere bu paraları hepsini de sulalar. Bu ömrünün sonuna kadar da huzur içinde yaşar. Ama bir padişah düşünün. Manava, kasaba, bakkalı olan borcundan dolayı 15 gün cenazesi kaldırılmıyor.
0: Kaldırılmıyor.
1: Hatta yaveri ne diyor? Efendim diyor Hazreti Osman Efendimizin şehit edilirken okuduğu el yazısı Kur'an-ı Kerim var. Hiç olmazsa onu alın. Onu alacak milyonlarca insan var. Onu da kabul etmiyor. Sultan Vahidettin Han ne diyor hocam? Bana diyor o hediyeleri diyor bu devletin padişahı olduğum için verdiler. Ben Sultan Vahidettin olduğum için ve Vahidettin ismini taşıdığım için vermediler. Bu devletin başı olduğum için verdiler. Dolayısıyla benim sahip olduğum paye bu devlete ait. Dolayısıyla verilen hediyeler de bu devlete aittir diye. Hiçbirine dokunmuyor hocam. Yanına devlete tahsis ettiği para ve bir miktar önceden kendisine kalmış parayla birlikte, biriktirdikleriyle birlikte yurt dışına gidiyor. Ama hocam aile kalabalık. Gittikleri yerlerde herkesin bir masrafı var. Ne oluyor bir müddet sonra bunların hepsi parayı Paranın hepsi suyunu çekiyor. Evet,
0: aynen öyle.
1: Yaşadıkları sefaletler hocam. Bunlardan biraz bahsedeceğiz inşallah. Müsaadenizle
0: bir şey daha arz edeyim. Sözü devredeceğim. Hocam Vahdettin Han dediniz ya. Abdülhakim Arvasi Hazretleri bir hatıra bir nakledeyim müsaade ederseniz.
1: Buyurunuz.
0: Buyuruyor ki Abdülhakim Arvasi Hazretleri, memleketin işgal altında bulunduğu ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı günlerdi. Kurtuluş Savaşı'nı ve milli mücadeleyi Vahdettin Han başlatmıştır.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nde vaaz edip çıkıyordum.
1: Ya.
0: Kapı önünde duran bir saray arabasından kibar bir beyefendi inip El Meliku yakra'uke selam ve yed'uke ila ta'am. Yani sultan sana selam ediyor ve seni iftara çağırıyor dedi.
1: Evet hocam.
0: Arabayla saraya gittik. İstanbul'un seçilmiş vaizleri, imamları çağrılmıştı. Yemekten sonra sermüsahip geldi. Sultanın selamı var. Hepinizden rica ediyor. Anadolu'da kafirlerle çarpışan Kuvay Milliye'nin galip gelmesi için dua etmenizi ve Anadolu'daki mücahitlere para ve dua ile yardım etmeleri, eli silah tutanların onlara katılmaları için milleti teşvik etmenizi rica ediyor dedi. Bu emir üzerine çok kimseyi Anadolu'ya gönderdim. Çok yardım yapılmasına vesile oldum.
1: Evet.
0: Diyor Abdülhakim Arvasi Hazretleri kıymetli hocam. Hocam buyurunuz efendim.
1: Hocam hanedan fertlerinin gurbet hayatı meşakkatlerle dolu olduğu gibi vefatlarından sonra da biraz önce belirttiğimiz gibi sıkıntılar kendilerini bir türlü bırakmıyor hocam.
0: Evet.
1: Ekserisi Avrupa'da yaşayan hanedan mensupları vefat ettiğinde dini kaideler çerçevesinde hazırlanıp defni hep bir mesele olmuştur hocam. Ve evet, bu konularda da gerçekten de çok ciddi kalp yaralayıcı hususlar, vicdanı yaralayan mevzular var hocam. Bazen cenazeyi teçhiz edip namazını kılacak 2-3 Müslüman bulmak bile zor olmuş hocam.
0: Allah Allah.
1: Bir Müslüman mezarlığına defnetmek çoğu zaman mümkün olamamış.
0: Ya.
1: Bazılarının namazı limandan temin edilen birkaç Afrikalı Müslüman eşliğinde kılınmış, bazı gayrimüslim kabristanına defnedilmiştir hocam. Kimsesizler mezarlığına gömülenlerin kabri bile belli değildir. Mesela Sultan Abdülhamit Han'ın oğullarından Digne şehrinde bir parkta açlıktan ölmüş halde bulunan Ahmet Efendi'nin kabri yoktur hocam şu anda.
0: Evet.
1: Bu da sürgündeki hanedanın hayatındaki hazin tablolardan birisini teşkil eder. 1994'te hocam vefat edip Nice kabristanına gömülen Orhan Efendi'nin kabri belediye mevzuatı gereği hocam.
0: Evet.
1: Burası çok önemli. Belediye mevzuatı gereği 200 euroluk teminat ödenemediği için
0: evet,
1: 2010 senesinde açılarak kemikleri umumi bir çukura atılmış hocam.
0: Evet.
1: Devlere büyük bir felaket evet hocam. Ne kadar gerçekten de.
0: Ya.
1: Avrupa'da vefat eden hanedan mensuplarının en büyük korkusu dini prensipler çerçevesinde defnedilme imkanını bulamamak hocam. Bundan çok endişe ediyorlar ve gerçekten de bazılarının başına geliyor. Paris'te vefat eden hanedan mensupları Saint Denis semtinde Kuzey Afrikalı Müslümanlara mahsus bir kabristanda defnedilmiş hocam.
0: Evet.
1: 1935'ten evvel vefat edenlerin özellikle bazı Fransız mezarlığında Türklere mahsus kısımlarda olma ihtimali olsa da hocam bugün çoğunun kabrinin bilinmediğini görüyoruz. Hocam özellikle şehzadeler, bunların içlerinde bir tanesi var. Hayatlarını okuduğumuzda bana gerçekten çok tesir eder. Mahmut Şevket Efendi hocam.
0: Evet.
1: Bu şehzadelerden birisi. Mahmut Şevket Efendi hocam bir mevzuyu anlatıyor. Diyor ki merhum Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Mısır'da vefat ettiğinde üzülmüş ağlaşmıştık. Meğer o ne Mesut ölünmüş. O zaman biz bunu anlayamadık. Çünkü biz de Mısır'da yaşıyorduk. O son yolculuğa Türk çocuklarının elleri üstünde taşınan Türk bayrağına sarılı bir tabutla çıkmak. Mezara tekbirlerle, tehlillerle konulmak. Müslüman bir beldede bir Müslüman mezarlığına gömülmek. Peki ben burada yani Güney Fransa'da ölürsem ne olacak biliyor musunuz? Bir kere cenazemi yıkayan bulunmayacak. Burada bir tek Müslüman bulunmaz. Cesedim çan sesleriyle kaldırılıp bir Hristiyan mezarlığına defnedilir. Of aman Allah'ım çıldıracağım.
0: Allah Allah.
1: Vefatında naaşını kızı Nermin Sultan yıkamış hocam.
0: Ya.
1: Gerisi korktuğu gibi oldu. Yani cenazesiyle ilgili başına gelen hadiseler. Hocam bazı hanedan efradı Şam'da Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından Mimar Sinan Ağa'ya yaptırılan ancak oğlu Sultan 3. Selim tarafından bir medrese ve Aras da ilave edildiği için Sultan Selim Camii'nde cami de denilen tekye Süleymaniye haziresine defnedilmek nasip olmuş hocam. Hazireye ilk kez 1926 senesinde Sultan Vahidettin Han defnedilmiş. Sonra burası adeta bir hanedan kabristanına dönüşmüştür. Bunda o seneler Suriye reisi cumhuru olan ve vaktiyle Sultan Hamid Han'ın kızı Ayşe Sultan ile evli bulunan Mektebi Mülkiye mezunlarından Ahmet Naim Bey'in himmeti var hocam. Hocam bu mevzu tabii çok su kaldıracak bir mesele. Evet. Ama ara vermemiz gerekiyor hocam, sanırım.
0: Evet, kısa bir aradan sonra Tarihe Açılan Pencere programıyla beraber olacağız efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Tekrar merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. Tarihe Açılan Pencere programı kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Osmanlı Hanedanı'nın sürgün hikayelerinden bahsediyorduk. Kıymetli hocam, biraz önce bahsettiniz ama Fransa'nın Nice şehrinde 30 metrekarelik bir apartman dairesinde yalnız yaşarken 94 yılında, yani 1994 yılında 85 yaşında vefat eden Sultan 2. Abdülhamit Han'ın torunundan bahsettiniz.
1: Evet.
0: O zamanki Osmanlı Hanedan Reisi Mehmet Orhan Efendi'nin cesedi 2 gün sonra kendisini ziyarete gelen yeğeni tarafından bulunmuş hocam.
1: Evet hocam.
0: Sonra cenaze namazını kıldıracak kimse bulamamış.
1: Evet.
0: Sonra yabancı işçilerin gittikleri bir kafeye gitmiş. Demiş ki ya böyle bir cenazemiz var. Evet. Gelirseniz para vereceğim. Cenazesini kılar mısınız? Müslümanların takıldığı evet. Ve 4 Tunuslu evet. Cenaze namazını kılmış. Hazreti İsa ve Meryem heykelleri ve koca koca haçlarla dolu karma mezarlıktaki mezarı yıllarca yapılmamış. Nice Belediyesi'ne mezar yeri için ödenmesi gereken, biraz önce ifade ettiniz,
1: 200 euro.
0: Evet. Bulunamadığı için kemikleri sahipsiz bir çukura atıldığını siz biraz önce ifade ettiniz.
1: Ne kadar hocam, fena hocam.
0: Evet. Sultan 2. Abdülhamit Han'ın 5. kuşak torunu Şehzade Yavuz Selim Osmanoğlu şu ifadeleri insanı yaralıyor. Bakın ne diyor. Osmanoğlu olmak çok büyük bir yalnızlıktır. Şu durum hiç değişmedi. Tarihin sayfalarını şöyle bir karıştırdığınızda bu yalnızlığı açıkça görürsünüz. Damarlarında Osman Gazi'nin, Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, 2. Abdülhamit Han'ın kanını taşıyan 20'li yaşlardaki genç şehzadeye bu sözleri söyleten neydi acaba? En iyisi şehzadenin dediğini yapalım ve tarihin sayfalarını karıştıralım. Uzun Osmanlı tarihinde ve sonrasında Osmanoğlu'nun yaşadığı hazin hadiselerden hocam birkaç tanesini müsaadenizle sayalım.
1: Tabii.
0: Osmanlı tahtının müstakbel varisi bir şehzadeysen herhangi bir çocuk gibi babandan şefkat göremezsin. İkide bir saçın okşanmaz. Ailene, hatta yaşıtın arkadaşlarına bile resmi mesafeli davranmak zorunda kalırsın. Evet. Küçük yaşta ağır bir eğitim sürecine girersin. Günün her dakikasında ne yapacağın bellidir. Bazen buluğ çağına bile ermeden Anadolu'da bir sancağa sancak bey olarak gönderilirsin. İdareciliğin ağır yükü küçük omuzlarına yüklenir. Genç yaşta evlendirilirsin. Babanla savaşlara katılırsın. Başka kardeşlerin varsa çok daha dikkatli olman, çevrende her zaman olabilecek haris devlet adamlarının aldatmalarına dirayetle karşı koyman gerekir. Taht sırası sana geldiğinde yine aşmak zorunda olduğu sayısız zorluk seni bekler. Öyle ki tahta geçen Osmanlı padişahlarının yarısı çektikleri sıkıntıların ağırlığı altında 50'sini bile bulamadan vefat etmiş veya asilerce katledilmiştir.
1: Evet.
0: İşte bunlarla beraber yaşamasına rağmen bir de 624 yıl adaletle yönettiğin, kol kanat gerdiğin bir milletin mensuplarınca
1: maalesef
0: apar topar trenlere maalesef bindirilerek sürgüne uğramak ayrı bir acı değil mi hocam?
1: Ne kadar hocam.
0: Hocam.
1: Hatta buyurun. Yurt dışında hocam sefalet ve fakirlikten dolayı çöplükten yiyecek toplarken evet, karşılaşılan hanımefendiler var. Hocam dedim ya, bizden birilerinin el uzatması, yardım etmesi çok ayrı da bu sokakta pazar artıklarını toplayan bir hanımefendi. Hocam bunlar padişah hanımları.
0: Ya.
1: İki Ermeni geçerken görüyor hocam bunu. Evet. Ve o Ermeniler bu hanımefendiye yardım ediyorlar hocam. Yani o durumlara düşmüş, bu kadar bu durumlara düşürülme gibi böyle efendim zelil hadiseler insanın içini acıtıyor değerli hocam.
0: Evet efendim.
1: Hanedana şiddetle menfi hisler besleyen bir milletvekili var hocam. Dedi ki biz burada isim vermiyoruz.
0: Evet.
1: A partisi, B partisi, bunlarla da ilgilenmiyoruz. Herkes kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Hanedana şiddetle menfi hisler besleyen bir milletvekili hocam. Her fırsatta Osmanlı aleyhine, hanedan aleyhine tanzimleriyle, çıkışlarıyla da meşhur birisi. Bazen bu lehine, akrabalık ve benzeri şeyler dolayısıyla geçmişten kaynaklanan bazı şeyler var. Evet. Onlar dolayısıyla da bazen böyle vicdanı dile geliyor ki artık bazı zamanlarda böyle merhametli ifadelerini görüyoruz. Hocam bu vatandaş efendim özellikle hanedanın yurt dışına gönderilmesiyle ilgili maddeye hararetle destek veriyor.
0: Evet.
1: Efendim hem yabancı devlet adamı ve diplomatlarla evli olan hanedan efradı kadınların Türkiye'ye diplomatik pasaportla dahi girişine izin veren maddeye karşı olduğunu beyan ediyor.
0: Evet.
1: İlk önce diyor yani ben bu konularda efendim hani akrabalığın vermiş olduğu şeyle destek oluyor. Arkasından da bunlar olur da Türkiye'ye gelirse bunlar sıkıntı çıkarırlar diye de şiddetle karşı çıkıyor daha sonra. Özellikle kan itibariyle hanedana mensup biriyle evlenip dul kalmış olanların Türkiye'ye dönüşüne müsaade edilirken Türk vatandaşlığından çıkarılanların turist olarak memlekete gelebilmelerine izin veren maddeye 431 sayılı kanun hükümlere saklıdır ibaresi konarak evet. Hanedan efradının memlekete turist olarak girebilmelerinin önü kesiliyor hocam. Böylece vatana hiyanet ve vesaire nice ağır suçlar sebebiyle vatandaşlıktan çıkarılanlara tanınan müsamaha hanedan efradına çok görülmüştür değerli hocam.
0: Evet.
1: Onun için gerçekten yaşanmış hadiseler insanın içini acıtıyor. Şehzade biraz önce dedim ya hocam gerçekten böyle çok kalp kıran hüzünlü hadiseler yaşanıyor. Şehzade Mahmut Şevket Efendi
0: evet.
1: Bazı ifadeler kullanıyor hocam bu mevzuyla ilgili. Osmanlı ailesinin vatana girmesine müsaade edecekler ama ancak saltanat devrini o devrin usul ve adabını görmüş olan şehzadelerin vefatından sonra diyor. Hmm. Gerçekten şehzade bu sözleri söyledikten birkaç sene sonra vefat etmiş. Yani hanedan üyelerinin yurt dışına gelmesi hadisesine maalesef şahit olamıyor. Ertesi sene ailesinin sürgün kararı kaldırılıyor bu ifadeyi kullandıktan sonra. Saray terbiyesiyle yetişmemiş, ailenin dil, din ve kültür ananesinden uzak bırakılmış, ecnebi kadın ve erkeklerle evlenme mecburiyetinde olan bir hanedan artık hükümet için bir tehlike teşkil etti.

0: katkıda bulunmakta. Şimdi başka memleketlerden benzer bir misal verelim diyor. 12 Kasım 1918 günü 3. Ludwig hükümdarı olduğu Bavyera'da Wittelsbach hanedanının 738 yıllık hakimiyeti sona ermiştir hocam. O zamanlardan beri binlerce ziyaretçi kral Ludwig kalelerini ziyaret etmek üzere bir ücret öder.
1: Evet.
0: Alman hükümeti her yıl o gelirin muayyen bir yüzdesini bu aileye veriyor hocam.
1: Evet.
0: Dedik ya Avusturya'da, Rusya'da, Almanya'da bazı aileler neticede hanedan üyesi. Bunlar da yeni devletle birlikte baş tacı edildiklerini görüyoruz. Hatta bu sarayların ve turistik mekanların gezilerinden elde edilen belli yüzdeleri bu ülkelerin, özellikle Almanya misalinde olduğu gibi, bunların hocam aile mensuplarına verildiğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Hocam tabii burada çok ilginç şeyler de yaşanıyor. Mesela beni en fazla efendim hüzünlendiren konulardan bir tanesi de Adnan Menderes'in efendim yaşadığı hadise. Sizin de malumunuzdur. Özellikle 1900 hocam son sultan Sultan Vahidettin Han'ın 1921'in soğuk bir Şubat günü sarayın son çocuğu malumunuz o zaman doğuyor. Fatma Neslişah Sultan hocam.
1: Evet.
0: Kendi 121 parede top atılmış doğumu sebebiyle hocam. Adına para bastırılıp işte efendim Osmanlı İmparatorluğu'nun zirve dönemlerini yaşamış belli dönemlerden artık son dönemi.
1: Evet hocam.
0: Efendim. Hocam buralarda tabii çok şeyler yaşanıyor. Adnan Menderes'le ilgili kısımlarda hocam Osmanlıların en hazin sahnelerinden biri olan o sürgün yollarında hocam çok acıklı hadiseler yaşanıyor. Yolda hastalanıp tedaviye muhtaç olan ama doktor bulunamadığı için yolda vefat eden bazı hanımefendilerin de hayatlarından bazı şeyleri görüyoruz. O açıdan hocam bu konularda bazı hadiseleri de gerçekten tarih yazmıştır. Konularda bazı meseleler ki Adnan Menderes'in suslu görülmesini sağlayan konulardan bir tanesidir bu da. Bu da nedir değerli hocam? Hanımefendilerden bir tanesi bulaşıkçılık yapan Osmanlı.
1: Fransız ordusunda değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Bulaşıkçılık yapan bir Osmanlı özellikle hanedan mensubunun onlara efendim Adnan Menderes'e sahip çıkması. Daha sonraki zamanlarda da hocam bu biliyorsunuz asılma hadisesi de evet. Bunun kanıt olarak delil olarak kullanıldığını görüyoruz. Şimdi bu mevzuyla ilgili olarak hocam kısaca şöyle ifade edilir. 1952'lerde NATO toplantısı için gittiği Fransa'da Paris Büyükelçisi'nin yanına çağırıyor Adnan Menderes. Osmanoğulları ailesinin Paris'te yaşıyor olması gerek. Bunlar ne yer, ne içer, ne ile geçinirler diye soruyor.
1: Evet.
0: Büyükelçinin hanedan hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını gören Menderes öfkeyle sana 24 saat mühlet. Ya Osmanlı ailesinin adresiyle ya da istifanla gelirsindir. Elçi adreste gelir bir müddet sonra. Hanedanın ziyaretine giden Menderes gördükleri karşısında deliye döner. Devlet-i Aliye'nin Ulu Hakanı Sultan Abdülhamit Han'ın 80 yaşındaki hanımı Şefika Sultan hocam bu. 60 yaşındaki kızı Ayşe Sultan ve diğer Osmanlı hanımları Paris yakınlarında bir bulaşıkhanede Fransızların tabaklarını yıkamaktadırlar. Menderes gözyaşlarını tutamaz. Şefika Sultan'ın ellerine sarılır. Anne affet bizi. Geç geldik der. Ayşe Sultan sürgünden 30 yıl sonra gördüğü bu vatan evladına sen kimsin diye sorar. Menderes ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım der. Ben başbakanım sözünü duyan koca sultan sevinçten öyle bir çığlık atar ki kalbi duracak gibi olur bayılır.
1: Allah Allah.
0: Menderes Türkiye'ye döner dönmez Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a çıkar. Osmanlı hanımlarını bulaşık yıkarken gördüm. Onların Türkiye'ye dönmeleri için af kanunu çıkaracağım der. Celal Bayar Adnan Bey sus sakın bu konuyu bir daha başka yerde açma. Malum gazeteler evet. Tahrikleriyle silahlı kuvvetlerin içindeki junta harekete geçer, ihtilal yapar diye Celal Bayar Menderes'e böyle uyarıda bulunuyor.
1: Evet hocam.
0: Menderes cebinden çıkardığı bir mektubu masanın üzerine bırakarak dışarı çıkar. Celal Bayar mektubu açar. Analarının ve babalarının, bu ifade ne kadar önemli hocam. Analarının ve babalarının Fransa'da hizmetçilik yaptığı bir ülkenin başbakanı olmaktan utanç duyuyorum.
1: Ya.
0: İstifamın kabulünü arz ederim. İmza evet. Adnan Menderes. İstifadan vazgeçmesi için Menderes'e sabaha kadar yalvarır Celal Bayar. Haneden kadınlarının yurda

0: dönmelerine izin verilmesi şartıyla vazgeçer istifadan.
1: Evet.
0: İstanbul'a dönenler arasında Sultan II. Abdülhamit Han'ın hanımı ve kızı da vardır. Bir sabah erken saatte Teşvikiye'deki evlerinin kapısı çalınır. Kapıyı evet. Abdülhamit Han'ın kızı Ayşe Sultan açar. Gelen kişi Başbakan Menderes'tir. Şayet kabul buyurulursa Valide Sultan'ı görmek istiyorum.
1: Erken vakitte değil mi?
0: Evet tabii. Başkan vekili, özellikle bu hocam çok önemli bir hadise. Başvekil içeri buyur edilir. Salon tam bir Osmanlı evi gibi döşenmiş. Başında tülbent, elinde tesbihiyle zikrini tamamlayan Şefika Sultan, berhudar olasın evladım, hoş geldiniz der. O da teşekkür ederim Valide Hazretleri, hoş bulduk diye cevap verir. Beyefendi, niçin önceden haberimiz olmadı? Böyle hazırlıksız ve gafil avlandık. Menderes, zararı yok efendim der. Bendeniz elinizi öperek hayır duanızı almak ve bir ihtiyacınız olup olmadığını öğrenmek için geldim. Ayrılırken daha sonra yatsada da onun da hesabının sorulduğu şişkince bir zarf bırakır.
1: Evet.
0: Bu zarf aslında hocam bazı kaynaklara göre kendi aslında devletin parası değil, kendi parası olduğu.
1: Kendi maaşından. Evet.
0: Kendi maaşından yani. Tabii eğer siz kafaya koyduysanız bazı şeyler yapıyorsunuz. Bunların geçmişte acı hatıralarını gördük. Rüyaları, aşkları, zaferleriyle koca bir devir geride kaldı. Yaptığı camilerin kandillerini kendi elleriyle yakan, imarethanelerinin ilk yemeğini fakir fukaraya kendi elleriyle dağıtan derviş ruhlu sultanlar devri kapandı. Grup edeli neredeyse bir asra yaklaşmasına rağmen batışı sonrasındaki aydınlıkla içimizi ısıtan güneşin ufkumuzdaki son ışığı da birkaç gün önce bütün kayboldu. Osman Gazi'nin rüya devleti son buldu ama bu hanedan mensuplarının yaşadığı hadiselerde hocam bugün maalesef kaynaklarda da belirtildiği gibi bu acı son ki hanedan mensupları içerisinde hocam hiçbir zaman devletimize karşı olumsuz menfi tutumlar içerisinde bulunanları duymadık.
1: Evet.
0: Hatta o zaman da Kurtuluş Savaşı devam ederken kendilerine gelip de efendim farklı şekillerde söyleyenlere de Sultan Vahidettin Han dahil olmak üzere Osmanlı şehzadeleri de her zaman Anadolu'daki milli mücadelenin arkasında durmuş. Hocam zaman zaman soruyorlar Osmanlı geri gelir mi? Buradan açık net söyleyeyim, Osmanlı geri gelmez. Osmanlı'nın geri gelmesi de söz konusu değildir. Biz ne yapacağız? Osmanlı'nın idealleri geri gelir mi? Osmanlı'nın adaleti, hoşgörüsü gelir mi? Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni daha ileriye taşıyabilecek kararlılıkla Osmanlı'nın ruhunu almış bir şekilde devletimizi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ileriye taşımaktır buradaki evet. maksat. Onun için buradaki özellikle ifade etmeye çalıştığımız mesele geçmişten ders almak, geleceğe daha güvenle bakmaktır. Herkese düşen de nedir hocam? Sahip olduğumuz devleti evet. ileriye taşımaktır. Osmanlı geri gelmez. Osmanlı'nın ruhu, adaleti, hoşgörüsü belki gelir ama Osmanlı'nın kendisi gelmez. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni daha ileriye taşımaktır hepimizin derdi.
1: Ders evet. alınırsa tarih de tekerrür tabii. etmez hocam.
0: Tabii,
1: hocam müsaadenizle biraz Sultan Vahidettin Han'dan bahsedeyim mi?
0: Tabii buyurunuz.
1: Kıymetli hocam, malumunuz 36. ve son Osmanlı padişahıdır.
0: Evet.
1: 101. İslam halifesidir. Vefatının üzerinden neredeyse 98 sene geçti. Hocam Vahidettin Han malum yurt dışına sürüldüğü zaman İtalya'da San Remo şehrinde Villa Manolia'da kalıyordu.
0: Evet.
1: 15 Mayıs 1926 gecesi İtalya'nın San Remo şehrinde kaldığı evde aile efradını ve hizmetleri akşam namazından sonra odasında toplamış sohbet ediyordu. Evet. Zaten o gün Nis'ten müjdeli bir haber ulaşmıştı. Kızı Sabiha Sultan'ın bir kız çocuğu dünyaya gelmişti. Padişah bir ara haydi yatsı namazlarınızı kılınız da geliniz sohbetimize devam
0: evet.
1: edelim demişti. Ancak daima yanında bulunan ve hizmetlerine bakan hanımı Nevzat Hanımefendi tekrar odaya girdiğinde kendisini uzandığı şezlongun üzerinde vefat etmiş buldu hocam sürgünde Sultan Vahidettin Han. Yastığının altında parasızlıktan alamadığı ilaç reçeteleri çıkmıştı. Çevredeki esnafa olan borçlar sebebiyle eşyasına ve tabuduna haciz konuldu.
0: Evet.
1: Cenaze tam bir ay kaldırılamadı. Damadı Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin babası Halife Abdülmecit Efendi'den istediği para gelince bakkal, manav ve diğer esnafa olan borçlar ödendi. Teciz, tekvin ve otopsi masraflarını da kızı Sabiha Sultan mücevherli küpelerini satarak karşıladı. Hocam Nevzat Hanımefendi şunu şöyle anlatıyor hanımefendisi. Bulunduğum katın bir odasında bir tabut var. günlerden beri duruyor. Bu tabutta Osmanlı hanedanının son sakıt hükümdarı 6. Mehmet yatıyor. Mehmet Vahidettin benim kocam. Talihin hayat yoldaşı diye karşıma çıkardığı insan. Ölümüne acıyor muyum? Bilmem. Ortada birdenbire kırılmış ihtiyatların boşluğu var. Bu boşluğu etrafımda duyuyorum. Fakat bendeki asıl kuvvetli his acımaktan ziyade gıpta etmek. Ne mutlu ona diyorum. Ölüm gibi bir nimete kavuştu. Bunu Nevzat Hanımefendi anlatıyor hocam. Vahidettin evet, Han'ın evet. Hanımefendisi. Nihayet 15 Haziran'da merhum padişahın tabutu üzerine konan hacizler kalktı. Tabut bir atlı yük arabası ile villadan alınarak San Remo tren istasyonuna getirildi. Trenle Trieste'ye götürülerek bir geminin ambarına konuldu. 17 Haziran'da demir alan gemi 4 gün sonra Beyrut limanına ulaştı. Buradan 26 Haziran 1926 Cuma günü özel bir trenle Şam'a götürüldü. İstasyonda cenazeyi o zamanki Suriye Hükümet Başkanı ve Sultan II. Abdülhamit Han'ın eski damadı Ahmet Nami Bey, hükümet erkanı ve Şam halkı karşıladı. Tabut bir arabaya yerleştirilerek defin yeri belli olana kadar kalmak üzere Sultan Selim Camii'ne getirildi. Suriye o vakitler Fransız mandası altında bulunduğundan Fransızlar defin yerine ve merasime kimlerin katılıp katılamayacağına kadar karıştılar. Nihayet padişahın cenazesi vefatından en az 49 gün sonra Sultan Selim Camii haziresine defnedilebildi. Sürgündeki Osmanlı hanedanının bir vefat durumunda ne yapacaklarını şaşırdıkları ve defin için organize olmakta zorlandıkları bu ilk vakada ne yazık ki koca Osmanlı Devleti'nin son padişahı ve bütün dünyadaki Müslümanların halifesinin naaşı sıcak havanın da tesiriyle maalesef kokmuştu ve Türkiye topraklarına sokulmamıştı.
2: Evet hocam.
1: Hocam siz buyurunuz.
0: Evet hocam, Türkiye bırakın cenazeyi hacizden kurtarmayı, vatan toprağına defnetme konusunda bile içeriden tabii yani evet. Halkımızın bu konuda Sultan Vahidettin Han'a ve Osmanlı padişahlarına karşı ciddi teveccühleri vardı ama maalesef bazı kimseler, hatta hocam o zaman da mecliste zamanı milletvekillerinden birisi bir konuşma yapıyor hocam.
1: Evet.
0: Gözleri yerinden çıkacak şekilde, elleri titremiş, artık Allah. Uzuvları resmen böyle şişmiş vaziyette bir insan figürü tasavvur edin hocam. Diyor ki değerli hocam, meclis tabutlarında geçiyor bu. Bırakın Osmanlı hanedan üyelerinden bazı kimselerin kabrinin buraya getirilmesini.
1: Evet.
0: Resmen hocam meclise teklifte bulunuyor. Bakın bu çok önemli bir mevzu. Diyor ki eski padişahlar dahil, eski alimler dahil, bu topraklarda kim varsa hepsinin mezarlarını açalım, kemiklerini çuvala dolduralım, Akdeniz'e dökelim teklifinde bulunuyor.
1: Allah Allah. Ya.
0: Bunlar bile kayıtlara geçmiş. Değerli hocam, son olarak tarihçi Reşat Ekrem Koçu.
1: Evet.
0: Mazileri çok temiz olan ve memleketleri felaket bataklığına düştükten sonra iş başına geçen, ağır mesuliyetler yüklenen, yenik milletlere daha fazla çiğnetmemek için nefret edilen, galip düşmanlara dostça el uzatmak durumunda kalan o kara bahtlı insanlar milletlerin tarihinde sigorta lambalarına benzerler. Kendilerinin yanması vatan milletlerinin kurtulmasını temin ederdir. Tarihçi Reşat Ekrem Koçu. Dolayısıyla hocam, ölmüş olan hanedan üyelerine rahmet diliyoruz. Hayatta olanlarına da Allah Teala hayırlı uzun ömürler versin. Dediğimiz gibi hocam, bundan sonra Osmanlı yıkıldı. Hanedan üyelerinin başına da bu hadiseler geldi. Tarihten hepimiz ders alacağız ve hepimizin hedefi de efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ileriye taşımak. Osmanlı'nın sahip olduğu, bize bıraktığı emanetlerle, maddi manevi emanetlerle ecdadımızın mirasına sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni daha ileriye taşınmaktır hocam.
1: Evet.
0: Bunu da buradan altını çizerek ifade etmek istiyoruz.
1: Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü Tarihe Açılan Pencere programında 117 Türk Devleti'nin en büyük büyüğü ve 322 yıl dünya tarihinin birinci devleti olan ve Osmanlı'nın zahirini koruyan Osmanlıların, Abdülhakim Arvas Hazretleri buyuruyor ki Osmanlılar İslamiyet'in zahirini, Nakşibendiye büyükleri de batılını korumuşlardır
0: evet.
1: buyuruyor. Ve dünya tarihinde 624 yıl bir cihan devletini idare eden bir hanedanın hazin hikayesinden biraz bahsettik. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
2: Tarihe açılan pencere.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Değerli dinleyenler, şimdi pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 22 Haziran Pazartesi Makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün "Futbolda ne zaman başarılı olduk ki?" başlıklı makalesini sunuyorum. Bir iki istisna hariç başarılı olamadık. Türk milli takımı Dünya Kupası'ndan elendi. İki mağlubiyet aldık ve gol atamadık. Son maç ne olur bilemeyiz ama Amerika bizden daha iyi takım. Kimsenin yeneriz diye umudu yok. Takım elenince herkes ağzına geleni söylüyor. Haklılar. Kaybedersen eleştirilirsin. Futbolcularımız Real Madrid, Inter, Juventus gibi takımlarda oynuyorlar. Eleştirilmelerinin sebepleri değişik saç kesimleri, abartılı reklamlar, havalara girmeler. Curaçao'nun puan aldığı, Cape Verde'nin İspanya'ya yenilmediği kupa bu. Üzerinde düşünülmesi gereken konu aslında son 75 yılda milli takımımız ve kulüp takımlarımız neler yapmış, hangi başarıları elde etmiş. Türk futbolunu böyle düşünmek gerekir. 2000 yılında Galatasaray UEFA Kupası'nı ve Süper Kupayı kazandı. Başarıysa tek başarı bunlar. Çünkü ortada kupa var. 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü başarı ama abartmamak lazım. Kulüp takımlarımızın Avrupa kupalarında çeyrek final, yarı final gibi dereceleri var ama bunları ne kadar başarılı saymak lazım? Bence saymamak lazım. Avrupa'da İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve hatta Portekiz takımları sürekli çeyrek final, yarı final ve final oynuyorlar. Kulüp takımlarımız sadece lig şampiyonluğuna seviniyor. En iyi takımımız Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dan öteye gidemiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor aynı şekilde Avrupa kupalarında ileri gidemiyorlar. Şu an eleştiri yapan eski futbolcular bazıları hariç kendi zamanlarında ne yaptılar ki? Kupa mı kazandılar? Milli takımımız ve kulüp takımlarımız 1950, 60, 70, 80, 90'lı yıllarda ne başardılar? Hiç. Biz 1980'lerde İngiltere'den iki maçta 16 gol yemiş takımız. Demek ki sorun mantalitede. İleri gidemiyoruz. Arada iyi bir Avrupa takımını yendik diye mutlu olunur mu? Dünya Kupası'na gittik diye başarılı olduk sanıyorlar. Haiti de katıldı kupaya. Paraguay da katıldı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk kez 1996'da gittik. O zaman da 3 maçta 0 çekmiştik. İlk kez Avrupa Şampiyonası'na gittiğimiz için o başarısızlık abartılmamıştı. Dünya Kupası'na toplam 3 kez katıldık. İlki 1954'te. Düşünün, 1954-2002 arası hiçbir Dünya Kupası'na gidemedik. Bir de 1950'de eleme turlarını geçmiştik ama maddi sebeplerden katılamamıştık. Türkiye, Avrupa ve Dünya ile futbol rekabetinde başarısız bir ülke. Önce teşhisi iyi koymak lazım. Neden başarısızız? Dünya Kupası'nda neden tek bir hakemimiz yok? Liglerimizde neden bu kadar hakem konuşuluyor? 86 milyonluk ülkede neden dünya çapında futbolcu çıkaramıyoruz? Çıkan futbolcular neden zamanla sıradan oyuncuya dönüşüyor? Her şeyi bu kadar abartmaya gerek var mı? Maçta iki iyi hareket yaptı diye göklere çıkardığımız futbolcuyu bir kötü harekette yuhalıyoruz. Aynı şey futbol dışındaki sektörler için de geçerli. Dünyada bilinen bir Orhan Pamuk, bir de Nuri Bilge Ceylan var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünya tanıyor, o başka durum. Dünya çapında başarılı kaç insanımız var? Savunma sanayindeki gelişmeler dışında ileri olduğumuz bir konu var mı? Hemen hükümeti ya da geçmiş hükümetleri suçlamayın. İnsan kalitemiz ne durumda? Hak edenler hak ettiği yerde değil, hak etmeyen çoğu insan hak etmediği yerde ama. Türkiye yetenekli insanlarını ya küstürüyor ya da kullanamıyor. Başarılı insanlar daha da aşağıya çekiliyor. Öz eleştiri yapmak iyidir. Futbolda da sıfırdan başlamalıyız. Eksikleri görmeliyiz. Yoksa her sene şimdi olduğu gibi ağlarız. Devran böyle gitmeyecekse masaya sert vurulmalı. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün "Futbolda ne zaman başarılı olduk ki?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var.
Sabahta Melih Altınok'un Hepsi Oradaydı başlıklı makalesini sunuyorum. Bir kısım CHP'li gazeteciye inanacak olursak 2010-2024 arasında Türkiye'yi bir CHP iktidarından Allah korumuş. Zira bu dönemde CHP'yi yöneten genel başkan ve kurmayları gaflet, dalalet ve ihanet içindeymiş. Oy vermeyene aptal dedikleri Deniz Baykal'a ve Muharrem İnce'ye de zamanında Kılıçdaroğlu muamelesi yapan bu partizanların CHP analizlerine, tavsiyelerine itibar etmemiz için tek bir neden söyleyebilir misiniz? Diğer CHP'li gazetecilerse 2024'ten beri CHP'yi hırsızlığa, yolsuzluğa, rüşvete, liyakatsizliğe gömülmüş bir ekibin ele geçirdiğini anlatıyor. Kiralık ve satılık gazetecilere, trollere, partinin kasasından milyonlar ödendiğini belgeleriyle ortaya koyuyorlar. Yerseniz, yeni öğrenmişler. İçeriden konuşan tarafların ortaklaştığı ise CHP'nin kimi zaman okyanus ötesinin bazen de Londra'nın aparatı olduğu. Yanlış anlaşılmasın, iki yanlış bir doğru eder demiyorum. İki yanlış etse etse bir CHP eder. İnsanoğlunun problemi kendisini fazla önemsemesi. Hayatımızda bu dürtümüzle ne kadar mücadele edebildiğimize göre şekilleniyor. Ekrana çıkan ya da gazete yazan insancıklarsa Aziz Nesin'in dediği gibi kendini bir değil iki pislik sanmaya herkesten daha müsait. Ayakları yerden kesilenin gazla çalışmasıysa normal. Bu arızanın ekrandan günümüze sokulduğu, gözümüze sokulduğu son örnek Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'ye verdiği röportajdı. Özel kliğini destekleyen gazetecilerin sevgilisine trip atan ergenler misali Kılıçdaroğlu'na laf sokmaları, trip atmaları çok konuşuldu. Ancak asıl sorun yayına misafir ettikleri kişiye haddini bildirme motivasyonuyla çıkmalarıydı. Üzerlerinde yoğun bir mahalle baskısı olduğunu, 12 puan fark yediği seçimi kazandığını ilan etmediği için Muharrem İnce'yi hain ilan eden bir kitleyi ikna etmeye çalıştıklarının farkındayım. Canlı yayında insani bir tebessüm bile bizzat İnce'nin şizofren bunlar dediği camiadan aforoz edilmelerine yol açabilirdi. Umarım bir insanı bitirmenin başka insanın haddine olmadığını anlamışlardır diyeceğim ama. Bu arada Gürsel Tekin'i ne zaman TGRT'de, TV100'de, CNN Türk'te görsem aklıma bir seçim öncesi FETÖ'nün havuz medyası kalıbını kullandığı o basın açıklaması geliyor. Seçimin hemen ertesinde bir dakika bile kaybetmeden bugün çıktığı kanallara el koymayı vaat etmişti. Acaba kendisine söz hakkı veren bu yayın organlarına çıktığında savurduğu tehditleri aklına geliyor mu? CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker gibi iyi ki seçimleri kazanamamışız dediğine ise eminim. Sabah gazetesinde Melih Altınok'un Hepsi Oradaydı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in FETÖ'cüleri ifşa eden düğün başlıklı makalesini sunuyorum. Hakan Çiçek, Akıncı Üssü iddianamesinin 4 numaralı ismi. FETÖ'nün mahremlerinden Deniz Kuvvetleri sözde sorumlusu. Darbe girişimiyle ilgili mahkeme savunmasında 15 Temmuz menfur darbe girişiminin ülkemize yapılmış bir hain darbe girişimi olduğunu düşünüyorum diyerek FETÖ bağlantısını inkar etmişti. Ankara'da kendini Atatürkçü ve laik diye tanımlayan kesimin özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının çocuklarını yolladığı meşhur Anafartalar Lisesi'nin sahibi görünen Hakan Çiçek, yargılandığı mahkemede kendisini savunmak için şunları söylemişti. Gizli FETÖ diye söylenen okul, Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarında babaları yargılanan 7-8 öğrenciye burs verdi. Bu insanların anneleri her daim okula geldikleri zaman bize teşekkür ediyorlardı. Hapisten bize mektup yazarak teşekkür edenler oldu. FETÖ işte böylesine alçak bir örgüttür. Bir yandan balyoz operasyonuyla babalara kumpas kurar, sonra da çocuklarına burs verir.
15 Temmuz gecesi Akıncı üssünde vurulma gerekçesini ise yine bir darbeci olan FETÖ'cü subayın çocuğunun doğum günü kutlaması olarak ifade eden Hakan Çiçek, 16 Temmuz sabahı diğer sivil imamlarla birlikte askeri üssün bulunduğu Kazan yakınlarında kaçarken tarlada yakalanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'cülerin planının sızdığını düşünerek girişimi 16 Temmuz saat 03'te başlatacakları darbe girişimini 15 Temmuz 2016 Cuma günü 20.30'da çekmesi sonrası Akıncı üstünde bulunan sivil imamlardan Hakan Çiçek, Pensilvanya'da FETÖ elebaşıyla doğrudan iletişime geçen isimdi. Hakan Çiçek ele geçirilen telefonunda Eczacı Abdi diye kayıtlı olan Abdullah Bayram'a saat 20.44'te acil şeklinde mesaj gönderdi. Ardından hemen profu bul, ara ve hemen acil mesajlarını yolladı. Çiçek saat 20.49'da bu kişiye, abim çok acil teli ver kendine, ölüm kalım, abi bozun namazı mesajlarını gönderdi. Çiçek aynı kişiye saat 20.58'de sen yanında ol ve aramak gerekirse mesajları gönderdi. Saat 21'de Eczacı Abdi buradayım mesajını yolladı. Hakan Çiçek, Eczacı Abdi ile birlikte örgüt elebaşı Gülen'in yanında bulunan Hakan Ada Avukat isimli örgüt mensubuyla da Viber üzerinden mesajlaştı. Hakan Ada Avukat adıyla kayıtlı olan kişi Hakan Çiçek'e abi şeklinde gelen mesaj attı. Çiçek karşılık olarak tamam yanınızda olsun ve ihtiyaç olursa mesajları gönderdi. Hakan Çiçek, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ elebaşıyla Eczacı Abdi ile gerçekleştirdiği irtibatı, 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 21.26'dan itibaren Hakan Ada Avukat isimli örgüt mensubunu geri bildirim olarak gerçekleştirerek, örgüt elebaşıyla anlık irtibat sağlanacak kanalın açık kalmasını sağlamıştı. Ancak Hakan Çiçek'in terör örgütü FETÖ bağlantısı oğlunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düğün fotoğraflarıyla bir kez daha netleşti. Düğüne katılan FETÖ'cülerin yer aldığı fotoğrafta FETÖ bilişim yapılanması ve Deniz Kuvvetleri eski sorumlularından Sezai Kodadlı İsmail Kokuroğlu ve eşi Asiye Kokuroğlu yer alıyor. Kokuroğlu'yla Deniz Kuvvetleri'nde kendinden sonra sözde sorumluluk verdiği isim Hakan Çiçek'le örgütte halef-selef ilişkisi var. İkili arasındaki yakınlığı FETÖ'cü Ahmet Dönmez de bir yazısında aktarmıştı. FETÖ'cü Dönmez yazısında kullandığı Çiçek ve Kokuroğlu'na ait fotoğrafın 2016'da 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çekildiğini ve ikilinin 300 bin dolarlık bir yatırımla ortak olduğundan bahsediyordu. Bu ortaklıktan sadece birkaç ay önce Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri imamı olduğunun da altını çiziyordu. Fotoğrafta dikkat çeken bir diğer kişi de FETÖ'nün propaganda unsurlarında sözde sorumlu olan firari Metin Yıkar'ın eşi Züleyha Yıkar. Düğün fotoğrafındaki samimiyet FETÖ'nün mahremlerinin nasıl bir yakınlık içinde olduğunu net biçimde ortaya koyuyor. Furkan Çiçek'in düğün fotoğrafı sözde mağduriyet yalanlarıyla Türkiye'de kalan örgüt mensuplarını nasıl kandırdıklarını gösteriyor. Furkan Çiçek'in düğün fotoğrafıyla Batı ülkelerinde rahat bir yaşam süren FETÖ'cülerin şartlar gerektirdiğinde tedbir adı altında örgütle ilişkilerini inkar ederken aslında bağlarını hiç koparmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. 6 Şubat depremlerinden en ağır hasarı alan kentlerimizden olan Kahramanmaraş, yiten canları yerine koyamasa da alt ve üst yapı yenilerek yeniden hayat buldu. Kahramanmaraş küllerinden yeniden doğuyor. Altyapının %60'ı, okulların tamamı, KYK yurtları yenilenirken hastanelerin inşasıyla yatak sayısı %100 arttı. Kentten göçen 60 bin kişinin %80'i geri dönerken Kahramanmaraş'ta yaşamın normale dönmesinin en önemli işareti UNESCO tarafından edebiyat şehri seçilmesi oldu. Necip Fazıl Kısakürek'ten Cahit Zarifoğlu'na, Nuri Pakdil'den Rasim Öz'den öğrenene kadar Türk edebiyatına yön veren pek çok önemli ismi yetiştiren Kahramanmaraş, UNESCO şehirler ağına edebiyat şehri olarak kabul edilerek kültürel birikimini uluslararası ölçekte tescilledi. Konuyla ilgili olarak geçen hafta Salı günü İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, UNESCO'nun Kahramanmaraş'a Türkiye'de ilk ve tek edebiyat şehri unvanı verilmesinin kente büyük moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.
Ertesi gün düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Kahramanmaraş'ın Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Kırşehir, Şanlıurfa ve İstanbul'la birlikte UNESCO şehirler ağında temsil edildiğini söyledi. Kahramanmaraş, Barcelona, Manchester, Bağdat, Süleymaniye, Edinburgh, Prag, Taif, Tanca ve Wonju gibi kentlerde birlikte toplam 62 edebiyat şehri arasında ana dili Türkçe olan, söz konusu ağa yönelik olan ilk şehir olma özelliğiyle Kahramanmaraş her yönüyle küllerinden yeniden doğuyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in FETÖ'cüleri ifşa eden düğün başlıklı makalesini sundum. 23 Haziran Salı makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye gazetesinden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın Mefkûresiz Siyaset Kalıcı mı başlıklı makalesini sunuyorum. Tarih boyunca bilgeler bu soruya cevap aramıştır. Kadim Roma ve antik Yunan felsefecileri, hoca ile öğrencileri arasında yürütülen tartışmalarla bu sorunun cevabını bulmaya çalışmıştır. Bizim medeniyet tarihimizde de bilgelik tedrisatından geçmiş insanların benzer bir arayışı söz konusudur. Devletler tarihine baktığımızda fikir, hedef ve içerikten yoksun bir siyaset anlayışının kalıcı sonuçlar üretmediğini açıkça görürüz. İnsanlık tarihi bunun sayısız örneğiyle doludur. Mefkûre kavramı ve Kızıl Elma ürküsünün taşıdığı anlam üzerinden değerlendirdiğimizde de aynı sonuca ulaşırız. Tarihte kurduğumuz bütün devletlerin bir gayesi, bir hedefi ve bir iddiası olmuştur. Zaten devlet dediğimiz yapı, milletlerin ortak hedefleri etrafında teşekkül etmiş siyasi bir organizasyondur. Ancak bu hedef, içerik ve mefkûre anlayışı zayıfladığında devletlerin ömrü de kısalmıştır. Peki gayemiz var mı? Millet olarak gaye ve istikamet konusunda geçmişten bugüne uzanan kadim bir hafızaya sahibiz. Her ne kadar insan yapımızın değiştiğine dair bir görüntü ortaya çıksa da derin aklı üreten çoğunluk hiçbir dönemde olmadı. Tarihimiz bir avuç münevverin, serdarın, bilgenin ve kumandanın cesaretle yürüttüğü mefkûre yolculuğuyla şekillendi. Bu yüzden herkesten aynı derinliği ve şuuru beklemek gerçekçi değildir. Bizim mefkûremiz nedir? Kızıl Elma her daim ülküyü içinde barındıran bir hedef anlayışıdır. Ne yazık ki bu kavramın içini boşaltmak için uzun yıllardır çeşitli kurgular ve oyunlar devreye sokuldu. Bunun için ciddi çabalar harcandı. Bugün de harcanmaya devam ediyor. Ancak millet ve devlet olarak mefkûresiz bir yolculuğun kalıcı sonuçlar üretmesi mümkün değildir. Üretse bile o sonuçlar uzun ömürlü olmaz. Gelecek nesillere bırakacağımız miras açısından da mesele aynıdır. Devraldığımız mirası alnımızın akıyla daha ileriye taşımak zorundayız. Çünkü mirasımız kıymetlidir. Fakat onu korumak kadar geliştirmek ve zenginleştirmek de önemlidir. Eski dönemlerdeki fetih anlayışını ve menzil şuurunu doğru anlatabilmek büyük önem taşıyor. Ancak bunu yaparken içinde bulunduğumuz dünyanın şartlarını da doğru analiz etmek zorundayız. Bugün dünyada en fazla ihtiyaç duyulan, en çok beklenen ve çözümü aranan mesele nedir sorusuna verecek bir cevabımız olmalıdır. Dünyaya baktığımızda savaşlar zinciri ve güçlünün tahakkümüne teslim olmuş, adalet görüntüsü altında adaletsizliği üreten bir düzen görüyoruz. İsrail örneğinde bunu açık biçimde görmek mümkün. Peki adalet ve refah olmadan hangi mefkûre kalıcı olabilir ya da içinde adalet ve refah bulunmayan hangi ülkü insanlara inandırıcı gelebilir? Asıl üzerinde düşünmemiz gereken mesele budur. Gayesiz ve mefkûresiz siyaset sonuç vermez. Türkiye'nin öncülük ettiği yeni küresel sistem arayışında özellikle kader birliği yaptığımız toplumlarla birlikte bu anlayışı şiar edinmek zorundayız. Kalkınma ve refah yalnızca para ve güç merkezli olduğunda anlamını kaybeder.
Böyle bir yaklaşım ancak tüketim düzenine hizmet eder. Hedefsiz ve mefkuresiz bir zenginlik anlayışı ise kaçınılmaz olarak çöküşe sürükler. Toplumlar gelecek için hayal kurar, daha müreffeh yarınlar için mücadele eder. Biz Türklerin de bu konuda kendine özgü bir karakteri vardır. İslam sancaktarlığı ve Kızıl Elma ülkesi mefkuremizin temel sütunları arasında yer alır. Tarihte kurduğumuz devletlerin kuruluş, yükseliş ve çöküş süreçlerine baktığımızda başarıların sebepleri de başarısızlıkların nedenleri de açıkça görülmektedir. Peki bunları okullarımızda bütün yönleriyle anlatabiliyor muyuz? Bunun ne kadar önemli olduğunu yeterince tartışıyor muyuz? Siyaset inşası bir kabiliyet ve kapasite meselesidir. Ancak mefkure üzerine kurulan siyaset aynı zamanda bir vizyon ve misyon meselesidir. Bu iki unsur birbirinden ayrılmadan ortak bir istikamet doğrultusunda varlığını sürdürmek zorundadır. Dünyadaki savaş ve çatışmaların büyük kısmı zenginlik, toprak ve nüfuz mücadelesi üzerine kuruludur. Esasen insanlık tarihinin önemli bir bölümü güç mücadelesinin tarihidir. Fakat bizim bir farkımız vardır. Güçlü olmak, etkili olmak ve büyük hedeflere ulaşmak isteriz ancak bunu yaparken toplumun tamamı için adalet ve refahı esas alırız. Tarih sahnesindeki başarılarımızın temelinde yatan en önemli sebeplerden biri, belki de birincisi budur.

Türkiye gazetesinde Sevil Nuriyeva'nın Mefkuresi Siyaset Kalıcı mı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın Patron Kim başlıklı makalesini sunuyorum. İçeride ve dışarıda her şey aslında ABD Başkanı Donald Trump'ın dediği ve istediği şekilde ilerliyor. Trump'ı sevindiren son gelişme, Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da desteklediği sağcı adayın başkanlık seçimlerini kazanması oldu. ABD destekli tanınmış avukat Abelardo Dora Espriella, önceki gün yapılan Kolombiya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kıl payı farklı kazanarak ülkede sağa doğru keskin bir siyasi yön değişiminin önünü açtı. Böylece 3 Ocak 2026'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun komutundan alınarak Amerika'ya götürüldüğü operasyondan sonra devreye sokulan Latin Amerika'ya yönelik Grand Strateji'de yeni bir aşamaya gelindi. O tarihten sonra Meksika, Brezilya, Honduras, Guatemala, Peru, Panama ve Arjantin'le ilişkiler daha da pekiştirildi. Birçok ülkede Trump'ın açıkça desteklediği adaylar seçimleri kazandı. Kendi arka bahçesinde kriz yaşadığı en önemli ülke olan Kanada'yla da pürüzler halledildi. Gerilen ilişkilerden sonra iki ülke ortaklaşa Dünya Futbol Kupası düzenleyecek kadar yeni sıcak ilişkiler tesis etti. G7 zirvesinde açık kalan mikrofonlara yansıyan itiraflardan da görüldüğü üzere Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı'na Çin'den elektrikli otomobil alımını en üst düzeye indirdikleri bilgisini veriyordu. Kendi arka bahçesi konumundaki Güney ve Kuzey Amerika'da işleri yoluna sokan Amerika Başkanı Trump, bir tek Avrupa'da Macaristan'da Viktor Orban'ın yeniden seçilememesi sürprizini yaşadı. Ukrayna krizi üzerinden Rusya ile başlattığı yeni ilişkiler ağıyla Avrupa'ya istediği formatı atan Trump için en büyük baş ağrısı İngiltere'ydi. Londra ile Rusya ve Çin stratejileri konusunda ayrılık bir türlü hal yoluna sokulamadı. O sorunda İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasıyla çözüm yoluna girecek gibi görünüyor. Sadece İspanya ve İtalya gibi ülkelerle yaşadığı bazı sorunlar var Trump'ın. Yaşadığı rahatsızlığı zaten İtalya Başbakanı Meloni'ye yönelik sözlü saldırılarıyla dile getiriyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de yargı üzerinden sıkıştıran bir süreç devrede. Son olarak eşinin pasaportuna el konuldu ve yurt dışına çıkışı yasaklandı. First Lady Begona Gomez hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında alınan bu karar, Amerika'nın Avrupa ülkelerindeki gücünü göstermesi açısından dikkat çekici. Bu da bize hem Gazze ve İran hem NATO politikalarındaki aykırı tavrı nedeniyle ABD'nin boy hedefindeki İspanya Başbakanı Sanchez'e uygulanan yakın markajın daha da artacağını gösteriyor. Trump'ın başını ağrıtan Avrupa sorunu görüldüğü üzere yavaş yavaş hal yoluna sokuluyor. İran krizinde ise İsrail faktörü hala etkili. Daha da baş ağrıtacağı benziyor. Fakat İsrail ve Siyonist lobinin bu saatten sonra Trump'la simgelenen yeni Amerikan stratejisini değiştirmesi çok zor. Avrupa'nın bile direnemediği bir yeni rota söz konusu. İç siyasette petrol fiyatları düşmeye ve istihdam artmaya başladığı için İran ve Hürmüz sorunlarında eli giderek güçlenen Donald Trump, bu tablonun tersine çevrilmemesi için İsrail ve Siyonist lobiye baskısını daha da artıracaktır. Bakmayın siz ikide bir İranlı yetkililerle ağız dalaşına girmesine. Orada da işler tam olarak Trump'ın istediği gibi gidiyor. İran'la anlaşmaya varması ve Hürmüz'ün açılması Amerikan başkanının elini içeride ve dışarıda hayli güçlendirdi. Geçen hafta 15-17 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 zirvesinde bu nedenle keyfi oldukça yerindeydi. Zaten bu sevinci patron benim diyerek de dünyaya ilan etti. Gelişmeler patronun şimdilik Trump olduğunu gösteriyor. Fakat tek sıkıntı noktası Siyonist lobi. Siyonist lobi gerçek patronun kim olduğunu dünyaya göstermek için pusuda bekliyor. Bunu bilen Trump da İsrail ve Yahudi lobisinin ipini sıkı tutuyor. İpin ucunu kaçırması halinde neler olacağını herkes biliyor. Dolayısıyla asıl patronun kim olduğunu öğrenmek için hala zamana ihtiyaç var. Benim tercihim patronluk yarışını Trump'ın kazanması. Gidişat da bize bunu gösteriyor ancak üzücü sürprizler de olabilir.
Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Patron Kim başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Hande Fırat'ın NATO Ankara'da, yeni dünya düzeninin pazarlık masası mı? Başlıklı makalesini sunuyorum. Kulislere bakıldığında artık mesele yalnızca NATO'nun bir sonraki zirvesine hazırlık yapmak değil, asıl soru şu. Dünya yeni bir güvenlik mimarisine geçerken bu düzenin kuralları kimler tarafından yazılacak? Çünkü bugün yaşadığımız dönem, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en kırıldan ve en belirsiz güvenlik ortamını üretiyor. Bir tarafta 4. yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı, diğer tarafta Orta Doğu'da gelişleyen krizler, enerji güvenliği, Kızıldeniz'deki tehditler, siber saldırılar, yapay zekanın savaş alanlarına girişi ve insansız sistemlerin değiştirdiği yeni askeri gerçeklik. Aslında bütün bunlar bize şunu söylüyor. 1949'un NATO'suyla 2026'nın NATO'su artık aynı ittifak değil. NATO tarihinin birkaç büyük dönüşümünü yaşadı. Kuruluş döneminde Sovyet yayılmacılığını çevrelemeyi amaçladı. Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla kendisini yeni bir kimlik arayışı içinde buldu. 11 Eylül sonrasında terörle mücadeleyi merkezine aldı. Afganistan operasyonu tarihinin en uzun askeri görevi oldu. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte ittifak yeniden kuruluş felsefesine döndü. Toprak savunması, caydırıcılık ve yüksek yoğunluklu savaş hazırlığı. Üstelik bu kez tehdit tanımı çok daha geniş. Artık yalnızca tanklar ve füzeler konuşulmuyor. Enerji hatları, limanlar, uydu sistemleri, veri merkezleri, yapay zeka altyapıları, kritik madenler hepsi güvenliğin bir parçası haline geldi. Bu nedenle Ankara'daki toplantı bir askeri planlama toplantısından çok daha fazlasını ifade ediyor. Burada konuşulacak başlıklar önümüzdeki 10 yılın küresel güvenlik denklemini şekillendirebilir. Avrupa başkentlerinde artık şu değerlendirme yapılıyor. Rusya-Ukrayna savaşı yalnızca Ukrayna'nın kaderini belirlemeyecek. Aynı zamanda Avrupa'nın güvenlik mimarisini de yeniden inşa edecek. NATO'nun doğu kanadında askeri tahkimat hızlanıyor. Yeni lojistik koridorlar oluşturuluyor. Hava savunma sistemleri yeniden yapılandırılıyor. Savunma planları güncelleniyor. Artık temel amaç olası krizlere birkaç gün içinde cevap verebilecek bir askeri hazırlık seviyesine ulaşmak. Ankara'daki görüşmelerde bu hazırlıkların yeni aşamaları masaya yatırılacak. Ukrayna Savaşı bir gerçeği çok sert biçimde ortaya çıkardı. Güçlü ordular, güçlü üretim kapasitesi olmadan sürdürülebilir değil. Avrupa'nın önemli bölümü uzun yıllar düşük savunma harcamalarıyla ilerledi. Ancak savaş, modern çatışmalarda mühimmatın, hava savunma sistemlerinin ve insansız platformların ne kadar hızlı tüketildiğini gösterdi. Bugün NATO içinde savunma sanayinin stratejik dayanıklılığı kavramı konuşuluyor. Bu başlık Türkiye açısından ayrı bir önem taşıyor. Çünkü Türkiye son 20 yılda savunma sanayinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. İnsansız sistemler, akıllı mühimmatlar, elektronik harp kapasitesi, deniz platformları. Artık Ankara yalnızca güvenlik tüketen bir müttefik değil. Aynı zamanda güvenlik üreten ve teknoloji geliştiren bir aktör olarak öne çıkıyor. Bugünün savaş alanında algoritmalar bazen mühimmattan daha belirleyici hale geliyor. Yapay zeka destekli hedefleme sistemleri, otonom platformlar, siber saldırılar, uzay tabanlı gözetleme ağları, veri güvenliği, kuantum teknolojileri. Bütün bunlar yeni dönemin savaş araçları. Aslında artık savaş yalnızca cephede değil. Ekranlarda, sunucularda, uydu ağlarında ve veri merkezlerinde de yaşanıyor. NATO da bu yeni döneme uyum sağlamaya çalışıyor. Ankara'daki toplantıda konuşulması gereken başlıklardan biri de bu. Türkiye'nin önemi yalnızca ev sahipliğinden kaynaklanmıyor. Türkiye, Karadeniz'e açılan kapıyı kontrol ediyor. Doğu Akdeniz'in merkezinde bulunuyor. Kafkasya ile Avrupa arasında köprü oluşturuyor. Orta Doğu'ya erişim sağlıyor. Orta Asya'ya uzanan stratejik hatların üzerinde yer alıyor. Başka bir ifadeyle Türkiye, NATO'nun aynı anda 3 farklı jeopolitik havzasına erişebilen tek büyük müttefiklerinden biri.
Buna diplomatik kapasitesi de eklendiğinde Ankara'nın ağırlığı daha net görülüyor. Ankara artık yalnızca bir cephe ülkesi değil, aynı zamanda diplomatik bir merkez olarak da değerlendiriliyor. Aslında Ankara'daki toplantının özeti tek bir soruda gizli. Yeni dünya düzeninin güvenlik kuralları nasıl yazılacak? Rusya ile uzun süreli rekabet nasıl yönetilecek? Avrupa'nın savunması nasıl yeniden yapılandırılacak? Yapay zeka ve yeni teknolojiler nasıl kontrol edilecek? Savunma üretim zincirleri nasıl kurulacak? İttifakın siyasi birlikteliği nasıl korunacak? Bu soruların tamamı Ankara'da cevaplanmayacak. Ancak Ankara'dan çıkacak mesajlar önümüzdeki yılların güvenlik denklemine yön verecek. Çünkü artık dünya eski düzenin sona erdiği ancak yenisinin henüz tam olarak kurulamadığı bir ara dönemde. Ve tarih bize şunu öğretiyor. Böylesi geçiş dönemlerinde yapılan toplantılar bazen yalnızca gündemi değil bir dönemin kaderini belirler. Temmuz ayında Ankara'da kurulacak masada işte bu nedenle yalnızca bir NATO toplantısı değil, belki de yeni dünyanın güvenlik mimarisinin ilk taslaklarının yazılacağı masalardan biri olacak.

0: Hürriyet'te Hande Fırat'ın NATO Ankara'da Yeni Dünya Düzeni'nin Pazarlık Masası mı? Başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. TGRT. ...24 Haziran Çarşamba makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün naylon fatura ve hayali ihracatın üzerine daha çok gidilsin başlıklı makalesini sunuyorum. Dün Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli bir mesaj paylaştı. Naylon fatura ve hayali ihracat üzerine son günlerdeki önemli operasyonlardan biri yapıldı. Akın Gürlek'in mesajının can alıcı kısmı şöyleydi. Soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, Doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyım atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz. İstanbul ve Türkiye'de en önemli sorunlardan biri hayali ihracat ve naylon fatura. Bu işlerden devletimiz milyarlarca lira kayıp yaşıyor. Akın Bey'in duyurduğu operasyon 2023-24 dönemine ait. MASAK raporlarına göre LPG sektöründe göreve haiz olmayan kişilerin önemli görevlere geldiği görülmüştür. Araştırmaya konu firmaların ithalat kaynaklı LPG'yi iç piyasaya ÖTV'siz satış sonrası LPG'ye ait gümrükte verilen teminatların çözülmesi için birbirine depo teslimi sahte LPG faturası düzenlemişler. Aynı firmalar KDV ödemenin önüne geçmişler ve haksız indirimlerden yararlanmışlar. LPG ithalatı yapılıyor ama naylon faturalarla ÖTV ve KDV ödenmiyor. Ortada çok büyük bir vurgun var. O yüzden dünkü operasyon çok önemli. Piyasada naylon fatura işinden vurgun yapan bazı şirketler var. Bunların üstüne gidilmesi lazım. Çünkü naylon fatura bir sektöre dönüşmüş durumda. İsrail belası bitmeden. Amerika Birleşik Devletleri ile İran bir şekilde anlaşır ya da anlaşabilir. Ancak İsrail terör devleti ortadan kalkmadan Orta Doğu'da kalıcı barış olmaz. Gazze'de soykırım yapan İsrail şimdi aynısını Lübnan'da yapıyor. Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'ı bölüyor. Amerika istese durdurur diyoruz ama durdurmuyor. İsrail artık Amerika içinde sorun oluyor. Bunu herkes biliyor ve görüyor. Avrupa Birliği ülkeleri de oralı değil. Böyle giderse Orta Doğu'ya barış gelmez. İsrail Lübnan'ı da böler. Yıllardan beri dünyanın başına bela olan İsrail'i kim durduracak belli değil. Amerika ile İsrail iyi polis kötü polisi de oynuyor olabilir. Yıllardan beri İsrail Müslüman ülkelere huzur vermedi. Müslümanların artık bunu görmesi lazım. Sustukça İsrail bildirini okumaya devam edecek. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün naylon fatura ve hayali ihracatın üzerine daha çok gidilsin başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Hilal Kaplan'ın Trump Netanyahu'yu dizginleyebilir mi başlıklı makalesini sunuyorum. İslamabad mutabakatının mürekkebi daha kurumadan takvim işlemeye başladı. 60 gün. Bu süre hem tehdit hem de fırsat. Bürgenstock'taki ilk teknik görüşmeler tamamlandı. Pakistan ve Katar arabulucuları tarafların 60 günlük nihai anlaşma yol haritası üzerinde cesaret verici ilerleme kaydettiklerini açıkladı. Ancak bu tabloya bugün kritik bir hamle daha eklendi. ABD Hazine Bakanlığı, İran kökenli petrol ve petrokimya ürünlerinin üretimi, taşınması ve ticaretine ilişkin tüm işlemlere 21 Ağustos 2026'ya kadar izin veren geçici genel lisansı yayımladı. Hazine Bakanı Beset'in bu adımı duyururken özetle seçtiği çerçeveleme dikkate değer. İran, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve açık geçişi taahhüt etti ve Uluslararası Enerji Ajansı denetçilerinin ülkeye girişine izin verdi. Yani lisans bir jest değil, karşılıklı taahhütlerin ekonomik somutlaşması. Türkiye'de 2018'de Amerika yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesinden önce İran petrolünün önemli alıcıları arasındaydı. Bu lisans enerji arzı açısından Ankara'nın doğrudan takibinde olması gereken bir gelişmedir. Ancak asıl mesele petrol değil. Asıl mesele bu 60 günün sonunda kim masada kalacak sorusu ve bu sorunun cevabı Bürgenstock'ta değil Tel Aviv ile Washington'daki iç güç hesaplaşmalarında şekillenecek. Amerikan istihbarat kurumları Netanyahu'nun siyasi geleceğinin savaşa bağlı olduğunu, İsrail'de sonbahar seçimleri öncesinde Lübnan'dan çekilirse savaşı kaybetti denileceğini Trump yönetimine raporladı. Bu Netanyahu'nun sabotaj stratejisinin rasyonel zeminini açıklıyor. Lübnan'daki her bomba mutabakatın en hassas maddesini tüm cephelerde ateşkes şartına yönelik hesaplı bir ihlal. Trump'ın Netanyahu'yu Hizbullah'la ateşkes konusunda anlaş talimatıyla geri adım attırması bu dinamiği yalnızca geçici olarak dondurdu. Burası kritik. Trump İran'la kalıcı barışta diretirse Netanyahu'yla eninde sonunda varoluşsal bir hesaplaşmaya girecek. Bu hesaplaşmada Netanyahu'yu siyaseten etkisizleştiremeyen Trump, İsrail yerleşik lobisinin ve istihbaratının birincil hedefi haline gelecektir. Tarihten örnek verelim. 1956 Süveyş krizinde Eisenhower, İsrail'i İngiltere ve Fransa ile birlikte Sina'dan çekilmeye zorladı. Bunu yapabildiyse bunun tek sebebi müesses nizamın kendisi olmasıydı. NATO'nun kurucu komutanı, Amerikan askeri endüstriyel kompleksinin tartışması sahibi. O güce sahip olan biri İsrail lobisini etkisizleştirebildi. Trump'ın elinde ise aynı araçlar yok. ABD müesses nizamı bu hesaplaşmada kimi desteklerse kazanan o olacaktır. Bu yüzden Ankara'daki NATO zirvesi sıradan bir liderler toplantısı değil. 7-8 Temmuz'da Beştepe'de gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi, Ankara'nın çok katmanlı diplomasi trafiğinin en kritik uğrağı olacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Riyad'dan İslamabad'a, Antalya'dan Moskova'ya, oradan Kahire'ye uzanan dörtlü mekanizmasının kurumsal bir kimlik kazanma yolunda olduğunun altı çizilirken, Ankara'nın NATO çerçevesinde hem Batı bloğuna hem de bölgenin yeni denklemine aynı anda muhatap tek başkent konumunu pekiştiriyor. Trump-Netanyahu geriliminin derinleştiği bir konjonktürde hem Washington'da hem de bölgenin Müslüman büyük güçleriyle eş zamanlı diyalog kapasitesine sahip bir Türkiye, 60 günlük müzakere takviminin en değerli dış aktörlerinden biri durumuna geliyor. Velhasıl İslamabad mutabakatının geleceği Bürgenstock'taki müzakerecilerin teknik maharetinden çok Washington'daki iç güç dengelerine bağlı. Petrol lisansı anlaşmanın ekonomik iskeletini güçlendirdi. Ama siyasi iskeleti ayakta tutacak olan Trump'ın Netanyahu'yu dizginleme iradesini sonuna kadar koruyup koruyamayacağıdır. Tarih bu irade testlerinde müesses nizamın her zaman belirleyici olduğunu gösteriyor. Sabah gazetesinde Hilal Kaplan'ın Trump Netanyahu'yu dizginleyebilir mi başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Derin Kulisler olarak pazarlanan senaryolar başlıklı makalesini sunuyorum.

Bunların senaryolarına göre Erdoğan uğruna büyük mücadele verdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kendi eliyle çöp kutusuna atıyor, anayasayı değiştiriyor, parlamenter sisteme dönüyor, dünyanın en güçlü liderlerinden biriyken anayasayı kendi eliyle kendisini etkisiz, yetkisiz, sembolik bir cumhurbaşkanına dönüştürüyor. Peki bunları niçin yapacak? Ekrem İmamoğlu başbakan yapmak için yapacakmış. Ekrem İmamoğlu'na neden cumhurbaşkanlığı değil de başbakanlık koltuğu uygun görülüyor? Çünkü cumhurbaşkanı olmak için diploması yokmuş. İmamoğlu için anayasa değiştiren diploma sorununu da çözer. Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olma isteğini anlıyorum. Meclis erken seçim kararı alırsa Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olacak. Erdoğan'ın AK Parti'nin yeniden seçim kazanmasını istemesini anlıyorum çünkü AK Parti'nin genel başkanı. Anlamadığım tek şey Erdoğan neden Ekrem İmamoğlu'nu başbakan yapsın? Ekrem İmamoğlu'nu başbakan yapmak için anayasayı neden değiştirsin? Yolsuzluk ve hırsızlıktan dolayı yüzlerce yıl hapis cezasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu kuyudan niye çıkarsın? Dünyanın en güçlü liderlerinden biriyken neden kendi eliyle kendini etkisiz yetkisiz cumhurbaşkanı yapsın, kendi kaderini Ekrem İmamoğlu'na teslim edip hapisten çıkarttığı Ekrem İmamoğlu'na başbakanlık yaptırsın? Erdoğan harakiri yapacak deseniz ondan daha inandırıcı olur. Bırakın Türk siyasetini, dünyada bunun bir örneği görülmüş müdür? Ama bunları bize Ankara'nın derin kulisleri olarak satıyorlar. Ama bunları AK Parti'de konuşulan senaryolar olarak pazarlıyorlar. Bunun adı derin kulis oluyor. Derin kulis vermek öyle sıradan bir iş değil. Derin kulis yazmak da her gazetecinin harcı değil. Bu işin bir raconu var. Derin kulislerini anlatırken önce sağa sola bakıyorlar, sonra başlarını hafif eğip gözlerini kısıyorlar. Kendilerine önemli bir adam havası verdikten sonra sadece muhatabının duyabileceği kısık bir ses tonuyla derin kulislerini anlatıyorlar. Bu kulisler Gırgır dergisinde Zihni Sinir projeleri vardı ya, onu andırıyor. Ne Erdoğan'ı tanıyorlar ne de Erdoğan'ı tanımak istiyorlar. Erdoğan'ın mücadelesinden haberleri yok. Erdoğan'ın mücadelesini bilmiyorlar. Erdoğan'ın mücadelesini anlamıyorlar, Erdoğan'ın liderliğinden haberleri yok. Ne AK Parti'yi tanıyorlar, ne AK Parti'yi tanımak istiyorlar ama Erdoğan'lı AK Partili senaryolar yazmaya bayılıyorlar. Bu tür senaryoları yazanlar şunu akıllarının bir köşesine yazsınlar. Erdoğan birileri lütfettiği için oralara gelmedi. Tam tersine engel olmaya çalıştılar. Önünü kesmek için her şeyi yaptılar. Onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından alıp hapse attılar. AK Parti'yi kurdu, seçimlere girmesini engellediler. Muhtıra verdiler, susmadı. Darbe yaptılar, teslim olmadı. Ama o yılmadı, ama o durmadı, mücadele etti, söke söke aldı. Erdoğan bir mücadelenin adıdır. Hem de ölümü göze alarak verilen bir mücadelenin adıdır. Kimse yanlış hesap yapmasın. En derin kulisi ben vereyim mi? Real politik diye bir şey var. Bu millet Erdoğan'ı seviyor. Onu dünya lideri olarak görüyorlar. Önümüzdeki seçimlerde yine aday olacak. Önümüzdeki seçimleri de yine Erdoğan kazanacak. Yeniden cumhurbaşkanı olacak. Ekrem İmamoğlu ellerinde patlamış olmalı ki bu kez de aynı filmin Ali Babacan versiyonunu servise soktular. Ali Babacan'ın diploması var ya, onu cumhurbaşkanı yapmışlar. Fatih Erbakan'ı niye cumhurbaşkanı yapmıyorlar bilmiyorum. Belki ilerleyen haftalarda ona da sıra gelir. Ayrıca Ahmet Davutoğlu'nun başı kel mi? Davutoğlu'na uygun bir senaryo bulunamıyor mu? %0.1 bile oyu olmayan Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı seçimini %52.18'de kazanan 27.834.000 oy alan Erdoğan'ı yenecekmiş. Allah size akıl fikir versin. Bu mu sizin derin kulisleriniz? Bu mu sizin derin senaryolarınız?

Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Derin Kulisler olarak pazarlanan senaryolar başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Özay Şendir'in Bizim Görünmeyen Çocuklar Ne Yaptı? Başlıklı makalesini sundum.

0: İran'a yönelik İsrail-Amerika saldırısı ve Ukrayna-Rusya savaşı tüm dünyayı daha önce hiç akla gelmemiş bir gerçekle karşı karşıya bıraktı. Maliyeti sadece birkaç yüz dolar olan küçük pervaneli araçların stratejik tesislere milyarlarca dolar zarar verebildiğini, aşılmaz denilen ve yine maliyeti milyarlarca dolar olan hava savunma sistemlerini aşabildiğini gördük. Daha önemlisi, hava savunma sistemleri aşılamasa bile $1,000'lık drone'u düşürmek için milyonlarca dolar değerinde füze harcamanın sürdürülebilir bir savunma modeli olmadığı anlaşıldı. Türkiye İHA ve SİHA pazarında dünyada oyun kurucu bir ülke. Bu işin uzmanlarından öğrendiğim bir gerçek var. Askeri literatürün temel kurallarından biri, bir silahın saldırı doktrinine en iyi hakim olan güç, onun savunmasını da en etkili şekilde inşa eder. Siyasetin tartışmaları ve kasveti arasında konuşamadığımız Türkiye'de Aselsan'ın genç mühendislerinin başardıklarını çoğumuz fark edemedik. Ülkeler drone saldırılarına karşı elektronik harp ya da bizim lazer dediğimiz yönlendirilmiş enerji silahlarını geliştirmeye çalışırken bizim görünmeyen çocuklar, genç mühendislerimiz her iki sistemi de barındıran bir savunma hattı kurdular. Bu hat gelen tehdidi adım adım göğüsleyen katmanlı bir savunma mimarisine dayanıyor. İhtar, tehdit oluşturan drone'un yer istasyonuyla olan bağını kopararak ilk savunma hattını oluşturuyor. Gökberk, frekans karıştırma sistemlerini aşan veya otonom olarak yaklaşmaya devam eden hedefleri ışık hızıyla gönderdiği lazer ışınıyla fiziksel olarak imha ediyor. Ejderha, sürü İHA taarruzlarına karşı geliştirilen bu sistem yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üretiyor. Gökyüzünde oluşturduğu görünmez elektromanyetik şok dalgası, kapsama alanına giren tüm dronların mikroçiplerini ve devre kartlarını bozarak sistemleri havada toplu olarak felç ediyor. Futbolda takımların bonservis bedelleriyle maç kazanılamadığı gibi, savunma sanayi sektöründe de laboratuvar ya da bilgisayar simülatörlerinde alınan iyi sonuçlar sahada her zaman başarıyı garantilemiyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen drone hedefte bizim görünmeyen çocukların kurduğu sistem sahada test edildi. Senaryo gereği askeri üsse sızmaya çalışan bir test drone'u radarla tespit edildikten saniyeler sonra ihtarla sersemletildi. Ardından Gökberk lazer silahı ve ejderha elektromanyetik sistemiyle tam isabetle havada imha edildi. Yine futbol üzerinden gidecek olursak, oyun kurucu olarak Türkiye sahaya birden çok taktikle çıktı ve sonuçta zaferi kazandı. Tek oyun planıyla olağanüstü şeyler aramak yerine sinyal kesme, lazerle yakma ve elektromanyetik şok dalgasıyla devre dışı bırakma gibi esnek, birbirini tamamlayan ve saniyeler içinde karar verebilen akıllı bir refleks geliştirdiğini dosta düşmana gösterdi. Ava giden avlanır atasözünün hayatta karşılığı var mı? Kesinlikle var. Ancak bizim görünmeyen çocuklar hem av hem de avcı olarak sahada. Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getiriyorlar. Bu genç mühendislerimizin adlarına formalar yapılmıyor ama onların başardıklarıyla Türkiye milyon değil milyar dolarlık sözleşmelere imza atıyor. Bizim görünmeyen çocuklar işlerini iyi yaptıkları için biz güvenlik endişeleri taşımadan siyaset ya da futbol konuşabiliyoruz. Bugünün dünyasında bu büyük bir lüks aslında. Milliyet gazetesinde Özay Şendir'in "Bizim görünmeyen çocuklar ne yaptı?" başlıklı makalesini sundum. 25 Haziran Perşembe makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye gazetesinden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın "İran senaryosunu bozan lider Erdoğan" başlıklı makalesini sunuyorum. İran'a ve bölgenin tamamına yönelik İsrail'in hangi hedefleri taşıdığını uzun zamandır biliyoruz. Katil Netanyahu'nun kendi siyasi geleceğine ilişkin kaygılarla bölgeyi nasıl bir ateş çemberine dönüştürdüğü artık herkesin gördüğü bir gerçek. Üstelik Siyonist zihniyetin bölge topraklarına yönelik işgalci yaklaşımı da yeni değil, tarihsel bir sürekliliğe sahip. Geçmişten bugüne Siyonist yapının dönemin güç merkezleriyle nasıl ortak hareket ettiğini tarihi veriler ortaya koyuyor. Netanyahu'nun küresel sistem içerisindeki ortaklıkları ve İsrail'in Siyonist yönetiminin nasıl bir gelecek tasavvuruna sahip olduğu da artık resmi açıklamalarla daha görünür hale geliyor. İsrailli eski askeri istihbarat müdürü Tamir Heyman'ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda bu gerçeğin dikkat çekici bir itirafı niteliğinde. Heyman açıkça şunu söylüyor. İran işgaline Erdoğan engel oldu. Trump'ı ikna etti ve Trump operasyondan vazgeçti. İran süreci neden önemli? İran meselesine tek boyutlu bakmak mümkün değildir. Bir tarafta İngiltere, Çin ve İran arasındaki dengeler bulunurken, diğer tarafta bölgesel istikrar konusu yer almaktadır. Ayrıca Türkiye'nin çevresinde yeni savaşların üretilmesi ya da mevcut krizlerin derinleştirilmesi bölgenin kaldırabileceği bir yük değildir. Dahası İran'ın istikrarsızlaştırılması Türkiye açısından da ciddi sonuçlar doğurabilecek bir gelişmedir. İsrailli istihbaratçının İran'da Kürtlerin ayaklanmasını Erdoğan engellediği sözleri de bu çerçevede dikkat çekicidir. Elbette bu ifadelerin içerisinde Kürtleri kışkırtmaya yönelik gerekçeler de bulunmaktadır ancak Erdoğan'ın süreç boyunca ortaya koyduğu tavır son derece nettir. İsrail, Fırat ile Nil arasındaki coğrafyada kendisine daha geniş bir alan açmak istemektedir. Bu bölge aynı zamanda önemli su kaynaklarına sahiptir. İsrail ise bu hedeflerini çoğu zaman teolojik referanslarla meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla İran'a yönelik hamlelerin arka planı İsrailli istihbaratçının ifadeleriyle bir kez daha teyit edilmiş olmaktadır. Su kaynakları geleceğin meselesi gibi görünse de aslında bugünün stratejik mücadele alanlarından biridir. Bu nedenle geleceğe yönelik planları bugünden doğru okumak gerekir. Erdoğansa su kaynakları ve bölgesel hakimiyet üzerinden üretilen gerekçelerin boşa düşmesini sağlayan bir pozisyonda durmaktadır. İsrailliler bunu Türkiye Kürtlerin devlet kurmasını istemiyor söylemiyle açıklamaya çalışsa da meselenin özü bundan ibaret değildir. İsrail, Kürt ve Türk kartlarını kullanarak İran üzerinden daha geniş bir jeopolitik hedefe ulaşmak istemektedir. Bu hedefse demokrasi, özgürlük ve kadın hakları gibi kavramlarla pazarlanmaktadır. Oysa meselenin özü çok daha farklıdır. İsrail, demokrasi ve özgürlük söylemlerini kullanarak bereketli topraklar üzerinde kendi geleceğini inşa etmeye çalışmaktadır. İran meselesi de bu büyük planın önemli parçalarından biridir. Burada karşımıza çıkan temel unsur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Evet, Erdoğan bu coğrafyanın istikbalinde, geleceğinde İsrail'in söz sahibi olmasına ve bölgenin dış müdahalelere yeniden şekillenmesine engel olmaktadır. Bu coğrafya bin yıldır Türklerin ve İslam'ın bayraktarlığında şekillenmiştir. Bu nedenle İsrail'in kullanmak istediği Kürt kartıyla Türkiye'nin inşaya çalıştığı Türk-Kürt kardeşliği anlayışı birbirinden tamamen farklıdır. Terörsüz Türkiye hedefinin önemi de tam olarak burada ortaya çıkmaktadır. Suriye'de yürütülen sürecin temel eksenlerinden biri de budur. İsrail'in içinde bulunduğumuz çağa kendisinin bölgesel patron olduğu bir düzen kurma hedefiyle baktığı açıktır. Bu hedefin önündeki en önemli engellerden biri ise Türkiye'dir, Erdoğan'dır. İsrail'in bölgeye yönelik hayallerinin önüne geçmek yalnızca Türkiye'nin değil bölgenin ve insanlığın da yararınadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte üstlendiği tarihi rolün önemi her geçen gün daha net anlaşılmaktadır. Bu sürecin olmazsa olması bugünkü Türkiye'dir. Ve hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sürecin en önemli aktörlerinden biridir. Türkiye gazetesinde Sevil Nuriyeva'nın İran senaryosunu bozan lider Erdoğan başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Okan Müderrisoğlu'nun terör örgütünün tasfiyesinde yeni aşama başlıklı makalesini sunuyorum. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefinde yepyeni bir aşamaya geçiliyor. ama ihtiyadı elden bırakmadan. Adına ister terör örgütü PKK'nın tasfiyesi densin, isterse demokratik entegrasyon. Ana doğrultu bellidir. Terör örgütünün silahtan arındırılması, siyasi alanın kontrollü biçimde açılması, idari, hukuki, sosyoekonomik düzenlemelerin yapılması. Bütün bunlar yapılırken şehitlerin aziz hatırasının ve gazilerimizin özverilerinin incitilmemesi. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz verilmemesi. Küresel örnekler de gösteriyor ki terör örgütlerinin silahsızlandırılması zor, zorlu, yer yer kesintili, çoğu zaman sancılı süreçlerden geçilerek belli bir noktaya gelebiliyor. Örneğin İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun silah bırakma ve tasfiye süreci resmi olarak 7 yıl, ilk ateşkes tarihinden itibaren ise 11 yıl sürmüş. İspanya'daki Bask ayrılıkçı terör örgütü ETA'nın nihai olarak tasfiyesi ilk kalıcı eylemsizlik kararından itibaren yaklaşık 7 yılı, silah bırakmanın başlamasından itibaren ise 1 yılı bulmuş. Bizde ise terörsüz Türkiye sürecinin temelinin atıldığı tarih olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te yaptığı konuşmalardaki şu mesajları esas alınabilir. Bizim her şeyden önce iç cephemizi, yani milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini ve dayanışmasını tahkim etmemiz gerekiyor. İç cephemiz sağlam durdukça hiçbir sinsi oyun, hiçbir hain tuzak Türkiye'ye zarar veremez. Terörsüz Türkiye idealinin en kritik eşiğinin aşılmasındaysa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2025 tarihli grup toplantısındaki o ezber bozan çıkışının tarihi rolü vurgulanabilir. İmralı'ya atıfla terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. O günden bugüne pek çok aşama kat edildi. İmralı'nın silahlara veda ve örgütü fesih çağrısı, örgütün fesih kararını açıklaması, ilk silah bırakma hamlesi. 5 Ağustos 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması, 18 Şubat 2026 tarihinde komisyon raporunun ezici çoğunlukla kabulü. Ancak o raporda yasal veya idari düzenlemeye geçilmeden önce terör örgütünün silah bıraktığının ve kendini feshettiğinin devlet tarafından somut, ölçülebilir ve doğrulanabilir biçimde tespit edilmesinin şart koşulduğu da unutulmamalı. Zira ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a karşı başlattığı kirli savaşta Kürt kartının açılması, Siyonistlerce silahlandırılmış Kürt gruplarının rejime karşı isyana teşvik edilmesi, Türkiye'nin bu kanlı senaryoyu durdurması, İran'daki belirsizlik bahanesiyle Kandil'in silah bırakma kararını fiilen askıya alması, DEM Parti'den milletin sinir uçlarına basan çatlak sesler çıkması, sürecin derlenip toparlanması adına MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan için statü önermesi ve bu zincire eklenen güncel halka olarak 18 Haziran 2026 tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisindeki o cümle: terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir. Ve nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü AK Parti grup toplantısındaki net ifadeleri: gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken yer terörsüz Türkiye sürecidir. Peki bundan sonra ne olacak? Tabii ki fikri hazırlık çabaları, toplumun nabzını tutma faaliyetleri, iç ve dış gelişmeleri gözeterek seri adımlar atma gerekliliği ve milli hassasiyetler birlikte ele alınacak. Önce silah bırak, sonra çerçeve yasa çıksın şeklindeki ön şartı endeksli model bir nebze esnetilecek. Bir bakıma eş zamanlılık modeline geçilecek. Terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakması halinde muhatap olacakları yasal ve yönetsel prosedürler ete kemiğe büründürülecek. Çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak ve meclis tatile girmeden çıkarılmasına gayret edilecek. Silahsızlanmanın mutlak zarureti gereği MIT'in sahadan bildirimi ve bu durumun MGK tarafından tespit ve teyit koşulları kod yazarı yasaya yazılacak, cezasızlık algısı oluşturulmadan örgüt üyesi olup suça bulaşmamışlarla örgütün lider kadrosunun durumu ayrı ayrı ele alınacak. örgüt mensuplarına silah bırakmayı takiben girecekleri meşru çıkış yollarıyla günlük hayata veya siyasete iştirak edecekleri seçenekleri açık şans olarak sunulacak. Şansın kullanımı ise silahsızlanmaya bağlı kalacak. Sabah gazetesinde Okan Müderrisoğlu'nun terör örgütünün tasfiyesinde yeni aşama başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in "Bizim değil, Trinidadlıların, Honolulu'ların meselesidir" başlıklı makalesini sunuyorum. İngilizlerle arası çok iyiydi. I am okay, okayim I am, okay. Do you know who I am or who am I, am I a tencere, mayor I am şeklinde şifreli mesaj göndermesi boşuna değildi. Nimet, Nimet şirketi üzerinden Eco Construction Sons şirketini büyüttü. 300 liralık 3 villayı 3 liraya satın aldı. Şehrin kasasından milyarlarca lira harcadı, bir o kadar borçlandı, otobüsler yollarda kaldı, paralar suyunu çekti. Organize işler gibiydi. Para nerede? Yoktu. Hizmet nerede? O da yoktu. Troll ordusu çoktu. Ortaklar, itirafçılar, sıvacılar, aldım verdim diyenler, bantlanmış kameralar, valiz valiz paralar. Neticede ekosistem çok geniş bir alana yayıldı. Kartelleşmek ve partiyi ele geçirmek için sermayeye ihtiyaç vardı. Eko'ya diğer eyaletlerden işlerinde Ozcan Yelhim, Motihen Bucak gibi isimlerin de yer aldığı onlarca belediyeden destek geldi. Pavilyonda pazarlıklar yapıldı, Mr. Kemal gönderildi. Lakin pavilyondaki hesap çarşıya uymadı. Pavilyoncular, ortaklar, kasalar, sıvacılar, kendisine az verildiği için isyan edenler yolsuzlukları ve kurultaydaki oyunu itiraf edip yargıya taşıdı. Yargı mutlak butlan dedi. Mr. Kemal geri döndü, korsan başkan düştü. Mr. Kemal tek tek silkelemeye başladı. Parti içinde kavga, küfür, kıyamet, gırla devam ediyor. Her hafta kürsüye kim çıkacak stresi var. Eko'yu unuttular içeride. Korsan President Can derdinde her hafta bekliyor kürsünün dibinde. Bütün bunlar nerede oluyor onu da söyleyeyim. Efendim Trinidad ve Tobago'da tabii ki. Gerçi olayın Mikronezya'da yaşandığını iddia edenler de var. Burkina Faso diyenler de var ama o çok zayıf bir ihtimal. Bunu niye özellikle belirttik? Çünkü karıştıranlar var. Özgür Özel diyor ya CHP'de hiçbir sorun yoktur. Tabii canım herkes görüyor. CHP içinde kavga gürültü yoktur, suçlama yoktur, ihanet yoktur, arınma, ikilik, ayrılık, gayrılık yoktur. Kemal'le Özgür'ün aralarından su sızmamaktadır. Mesele Trinidad ve Tobago'da gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış muhalif bir partinin arındırılmasıdır. Ahlaki çöküşünün gözler önüne serilmesidir. Mesele Honolulu'ların peştemalları, Mikronezya'nın baklava kutuları, fil dişi sahillerinin para kuleleri, Papua Yeni Gine'nin pavyonlarıdır. Bakalım sonunda en fazla kim kimi silkeleyecek. Mokoko da oradaysa geçmiş olsun. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in "Bizim değil, Trinidadlıların, Honolulu'ların meselesidir" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Ekrem Kızıltaş'ın "Rahatlık" başlıklı makalesini sunuyorum. Sadece 28 Şubat'tan beri İran'ın yaşamak zorunda kaldıkları bile hava savunma sistemlerinin bir ülkenin güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu anlamak açısından yeterli. Aynı süreçte güvenliklerini Amerika'nın karşılayacağı rahatlığındaki birçok körfez ülkesinin savunma konusunda İsrail'in daha imtiyazlı olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldıkları da unutulmamalı. Ödedikleri milyar dolarlara rağmen hem de İran'ın misilleme saldırılarına maruz kaldıklarında hava savunma sistemlerinde kullanılacak mühimmat tedarikinde İsrail'in her daim ilk sırada olduğunu fark edip bu bize ders olsun demişler midir bilinmez. Amerika-İsrail saldırısının sadece İran'ın değil bölgedeki diğer halkı Müslüman ülkelerin zayıflamasını da hedefleyip hedeflemediği üzerinde durulması gereken önemli konulardan. Suudi Arabistan ve Katar'da savaşın ilk günlerinde bazı tesislere sanki İran yapmış gibi gösterecek şekilde sabotaj hazırlığındayken yakalanan Mossad ajanları özellikle de İsrail'in böyle bir şeyi hedeflediğinin delillerinden. Yine ilk günlerde Kuveyt ordusu tarafından sözüm ona yanlışlıkla düşürülen 3 Amerikan uçağından birinin pilotunu sopalarla esir alan Kuveytliler de yöneticiler ne derse desin bölge halkının dost ve düşman ayrımından ne anladığını göstermişlerdi. Yıllardan beri ambargolarla boğuşan İran'ın hava savunma sistemleri konusundaki eksikliği anlaşılabilir bir şeydi. Ancak Körfez ülkelerinin son yaşananlardan sonra bile ABD'nin savunma garantisinin çok da işe yaramadığını anlamamış olmaları ihtimali üzücü. Güvenliklerini ABD'nin sağladığını düşünenlerin bundan böyle kendilerini eskisi kadar rahat hissedemeyecekleri çok açık çünkü. Rahatlık denince bizde değişik versiyonları olduğunun altını çizmek gerek. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası birçok kuruluşun sayesinde dünyanın toz pembe olduğuna inanacak kadar saf olanlar uç noktalardan. Uluslararası sistemin bizim için iyi olanı daha iyi bileceği, dolayısıyla sözünden çıkılmaması gerektiği propagandası yapanların kendilerine atılacağını umdukları yağlı kemiklerin hayaliyle yaşadıklarını söylemek gereksiz. Yaklaşık 10 sene önce talep ettiğimiz Patriot hava savunma sistemini Amerika bize satmayınca Rusya'dan S-400 alınması üzerine iktidarı eleştiri yağmuruna tutanlar yağlı kemik beklentisinde olanlardı. Bir tür klişe gibi tekrarlansa da çevremiz ateş çemberi sözünün doğruluğu çok net. Bu sebeple dışarıdan gelen NATO bahaneli eleştiriler neyse aynı paralelde içeriden yükselen sesler her de karşı çıkılan S-400'ün bir savunma sistemi olduğu düşünüldüğünde kafa karıştırıcıydı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 24 yıldır yapılanları dikkatle takip eden milletimizin kahir eksiliği ise ecdadın hazır ol cenge ister isen sulhu salah sözünün gereklerinin yapıldığını gördüğü için içi rahat. Takvim gazetesinde Ekrem Kızıltaş'ın Rahatlık başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten...

0: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM.
3: 26 Haziran Cuma makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın CHP, devleti kuran parti mi, devlet tarafından kurulan parti mi? Başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'nin resmi hikayesinde ve CHP taraftarlarının zihninde en güçlü kabullerden biri şudur. CHP, devleti kuran partidir. Bu ifade uzun yıllar boyunca siyasal bir meşruiyet kaynağı olarak kullanılmıştır. CHP kendisini yalnızca partilerden biri olarak değil, devletin ve rejimin asli sahibi, hatta Türkiye'nin doğal siyasi merkezi olarak görme eğilimindedir. Oysa bu görüş hem tarihi hem de siyasi bakımdan ciddi şekilde tartışmaya açıktır. Her şeyden önce Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte sıfırdan bir devlet kurulması söz konusu değildir. Elbette rejim değişmiş, monarşiden dar anlamda Cumhuriyet'e geçilmiş, siyasal kurumlar yeniden düzenlenmiştir fakat devlet bütünüyle yoktan var edilmemiştir. Bürokrasi, ordu, maliye, hukuki tecrübe, diplomasi ve idare geleneği büyük ölçüde Osmanlı'dan devralınmış, yeni şartlara adapte edilmiştir. Bu bakımdan devleti kuran parti söylemi tarihi gerçekliği fazlasıyla basitleştiren bir iddiadır. CHP devleti kuran parti değil, devlet tarafından kurulan partidir. Halk fırkasının kuruluş sürecine bakıldığında bu gerçek açıkça görülür. CHP serbest ve çoğulcu bir siyasi rekabet ortamında ve toplumun içinden doğmamıştır. Devlet gücünü elinde bulunduran kadronun topluma her bakımdan nüfuz etmek üzere oluşturduğu bir yapılanma olarak ortaya çıkmıştır. Bu yüzden başka partilerin varlığına izin vermemiş, siyasi rekabeti yok etmiş, muhalefet teşebbüslerini kısa sürede ortadan kaldırmıştır. Partinin ilk adında Cumhuriyet kelimesinin bulunmaması da dikkat çekici. Halk fırkası adı ve tek partinin bulunması bütün halkı temsil etme ve kapsama iddiasını yansıtır. Bu zaten klasik anlamda bir parti fikriyle bağdaşmaz çünkü demokratik sistemlerde parti toplumun tamamını değil toplum içindeki bir görüşü, bir çizgiyi temsil eder. Halk fırkası ise kendisini halkın tamamının siyasi ifadesi gibi konumlandırmıştır. Daha sonra terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın ortaya çıkmasıyla partinin adına apar topar Cumhuriyet kelimesinin eklenmesi de bu bakımdan anlamlıdır. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi ifadesi Türkçe bakımından da problemli bir adlandırmadır ve aslında Devlet Halk Partisi anlamını taşımaktadır. Bu tarihi zemin CHP'nin siyasi psikolojisini anlamak bakımından önemlidir. CHP'liler kendilerini devletin ve ülkenin asli sahipleri olarak görür. Diğer siyasi akımları, toplumsal kesimleri ve partileri ise çoğu zaman ikincil, geçici veya sapma unsurlar gibi değerlendirir. Bu bakış açısı siyasi ve ideolojik çoğulluğu kabullenmeyi zorlaştırır. Kişi kültüne yatkınlık, resmi ideolojiye bağlılık ve demokrasiyi ancak kendi çizgisi içinde meşru görme eğilimi buradan beslenir. Benzer bir hata Demokrat Parti hakkında da yapılmaktadır. Demokrat Parti'nin CHP içinden çıkmış olması, onun CHP zihniyetinin devamı olduğunu göstermez. Tek parti döneminde siyaset yapmak isteyenlerin CHP içinde yer almaktan başka seçeneği yoktu. Adnan Menderes'in siyasete önce serbest fırka çevresinde ilgi duyması, serbest fırkanın kapatılmasından sonra CHP içinde bulunması ve orada muhalif bir çizgiyi temsil ettiği biliniyor. Demokrat Parti, CHP'nin devamı değil, tek parti düzenine karşı toplumdan yükselen demokratik talebin siyasal ifadesidir. Tek parti dönemi bazı yönleriyle otoriter, bazı yönleriyle de totaliter nitelikler taşımıştır. Siyasi rekabetin ortadan kaldırılması, otoritenin merkezileştirilmesi ve muhalefetin bastırılması, otoriter, yeni bir birey ve yeni bir toplum ortaya çıkarma arzusuyla sivil topluma derin müdahalelerde bulunulması ise totaliter eğilimleri göstermektedir. CHP bu dönemde sıradan bir parti olmaktan çok devleti ve toplumu aynı ideolojik kalıba sokmak isteyen bir araç olarak işlev görmüştür. Bu sebeple CHP'yi devleti kuran parti olarak görmek yerine devlet tarafından kurulan ve devlet eliyle toplumu şekillendirmek isteyen parti olarak değerlendirmek daha doğru olur. CHP'nin bugünkü demokrasi, çoğulculuk ve meşruiyet problemlerinin önemli bir kısmı da bu tarihi mirastan kaynaklanmaktadır. Türkiye'de sağlıklı bir demokratik sistemin yerleşmesi hiçbir partinin kendisini devletin sahibi olarak görmemesine bağlıdır. Devlet milletindir, partilerse ancak milletin belli kesimlerinin geçici ve sınırlı temsilcileridir.

Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın CHP, devleti kuran parti mi, devlet tarafından kurulan parti mi? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün NATO'nun rotasını Ankara güncellemesi başlıklı makalesini sunuyorum. Ukrayna krizi, Amerika-Avrupa transatlantik ilişkisinin geleceği, külfet paylaşımı, Avrupa'nın savunma mimarisinin oluşturulması ve Türkiye'nin kritik rolü gibi ana başlıklar öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın arasının savunma ve güvenlik politikaları açısından açık olduğunu söylemek hatalı olmaz. Washington, NATO içinde daha güçlü bir Avrupa istiyor. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk dönemden itibaren NATO'nun Avrupa kanadını savunma için daha fazla harcama yapmaya zorladı. Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya başlattığı savaşsa, Avrupa'nın savaş hazırlığı ve askeri altyapısındaki eksiklikleri gidererek gün yüzüne çıkardı. Bu dönemde Ukrayna'nın silahlanmasını finanse eden taraf ABD oldu. Ancak ikinci kez iktidara gelmesiyle birlikte Trump, Kiev'i savaşta finanse etme işini büyük ölçüde Avrupa'ya devretti. Gelinen noktada Ankara'daki zirvede Ukrayna Savaşı'nın önemli başlıklardan biri olması bekleniyor. Geçen yıl Lahey'de yapılan NATO zirvesinde ittifak üyeleri 2025 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunma ve güvenliğe harcamayı taahhüt etti. Hali hazırda %5'lik hedefe ulaşan ülke yok denebilir. Gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'unu savunmaya ayıran Türkiye ise 2030 itibariyle bu hedefe ulaşmayı planladığını belirtiyor. ABD'nin Avrupa'ya mesajı net. Avrupa savunmasına Avrupa liderlik etsin. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 18 Haziran'da Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında NATO 3.0 yapılanması çerçevesinde ABD Savaş Bakanlığı'nın Avrupa'daki askeri yapısı ve konuşlandırılmalarının gözden geçirileceği 6 aylık bir süreç başlatacağını açıkladı. Bu değerlendirme süreci Avrupa'da bulunan 80 bin Amerikalı asker sayısının azaltılması ve Avrupa'daki kuvvet dağılımının gözden geçirilmesiyle sonuçlanabilir. Dolayısıyla Ankara zirvesi transatlantik ilişkilerin yeniden yapılandırılmasına dair müzakereler açısından da tarihi bir toplantı olmaya aday. Öte yandan İran savaşı transatlantik fay hattında gerilimi daha da artırmış durumda. Trump, İran savaşında Avrupa'dan umduğu desteği bulamadığı için öfkeli. Avrupa ise İran'a saldırırken bize mi sordun noktasında. İşte bu bağlamda zirve öncesinde kritik toplantılara tanık oluyoruz. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, önceki gün Trump'ı yatıştırmak, NATO'nun geleceğine dair taahhütler almak üzere Beyaz Saray'daydı. Trump ise tepkiliydi. İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya'yı İran savaşına destek vermedikleri gerekçesiyle eleştirdi. Paralarına ihtiyacımız yok, biraz sadakat bekliyoruz demeye getiren Trump, yüzüstü bırakıldıklarını ifade etti. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a övgülerini ise sürdürdü. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygıdan ötürü katıldığını söyleyen Trump, aksi halde toplantıya gitmek istemeyeceğini belirtti. Avrupalı liderlere tepkili olan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırı için zirveye katılacağını vurguluyordu. Aslında Erdoğan'la Trump arasında yakalanan bu uyum, ittifakın geleceğini güçlendirici bir etki sağlayabilir. Bu arada önceki gün E5 diye anılan Avrupa'nın 5 ülkesinin lideri Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya liderleri zirve hazırlığı için Berlin'de bir araya geldiler. Liderler ittifakı yenilemek ve Avrupa ayağını güçlendirmek istediklerine dair açıklamalarla Amerika-Avrupa ittifakına olan güvenlerini vurguladılar. Kuzey Atlantik İttifakı bir yandan NATO'nun daha çok Avrupalılaştığı bir yapılanmaya giderken, topluluğun belirleyeceği rota Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikalarını da yakından ilgilendirecektir. Çünkü yabancı bazı yorumcular Avrupa güvenlik mimarisinin NATO'nun mevcut yapısı içinde güçlendirilmesini savunurken, bazı taraflarsa Avrupa Birliği'nin savunmayı da kapsayacak bir örgütlenmeye gitmesi gerektiğini öne sürüyor.
Bu durumda da NATO üyesi olan ama Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye, İngiltere, İzlanda, Norveç gibi ülkelerin bu güvenlik yapılanmasının neresinde yer alacağı sorusu gündeme geliyor. Rusya, Çin tehdidi, asimetrik meydan okumalar, siber saldırılar gibi tehditler karşısında Avrupa liderlerinin şimdilik Amerika'nın desteğinin sürdüğü bir NATO'yu önceledikleri anlaşılıyor. Bu tartışmaların Ankara zirvesinde de sürecek olması, Türkiye'nin de tartışmalara taraf olması gelecekteki güvenliğimiz açısından kritik önem taşıyor. Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün NATO'nun rotasına Ankara güncellemesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in İstanbul'un kayıp altınları başlıklı makalesini sunuyorum. Adını tam koyamadığımız, sebebini anlayamadığımız, argo tabiriyle karışık kuruşuk işleri anlatırken film gibi klişesini kullanmayı severiz. İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden çocuklarının gözleri önünde kaçırılması ve sonrasında yaşananlar da tam bir film senaryosunu andırıyor. Karaal'ın ifadesinden öğreniyoruz ki kaçıranlar kendisini Kültür AŞ'nin başındaki sensin, sende çok para vardır diyerek önce 300 ardından 500 kilogram altının yerini soruyor. Sıfatı genel müdür yardımcısı da olsa bir belediye bürokratından 500 kilo altın istenmesi, altınların yerinin sorulması enteresan. Demek ki doğru olmasa bile böyle bir şehir efsanesi belediye koridorlarında kulaktan kulağa fısıldanıyor. İBB davasında yargılanan bir belediye bürokratına bu soruyu soranların istihbaratı nereden ve kimlerden aldı acaba? Belli ki bir yerlerde saklanan altınlar ve yüklü paralar olduğuna dair bir duyum veya kanaate sahipler. Bu arada 3739 sayfalık İBB iddianamesinin 300 sayfası Kültür AŞ'deki ihale yolsuzluğu iddialarından oluşuyor. Kaçırılan bürokrat da bu kurumun başındaki isim. Yani 17 Haziran akşamı yaşanan olayın ayrıntıları sıradan bir fidye vakasının çok ötesine işaret ediyor. Çünkü Erhan Karaal sıradan bir bürokrat değil, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu İBB davasında yargılanan isimlerden biri. Avukatının olayın Kültür AŞ'deki ihale süreçleriyle bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde durdukları açıklamasıysa soruşturmaya bambaşka bir pencere açıyor. Bütün bu detaylar ışığında iki ihtimal öne çıkıyor. Ya Karaal'ın konuşması ve bildiklerini anlatması istenmiyor, kendisine konuşursan yanarsın uyarısı verildi, ya da birileri İstanbul'da bir yerlerde saklandığına inandıkları yüklü miktarda para ve altının peşinde. Şimdi soru şu, İstanbul'da bir nevi para altın deposu olarak kullanılan yerler varsa ve gaspçılar, mafyatik yapılar bu paranın altının peşine düştüyse, o paraları istifleyen kim? O paralar nasıl ve hangi yöntemlerde ve ne için depolandı? Bu filmin finali çok renkli olacak gibi. Özel'in alternatifi Zeynel Emre mi? CHP'de son durum. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve arkadaşlarının kendiliğinden partiden ayrılmasını bekliyor. Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve ekibini ihraç etmesini istiyor. Bu ihraçların yeni parti için ses getirecek bir mağduriyet hikayesi olacağının farkındalar. İmamoğlu cephesi ise gemileri çoktan yakmış durumda. Özel'in CHP'den ayrılmakta geç kaldığını düşünüyorlar. Hatta bu konuda isteksiz ve işi ağırdan alan tavrından dolayı Özel'e tepkili oldukları bile söylenebilir. İddia o ki bu ayrılık bir süre daha gerçekleşmezse yeni partiyi Zeynel Emre bile kurabilir. CHP için bu yaz her zamankinden daha sıcak geçecek gibi.

Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in İstanbul'un kayıp altınları başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Arkası Yarın başlıklı makalesini sunuyorum. Ukrayna fırsat bu fırsat atak üstüne atak yapıyor. Adına ise önleyici adımlar diyor. Gelin bu önleyici adımlar neymiş birlikte bakalım. Hem de en yetkili isimden. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin ağzından. Güvenlik birimlerimiz ve ordumuza Rusların savaşı büyütmek için kullandığı tesislere karşı önleyici adımlar atma talimatı verdim. Şu anda Rus liderliği Moskova, Valdai ve Putin'in Kerç Boğazı'ndaki köprüsüne daha fazla hava savunma sistemi çekerken diğer bölgelerdeki hava savunmalarını feda ediyor. Sadece Moskova bölgesinde S-400, S-500, 500 ve Pantsir sistemleri için yüzlerce fırlatıcı yoğunlaştırmışlar. Rusya'nın diğer bölgelerinden Valdai'ye neredeyse 90 hava savunma fırlatıcısı kaydırmışlar ve Rus liderliğinin barışını ve güvenliğini korumak için orada özel bir hava savunma tümeninin de oluşturulduğunu görüyoruz. Karşılaştırma için Rusya genelinde ve diğer şehirlerin etrafındaki tüm diğer yönlerde her konumda şimdi sadece birkaç fırlatıcı var. Bunlar onların öncelikleri. Kendi güçlerini koruyorlar. Bu savaşın kaynağını koruyorlar. 60'tan fazla Rus bölgesi zaten yakıt sıkıntısı çekiyor. Benzin ve dizel fiyatlarda da keskin bir artış oldu. Varsayalım ki bu yakıtlar mevcut bile olsa, Rus güvenlik servislerinin iktidar partisi Birleşik Rusya'dan devlet duması için aday seçme ritüelini ertelemeyi veya tamamen iptal etmeyi önerdiği bildiriliyor. Bir sonraki seçim taklitleri Eylül ayı için planlanmıştı ve istihbarat raporlarına göre Rusya'nın o zamana kadar işlerin nasıl gelişeceğinden emin olmadığını şimdi görüyoruz. Önleyici adımlar ifadesi oldukça nostaljik. Bundan 20 küsur sene öncesine götürüyor. Yer Orta Doğu, ülke ise Irak. Bu kez kullanan Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ne oldu da bu ifadeyi kullandı acaba Ukrayna Devlet Başkanı? Perşembe gecesi Ukrayna, Rus işgalindeki Kırım'da Akyar, Akmescid, Sak, Bahçesaray ve Orkapı gibi şehirlerde bulunan askeri ve enerji altyapılarını sabah da Krasnodar krayında büyük bir Rus yakıt dağıtım deposunu vurdu. Depo sadece bir hafta önce vurulmuştu ve Ukrayna güçleri onu tamamen devre dışı bırakma hedefine doğru yürüyor. Önceki günde Moskova bölgesindeki Dubna Uzay İletişim Merkezi'ni yok ettiğini söyleniyor. Ki bu merkez Rus uydu altyapısının kilit bir düğümüydü. İletişim kanallarının, yer istasyonlarının ve uydu ağının bakımının işlediği yer. Bu kadar da değil. Rusya'nın askeri sanayisi için büyük öneme sahip olan Voronez şehrindeki İskender, Kalibr ve S-400 gibi sistemlerin kritik mikro elektronik bileşenleri yani sinir sistemi sayılan mikroçiplerin üretildiği Sborka tesisini vurdu. Rusya'nın ise kendilerine yönelik saldırıya yanıt olarak FAB-500 bombalarıyla Ukrayna'nın tedarik hatlarını ve insansız hava aracı drone merkezlerini yok ettiği söyleniyor. Önleyici adımlar. Pek öyle küçük değil yani. Arkası yarın gibi. Biri bitmeden diğeri başlıyor. Yangın sönmek şöyle dursun, alev alev büyüyor.

Star gazetesinde Filiz Katman'ın Arkası Yarın başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Kılıçdaroğlu'na sokağı dar eden faşistler başlıklı makalesini sunuyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha ilk günden itibaren büyük bir baskı altına alındı. Ona yönelik en ağır tehditlerden biri sokağa çıkamayacağı yönündeydi. Malatya'da Kılıçdaroğlu'nun posterinin üzerine dev bir çarpı işareti çizmekten çekinmediler. Bu baskı ve tehditler nihayetinde sonuç verdi. Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul'daki Muharrem ayı etkinliği programını iptal etmek zorunda kaldı. Siyasette çekişme, mücadele hatta zaman zaman arbede yaşanması elbette kaçınılmazdır. Ancak Kemal Bey örneğinde açıkça görüyoruz ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibinin başlattığı televizyon, gazete, sosyal medya ve internet üzerinden kışkırtılan, sokağa ve normal hayata taşırılan bu tür baskı, şiddet ve fiziki müdahale yöntemleri katıksız bir faşist zihniyetin dışa vurumundan başka bir şey değildir. Bu ülkede muhalefet bloğu ki buna Özgür Özel'in CHP'si demin bir bölümü TİP ve Müsavat Dervişoğlu'nun İyi Partisi dahildir, demokrasi cephesinin değil aksine faşist bir siyasi bloğu temsil etmektedir. Ülkeye hakim olan ezbere göre iktidar otoriter, muhalefetse demokrattır. Oysa muhalefet karşılaştığı tüm sorunları şiddetle çözmeye çok daha yakın duruyor. Sıkıştıklarında birer zorbaya dönüşüyorlar. Bu ezberi ve tutarsızlığı çözmeden toplumsal muhalefetin doğru siyasi hedefler belirlemesi ve bunun için doğru mücadele yöntemleri bulması mümkün değildir. Evet, aslında asıl meseleye dönelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sokağa çıkarmayanlar kimdir? Onun posterine dev bir çarpı koyanlar kimdir? Şu tespiti açık yüreklilikle yapalım. CHP'nin iç kavgası hiçbir zaman sadece CHP'nin iç kavgası olmamıştır. Bu, ülkenin istikametini beğenmeyen iç ve dış güçlerin dahil olduğu bir mücadeledir. Kılıçdaroğlu'nu devlet aklına bağlayıp kendilerini bu devletin tam karşısına konumlamaktadır. Hayır, Erdoğan devletine karşıyız diyorlarsa bunu da biliyoruz. Hatta Erdoğan devletine sadece onlar değil, İsrail de karşıdır. Kılıçdaroğlu'na sokağa dar eden zihniyetin ucu Pensilvanya'ya, oradan da Tel Aviv'e kadar uzanmaktadır. Bu açıkça görünüyor ve biliniyor. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Kılıçdaroğlu'na sokağa dar eden faşistler başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın AK Parti'nin önündeki tehlike, atalet ve insicam bozukluğu başlıklı makalesini sunuyorum. AK Parti geleneksel istişare toplantılarının 33.sünü bu hafta sonu Sapanca'da gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan liderliğinde partinin MYK ve MKYK'sı, Bakanlar Kurulu, milletvekilleri, kadın ve gençlik yönetimleri 2 gün boyunca istişarelerde bulunacaklar. İç siyasetteki rehavet havası yavaş yavaş dağılıyor. Sapanca toplantısının ardından 14 Ağustos'ta AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. 18 Kasım'da ise kesintisiz iktidar 24 yılı geride bırakmış olacak. Sonbaharla birlikte Türkiye tam olarak seçim havasına girecek. En geç 2028 yılı Mayıs ayında yapılması gereken ama erken yapılacağı neredeyse kesin olan seçimlere bir buçuk yıl gibi bir süre kalacak ki bu da siyaseti ziyadesiyle ısıtacak. Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli son derece rahat. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı ya da muhtemel bir anayasa değişikliğiyle Erdoğan yeniden aday olacak, kolayca da seçilecektir. Bölgenin ateş çemberi olduğu bir ortamda muhalefetin de bırakın alternatif olmayı, kendi içinde büyük sorunlar yaşadığı her vasatta Erdoğan yine rakip tanımayacaktır. Erdoğan'ın işi kolay, aynısını AK Parti için söylemek mümkün mü? Erdoğan'la AK Parti bir süredir birbirinden ayrışıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde Erdoğan değil AK Parti oylandı. Ortaya çıkan sonuç muhalefetin başarısı değil AK Parti'nin başarısızlığıydı. Seçmen Erdoğan'la AK Parti'yi ayrı kefelere koymuş, Erdoğan'a destek verirken aradan bir yıl geçmeden AK Parti'ye güçlü bir uyarı vermeyi tercih etmişti. Son seçimlerden bu yana AK Parti'nin siyaset üretme ve yapma kapasitesi daha da zayıfladı. Son kamuoyu anketlerinde AK Parti'nin oylarının yukarı yönlü olduğu görülüyor. Bu tırmanış, daha doğrusu yukarı yönlü kıpırdanış aldatıcı olabilir.
Zira sandıkta gönül rahatlığıyla Erdoğan'a oy verecek seçmen için gerek parti anlamında gerekse bir uyarı vermek maksatlı farklı alternatifler var. Önümüzdeki kısa sürede AK Parti bu riski görüp üzerine gitmezse ortaya çıkacak sonuç sürpriz olmayacaktır. 25 yaşında ve 24 yıldır kesintisiz iktidar olan bir partiden söz ediyoruz. Hiç kuşkusuz karmaşık, iç içe geçmiş kronik sorunlar var. Ancak son yıllarda ataretin ve insicam bozukluğunun bütün sorunların önüne geçtiğini, kendilerini daha fazla hissettirdiğini de görüyoruz. AK Parti'nin sorunu yaşlanmak değil, zira kadroların sürekli yeniliyor, gerçekleştiriyor, gençleştiriyor. AK Parti'nin sorunu yorgunluk değil, zira genç kadrolarla ve gergin siyaset zemininde sürekli zinde kalabiliyor. Ancak AK Parti'nin bir seçim kazanma sihirbazı olması, bunun yanında alternatifsizlik,

Hakareti, rehaveti, tembelliği gündeme getiriyor. Erdoğan sahaya çıkar ve seçimi kazanır ya da seçmenin bizden başka alternatifi yok duygusu AK Parti'de heyecanı törpülüyor. AK Parti'nin insicamındaki kırılganlık da artık hissedilir seviyelere geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği AK Parti içinde bir kutuplaşmaya, çekişmeye, savrulmaya müsaade etmez. Esasen AK Parti'nin de üzerine tesis edildiği siyasi gelenekte bir parti içi bölünme söz konusu olmaz. Ancak bu insicam anlamına gelmiyor. Kimsenin konuşmadığı, siyaset üretilmeyen, siyaset yapılmayan bir ortamda insicamı test etmek de kolay değil. İnsicama dair şüpheleri bir takım kıpırdanmalardan ve özellikle tercihlerden hissediyoruz. Tek bir örnek. Hemen herkesin rahatsız olduğu başıboş köpekler meselesinde AK Parti ortak, keskin, net bir politika ve dil üretemedi. Dahası parti içindeki farklı ve zayıf unsurlar politikayı ve dili şekillendirebildi. Parti ana omurgasının sessizliği, AK Parti potası içinde erimesi beklenen statükocu, seçkinci ya da çağdaş dil, üslup ve yaklaşımların rahatsız edici derecede öne çıkmasına neden oldu. Ataletin doğurduğu boşluk dolduruluyor, bu da açıkçası insicamı tehdit ediyor. AK Parti'nin artık iki güçlü alternatifi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık AK Parti'nin sandıktaki alternatifi. Yine seçmenin oy verirken eli ve vicdanı titremeyecek alternatif partiler de var. Sapanca'daki iki günlük istişare toplantısında atalet, özellikle de insicama ilişkin sorunlar konuşulur mu? İnşallah. Ama AK Parti'nin en sağlam ilkesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleriyle hatırlatmakta fayda var. Zaferin sahibi Allah'tır. Bize düşen zafere doğru ilerlemektir. Takdir Allah'ındır. AK Parti'nin başarılı olmak, zafer kazanmak, her seçimden birinci çıkmak dışında mesuliyetleri de var. Sapanca toplantısının unutulmakta olan bu ilkeleri hatırlatması en büyük dileğimiz. Yeni Şafak gazetesinde Aydın Ünal'ın AK Parti'nin önündeki tehlike, atalet ve insicam bozukluğu başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Kaçırılan Osmanlı 35. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır kadar öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma altına almıştır. Bizanslılar, Orhan Gazi'ye karşı oğlunu siyasi bakımdan koz olarak kullanmak için kaçırınca, Karaca Gazi ve arkadaşı Orhan Gazi'nin emriyle çocuğu kaçıranların peşine düşerler. Çocuğu kaçıran son derece kurnaz biri olan Bizanslı subay Fethullah,

0: giderek Karacagazi'nin kaldığı handa katip olarak çalışmaya başlar ama aradan yıllar geçtiği için Karacagazi ve İbrahim Halil'i tanıyamazlar. Fakat mevcut delillerden hareket edince Pietro'nun Orhan Gazi'nin oğlu Halil'den başkası olmadığını anlarlar. Diğer yandan boş durmayan Fedon, Pietro'nun kaçırdığı çocuk olduğunu tespit edip kendisi gibi Bizans'ta olan binbaşı Andrea'nın yardımıyla Halil'i tuzağa düşürerek korsanların hakim olduğu ıssız bir adaya hapseder. Fakat çok zaman geçmez ki bir gece Halil hapsedildiği yerden kurtularak adadan kaçmayı başarır. Bu gelişmeden habersiz olan Karacagazi ile İbrahim adanın yerini tespit ederek Halil'i kurtarmak için baskın yaparlar.
1: Nedir o belindeki?
2: Kılıç.
1: Hani silah yoktu? At onu hemen yere.
2: Neden atacakmış?
1: Sana at dedim yoksa...
2: Yoksa ne olur ha?
1: Al bakalım. Elim.
2: Seni öldürmediğime dua et. İbrahim buraya gel.
1: Ne olur öldürme beni.
2: Bu senin elinde. Eğer soracaklarımıza dost doğru cevap verecek olursan gebermekten kurtulursun.
1: Sorun. Her şeye doğru cevap vereceğim.
2: Bu adada kaç kişisiniz?
1: Benden başka 11 kişi daha var.
3: 5.5'u benim, 5.5'u senin olsun beyim.
2: Buradaki nöbetin ne zaman bitecek?
1: Gece yarısı.
2: Nöbet nasıl değişiyor?
1: Gidip benden sonra nöbet sırası olan arkadaşı uyandıracağım.
2: O nerede kalıyor?
1: Liman tarafında. Bizim kulübemiz oradadır.
3: Ya kör Gavrilo? O nerede oturuyor?
1: O da aynı yerde ama başka bir kulübede.
2: Birkaç gün önce buraya bir çocuk getirildi. Bu çocuk nerede şimdi?
1: Bir kulübede.
3: Çocuk yalnız mı kalıyor haydi?
1: Evet, şu anda adada ondan başka rehine yok.
2: Şimdi bizi oraya götüreceksin, düş önüme. Eğer bağırmaya kalkarsan kendini ölmüş bil, anladın mı? Evlerin bulunduğu yere geldik. Çocuk hangi kulübede kalıyor söyle.
1: Şu en baştaki küçük olanda.
2: Gidelim.
3: Kapısı kilitlidir herhalde. Anahtarı kimde?
1: Onunla ilgilenen arkadaşta.
2: O nerede?
1: Şu büyük kulübede. Herkes orada kalıyor.
3: Belki kilidi kurcalayarak açabiliriz beyim.
2: Hiç sanmıyorum. Bu namussuzlar mutlaka sağlam bir kilit takmışlardır. Aa, kapı açık.
3: Nasıl açık? Kilitli değil mi yani?
2: Hayır, aralıktı. Pietro. Pietro biz geldik oğlum. Allah Allah, burası boş. İçeride kimse yok.
3: E ama nasıl olur?
2: Boş diyorum sana. Bana bak, sana yalan söyleme demiştim ama sen...
1: Yemin ederim ki yalan söylemiyorum. Çocuk bu evde kalıyordu. Dün ona ben yiyecek götürmüştüm.
2: Peki nasıl olur da kapı kilitli olmazdı?
1: Buna imkan yok. Kapı her zaman kilitli tutulur.
3: Tamam da şimdi açık buraya adam. Sen de görüyorsun işte.
1: Evet ama bir şey anlamadım bu işten. O kapı her zaman kilitlenirdi.
2: Çocuğu başka bir yere götürmüş olamazlar mı?
1: Hayır, neden götürsünler?
2: Madem öyle çocuk nerede? Bak son defa soruyorum. Çocuğun bulunduğu yeri bildirmediğin takdirde seni hemen geberteceğim.
1: Size bilmediğimi söyledim.
2: Peki diğer korsanlar nerede kalıyor?
1: Reis Gavrilo hariç hepsi şu ortadaki büyük kulübede.
2: Başka yerde de korsan var mı?
1: Bir tane var. O da liman tarafındaki iskelede nöbet tutuyor.
2: İbrahim bağla şunu. Sonra da gidip o kulübeye bakalım. Belki korsanlar çocuğu oraya almışlardır.

0: İbrahim iyi bak. Halil bunların içinde mi?
1: Bakıyorum ama burada korsanlardan başka kimse yok Karacagazi.
0: Tamam. Şimdi sessizce kapıyı kapatalım ve dışarıdan kol demiriyle de destekleyelim. Uyandıkları zaman dışarı çıkamasınlar.
1: Peki.
0: Güzel. Şimdi adada bir tek kör Gavrilo kaldı. Halil de mutlaka onun yanında olmalı.
2: Öyle olmalı. Şimdi o körün hakkından geliriz. Halil ya orada yoksa?
0: Orada olmalı. Başka nerede olacak ki?
2: Kapısı açık olduğuna göre kaçmış olamaz mı?
0: Öyle bile olsa bu adadan nereye kaçabilir ki?
2: Reis'in kulübesine geldik. İçeri nasıl gireceğiz?
0: Çekil kenara. Baskın basanındır.
3: Hayat, neler oluyor?
0: Kıpırdama alçak herif.
2: Çocuk nerede?
3: Hangi çocuk?
0: Saklaman için teslim edilen çocuk. Söyle nerede?
3: Kulübesinde olacak. Oradadır.
0: İbrahim sen içeriye ara. Ben bunu konuştururum.
2: Tamam.
3: Siz de kimsiniz be? Ne hakla evime girdiniz?
0: Biz senin rehin tuttuğun çocuğu almaya geldik namussuz herif. Çocuk kapatıldığı evde yok. Söyle onu nereye sakladın? Söyle.
3: Ya demek ekmek paramı elimden almaya geldiniz ha? Şimdi görürsünüz gününüzü. Şimdi gösteririm sana.
0: Demek dövüşmek istiyorsun ha? Al bakalım. Gel.
3: Al bakalım al.
0: Al. Çocuk nerede diyorum sana? Onu nereye sakladın?
3: Çocuğun da senin.

0: Anneme kefere bozuntusu. Al bakalım.
1: Kulübede kimse yok Karaca Gazi. Bu köre ne oldu?
0: Cehenneme gitti.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Arayacağız. Burada. Adada bir yerlerde olmalı.
2: Reis. Reis. Reis. Ne oldu sana?
0: Kıpırda mı yoksa sen de reisinin yanına gidersin? Kıpırda mı?
2: Siz de kimsiniz?
1: Reisine ne söyleyecektin?
2: Aşağıdaki iskeleye bağlı kayık kaybolmuş. Ona haber vermeye geldim.
0: Hangi kayıkmış bu?
2: Şehirle ada arasındaki irtibatı sağlayan kayık. Orada nöbet tutuyordum. Bir ara uyuyakalmışım. O arada birisi kayığı almış olmalı.
0: Ne dedin sen?
1: Biri kayığı mı aldı dedin?
2: Evet, iskeleye bağlıydı. Birisi ipi kesmiş.
0: Halil'dir bu mutlaka, odur.
1: Evet, evet, ondan başkası olamaz.
0: Yürü Minnetoğlu, gidiyoruz. Artık burada durmanın bir anlamı yok.
1: Haklısın Karaca Gazi Bey'im. Halil şimdiye kadar karaya varmıştır bile.
0: Tabii, oradan doğruca Vasili'nin misafirhanesine gidecektir.
1: Desene, yandı zavallı Andrea.
0: Hadi çocuk, elini kana bulamadan yetişelim Minnetoğlu, hadi.

0: Bunca gündür neredeydin Pietro?
1: Sormayın Bay Vasili. Cehennemden geliyorum. O Andrea burada mı?
0: Hayır, dışarıda, akşama gelir.
1: Ya Aristo ile arkadaşı?
0: Onlar öyle sanıyorum ki seni aramaya gittiler.
1: Benim nerede olduğumu biliyorlar mıydı?
0: Orasını bilemem. Neyse, sağ salim döndün ya. Buna çok sevinecekler.
1: Bana o alçak Andrea lazım.
0: Sana oyun mu oynadı yoksa?
1: Evet. Kendisiyle hesaplaşacağım.
0: Dur dur, ne yaptı sana?
1: Beni tuzağa düşürüp korsanlara sattı.
0: Vay namussuz vay. Ondan her şey umulur. Şu halde onun burnunu kıran sen olmalısın he?
1: Bu sefer kafasını kıracağım.
0: Peki korsanların elinden nasıl kurtuldun?
1: Kaçtım.
0: Bravo. Üstüm başım perişan. Odana gir de kendine bir çekidüzen ver.
1: Bana Andrea iti lazım.
0: Dedim ya, akşamdan önce gelmez. Aristo ile arkadaşı da akşama gelirler sanıyorum. Aristo Roma'dan gelir gelmez seni sormuştu. Kaybolduğunu öğrenince canı çok sıkıldı. Seni bulmak için yapmadığını bırakmadı.
1: Neden acaba?
0: Orasını gelince o anlatır sana. Ben dışarı çıkıyorum. Sen de dinlen biraz.
1: Tamam. İnşallah Andrea Aristo'dan önce gelir de onu bir güzel pataklarım.
2: Andrea adında birini arıyorum. Ona verilecek bir mektup var.
1: Mektup mu? Hı. Kendisi dışarıda. Akşamdan önce dönmeyecek. İstersen bana ver, ben kendisine veririm.
2: Akşama kadar bekleyemem. Al, sana vereyim. Hı. Sen kendisine verirsin.
1: Tamam, ben veririm. Hadi sen git. Bakalım mektup kimden gelmiş. Çoktan beri günah çıkartmaya gelmedin, bekliyorum. Ne biçim mektup bu? Yazanın ismi de yok. Dur şu çocuğu bir takip edeyim.

İşte çocuğu görüyorum. Zayıf bir adama yaklaştı. Bir şeyler söylüyor. Adam çocuğa para veriyor. Herhalde postacılık yaptığı için. Şimdi de ayrıldılar. Ben adamı takip edeyim. Mektubu Andrea'ya bu adam gönderdiğine göre mutlaka onun suç ortağı olmalı.

0: Pietro geldi mi?
1: Geldim, buradayım Aristo.
0: Çabuk Mintan'ın kolunu sıva.
1: Ne olacak?
2: Ne deniyorsa onu yap Pietro. Korkma, senin için bir tehlike yok.
1: Peki. Sıvadım işte.
3: Tamam bu. İşareti evet. Görüyor musun İbrahim?
2: Evet Karaca Kaşık.
3: Allah'ım bu. Sana şükürler olsun.
2: Sana şükürler olsun.
3: Sana binlerce şükürler olsun.
2: Kavuştuk sonunda.
3: Sana şükürler olsun.
2: Siz konuşun Halil'le. Ben Andrea'ya geldim, ona bakayım.
3: Allah'ım şükürler olsun, seni buldum. Nasıl kaçtın o adadan?
1: Demek benim nerede olduğumu biliyordun.
3: Evet. Oradan geliyoruz. Hücrenin kapısı açıktı. Korsanlardan biri iskeleye bağlı kayığın kaybolduğunu söyleyince senin kaçtığını anladık.
1: Beni onlara Andrea'nın sattığını biliyor musun?
3: Evet, ama o vasıtaydı. Seni kaçırtan asıl başkası.
1: Kim?
3: Merak etme, hepsini öğreneceğiz. Söyle bakalım, senin anan baban hakkında ne gibi bir bilgin var?
1: Var, babam oduncuydu. İkisi de öldüler.
3: Bundan emin misin?
1: Neden olmayayım ki?
3: Çünkü sen onların hakiki oğlu değilsin. Adını taşıdığın Pietro senden 5-6 yaş büyüktü ve ölmüştü. Seni yanına alan aile onun adını vermişti sana.
1: Bütün bunları sen nereden biliyorsun?
3: Korkmana gerek yok aslanım. Seni tekrar o papazların arasına yollamayacağım. Hadi her şeyi anlat bana. O manastırdan nasıl kaçtın anlat.
1: Bir gece duvarı aşarak ormana daldım. O iyi adamlar beni korudular. Bana Pietro adını taktılar.
3: Seni o manastıra kimler kapatmıştı?
1: Papazlar.
3: Hayır, asıl suçlu Fedon adındaki çocuk hırsızı.
1: Fedon mu?
3: Evet, seni korsanlara teslim eden de, seni tam memleketinden kaçıran, önce Bizans'a sonra da Roma'ya getiren de Fedon adındaki canavardır.
1: Bu ismi daha önce de duydum ama kendisini hiç görmedim ben.
3: Seni kayıkla kaçırırken görmedin mi onu?
1: Hayır, başıma vurarak beni bayıltmışlardı. Kendime geldiğim zaman gözlerim bağlıydı.
3: O namussuzdan korkmana gerek kalmadı. Artık ben yanındayım.
1: İyi ama siz kimsiniz?
3: Bunu az sonra öğreneceksin. Peki çocukluğunla ilgili hiçbir şey hatırlamıyor musun?
1: Bir iki ufak şey var aklımda ama sisler içinde. Anne dediğim güzel bir kadın. Bir de beni bazen atıyla gezdiren bir babam vardı.
3: Allah'ım. Allah'ım. O baba dediğin adam Osmanlı Devleti'nin beyi Orhan Gazi'dir yavrum. Sen onun oğlusun. Senin adın da Halil.
1: Orhan Anladın Gazi. Mı?
3: Evet.
1: Osmanlı. Aman Allah'ım. Ben...
3: Halil! İbrahim yetiş! Halil gerçekleri duyunca bayıldı. Sevincinden bayıldı yavrum, yetiş! İşte böyle yiğit Halil. Bana gelince ben Karaca Gazi'yim. Sultan Bey'imin bir neferi.
1: Ya anne, o memlekette mi?
3: Evet, memlekette olmalı. Ama biz o kadar olduk yurdumuzdan ayrılalı. Seni almadan da beyimize dönemezdik. Herhalde herkes memlekettedir. Görmesek de. Şükürler olsun Rabbimize ki seni sultanımıza bağışladı. Sultan beyimize yüzümüz mahcup dönmeyeceğiz.
1: Ne kadar mutluyum şu anda bilemezsiniz Yiğit ağa.
2: Ben geldim.
3: İşte bu da benim en iyi arkadaşım. Buna minnet oğlu İbrahim derler. O da bey babanın bir neferidir. Onun babası da senin dedenin en iyi candan serden geçti cengaveriydi.
1: Rüyada gibiyim sanki.
2: Andrea gelmiş Karaca Gazi. Son durumu bilmiyorum.
3: Al onu buraya getir.
2: Tamam.
1: Aa, bu Andrea denen ahlaksızı dövmeme izin vermeni istiyorum.
3: Hayır. Seni son arayışımızda bize çok fazla yardım oldu. Bu sevinçli günümüzde bir yılanı bile affetmek lazımdır. Sen de onu affedeceksin.
1: Siz nasıl emrederseniz o. Sahi ona verilecek bir mektubum var.
3: Nerede?
1: İşte cebimde.
3: Ver şunu bakalım. O namussuz Fedon'dan geliyor. Andrea ile yeniden temas kurmak istiyor.
1: Ben bu mektubu yollayan adamı gördüm. Evine kadar da takip ettim.
3: Sahi mi? Hı-hı. Nasıl bir adamdı?
1: Zayıf, ufak tefek bir adam.
3: Tamam, papaz eskisidir. Fedon Hergelesi'nin sağ kolu. Evi nerede?
1: Yarım saat kadar ötede.
3: Yaşa Halil, Hergele'yi ele geçirdik sayılır. Hadi İbrahim, hemen gidip o namussuzun hesabını da görelim.
1: Andrea ne olacak?
3: O da bizimle birlikte gelecek.
1: Ben de geleceğim.
3: Elbette geleceksin. Seni bundan böyle yanımdan bir an bile ayırmam Halil.
0: Buyurun beni gör. Aman Allah'ım. Pietro. Lütfen affet beni Pietro, lütfen. Bir cahillik yaptım, şeytana uydum.
3: Ayağa kalk Andrea. Sultanımızın oğlu Halil seni affediyor. Gidiyoruz.
0: Asil insanların oğulları da asil olur. Sultanların oğlu da sultan olur. Nereye gidiyoruz?
3: Fedon'un yanına.
0: Neler söylüyorsunuz? Fedon'un yanına mı? Yani o alçağın, büyük yalancının, iblisin yanına mı? Bir şartla. Onu gebertmeme izin vereceksiniz.

0: İşte ev burası.
1: Tamam. İbrahim, Andrea, kılıçlarınızı çıkartın. Kaçmaya kalkışanı gebertin. Kapıyı ben açıyorum.
2: Her zamanki usulle mi?
1: Evet, baskın basanındır. Ya Allah! Bismillah! Halil, sen burada bekle. Andrea, sen yukarıya. İbrahim, sen soldaki kapıya. Ben de sağdakine. Tamam. Hadi! Andrea, papaz eskisini akladı galiba. Şimdi sıra bende.
3: Bu nasıl kapı açmak böyle?
1: İyi akşamlar Fedon.
4: Ne? Hayır, sen olamazsın.
0: İşte beni kaçıran kötü adam bu.
1: Görüşmeyeli uzun zaman oldu tilkilerin şahı.
2: Hesap verme zamanı geldi.

0: Nasıl öldürdün? Daha elimi bile değdirmedim ki ona.
1: Dur bakayım şuna. Evet, ölmüş. Yazık. Korkusundan ödü patlamış olacak.
0: Nerede o? Nerede o iblis? Kaçırdınız mı yoksa? O da ne? Yerde yatıyor. Geberteceğim seni Fedon. Geberteceğim. Artık kimseye kötülük edemeyeceksin.
1: Dur. Boşuna uğraşma. Zaten öldü.
0: O alçının ölüsünü de öldüreceğim. Al. Al bakalım. Al.
2: Tamam, yeter artık binbaşı, bırak. Hesaplar görüldü Halil'im. Artık gidebiliriz.
3: Osmanlı ülkesine, evimize mi al?
2: Evet küçük yiğidim. Yurdumuza, memleketimize. Gemi tam gece yarısı demir alacak. Hadi İbrahim. Hepimiz yurdumuzu, Serhat boylarını, en önemlisi sultanımızı özledik.
1: Sultanımız da Halil'i özlemiştir muhakkak.
3: Evet, ben de onları özledim ağam. En çok da annemi özledim.
4: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 35. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalınız.
5: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz olabilir. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
3: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.
5: Altılık büyüme 2026 yılının İlk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik. Kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.
5: Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortada. Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor.
6: Erdoğan ihracattaki artışta savunma ve havacılık sanayisinin payına dikkat çekti.
5: Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
6: Cumhurbaşkanı ihracatın yeni hedefinin uzak pazarlar olduğunu söyledi.
5: Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek ihracatçımızın yeni ihtiyaçlarını karşılayacak yeni imkanlar geliştirerek artan ihracatımızın hızına ve ihtiyaçlarına uygun finansmanı sağlayacak yeni mekanizmalarla bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacağız.
6: İhracatçılar için yeni destek paketini de açıkladı.
5: Reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.
7: Evet, Amerika ile İran arasında bir anlaşma olmuştu. 60 günlük ateşkes sağlanmıştı ama Hürmüz Boğazı'nda sular bir türlü durulmuyor. Umman açıklarında bir kargo gemisi İran füzelerinin hedefi oldu. Saldırının ardından Birleşmiş Milletler bölgedeki denizlerin tahliye operasyonunu durdurdu. ABD Başkanı Trump ateşkes açıkça ihlal edilmiştir dedi. İran'a tepki gösterdi. İşte gün içinde bunlar yaşandı. An itibariyle de ABD misillemeyle karşılık veriyor İran'ın bu adımına karşılık. Önce gün içinde neler yaşandı onu izleyelim. Ardından son durumu, bölgedeki sıcak gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
8: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan 60 günlük ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir kez daha yükseldi. Umman'ın Dahit Limanı açıklarında kimliği belirsiz bir füze Singapur bayraklı Ever Lovely adlı kargo gemisine hedef aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak saldırı pamuk ipliğine bağlı olan dengeleri bir kez daha sarstı. Washington yönetimi saldırıdan doğrudan İran'ı sorumlu tuttu. Tahran'ın Boğaz yönetimi için kurduğu Basra Körfezi Hürmüz Boğazı kurumundansa misilleme gibi bir açıklama geldi. İran belirlenen rotaların dışına çıkan gemilere güvenli geçiş garantisi verilmeyeceğini ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az 4 adet insansız hava aracı fırlattığını ve 3 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.
9: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az 4 adet insansız hava aracı fırlattı. İHA'lardan biri büyük ve çok pahalı bir kargo gemisinin üst güvertesine isabet etti. Hasar meydana geldi ancak gemi yoluna devam edebildi. Diğer 3 İHA'yı da düşürdük. Açıkçası bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir.
8: Saldırının ardından Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü radikal bir karar aldı. Bölgede aylardır mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliye planı, güvenlik garantileri yeniden gözden geçirilene kadar geçici olarak durduruldu. Saldırıya uğrayan Ever Lovely ise yardım talep etmeden yoluna devam etti ve boğazı terk etti. Ancak arkasında tahliye edilmeyi bekleyen binlerce denizci ve küresel ekonominin kalbinde yeni bir soru işareti bıraktı.
7: Evet, işte gün içinde bunlar yaşandı. Trump'ın açıklamasının ardından birkaç saat geçmişti ki Amerikan ordusu İran'ı havadan vurmaya başladı ve CENTCOM tarafından yapılan açıklamada da İran'a hava saldırısı düzenlendiği belirtildi ve bu saldırının İran'ın bir ticaret gemisine yapmış olduğu saldırıya cevap olarak, karşılık olarak, misilleme olarak gerçekleştiği belirtildi ve İran'ın füze ve insansız hava aracı depolarının radar testlerinin vurulduğu belirtildi. İran'ın saldırı sırasında gemi Umman kıyısı boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkıyordu ve İran ticari gemiyi hedef aldı. Biz de misilleme hakkımızı kullanmak üzere bu saldırıyı gerçekleştirdik diyor. İran medyası da Sirik kentinde patlamalar olduğunu belirtti ve ABD'nin bazı tesisleri, kritik tesisleri vurduğunu belirtti. Devrim muhafızları da cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz. Ne zaman karşılık vereceğimizi biz biliriz ama bu saldırı karşılıksız kalmayacak. Mutlaka cevap vereceğiz şeklinde açıklama yaptı. Devrim muhafızlarından gelen açıklama bu yönde. Uygun gördüğümüz bir zamanda ve hızlı, kararlı bir cevap verilecektir şeklinde açıklama yapıldı. ABD Başkanı Trump da aslında bu saldırının, bu misillemenin haberini saatler öncesinden vermişti. İran'ın açıkça ateşkesi ihlal ettiğini belirtmişti. 4 İHA gönderdiğini ve birinin gemiye hedef aldığını, gemiye isabet ettiğini belirtmişti Trump. Ama gemi yoluna devam etti. Diğer 3 İHA'yı da biz etkisiz hale getirdik demişti. İşte bu açıklamanın ardından birkaç saat geçmişti ki ABD ordusu CENTCOM açıklama yayınladı ve 25 Haziran'da İran'ın bu tek yönlü saldırısına misilleme olarak biz de gerekli noktaları vurduk. İran'la yapılan anlaşmanın tüm yönlerine uyulması gerekiyor şeklinde açıklama yaptı CENTCOM. Ve şu an itibariyle bölgede hareketlilik her geçen dakika daha da artıyor. Geçtiğimiz hafta sonu İsviçre'de bir araya gelmiş taraflar bir mutabakat üzerinde anlaşmışlardı ve 60 günlük ateşkes noktasında iki tarafta oldukça önemli açıklamalar yapıldı. Şu anda Hürmüz Boğazı'nın trafiğini de ekranına getiriyoruz. Canlı görüntüler de bir yandan geliyor. Gün içinde o hedef alınan geminin rotasını da sizlerle paylaşıyoruz. Canlı Hürmüz Boğazı'da varsa arkadaşlar onu da ekrana verelim sizden ricam. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması riski bütün küresel piyasaları alt üst edecektir. İran basını Sirik'te bir iskelenin vurulduğunu ve çok sayıda patlamanın olduğunu belirtiyor. Ve Amerika ise biz havadan İran'ın gemi saldırısına cevap verdik, karşılık verdik, misilleme yaptık. Eğer İran bu saldırılara devam ederse daha sert karşılık veririz şeklinde açıklamalar yapıyor. Bu sıcak görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Hürmüz gemi trafiği canlı bir şekilde ekrana gelirken ekranın solunda da Amerikan ordusunun İran'da Hürmüz Boğazı'ndaki hedeflere saldırmadan önceki savaş uçaklarının hareketini ekrana getiriyoruz. İran bu saldırıya karşılık vereceğiz. Kendi istediğimiz saatte hızlı ve kararlı şekilde açıklama yaptı. Bu görüntüler, bu sıcak gelişmeler ekrana geliyor. Sizden bu görüntüleri paylaşırken bir yandan da ABD medyasının saldırıların devam ettiğine yönelik açıklamalarını da yine aynı şekilde paylaşıyoruz. Hem İran basını hem ABD basını saldırıların devam ettiğini belirtiyor. CENTCOM ise İran'a havadan vurduk, vurmaya devam ediyoruz şeklinde bir ifade yok. Vurduk diyor ama ABD basının açıklamalarıyla beraber bu görüntüleri de sizlerle paylaşmış olduk. Eğer yeni görüntü, yeni detaylar olursa paylaşmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve iç gündemi aktarmaya devam edelim. Tülin Apak isimli vatandaş mutlak mutlak kararı veren İslah Mahkemesi'ne CHP'de olağanüstü kurultay yapılıp yapılamayacağını sordu. Mahkemede başvurucuya kararımızda belirsizlik yok cevabı verdi ve böylece olağanüstü kurultay talebine kapı bir kez daha kapanmış oldu.
10: Olağanüstü kurultayla ilgili bir takvim belirleme zorunluluğu var. Ancak mevcut karar kesinleşmediği için bu tarihi öngöremiyoruz.
6: Kurultay bilmecesi mahkemeye taşındı. Tülin Apak isimli vatandaş mutlak mutlan kararı veren mahkemeye bu karar kurultay yapılmasına engel mi diye sordu. Başvuruya mahkemeden kararda belirsizlik yok cevabı geldi.
10: Mevcut hukuki zeminde nasıl, ne şekilde, hangi içerikle, hangi takvimle bir kurultay yapabiliyorsak o şekilde yapacağız.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay kaosu sürüyor. Özgür Özel ekibi delegelerden imza topladı. Olağanüstü kurultay istedi.
10: Elbette bir değerlendirme yapıldı. Yapılacak da kamuoyuyla da paylaşılacak.
11: 10 gün içinde bir kurultay kararı verilmezse şayet gereken başvurularda bulunacağız.
6: Mutlak mutlan davasını açan Lütfü Savaş'sa ne olağan ne de olağanüstü kurultay yapılabilir dedi. CHP Genel Merkezi'ne ihtarname çekti.
12: Tekamül etmeyen bir dava var. Bu dava Yargıtay'dan devam ettiği sürece ve gerekçeli karardan dolayı biraz zor.
6: Kılıçdaroğlu ise olağan kurultay için takvim belirledi. 1 Eylül'de süreç başlayacak açıklaması yaptı. İlçe ve il kongreleri sonrası delegeler yenilenecek, kurultaya öyle gidilecek mesajı verdi.
10: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
6: Özgür Özel ekibi bir yandan da çağrı heyeti atanması talebiyle mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.
13: Özgür Bey ve arkadaşları
14: kayyum gelsin.
13: Kayyum gelsin diye uğraşıyorlar.
14: Kayyum gelince kurultay oluyor mu?
13: 45 gün içinde kurultay oluyor.
6: İşte tam bu süreçte Tülin Apak isimli isimli vatandaş mutlak butlan kararı veren istinaf mahkemesine tavsih başvurusu yaptı. Yani kararına açıklık getirmesini istedi. Ortada tedbirli butlan kararı varken kurultay yapılıp yapılamayacağı konusunda mahkemenin tutumunu netleştirmesini istedi. İşte o başvuruya Ankara 36. Bölge İdare Mahkemesi'nden cevap geldi. Mahkeme davanın tarafı olmadığı gerekçesiyle APAK'ın başvurusunu reddetti. Kararda belirsizlik yok diyerek tavsihe gerek olmadığına hükmetti. Bir başka deyişle kurultay yapılıp yapılamayacağı sorusuna cevap vermedi.
14: Ben kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
6: Bu karar siyasi çevrelerde mahkemeden kurultay talebine red şeklinde yorumlandı.
15: Mahkeme süreci devam ettiği müddetçe olağanüstü bir kurultay imkanı söz konusu olamaz.
6: Ancak CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den o değerlendirmelere cevap gecikmedi. Emir mahkeme kurultay yapılamaz demiyor, başvuruyu esastan değil usulden reddediyor dedi. Kurultay bilmecesine cevap bu kez de verilemedi.
7: Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı. Aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 25 isimse hala ifade veriyor. Soruşturmalar kapsamında İstanbul Şile Belediyesi'ne de 3. kez operasyon düzenlendi.

0: Rüşvet, yolsuzluk ve kayıp milyonlar operasyonlar ard arda geldi. Şüpheliler tek tek yakalandı.
1: Geç kalmış değiliz. Yani yapmamız gereken çok şey var. Bir yerden başlamak gerekiyor.
0: Türkiye'nin dört bir yanında yolsuzluk operasyonları devam ediyor. Baskınların son adresi İzmir'in Seferihisar Belediyesi olmuştu. Şafak vakti 3. dalga operasyonu düzenlenmişti.
2: Sevgili Seferihisarlılar, kurtuluşumuzun bayramına hepiniz hoş geldiniz.
0: Operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 25 isimse gözaltına alınmıştı.
3: Bizler her zaman can dostlarımızın yanında olacağız ve onlar için sonuna kadar mücadele edeceğiz.
0: Başkanlar ve beraberindeki şüphelilerin işlemleri devam ederken soruşturmadan bir tutuklama haberi geldi. İkinci dalga operasyonunda gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer operasyonun adresi de İstanbul oldu. Şile Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 162'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de yer alıyor. Şüphelilerin iman, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yaptığı ve rüşvet alarak haksız menfaat sağlandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınmıştı. Kabadayı daha sonra tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
4: İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Karaal'ın aracına GPS takip cihazı yerleştirildi. Anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 10 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Evinin önünden kaçırdılar. Sen İmamoğlu'nun kasasısın deyip 800 kilogram altın istediler. O kaçırılmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'in kaçırılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sabahın erken saatlerinde şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri başladı.
5: 32 saat boyunca rehin tutulan ve işkenceye uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma genişliyor.
6: Soruşturma kapsamında kaçırıldıktan 32 saat sonra bulunan Erhan Karaal'in aracı incelendi. Araçta GPS takip cihazı bulundu. Bu cihazı takan kişi ya da kişiler kimler araştırılıyor.
5: Soruşturmada yeni görüntülere de ulaşıldı. Karaal'ın aracına GPS takip cihazının yerleştirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. İki çocuk babası Karaal'ı kaçıranların örgütte hareket ettiğini değerlendiren başsavcılık, kaçırma talimatının yurt dışından verilmiş olma ihtimalini değerlendiriyor.
6: Soruşturma kapsamında yapılan ilk operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkartılmış oldukları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
5: Kaçırıldıktan sonra uzun süre susuz bırakılan ve tırnakları çekilerek darp edilen Karaal'ın sağlık durumu da hastanede yakından takip ediliyor.
6: Hem kaçırılırken hem de kaçırıldıktan sonra saatlerce darp edilen Karaal'in sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Karaal yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi altında.
7: İnanılmaz mutluyuz. İnşallah sağlıklı bir şekilde sürece devam edeceğiz.
5: Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin tamamı yol kesmek suretiyle yağma suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 10 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili polisleri suçlayıcı paylaşım yapan gazeteci Ali Çağatay, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı.
4: Türkiye günlerce İstanbul'da kaldıkları otelde böcek ilacından zehirlenerek ölen böcek ailesini konuşmuştu. Bir aileyi yok eden ihmallerle dolu olayda mahkeme kararını açıkladı ve ilaçlama firmasının sahibi ve oğlu 18 yıl hapis cezası aldı.
8: Oğlumun hayalleri vardı. Onlar da çeksin cezasını.
0: İlaçlama firmasının sertifikası yok. Hem sahibi hem de çalışanlar ilaçlar hakkında bilgi sahibi değil. Bu ihmaller zinciri 4 aile ferdini hayattan kopardı. Firma sahibi ve oğluna 18 yıl hapis cezası verildi.
8: Benim 4 tane yavrum gitti.
9: Sonuç hepimiz gördük, göz göre göre ölüme gittiler.
0: Servet Çiğden Böcek çifti çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammed ve 3 yaşındaki Masal'la Kasım ayında Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelmişlerdi. Ancak kaldıkları otelde zehirlenerek hayatlarını kaybettiler.
10: Küçük kız çocuğu kusuyordu sürekli. Poşet verdim. Poşete kustu.
0: Türkiye'nin günlerce konuştuğu acı olay sonrası başlatılan soruşturmada aralarında otel sahibi, ilaçlama firması sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Böcek ailesinin ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması görüldü.
11: Yok, hayır.
0: Çiğden Böcek'in annesi Aysu Çelik'in duruşmadaki benim çocuklarımın ne suçu vardı? Biz yandık, bizimkisinin telafisi yok. Siz toprak öpmeyi biliyor musunuz? Ben onları bir daha göremeyeceğim sözleri yürekleri yaktı. Celse arasında savcı mütalasını açıkladı. Otel yetkilisi ve ilaçlama firması sahibi hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Bir sanığınsa beraati talep edildi. Tek tek savunmaları alındı. Mahkeme heyeti kararını açıkladı. İlaçlama firması sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı'ya 18 yıl hapis cezası verildi. Otelin sahibi Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay, Doğan Caferoğlu da 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yabancı uyruklu 3 otel çalışanı ise beraat etti.
4: Ağrı'da 2018 yılında Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu amca Yusuf Aydemir'i ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezasına çarptı.
12: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun? Neyliş bak bana bak.
0: 8 yıl sonra karar çıktı. Türkiye'nin yüreğini yakan Leyla Aydemir cinayeti davasında amcaya müebbet hapis cezası verildi. Karar sonrası adli önü karıştı.
13: O kişi mi yapmış? Sakin ol!
0: Leyla Aydemir daha 4 yaşındaydı. Ağrı'da Ramazan Bayramı için gittikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane Köyü'nde 15 Haziran 2018'de kaybolmuştu. 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunmuştu. Leyla Aydemir davasında yargılama süreci tamamlandı. Yeniden görülen davada son savunmalar yapıldı. Suçlamaları reddeden amca Yusuf Aydemir suçsuz olduğunu iddia ederek tahliyesini istedi. Mahkeme kararını açıkladı. Amca Yusuf Aydemir'e çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verdi. Diğer 6 sanıksa suçsuz bulunarak beraat etti.
13: O kişi mi yapmış? Sakin ol! Çekim üstüne!
0: Kararın açıklanmasının ardından adliye bahçesi karıştı. Yusuf Aydemir'in akrabaları arasında çıkan tekme tokatlı kavgaya polis müdahale etti. Biber gazının da kullanıldığı olaylarda kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
4: Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi ve bir kişi hayatını kaybetti.
5: Havai fişek fabrikasında patlama yaşandı. Acı haberi valilik duyurdu. Olayın adresi Niğde'nin Bor ilçesi. Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren havai fişek fabrikasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Durum hemen ihbar edildi. Yangın çıkmasıyla da fabrikadan duman yükseldi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Niğde Valiliği de açıklama yaptı. Kahreden haberi duyurdu. Patlamada bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı açıklandı. Olayla ilgili idari inceleme başlatıldı.
4: Ve okullarda yaz tatili için son zille çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karne aldı. Öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaştı. Yaz tatili de başladı.

0: Çok heyecanlı.
1: Karnemi alacağım, herkese göstereceğim. Üçüncü sınıfa adım atacağım, çok heyecanlıyım.
2: Bu yıl gerçekten göz açıp kapayıncaya kadar çok hızlı bir şekilde geçti. Ve çocukların o heyecanını da görüyorum.
3: Bir yıl boyunca çok çalıştılar, çok çabaladılar. Şimdi ise sıra yaz tatiline geldi. Öğrenciler bugün karnesini alacak ve yaza merhaba diyecek. Bu yıl nasıl geçti senin için?
4: Çok güzel geçti.
5: Çok mutluyum yani. Çok iyi geçti bu sene.
6: Son ders zili çaldı. 18 milyon öğrenci için bir eğitim öğretim yılı dönemi daha tamamlandı.
7: Karnelerimizi dağıtmaya başladık. Çok heyecanlıyız.
3: En çok sevdiğin ders hangisi?
5: Matematik.
3: Karneye hemen bakalım. Matematik. Çok iyi ve 5. Peki yaz tatilini nasıl değerlendireceksin?
8: Kitap okuyarak, ödev yaparak, tatile giderek.
9: Yaz okuluna gideceğim. Hafta sonları kitap okuyacağım.
10: Ders çalışmayı bırakmayacağım gene.
6: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de İstanbul'da Medeni Berk İlkokulu'nda karne dağıtım törenindeydi. Bakan Tekin öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
11: İnşallah bir yılın yorgunluğunu ailenizde iyi bir şekilde değerlendirerek atlatırsınız.
6: Liselere geçiş sistemi sınav sonuç tarihini açıkladı.
12: 10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. Bu yıl yapay zeka destekli robotik tercih kılavuzu oluşturduk elektronik ortamda.
6: Öğrencilere yaz tatilini doğru değerlendirmeleri için de tavsiyeler verdi.
12: Hem LGS'de hem YKS'de şunu bir kez daha gördük. Artık kademeler arası geçiş sınavları daha çok Türkçe okuduğunu anlama temaları üzerinde odaklanmış durumda. O yüzden yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
3: Veliler, öğrencilerden daha heyecanlı. Siz ne hissediyorsunuz bugün? Karne günü.
13: 4 yıl bitti, kazasız belasız. Artık yeni okula bakacağız.
14: Biz heyecanlıyız. Kızım Ecelin'le bu sene mezun oluyor. 4. senemiz burada.
15: Hüzünlüyüm, duyguluyum. Hem de mutluyum.
6: 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili 14 Eylül 2026 pazartesi günü çalacak.
7: Bol dinlenmeli, kitap okumalı, tatiller diliyorum herkese.
16: YKS'de dikkat çeken bir kopya girişimi ortaya çıktı. İstanbul Çekmeköy'de sınava giren bir öğrencinin cep telefonuyla salona girdiği ve bazı soruları yapay zeka uygulamasına çözdürdüğü belirlendi. Telefonla yakalanan öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
6: Herkes canla başla sınava yetişmeye çalışırken oysa sınav salonuna böyle girdi. Üstelik cebinde cep telefonuyla. YKS sorularını yapay zekaya çözdüren uyanık öğrenci tutuklandı. Hafta sonu milyonlarca öğrenci geleceğini belirleyecek sınav için ter döktü. O öğrencilerden biri de Mustafa Erenkaydı. Çekmeköy'de sınava girdi. Yasak olmasına rağmen cep telefonunu yanına aldı. Hiçbir şey olmamış gibi okulun kapısından geçti. Ardından sınava gireceği salona girerek yerini aldı. Bazı soruların fotoğraflarını çeken Mustafa Erenka bu görüntüleri yapay zeka uygulamasına göndererek çözümleri aldı. Sınav salonundaki görevliler durumu fark etti. Ancak müdahale için sınavın sona ermesini bekledi. Sınav bittikten sonra dışarı çıkmaya çalışan öğrenci görevliler tarafından durduruldu. Yapılan üst aramasında gizlediği cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan uyanık öğrenci ifadesinde kopya çekmek gibi bir amacım yoktu dedi.
17: Salondan çıkmak için ayağa kalktığımda salon görevlileri seni aramamız gerekiyor diyerek beklememi istediler. Üst aramamda cep telefonunu buldular. Telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi. Ancak sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Pişmanım.
6: Kopyacı öğrenci kendini bu sözlerle savunsa da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi.
16: İsrail ABD ile İran arasında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.
6: İsrail ordusu ABD ve İran arasındaki mutabakata rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının hedefinde yine ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayeti vardı. Belde çevresine hava saldırıları düzenlendi. Saldırılar sadece havayla sınırlı kalmadı. Beraşit ve Beit Yahun bölgelerindeki çok sayıda ev top mermileri ve makineli tüfeklerle hedef alındı. İsrail ordusu bir önceki günde de Nebatiye'ye bağlı Meyfe Dum beldesinde hareket halindeki bir aracı hedef almıştı. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetmişti. İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılardan bu yana Lübnan adeta bir insani dram yaşıyor. Lübnan hükümetine göre yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Saldırıların başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı da 4230'a yükseldi.
16: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya'yı savaşı bitirmeye zorlamak istiyor ve bu amaçla Rus hedeflerine yönelik 40 günlük operasyon planını onayladı.
6: Ukrayna Rusya üzerindeki baskıyı artırıyor. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski güvenlik servisiyle yapılan görüşmelerin ardından Rus hedeflerine yönelik 40 günlük operasyon planını onayladı. Amaç Moskova'yı savaşı bitirmeye zorlamak. Ukrayna ordusu cephe hattından 1500 kilometre uzaklıktaki Ufa'da iki petrol rafinerisini, Krasnodar'da ise bir petrol deposunu vurdu. Saldırıların ardından Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da elektrik kesintileri arttı. Sivastopol karanlığa gömülürken akaryakıt sıkıntısı nedeniyle benzin satışı tamamen durduruldu. Zelenski ayrıca Belarus'taki Rus röle istasyonlarının devre dışı bırakıldığını açıkladı. Buna karşılık Belarus yönetimi Ukrayna'yı ülkeyi savaşa çekmeye çalışmakla suçladı. Artan gerilim üzerine Ukrayna ordusu Rusya ve Belarus sınırındaki Çernihiv bölgesinde yaşayan yaklaşık 1000 sivil için zorunlu tahliye kararı aldı. Öte yandan uluslararası haber ajansı Reuters, Rusya'nın en büyük dördüncü petrol rafinerisi olan Nord Stream'in Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısı sonrası faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu. Savaşta enerji altyapıları ve lojistik hatlar yeni dönemin en kritik hedefleri olmayı sürdürüyor.
16: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın derin devlet tarafından hedef alındığını iddia etti.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde derin devlet tartışmaları yeniden gündemde. We do expect that as part of the final deal. Bu kez konuyu gündeme getiren isim ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance oldu. Well, it will depend first on what they've learned in school. Kaliforniya'da konuşan Vance, Watergate skandalı nedeniyle istifa eden eski başkan Richard Nixon'ı hatırlattı. O dönem yaşananları Trump'ın ilk dönemine benzetti.
0: Watergate happened tomorrow, it would be like a...
4: Watergate skandalı yarın yaşansaydı 12 saat süren bir haber olurdu. Bunun bir başkanın görevden alınmasına yol açacağı düşüncesi çılgınca. Bu arada derin devletin Richard Nixon'ı nasıl alaşağı ettiğine bakarsanız aynı kişiler ve kurumların ilk döneminde Donald Trump'ı görevden almaya çalıştığını görürsünüz.
6: Watergate skandalı Amerika Birleşik Devletleri'nde 1972-74 döneminde Başkan Richard Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan büyük bir siyasi skandal olarak biliniyor.
18: Advanced knowledge of the break-in. They never told me.
6: Skandal başkent Washington'da 17 Haziran 1972'de 5 hırsızın Watergate iş merkezindeki bir büroya giderken polis tarafından yakalanarak tutuklanması ve Nixon hükümetinin olayı örtbas etme girişimlerinin ardından patlak vermişti. Nixon hükümetinin 1972 seçimlerinde siyasi rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarılmış, skandala adı karışan Nixon istifa ederek görevini yardımcısı Gerald Ford'a devretmişti. But who does actually...
16: Hareketsizlik, kötü beslenme ve zararlı alışkanlıklar kalbimizi yoruyor. Ve istatistikler de alarm veriyor. 2025 yılında Türkiye'de vefat eden her 3 vatandaştan biri kalp ve damar hastalıklarından dolayı hayatını kaybetti.
19: Rahatsızlık olmadan ben doktora gitmiyorum. Kontrol de ettirmiyorum. 10 senedir ben hiç kalp doktoruna gitmedim.
20: Kalbinizi korumak için ne yaparsınız?
21: Yürüyüş
20: duş yapıyorum, spor yapıyorum, yediğime içtiğime dikkat ediyorum.
21: Sistem takılı. Sürekli bakıyorum kendime, ilaçlarımı takip ediyorum.
22: Alarm veren tabloyu Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Türkiye'de 2025 yılında hayatını kaybeden her 3 kişiden biri kalp ve damar hastalıklarına yenik düştü.
23: Çünkü biz Batı toplumlarına göre baktığımızda biraz daha fazla kiloluyuz, daha fazla sigara içiyoruz ve daha az hareket ediyoruz. Kolesterol yüksekliğimiz çok fazla. Bunların hepsi bunda etkili.
22: Bu acı tablodaysa en büyük payı kalbi besleyen damarların daralması veya tıkanması oluşturdu.
24: Ben rutin olarak kalbimi kontrol ettiriyorum. Daha önce kalp ağrılarım oldu. Ben de hanım da kalp merkezinde çalışıyordu. Ben de oraya gittim. Bir de baktık ki bypass oldum.
25: Yürürken beyler zorlanıyordu. Merdiven çıkamıyordum.
26: Ben hiç kalbimi gidip kontrol ettirmedim. Yürürken zorlanıyorum.
22: Neden kontrol ettirmediniz kalbinizi?
26: Aklımıza hiç gelmedi yani.
27: Kalbimi kontrol ettireli 2 ay oldu.
22: Sık sık gider misiniz kontrole?
27: Ya, o kadar sık değil de senede bir sefer falan gitmeye çalışırım.
23: 40'lı yaşlardan itibaren bir kalp doktoruna gidip burada kendimizi kontrol ettirmemiz lazım. Ve belirli aralıklarla da buraya gidip bu kontrollerimize devam etmemiz, önceden tedbirimizi almamız gerekir.
22: Ölüm nedenleri arasında 2. sırada kanser, 3. sırada solunum hastalıkları yer aldı. Peki biz kalbimizi korumak için ne yapmalıyız?
23: Acelesi varmış gibi yürümek. Birincisi bu. İkincisi sigara içmeyeceğiz. Üçüncüsü yememize içmemize dikkat edeceğiz. Yani az yiyeceğiz öyle söyleyeyim. Tansiyonumuz varsa kontrol edeceğiz. Şekerimiz varsa kontrol ettireceğiz. Kolesterolümüz varsa bunu kontrol edeceğiz.
22: Kalbinize bakıyor musunuz?
28: Evet. Sürekli yememe, içmeme dikkat ediyorum. Alkol maddelerinden uzak duruyorum. Kalbime zarar gelecek şeylerden uzak duruyorum.
29: Benim kalbim turp gibi.
16: Dürüm değil çiğ köfte, hamburger değil döner. Hem öğrencinin hem de çalışanın öğle yemeği tercihleri değişti. Yemek seçerken artık tercih kişinin canının çekmesi değil, hem uygun hem de doyurucu olması.
30: Her şeyden vazgeçersin ama pilavdan vazgeçer misin? Hem doyurucu hem ekonomik.
31: Şu güzelliğe bak.
32: Sizin en uygun ve doyurucu öğle yemeği menünüz nedir?
33: Kesinlikle tavuk döner.
34: Çiğ köfte.
35: Tavuk döner porsiyon.
33: Simit.
36: Şinitsel ayran.
37: Öğrenciye 100. Bence tavuk pilav.
36: Pilav, tavuk.
32: Hem öğrencinin hem de orta direğin öğle yemeğinde artık tercihi doyuran ve uygun olan yemekler. İşte onlardan biri tavuk pilav.
37: Tavuk pilav. 120 lira.
32: Tavuklu pilav. Diğer seçenekse çiğ köfte.
38: Kesinlikle çiğ köfte olduğunu düşünüyorum.
36: Çiğ köfte de yiyoruz, doyuruyor.
32: Adana dürüm mü yoksa çiğ köfte mi?
36: Çiğ köfte herhalde ya. Çünkü uygun.
32: Adana dürüm mü, döner mi?
37: Döner ya.
32: Pizza mı? Yoksa tavuk döner mi?
36: Bence döner ya.
32: Yok. Tavuk mu et mi?
36: Tavuk döner.
32: 240 TL'den başlayan 500 TL'ye kadar çıkan et döner uygun ve doyurucu öğle yemeği menüsünden çıkıyor. Onun yerine tercih edilen tavuk döner oluyor.
33: Et döner biraz bütçe aşıyor.
37: Tavuk döner yarım ekmek 120 lira falan oluyor.
30: Hep tavuk yiyorlar.
37: Ey maşallah.
21: Tavuk daha uygun. 140 lira. Şu anda mal etinden daha düşük.
37: Orta direkt geliyor. En çok dürüm döner yeniyor abla.
36: Döner falan yiyorum.
32: Hamburger menü falan yok mu artık?
36: Yok. Paramız etmiyor çünkü. 300-400 bandında oluyor genellikle.
32: İskender, dürüm, hamburger belki lezzet olarak seviliyorlar ama uygun ve ucuz doyurucu menüye uymuyorlar. Bir İskender.
37: Yemek isterdik ama pahalı geliyor.
32: Bir İskender falan.
37: Çok pahalı olmaz.
30: Pahalı.
32: Canımız çektiğinde İskender yok.
30: Yok.
32: Tavuk döner?
30: Var.
16: Tekirdağ Çerkezköy'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşini vurmak istedi. Silah tutukluk yaptı ve çıkan arbedede kocasını tabancasının kabzasıyla başından yaraladı. Öfkeli eş kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
6: Mermi namluda sıkıştı. Ölüm teğet geçti. Gözü dönen eş silah patlamayınca kocasına kabzayla saldırdı. Görüntüler Tekirdağ'dan. Her şeyden habersiz market kasasında sırasını bekliyordu. Aldığı ürünlerin parasını ödemek üzereydi ki karısı adeta bir ajan gibi kapıdan eğilerek gizlice içeri süzüldü. Elindeki silahı doğrulttu ve tetiği çekti. İşte tam o anda silah tutukluk yaptı. Şok dalgasını atlatan koca saniyeler sonra karısının üzerine atlayarak silahı elinden almaya çalıştı. Gözü dönen eş silah patlamayınca kocasına kabzayla saldırdı. Hastanelik olan koca eşinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öfkeli kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
16: İstanbul Gazi Osman Paşa'da TEM Otoyolu'nda bir kamyon kasası sağa çekmiş vaziyette yolculuk yaptı. Bu tehlikeli yolculuk diğer sürücüleri korkuttu.
6: Her an devrilecek gibiydi. Sürücüleri tedirgin etti. Görüntüler İstanbul'da kaydedildi. Öğle saatleriydi. Gazi Osman Paşa TEM Otoyolu'nda kasasında Mustafa yazan bir kamyon sağa çekmiş vaziyette trafikte seyretti. O anlar kamyonun arkasında seyir halinde olan bir araç sürücüsü tarafından kayda alındı. Sürücüleri otoyolda tedirgin eden kamyon

0: 150 euro pasaport ve kartlarının bulunduğu çanta ele geçirildi.
1: Çin'in başkenti Pekin'de 108 katlı gökdelenine çarpan küçük uçak paniğe sebep oldu.
0: Çin'in başkenti Pekin'de büyük panik yaşandı. Küçük bir uçak kentin simge yapılarından 108 katlı gökdelene çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçağın ve binanın parçaları metrelerce yükseklikten yere savruldu. Binanın girişine yakın noktada küçük çaplı yangın çıktı. Gökdelen tahliye edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken yollar trafiğe kapatıldı. İlk bilgilere göre uçakta sadece pilot bulunuyordu. İniş için dönüş hazırlığı yapan uçağın rotasından saptığı ve kuleyle bağlantısının kesildiği belirtildi. Can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
1: Takvimler 26.06.2026'yı gösterirken çiftler evlilik tarihlerinin akılda kalıcı olması ve özel olması için aylar öncesinden sıra aldı ve nikah salonunun yolunu tuttu. Hey maşallah,
2: maşallah, nazar değmez inşallah. Hem akılda kalıcı hem de özel gün olunca akıllara hangi tarih gelir? Tabii ki 26.06.2026.
3: Benim totem tarihim.
2: Neden totem?
3: Çünkü 26.06.26 yani çok estetik duruyor o yüzden.
4: Uğurlu geleceğine inandığım için bu tarihi özellikle seçtik. Bize çok uğurlu gelecek.
2: Kimileri bu tarihi unutulmaz diye seçiyor. Kimileri ise bir kez evleneceğiz tarihte özel olsun diyor.
5: Akılda kalıcı olsun diye özel bir tarih. Onun için seçtik.
6: Geçen sene 25.05.25'te istememiz oldu. 26'da da nikahımız olsun diye düşündük. Öyle denk geldi.
0: Tarihin özel olmasını isteyen çiftler nikah salonlarının yolunu tuttu. Salonlarda yoğunluk oluştu.
3: Bu tarihi istiyorduk özel olarak. Ya 06.06 istiyorduk. Onu alamadık ama 26.06'yı aldık.
7: Bugün aşırı derece bir yoğunluk var işte. 06.06 ya da 26.06 olarak bir yoğunluk var. Artık seneye 7'lerde yoğunluk devam eder herhalde.
0: Son yıllarda evlenecek çiftler unutulmayacak tarihleri tercih ediyor. Bu kez de takvimlerin 26.06.2026'yı göstermesiyle nikah salonları dolup taştı.
8: Evet.
9: Eşim istedi diye bu tarihi kabul ettik. Düğünde 8-8-2026 böyle totem totem gidiyoruz. İnşallah çocuk da 07-07-2027 olacak.
8: Özel bir tarih olduğu için bu tarihi seçtik.
0: Çiftler bu özel tarihte nikah kıyabilmek için aylar öncesinden başvuru yaparak sıraya girdi.
10: Bunun için uğraştık aslında. Bir 6 ay önceden oluyor biliyorsunuz. Biz sıra bekledik bayağı.
11: Bayağı oldu aynen. Ocak'ta başvurduk.
12: Aylar öncesinden aldık. Çünkü işte özel bir tarih olduğu için 26-06-2026 diye. Nasip oldu bize bugün inşallah.
1: Milli takımımız Dünya Kupası'ndan elendi. Galibiyetle veda ettik. Çok şükür son maçta. Gruptaki son maçında ABD ile karşılaştı millilerimiz ve 90+8'de bulduğumuz golle sahadan 3-2 galip ayrıldık.
0: Milli futbol takımı Dünya Kupası'nda formalite maçına çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ni yenen Ay Yıldızlılar turnuvaya galibiyetle veda etti. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubu 3. maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles stadında karşı karşıya geldi. Maçın başlarında 1-0 geriye düşen milli takım ilk yarıyı Arda ve Orkun'un golleriyle 2-1 önde tamamladı. ABD ise 49. dakikada attığı golle skoru eşitledi. Milli takım 90+8'de Kaan Ayhan'ın bulduğu golle turnuvaya galibiyetle veda etti. Bu skorun ardından turnuvaya vedası kesinleşmiş olan Ay Yıldızlılar grubu 3 puanla sonuncu sırada tamamladı. ABD ise 6 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi. Türkiye. Maçın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella galibiyetin gurur verici olduğunu söyledi.
13: Türk halkı adına, başkan adına çok mutluyum. Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Bu akşamki maç 1000 tane zafere bedel bir maç oldu. Tabii ki elendiğimiz için hayal kırıklığı içindeyiz ama buna rağmen gurur duyabileceğimiz bir noktadayız. Bundan sonra Dünya Kupası'na gelmek 24 sene sürmeyecek. Çok daha kısa sürede geleceğiz.

0: Üzgün olduklarını söyleyen milli futbolcular da gelecek turnuvalar için umutlu konuştu.
1: Hiçbirimiz de iyi oynamadık. O yüzden gerçekten oradaki ne deseler haklılar yani. Onlara katılmamız lazım. Çünkü üzgün olup drama yapamayız yani. Kötü oynadık, elendik. O yüzden ne deseler haklılar. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz yani.
2: Galibiyetle yine de az çok kendi onurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum.
3: Mutlu mu olayım, üzgün mü olayım? Gerçekten bu takım fazlasıyla aslında hak ediyor. Takımda gerçekten yetenek var. Kendimize aslında güveniyorduk ve son maçta da yüzümüzü göstermek istedik ve öyle de yendik maçı.
0: Öte yandan bazı Türk taraftarlar maç sonunda galibiyeti kutladı.
4: Ve bizim için Dünya Kupası macerası sona erdi. A milli takımımız, bizim çocuklar az önce İstanbul'a iniş yaptılar. Los Angeles'tan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi millilerimiz ve kafilede Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu da vardı. O ana ilişkin görüntüleri de sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi millilerimiz, milli oyuncularımız başarısız bir turnuvanın ardından, çokça eleştirdikleri turnuvanın ardından tatil yapacaklar. Daha sonra da kendi takımlarına dönüp yeni sezon hazırlıklarını yapacaklar. Olmadı bu sefer diyelim. Canları sağ olsun, çok eleştirildi, çok eleştirdik ama diğer turnuvalarda inşallah bu kötü geçen turnuvanın telafisini bizlere en azından yaşatırlar. Bizi bir kez daha mutlu ederler diyelim ve sadaki acı haberimizle devam edelim. Entübe edilen usta oyuncu Kadir İnanır. Bir süredir hastanede mücadele veriyordu. Yaşam savaşını kaybetti. Yeşilçam'ın usta ismi 77 yaşında hayata veda etti. O unutulmaz bakışları hafızalardan eksilmeyecek. Kadir İnanır'ın cenaze programı da netleşti.

0: Abi yazmalı bir dakika.
1: Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Kadir İnanır zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
2: Bıyık bana yakışıyor. Herkes de benim öyle beğeniyor.
3: Ya.
1: Yeşilçam'ın efsane jönüydü. 15 Nisan 1949'da dünyaya gözlerini Ordu'nun Fatsa ilçesinde açan İnanır'ın hayatı 1967 yılında İstanbul'da katıldığı yarışmayla değişti. Bir yıl sonra 7 Adım Sonra adlı filmdeki rolüyle beyaz perdeye girdi.
4: Adım Kadir. Deli Kadir diyorlar.
1: İstanbul'da entübe edildiği hastaneden acı haber geldi. Mayıs ayından bu yana tedavi gören Kadir İnanır amansız savaşını kaybetti. 77 yaşında hayata veda etti. Onun gidişiyle bir devir tamamen bitti.
5: Direndi. Bu kadar dayanabildi, bu kadar direnebildi. Ama çok yorulmuş, çok yıpranmıştı.
1: Sadece bir oyuncu değildi o. Anadolu insanını sert ve derin bakışları, dik duruşu, delikanlılığı ve yürek sızısıyla anlattı, yansıttı.
6: Evimizden, barkımızdan, yurdumuzdan göç ettik.
1: Türkan Şoray'la birlikte oynadığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle hafızalara kazındı.
7: Asya'm, al yazmalım.
8: Samet baba demişti, onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
1: Sadece onunla da değil, Deli Kadir, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza oynadığı her rol efsane oldu. Sanat hayatına sayısız ödül sığdırdı.
9: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
1: Çocuk, genç, yaşlı, seveni çoktu. Vefatı sevenlerini ve sanat dünyasını derin bir yasa boğdu.
10: Kalksan, çayı demlesen, bir sabahta kocanı öperek işe uğurlasan, günah mı girersin be kadın?
11: Bir, iki, dur.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçının vefatını duyurdu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim ifadelerini kullandı.
2: Sevmiyorum.
3: Seviyorsun.
2: Sevmiyorum.
3: Seviyorsun.
2: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kadir İnanır için bir taziye mesajı yayımladı. Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum paylaşım yaptı.
12: Ama buna binemem ki.
7: İstersen benim kamyona bineriz.
12: Nerede kamyonun?
7: Yukarıda yolda.
1: Kadir İnanır'ın cenaze programı da belli oldu. Yarın saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde sanatçı için anma töreni düzenlenecek. Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
7: Asya.
1: Kadir İnanır'ın 95 yaşındaki ablası Altun Arıca da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmiş, Ordu'nun Fatsa ilçesinde sonsuzluğa uğurlanmıştı.
13: Bir kez daha usta sanatçıya Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerinin başı sağ olsun diyelim. Ve biz şimdi noktalıyoruz. Bugün yayınımızı biraz erken noktalıyoruz. Çünkü özel bir yayın var. Biz bitirdikten hemen sonra stüdyoda futbol başlayacak. Doğan Öncel yanımızda.
14: Bugünden yarına geçiyoruz artık yavaş
13: evet,
14: yavaş.
13: Ve turnuvaya kötü
14: senin de ağzına yüreğine sağlık. Evet, mutlu sonla bitirdik diyelim. Öyle oldu.
13: Fesemli
14: yapacak çok fazla bir şey yok. Evet. Ama bundan sonrası için umutluyuz demekten başka çaremiz de yok.
13: Şimdi biz noktalıyoruz. Çok önemli konular var. Herhalde var. Kulüpler Birliği'ndeki,
14: tartışmalar var. Kulüplerin transferleri var. Milli takım içinde yaşanan sıkıntılar. Kamp yeriydi, o suydu, bu suydu. Bir sürü konumuz var. Biz de bir buçuk saat içerisine sığdırmaya çalışacağız. Dolu dolu geliyoruz.
13: O zaman biz noktalıyoruz ama efsane kadroyla stüdyoda futbol dakikalar sonra sizlerle olacak. İyi geceler Türkiye.

0: beşten büyüktür.
1: To share the extraordinary progress.
2: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak.
3: Personel taşımacılığının ismi Onurlu Turizm sundu.
4: Toronto'daki Dünya Kupası tesislerinde sıra dışı bir güvenlik ekibi görev yapıyor. Ben ve Sally isimli Border Collie köpekler futbol sahalarını işgal eden Kanada kazlarına karşı adeta 7-24 nöbette. Görevleri basit ama zorlu. Kazları sahadan uzak tutmak. Haftanın 5 günü günde 2 kez sahaya çıkan ikili futbol sahasını kazlardan temiz tutmak için çalışıyor. Yetkililer kazların sahayı sadece işgal etmekle kalmayıp hijyen ve oyun kalitesini de tehdit ettiğini söylüyor. Çünkü geride bıraktıkları izler hem zemine zarar veriyor hem de sağlık riski oluşturabiliyor. 8 yaşındaki ben sakin ama tecrübeli, sahada her an bir kaz peşinde. 2,5 yaşındaki Sally ise yeleğini giydiği anda tamamen görev moduna geçiyor. İkili adeta Dünya Kupası'nın görünmeyen savunma hattı gibi çalışıyor. Spiral makinesinden çıkan birkaç kıvılcım bir dönümlük ormanlık alanı küle çevirdi. Yangın Antalya'nın Manavgat ilçesi Ocalar Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre harabe haldeki bir konteynerin kaldırılması için demir profiller spiral makinesiyle kesiliyordu. Kesim sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına bir helikopter, 3 arazöz, su tankerleri ve çok sayıda personel müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık bir dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Yangına neden olduğu belirlenen şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin ardından yangına sebebiyet vermek suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
5: Millete para düşer gökten, biz nasımıza da kedi düştü işte.
4: Bankada işlem yaparken başınıza en fazla ne gelebilir? Bolu'da bir vatandaşın başına tam anlamıyla kedi geldi. Kent merkezindeki bir banka şubesi eşine az rastlanır bir paniğe sahne oldu. 65 yaşındaki Zeki Yeşildal gişede işlemlerini yaptırmak için bekliyordu. Her şey normal seyrinde ilerlerken tavandan garip sesler yükselmeye başladı.
5: Alçıpenler gibi bir şey varmış galiba, oradan girmiş havalandırmadan kedi. Tepemize indi kedi, maşallah bizim yani.
4: Daha sesin ne olduğu anlaşılamadan bir anda sevimli bir kedi Zeki Yeşildal'ın tepesine indi.
5: Kaptan gidiyorduk neredeyse ya.
4: Davetsiz misafir düştüğü gibi hızla şubeden uzaklaştı. Geriye ise güvenlik kameralarına yansıyan bu komik görüntüler kaldı. Brezilya'da yaşayan 3 kız kardeş tam 316 yaşındalar. 109, 104 ve 103 yaşındaki kardeşler Guinness tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı 3 kardeş olarak kayıtlara geçti. Şimdi ise bilim insanlarının yakın takibindeler. Araştırmacılar kardeşlerin DNA'sını inceleyerek uzun ve sağlıklı yaşamın genetik şifresini çözmeye çalışıyor. Ama 3 kardeşin cevabı oldukça basit. Taze beslenmek, hareketli bir yaşam sürmek ve hayata pozitif bakmak. Çocukluklarında nehirlerde yüzdüklerini, taze gıdalarla beslendiklerini ve doğal bir yaşam sürdüklerini anlatıyorlar. Bilim insanları şimdi 100 yaşını aşan 500 kişiyi inceleyerek yaşlanmayı yavaşlatan koruyucu genleri tespit etmeyi hedefliyor. Kim bilir, belki de uzun yaşamın sırrı bu 3 kız kardeşin genlerinde saklı.
6: İşte, al.
4: İçinden adeta Jackie Chan çıktı. Savurduğu tekmeyle aracın aynasını paramparça etti. Görüntüler İstanbul Pendik'te kaydedildi. Trafikte yaşanan sözlü atışma kısa sürede tansiyonu zirveye taşıdı. İki kadın sürücünün karşı karşıya geldiği olayda öfke direksiyon başından taştı.
0: Gel gel kız gel. Al işte al.
4: Aracından inen sürücü öyle bir tekme savurdu ki karşı taraftaki otomobilin aynasını yerle bir etti.
0: Gel gel kız gel. Al işte al.
6: Boksörüm çeneni kırarım. Bak dinliyor musun beni? Çeneni kırarım.
4: Kimse onu sakinleştiremedi. Tehdit dakikalarca devam etti.
6: Bak dinliyor musun beni? Çeneni kırarım.
4: Burası İstanbul Beyoğlu. Aracında bekleyen sürücüyle motosikletli iki kişi arasında tartışma çıktı.
7: Çok güzel yaparım.
6: Bak abi hiç yakmadım ya.
4: Sürücü polis çağıracağını söyleyince motosikletli tehdide başladı.
6: Polis çağırsana ya. Boksörüm çeneni kırarım. Bak dinliyor musun beni? Çeneni kırarım.
4: Motosikletli sürücünün üzerine yürümeye çalıştı.
6: Tamam Mehmet abi bırak. Gel de yakışıyor. Bin oğlum arabana. Git buradan hadi.
4: Çeneni kırarım tehdidi savuran motosikletli yakalandı. Şüphelinin boksör olmadığı ortaya çıktı.
6: Boksörüm çeneni kırarım. Bak dinliyor musun beni? Çeneni kırarım.
4: İngiltere'de serinlemek artık cezaya tabi. Eğer park halindeki arabada klima çalıştırırsanız. Duran araçta motoru ve klimayı çalıştıranları 110 sterlin yani yaklaşık 5000 Türk lirası ceza bekliyor. İngiliz yetkililer park halinde klima çalıştırmanın hava kirliliğine yol açtığını söylüyor. Başkent Londra'da denetimler başladı bile. Bazı bölgelerde ceza daha da yükseliyor. Kısaca İngiltere'de serinlemek serbest ama motor açıksa fatura sıcak geliyor.
8: Hummel'ın sunduğu stüdyoda futbol başlıyor.

0: TGR Haber ekranlarına hoş geldiniz. Yakup Sağlam bugünden yarına programını bitirdi. Biz bugünden düne dönüyoruz ki gerçekten mutlu sonuna bitirdiğimiz, belki de teselli ikramiyesi almış olduğumuz bir Dünya Kupası'nı noktaladık. Aslında büyük umutlarla Amerika'ya doğru bir yolculuğumuz vardı. Çok heyecanlanmıştık, beklentileri çok yükselttik ama sonuç hüsran oldu. Bundan sonrası içinse artık konuşacak çok fazla şey var. Neyle devam edeceğimiz konusunda, aynı federasyonla mı, aynı teknik direktörle mi, aynı jenerasyon içerisine belki ekleme oyuncularla mı bilmiyorum ama milli takım geri döndü. Gidişlerini hatırlıyorum da gidişim muhteşem olacak, dönüşüm daha iyi olacak gibi şarkılar da vardı ama dönüş biraz sessiz oldu. Sanki havaalanından gidip Esenler otogarına dönmüş gibi bir görüntü hissettim Ömer abi, milli takımın dönüşünü ve gerçekten bir onur mücadelesi verildi. En son darbe ev sahibine vuruldu, gelindi. Neler söyleyeceksin 2026 Dünya Kupası'nda milli takımımızın D grubu ile ilgili?
1: Şimdi önce baştan başlayalım. Yani 48 takımın katıldığı bir Dünya Kupası var. Biz bu Dünya Kupası'na giderken de grupta Gürcistan'ı ve Bulgaristan'ı altımız aldık. Geldik playoff'a. Playoff'ta Romanya ve Kosova'ya geçtik. Yani bu dört ülkeyi geçince 48 takım arasına girdik. Ve biz bunu o kadar abarttık, o kadar böyle gözümüzde büyüttük ki işte Dünya Kupası'na gidersek futbolculara villa vaadinden tutun da yani böyle ülke olarak da sanki Dünya Kupası'na gitmeyi kupanın böyle yarı finali, çeyrek finaline çıkmışçasına bir zihnimizde bir yere tutturduk. Halbuki 48 takım katılıyordu. Elediğimiz takımlarda söyledim işte 4 tane bizim çok çok altımızdaki ülkeyi altımıza aldık ve Dünya Kupası'na gittik. Çok büyük bir hayal kırıklığı. Ben geçen hafta nispeten böyle dile getirmeye çalışmıştım. Şu anlaşıldı ki biz iyi bir hazırlık kampı yapamamışız. Organizasyonumuz çok kötü olmuş. 50 derece sıcaklıktan futbolcular odalarından dışarı çıkamamışlar. Futbolcular kamp yaptıkları yerle maçın oynandığı şehirler arasındaki iklim farkı da çok fazlaymış. Yani biz orada herhalde 1,5 milyon dolar veya 1,5 milyon euro bir fedakarlık yapsaydık bu kampı daha iyi organize edebilirdik. Bir kere kamp konusunda, hazırlık konusunda sınıfta kalmışız. Koskoca Türk futbol milli takımı, futbol federasyonu ki hani buradan belki seyircilerimizden bilmeyenler olur. Riva'daki tesislere bir baktığınız zaman orası bir bakanlık gibi. Bir kara kuvvetleri komutanlığı gibi, bir deniz kuvvetleri komutanlığı gibi içinde olmayan yok. Bir sürü departmanlar, müdürler, bir sürü profesyoneller, kurumsallık, yani burası 100 yıllık bir kurum. Sen Amerika'da bir maç oynayacak, maçın, kampın, gruplar, maçlar aylar önce belli, yıllar önce belli. Buradaki bu organizasyonu yapamazsan, bu organizasyonu beceremezsen bunun da bir faturasının, bir bedelinin ödenmesi gerekir. Yani ben 35 yıllık meslek hayatımda milli takımın hazırlık kampında mağdur olduğunu, hazırlık kampında sıkıntılar yaşadığını hiç şahit olmadım. Bizim milli takım 2002'de de o günkü şartlar altında gitti Dünya Kupası'na ki aynı Japonya'da ve Güney Kore'deydi. Planlama vardı, ilgili görevler vardı, profesyoneller vardı. Bu iş yürümüştü. Şimdi o yüzden bizim milli takımın şunu anladık ki...
0: Hatta şöyle detaylara da bakalım ki Türkiye 40 dereceyi aşan Arizona'da kamp yapıyor ve kamp yerinin zorunluluk olmadığı ortaya çıkınca zaten bu detayları konuşmaya başlıyoruz. Bunun sebebi de 1,5 milyon euroyu vermemekten kaynaklanıyor. Ve ek maliyet çıkmaması için kamp yerinin değişmemesi kararı alınıyor. Ve Türkiye grupta en fazla mesafe kat eden ülke konumuna geçiyor. Kurusoa ile beraber onda bize çok yakın ya da bir tık öte bile olabilir. Ve 3 takım Kaliforniya'da çalışırken biz onların yanına gidiyoruz, onlardan çok uzaklaşıyoruz, tekrar onların yanına geri dönüyoruz. Maçlar için Almanya, İspanya ve Fransa kamp yerini değiştiriyor ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim, Almanya, İspanya, Fransa 4K yayını da alıyor. Bizde küçülmeler sadece federasyonda değil, yayıncı kuruluşumuz devlet kanalımızda da oldu biliyorsun.
2: TGRT FM Haber.
3: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Askeri uğurluyorlar.
4: Oğlum cenazemiz var içeride. Bekle. Abi gözümü seveyim aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
5: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
2: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
6: Aklınızda bulunsun.

Sen rengiysen çiçeklerin, çiçek sensen yaprak benim. Duruşuysan güvercinin, telek sensen kanat benim. Sen bir tutam bulut olsan, gelip mahpusunda bulsam, koğuş camlarına yağsam, hüzün sensen sevgi benim. Sen yol olsan çekip giden, kenarında otlar biten, kah çakıllı, kahi diken, yol sen isen, yolcun benim. Sen ekilsen toprak gibi, arpa gibi, buğday gibi, diyor isem var sebebi, ekin sensen, harman benim. Sen saz olsan altı telli, bülbül olsan şirin dilli, selvi gibi ince belli, sen saz isen mızrap benim. Sen ansızın gitsen dara, sevda için düşsen kora, yanıp gitsen çıra çıra, dar sen isen urgan benim. Sen dağ olsan başı karlı, yazı güzel kışı zorlu, ateş yaksan öyle harlı, dağ sen isen duman benim. Sen çınarsın çağlar görmüş, rüzgarlara gönül vermiş, bu dünyada devran sürmüş, tarih sensen yazan benim. Sen halk olsan yok edilen, biliyorum bitmez çilen, acın çoktur yoktur gülen, halk sen isen ölen benim. Ölen benim. Sen olsaydın kara tren, bizi diyara götüren, mutlu haberler getiren tren sensen, diyar benim. Sen olsaydın yeşil yakut, aşkta yoktur sınır hudut, al elimi sevdiğim tut, yakut sensen, sarraf benim. Of of, sen bir türkü olsan dertli, hem hüzünlü hem kederli, olmadın ki hiç neşeli, türkü sensen, ozan benim, ozan benim.

0: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şaullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Şimdi reklamlar.
6: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
7: Burada.
6: YKS Türkiye dördüncüsü.
7: Burada.
6: YKS Türkiye 12.'si.
7: Burada.
6: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
8: Burada.
6: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
7: Burada.
6: Kickboks Dünya Şampiyonu.
8: Burada.
6: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
8: Burada.
6: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Reklamları dinlediniz.
10: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Bir Zamanın Sandukasından programında daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan iki sanat dalını çıkarttık. Biri savat, diğeri kalemkarlık. Şimdi sizler savat nedir diyeceksiniz. Dilimize savat diye yerleşmiş olan kelimenin aslı sevattır. Kelime manası ise kara, karanlık, karalama demektir. Eski Türkçemizde Sevad-ı Azam, Mekke şehri, Sevadül Ayn, göz bebeği, Sevadül Kalp, yürek ortasında var kabul edilen siyah benek gibi çeşitli terkiplerle kullanılmıştır. Bugün yalnızca bir sanat terimi olarak dilde yaşayan savat kelimesi, gümüş üzerine kara kalem görünüşlü nakışa ad olmuştur. Savat, netice olarak Batılıların gravür tekniklerine benzerse de ondan çok daha zordur. Çünkü gravür düz bir satıha kazınırken, savat her türlü geometrik biçim üzerine uygulanmıştır. Bir kalemkarlık sanatı olan savat iki aşamada tamamlanır. A. Kalemkarlık, ki bundan biraz sonra bahsedeceğiz. B. Savat mahlulünün hazırlanması ve uygulanması. Kalemkarlık, savat işinin en önemli yanı, yani kalem çalışmasıdır. Ancak bunun öncesinde de başka ustaların emeği olduğunu unutmamak gerekir. Yani kalem işine gelmeden önce dövücü ve biçimlendiriciler vardır. Savat ustası tasarladığı şekle göre dövücü ustalarına yaptırdığı hamaylı veya tütün tabakasını eline alınca yeniden düşünmeye başlar. Sonra şekli karşısına koyar ve önüne bir kağıt alarak başlar karalamaya, ta ki istediği kağıt üzerinde gerçekleşinceye kadar. Bazı ustaların ise kağıt üzerine çizmek yerine doğrudan doğruya gümüşün üzerine kurşun veya sabit kalemle çalışmayı tercih ettikleri bilinir. Savat, yalnızca bitmiş formlar üzerine uygulanan bir teknik olduğundan önce savatı yapıp sonra biçimlendirmek mümkün değildir. Evet, hacimli biçim üzerine aktarılan veya doğrudan kalemle çizilen manzara, arma, istif yazılar, çiçek demekleri ve benzeri şekillerden sonra sıra çizgi üzerinde çelik kalemlerle kanallar açmaya gelmiştir. Burada biraz durup iyi bir kalemkar veya savat işi yapan usta nasıl yetişir, ona temas etmek istiyorum. Çırak olarak mesleğe başlayan bir kişinin öncelikle resim sanatına kabiliyeti olması gerekir. Ustasının yanında onun gösterdiği usulle önce bakır ve sarı gibi ucuz madenler üzerinde basit şekiller çizerek ona çelik kalemlerle kanallar, yollar açmaya başlar. Kalemkarlık devamlı çalışmayı gerektiren bir meslektir. Ara vermeye gelmez. Eğer elde mevcut iş yoksa çıraklar ellerine ne geçirirlerse onun üzerinde çalışırlar. Eskiden çıraklar meslek öğrenirken ustadan para talep etmezler. Hatta fakir olanlar bazen cami avlularındaki bakır sütun bileziklerini kendilerine uygulama alanı olarak seçerlerdi. Bugün bile bazı camilerimizdeki sütun bilezikleri üzerlerinde bu tip kalem izlerine rastlanmaktadır. Evet, kabiliyet, devamlı çalışma ve azim bugün hayranlıkla seyrettiğimiz sanatı ortaya koymuştur. Sabırla atlas olur dut yaprağından misali. İşte kabiliyet, bilgi ve sabırla yetişen sanatkar, ucu şeklinde, ucu V şeklinde olan keskin çelik kalemini bilek gücüyle
nefesini tuta tuta, bazen işi elinin altında döndürerek, bazen de bileğini hareket ettirerek tasarladığı şekli tamamlar. Burada karşımıza iki farklı kalem tavrı çıkar. Bir, Van işi ince kalem. İki, Kafkas işi. Adlarından da anlaşıldığı gibi birer ekol olmuş bu kalem stilleri ilk ve en güzel yapıtıkları bölgelerin adlarıyla anıla gelmiştir. İnce kalemle çok zarif işler yapılmış olup derin kalemle de sade ve dayanıklı eserler ortaya konmuştur. Zaten bu uygulamalar eserin özelliğinden ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki at koşumları, Kafkas kemerleri, barutluk, hançer kınları ve kabzalarıyla benzeri dayanıklı eserler Kafkas kalemiyle, tütün tabakası, fincan zarfı, sigara ağızlığı, kamçı ve benzeri şeylerde ince astar gümüş üzerine Van kalemi tekniğiyle yapılmışlardır. Şimdi de Savat mahlulünün hazırlanışını anlatalım. Bir ölçü gümüş, dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, yeterince gügürt. Bu karışımlar ayrı ayrı hazırlanır ve bir pota içerisinde önce gümüşle bakır beraber eritilir. Daha sonra bu eriyik içine dört ölçek kurşun ilave edilir ve ardından kükürt aktarılmaya başlanır. Bu kükürt katma işlemi savat karışımı güvercin kanadı rengini alıncaya, yani koyu gri oluncaya kadar sürdürülür. Ocakta pota içinde hazırlanmış olan adına savat denilen bu karışım bir kaba boşaltılarak soğumaya terk edilir. Soğuyup katılaşmış olan karışım demir üzerinde çekiçle dövülerek küçük parçacıklar haline getirildikten sonra demir bir havana konulup toz haline getirilinceye kadar dövülür. Bilahare tülbent veya ince elekten geçirilen savat kullanıma hazırdır. İşin durumuna veya ustanın tavrına göre hazırlanmış olan savat ya toz halinde kullanılır ki ekme savat denir buna, ya da tenekar yani boraksla karıştırılarak çamur haline getirilir, sürme savat boşluklara doldurularak kullanılır. Eser üzerine önceden açılmış olan kalem kanallarına ekilen veya sürülen savat, ocak ateşine tutularak yeniden eriyip boşlukların dolması temin edilir. Eriyerek açılmış kanallara dolan savat tekrar soğumaya terk edilir. Soğuyan ve adeta zeminle bütünleşen savatın çok ince eğeler ve su zımparasıyla tesviyesi yapılır. Tesviyeden sonra sıra cilaya gelmiştir. Cilası da yapılan iş ya sipariş sahibine teslim edilir veya satış için camekana konur. Yüksek ayarlı gümüş üzerine yapılan savatlı eserlerin seyrine doyum olmaz. Elde mevcut eserlere bakarak bir zamanlar herkesin mutlaka savatlı bir esere sahip olduğunu düşünebiliriz. Ekilerek yapılanlar arasındaysa tütün tabakaları, kamçı sapları, kemerler, tepelikler, barutluklar, tepsiler, muska ve hamaylılar sayılabilir. Bir zamanlar Avrupalılarca çok aranan savatlı eserler özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'ya ihraç edilmiştir. Bu sanatı Büyük Savaş öncesinde Van şehrinde 120 dükkanda 400'e yakın sanatkar icra etmekteydi. Van'ın dışında Bitlis, Sivas, Erzincan, Eskişehir, Kula, Trabzon ve Samsun gibi vilayetlerde de savat sanatı büyük titizlik ve başarıyla icra edilmiştir. Bu zarif ve gösterişli sanatın en eski mergesi ise Dağıstan'dır. Bu bölgedeki Türk boylarının pek çoğunda savat tekniğinde çalışmalar ecdat sanatı olarak hala sürdürülmektedir. Kumuk Türklerinin yaşadığı bölge olarak bilinen Kubaçı köyü ise kömür ve maden zenginliği dolayısıyla geçmişte bu sanatın adeta merkezi olmuştur.
Sevgili dinleyiciler, bilindiği gibi kalem, geniş manada kağıt üzerine yazı yazmaya yarayan aletin adıdır. Ancak kağıdın bulunuşundan önceki zamanlara gidecek olursak, yazı dediğimiz şeyin madeni çubuklar vasıtasıyla çivi yazısı, hiyeroglif, resim yazısı ve benzeri taşa ve pişmiş toprak tabletlere kazıldığını görürüz. Kağıdın icadıyla kalem yeni bir takım özellikler ve biçimler kazanırken, insanoğlu madenden yaptığı ilk kalemi terk etmemiş ve onu geliştirerek çeşitli alanlarda kullanmıştır. Böylece kalem hangi malzeme için kullanılacaksa onun özelliğine uygun biçim ve kalitede yapılmış, o malzemelerinin adını almıştır. Yeri gelmişken, bu arada İslam dininin kalem konusunda görüş ve düşüncesine de kısaca temas edelim. Bakınız, Gülzar-ı Sevap, Doğruluk Bahçesi veya İlahi Mükafat Bahçesi adlı eserinde Nefeszade İbrahim Efendi kalem hakkında neler yazmış. Bütün insanların bitmez tükenmez hamdi, şükrü, kalemi ihsan buyuran Yüce Allah'a mahsustur. Allah kalemi Tuğba dalı ve selvi gibi yaratmışsa da başka ağaçların hilafına onun yaprağını beyaz, çiçeğini siyah, yemişini yüksek sözler olarak yaratmıştır. Kalem Allah'a aşıktır. Fakat aşkını hakkıyla yazamadığından şaşırıp kalmış, ağlamayı adet edinmiştir. O durmadan ağlar, hem de gözünden yaş yerine kara kan akıtır. Kalem rızk anahtarlarındandır. Bütün işlerin vasıtası, her türlü halin rabıtasıdır. Kalemin faziletine gelince, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Cenab-ı Hakk'ın ilk mahluku kalemdir. Cenab-ı Hak kalemi yarattı, ona yaz diye emir buyurdu. İbn Abbas'a göre kalem yeşil zümrütten yaratılmıştır. Uzunluğu 1000 yıllık yoldur. Kalem nurla yarılmıştır. Kalem hakkında İbn Mukaffa da şöyle demiştir. Kalemler değerli, akıllı insanların akıllarının binek taşıdır. Kalem insanların parmak uçlarının beyan ve ifadesidir. Şimdi de kalemkarlığa geçmeden önce aynı ad altındaki değişik tekniklerin kısa açıklamalarını vermekte fayda görüyorum. Dokumacılıkta kalem işi, dokunmuş ak bez üzerine fırçayla yapılan nakışlara denir. Burada fırçaya kalem demektedir. Süslemecilikte kalem işi, yani iç mimaride, bina, duvar, taban ve kubbelerinde boya ve fırçayla yapılan çalışmanın adıdır. Taş yontmada kalem, mermercilerin kullandıkları çubuk demirden yapılmış, ucu elmas olan aletlere de kalem denilmektedir. Çevremizde gördüğümüz mermerden yapılmış abidelerin tamamı bu kalemlerle yontulmuştur. Ağaç oymacılıkta kalem, ağacın zeminini indirip yukarıda kalan kısımlarına kabartma şekiller yapmak için kullanılan çelik gövdeli ağaç saplı aletlere kalem denir. Bizim konumuz olan kalem işi ise genellikle gümüş üzerine çelik kalemlerle düz zeminin oyularak, yani üzerine kanallar açılarak yapılan süsleme sanatıdır. Şimdi bu kısa tarifi safhalarıyla anlatmaya çalışalım. Ucu sivritilmiş bir maddeyle, genellikle madenden yapılır, kendisinden daha yumuşak bir alana çizgiler çizmek insanlık tarihi kadar eskidir. Çivi yazısı bunun en çarpıcı ilk örneklerindendir. Çamur üzerine çizilen ilk iptidai şekilden tutun da sert granitlere kadar giden bu çalışmalar kalemin sanat mücadelesindeki önemli başarılarıdır. Evet, ilk mücadelesini çamurda ve ahşapta başlatmış olan kalem, daha sonra onu taş üzerinde sürdürmüş ve en sonunda madenin madenle mücadelesinde noktalamıştır.
Yumuşak ve sert madenlerin karşılıklı itişip kakışması, ilk bakışta yumuşak madenin mağlubiyeti olarak görünürse de, kârlı olan ve galip gelen yumuşak madenler olmuşlardır. Bugün ortada kalem yerine eserin mevcudiyeti bunun en açık delilidir. Yumuşak madenlerin üzerine gümüş, altın, bakır, sarı ve benzeri çelikten ucu sivriltilmiş kalemler vasıtasıyla desen ve şekiller oyma sanatına kalemkarlık ve bu sanatı yapan ustaya da kalemkar denir. Ancak bu sanatın en çok uygulandığı madenin gümüş olduğunu belirtmeliyiz. Altının pahalı oluşu, gümüş dışındaki sarı ve bakır gibi madenlerin aşırı oksidasyonları bu işi gümüşe has bir sanat haline getirmiştir. Değişik şekillerde uçları sivriltilmiş çelik kalemler bu sanatın en önemli aletidir. Bu çelik kalemlerdir ki bugün müze ve evlerimizdeki birçok sanat eserinin sebebi vücududur. Kalem işinin yapımında şöyle bir yol takip edilir. Kuyumcudan gelen şekillendirilmiş gümüş, ibrik, tepsi, zarf, şekerden ve benzeri şeylere usta biçimlerine uyacak şekilde kağıt üzerine müsvedde yapar. Müsveddeyi beğenirse onu sabit kalemle gümüş üzerine çizer. Daha sonra da çizdiği desenin özelliğine göre değişik kalemler kullanarak işi tamamlar. Bu çalışmaların en önemli özelliği sanatkarın çok usta bir bileği olmasıdır. Yani bileğine hakim olmasıdır. Onun içindir ki bu sanatta usta çok zor yetişir. İyi bir kalem işi nadir bulunur ve güzel eser sayısı azdır. Bu sanatı iyi öğrenen ustalar savat tekniğini öğrenince savat ustası olurlar. Yine bu kalemkarların hüsni hattı öğrenenleri mühürcü, hakkak olurlar. Kısaca kalemkarlık savatın ve hakkaklığın binek taşıdır denilebilir ve her üç sanatta da bilek hakimiyeti şarttır. Kalem işi kendi başına bir eserde kullanıldığı gibi diğer tekniklerle beraber de sıkça kullanılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde de sizlere savattan ve kalemkarlıktan bahsettik. Her ikisi de ne kadar zormuş değil mi? Halbuki camekanlarda gördüğümüz eserler gözümüze güzel gelirdi ama bunlar için harcanan emeği bir türlü düşünmezdik herhalde. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS

Ne kadar acı olsa, ne kadar güç olsa, her şeyi, evet her şeyi unutmalıyız. Her kederin tesellisi bulunur, üzülme. İnsan ne kadar sevse unutabilir. Mevsimler gelir geçer, yıllar geçer. Sen de unutursun bir gün gelir. Hiç yaşamamışçasına, hiç sevmemişçesine unutursun o günlerimizi, gecelerimizi. Her şeyi, evet her şeyi unutabilirsin. Hatta bütün yazdıklarımı satır satır. Kalırsa içinde derin bir sızı kalır.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. 1. Bölüm. Son asırda yetişen zahir ve batın ilimlerinde kâmil ve 4 mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük alim ve ruh bilgilerinin mütehassısı, büyük veli. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını insanlara anlatan ve kendilerine Silsile-i Aliye adı verilen büyük alimlerin 34.'südür. Babası Seyyid Mustafa Efendi'dir. 1865 Hicri 1281'de Van'ın Başkale kazasında doğdu. 1943 Hicri 1362'de Ankara'da vefat etti. Kabirleri Ankara yakınındaki Bağlum kasabasındadır. Babası Seyyid Mustafa Efendi ve bütün dedeleri zamanlarının alim ve fadıllarıydılar. İmam-ı Ali Rıza bin Musa Kazım soyundan olup seyyid oldukları Irak'taki şer'i mahkeme defterlerinde yazılıdır. İlk tahsilini babasının huzurunda gördü. Daha sonra Arvas'a giderek yüksek tahsilini zamanın en büyük alim ve evliyası Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin huzurunda tamamladı. 1300 Hicri sene başında ilmi sarf, nahv, nahiv, mantık, münazara, vad, beyan, meani, bedi, belagat, kelam, usul-i fıkh, tefsir, tasavvuf, ulûm-i hikemiyye yani hikmet-i tabiiyye, fizik, biyoloji, hikmet-i ilahiyye, riyaziyye yani matematik, geometri, heyet, astronomi gibi zahir ilimlerde icazet, diploma, tasavvufun nakşibendiyye, kadiriyye, kübreviyye, sühreverdiyye ve çeşdiyye yollarından hilafet aldı. Başkale'de 30 yıl kadar tedris ve irşad ile meşgul oldu. Yani ders okuttu ve insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlattı. Her hali ve hareketiyle İslamiyete uyardı. Çok mütevazı olup ben dediği işitilmemişti. Çok heybetli ve temkin sahibiydi. Çok misafirseverdi. Yardım yapmaktan hoşlanırdı. Ziyaretlere gider, davetlere icabet ederdi. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri din bilgilerinde ve tasavvufun ince marifetlerinde derin bir

0: riyaydı. Üniversite mensupları, fen ve devlet adamları, çözülemez sandıkları güç bilgileri sormaya gelir, sohbetinde, dersinde bir saat kadar oturunca, cevabını alır, sormaya lüzum kalmadan, o bilgiyle doymuş olarak geri dönerdi. Yetiştirdiği seçkin din adamlarının en selahiyetlisi, çeşitli din ve fen kitaplarının yazarı, eczacı, kimyager ve emekli öğretmen Albay Hüseyin Hilmi Işık Beyefendidir. 1929'dan 1943 senesine kadar o büyük zattan ders almış, Arabi ve Farisi tercümeler yaparak gençliğe hizmet için çalışmıştır. Tasavvuf hakkında risale büyüklüğünde müteaddit mektupları vardır. Mevlid okunmasının ve tesbih kullanmanın başlangıç ve meşruiyeti hakkında bir risale, Rabıta-i Şerife Risalesi, Sahabe-i Kiram ve Ecdad-ı Peygamberi Risaleleri, İslam Hukuku, Keşkül ve Sefer-i Ahiret isimli eserleri, Arabi, Farisi ve Türkçe şiirleri pek kıymetlidir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse, hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Bu olamayacak bir şey değildir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan, onu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın onu methedecek gücü yoktur. Hiçbir insanın onu tenkit edecek iktidarı yoktur. Hak Teâlâ'nın hakimliğini tanıdığınız, emaneti ve emniyeti bozmayarak çalıştığınız zaman, birbirinizi ne kadar sevecek, birbirinize ne kadar bağlı kardeşler olacaksınız. Sizin o kardeşliğinizden Allah'ın merhameti neler yaratacaktır? Kavuştuğunuz her nimet, hep Hakk'a imanın hasıl ettiği kardeşliğin neticesi ve Allahü Teala'nın merhamet ve ihsanıdır. Gördüğünüz her musibet ve felaket de hep kızgınlığın, nefretin ve düşmanlığın neticesidir. Bunlar ise Hakk'ı tanımamanın, zulüm ve haksızlık etmenin cezasıdır. Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür. Evliyanın sözünde Rabbani tesir vardır. İnsanı kaplayan sıkıntıların birinci sebebi, Hakk'a karşı şirk ve müşrikliktir. İlim ve fen ilerlediği halde, insanlığın ufuklarını sarmış olan fesat karanlığı, hep şirkin, imansızlığın, vahdetsizliğin ve sevişmezliğin neticesidir. Beşeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın, sevip sevilmedikçe ızdırap ve felaketten kurtulamaz. Hakk'ı tanımadıkça, Hakk'ı sevmedikçe, Hak Teâlâ'yı hakim bilip ona kulluk etmedikçe insanlar birbiriyle sevişemez. Hak'tan ve Hak yolundan başka her ne düşünülse hepsi ayrılık ve perişanlık yoludur. Müslümanların öğrenmesi lazım olan bilgilere ulûm-i İslamiyye, Müslümanlık bilgileri denir. İslam dininin emrettiği bu bilgileri Resulullah aleyhisselam ikiye ayırmıştır. Biri ulûm-i nakliyye yani din bilgileri, diğeri ulûm-i akliyye yani fen bilgileridir buyurmuştur. Din bilgileri dünyada ve ahirette huzuru, saadeti kazandıran bilgilerdir. Bunlar da ikiye ayrılır. Ulûm-u aliyye yani yüksek din bilgileri ve ulûm-u ibtidaiyye yani alet ilimleri. İslam ilimlerinin ikinci kısmı olan akıl bilgilerinin yani tecrübi ilimlerin iyi öğrenilmesi, ince ve derin din bilgilerinin kolay ve açık anlaşılmasına yardım eder. Riyazi fizik öğrenmek, din bilgilerini kuvvetlendirir. Astronomi, aritmetik ve geometri, dine yardımcı bilgilerdir. Tecrübi fizikteki, tecrübe ve ispat edilenlere esasen uymayan birkaç yanlış teori ve hipotezden başka hepsi dine uymakta, imanı kuvvetlendirmektedir. İlahi fizik, metafizik bilgilerinden çürük, bozuk olanları dine uymaz. Bu ilimler öğrenilince, din bilgilerinin akli ilimlere uyan ve akli bilgilerle çözülmeyen yerleri ve sebepleri meydana çıkar ve akla uygun sanılmayan, aklın erişemediği meselelerin inkar edilemeyeceği anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'den ve Resul aleyhisselamın hadis-i şeriflerinden sonra en kuvvetli kitap İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Kuddise Sirruh Mektubat kitabıdır. Hanefi mezhebinde en mükemmel ve en kıymetli fıkıh kitabı İbni Abidin'in Dürrül Muhtar haşiyesidir. Şafii'de Tuhfetül Muhtaç kitabıdır. İslam dini Allahü Teala'nın Cebrail ismindeki melek vasıtasıyla sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselama gönderdiği, insanların dünyada ve ahirette rahat ve mes'ud olmalarını sağlayan usul ve kaidelerdir. Bütün üstünlükler, faydalı şeyler İslamiyetin içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyiliklerini İslamiyet kendinde toplamıştır. Bütün saadetler, muvaffakiyetler ondadır. Yanılmayan, şaşırmayan, akılların kabul edeceği esaslardan ve ahlaktan ibarettir. Yaratılışında kusursuz olanlar onu reddetmez ve nefret etmez. İslamiyetin içinde hiçbir zarar yoktur. İslamiyetin dışında hiçbir menfaat yoktur ve olamaz. Son zamanlarda tekkeler cahillerin eline düştü. Dinden, imandan haberi olmayanlara şeyh denildi. Din düşmanları da bu şeyhlerin sözlerini, oyunlarını ele alarak dine hurafeler karışmıştır. İslam dini bozulmuştur, dedi. Halbuki bozuk tarikatçıların sözlerini, işlerini din sanmak, bunları tasavvuf büyükleriyle karıştırmak çok yanlıştır. Dini bilmemek, anlamamaktır. Dinde söz sahibi olmak için ehl-i sünnet alimlerini tanımak, o büyüklerin kitaplarını okuyup iyi anlayabilmek ve bildiğini yapmak lazımdır. Böyle bir alim bulunmazsa din düşmanları meydanı boş bulup din adamı şekline girer. Vaazlarıyla, kitaplarıyla gençlerin imanını çalarak millet ve memleketi felakete götürürler. Allahü Teala her şeyi bir sebep altında yaratmaktadır. Bu sebeplere iş yapabilecek tesir, kuvvet vermiştir. Bu kuvvetlere tabiat kuvvetleri, fizik, kimya ve biyoloji kanunları diyoruz. Bir iş yapmamız, bir şeyi elde etmemiz için bu işin sebeplerine yapışmamız lazımdır. Mesela buğday hasıl olması için tarlayı sürmek, ekmek, ekini biçmek lazımdır. İnsanların bütün hareketleri, işleri Allahü Teala'nın bu adeti içinde meydana gelmektedir. Allahü Teala sevdiği insanlara iyilik ikram olmak için ve azılı düşmanlarını aldatmak için bunlara adetini bozarak sebepsiz şeyler yaratıyor. Tek vakit namazımı kaçırmaktansa bin kere ölmeyi tercih ederim. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri başka bir sohbetinde buyurdular ki: Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayır. İnsanın alın yazısı icraatıdır. O halde herkes kendi alın yazısını okuyabilir. Nasıl okur? Yaptığı işe bakarak. Dünyada her iş, her konuşma, akla ne gelirse mutlaka ikiye ayrılır. Ya rahmani veya nefsanidir. Rahmani olanlar sağ tarafa yazılır. Nefsani, şeytani olanlar ise sol tarafa yazılır. ortada ve boşlukta hiçbir şey kalmaz. Ahirette orta yoktur. Ya cennet vardır veya cehennem vardır. İnsan akıl bali olduktan ölünceye kadar daima imtihana tabidir. İmtihan demek, her yapılandan mutlaka hesap sorulacak demektir. Nitekim bu bir öğretmenin sene başında derslere başladığı vakit, bütün talebelerine eşit muamele yapmasına benzer. En sonunda yapılan imtihanlar neticesine göre ya sınıfı geçer veya sınıfta kalır. Ahirette ise şefaat vardır. Şefaate kavuşanlar cennete, kavuşamayanlar cehenneme giderler. Yani ortada kalmazlar. İşte alın yazısı budur. Herkesin yaptığı iş alın yazısının muktezasıdır. O alın yazısı kaza olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlar da iki kısma ayrılmıştır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. İnsan evvela kendisine faydalı olmalıdır. İnsan ölürken, mahşerde, cehennemde azab-ı ilahiden kurtulmak için ne gerekiyorsa onu yapmakla kendisine en büyük iyiliği yapmış olur. Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam, müminler de, mümin olmayanlar da sual sorarlardı. Müminler, ya Resûlallah diye hitap ederlerdi. Mümin olamayanlar, ya Muhammed derlerdi. İşte Müslüman olmayı aklından geçiren birisi, ya Muhammed, devamlı anlatıyorsun, bu din nedir, kısaca bana da anlat düşüneyim dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, şu çok kısa fakat veciz hadis-i şerifi buyurdular. اَتَّازِمُ لِيَمْرِ اللّٰهِ وَالشَّفَقَةُ لِيْحَلْقِ اللّٰهِ Yani İslamiyet, Allahü Teala'nın bütün emirlerini aynen kabul etmek, ona tazim etmek, hürmet etmek, en ufak bir şüphede bulunmamak ve Cenab-ı Hakk'ın bütün mahluklarına şefkatli davranmaktır. Burada geçen mahluklar, Müslüman da olur, kâfir de olur. Su, herkesin içtiği faydalı bir maddedir. İşte Müslüman da su gibi herkese faydalı olmalıdır. Peki kâfire nasıl faydalı olunur? Ona bir kitap verilir, bir iki kelime söylenir, hal ve hareketiyle örnek olunur. Bir bakarsınız nasibi vardır, o sebeple kurtulabilir. Allahü Teala insanları iki şey için yarattı. Birisi öğrenmek, diğeri öğretmektir. Düşünün ki eshab-ı kiram yurtlarını, ailelerini, mallarını terk ettiler, bir daha geri dönmediler. Oralarda vefat ettiler. Niçin? İlahi kelimetullahı yaymak, bir iki kişi daha kurtulsun diye Rabbimizin dinini öğretmek için böyle yaptılar. Allah'tan korkmak lazımdır. Gaflet iyi değildir ama gafletten uyandıracaklar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Hepimiz ölünce uyanacağız. Ama o zaman çok geç kalınmış olabilir. Fırsat ganimettir. Vakit nakittir. Elimiz kolumuz tutmaktadır. Bugünler bir saadettir. Zerre kadar şikayet edecek halimiz yoktur. O halde Müslümanlar birinci olarak dinini Ehl-i Sünnet alimlerinden öğrenecektir. Çünkü dinimiz hakkında yanlış yorumlar yapanlar, aklına göre hüküm çıkaranlar, temiz suya pislik katan kimselerdir. Onlardan su içenler mutlaka hasta olacaktır. Mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, tedavisi olmayan bir zehirlenme olur. Çünkü o içtiği suyun uygun, doğru olduğunu kabul etmiş ve buna inanmıştır. Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresi 24. ayeti kerimede Allahü Teala net olarak şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama diyor ki, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, aşiretiniz, hısım akraba ve yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse, Allah'ın emri, göndereceği bela gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar güruhunu hidayete erdirmez. Bu Allah sözüdür. Allahü Teala sözünden dönmez. Mutlaka çok yakında başınıza bela gelecektir. Muhterem Müslümanlar, yanmadan evvel yanalım. Yani Allah aşkıyla, peygamber sevgisiyle yanalım. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, her şeyinizden çok beni sevmezseniz, imanınız kâmil olamaz. Peygamberimizi sevmek, tabii ki onun varislerini sevmekle başlar. Çünkü vekil asıl gibidir. Vekili sevmek, asılı sevmektir. Bir gün İmam-ı Rabbani Hazretleri, hanımıyla beraber pencerenin önünde oturuyorlar. Mübarek bir ara gülünce, hanımının dikkatini çekmiş. "Niçin gülüyorsun?" demiş. O da buyurmuşlar, "Bir Müslüman gördüm. Mel'un şeytan sağından girmeye çalıştı, melekler başına bir topuz indirdi. Solundan saldırmaya çalıştı, melekler bir tokmak daha vurdular. Önden, arkadan, nereden saldırsa, melekler daima ona topuzla vurdular. Sonunda rezil oldu, defolup gitti ve o kimseye zarar veremedi." Hanımı, "Peki onu ne korudu?" diye sorunca da, mübarek, "Çünkü o evinden çıkarken Ayetel Kürsi okumuştu," buyurdu. Bu yüzden ne olur evden çıkarken, eve gelirken Ayetel Kürsi okuyun. Ahiretteki en büyük hesap kul hakkından olacaktır. Onun için tavsiyemiz, evlendiği andan itibaren bu kul hakkından çok korkmalıdır. Hanımlar sizin esir ve köleniz değildir. Ama o şeriatın dışına çıktığı andan itibaren sana bin misli günah yazılacaktır. Onun için evlenmekten maksat bir mümineyi hak yolda muhafaza etmek, onu bir köle olarak kullanmamaktır. Başını örten, namazını kılan, kocasına itaat eden hanım, cennetin ta kendisidir. Dolayısıyla evlenirken dikkat edilecek baş husus budur. Kadın işte bu üç şeyden hesaba çekilecektir. Örtündün mü, namazını vaktinde kıldın mı, kocana itaat ettin mi? Halbuki erkek, kadının her hareketinden mesuldür. Hanımının bir an günaha girmesi, kocasının bin senelik ibadetini yok eder. Onun için ne olur her şeyinizi verin, yeter ki İslamiyet'ten zerre kadar taviz verilmesin. Çünkü kötülük daima iyiliğe hakimdir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri yine buyurdular ki, Allahü Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti, o kulun kendisine faydası olmayan boş şeylerle meşgul olmasıdır. Ümitsizlik, küfür içinde bir kapıdır. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmek küfürdür. Sana iyilik eden kimsenin esiri olursun. Ona karşı boynun bükük olur. Kendisine iyilik ettiğin kimseye karşı ise tam tersi olur. Onun için daima herkese iyilik etmeli, faydalı olmaya çalışmalıdır. Nitekim bir hadis-i şerifte, veren el, alan elden üstündür buyurulmuştur. Sabır, nefsi istenilmeyen bir şeyden, dili şikayetten alıkoymaktır. Sabır, insanlara en zor gelen huylardandır. Sabır üç derecedir. Birincisi, Allahü Teala'nın vaat, nimet vereceğine söz vermek ve vaadini, azap edeceğini düşünerek iman üzere kalmak, cezadan dolayı günah işlemekten kaçınmaktır. İkincisi, ibadete ihlas ile ve şartlarını yerine getirerek devam etmeye sabır etmektir. Üçüncüsü, belalara sabretmek ki, Böylece sıkıntılara verilecek sevapları ve ruhun sıkıntılarına verilecek mükafatı düşünerek sabretmektir. Her denizin kenarı, sonu vardır. Her günün gecesi vardır. Peşinden gece gelmeyecek gün, kıyamet günüdür. Nihayeti olmayan deniz, Allahü Teala'nın rahmet deryasıdır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, sabırlı olanlar, dünya ve ahirette çok büyük saadete kavuşmuşlardır. Çünkü onlar, Allahü Teala ile beraber olmak gibi çok kıymetli bir nimete nail olacaklardır. Sabır, Allahü Teala'nın takdirine teslim olmaktır. Sabır, itiraz etmemektir. Şikayet ederek ve edebe uygun olmayarak başa gelen musibetleri anlatmak sabırsızlık olur. Rıza, gelen musibetler karşısında kayıtsız kalmak, vurdum duymaz olmak demek değildir. Rıza, Allahü Teala'nın hükmüne, takdirine itiraz etmemek, boyun eğmektir. Bir talebe hocasına, efendim, bir kimse Allahü Teala'nın kendisinden razı olup olmadığını anlayabilir mi diye sordu. Hocası cevapta, kalbine bakar. Kalbini Allahü Teala'dan razı olmuş halde bulursa anlar ki Allahü Teala da ondan razıdır. Her insanın vücudunda yüzlerce damar vardır. Bu damarların hepsi Peygamber Efendimizin Eshab-ı kiramına karşı muhabbet üzere bulunsa, yalnız bir tanesi Eshab-ı kiramdan birine düşmanlık, sevgisizlik üzere olsa, ölüm zamanında emir gelir ve canını o bir damardan alırlar. Bunun bozukluğu sebebiyle dünyadan imansız gider. Sabır ismi gibidir. Sabır ilaç olarak kullanılan tadı acı bir ağacın adıdır. Sabırlılar, dünya ve ahiret izzetine konarak necat ve kurtuluşa erdiler. Çünkü onlar, Allahü Teala ile onunla olma şerefine nail olmuşlardır. Allahü Teala bunun için, şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Tur Suresi 4 buyurmuştur. Bir gün nasihat isteyen birisine, sen kimin esiri ve mülküysen, onun kulusun. Eğer nefsinin esiri ve mülküysen, nefsinin kulusun. Eğer dünyanın esiriysen, dünyanın kulusun ve kölesisin, buyurdu. Vakit, içinde bulunduğun haldir. Eğer sen dünyadaysan, yani zihnin ve kalbin dünyevi düşüncelerle dolu ise, vaktin dünyadır. Eğer ahiretteysen, vaktin ahirettir. Eğer neşeliysen, vaktin neşedir. Hüzünlüysen, vaktin hüzündür, buyurdu. Kalbini dünyaya bağlama. Dünyevi alakaları kökünden sök ki, üzerine serçe konmasın. Zira böyle ağaçta şeytanın yuvası bulundukça, İblisin kuşları gelip oraya konarlar. Cuma günü gusül abdesti alınız. Her akşam abdestli olarak yatınız. Her halinizde Allahü Teala'yı hatırlayınız. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua reddolmaz buyurdu. Başka bir defasında, cuma günü sabah namazından önce Estağfirullahel azim ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okursa bütün günahları affolur buyurdu. Yine cuma namazından sonra 7 ihlas ve muavvizeteyn okuyanı Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur buyurdu. Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların en az 2 katı sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlar da 2 kat yazılır. Bir hadis-i şerifte, cumartesi günleri Yahudilere, pazar günü Nasara'ya verildiği gibi, cuma günü Müslümanlara verildi. Bugün Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır buyuruldu. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, başka bir sohbette buyurdular ki, hizmet edene elbette hizmet edilir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, men hadime hudime. Burada mutlak olan bir şey vardır. Kesindir ve bunda en ufak bir şüphe yoktur. Kim birine iyilik yaparsa, yani hizmet ederse, o kim bilir bunun karşılığında ne kadar çok iyilik görecektir. Ona insanlardan iyilik gelmezse, melekler insan şeklinde yardıma gelir. Hızır aleyhisselam gelir, yardım eder. Çünkü Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu vesselam boş laf etmez. Onun için küçük de olsa bir şeyler yapıp iyilik yapmalıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçe buyurmuş ki, ben hayatta kimseye iyilik yapmadım. İyiliği kendime yaptım. Bunu duyanlar, ya imam, size inanıyoruz. Ama bu söylediğiniz kafamıza sığmıyor. Sizin çok iyilik yaptığınızı biliyoruz. Acaba bunu izah eder misiniz? Çok basit. Kime ne iyilik yaptıysam, o çok sevindi. Ama benim de sağ tarafıma sevap yazıldı. Ben şimdi kendime mi, yoksa karşımdakine mi iyilik yapmış oldum? O 5 günlük dünyada biraz sevindi. Halbuki benim kazandıklarım ahirette karşıma çıkacak. Çünkü Sûre-i El-Rahman'da buyuruluyor ki, iyilik etmenin karşılığı iyilik bulmaktır. O halde akıllı olmanın alameti, elinden geldiği kadar iyilik etmektir. İyilik eden kendine iyilik etmiş olur. Tabii kötülük eden de öyle. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, peygamberlikle görevlendirildiği vakit, kendisine 2 mühim husus bildirildi. Birisi, Allahü Teala'nın sıfatlarının neler olduğunun, yine Allahü Teala'nın bildirdiği şekilde bilinmesidir. Çünkü başlangıçta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dahi Allahü Teala'nın nasıl olduğunu bilmiyordu. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla kullarına sıfatlarını bildirdi ki Allahü Teala doğru olarak bilinsin. Böylece Allahü Teala'ya kendi bildirdiği şekilde iman hasıl oldu. Yoksa insanlar kendi kafalarına göre Allah demeye kalkarlarsa şirke giderler. İkinci olarak da insanların ahiretlerini kazanmaları için Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Yoksa dünya işleri için akıl vermedi. Hurmaların aşılanması hususunda deneyin hangisi iyiyse ona devam edin dedi. Ben sizin dünyalıklarınızın artması için gelmedim dedi. Karınca ağzına bir çekirge bacağını almış, Sultan Süleyman'a hediye götürüyor. Görenler, karıncaya, nereye gidiyorsun? Padişah olan Süleyman aleyhisselama büyük hediyeler götürülür. Sen gel bu sevdadan vazgeç diyorlar. Seni bu vaziyette saraya bile sokmazlar diyorlar. Karınca, size ne diyor? Hediye getirenler arasına benim sadece ismimi yazsınlar. Bu hediyeyi de çöpe atsınlar. Hiç değilse hiçbir şey getirmedi demezler. Yine böyle yaşlı bir kadın, cüz'i miktarda ip eğirilmiş. Bunu pazarda satıyor ve geçinip gidiyor. Esir pazarına Yusuf aleyhisselamı satılmak üzere getirmişler. Güzelliği her tarafa yayılmış. Kadın hemen 3 yumak iplik alıyor ve hemen pazara koşuyor. Yolda giderken, ana nereye gidiyorsun demişler. Yusuf aleyhisselamı almaya gidiyorum demiş. Yapma etme, oraya gelenler çok paralarla geliyor. Olsun demiş. Onu zaten bir kişi alacak. Benim alanlar arasına ismimi yazsınlar yeter demiş. Onun için ahirette hizmete iştirak edenlerin isimleri okunup da hizmet edenler bu tarafa dendiğinde sen orada yalnız kalırsan çok feci olur. Bu kadar imkan mümkün değil ele geçmez. İlgisiz kalmak, orada ilgisizliğe uğramak demektir. Az da olsa hizmetin ucundan tutmalıdır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, bir gün insanlardan uzaklaşayım ve biraz dinleneyim diye dergâhın dışında bir ağacın altına uzanmış. Bir bakmış, orada bir karınca var. Karınca bir ekmek parçasını ağzına almış, yuvarlayarak büyük bir gayretle onu taşımaya çalışıyor. Ama ekmek karıncanın birkaç misli büyüklüktedir. Bu nasıl bir iş, nasıl bir gayret demiş ve karıncayı takip etmeye başlamış. Uzun bir mücadeleden sonra yuvanın başına gelmiş. Ekmek çok büyük olduğu için yuvaya bir türlü girmiyor. Ama karınca gayretinden hiç vazgeçmiyormuş. Bunun üzerine Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, "Ya Rabbi, bu insanoğlu ne acayiptir. Bu ekmek yuvaya girmezken bu kadar apartmanlar, mallar nasıl mezara girecek?" demiş. "Onları içeri sokmak mümkündür. Nasıl olacak bu? Allah için çalış, Allah için ver. Sonunda mutlaka bırakacağın şeyi elde etsen ne fark eder, elde etmesen ne fark eder? Halbuki mezara gitmeden evvel onları ahirete göndermen mümkündür. Çünkü Allahü Teala kendisi için yapılanları ibadet kabul eder. Nefsi için yapılanları felaket kabul eder. Değer mi abiler?" Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Hiçbir fark gözetmeksizin bütün yarattıkları için kullarım buyuruyor. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın kudretinin karışmadığı hiçbir şey yoktur. Bu sütün içine karıştırılmış şekere benzer. Allahü Teala yarattıkları şeyler içinde kudreti bulunduğundan onlarla kaimdir. O mutlak kaimdir. Allahü Teala fark gözetmeksizin kâfire de mü'mine de eşit muamele ediyor. Ancak ahirete gidince Allahü Teala, "Ey kâfirler, şimdi has kullarımdan ayrılın." buyuruyor. Buğzu fillah Allahü Teala'nın en çok sevdiği ibadettir. Çünkü insan küfürden ne kadar uzaklaşırsa Cenab-ı Hakk'a o kadar yaklaşır. Yaklaşmanın çaresi uzaklaşmaktır. Allahü Teala kendisine her gün küfredene ekmek veriyor, su veriyor, hayat veriyor. Bu büyükler de Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlandıkları için merhametlidir. Düşkünlük yalnız Allahü Teala'ya, peygambere aleyhissalatu vesselama ve Allah yoluna hizmete olmalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 8 şey sayıyor. Eğer annenize, babanıza, ticaretinize, malınıza, çocuklarınıza muhabbetiniz Allah'tan, peygamberden aleyhissalatu vesselama ve Allah yoluna hizmetten fazlaysa, çok yakında başınıza bir felaket gelecektir. Nitekim bunlardan birine çok düşkünlük, Allahü Teala'nın gayretine dokunmaktadır. Üzüntülere, sıkıntılara düşenler hep bu yüzdendir. Allahü Teala nimetlerini vermişse bunlar ihsandır. Nefsin dışında ne varsa bunların tamamı emanettir. Hiçbir kimse emaneti sahiplenmesin. Emanet izin verildiği kadar kullanılır. Sonra zamanı gelince iade edilir. Bunlara muhabbet hiçbir zaman aşırı olmamalıdır. Adamın biri vefatına yakın oğlunu yanına çağırmış ve "Sana bir vasiyetim var." demiş. "Oğlum, Benim zenginliğimin sebebi bu çoraplardır. Bu çorapları ne zaman giysem çok para kazanıyorum. Bu çorapları sana bırakıyorum. Eğer bu çoraplarla kabre girersem, orada da kurtarırım herhalde demiş. Eğer imam veya başka birisi buna mani olursa, şu mektubu onlara ver okusunlar demiş. Günün birinde adam vefat etti. Yıkadılar. Kefene sararken, oğlu, hocam babamın bir vasiyeti var. Şu çorapları ayaklarına giydirmemi istemişti. Hoca, evladım demiş, ölen kişi için böyle dine aykırı vasiyet sökmez. Şeriat ne derse o olur. Vefat edene çorap giydirilmez. Oğlu ne kadar uğraştıysa da isteği kabul edilmemiş. Hemen babasının bıraktığı mektubu aklına gelmiş ve mektubu hoca efendiye uzatmış. Mektup açılmış ve okunmaya başlamış. Mektupta, oğlum bak ne kadar uğraştın ama benim yanıma bir çorap dahi koyamadın. Kazandığım bütün malıma rağmen bir çorap dahi alıp gidemedim. Zannetme ki sen alacaksın. Ben hasisliğimden veremedim ama sen dağıtabildiğin kadar hayra dağıt. İnsanların çoğu kendisi veremez, geride kalan varislerine benim adıma dağıt derler. Allahü Teala her cins güzelliği cömerde vermiştir. Adam berbat olabilir ama herkes onu cömerttir diye met ederler. Adam takva sahibidir, hasistir. Kimse onu sevmez. Bu hususta bir kibar kelam vardır. El-bahilu aduvullah velev kâne arifan. Es-sâhi'u habibullah velev kâne fâsikan. El-bahilu aduvullah velev kâne arifan. Cömert, fâsık da olsa Allahü Teâlâ'nın sevgili kuludur. Hasis olan evliya bile olsa Allahü Teâlâ'nın düşmanıdır. Seyyid Abdülhakim Arvasî Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Allahü Teâlâ'ya ulaştıran yolda bulunmak istiyorum demek matluba eriştirmez. Ondan ve onun için olan şeylerden başka her şeyden yüz çevirmek ve ondan başka her şeyden boşalmak, vazgeçmek lazımdır. Yalnız ona kavuşturacak şeylere yönelmek lazımdır ki, bu davasında sadık olduğu anlaşılsın. Bir kimsenin gönlünde hem Allahü Teâlâ'nın razı olmadığı şeylere muhabbet var, hem de Allahü Teâlâ'ya kavuşturan yolda bulunmayı istemek, bu o kimsenin sadık olmadığını gösterir. Eğer sadık ise, önce o şeylerden boşalması lazımdır. Çünkü ekilmiş yere ekin ekilmez ve yazılmış kağıda tekrar yazı yazılmaz. Bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Bu hususta Allahü Teâlâ'dan yardım iste. Sen hiç dünyaya gönül bağlamayan, dünya sevgisini kalbinden çıkarmış olan, aza kanaat gösteren bir kimsenin Allahü Teâlâ'ya asi olduğunu gördün mü? Dünyadan, dünyaya davet edenden uzak kal. Dünyayı seven kimse, diliyle Allahü Teâlâ'ya ibadet ettiğini, ona kulluk ettiğini söyler. Halbuki o, kalbiyle kendi arzu ve isteklerine ve dünyaya kulluk etmektedir. İslamiyet, zevki ve lezzetli şeyleri yasak etmemiştir. Dünya zevk ve lezzetinin zararlı olanını yasak etmiştir. O halde aklı olan kimse zevklerini ve lezzetlerini Allahü Teala'nın gösterdiği yoldan temin eder. İslam'ın güzel ahlakıyla süslenir. Dünyalığa kavuşan kimse ondan kurtulamaz. Onu seven onun şerrinden korunamaz. Bil ki Allahü Teala'nın marifetine kavuşmuş ve ondan korkan bir alim dünyaya gönül bağlayanların kötü durumlarını yok eder. Dünyada aldanmış bir alim de batılın zulmetiyle hakkın nurunu söndürür. Yine bil ki Allahü Teala ile kul arasında onun beğendiği şeyleri yapmaktan başka bir vesile, bir yol yoktur. Taat kulları Allahü Teala'ya kavuşturur. Allahü Teala'ya onun kendisiyle kulları arasında yaptığı vesileden başkasını kendinize vesile edinmeyin. Ancak bu dinin sahibi olan Allahü Teala kıyamet gününde kullarının amellerine karşılık verecektir. Onlara dünyadaki makam ve mevkilerine göre karşılık vermeyecektir. Öyleyse Allahü Teala ne ile kendisinin rızasını alabileceğimizi bildirmişse ona sarılmalıyız. O da İslamiyettir. Şunu da bil ki senden öncekiler çoluk çocukları için çok şeyler biriktirdiler. Fakat onların biriktirdiklerinden hiçbir şey kalmadı. Sen dünyaya, dünyanın elbiselerine, onun lezzetlerine, onun zevklerine rağbet ediyorsun. Vallahi eğer sen dünyanın zevk ve safasına düşkün olmakla beraber, eğer cenneti istiyorsan, şunu iyi bil ki, sen cennet talebini iyi yapamıyorsun. Öyleyse dünyaya düşkün olma. O zaman yakine bir ışık bulursun. Dünyaya rağbeti terk ettiğin zaman, kendinde bir sevinç ve fazilete şahit olursun. Öyleyse dünyayı küçük, hor ve hakir gör. Çünkü dünya hayatı çok kısa olup, çabuk ve süratli geçmektedir. Dünyadan ihtiyacın olacak olan az bir şey edin. Böylece dünyayı küçültmüş, ona itibar etmemiş olursun. Dünyaya ait emelini kısa yaparsan, dünyayı terkin tadını kazanırsın. Kişi ahireti için dünyasını terk ederse, hem dünya ve hem de ahiret şerefine kavuşur. Kul, ahiretini dünyaya tercih edince, en kâmil mertebesine ulaşır. İmanın hakikatini, nefsini dünyadan çevirmekte ara. Nefsini ahireti istemeye zorla. Akıllı kimse nefsine ceza verip, ahireti için iyi ameller yaptırandır. Zühd, üç kısımdır. Birincisi farz olan zühd. İkincisi fazilet olan zühd. Üçüncüsü lazım olan zühdtür. Farz olan zühd, haramları terk etmektir. Fazilet olanı, helal olanlardan ihtiyacı kadarını kullanmaktır. Lazım olan zühd ise, şüpheli olanları terk etmektir. Bir gün Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, Konya'nın eşrafından zengin birisi, 5 kese altın göndermiş. Ama öylece ufacık kese değil yani, bayağı dolu. Demiş ki getiren talebelerine, siz bana peki der misiniz? Estağfurullah efendim, elbette deriz. İtiraz yok buyurmuşlar. Hayır efendim, haşa. Biz size nasıl itiraz ederiz? O halde gidin, şu altınların hepsini, şurada bir bataklık var. Hepsini içine dökün. Götürüyorlar bataklığa. Çil çil altınlar bataklığa döküldükçe, etrafındakilerin aklı başından gidiyor. Ne yapıyorlar bunlar diye. Bir kese olmadı, 2 kese, 3 kese, 4 kese, 5 kese. Havada uçuyor altınlar. Dinler mi millet o zaman? Ne gömlek, ne kravat, ne ceket, ne pantolon, hepsi çamura dalıyorlar. Alalım birkaç tane. 5 tane alan 6'yı almak istiyor. Daha beter batıyor. Mevlana Hazretleri de talebeleriyle birlikte seyrediyorlar. Gelin, gelin diyor. Bakın, efendim bunlar insanlıktan çıktı. Diyor, öyle olacak tabii. Bu altının peşinde olanlar insanlıktan çıkarsa ancak altına kavuşur. İnsan olan atar mı kendini bu bataklığın içine? Buyurmuş ki en sonunda, bunlar gitti artık demiş. Şimdi ben size nasıl zengin olunur, onun formülünü vereyim demiş mübarek. Yani zengin kim olur, kime zengin denir? Çok iyi değil mi? Fırsat bu fırsat. mübarek buyurmuş ki, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kim kanaat sahibi olursa, o dünyanın en zengin insanıdır. Kim daha çoğunu isterse, işte fakir odur. Ve unutmayın ki, zenginler fakirdir. Çünkü gönül kaptırmıştır bir kere. Vatandaş cebinden veriyor, o gönlünden veriyor. İman, bilgi değildir. İman, inançtır. İnanç, kalpte olur. Onun için bilmek, insanı kurtarmayacaktır. Ama o güçlü iman, en zor şartlarda insanı kurtarır. Çünkü insan vücudundan ruh çıkarken, her şeyden çıkar, en son kalpten çıkar. Kalple beyin, akıl ayrıdır. Sadece kalp kumandandır. Emir verir akla. Şuraya git, buraya git. O kadar. Ama akıl kalbe hükmedemez. Eğer kalpte sevgi varsa, muhabbet, büyüklere karşı ilgi varsa, onun da hatırlamakla ilgisi yoktur. Hatırlamak diye bir şey yok orada. Hani bir insan bir arkadaşını çok severse hiç aklından çıkaramaz. Onun gibi bir şey olur. Hubbu dünya re'su hatiyetin. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır demektir. Her cins demek, her cins demektir. Bundan daha kötüsü olamaz. Çünkü bir tane kötüyü seversin tamam. Ama dünyayı sevdiğin zaman hepsini yapmış olursun. Çünkü seni her kılığa sokar. Kalpteki bu felaket olan dünya sevgisinin ilacı yalnız bir tanedir. İstediğin kadar ibadet yap. Sabahlara kadar zikret. Her şeyi yap. Fakat bu sevgiyi kalbinden çıkaramazsın. Çünkü ilacı o değil. İlacı ne? Ancak bu yolun büyüklerini sevmektir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Yol ikidir. Biri hidayet, öbürü dalalet yoludur. Kuldan Allahü Teala'ya giden yol dalalet yoludur. Allahü Teala'dan kula gelen yol ise hidayet yoludur. Şimdi her kim hidayete erdim derse o hidayete ermemiştir. Her kim beni hidayete erdirdiler derse o hidayete ermiştir. Allahü Teala'nın karşısında şu üç şeyi muhafaza etmek zordur. Hak ile iken sırrı, halk ile iken dili, amel, iş, ibadet yaparken temizliği. Şu iki kişinin çıkardıkları fitneyi şeytan bile çıkaramaz. Dünya hırsına sahip alim ve ilimden yoksun sufi. Şayet bir mümini ziyaret edersen, hasıl olan sevabı 100 adet kabul edilmiş hac sevabıyla değiştirmemen lazımdır. Çünkü bir mümini ziyaret için verilen sevap, fakirlere verilen 100.000 altın sadakanın sevabından daha fazladır. Bir mümin kardeşinizi ziyarete gittiğinizde, Allahü Teala'nın rahmetine kavuştuk diye itikad edin. Dilini Allahü Teala'dan başkası hakkında konuşmamak için mühürle. Kalbini Allahü Teala'dan başkasını düşünmemek için mühürle. İhlassız olarak bir iş yapmaman ve helal olmayan bir şeyi yememen için de davranışlarına, dudaklarına ve dişlerine aynı şekilde mühür vur. Bir mümin kardeşini sabahtan akşama kadar incitmeyen kimse, o gün akşama kadar Peygamber Efendimizle yaşamış gibi olur. Eğer bir mümin kardeşini incitirse, Allahü Teala onun o günkü ibadetini kabul etmez. Allahü Teala kuluna imandan sonra temiz yürek ve doğru söyleyen dilden daha büyük hiçbir şey ihsan etmemiştir. Çok ağlayınız, az gülünüz. Çok susunuz, az konuşunuz. Çok veriniz, az yiyiniz. Çok uyanık olunuz, az uyuyunuz. İnsanoğlu şu üç şeyle sürekli olarak taati yaparsa, sorgusuz sualsiz cennete gidebilir. Kalp, nefis ve dil. Allahü Teala'nın yarattığı her şeyde bir hikmet vardır. Öyleyse sabret. Çünkü sabırda güzel neticeler vardır. Günlerin getirdiği musibetleri eğer sen sabırla karşılarsan, bu sabrından dolayı manevi mertebelere ve iyiliklere kavuşursun. Zorluklar, musibetler karanlık bir gece gibi çökünce, mutlaka karanlık geceyi aydınlatan yıldızların doğuşu gibi bir kolaylık doğar. Nimetlere kavuşturan, Allahü Teala'ya yaklaştıran, onun mağfiretine vesile olup cennetine ulaştıran şeylerin en üstünü din ilmini yaymaktır. Âlemlerin Rabbini tevhid etmek, bir olduğunu bildirmek, onu yarattıklarına benzemekten tenzih etmek, cisimlere benzetmeyi reddedip açık delillerini ortaya koymak, itiraz edilen hususları ispat edip açıklamak, ahkâm-ı diniyenin, dini hükümlerin usul ve furuunu bilmek lazımdır. Böylece dinin esası doğru olarak öğrenilmiş olur. Hallerinde ve sözlerinde hatadan korunmuş, amelleri düzelmiş, kendisine emredilen ve davet edildiği şeye yapışmış, nehyedildiğinden uzaklaşmış olur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, eğer siz hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi sizin de rızkınızı verirdi. Onlar sabaha aç çıkarlarken akşama tok olarak dönerler. Ölü mezara konduğu vakit mezar, yazıklar olsun sana ey Ademoğlu! Benim hakkımda seni kim aldattı? Benim fitne, karanlık, yalnızlık ve kurtlar, böcekler yeri olduğumu bilmiyor muydun? Üzerimde bir ileri bir geri gezinip dururken beni düşünmedin mi? Der. Şayet o ölü iyi insan ise, onun namına bir yetkili mezara cevap verip, bu adam emri maruf ve nehy-i münker ettiyse ne dersin deyince, mezar, o zaman ben onun için yeşil bir bahçe olurum. Cesedi de nur olur ve ruhu Allah'a kavuşur, der. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Aman aman, fahiş, açık ve çirkin sözlerden kaçının. Zira Allahü Teala çirkin sözleri ve fahiş konuşmaları sevmez. Sehl bin Abdullah hazretlerine, güzel ahlak nedir diye sorulunca, en aşağı derecesi, insanların yükünü çekmek, sıkıntılarına katlanmak ve bundan dolayı karşılık beklememek, günahkârlara acıyıp affedilmelerini dilemektir, buyurdu. Üyad hazretlerine, güzel ahlak nedir diye sorulunca, rızkı, Allahü Teala'nın vereceğinden endişe etmemek, Allahü Teala'ya itaat edip Allahü Teala'ya isyan etmemek, insanlar ile muamelede günahlardan sakınmaktır, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, dört şey vardır ki ilmi az da olsa bunlar insanı Allahü Teala'nın indinde ve insanlar arasında en yüksek dereceye çıkarır. Bunlar hilm, yumuşaklık, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Bunlar imanın kemalindendirler.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: YKS

0: teşekkürler.
1: Sağlıklı kalın, hoşça
2: kalın. Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
7: Burada.
6: YKS Türkiye dördüncüsü.
7: Burada.
6: YKS Türkiye 12.'si.
7: Burada.
6: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
8: Burada.
6: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
7: Burada.
6: Kickbox Dünya Şampiyonu.
8: Burada.
6: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
9: Burada.
6: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz.

Hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir gün diliyorum. Sıcak bir gün, evet, ama aynı zamanda mutlu bir gün. Çünkü karne günü. Öğrenciler, öğretmenler, veliler karnelerini alıyorlar. Tatile çıkıyorlar. Ne kadar uzmanlar bu karne çocuğunuzun karnesi dese de, karneyi alan herkes tatile çıktığına göre bu karne aynı zamanda velilerin karnesidir. Tabii çalışıyorsanız, eğer bir yerlere gidemiyorsanız, çocuğunuz okulda olmadığı saatlerde bir bakıcınız, bir ablanız, bir teyzeniz varsa evde ve şimdi çocuğunuz bütün gün evde olacağı için ne yapacağınızı bilemediyseniz biraz sıkıntılı, işte bir yer bulana kadar, bakacak birini bulana kadar biraz problem yaşamış olabilirsiniz. Ama bugün itibariyle bunların çözüldüğünü düşünüyorum. İnşallah güzel bir yaz tatili hepimizi beklesin. Hepimizi bekliyor durumda. Şu anda bulunduğumuz, içinde olduğumuz yerden baktığımızda gördüğümüz şey bizi güzel bir yaz tatilinin beklediği. Onu düşünelim, onu hayal edelim. Tabii bizim hayal ettiğimizle gerçeğin aynı olması her zaman mümkün değil. Ama en azından içimizden güzel şeyler geçirmek lazım. Bugün karne günü. Herkese güzel bir tatil diliyorum. Öğrencileri emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Kocaman bir yıl boyunca her gün okula gittiler, işe gider gibi. Hani düşünsenize, işe gidiyorsunuz ve ya bugün bir bahane bulsam da gitmesem diyorsunuz. Çocuklar için o bahane yok. Sabah erken saatinde anneler babalar kaldırıyorlar. Hangi saatte okula gidecekse, öğlencikse öğlenci tabii, ona göre hazırlıyorlar ve gönderiyorlar. Ve sonra karşılıyorlar. Aslında anne baba için de bir mesai bu. Göndermek, karşılamak. İşte hep böyle geldiğinizde öyle olur ya, kendi okul anılarınıza dönün. Okulların açık olduğu dönemlerde eve gelirsiniz, karnınız aç, anneniz bir şeyler hazırlamıştır ve bu güzel bir fotoğraftır, güzel bir anıdır, güzel bir kokudur geçmişten bugüne. Umarım şimdi çocuklar da aynısını yaşıyordur. Ve bunu söylerken annesi babası olmayanları, istediği gibi bir anne baba profiliyle yaşayamayanları, hayal ettiği gibi bazen hayat şartları, bazen sağlık problemleri, anne babaları o bizim her zaman bildiğimiz ve öyle görmek istediğimiz ama merhametli profilden uzaklaştırabiliyor. Her şey düzelsin istiyorum. Bu yaz hepimize iyi gelsin.

hepimize dokunduğu yeri iyileştirsin, yaralarımızı sarsın, bizi daha güzel bir mevsime, daha güzel bir eğitim öğretim dönemine, daha güzel bir yaşa hazırlasın. Güneşin öyle bir tarafı var hakikaten. D vitamininin hormon gibi çalıştığını söylüyor uzmanlar. Dolayısıyla güneşin D vitaminini sentezlemesi, bütün bunlar herhalde bize kendimizi daha iyi hissettiriyor. Çocukların sokakta oynaması mesela, güneş, oyun onları büyütüyor ve bir sonraki mevsim okullar açıldığında, okula gittiğinde öğretmenler de diyorlar ki, "Aa evet, ne kadar büyümüşsün, ne kadar değişmişsin. Aynı önlüğü bu sene de giydiririz, aynı kıyafetlerle bu sene de gider." dediğiniz çocuğunuz, bakıyorsunuz ki kıyafetleri olmuyor. Küçük bir masraf evet, ama büyük bir gurur büyüdüğünü görmek.

Evet, bugün takvim yaprağımız uyuşturucuyla mücadele gününde olduğumuzu söylüyor sevgili dinleyiciler. Uyuşturucuyla mücadele günündeyiz. Bu son dönemde uyuşturucuyla mücadele için sadece ticaretini yapanlar değil, kullananlara yönelik de toplumun her kesiminden operasyonlar yapıldığını görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Temiz bir toplum için bireysel olarak da hem bedenimizin hem zihnimizin temiz, zinde aktif kalmasına ihtiyacımız var. Zihnimizi hiçbir şeyle uyuşturmamalıyız ki insan olarak yaşamaya devam edebilelim. Takvim yaprağımız bize bugün sütlü çorba, tavuk, bulgur pilavı, ayran demiş. Yaz mevsiminde tavuğa çok dikkat. Aldınız marketten, eve geldiniz, gelirken bir yere uğradınız, tavuk dışarıda kaldı, çözüldü. Artık onu bir daha dondurmayın asla. Hemen pişirin daha fazla bekletmeden. Mümkün olduğunca bu tür gıdaları soğuk zincirle taşımak gerekiyor. Marketten eve gelene kadar bile biraz uzun bir yolda, arabanın içinde bir süre beklediyse işler istediğiniz gibi gitmeyebilir ve yaz mevsiminde maalesef en çok bu tavuk zehirlenmelerini görüyoruz. Lütfen dikkatli olun. Açıkta satılan tavuklar, açıkta satılan içinde tavuk olan lezzetler, bunların her birinin risk taşıyabileceğini, aldığınız yerin çok önemli olduğunu, en ufak bir şüphede bir koku, bir tat değişikliği, bir içinize sinmeyen bir şey, bir görüntü, bir problem, onu lütfen almayın ve yemeyin. Aldıysanız bile ya bir şey olmazın sonu genelde gıda zehirlenmesi oluyor. Basit bir zehirlenme olabileceği gibi daha ileri gidebilecek problemler oluşturabilir. O yüzden lütfen açıkta satılan yiyeceklere, yaz boyu özellikle de sıcak yiyeceklere ve özellikle de içinde tavuk olanlara dikkat edin. Mesela tavuklu bir soğuk sandviç, ne zaman yapıldığını bilmiyorsunuz, soğuk zincire riayet edilip edilmediğini bilmiyorsunuz. Evde kendiniz yapmadığınız sürece dikkatli olun. Kendiniz yapsanız bile, pikniğe gidiyorsunuz, tavuklu bir sandviç yaptınız, onu mutlaka işte böyle buz aküleriyle soğuttuğumuz küçük kapların içinde saklamaya çalışın ki tavuğun bozulmadığından emin olarak yiyebilirsiniz.

Efendim biz bu mevsimde altını çizelim ki daha fazla su içmek zorundayız. Vücudumuzun beklentisi bu. Suyu azalttığımızda vücudumuz buna önce susuzlukla tepki veriyor. Yani susamış hissediyoruz kendimizi. Ama aslında ona gelene kadar bedenimizin suyla ilgili verdiği pek çok tepki var. Eğer susuz kaldıysanız ve bu susuzluk süresi uzadıysa, konsantrasyon eksikliği, beyin sisi, kendinizi ifade etmekte zorluk, baş ağrısı ortaya çıkabilir. Bir ilaç almadan önce mutlaka bir bardak su için. Aslında suyu tüketmeyi, gün içinde susamayı beklemeden, saatlere bölerek, hatta belki bunun için bir uygulama, saatinizin, telefonunuzun sizi uyarabileceği bir uygulama kullanabilirsiniz. Hiçbir işe yaramıyor bu uygulamalar demeyin. Ben de eskiden öyle düşünüyordum ama cep telefonunuza işte son bir saattir su içmedin, son iki saattir hiç su içmedin gibi bir hatırlatma çıktığında ve siz su içtiğinizde oraya cep telefonunuza bir evet su içtim ve sadece bir tuşa basıyorsunuz. Yani bütün gün cep telefonuyla vakit geçiren insanlar olarak bir tuşa basmanın bizim için zor olmayacağını düşünüyorum. Sadece bir tuşa basıyorsunuz ve o sizin hangi saatte ne kadar su içtiğinizi kontrol altına alıyor ve size diyor ki evet bugün yeterince su içtin ya da bugün her zamankinin biraz altında kaldın. Bugün her zamankinden biraz daha az adım attın. Yarın bunu telafi etmeye ne dersin? Böyle sıcak tatlı hoş bir dille size bunu hatırlattığında da bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki evet bu uygulama benim işime yarıyor. Benim kullandığım böyle bir uygulama var, en azından öyle söyleyeyim. Bana hem yemekle ilgili bilgi veriyor. Mesela ben kahvaltımın fotoğrafını çekip bu uygulamanın içine attığımda uygulama bana evet bu güzel bir kahvaltı diyor. Ya da işte bunun kalori değerini hemen hesaplıyor. Diyor ki bunda bu kadar protein var. Evet gün için güzel bir başlangıç, iyi yapmışsın. Öğle yemeğine şunu yiyebilirsin ya da kahvaltıda şunu yemişsin. Buna bir dilim de ekmek, tam tahıllı ya da işte kara kılçık buğdaylı bir dilimde ekmek ilave et gibi hatırlatmalarda bulunuyor. Benim gerçekten işimi kolaylaştırıyor bu uygulama. Tabii ki hangi uygulama olduğunu buradan söylemeyeceğim ama araştırırsanız siz de bu tür uygulamaların ücretsiz uygulama, üstelik benim kullandığım bu uygulamaları rahatlıkla bulabilirsiniz.

Efendim, son dakika haberi verelim. Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem olduğuna dair bir son dakika haberi geçti. Şimdi biz de detaylara dönelim bakalım. Malatya'da 4 büyüklüğünde bir depremden bahsediyor. Son dakika haberinde TGRT Haber. Ben de dediğim gibi bununla ilgili şöyle bir bakmaya çalışıyorum. Nereden bilgi alabilirim, size nasıl bilgi verebilirim diye. Bu arada tabii deprem deyince, yaz mevsimi depremler, işte Venezuela'da olan deprem akılları arka arkaya Türkiye'de de 6 Şubat'ta yaşadığımız depremleri getirdi. Bu tür depremler, yani arka arkaya ikiz depremler meydana gelebiliyor sevgili dinleyiciler. Türkiye'de de işte dediğim gibi biz en basitiyle biz çok yakın tarihte yaşadık, acılarını anca silmeye çalışıyoruz. Evet, bugün şu an itibariyle Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem AFAD'ın sitesinde de görünüyor. Bir detaylarına bakıp size bilgi vereceğim.

Evet, arka arkaya şu an itibariyle de saat 9'u bir geçe gene küçük bir deprem meydana gelmiş bölgede. 1.2 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı. Dediğim gibi bir son dakika haberi olarak aktarmış oldum size. Detayları yine az sonra haber bültenlerimizde de takip edebilirsiniz. Saat 10'dan itibaren de sağlık konuşmak üzere yeniden birlikte olacağız. Konularımız, özellikle başlıklarımız biraz yaza hazırlayacak sizi. Sünnet bu mevsimin en çok konuşulan konusu, okullar tatil olur olmaz. Erkek çocuklar eğer yaşı da geldiyse, evde de konuşulduysa artık beklenti içine giriyorlar. Küçük bir tören yapılabilir yapılmaz, o tamamen tercihe bağlı. Ama artık sünnetin genel anestezi altında yapıldığını bu kadar yıllık yayınımızdan sonra hiç tartışmıyoruz bile. Detaylar için Türkiye Hastanesi'nde olacağız. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Bugün kolesterol ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kolesterol dediğimizde sanki beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyoruz ama kolesterolü düşürmek için de yine beslenmeden yararlanıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Nedir kolesterol? Vücut için nasıl bir faydası var? Korkmalı mıyız kolesterolden?
1: Şimdi şöyle, kolesterolü biz dışarıdan almasak bile endojen kaynaklı vücudumuzda yapılıyor zaten. Ve yüksek kolesterolü varsa eğer bir kişinin hep doğru inanış şudur. Mantıken de kolesterolsüz tüketeyim, hiç kolesterol almayayım, kolesterolüm düşsün. Ama böyle bir yaklaşımda vücut ihtiyacı olduğu için, zaten endojen kaynaklı ürettiği için, dışarıdan sıfır kolesterol aldığımızda, özellikle yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, vücut endojen kaynaklı yapıyor ve dolayısıyla kolesterol miktarını düşürmek yerine aksine artışa sebep olunuyor. Kolesterolü düşürebilmek amacıyla, yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, kötü huylu kolesterolü yüksek olanlar için, dışarıdan 200 miligram civarında bir kolesterol alınması lazım.
0: Ne demek ki?
1: Bu ne demek? Kolesterol hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur çoğunlukla. Yani etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, işte tavuk, balık vesaire tüketimimizle kolesterolü 200 miligram olacak şekilde ayarlayabiliyoruz diyette. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız kolesterol 200 miligram civarında olduğunda vücut endojen kaynaklı, yani içeriden kendiliğinden kolesterol üretmiyor ve kolesterolümüz düşmeye başlıyor. Doğru programı yaptığımızda, yani doğru program dediğimde her zaman şunu kastediyorum: 5 grup besini içeren ekmek grubu, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubunu doğru miktar, doğru türev ve doğru zamanda alarak bir beslenme programı oluşturduğumuzda, programın kolesterol miktarını da ayarlayarak verdiğimizde hem kolesterol düşer, hem beraberinde eğer diğer kan yağları, karaciğer enzimleri yüksekse, trigliserit yüksekse, karaciğer enzimleri yüksekse, onlar kontrol altına alınır ve diğer taraftan insülin direncine de destek verir. Yan etkisi nedir? Kilo vermek.
0: Ne güzel bir yan etkiymiş bu.
1: Evet, aynen öyle.
0: Beklenen bir yan etki olsa keşke her şeydir. Şimdi kolesterol deyince biz iki tür kolesterol olduğunu
1: İyi
0: biliyoruz.
1: Huylu, evet.
0: Biraz önce siz de söylediniz, iyi huylu, kötü huylu. Neye göre ayırıyoruz? Vücut bunu her ikisini ne için kullanıyor?
1: Şimdi birisi dokulardan kalbe, damarlara giden kolesterolü taşıyan kolesterol. Diğeri de kalpten vücuda, mekanizmaya taşıyan kolesterol. Yani şimdi biz eğer iyi huylu kolesterolü yüksek tutar, yani kalbi temizleyen, dokuları temizleyen kolesterolü yüksek tutar, diğer kolesterolü, kötü huylu kolesterolü de dengede tutarsak, kalp sağlığımız özellikle tamamen yerinde. İyi huylu kolesterolü, yani HDL kolesterolü yükseltebilmemizin en önemli yolu fiziksel aktivite ve yürüyüş. Yani
0: beslenmeden çok hareketle.
1: Evet, hareketle. Beslenme şekli tabii ki etkiliyor ama çoğunlukla daha aktif, daha yani yürüyüş yapan, aktif işlerle uğraşan kişilerde iyi huylu kolesterol çok daha iyi bir noktada oluyor. Zaten kan değerlerine baktığımızda hemen anlıyoruz kişinin aktif mi yoksa pasif bir yaşam sürdüğünü.
0: Kolesterol mü gösteriyor?
1: Evet, HDL kolesterolden zaten tahmin edebiliyoruz. Sorduğumuzda da zaten doğru çıkıyor. Yürüyüş derken, yani böyle saatlerce, işte her gün belli bir miktar spor yapmak.
0: Mesela ondan sonra adım sayısı var ya önerilen, mesela 10 bin adım gibi.
1: Şimdi her zaman şu vardır: bir sıfırdan büyüktür. Yani bizim şu an için, hani dinleyenlerimizden, ya ben çıkıp da bir saat yürüyüş yapamam, zaten çok kiloluyum ve tıkanıyorum, çok zorlanıyorum. Doğru. Şimdi birdenbire yürüyüşe bir saatle başlanmamalı. Yani her zaman söylüyorum, bir sıfırdan büyüktür. 10 dakikayla başla. Hiç yapmamaktansa ve yavaş tempoyla. Şimdi beslenmeyi de ona göre düzenleyince hareket zamanla artacak. O 10 dakika 15 dakikaya.
0: Hareket kabiliyeti artacak, evet, değil mi? Evet. Kilolu bir
1: keyifle yapılacak.
0: Uzun yürümesi beklenemez.
1: Şimdi kilolu bir kişinin her gün kolesterolümü düzenleyeyim, kilo vereyim, işte kan şekerimi, kan yağlarımı düzenleyeyim diye gerçekten zorlanarak her gün 45 dakika yürüyüş yapması tempolu çok zor ve sürdürülebilir değil. Yani bunu zihin de kabul etmiyor, beden de kabul etmiyor. Bir yerden sonra 5 gün başlıyorsun, 3 güne, 2 güne, hadi bu hafta yapmayayım falan, ondan sonra
0: unutuluyor.
1: Hayal olup gidiyor. Hmm. Hayal olmasın. Yani yavaş yavaş, her zaman yavaş yavaş, tempo yavaş, süre yavaş, az. Ondan sonra yavaş yavaş bunu artırabiliriz. Aktiviteyi bu şekilde düzenlememiz gerekiyor. Diğer taraftan tabii kalp sağlığı için tuz ve su tüketimi çok önemli. Yine kolesterol için. Yine bilinenin aksine su tüketimi, işte günde 2,5-3 litre su içilmesi şeklinde hep veriliyor. Ama son yapılan çalışmalar gösteriyor ki günlük ihtiyaç